Peker var. Doğru mu? Nihat Özbağ'ı var. O var, bu var. Fenerbahçe'nin hakkı yenmez. En azından adalet olsun. Hakkımızı yemesinler. Abi bismillahirrahmanirrahim. Maça gittik abi Ankara'ya. İki tane net penaltı verilmedi ya.

0: yeriydi bilmem neydi. Maçın skoruna baktığında galibiyet Beşiktaş'ta oldu. Yani bir engellenme çabası olduğunu iddia ediliyor ya. Hani sen etmiyor musun, Doğan kısmına gelmeyin arkadaşlar. Hem beni çekmeye çalışmayın girdaba. Şundan dolayı söylüyorum. Vedat Okyar ne diyor? Gerekirse hakemi de yeneceksin. Durumu var ya. Yıl 2026, aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne zaman söylemişti o sözü? 90'ların sonunda mı? Başında mı? 80'lerin sonunda mı? Öyle bir zamanda söyledi değil mi? Ne kadar zaman geçmiş? 25 yıl geçmiş aradan bak. 30 yıl geçmiş neredeyse. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi iyi bir aşçı elindeki düşük malzemeyle de güzel işler yapabiliyor mu? Elindeki müthiş malzemeyle iyi işler yapamayan aşçıya ne diyorsun? Aşçı mı?
1: Şimdi bak, ben oraya çektiğin zaman...
0: Bak, buradan şuna döneceğim konuyu. Sen şimdi bugün İsmail Kartal'ın oyun anlayışından, felsefesinden, sistem bozukluğundan mı bahsetmen lazım? Orhan Ak'ın Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanmasından mı? Ne bileyim, Konya'nın Trabzon karşısında aldığı galibiyette İlhan Palut'un oyun zekasından falan mı bahsetmek lazım?
1: Abi bak, beni oraya çektiğin zaman benim az önce anlattığım konuya beni bir daha sokacaksın. İsmail Kartal elinde iyi bir kadro olunca 99 puan topladı. O sezonki maçlara tek tek bakalım. Özellikle sezon başında yine Galatasaray form tutmadığı zamanlar, her sezon öyle başlıyor Galatasaray. Bak hoca ne dedi, Okan Hoca? Anlatamıyorum dedi. %100 hazır değil, o değil, bu değil. Galatasaray sezona böyle başlar. Bu bir politika, geç form tutar.
0: Genç form tutmak değil abi. Ne zaman yaptı transferlerini?
1: Ve geç yapar transferleri. Şimdi Galatasaray'ın bakalım o sezon başlangıcında ne kadar çok hakem skandalı var.
0: Adam, abi bak, hakeme hiç girme
1: şu an. Ama sen girdin hakeme.
0: Ben hakeme girmedim.
1: Sen hakeme girdin.
0: Bak, burada oyunla ya, kazandığını söylüyorum. Tamam da, hakemi de geç.
1: Dedim İsmail Kartal,
0: sen burada kazandın. İki tane gol attığında sayılmadı mı?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Anladın mı?
1: Ya neler oldu 99 puanlı sezonda Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın
0: aleyhine? Abi 99 puanlık sezonda oynadığın ya, oyunla, verdin, kadronla, bu sistemle olmaz.
1: Ya bravo.
0: Anladın mı? Şimanski'n yok senin.
1: Tamam, yok.
0: O prime dönemin,
1: bravo,
0: yok.
1: Bravo.
0: Senin göbekten giden Fred'in yok.
1: O zaman ne İsmail Kartal'ı gömüyorsunuz? Bak, kadroya geldi mesele. Ben İsmail Kartal suçsuz demiyorum.
0: İsmail Kartal'ı şöyle yaparım. Fred'i niye yollattın? Çok istediğin Talişkan'ı niye yollattın? Benim istediğim buydu dedin.
1: Gücü kalmadı adamın. Yolladılar. Yolladılar. Adam istifa etti. Zorla da geri getirdiler. Yani İsmail Kartal üzerinden okursak bir numaraya koyarak büyük hata ederiz. Kendi söyledim. Bak, ben bir şey söylemedim. O kadro yok ki. Yok, adamın kadrosu yok. Ben yanlış söylüyorum. O yanlış söylüyor. Ya İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Basın toplantıları dışında görüşmem etmem. Ama yanlış okuyoruz. Dün Serdar Dursun dedi ki Fenerbahçe'nin kalite problemi var dedi ya. O da mı yanlış okuyor? Galatasaray yoğunlaşma oyunu oynuyor. Bunun belli sebepleri var. Bekleri, kanatları, hakemi manipüle edebilmesi, ama bu da yine camia gücünden geliyor falan. Fenerbahçe'nin camia gücü yok. Bekleri problemli, bağlantı 8 numarası yok. Ne yapsın İsmail Kartal? Oyuncuların motivasyonunun Şampiyonlar Ligi'ne dönük olmasıyla seni Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Roma'ya kök söktürdü. Bu maç öncesi de bak burada yazmış işte. Ben bunu kaçırmışım. Maç öncesi toplantı yapıyorlar ya. İnşallah diyor, Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz gibi diyor şeyde motive oluruz diyor. Aynı oyunu oynarız diyor. Maçtan sonra da motivasyon sorunundan bahsediyor. Kimleri bahane ederek. Söylüyor adam yani. Bunları yönetim çözecek abi. Samandıra'ya inecek. İki tane kadro dışı bırakacak. Ne oluyor birader diyecek. Samandıra gayya kuyusu olmuş daha ligin 5. haftasında. Gönderelim ya, hocayı göndermez sana. Bugün Aykut Kocamancı arkadaşlar yangın yapıyor. Aykut Hoca olsa böyle olmaz. Aykut Hoca olsa Fenerbahçe belki 5 maçın 5'ini de kaybederdi. Neden? Aykut Hoca'dan ötürü değil. Kadro yanlış. Asensio olayı Aykut Hoca'yı bıktırırdı. Alex konusundan daha büyük krize dönerdi Asensio olayı. Çünkü Aykut Hoca'nın geçmişinde bir de Alex olayı var. Daha çok köpürtürlerdi. Dua edin Aykut Hoca gelmedi, daha çok yıpranırdı. Yarın öbür gün daha güçlü gelir. Süreçleri bence tek taraflı böyle bakıyoruz abi. Şimdi benim camiamın gücü güç olsa, güçlü olsa, Gençler Birliği maçında 6 pozisyona girdim. 2 topum direkten döndü. 2 penaltım verilmedi. O penaltılar verilse ben lige galibiyetle başlıyorum. Hocanın istediği kadro kurulsa ya da hocaya bu kadro hücum oynamaz ama sen hücum oyna diye baskı yapmasam, Beşiktaş maçını daha komplike oynasam en kötü berabere kalıyorum. Bak puan cetveline, 2 puan gerideyim. Bunların hepsinin birinci sebebi yönetimsel bakış açısıdır. Hoca ikinci ya da üçüncü sıradadır. Takımın kaptanı Beşiktaş maçı sonrası teknik analiz yapıyor ya. Şöyle oynadık, böyle oynadık. Ya bırak, sen orada mesaj veriyorsun, yanlış yapıyorsun. takımın yönetimi

0: yöneticileri o maç sonrası adeta Şikrinyar'a destek verircesine hoca ile ilgili bir tane destek açıklaması yapmıyorlar. Antrenmanda bir tane hocanın yanında yürürken poz vermiyorlar. Hoca buna kırılıyor. E gitti hoca, niye çevirdiniz hocayı? Çünkü ihale size kalacak. Burada ihalenin kimseye kalması da değil mesele. Toplayalım bu işi. Gerçekleri konuşalım. Şu Eyüp'ü yenelim. Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin. Eyüp maçı biraz daha olumlu havada geçsin. Milli araya girelim. Ondan sonra yöneticiler Samandıra'ya insin. İki tane kadro dışı yapsın. Bu takımda sorun var Samandıra'da. Hocaya gerçekten destek gibi destek versinler. Hakem mevzusunu çözsünler. Ya Galatasaray, bak Galatasaray o kadar büyüdü ki camia gücü olarak, Fenerbahçeler farkında değil. Mehmet Türkmen'in arkadaşlarının yazdığı okul yıllığı çıktı Fenerbahçeli diye. Abi Galatasaray bunu bir işledi. Ve özellikle Samiyen'e verildi Mehmet Türkmen. Mehmet Türkmen tir tir titriyor Samiyen'de. Ne acayip kararlar veriyor. Bu adam...
1: Antep'te niye titredi?
0: Antep'te tam tersi titrer mi? Antep'te Fenerbahçe doğradı ya. Mesela Oğuz'un aldığı top. Oğuz çıldırdı, sarı kart gördü. Sana yemin ediyorum dokunmamış adam. Ve gözünün önünde. Ve Oğuz top alıyor, soldan bindirecek. Durduruyor maçı. Mesela maçın en az 6 dakika uzaması lazım.
1: 3 dakika verdi.
0: Neden 6 dakika? Zaten iki takım da beşer değişiklik yaptı. 10 değişiklik oldu. Bir kavga çıktı, 2 dakika gitti. En az 6 uzaması lazım. Galatasaray'da olsa 6 verirdi. 3 verdi. 55. saniyede Ederson topu rakip ceza alanına şişirdiğinde 55. saniyede de bitirdi. Mesela normalde ne yaparsın? 6 verirsin. O 5 saniyeyi de bitirmezsin şimdi Galatasaray maçında falan. Galatasaray'dan korkarsın. Korkmuyor ki Fenerbahçe'den. Hem de sözde Fenerbahçeli. Ters baskı yaptı Galatasaray. Bu camia gücüdür. Ben Fenerbahçe'nin camia gücüne, işin kökenine iniyorum. Fenerbahçe'nin camia gücü kalmamış. Niye? Camia birbiriyle uğraşıyor. Ya sezonun başından beri loca konusu konuşuyoruz ya. Ya verin adamın locasını, izlesin maçını ya. Hatta adam Premier Lig'de Slovenya'da tarih yazıyor. İki tane kulübü var. İlişki kurun, topçu alın, topçu verin. Eldekileri çıkarın. Mesela Acun Ilıcalı ile aran iyi olsa ne yaparsın biliyor musun? Acun'un Fenerbahçe'den alacağı topçu yok mu ya? Maribor'a bile. Dersin ki sana bedava veriyorum ama maaşını öde, öder. Birçok topçu Premier Lig'de ya da Maribor'da iş yapar. Öder parayı. Senden maaşını kurtarır ve senden bu oyuncuları zamanında alır. Sen yerine hamle yaparsın. E onunla kötü oluyorsun. Acun'la kötü oluyorsun. Bu hamleleri yapamıyorsun. Ali Koç Nihat Özdemir'le kötü oldu. Nihat Özdemir'den yararlanamadı. Doğru mu? Bak her iki tarafı da eleştiriyorum. O onunla, bu bununla. Ya Fenerbahçe'nin mesela abi Mehmet Ali Aydınlar'ı herkes yerden yere vuruyor. Aziz Yıldırım sponsorluk alıyor. Ali Koç sponsorluk alıyor. Ama iç seçime geldiğinde adamı öteki eleştiriyorsunuz. Nihat Özdemir'i öteki eleştiriyorsunuz. O Nihat Özdemir'e sahip çıkıyor, o ötekileştiriyor. O Acun'a sahip çıkıyor, o ötekileştiriyor. Hakan Safi'ye mail atıyorlar ya. Hakan Safi 12-11 bin oy almış ya seçimde. Adama mail atmışlar abi. Locana zam yaptık, zam paranı öde diye. Adamın zoruna gider abi. Daha yeni başkan düzeltti işi, çağırdı adam geldi. Çağırın gelir dedik, geldi. Adam Fenerbahçeli. Mail atılır mı ya Hakan Safi'ye? Bir arayacaksın bizzat. Bu işin raconu vardır. Burada bir racon yok mu abi? Yok mu şimdi? Bir şey söyleyecektim de sen biliyorsun. Biz her hafta buraya gelmiyor muyuz ben? Hmm. Elzem bir durum olmadıkça. Ben buraya her hafta düzenli gelip stüdyoda yayınımı yaptığım için sen bana bir tık farklı bakmıyor musun? Çünkü senin emeğine de ben saygı gösteriyorum. Çok elzem bir durum olmadıkça geliyorum değil mi? Şimdi bu buranın bir raconunu belirliyor değil mi? Bu daha detaya girmiyorum. E orada da bir racon var. Adama mail atılmaz abi. Arayacaksın adamı.
1: Yani 11.05 yaptık saati, reklama gideyim.
0: Tamam, ondan şunu söyleyeyim. İkinci bölüm öncesi Fenerbahçe'deki problem, meseleye benim Fenerbahçem olarak bakılması. Bizim Fenerbahçemize geçiş yapamıyor Fenerbahçe. Yıllarca da yapamayacak. Allah sonumuzu hayretsin.
1: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları konuşmaya. Fenerbahçe'nin almış olduğu beraberlik sonrasındaki puan kayıpları tabii ki böyle de olmaz ki dedirtiyor. Bundan sonrası için ne olacak sorusunu sormak lazım. Camia içerisinde hiç istenmedik hamlelerin yapıldığı iddiaları da var. Bu konuda tabii ki hep diken üstünde olmak, hep sıkıntı yaşamak. Acaba bir problem daha yaşanırsa bundan sonrasında yıkım olabilir mi? Beklentileri biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor Ahmet.
0: Her şeyi sağ sonuçları belirliyor. Üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra imza toplayalım diyenler var ya camiada.
1: İmzası.
0: Yine işte sezon sonu kongre olmasına rağmen belli WhatsApp gruplarında kongrelerin olduğu bazı gruplarda bazı üyeler

0: toplayalım diyor ya. Ya sezon sonu zaten kongre var. Orada amaç ne biliyor musun bunu söyleyenlerde? Şimdi her ne kadar ben bu imza sürecinin içinde olmadım dese de Aziz Yıldırım, özellikle Ali Koç'a yakın çevreler bunu Aziz Yıldırım'a havale ediyorlar, ihale ediyorlar. Sonuçta imza sürecinde bizi yıktılar. Ya da Ali Koç'u desteklediğimiz adamı yıktılar. İmza sürecinin devamında adam kongreye gitmek zorunda kaldı. Saadettin Saran geldi falan. Bunun için de Aziz Yıldırım var, düşüncesi var o tarafta. İmza ile geldi, imza ile gitsin. Yani hep bir hesaplaşma, hep bana yaşattığını sana yaşatacağım düşüncesi. Anlatabiliyor muyum? Bunu konuşanlar var ya. Ya ne imzası, zaten sezon sonu kongre var ya. Her şeye rağmen çok mutsuz olsak da devam eden bir lig var. Daha 25-30 tane maç, 30 tane maç vardı. 31 tane maç var daha. 34 hafta değil mi? Pardon, 29 tane maç var. Ama işte bu kadar kırılgan bir camia Fenerbahçe.
1: Ya şimdi maalesef birinin gündeme getirdiği ve sonrasında herkesin kullanmaya başladığı şeylerden bir tanesi, İsmail Hoca'da suç bulmuyorum. Takıma daha yeni geldi, adapte olması lazım, daha bir gün oldu geleli falan şeklinde o latifeler yapılıyor, sürekli olarak söyleniyor. Tabii ki bu fırsatı da veren camianın kendisi aslında insanlara malzeme olarak ortaya çıkıyor, çünkü güzel malzeme. Yani buradan iki haftamı ben yerim, anladın mı? Bunun üzerinden giderim. Şimdi İstifadan sonra da camia içerisindeki çapaklar ortaya çıktı mı? Stratejik bir hamle gibi düşünebilir misin? Yani medyadaki, yönetimin içindeki, muhalefetteki, arkadan kuyuyu kazmaya çalışan o kazma kürekçileri daha net bir şekilde görebildi mi camia? Bunları temizleyebilmek adına bir fırsat yarattı mı kendine?
0: Camiada bir şeyleri görüp, yanlışları görüp temizleyecek, operasyon yapacak bir oluşum yok ki Fenerbahçe'de.
1: Ya Aziz Bey de bunu yapamıyorsa bunu yapabilecek kimse yok gibi.
0: Mesela hangi çapakları diyorsun şimdi? Aziz Bey zaten kendisinin yanlış bulduğu şeylerin üzerine gidiyor. Ama Aziz Bey'in yanlış bulduğu şeylerin doğru olduğunu, Aziz Bey'in doğruların üzerine giderek yanlış yaptığını söyleyenler var. İmza toplayalım diyenler var gruplarda. Daha şimdiden sezon sonu kongre olmasına rağmen. Ya camianın, abi camianın ayarı kaçtı ya. Sen Fenerbahçe camiasında bir üst akıl olduğunu falan mı zannediyorsun? Galatasaray'da var.
1: Galatasaray'da eski bir oyuncunun yorumcu olarak Okan Hoca'yı yerden yere vurduğunu gördün mü hiç?
0: Görmedim, bu kadar vuramaz. Ha, Okan Hoca başarılı. Ya Okan Hoca'nın başarısız olma sürecine girse bile Okan Hoca'ya İsmail Kartal'a yapılanlar yapılmaz. İsmail Kartal'da geleli 5 hafta oldu. İstediği kadro kurulmadı. Hakemler canını yaktı. Mesela ben şurada kızıyorum İsmail Kartal'ı yerden yere vuranlara. İsmail Kartal'ı eleştirmen gereken birçok yer var. Eleştir. Ama önce hakemler konusunda, önce transfer kadro konusunda yönetimi, TFF'yi eleştirmeden direkt İsmail Kartal'ı iniyorsun ya. Orada sorun var. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Mesela Galatasaray çok kötü bir maç oynuyor değil mi? Çok kötü bir maç oynuyor. Şey çıkıyor Okan Buruk. Direkt hakem konuşuyor. Bütün Galatasaray medyası, eski futbolcular dahil hakem konuşuyor değil mi? Bu bir camia birleşmesidir. Okan Hoca istikameti veriyor, herkes oradan yürüyor. Sen de görüyorsun, Gençler Birliği maçında seni doğradılar. Önce yönetimi eleştir hakkını koruyamadığı için, sonra hakemleri eleştir, sonra kadroyu eleştir, sonra İsmail Kartal'a gel. Kafadan İsmail Kartal'a girdiğin zaman demek ki senin niyetin başka. İsmail Kartal'lık bir şey yok ki ya.
1: Çok inişli çıkışlı bir grafik var.
0: Abi, hoca
1: yani derbide kaybediyorsun, Roma'da toparlanıyorsun. Roma'da toparlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi dönüşü yorucu bir sıkıntılı bir süreç.
0: Dedik bunları, ikisi bir arada gitmez
1: Antep
0: dedik.
1: Falan diye.
0: Bir de takımın Şampiyonlar Ligi'ne motive olup Türkiye olmama olayı çıktı. Belki de Türkiye Ligi'nde hakemler zaten aynı maçları Galatasaray'la bize yönetmiyorlar. İki tarafı götüremeyiz falan deyip oyuncuların birçoğu şu anda Şampiyonlar Ligi'ni seçti belki de. Bunları tespit edebiliriz ama bunları biz çözemeyiz. Bunları yönetim çözecek abi. Sen diyeceksin ki şimdi oraya güçlü bir figür gelse çözerdi bunu. Güçlü figür kim abi? Mourinho çözemedi ya. Mourinho bile isyan etti gitti hakeme, takıma, hoca başkana. Bak iki tane ben ikisine de yakın kaynaklara sahip oldum. Mourinho ile Jesus'a. Jesus'un da Mourinho'nun da Ali Koç ve yönetimiyle ilgili çok ağır lafları var biliyor musun? Jesus bunu yakın çevresine söyledi. Açık söylemedi. Mourinho daha açık konuştu. Hamdi Akın'a neler söyledi ya? Benfica'da hatırlamıyor musun? O kim tanımıyorum falan yaptı yani. Hı hı. Nasıl biz burada favoriymişiz falan yaptı. Yani güçlü hoca da getirsen başkan çok güçlü olacak. Tamam mı? O yüzden hocalı biz teknik direktörleri Türkiye'de çok fazla paye veriyoruz ya. Bak, büyük takımın teknik direktörü Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe çok mühim değildir abi. Mühimdir ama çok mühim değildir. Başkan şampiyon yapar. Teknik direktör farkını nerede gösterir biliyor musun? Konya'da, Alanya'da gösterir. Ama şampiyonluğa oynayan takımlarda teknik direktör birinci sırada değildir. Türkiye için söylüyorum. Başkanlar şampiyon yapar. Fenerbahçe'nin başkanı güçlü, camiası güçlü olsa Gençler Birliği maçındaki penaltıları alırdı, bugün başka bir şey konuşurduk. Galatasaray olmayan penaltıyı aldı ya Göztepe maçında, rakibinin ayağını Osimhen bastı, VAR devreye girdi. Başkan güçlü, camia güçlü. O yüzden birinci sıraya hocayı koymuyorum ben büyük takımlarda. Abi adam Icardi'yi getiriyor. O bitiyor, Osimhen'i getiriyor ya. Her fırsatı değerlendiriyor. Sen Gressi ile anlaşıyorsun. Bak adam çatır çatır gol atıyor. Gressi'den vazgeçiyorsun. Daha maliyeti müsait diye Lukaku'ya gidiyorsun. E o zaman bir fark olacak. Kadro seçiminde, kadro kurumunda rakibinin altında kalıyorsun. Hakem konusunda camia gücünü yansıtmakta altında kalıyorsun. Hocayı birinci sıraya koyuyorsun. Yanlış teşhis yapıyorsunuz. Ve ben söylüyorum, İsmail Kartal'ın yerine sezon başı Aykut Kocaman gelse Fenerbahçe'de daha büyük kaos olurdu. Çünkü Aykut Hoca direkt Alex olayının gölgesinde Asensio meselesini yaşayacaktı. Yıkılacaktı ortalık. Aykut Hoca iyi ki gelmemiş. Aykut Hoca mutlu olsun. Çünkü Aykut Hoca'ya da bu kadroyu kuracaklardı. Bu kadro Aykut Hoca'ya da yetmez. Takım gidemiyor ya. Takım gidemiyor abi. Gidemeyen takımlar hücum oynamasını istiyorsunuz. Oynadı Beşiktaş maçında, dağıldı. Takımın kanatları çalışmıyor. Forvetleri beslemiyor. Bekleri geri koşamıyor. Bekleri top çıkaramıyor. Şikrinyar topu oyunu hızlandıramıyor. Şikrinyar koşamıyor ya. Hoca üzerinden okumayı ben bu yüzden anlamıyorum. Hocayı savunduğum için falan değil yani.
1: Vallahi bir 10 numara eksikliğini hem Galatasaray'da yaşıyor, hem aynı zamanda Beşiktaş'ta yaşıyor aslında.
0: Ya bakma. Yaşamıyor Galatasaray. Nerede yaşıyor? Torreira 8 numaranın hakkını verdiği için dünya futbolunun gittiği 10 numarasız oyunu oynatıyor.
1: Yani Batrakov da zaten orada çok
0: etkili. Batrakov da 10 numara değil ki.
1: Olamadı.
0: Batrakov da 8 ama o da yine fena değil. Çabalıyor, ediyor. Mesela Galatasaray bir Asensio. O Yakup diyor boş ver. Asensio keşke. Galatasaray Asensio aramıyor ki. Galatasaray ne arıyor biliyor musun? Galatasaray Snyder'den sonra bir kırılma yaşadı. Belhanda tarzı 8'leşen, mücadele eden 10 numaralara geçti. Belhanda'nın da ekmeğini yedi. Batrakov da bunu bulmaya çalışıyorlar. Ama Torreira gibi bir mucize çıktı. En kötü halinde bile.
1: Ama orada Mertens'in gördü.
0: Tam Mertens'i gördü ama Mertens de yine mücadele eden 10 numaraydı. Artı Mertens de biliyorsun aldığı penaltılar falan. O da Türkiye'nin. Mesela bir şey söyleyeceğim abi, kabul etmiyoruz ama Deniz Gül hiç bu kadar portada atıyor muydu kendini? Adama direkt at kendini demişler. İki tane pozisyonda attı, komik, hakem devam et dedi. İkinci sarıdan atılması lazım. Bak yine hakeme geliyoruz. Bak Galatasaray'ın kazandığı birçok maçta bir golle. Bak fark yaratıyor bu. Ama bu camia gücünden diye de kabul ediyorum. Fenerbahçe'de camia gücü yok. Gerçek penaltıyı alamıyorsun. Sonra hocayı bitir. Hocayı kov. Kovun abi hocayı. Sanki kurtaracak. E yarın başka birisi gelse bu takımı ben kurmadım diyecek. En iyisi hocaya sahip çıkın. Hakkını koruyun. Ocağa kadar 6 puanlık fark açılmasın diye dua edin. Ocakta hamleleri yapın, yürüyelim. Aa, sezon başı yapmayan adam ocakta nasıl yapacak? O da zor işte. Zor bir soru.
1: Dün Sergen Hoca şey demiş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara mesaj vermiş. Devler Ligi'nde şansımız yok, esas hedef Süper Lig olmalı. Buraya yönlenin.
0: Kime demiş bunu?
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlara. Devler Ligi'nde şansımız yok, esas hedef Süper Lig olmalı.
0: Doğru söylüyor. Zaten Galatasaray'ın da ana hedefi Süper Lig ki bu sene.
1: Şöyle bir şey soruyorlar tabii bu arada. Kadroda Kerem'le başlamak, bak Okan Hoca'da Barış Alper ısrarı nedir böyleye döndü. Yavaş yavaş Kerem'in aldığı o homurdanma Barış'a dönmüş durumda Galatasaray tribünlerinde ve sosyal medya hesaplarında. İrfan Can Kahveci ve aynı zamanda Kerem'i de Fenerbahçe kadroda gördüğünde o sıkıntıyı yaşıyor. Hani zarar vermemek adına belki biraz cılız ses çıkartıyor ama sonrasında bu işin neden olmadığı konusuna gelince ilk hedefte oklar onun üzerine yoğunlaşıyor. Senin dediğin gibi yani. bekler üzerinden hızlı çıkışlar yapamadığında bak Rıdvan bile parladı Beşiktaş'ta. Çok eleştirilen. Nasıl oynatabilmek, elindeki malzemeyi nasıl kullanabilmek durumu?
0: Ya Italiano daha rahat bir çalışma ortamı buldu. Italiano'nun yönetimi çok fazla başkan ve yönetim futbola karışan bir yönetim değil. Bir de Fenerbahçe'de şöyle bir sorun oldu. Mesela Barış Göktürk çıktı, fikstür dedi, fikstür istendiği gibi çıktı. Yüksel Yıldırım'a çattı, etti, camia bir kendine geldi. Hoşuna gider taraftarların bunlar. Galatasaray'da da bunları yapan yöneticiler var. Yani konsolide eden. Abi iki gün sonra Barış Göktürk ortadan kayboldu. Sus dendi adama. Sus dendi. Niye sus diyorsun ya? Metin Öztürk mesela Başakşehir maçında Okan Buruk şey yazmış, böyle dönmüş tribünlere. Hakkımızı yiyorlar, ey yönetim neredesin falan demiş. Metin Öztürk çıktı maçtan sonra hakemin içinden geçti, doğru mu? Hem de olmayan bir frikikle maçı kazanmalarına rağmen. Metin Öztürk acaba Dursun Özbey'e sordu mu, başkanım ben konuşacağım maçtan sonra diye? Sormadı. Fenerbahçe'de başkana sormadan konuşamazsın ya. Gerek yok ki böyle şey. Ali Koç da aynı hatayı yaptı. Ya Fenerbahçe başkana sormadan tweet atamıyordu ya Ali Koç döneminde. Bazı tweetleri. Ya verin abi yetkilileri. Mesela Galatasaray'ın iletişim ekibi. Soruyor mu acaba hakem konusunda tweet atarken? Ne yapacaklarını biliyorlar. Bir kere konuşulmuş. Bizim algı stratejimiz budur. Şu şudur, bu budur. Bak Beşiktaş doğru bir şey yaptı. Maçı kazandı. Ben pozisyonu bilmiyorum. Maçı izlemedim. Korner pozisyonunda bir şey mi oldu? Beşiktaş'ın hakkı mı yendi? Onu koymuş videoya Beşiktaş, tweet atmış. Maçı kazandık ama bunları görmedik zannetmeyin diye. Hı hı. Bak bu doğrudur. Türkiye'nin doğrusu bu.
1: Hataları kazandıktan sonra dile getirmek.
0: Abi Fenerbahçe hakem yüzünden maç kaybediyor, konuşmuyor ya. Bak Beşiktaş yarın ne yapacak biliyor musun? Galatasaray maçında Galatasaray artık tamamen Galatasaray ile Beşiktaş kafa kafaya kalınca, Galatasaray'ın lehine bir hata yapılınca Beşiktaş o maçla ilgili tweet atacak. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Doğrusu bu işin. Geçmiş yönetimlerin aksine bu yönetimin gelme sebeplerinden biri de hakkını koruyamaması öncekilerin. Bunlar da koruyamıyor. Bu iletişimi de yapamıyorlar.
1: Hızlı geçiyorum mesajlara. Doğan abi rica etsem sorar mısın? Fenerbahçe'de çok fazla büyük başlılık yok mu sorun olarak? Yani bir kulüp sürekli mi kavga ve kaos içerisinde yaşar? Bence bunun sebebi herkesin kendi alanında çok güçlü olması. Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Başkan ve Hakan Safi gibi figürlerin aynı çatı altında toplanması çok zor. Biz Galatasaraylılar sıkça bahsederiz. Fenerbahçe'nin zengin başkanları ve zengin taraftarı var. Ama bu zenginlik bazen bir probleme dönüşebiliyor diye. Katılır mı Ahmet Konanç demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Galatasaray Beşiktaş maçlarında çok kötü oynayıp haksız atılan Frankowski olayı olmasına rağmen yangın yerine çeviren Galatasaray taraftarı %99 Okan Hoca ve futbolcular eleştirildi. Camia olarak biat kültürü olmayan camiayla 30 yıldır 3 başkana lig başlamadan biat eden taraftar olduğu sürece, Saygın Konanç gibi taraftarlar olduğu sürece lig başlamadan şampiyonluk ilan eden futbolcu kıyas yapıp kendi kendini gaza getiren bir kitle, Sayın Konanç deli etti kendini, kapık çaldırıp konuşmalara başlattı diye devam ediyor konuşma. Doğan abi, Arsene Wenger Arsenal'e futbol menajerlik oyunlarından genç yetenek araştırdı. Kendi söylemidir bu diye yazmış. Fırat Ben abi, arkadaş sürekli dua edin Galatasaray puan kaybetsin diyor. Beşiktaş'ı unutuyor. Şu an bence Fenerbahçe'nin zirveyle arasında 11 puan fark var. Çünkü bu sene işin içinde Beşiktaş da var. Bunu unutmasın sakın diyor. Roma maçında güzel futbol oynadık. Roma'yı elimizden kaçırdık. Ortada hiçbir şey yokken İsmail Kartal bir anda camiayı demoralize etti. Takımın enerjisini düşürdü. 3 gün boyunca kulübün gündemi İsmail Kartal oldu. Pazartesi günü maç vardı. Camianın gündemi İsmail Kartal'dı. Yazık, günah. Aslında bu takıma diyor. Konanç ne içiyorsa lütfen verin bize de diye. Abi nasıl oynayan frikik ya, Allah aşkına ya, yeter artık doğruları konuşun. Olmayan frikik diye yazmış. Selam abi, acaba Guendouzi ve Greenwood Beşiktaş Marsilya maçını izlemeye gider mi? Guendouzi Fenerbahçe'nin başını yaktı bence. Onun dönemi artık bitti. Her şey iyi giderken Guendouzi İsmail Kartal Roma maçından sonra her şeyi batırdı. Düşmanı dışarıda arama, içeride ara. Ahmet yazmışlar. Neden mesajları okumuyorsun Doğan Bey demiş okurken. Bu hafta da Orkun 12 metre baraja isyan edip kart gördü. Kendisi adımlayıp hakemle alay etti, atılmadı diye bağıranlar hangi takımın sempatizanları acaba diye yazmış. Doğan Bey özellikle Ahmet Konaç'la ilgili mesajları okumuyorsun. Hakaret içeren mesajı attığımı düşünmüyorum. Biz dinleyiciler eleştiri yapmaya hakkımız yok mu demiş. Abi okumadığım mesaj yok. Ahmet Bey, kullandığınız Şükrü Saraçoğlu stadyumunda devlete ait, sadece üst kullanım hakkı kulüplere ait, bilginiz olsun. olsun, bunu da unutmayın diye.
0: Tamam, ben aynı şeyi söylemedim.

0: Abi az önce ya. Affedersiniz de yani bazen dinlemeyi de bilmiyorsunuz yani ha, bazı arkadaşlar. Aynı şeyi söylüyoruz, aynı şeyi yazıyorsunuz ya. Programı iyi dinleyin, doğru mesaj atın abi. Bizim sorumluluğumuz varsa sizin de var yani. Bu nasıl mesaj? Aynı şeyi söyledim ben. Benim söylediğimi söyleyip şimdi yayına yeni giren birisi diyecek ki abi affedersin ben de dinleyiciyi eleştirebilirim ya. Yayına yeni giren birisi diyecek ki Ahmet Konaç bunun aksini mi söyledi? Ben aynısını söyledim zaten. Nasıl dinliyorsun abi programı? Benim sorumluluğum varsa senin de var. Çünkü senin de mesajın okunuyor. İnteraktif
1: belki,
0: program.
1: Belki bunu yapmanı istiyordur.
0: Bunu yapmamı istiyorsa bile bu şekilde yaparım ben de o zaman. Ben de seni eleştiririm burada.
1: Tamam.
0: Yani ben bunu kabul etmiyorum abi yeni yayıncılık döneminde.
1: Bu arada şunu da söyleyelim.
0: YouTube döneminde bilmem ne döneminde. Dinleyicinin de sorumluluğu var abi. Sen de düzgün dinleyeceksin. Perşembe benim söylediğim günü, şeyi söylememişim diye söyleyemezsin. Cevabını 22, alırsın yani.
1: Beşiktaş'ın Perşembe günü saat 22'de başlayacak Marsilya maçına İtalyan hakem Andrea Colombo atandı. Sevgili dinleyenler bir son dakika gelişmesi olarak aktaralım. UEFA açıkladı. UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki görev alacak olan hakemleri Perşembe günkü saat 22'de başlayacak maça Andrea Colombo atanmış durumda. Bu bilgiyi de verelim. Beşiktaş'la ilgili olarak da şöyle söyleyeyim. Italiano Marsilya'yı boğacak bir plan hazırlıyor. Önde baskı, hızlı hücum ve ikinci toplar diye bir detaya yer vermiş Doğan. Sözcü gazetesinde yakından takip ediyor camiayı. Diyor ki Vlahovic, Černý, Trossard üçlüsüyle ilk baskıyı başlatıp Orkun ve Olaytan'ı öne çıkartarak Höyberg, Angel, Gomez bağlantısını kesmek istiyor. Rakibin geriden rahat çıkmasına izin vermeyen oyunu Marsilya yarı alanına yıkmayı hedefleyen İtalyan hoca kazanılan toplarda savunma yerleşmeden kaleye gidilmesini istedi. İkinci toplarda Salih Özcan'a önemli bir görev düştüğünü, maçın gidişine göre de Ndidi ile merkezin fiziksel gücünü arttırma ihtimalini de dile getirmiş. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Marsilya'yı sıkıntılı bir dönemde yakaladı aslında. Rennes 1-0 yenilen Fransız ekibi 4 maç sonunda 3 puanda kaldı. Mali sorunların yanı sıra kadroda da sıkıntılar yaşayan Marsilya en sancılı dönemlerinden birini geçirirken Kartal bu tabloyu fırsata çevirmek istiyor şeklinde de yorumlanmış. Aynı aslında Lyon durumu. Senin Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta karşı karşıya geldiğin, ekonomik krizler yaşayan, teknik adamıyla problemleri olan bir camiada çok fazla ihtiyaç vardı o ayak bastı parasına. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde hocasıyla da sıkıntısı vardı. İşte Lyon maçı olmazsa İsmail Hoca herhalde zaten gerçek istifasını o zaman ederdi. Hı hı. Yine aynı şekilde Fonseca da aynı problemi yaşıyordu. Ama bu sefer gülen taraf Fenerbahçe oldu. 18 yıllık hasreti dindirdi. Ve orada oynadığı oyun sonrasında biraz toparlandı. Tamam artık oturdu. Bu takım bu futbolu oynayabiliyor mu dendi ama hemen ardından hiç istenmedik ve beklenmedik bir hamle. İsmail Hoca gündemi ve Antep beraberliği. Zaten biliyordum ben buna döndü mü konu? Antep maçında puan kaybı gelecek. Camia ya çünkü bu kaosunu kendi şöyle, yarattı diye.
0: Ben şeyden endişeliydim. Yayınlarımda da söyledim. Takımda lige konsantre olamama sorunu var dedim. Ben bunu gördüm abi. Beşiktaş maçında bile futbolcular akılları Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Endişeliydim ama yine de kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Antep'in stoperleri problemli, tamam mı? Ki üzerine gittiğinde de çok hata yaptılar. Ama sen stoperlerin üzerine gidemedin. Üzerine gidemedin abi. Dolayısıyla beklememe rağmen sonuç bence normal. İşte deniyor ki şimdi işte direkten toplar döndü falan. Ben ona katılmıyorum. Atacaksın abi o golleri de. Gendüzi'nin karşılığı...
1: Her şeyi yaptık bir gol yapamadık diyor hocam.
0: Yok yok, ona katılmıyorum.
1: Ya her şeyi yaptık kısmına katılıyor musun?
0: Yok, katılmıyorum. Ha şöyle, yapmaya çalıştılar. Hocayı yine birinci sıraya koymuyorum. Çünkü ya abi Şikrin yarın top çıkaramıyor. Beklerin top çıkaramıyor. Kaleciyle karşı karşıya atamıyor Gendüzi. Neden oluyor bunlar? Kafaları sahada değil. Ya sen karşı karşıya nasıl vuramazsın ya? Mesela Gendüzi oyundan çıkarken gördün mü? Kimsenin yüzüne bakmadı. Oturdu böyle küskün bir şekilde, havlu uzatıyorlar, almıyor.
1: Ama Gendüzi'nin hırsından dolayı mutluydun.
0: Yok ama şöyle, mutluyum ama Gendüzi'nin hırsı da takımın faydasına olacak. Bireysel olmayacak. Mesela Gendüzi'nin hırsı fazla bireyselleşiyor. Acaba Gendüzi biraz fazla tribünlere oynayarak takım arkadaşlarını kızdırıyor olabilir mi diye sorular gündeme geliyor. Bir de sen önce o karşı karşıya pozisyonu at ya. Bir de hoca Gendouzi'yi 8 numara oynattı. Gendouzi'den 8 olur mu ya? Adam karşı karşıya gol atamıyor. Asıl o 6.
1: Kante'den de olmaz.
0: Kante'den de olmaz ki Kante yine toplu koşulları en güzel yapan. 3 kişi bassa bile bir anda dönüp topu koruyup arkadaşına verebilen
1: İsmail
0: bir adam.
1: İsmail de olmuyor.
0: İsmail bunu hayatta yapamıyor. Bu dediğimi yapamaz. İsmail
1: Levent'i o
0: yapamaz.
1: Zaman.
0: Levent'i koy işte. Abi Levent'le başka oynarsın.
1: Yani
0: hocanın hatası ne biliyorsun? Levent'i bugün oynatsa, dün oynatsa Fenerbahçe o maçı yine kazanırdı. Levent oynasaydı Fenerbahçe kazanırdı. Çünkü Levent'in kreatif tarafı çok yüksek. Bir de Levent topu kaptırınca pır pır pır pır pır pır geri, geri koşuyor. Tam aradığın adam. Hocanın en büyük hatası Levent'i kullan. Hem de Roma maçında bunu gördün ayan beyan.
1: Top ve rakip takibi çok iyi olan
0: çok
1: bir
0: iyi. Üç. Top ayağını alınca da üçgenleri kurabiliyor mu? Araya bırakabiliyor mu? Bu Levent'in ne günahı var ya? Ya Levent'in adı Leventinho değil diye mi böyle oluyor? İsmail Kartal'ın en büyük hayat hatası Levent'ten yararlanamamak. Hem de Roma maçında gördün adamı oyuna girince neler yaptı Levent? Boşuna konuşuyoruz ya. Abi çal bir şarkı da devam edelim.
2: Şarkı mı?
0: Vallahi hüzünlü bir şey çal.
2: Sen söyle, sen söylüyorsun şarkıları.
1: Kendi tecrübelerime dayanarak şunu söylemek isterim. Gökyüzünde iki güneş var. Olmaz, olmaz. Çünkü Fenerbahçe çok başarılıktan vazgeçmediği sürece, herkes kendi işini yapmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu şöyle bir soruyla dün bağlamıştım. Hatta bunu ilk televizyon programında işte bir taraftan Ahmet Ercanlara, Bülent Uslu'ya, Tahir Kuma.
0: Ahmet ne dedi bu yenilgiyle ilgili? Ha, siz program yapmadınız.
1: İşte Ali Naci'ye de, Ömer abiye de sordum. Dedim ki bir soru sormak istiyorum. Hani şöyle bir soru soracağım. Dursun Özbey'in Okan Buruk'un kadrosuna karışma ihtimaline yüzde kaç veriyorsunuz? Sıfır döndü.
0: %100.
1: Dursun Özbey'in Okan Buruk'un kadrosuna karışma
0: tabii
1: ihtimaline.
0: Canım, tabii ki. Ha, ilk 11 için mi? Ha yok yok, o değil ama kadro kurulumunda Dursun Özbek her şeyde Okan Buruk'u dinlemez.
1: Sol bekte niye bu oynuyor?
0: Yok yok, ona değil.
1: 8 numarada niye bu var
0: kadro
1: falan.
0: Kadro kurulumu
1: diyorsun
0: için tamam. Karışır. İlk 11'e karışmaz.
1: Serdar Adalı'nın İtalyanı.
0: %0 demeyelim ama. %5 diyelim. Onun da %5'tir.
1: Hadi 5 de.
0: %5 olur.
1: Aziz Bey'in
0: %100.
1: Soru bu işte.
0: Tam onu anlattım işte.
1: İşte hayır. Orada sorduğum soru buydu. Ve giden oyuncular konusunda da işte hocanın burada Talişka'yı gözümün içine bakıyor sözleriyle, öbür taraftan Fred'in gelişinden sonraki mutluluğu, ama maalesef bunu sahaya yansıtamaması
0: kafasında bitirmiş. Konuşuyoruz ama. Yine de Fenerbahçe'den vazgeçemiyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde bunu en güzel anlatan şarkı şudur abi. Kendimden kaçak yârim keskin bıçak, nerede bende o yürek, yardan Fener'den cayacak. Ah, nasıldı devamı?
1: Hep köşe bucak.
0: Hep köşe bucak. Kendimden kaçak yârim keskin
1: bana
0: bıçak.
1: Bana şöyle diyor. Doğan abi şu kapıyı bir çalsana, belki Levent gelmiştir diye.
0: Ya bu kapı çalma olayı ne büyüdü ya. Ne editler yaptılar ya.
1: En son Murat Özen şey yapıyordu. Ahmet sen mi geldin kapı çalıyor diye Özen, derbiden sonra sana.
0: Benim videomu alıyor koyuyor. Kendini deli etti bu diyor. Ben de Murat Özen'e uyardım. Bak dedim, bana bunları yapabilirsin. Ben bunları kaldırabilirim. Ama ben yapınca ağlamayacaksın. Çünkü ben onunla ilgili bir şey yapınca beni arıyor. Abi bunu siler misin diye. İkinciyi bir daha yaptı. Kendini deli etti diye. Abi Murat Özen yazdım Twitter'a. TikTok'ta dans ederken videosunu buldum. Değil mi, öyle mi diye koydum abi. Şimdi Murat Özen'e ben asıl sürprizi hazırlıyorum. Ben ona dedim ağlamak yok diye. Murat Özen benden korksun. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Kapı çalıyor olayı millet eleştiriyor. Ne yapıyorsun falan filan. Ulan hepiniz izlediniz be. Orada bir felsefe var. O kapının artık çalması lazım felsefesi. O transferin yapılması lazım felsefesi. İki, orada bir yayıncılık var be abi. Bir heyecan var. Monotonluktan çıkış var. Yaptığımdan hiç pişman değilim. Yenilerini yapacağım. Bizim mesleğimiz aynı zamanda bir sahne performansıdır. Gazetecilik bir sahne performansıdır. Yayıncılık boyutuyla, ekran boyutuyla. Benimle ilgili mesela ne yapıyor bu falan filan diyen bir arkadaş geçen gün yayında şey dedi ya. İşte şöyle olursa böyle olursa dans edeceğim dedi. Babacığım ben hiç dans etmedim bu arada. Yani hem Ahmet Konanç'ı eleştiriyorlar hem Ahmet Konanç olmak istiyorlar. Çünkü Ahmet Konanç halkı tanıyor, kitleyi tanıyor. Kitlenin ruhuna uygun yayın yapıyor. Çünkü onlar halkı yönlendirmek istiyorlar. Halk gibi düşünmek

0: istemiyorlar. Kendilerini halktan, kitleden soyutlamak istiyorlar. Soyutlayınca olmuyor. Halkın diliyle konuşan Ahmet Konanç'ın yayınları ilerleyince de önce eleştirip sonra kabul ediyorlar. Ben de dans edeceğim, ben de şunu yapacağım, ben de bunu yapacağım diyorlar. Ahmet Konanç yayıncılıkta bir markadır. Ahmet Konanç'a bir tane yeşil yaprak ver, o yaprak üzerine bir saat konuşur, kendini izletir. Çünkü Ahmet Konanç halkını tanıyor, Ahmet Konanç sokağı tanıyor, Ahmet Konanç sokaktan geldi. 30 yıldır da bu mesleği yapıyor. Bir kapı çalma olayını...
1: Geri dönsün diye yazarlar.
0: Bir kapı çalma olayını evimde, odamda yaptım. Odamda bir anda yaptım onu. Daha neler yapacağım? Elime bir tane çubuk aldım, bunun adı kırbaç dedim. 2 senedir kırbaç aşağı, kırbaç yukarı. Siz halkı tanımıyorsunuz ya da tanımak istemiyorsunuz. Bazı yayıncı arkadaşlar, olayları yukarıdan bakan arkadaşlar. Ve böyle bizi beğenmeyen bazı arkadaşlar çalıştıkları gazete, televizyon ya da YouTube kanallarının markasının gölgesinden çıkamıyorlar. Çıkın bakayım, tek başınıza kanal kurun bakayım. Yapın bakayım Ahmet Konanç gibi 165 bin üye. Yapın bakayım 165 bin organik gerçek kişi. Facebook olmuş 150 bin kişi. Sevenim de var, sevmeyenim de var.
1: Maşallah.
0: Bunun yarısına yakını Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Niye takip ediyor adam? Hep bir tepki göstermek için. Benim Galatasaraylardan aldığım mailleri sana göstereyim burada abi. Seni seviyoruz diye. Niye? Ben aslında onları kızdırmak için yayın yapmıyorum. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkları söylerken bu işin tiyatral tarafını da yapıyorum. Eğlendiriyorum aynı zamanda. Ya insanların aynı zamanda eğlenmeye ihtiyacı var. Millet zaten sıkkın. Hem eleştiriyorsunuz Ahmet Konanç'ı.
1: Ben değilim vallahi.
0: Hem de aynısını yapmaya sıkkın, çalışıyorsunuz.
1: Sıkkın değilim ben, Beşiktaşlıyım ben. Şu an çok mutluyum yani, öyle sıkkın mıkkın falan deyip böyle kendi kitlene dahil etmeye çalışma beni yani.
0: Ya siz de iki maç kazandınız, hemen havalara girdiniz.
1: Allah bırak. Allah, girmişim.
0: Daha Alanya maçını çözemedi hocan senin.
1: Benim Alanya'da havamı çarpıldın. Niye alıyorsun sen ya?
0: Bakacağız, göreceğiz.
1: Benim havamda niye etkileniyorsun o ya? Murat çarpar Özen'e... ceyranda kalırsın. Bak, yani öyle bir hava var ki ben de şu an.
0: O Murat Özen'e öyle bir video hazırladım ki, bana yaptığı video. Hani böyle bilgisayar açmış. Ben kapı çalma diyorum ya, o da böyle yapıyor. Bilgisayara sesleniyor. Ahmet. Ahmet geldin mi?
1: Ahmet.
0: Bak Murat, o videonun üzerine öyle bir video prodüksiyonladım ki seni benim elimden kimse kurtaramaz. Seni benim elimden kimse kurtaramaz. Bir de öyle boşuna heyecan yapmayın. Bu sene bir mucize yapıp Fenerbahçe şampiyon olamazsa yine Beşiktaş olamaz, Galatasaray olur.
1: He Ahmet, he.
0: Ne oldu, Beşiktaş'ın damarın mı kalktı?
1: Tamam, peki Ahmet. Tamam, evet, tamam, peki öyle ol. Tamam Ahmet. He.
0: Kendimden kaçak.
1: Şey yapayım mı sana?
0: Ya. Peynirli yumurtayı çok severim abi.
1: Peynirli yumurta ne? Omlet şey,
0: şey yapayım mı sana?
1: Menemen.
0: Şey var ya abi. Hani gidiyorsun abi, adama diyorsun ya, bana diyorsun bir buçuk kebap başımla beraber abi. İşte üstüne kola başımla beraber. Lan ben senin başını ne yapayım, nereme sokayım?
1: Ya ne alakası var?
0: Bir de şöyle yapıyor bak bazıları, bak bak. O baş var ya şöyle aşağıdan yukarı böyle. Başımla beraber sokar gibi böyle başımla. Lan ne yapıyorsun abi? Menüye başını niye sokuyorsun?
1: Ya şimdi.
0: Neşemizi kaybetmeyiz, her şeyimizi kaybederiz, umudumuzu kaybederiz, ekmeğimizi kaybederiz, neşemizi kaybetmeyiz. Günün sonunda bir kanal açar, o neşe yolunda yürürüz abi. Başımla beraber abi.
1: Kanalıma abone olun diye devam ettim.
0: Başımla beraber.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Sinirden gülüyorsun bence.
0: Başımla
1: bence,
0: beraber.
1: Bence psikolojik anlamda bir sıkıntı var.
0: Başımla beraber.
1: Ya tamam da. Başını yakma da. Hani kendi o yüzden söyleyeyim sana.
0: Abi bazı garsonlar neden başımla beraber diyor abi?
1: Allah'ım sen bana sabır
0: istedin. Abicim bu olmuyor mu abi sokakta?
1: Ötekiler, bu hafta içi bununla. Ben niye sürekli sınanıyorum ya Rabbim? Beni niye, neden ben, neden? Neden? Başıma niye bunlar geliyor Allah'ım başıma? Peki sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Bundan sonrası için nasıl görüyorsun?
0: Cumartesiyi görelim. Galatasaray Trabzon'u yenerse,
1: ya bırak onu Allah aşkına, artık Galatasaray'ı takip etmekten boşa. Fenerbahçe'nin
0: abiciğim, mesele bu... Galatasaray'ı takip etmek değil, ligin genelini konuşuyorum. Soru soruyorsun, cevabı kendin veriyorsun ya.
1: Kendi camiandan nasıl görüyorsun diyorum. Galatasaray,
0: ya tamam da mecbursun.
1: Biz de bunu yaparız dedi.
0: Ya mecbursun.
1: Sen zaten bir şey yapamıyorsun. Sen bunu 12 senedir yaşıyorsun zaten.
0: Süreç
1: Beşiktaş da araya giriyor. Trabzon da giriyor. Başakşehir de giriyor. Bilmem ne de giriyor. Artık anladın mı? Sen ne yapacaksın diyorum. Sen diyorsun ki Galatasaray bakalım puan kaybederse. Ya sen temenni üzerinden gidiyorsun.
0: Ya temenni
1: üzerinden
0: değil. Öngörümü sormadın mı? Galatasaray eğer puan kaybederse Eyüp maçı güzel başlar. Galatasaray kazanırsa o maçı kazanmak bile Fenerbahçe'yi milli araya mutlu sokmayacağı için Fenerbahçe taraftarı bir 15 dakika müsaade eder. 15. dakikada gol gelmez. İki de pas hatası olursa Kadıköy yanar abi. Ben camiayı tanıyorum. Bu maçın bu maçı etkisi var. Yani itiraz etmiş, etmiş şey olmak sana. İçin itiraz etme Doğan Öncel.
2: Konya'nın onur mücadelesiyle daha puan olamamıştı. 5. haftaya kadar Trabzon'a karşı mutlaka bir şey yapmak zorundaydı. Yaptı. Eyüp şu ana kadar bir diriliş mücadelesi vermek zorunda.
0: Geçen sene yenemedik Eyüp. Ligde kaldı Eyüp. Antalya düştü.
2: İşte yaptı.
0: Bize diyorum. Bize bütün takımlar ters geliyor.
2: Galatasaray puan kaybederse Eyüp daha çok bilenirse kısmına geliyor.
0: Ya onu söylüyorum ya. O da onun bir parçası zaten yani. O da onun bir parçası yani. Galatasaray puan kaybetse Eyüp maçı sadece taraftar biraz daha kredi verir takıma dedim. Biraz daha iyi başlar. Öbür türlü daha zor başlar takım için. Taraftar gömer sahaya takımı. Çöker yani takımın üstüne. Yoksa Eyüp'ü garanti görmüyorum ki ben yenmeyi. Nereye? Yani Fenerbahçe'nin kimi yenmesi garanti ya? Ne değişti bu arada? Geçen sene de aynı şeyi konuşuyorduk. Ali Koç döneminde de aynı şeyi konuşuyorduk. Değiştireceğiz diyenler. Henüz değiştiremediği için sorun var.
2: Değiştireceğiz diyenleri değiştirmek gerekmiyor mu?
0: Biraz daha zaman var. Daha nasıl olsa kongre var. Hemen şimdi imza işlerine girmemek lazım. Böyle yazanlar çizenler var. Çok komik. Cumartesi'yi bir görelim. Bakalım cumartesi.
2: Göreceğiz o cumartesiyi. Tam bir Sergen Yalçın
0: cumartesi sözüdür. iki tane şarkı söyleriz. Cumartesi gecesi. Ya kendimden kaça ya da haydi şimdi bütün eller. Ha,
2: hemen toparla. Hemen tabii bir gaza gel. Ne oldu bir gaza geldin hemen? Bir havaya girdin. Baba, oraya dönelim.
0: Gaza onu. Gelmedik. O da daha hayal ediyoruz gaza geliriz diye. Fenerbahçeliler için yaşam çok zor.
2: Gaza da bak bir. Bir ara bak bakayım ona da gelmiş.
0: Fenerbahçeliler olabilir. İçin yaşam çok zor.
2: Zor. Her şey çok zor ya.
0: Bizim için daha
2: ya
0: zor.
2: Ya Eyüp'ü yendiğinde bir şeyler çözülecekmiş gibi de bakmamak gerekiyor diye yazmış dinleyici hemen. Bak en son gelen mesaj o.
0: Ya şöyle bak, Galatasaray yenilirse Fenerbahçe'de kazanırsa milli araya 3 puan farkla giriyorsun. 6 değil. Bunun bir kıymeti olur. Yine işler düzelecek değil. En azından 21 gün hayal kurarız. Ama öbür türlü 21 gün kabus görürüz. Galatasaray kazanırsa ve o maç daha zor geçerse sen kazansan bile.
2: Sen puan farkını sürekli Galatasaray üzerinden yapıyorsun ya. Sen şu an Fenerbahçe nerede lan? Deyip Sinan Engin'in bir şey var ya. İlk 9'un içinde Ertem. Yok. Fenerbahçe nerede diye soruyor ya.
0: Yok abi, Fenerbahçe 11. sırada.
2: Fenerbahçe 11. sırada 7 puanı var ya. Kaybederse sen kazanırsan kısmına bakıyorsun da Beşiktaş kazanırsa. Ha sen onu da
0: şöyle,
2: bekliyorsun.
0: Hayır şöyle.
2: Galatasaray kaybederse Beşiktaş'ta Ahmet'te Diyarbakır dönemlerinde zaten puan kaybediyor. Sen de zaten ters geliyor zaten falan.
0: Ya, yaşlandın. Abicim Beşiktaş'ın maçı Fenerbahçe'den sonra. Fenerbahçe'den önce olan maçın psikolojik etkilerini anlı konuşuyorum ben. O maç 8'de Fenerbahçe 5'te. Ya?
2: Doğru, Beşiktaş şu an zaten lige falan bakmıyor, şu an Marsilya ile ilgileniyor. Daha oraya gelmedi bizde sıra.
0: Ne diyeyim abi?
2: Oraya çekmeye çalışıyorlar da abi Ahmet'te puan kaybı. Dur bir dakika ya, Marsilya var ya. Dur bir başlangıç var. Orada yakalayabileceğim bir hava seni Diyarbakır'a direkt şeyden uçurur yani. Maçtan sonra uçurur. Erken gideyim falan dersin ya. Şey yazmışlar. Ahmet bebeğim, Beşiktaş'ı unutma, bak benim gibi söylemişler bebeğim diye yazmışlar.
0: Ya babacığım, Beşiktaş mı şimdi bizim derdimiz, Galatasaray mı?
2: Ben senin derdin hep Galatasaray.
0: Ben Galatasaray'ın şampiyonluklarından yoruldum abi, yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya. Yoruldum
2: Ahmet
0: abi.
2: Konanç'ta itiraf reklamlardan sonra.
0: Yoruldum abi Galatasaray'ın şampiyonluklarından ben. Yoruldum yani. O yüzden Galatasaray'a bakıyorum şu anda.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra kızacaklar bana. Öyle güzel ortalar yapıyorsun ki. Bak,
0: yaptım at golü.
2: Güzel yapıyorsun ki.
0: At golü abi.
2: Ya ben gol kralı olmak istemiyorum. Senin sayende oluyorum. Yapma beni lütfen. Ben bir de libero'yum ya. Böyle düşün ya. Ben oyun kurucuyum ya. Gendouzi'nin, bir şey söyleyeceğim sana. O golü atamaması eleştiriliyor ya. Ne biçim vuruştu Gendouzi bilmem. Gendouzi'nin orada ne işi var ya?
0: 8 oynattı. Oralara girsin
2: Oğuz
0: dedi.
2: Neredesin? Kerem neredesin bak, orada? Vedat neredesin pozisyon takiminde? Bazen önüne düşmek falan ayrı bir konu da. İşte orada olması gereken kişinin o olmaması gerekiyor ya. O yüzden Gendouzi'nin sanki sürekli bu pozisyonlara giriyormuş da her defasında yapıyormuş, bu sefer yapamamış gibi algılamamak lazım. Gendouzi ilk 8 Galatasaray derbisinde oynatmadı mı?
0: Nasıl abi, Galatasaray derbisinde? Evet, Süper Kupa.
2: Ceza sahası dışından tamam. Vurunca güzel vuruyor tamam, da.
0: Buna niye vuramadı?
2: Oradan mı vuramadı?
0: Kafa sahada değil. Samandıra karışık. Yerli yabancı olayı yeniden hortlamış. Yabancılar o İsmail Hoca'ya biraz şeyli yaklaşıyor diyorlar. Yerliler var falan filan. Yani oraları da yönetim çözememiş abi. Maalesef. Bugünleri yaşadık. Çok kırılgan bir cami ya. Yine olmayacak duygusu artık üzerimize çöktü. Çünkü bakıyorsun biz uyardık ama dedik ki bu loca moca işleriyle, kavgalarla uğraşmayın. Bunlar önce Fenerbahçe sosyal medyasına yansıyor. Uzun uzun burada bu tartışılıyor. Asıl konular tartışılmıyor. Sonra bu enerji tribünlere yansıyor. Tribün bozuluyor. 5. dakikada baskı yapıyor. Tribünde de mesela tepki var. Mesela loca meselesi, moca meselesiyle uğraşıyorsunuz diye. Ne oluyor? Takıma baskıya dönüyor. Takım oynayamıyor. Yani o olaylar direkt takıma bir şekilde bu zincirlemeyle yansıyor. Gerek yok ki abi, hakemle uğraşın. Bilmem ne. Hakemle uğraşmanızı bekliyor taraftar. Sen Çağlar ve Yüksel Yıldırım üzerinden kendi taraftarınla uğraşıyorsun. Bir kırılma da bu mesela. Ben Beşiktaş maçına gittim. Maç öncesi stadın orada dolaşıyorum. Bak abartmıyorum. Her konuştuğum 10 Fenerli'den 6 ya da 7'si Beşiktaş maç öncesi şunu söyledi. Ya Ahmet Konaş, bizim yönetim niye hakemler konusunu çözemedi? Niye sessiz kalıyorlar? Yeterince konuşmuyorlar. Bu taraftarın nabzını tutmaktır. E sen gidiyorsun, Çağlar taraftar yüzünden böyle oldu. Yüksel Yıldırım'a taraftar ayıp ediyor bilmem ne. Üstüne bir de bunu yapınca taraftar tepkiyi şu anda yönetim istifa diye göstermiyor, takıma gösteriyor. Hocaya gösteriyor. E oyuna yansıyor. Bunlar işte zincirleme reaksiyonlar. Keza loca konusu. Sen başka şeylerle uğraştığında taraftar bu tepkiyi tribünde ve sosyal medyada gösteriyor, takıma yansıyor. Bunları okumak lazım. Bunları okumak da zor değil ki abi. Taraftarı dinlemek lazım. Ne oluyor bakmak lazım. Yani yönetime geçince, o koltuğa oturunca taraftardan mı uzaklaşılıyor? Ben anlamadım. Cihan Kabe'nin toplantısı baştan sona fiyaskoydu ya. Ya Yüksel Yıldırım Fenerbahçe taraftarına stadında kızıyla beraber parmak sallamış. Ağır laflar söylemiş adam. Sen Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesin de, tamam ben de küfüre karşıyım. Nefret ediyorum. Küfürden ve sigaradan nefret ediyorum statta. Ama sen önce de ki, ya da bu konuya hiç girme. Ya da de ki Yüksel Yıldırım'a küfür edilmesinden hoşlanmıyoruz. Bize yakışmaz ama Yüksel Bey de bundan sonra Fenerbahçe stadında maçları nasıl izlemesi gerektiğini öğrenecek. Gibi bir laf et, dengele. Tek taraflı konuşuyorsun, taraftarı suçluyorsun. Çağlar'da tek taraflı, taraftarı suçluyorsun. Çağlar efendi 3,5 milyon euro maaş alıyor. Psikolojisi bozukmuş beyefendinin. Kadıköy'de oynayamam ben diyormuş. Taraftar bozmuşmuş. Ne yapalım abi sizin için biz? Baskı yememeniz için.
2: Taraftarın psikolojisini kim bozdu?
0: E işte yani. Bunları niye söylüyorsun Cihan Bey?
2: Maalesef suçlanacak biri her defasında cepte var. Yeri geliyor kendi camianda, kendi yöneticini, kendi başkanını, kendi teknik adamını, kendi taraftarını, kendi futbolcunu, kendi medya kuruluşunu, kendi medya mensubunu. Her şeyi suçluyorsunuz. Her şeyi.
0: Bunu buraya bırakma.
2: Yani herkes istifa ediyor Fener'de.
0: Kimisi oldu, masada bulmuş.
2: En son takım istifa etti diye. Bak İrfan 25-60 manşeti Sözcü. Fenerbahçe istifa etti diye. Böyle de olmaz ki. İnşallah güzel olacak her şey. Yani bence lig çok keyifli geçecek ya. Ya böyle sıkıntılar ligin başında olması güzel. Bunu sen sonlara doğru yaşıyordun, ortalarında yaşıyordun. İşte o en büyük şampiyonluk beklediğin dönemde Giresun mağlubiyetini hatırlıyorsun, milli aradan önce hiç ummadığın bir anda. Dönüşte Trabzon yenilgisiyle dağıldın.
0: Dağıldın. Yine dağıldık yani şu anda.
2: Şu an erken dağıldın.
0: Erken dağıldık.
2: Bakma, bak Galatasaray'da sonradan toparlanan, İşte transferini genç yapan ama ondan sonra demlenen bir takım gibi yorumluyoruz ya. Şimdi gelen oyuncuların şeyine bak. Ya, tam anlamıyla oturmuş da değil.
0: Ama şöyle demiş.
2: Ama şey Barış eleştiriliyor. Batrakoğlu olmaz deniliyor. Ama bir Leao çok fazla geçmişe güzel dönmek, işler yapıyor.
0: Geçmişe dönmek istemiyorum.
2: Bu arada ama Beşiktaş çok fazla istemiş. Sergen Yalçın en fazla Leao'yu istedim. Biz de düşündük ama çok pahalıydı, alamadık diye açıklamış dün Candaş Tolga'ya.
0: Neyse abi, geçmiş geçmişte kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Fenerbahçe'nin hakkının verilmediği çok değerler oldu ama dengeler bir kere bozuldu. Konuşmamızın bir anlamı yok abi.
2: Sen şeyi gördün mü? Şuradaydı galiba haber değil mi? İngiltere Hakem Kurulu Manchester City'nin United'ı 1-0 yendiği derbide Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığını açıkladı. Offside'daki Enzo Fernandez'in pozisyona etkisinin VAR tarafından gözden kaçırıldığı ve hakemin monitöre çağrılması gerektiğini belirtti. Premier Lig'deki hataya bakar mısın yalnız? Bu arada abi, bu Manchester City United maçı 4.30'da başladı biliyorsun.
0: Orada hata olunca.
2: Orada bizde 6.30'da başladı. Allah'ım inşallah bize de bir gün erken derbi izletme şansı bulur ya.
0: Keşke. Çok zevkli oluyor.
2: Gündüz derbisini çok özledim biliyor
0: ben
2: musun?
0: Ben de çok özledim. Yani o neşe, o güzellik.
2: Yani izleyici profili değişiyor biliyor musun?
0: Öyle mi?
2: Evet. Çocuk kadın sayısı daha artıyor.
0: Yayıncı geç istiyor.
2: İnsanların sinir sistemi falan muhabbeti. Peki, ya bu arada alkollü diyeyim ben sana. Stada geliş daha azalıyor.
0: Peki yayıncılar neden akşam olsun illa istiyorlar derbileri?
2: Rating tabii ki, izlenirlik.
0: Tamam, oradan devam edeceğiz abi o zaman.
2: Yapacak bir şey yok yani. Onun kararı orada veriliyor. Ama burada yayıncılar o zaman İngiltere'de niye istemiyor diye sorarsın. Oranın pazarı büyük. Çünkü bu saatte oynama sebepleri uzak doğuda da seyredilsin, Amerika'da seyretsin falan durumu.
0: Bir de mesela Türk futbolunda seyirci problemi var. Dün Kayseri'de tribünler dolmadı. Fenerbahçe kale arkası 2850 lira.
2: Antep'ten bahsediyorsun.
0: Antep'te, özür dilerim. Kayseri, Konya, Antep zaten çok ilgili değiller. Ya kardeşim, Türk futboluna kulüpler bu kadar yatırım yapıyor, değil mi? Şöyle, bunu artık kulüplerin inisiyatifine bırakmayacaksın. Diyeceksin ki, hatta devlet olarak karar alacaksın ya da TFF. Ya bu biletleri yap 200 lira. 300 lira yap. O tribünde olsun, sürümden kazan. Tribünler dolu olunca Türk futbolu marka değeri daha da yükselir. Ben boş tribün görmekten yoruldum ya. Kayseri'de maç oynuyorsun, tribün dolmuyor. Gerçi Kayseri Antep maçını bedava yapsan da dolmuyor da, bari Kayseri Galatasaray Antep Fenerbahçe maçlarını çok ucuz yap da dolsun ya. En azından insanların daha çok televizyondan izlediği maçlarda tribünler dolu görünsün ya. 2850 lira kale arkası nedir ya? Veremiyor insanlar abi. Sen de tribünü dolduramıyorsun. 1000 lira yap, 500 lira yap, dolsun, sürümden kazan. Zarar ediyorsan da böyle et ya. Çünkü ekranda çok kötü görünüyor abi. Büyük takımların, Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda tribünlerin boş görünmesi çok kötü görünüyor. Bunu çözmek lazım. Buna bir şey yapmak lazım yani.
2: Zor.
0: Zor değil ya.
2: Yani maçın başlama saatleri, onun sonrasında statların şehir dışında olması, ulaşımı.
0: Doğru doğru.
2: İnsanların ertesi gün işe gidecek olması, ekonomik sebepler. Ama çok abi, etken var. Anladın
0: bak
2: mı?
0: Ben bir Antepli olsam, futbola çok ilgim olmasa, %50 ilgim olsa, ama bu maçın bileti 250 lira olsa ben giderim abi, stat nerede olursa olsun. 250 lira ya derim, Fenerbahçe Galatasaray izleyeceğim derim. Yap bunu abi. Yani sen mesela Samsun Spor Başkanı taraftarıyla kapışıyor. Biletleri çok zamlı yapıyormuş. Biz bunları söyledik, bu adam böyle yapar diye. Samsun tribünleri bomboş ya, ki Samsun takımı çok, takım ilgilidir yani.
2: Bu çok ayrı bir konu. Buna i̇lgilidir bir saat, yani. Bir saat ayarlarım, şey ayırırım. Başakşehir'in, Samsun'un, Konya'nın, Göztepe'nin bu düşüşünün sebepleri ne diye. Çok ilginç. Gerçekten çok enteresan. İncelenmesi gereken test konusu ya. Test konusu yani. Teşekkür ediyorum, ağzını yüreğine sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim Doğan önce.
2: Bugün 12.30 sansürsüz demediğin için insanlar.
0: Yok, yarın yapacağız onu galiba. Arkadaşlar yarın yapalım.
2: Bugün program
0: yapalım
2: çok dediler. Yumuşak geçti Doğan abi. Neden böyle oldu diye devam ediyor da. Ahmet biraz hatayı sahanın içinde buldu. O yüzden yumuşak geçti. Doğru teşhis mi? Yarın görüşmek üzere.
0: Herkese selamlar, hürmetler.
3: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çutlak'la 4 büyük gündeme bugün birazcık gecikmeli de olsa başladık ama radyoda da bir toplantımız vardı. Herkes katıldı. Dolayısıyla sizlerden özür dileyerek bir yarım saatlik gecikmemişiz oldu ama telafi ederiz, hiç merak etmeyin. Evinde, iş yerinde, arabasında, yollarda bizi dinleyen Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki herkese mutlu bir, keyifli bir gün diliyorum. Hiç zaman kaybetmeden tabii spor yazarı, yorumcu, gazeteci arkadaşlarımız da telefonda bekliyorlar. Mikrofonların diğer ucunda onlar var. İşte onlardan bir tanesi, en sevilenlerden biriyle başlamak istedim. O da sevgili Melih Şendil. Melih'cim hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Çağatay. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bütün dinleyicilerimize selamlar. Ben sana bir soruyla başlayabilir miyim?
0: Estağfurullah, tabii ki.
1: Toplantıda Cihan Dişli Beyefendi de var mıydı?
0: Vardı, hepsi vardı. Merak etme. Büyük bir onur.
1: Cihan Dişli'nin toplantıya katılması büyük bir onur. Sen de değerini bil. Bak, sana değer vermiş, toplantıda yanında oturmuş Cihan Bey. Çok önemli, değerli bir Türk büyüğü biliyorsun.
0: Her zaman yanımızda, sağ olsun Cihan kardeşim de. Melih'cim tabii dün akşama dönmek istiyorum. Yani burada bir sürü yazılar var. Köşe yazarlarının hepsini de okudum ettim ama yani Fenerbahçe'de herhalde istifadan sonra mı kendine gelemedi? Aslında çok başarılı bir Roma maçı vardı ama ardından bir zaman kaybı mı oldu? Fenerbahçe bu işlerle mi uğraştı? Önce hani bunun bir değerlendirmesini alıp daha sonra da maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Valla Fenerbahçe'nin çok acil bir şekilde kurumsallaşması lazım. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark ne diye soracak olsan, hı hı, ben kurumsal yapı derim. Fenerbahçe sürekli eskilerden medet ummaya çalışıyor. Sürekli hani bit pazarına nur yağıyor. Abi olmaz öyle ya. Başka bir şey lazım. Başka bir hikaye yazmak lazım. Yok Kerem iyi oynadı, niye oyundan çıkar? Yok işte Lukaku bu form grafiğiyle ilk 11'i hak eder mi tartışmalarından öte bir vizyon değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de başkanlar, yani Fenerbahçeli kimdir, kim değildir bakmadan herkesi üye yaptılar, tamam mı? Hı hı. Ondan sonra ne olacak? Hoca gidecek, yenisi gelecek. Başkan gidecek, yenisi gelecek. Transfer gelecek, Ekim ayında hazır olmayacak. Gelen adam tekrar gidecek. Yani öyle bir sistem ki sanki kendi kendini yiyor, tamam mı? Ve bu ondan sonra da rakiplerin tabii ki işine geliyor. Yani sen şimdi aynı adamlardan ve başarısız insanlardan aynı sonucu beklemek bence son derece üzerinde asıl düşünülmesi gereken konu. Teknik anlamda çok şey anlatabilirim dünkü Gaziantep spor maçında. Ama benim gözlemlediğim şu: oyuncu teknik direktörüne saygı duyacak. Bence İsmail Kartal bir daha gelmemek üzere istifa etti. Tekrar geldikten sonra oyuncuların ona duyduğu saygının eskisi gibi olabileceği konusunda ciddi endişelerim var. İkinci yarının başında bir pozisyon gösterdi yayıncı kuruluş. Orada Lukaku ile Greenwood, yani ikisi de efsane CV'ye sahip değil mi?
0: Evet.
1: Ya çok net bir şekilde anlıyorsun, diyorsun ki baba orta saha yok. Orta saha desteğe gelmiyor diye konuşuyorlar orada. Orta sahaya baktığında 3 tane 6 numara var. Ama 6 numaralardan gol beklemek Fenerbahçe'nin fıtratında yok. Fenerbahçe'nin fabrika ayarları harika bir 10 numara ve mükemmel bir golcüdür. Son 30 yıla baktığımızda. Şu an ne harika bir 10 numara var Asensio sakat, hı hı, ne de harika bir striker, bir Osimhen gibi, bir Icardi gibi, bir Vlahovic gibi bitirici adamın yok.
0: Bütün bunlara baktığında sana maçı kazandıracak adamın yok.
1: Aynen öyle. Yani Gündüz'ün aldı atması, Kerem'in orada olması takdire şayan. Ama orada işte bitirici bir adam olsa onu kalecinin solundan köşeye bırakmıştı. Çok rahat bir şekilde 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe. Yani İsmail Hoca, şimdi nasıl söyleyeyim sana Çağatay? Sen yayında rahatsızlandın. Benimle değişebilirsin değil mi? Senin yerine ben yayın yapabilirim ya da Cihan yayın yapabilir, Doğan yayın yapabilir. Hı hı. Ama başka bir şeyse, işte işin muhasebe olayıysa, sen ben paradan anlamayız, batırırız şirketi. Şimdi İsmail Hoca sürekli aynı değişiklikleri yapıyor ama bazen de ve hayat öpücüğü için riske girmen lazım. Fatih Terim zamanında stoperleri son 5 dakikada çok santfor oynatmışlığı vardır. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. İsmail Hoca'nın ezberi şu: 6 çıkar 6 sok. 4 numara çıkar 4 numara sok. 9 numara çıkar 9 numara. Yani hep aynı. Bir de bu evlat muhabbeti beni benden alıyor artık. Evet. Çok net bir şekilde bazen işin sert tedbirlere ihtiyacı vardır. Ampute edilmesi gereken organlar vardır. Yoksa o kanser bütün vücudu

0: oyuncuyu çıkar. Bir tane ya. Bak Saraçoğlu var ya, o çocuğu bağrına basar. Ama sen İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, işte İsmail orta sahada. E ne yapmış abi son 3-4 yıldır bu takım? Sürekli ikinci. Dünyada herhalde en çok ikinci olan ikinci takımmış
1: aynen
0: Fenerbahçe.
1: Öyle, doğru.
0: Çok enteresan bir şey bu. Ama Aziz Yıldırım niye geldi? Çocuklar ağlamasın diye. E çocuklar şimdi kan ağlıyor. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki Eyüp maçı, işte Eyüp maçını kaybederse İsmail Hoca kesin gider. Yani neden Fenerbahçeli sürekli biri gider diye maçlara çıkıyor? Birini kazanalım diye başlayalım.
1: Ama o kültür bizde var mı?
0: Ya işte Fenerbahçe'de yok kardeşim. Ha, Fenerbahçe'de çok ciddi başka bir olay da var diğer takımlardan farkı. Fenerbahçe eski değerlerine bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Trabzonspor kadar asla değer vermiyor. Burada müthiş bir ego savaşı var. Bu ego savaşında yöneticiler asıl olan benim diyor ve eski futbol akıllarını hep devre dışı bırakıyor. Yani samimiyetine inandığını düşündüğüm bir arkadaştan, bir eski futbolcudan bahsedeyim. Bizim sevgili Serkan. Serkan Balcıman bahsediyorum. Şimdi kişiliğine bir şey diyebilir mi? Der misin? Sen de tanıyorsun. Pırlanta gibi bir adam.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tabii diyor. Amandıra'ya giden eski Fenerbahçeli futbolcuya böyle diyor hastalıklı gibi bakıyorlar diyor. Yani ziyarete gitmiş mesela oraya, tamam mı? Hı-hı. Olabilir, bir güvenlik görevlisi olabilir, orada çalışan bir kulüp yetkilisi olabilir. Ama öbür tarafta şimdi Galatasaray'da Necati Ateş görev aldı mı? Hasan Şaş görev aldı mı? Ümit Davala görev aldı mı? Yani eskilerine bir değer veriyor. Fatih Tekke ayrıldı. Hüseyin Çimşir'e Trabzonspor yönetimi geçici de olsa görev verdi. Keza Beşiktaş'ta Rıza Hoca'dan Sergen Hoca'ya kadar, eski değerleri Samet Hoca'ya kadar bir sürü insan o futbol aklı olarak ya da teknik direktör olarak kulübün içinde kaldı. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir ego savaşı var. Yöneticiler mi üstün yoksa Fenerbahçe'nin futbol aklı mı üstün? Yani bir mühendis, bir mimar işinde çok iyi olabilir ama futbol aklı başka bir şey. Bayern Münih bilmiyor mu da Rummenigge'yi 2 yıl Amerika'ya gönderip orada onun psikolojik ve sosyolojik eğitim almasını sağladıktan sonra onu futbol aklı yapıyor. Keza İspanya'da, Portekiz'de buna benzer çok eski örnekler var. Yani eski futbolcu örnekleri var. Yani bir milli takım forması giymiş, oralarda görev yapmış adamların futbol aklı olması gerekirken burada Fenerbahçe'de, Kadıköy'de astığım astık, kestiğim kestik bir sistem var ve bu yıllardır başarıya ulaşmıyor. Aziz Yıldırım ne dedi? Çok yapı mapı yok kardeşim dedi ya. Böyle kurarsın baba bir kadro dedi. Onda ne oldu şimdi? Emekli sandığı gibi Fenerbahçe 30 yaş ortalaması. Hem Şampiyonlar Ligi'ni, hem Süper Ligi, hem Kupayı 30 yaş ortalama bir takım kaldırabilir mi Çağatay?
1: Kaldıramaz canım, net yani.
0: Kaldıramıyor zaten. Fizik gücü bitiyor. Yani 60'tan sonra Fenerbahçe'nin fizik gücü bitiyor. O zaman da ne yapıyor? 6 numara yoruldu, başka bir 6 sokayım. 8 numara yoruldu ki 8 numarası da yok bu arada Fenerbahçe'nin. Başka bir 8 numara. Ya sen Antep deplasmanı. Ben Antep maçlarına çok gittim. Yani yaptığım en çok anons nedir? Gaziantep Spor 0, Fenerbahçe 4. Gaziantep Spor 1, Fenerbahçe 5. Çok rahat maçlarının olduğu Kamil Hoca.
1: Ben geçen seneki maçı da hatırladım. 4-0 bitmişti. 2 En-Nesyri, 2 de Talişka golü vardı galiba, Melih Şendil.
0: Ha, gel Talişka'ya.
1: Evet, oraya
0: sen
1: gireceğim.
0: Sen Talişka'nın gönderilmesinde İsmail Kartal'a sorulmuş mudur? İsmail Kartal'ın haberi var mıdır?
1: Haberi vardır ama sorulduğunda da ne kadar yaptırımı olabilir, orada bir soru işaretim var sevgili Melih Şendil.
0: Peki yönetim sana sorsaydı, ya Çağatay, Şampiyonlar Ligi'nde ligde çok iyi başlayan Talişka'yı biz Mert Semedo ikiliminden dolayı satacağız. Çağatay Hoca ne diyorsun deselerdi sana, sen ne derdin?
1: Net cevabım bellidir, sattırmazdım.
0: Abi olmaz. Yani elinde çok iyi numaralar, 8 numaralar, 10 numaralar olur da bir de Talişka çok net bir şekilde iyi başladı sezona. E şimdi bazıları diyor ki işte onlarda Osimhen varsa bizde de Talişka var dedi Acun Ilıcalı. E Acun Ilıcalı ile de Aziz Yıldırım'ın arası bozuk. İşte davalar, localar, şunlar bunlar. Talişka Acun'un futbolcusu olduğu için satıldı diyenler de var. Ya sen bu soruları sordurtma. Bu böyledir demiyorum. Ama sen bu soruları sordurtmayacaksın yönetim olarak. Başka bir şey söyleyeyim sana. Yani yapı mapı yok, sen baba bir kadro kur dedin de. Şimdi rakibin herhangi bir pozisyon

0: anda doğru olarak anında hemen bir kulüp bildirisi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Bir hakem hatası, bir yanlış karar, şudur budur. İşte biz bunlarla mücadele edeceğiz diye seçti Fenerbahçe kongre üyeleri. İşte Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, birçok böyle şey eski cevval, nasıl söyleyeyim, Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceğine inanılan isimler. Abi böyle bir sessizlik hayra halamet mi sence? Hiçbir ses yok. Hiçbir ses yok.
1: Aynen öyle.
0: Yani Kadıköy'de beklenen bu. Bak dün ben Bağdat Caddesi'ndeydim. Bir şey çok hoşuma gitti. 20 tane Fenerbahçeli ile karşılaştım. 19'unun üzerinde deplasman forması vardı. Fenerbahçeli formayla dolaşanlardan bahsetmiyorum. Antep deplasmanı için dün o sarı beyaz o formayla dolaşıyor taraftar. Yani deplasman maçı, içerideki maç, bunu bile özümsemiş bir taraftar kitlesi var. Çok ince bir detay, küçük bir detay ama bir tesadüf olamaz. 20'de 19 belki o sarı beyaz, yani çubuklu forma tabii klasiktir. O bile yok Bağdat Caddesi'nde. Yani insanlar böyle hissederken aynı hissi bir Kerem Aktürkoğlu'ndan, bir İsmail Yüksek'ten, İrfan Can Kahveci'den, yerlilerden bahsediyorum. Ya burası öyle bir camiye haline geldi ki Ederson'un kaleciliğini tartıştık biz ya.
1: Hı hı.
0: Ederson şu an bence yabancı kaleciler içinde Nübel, çok beğeniyorum Beşiktaş'ta ama daha erken. Yani şu an yabancı kaleciler içinde en iyi isim bence Ederson. Ederson'un çok iyi olması da tartışılmalı. Yani Şikrinyar, Aki orta çizgiyi geçmiyor. Yani şu an takımın yıldızı Archie Brown. Mükemmel, harbiden çok mükemmel bir futbolcu. Çok da iyi para kazandırabilir Fenerbahçe'ye. Ama onun dışında baktığında Lukaku'yu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor niye almadı diye sormak lazım. Lukaku tartışılmaz yani Belçika futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri. Ama şu haliyle eski Ndombele'yi hatırlatıyor bana. Hı hı. Yani en az bir 10 kilo vermesi lazım ki o çabukluğunu kazanması lazım. Ama bu Türk futbolunun sürekli miadını doldurmuş, düşmeye başlamış ve 5 büyük ligden asla transfer teklifi alamayacak isimleri milyonlarca euroya transfer etme politikasını mutlaka ve mutlaka değiştirmesi lazım. Değişir mi? Değişmez. Neden? Çünkü burada herkes menajerler, onlar bunlar, yok imza parası. Yani öyle bir para çıkışı var ki üretmeden sürekli ithalat yapıyoruz. İhracat yok. Bunun sonu nereye varır? İşte sezon sonunda naklen yayın ihalesi var. 350-400 milyon istiyormuş kulüpler birliği. Milyon dolar istiyorlarmış en azından. Yani 500'e kadar çıkartmak istiyorlarmış. Yayıncı kuruluşta soracak, baba top mu oynuyorsunuz ya? Ben ne satayım diyecek. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Top oyunda kaç dakika kalıyor diyecek.
1: Ya ben de buna çok üzülüyorum ya. Hakikaten Türkiye Ligi'nde böyle ağır, hani slow motion izliyoruz, topun oyunda kalma süresi, hani belki yeni kurallar tamam birazcık daha etkili oldu ama ya futbola da biz doymamız lazım değil mi yani Melih Şendil?
0: Ya futbola doymamız lazım. Mesela Galatasaray lig şampiyonluğuna doydu. Şimdi dün bir Galatasaraylı arkadaşım yazıyor, baba diyor ya lig bizim için önemli değil diyor ya. Vallahi diyor, biz diyor artık diyor Galatasaray'ı ligde hiçbirimize heyecan vermiyor diyor. Biz diyor Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi bak, bir düşünce devrimidir bu. Hı hı. Ama diğer tarafta da Fenerbahçeli birçok yorumcu diyor ki baba Şampiyonlar Ligi'ne keşke kalmasaydık. Buna Ümit de dahil, benim partnerim Tandem Sports'ta. Ne yapacaksın abi? Şampiyonlar Ligi ile ligi birlikte götürmen lazım. Bir de 300-350 milyon euroluk bir kadro kurmuşsun. Bunda ama asıl bu kadro yapılanmasında, yani Sayın Aziz Yıldırım'dan ziyade Sayın Saadettin Saran'a çok gönül koymak lazım bence. Bu kadar pahalı futbolcuları buraya doldurmak, aynı yere sürekli aynı adamları doldurmak, hı hı, gerçekten bu da acayip bir başarı. Kurumsal olmayı beceremeyen hiçbir yapı, futbolda ya da başka bir yerde, 2026 yılında bu Z kuşağının, sosyal medyanın yılında başarılı olması mümkün değil kardeşim.
1: Sevgili Melih Şendil, önümde hiç abartmasız söylüyorum 60-70 tane soru var. Sana da sevgiler var. Yani Rüstem Bey, Hüseyin Bey, Burak Bey, hepsi sana selam söylüyorlar. Amerika'dan Muammer Bey de diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil'i lütfen sorabilir misiniz? Eskiden Murat Şahin Kartal gibi arabalar vardı. İsmail Kartal da o Kartal modelleri gibi eskide kaldı diyor. Artık İrfan Can inadından vazgeçmesi gerekmez mi diye bir de soru sormuş.
0: Vallahi ben ilk kez Kartal arabası satın aldığımda Ankara'da o Gölbaşı virajına bir girdim abi, takla atıyordum, tamam mı? Bilmediğim bir araba yani, o kadar yani mühendislik harikası, öyle söyleyeyim sana. Hem de çok da hızlı değil yani. Doğru söylüyor sevgili dinleyicimiz, gerçekten doğru söylüyor. Yani şimdi Lukaku gibi bir kariyer kenara baktığında kimleri görmüş bu adam? Greenwood kimleri görmüş? Ha, İsmail Kartal daha önceki gelişlerinde çok büyük başarıları olur da, ha derler ki baba Türk futbol tarihinde teknik direktörlük anlamında çok başarılı bir isim. Evet, başarılı isim, şöyle başarılı isim, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu mu soktu. Ama artık matematiğin, aritmetiğin, CV'nin olmadığı, tekrar psikolojik etkenlerin esir aldığı bir Fenerbahçe camiası var. Sana soru sorayım, hem dinleyicimize hem sana soru sorayım. Eyüp 1-0 öne geçti haftaya Kadıköy'de.
1: Evet.
0: İrfan Can Kahveci oyuna alabilir mi İsmail Kartal?
1: Alabilir.
0: Tribünden ne yapar?
1: Yani o anki reaksiyona bağlı. Yani futbola bağlı.
0: Ben sana söyleyeyim, alamaz. 40 bin kişi ıslıklar. Ya arkadaş, olmuyor. İrfan Can Kahveci çok büyük futbolcuydu. Ama artık beyniyle kasları ortak hareket etmiyor. Etmiyor. Ya az çalıştı, ya kendine bakmadı vesaire, bin tane parametre sayabilirim. İrfan Can Kahveci, yani olmayacak duaya amin denmez. Olmuyor ya. İsmail, ya kaç tane dikine top attın sevgili kardeşim, milli takım futbolcususun. Kerem, dün iyi oynamasına rağmen ilk 15 dakikada 3 top kaybı var, biri gol oluyordu Fenerbahçe'ye, Antep lehine yani. Ay yeter artık, bu kadar sen paralar yağdırmışsın bu futbolculara. Ha bir de şimdi bir görüntü gördüm, İsmail yüksek tribünlerle bir küfürleşmesi falan var. Oradan PFDK'lık olabilir. Hı hı. Ya sen milli futbolcusun, profesyonel futbolcusun. Senin tribünlere küfretme hakkın yok. Tribünlerden gelen şeylere reaksiyon gösterme hakkın yok. Yani bir yayıncılara da küfür gelmiyor mu Çağatay? Sövmüyorlar mı? Geliyor, sen tabii. Bütün bunlara Çağatay, senin gibi yayıncının, işte sen radyoculuktan anlamıyorsun, futbolun F'sini bilmiyorsun falan, bir tane yazan da olur. O zaman Çağatay küsüp bırakıyor mu? Ya da yönetime diyor mu? Bana işte böyle böyle dediler, ben çok alındım, istifa ediyorum. İstifa etsen bile, ve istifa çok büyük bir erdemdir bu arada. Arkadaş, önce teknik heyetini toplarsın. Dersin ki arkadaşlar, şu şu şu sebeplerden dolayı ben devam edemeyeceğim ve sizlerle vedalaşmak istiyorum. Şimdi de yönetime çıkıp istifamı arz edeceğim dese İsmail Hoca, İsmail Hoca istifa ettiğinde yardımcılarının haberi yok. Sen şimdi yardımcı hocasın.
1: Ekipçe
0: kendi hocana saygı duyan.
1: Ekipçe maçtan önce kararımızı vermiştik dedi.
0: Sence?
1: Benim orada da soru işaretim oldu bu sefer Melih.
0: Bana gelen bilgi öyle değil. Yani çok, nasıl söyleyeyim sana, duygusal bir insan İsmail Hocam. Bu kadar duygusallık futbolda yer edinemiyor arkadaş. Olmuyor yani. Futbol daha böyle gerçekçi bakman gereken bir olgu.
1: Benim çok inandığım bir cümle var Melih Şendil. Asla asla deme.
0: Tebeyyü, çok çok çok doğru. Çok çok doğru. Abi Allah bilir diyeceksin. Yani nasipse olur diyeceksin. Yani dümen bizde değil. Başka bir şey var. O zaman da asla asla, çok doğru bir laf. Yani günler sana ne getirir, kader sana neler örer, yani hani yukarının hesabı vardır derler ya. Hı-hı. Buna inanan insan çok daha huzurlu oluyor bence. Hı-hı. Ben onlardan biriyim.
1: Peki şimdi bu 5 hafta 8 puan kaybı var Melih Şendil. Bundan sonra Fenerbahçe'nin ne yapması gerekir sorularıyla çok fazla karşılaşıyorum şu anda. Melih Şendil'e lütfen sorabilir misiniz hocam demişler.
0: 3-4 futbolcuyu şu an kadro dışı bırakırım.
1: Net.
0: İsmail Kartal'la yolları ayırırım. Hı hı. Asla ve asla eskilerden değil, yani bir pazarına nur yağmadan, mutlaka çok baba. Biz geçen gün Trabzonspor için Tandem Sports'ta Uğur'la, Ümit'le bir yayın yaptık. Çok ses getirdi. O kadar çok böyle kariyeri yüksek yabancı futbol adamı var ki şu an boşta olan 8-9 tane. Onlardan birini bam diye getiririm. Asla ve asla işlerine karışmam. Soyunma odasına inmem. Kurumsal bir yapı yaratırım. 2026'da aile şirketi iş yapmaz. Mümkün değil. Senin CEO'n, CFO'n, kurumsal iletişimin böyle departmanlarını kurup onlara sadece yeri geldiğinde hesap sorduğun ayda bir icra toplantısında kurumsal bir yapı kurarım abi. Onun dışında aile şirketiyle o zihniyetle yönetemezsin. Ha, Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Niye teşekkür ederim? Ali Koç'la Saadettin Saran'ın yapmadığı şeyler yapmaya başladı. Nedir bu? Stadın büyütülmesi, loca sayısının arttırılması, belki yarın Maltepe projesi, Kalamış liman projesi, yani mühendislik, mimarlık, inşaat alanında en azından çivi çakıyor mu Sayın Aziz Yıldırım? %100. Bu konuda teşekkür borçlu mu Fenerbahçe camiası? Evet. Ama Fenerbahçe camiasının şu an en büyük hedefi şampiyonluktu. Bence şu an çok azaldı. Hala var mı? İlla ki var. Ha, teşhis bu, tedavi İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Hı hı. 4-5 tane bana 5-6 yıldır şampiyonluk getirmemiş ama başı böyle el üstünde tutulan, başımızın tacısın, abi seni çok seviyoruz, bütün bu muhabbetleri geriye atar. O futbolcuları kadro dışı bırakırım. O futbolcuların hangi futbolcular olduğunu şu an sokakta çık Kadıköy'e, herkes sana ezbere söyler. Ya sen arkadaş, ahbiyahları gördük biz ya. Anelkaları gördük, Pierre Van Hooydonk'ları gördük. Orta saha oyuncusu 5 haftada bir tane iki tane gol atmalı Fenerbahçe'de. Stoper atardı ya. Sezon sonunda 7-8 gol atardı stoper Fenerbahçe'de. E sen öyle bir sistem kurdun ki İsmail Hocam. Ne Şikrinyar orta çizgiyi geçiyor, ne Ake'yi geçiyor. Galatasaray'ın başarısının en büyük etkenlerinden biri Sanchez'in savunma lideri olarak o kurguyu orta çizgiye yakın oynatması. O zaman da ne oluyor? 8-9 kişiyle baskı yapabilen bir Galatasaray gerçeği ortaya çıkıyor. Çünkü dar alanda oynuyorlar. 30-40 metrede rakip yarı alanda oynuyorlar. Uğurcan birçok maçtan sonra duş almaz. Ama Fenerbahçe o kadar açık ki 3 tane 6 numarayla oynuyorsun. 3 tane 6 numaranın birbirleriyle arasındaki mesafe 40 metre. Yani işte onu söylüyor Greenwood, Lukaku'ya. Baba ne yapıyoruz biz diyor. Bu orta saha nasıl bir orta saha diyor.
1: Ya ben de bu futbol aklını anlamıyorum. Yani 3 tane 6 numara sahadaysa bir tane futbol aklı da, futbolun içinden gelen bir akıl da bunu söylemiyor mu acaba?
0: Ya mesela burada futbol aklı kim? Oğuz Hoca. Ya Oğuz Çetin'den bir açıklama bekliyor camia. Ya Oğuz Hoca, sen yönetimle İsmail Kartal arasındaki buzları eritecek futbol aklı olarak değil, sen Fenerbahçe'nin imparatoru olarak oradasın. Bize futbolu sevdiren insanlardan biridir Oğuz abi. 10 numaranın kralıdır. Yani sen niye işin içine hiç girmiyorsun? Yani sokmuyorlar mı? Tek adam mı? İçeride neler kaynıyor onu bilemem tabii.
1: Evet Melih Şendil, çok teşekkür ederiz. Bu arada kitapçılarda bu hafta en çok satanlar listesinde bir kitap varmış. Futbolun Şendili diye. Duydun mu?
0: Yani raflarda yerini aldı. Çok ilgi var. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biraz bahseder misin Melih Şendil? Hayırlı olsun kitabında.
0: Sağ olasın. Meslek hayatımda başımdan geçen ilginç olayları derlediğim ama biraz aceleye gelmiş bir projeydi. Şimdi ikinci bir proje aklımda var. Orada da bu tırnak içinde tabii sevgiyle, sevgi diliyle söylüyorum. Futbol yorumcu mafyası diyorum ya ben onlara. Şimdi 400 tane futbol yorumcusuyla çalışmış bir insan olarak onların ilginç özelliklerini dile getireceğim bir kitabın hazırlığı içerisindeyim şu an.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Melih Şendil'i kırmadın. Yayınımıza katıldığın için.
0: Estağfurullah, ben son olarak şunu söyleyeyim. Yarın Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum. Marsilya Güney Fransa'nın tam bir liman şehridir. Taraftarı acayip delidir. Çok iyi futbolcular kariyerlerini orada devam ettirmiştir. Ama donanması olan tek Türk takımı da Beşiktaş'tır. İnşallah Beşiktaş yarın Dolmabahçe açıklarında Marsilya'yı serin sulara gönderir diye ümit ediyorum. Ligin şu an açık ara en iyi oynayan takımı Beşiktaş. Hocasını en çok beğendiğim takımı Beşiktaş. Taraftarı zaten bir başka alem. Onu açıklamaya kelimelerle yetmez. O marşlar, türküler bambaşkadır Beşiktaş taraftarı. Candır. O yüzden de yarın böyle çok keyifli bir maç olacak. İnşallah Nübel duş almadan döner. Beşiktaş'ımız yener inşallah. Ümit ediyorum.
1: Melih Şendil, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum beni de kırmadığın için. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Başarıların daim olsun kardeşim her zaman.
0: İyi yayınlar. Tandem Sports'ta 100 bin aboneye ulaştık. Dinleyicilerimizden rica ediyorum abone olmalarını. Sağ olun, var olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Melih Şendil'i Radyo Gol mikrofonlarında misafir ettikten sonra 0212 273 10 10'da sizler de takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizlerle paylaşabilirsiniz. WhatsApp adresimizi verdik. Instagram'da Çağatay Hoca adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine birbirinden ünlü, birbirinden değerli spor yazarları bizlerle birlikte olacak. Lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Instagram'da Çağatay Hoca adresine gelen mesajlara. Rüstem Çiftçi'den gelmiş. Diyor ki, Melih Bey'e sorar mısınız? Evet. İlk 5 maçta 8 puan kayıp eden bir takım şampiyon olmuş mu? Bir de Fenerbahçe, Mert, İrfan, Kerem, Mert, Müldür, İsmail, bunlardan kurtulması lazım demiş. Zaten Melih Şendil'de bütün hepsini açıkladı. Bu arada tabii son anda bana da son dakika haberleri de geldi. 19 Ekim Pazartesi günü, evet, Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı. Onu da verelim sıcağı sıcağına. 19 Ekim Pazartesi saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş. 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20'de Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması oynanacak. 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da. Evet, bu saat de enteresanmış. 21.30'da Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. 30 Kasım Pazartesi saat 21'de Beşiktaş Galatasaray ve 13 Aralık Pazar saat 19'da Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması var. Bunu da son dakika bilgisi olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evet, bu bilgiyi verelim. Yanlış duymadınız. Galatasaray Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacakmış. Sami Bey diyor ki, Çağatay Hocam çok doğru söylüyor. 3 tane kızım var. Bir tanesi Galatasaraylı oldu artık. Çocuklar, 2 tanesi maç izlerken beni görüyorlar. Sinirlenme baba, artık bırak izleme diyorlar. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum güzel insan. Şimdi ne olacak, yine beraberlik. Şimdi ne değişti, istifa etmiyor, saygılar diliyorum demiş. İltuğ Güler, İzmir'den her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Bir yarım saat gecikmeli başladık. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. O da tüm Radyo Gol çalışanları sevgilerini yollatmış. Muammer Bey'i zaten söylemiştik. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajları ben anı anına okumaya devam ediyorum. Onur Kıran'a teşekkür ediyorum. Ama zaten misli yazardaki arkadaşlarımızdan, Radyo Spor'da görev alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şaban Bey'e teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresine takibe aldığı için. Bu arada Trabzonsporlu taraftarlardan bir sürü mesaj geliyor. Onlara da bir hatırlatma yapalım sıcağı sıcağına. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'i almak için Bulgaristan'a gitti. Anlaşma tamamlandı. Bu bilgiyi verelim. Ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bundan sonra Thomas Reis oldu. Bunun bilgisini de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Gelelim WhatsApp'taki mesajlarınıza. Bakalım, hemen isimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Erol Özcan: Fenerbahçe 6 puan geride, karamsarlığı anlamıyorum. Lider takımın 2 maç mağlubiyetine bakar iş. Daha hiçbir takım şampiyon olmadı. Daha çok sular akar bu köprünün altından demiş. Çağatay Bey, iyi günler. Dünkü Fenerbahçe Antep maçının sorumlusu İsmail Kartal'dır diyor Yılmaz Bilge Beyefendi. Galatasaraylı olarak söylüyorum. Niye diye soracak olursanız, çünkü Roma maçından sonra futbolcuların psikolojisini bozdu, taraftarların psikolojisini bozdu. İsmail Hoca bence kesinlikle vizyonu yok demiş. Hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ben sizin hiçbir mesajınızla havada bırakmam sevgili dinleyenler. Serdal Bey diyor ki, Çarşamba günü maç yapıyor Galatasaray. Derbi pazartesiye alıyorlar. Sormazlar mı geçen sene neredeydi bu federasyon? Aynısını da bize yapacaklar mı? Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Perşembe günü maç yapıyoruz. Bakalım bizi ne zaman oynatacaklar mesajını paylaşmış. Ünal Karaman'ı bağlayamam. Ünal Karaman'ın bende telefon numarası yok. Rahim Karaman. Eğer soyadı benzerliğinden dolayı akrabasıysanız Ünal Hoca'nın telefonunu bana atarsanız ben tabii kendisine rica ederim. Evet, gelen mesaj.

0: mesajlarda isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bazı mesajlar isimsiz. Bence Zeki Murat Göli'nin kovulduğu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak. Herkes geliyor gidiyor, bir tek yerinde sayan o demiş Ahmet Berk. Zeki Murat Göli ne zamandır burada biliyor musunuz demiş. Benim bildiğim kadarıyla 15 senedir kulüpte. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Derya Özger İzmir'den. Ahmet Derya ben demiş. Fenerbahçeliyim. Cengiz Ünder'i bırakmakla hata mı yaptık acaba? Sezon başında bu sene daha verimli olacağı belliydi yorum yapmış. Ahmet Ertaş'a teşekkür ediyorum. Ondan da devamlı mesaj geliyor. Her zaman olduğu gibi Refaiye'den iyi yayınlar demiş. Mesut Kayaoğlu'ydu galiba, isminizi yazmamışsınız ama. Fenerbahçe kadrosu teknik direktör dahil baştan aşağı yetersiz. İlk 11 haricinde işler kötü gittiği zaman maça girip oyunu değiştirecek bir tane oyuncu yok. Tamamen planlama hatası diye yorumunu paylaşmış. Muammer Bey, hocam mükemmelsin, neyi nereye bağladın diye. Evet, teşekkürler, sağ olun. 8. hafta için durum ne olabilir? Trabzon ve Beşiktaş maçı hakkında... ne düşünüyorsunuz Melih Bey diye Yılmaz Bey de Milişen dile sormuş. Ama tabii Melih'te sonradan gördüğümüz için 60-70 tane soru geldi. Aykut'a da teşekkür ediyoruz, Aykut Bey'e de. Devam ediyoruz yukarıdan aşağı. Sorun İsmail Kartal'da mı yoksa bir Aziz Yıldırım var yıllardan beri Fenerbahçe'de diyor. Ama Fenerbahçe'de 8 numara yok, 10 numara yok, oyunu tek kurabilecek adam var. Semedo, o da Aziz Yıldırım'dan kesik yediye çık bakalım işin içinden demiş Yunus Emre Bey. Yukarıdan aşağıya gelelim, ne kadar çok mesajlar maşallah. Mustafa Bey diyor ki Beşiktaş ne zaman biraz kafa kaldırsa nedense hep önüne engel koyuyorlar. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, kartlar diyor. Beşiktaş'a karşı daha çok cesaretliler. Bu da yönetim zayıf kaldığını düşünüyorum yorumu yapmış. Burak Uğurlu, Fenerbahçe'nin 8 puan farkı yok mu zirveyle arasında? Nasıl Galatasaray berabere kalınca, Beşiktaş kalınca 4 puana iniyor, 6 puana iner yazmış, yorumunu yapmış. Devam ediyoruz. Abi bu sabah da söyledim, şimdi yine söylüyorum. Talişka'nın Fenerbahçe'de ahı var bu sene bence. Yani böyle giderlerse Nurullah Bey diyor ki ilk 5 bile zor. Halil Bey, Çağatay Hocam, Sefaköy'den Halil ben. Güzel insan Melih Şendil'e selamlar demiş. Allah sağlıklı uzun ömürler vermiş size diyor. Hepimize Allah sağlık uzun ömürler versin, sadece bana değil hepimize versin inşallah. Çağatay Hocam derbi tarihleri belli oldu söyler misin demiş. Evet Mustafa Bey, söyledik. Onu da sıcağı sıcağına bildirdik. Yaşar Bey çok çok teşekkürler. Fenerbahçe, yani Fenerbahçe ile ilgili bir kendi de mesaj yazmış ama diyor ki demem o ki Fenerbahçe'yi rahat bırakmayan bir güruh var. Tabii ki büyük camialarda böyle şeyler zaten olur. Hiçbir zamanda bitmez. Hocam ben Fenerbahçeli Erkan, moralimiz bozuk, bazı futbolcuların kalplerinden geçeni bilemem, niyet okuyamam ama kesin maç seçiyorlar. Avrupa'da bu futbolcuları oynatmayacaksın ki umutları azalıp ligi asılsınlar. Sen de yorumlar mısın demişler zaten. Melih'le de yorumladık, Melih Şendil'le de. Gözlerim seni arar oldu Çağatay Hocam. Umarım toplantınız iyi geçmiştir. Geçti, bir sıkıntı da yok. Çok teşekkürler. Bu arada Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Marsilya'yı yenmemiz gerekiyor muhakkak demiş Sedat Aydın. Ona da sevgilerimi yolluyorum. Çok özür diliyorum. Serhat Bey demiş ki Çağatay Hocam Marsilya maçına gidiyor musun? Evet, yarın akşam maçtayım. Saat 22'de inşallah, bir aksilik olmazsa Fenerbahçe Beşiktaş Marsilya maçını da canlı canlı izlemek istiyorum. Böyle giderse Fenerbahçe bu futbolla deplasmanda da çok zor maçlar kazanır demiş Rüstem Bey. Yani deplasmanda maç kazanamayız diyor. Bir 5 dakika Ahmet'in futbolundan bahsedin demiş. Benden önceki programı herhalde Mehmet Bey. Ama biz burada Ahmet Spor'un, ben dün de bahsettim. Özellikle hani o ileriki üçlü var ya, inanılmaz bir üçlü yani. Gift Orbuga'nın, Krasniç'in ve Antalya Spor'dan gelen kimdi? Hem Balet'in olduğu bir üçlü, inanılmaz bir üçlü. Dün Gaziantep maçı stadın zeminini nasıl buldunuz demiş Barış Bey. Vallahi tarlaydı. Hep söylüyoruz yani, o kadar önemli ki. Yani lütfen birazcık dikkat edin ya. Yani burada 50 milyon euroluk, 75 milyon euroluk futbolcular oynuyorlar. Bu futbolcular da sigortalı değiller ki. Yani bir ayak burkulmasında, işte bir tendonda, işte adüktör kasının bile, hani Osimhen'in sakatlığından örnek veriyorum. Yani bir adüktör dediğimiz bir kas vardır. Adüktör longustur, hatta ta okul zamanından hatırlıyorum. Yani bu kasın bile hani en ufak bir zorlanmasında, kas liflerinin zorlanmasında bile bir futbolcu 10-20 gün sahalardan uzak kalabiliyor. Böyle şeylere lütfen dikkat edilmesi lazım. Bence kulüplerin en çok önem vermesi gereken konuların birincisidir bu. Toplantıda baklava börek yoktu ama onun yerine güzel güzel atıştırmalıklar, bisküviler vardı. Yine bakalım. Aa evet, ben bugün çarşamba zannettim. Beşiktaş maçı perşembe günü. Evet, ben bugün nedense çarşamba zannettim. Çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Nickname Galatasaray'mış ama isminizi yazarsanız da çok mutlu olurum. Perşembe akşamı saat 22'de. Çok özür diliyorum. Can Bey, size de teşekkür ederim bu düzeltme için. Biz de dilimiz sürçebiliyor. Herkes hata yapabilir. Özür diliyorum tekrar. Maç perşembe günü. Bana nedense bugün hep çarşambaymış gibi geldi. Evet, yarın sabah saat 09.20'de Habertürk ekranlarında olacağım. Dinleyicimiz yazmış. Sağ ol canım, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum ya. Ne kadar naziksin, ne kadar naif bir insansın. Şu yazdıklarını burada okumayacağım ama benim için niyet çok önemli ve bunu da çok samimi yazdığını da biliyorum. Sana çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çağatay Hocam, Türkiye Federasyonu ne iş yapıyor? Futbol sahaları ile ilgili Türkiye genelinde hiçbir yatırım yok mu? Bunu kulüpler yapmak zorunda değil, takip etmek zorunda olan Türkiye Federasyonu ve onun kollarıdır. Türkiye Federasyonu kulüplere bağlı bir kuruluştur. Kulüpler ondan daha büyüktür demiş. Evet Yılmaz Bey, doğru söylüyorsunuz. Aslında şöyle, bence kulüplerin Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile bir protokol yapmaları lazım ki, özellikle bu statların zeminleriyle alakalı üçlü bir protokol yaparlarsa bence bu işin altından çok rahatlıkla çıkılabilir. Çünkü Antalya Spor'da ben 2 sene görev aldığımda aynı problem Antalya Spor'un zemini içinde geçerliydi ve bununla ilgili o kadar çok görüşmeler, o kadar çok konuşmalar, toplantılar yapıldı ki hep nedense günü kurtarmak adına olası çözümler gidildi. Olası çözümlere gidildi. Ama bunun için de uzun bir zaman, yani oradaki drenajların hepsinin tekrar yeniden elden geçmesi gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Ahmet Bey diyor ki, Çağatay Murat Özen söz vermişti geçen sene forma için ama kızıma kısmet olmadı galiba, unuttu. Kızım şu an kalp romatizma hastası oldu. Bizim için maç forma sözünü tutar mı, sorar mısın demiş Ahmet Bey. Gördüğümde sorarım Ahmet Bey. Çok çok geçmiş olsun. Yavrumuza da acil şifalar diliyorum. Evet, Oğuzhan Bey de yazmış. Ben Ahmet Beşiktaş maçının inanılmaz güzel geçeceğini düşünüyorum. İnanılmaz. Bununla çok karşılaşıyorum. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ses tonunuz rahatlatıcı geliyor. İşlerinizde başarılar diliyorum. Biz takım tutmuyoruz. Sadullah Bey, çok teşekkür ediyoruz. İşimizde formamızı her zaman dışarıda bırakıyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Bıyık Erzincan Refaiye'den selamlar. Ne kadar çok Erzincan Refaiye'de dinleyicimiz varmış. Vallahi gene geldi bak. Çağatay Hocam, ses tonunuz o kadar iyi ki sizi dinlemek huzur veriyor. Hakan Baştuğ, çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Soyadı kadar karizması yok diyor Namlı Bey, İsmail Bey'in, İsmail'in demiş. Ankara'dan Aydın, Aziz Yıldırım'ın beraberlik çağrısı dün akşam itibarıyla sonuç buldu. Mesajımı okur musunuz demişler. Tabii ki okuduk. Çağatay Hocam, derbi tarihleri açıklandı demiş. Evet, onu da yayında verdik. Sevgili dinleyicilerimize de hatırlattık. Valla yani herhalde 70 üzeri mesaj okudum. Abi yani Yunus Emre Bey, abi ben seni Fenerli zannediyordum. Üzülüyordum senin adına. Beşiktaş maçına gideceğim deyince sevindim demiş. Yani ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da İstanbul'daki tüm maçlarına gidiyorum. Bu bilgiyi de verelim. Çağatay Hocam, Lemi abiyi bağlar mısın demiş. Nurul, düzeltiyorum, Orhan Beyaz Bey. Orhan Bey, bugün Lemi Çelik yok ama notumu şu an kalemle yazdım programın içine. Yetiştirebilirsem, çünkü söz verdiğimiz spor yazarları var. Onların da vaktini almamak adına tabii ki değerlendireceğim. Sizin istekleriniz benim başımın üzerinde her zaman. Selam hocam, iyi yayınlar. Herkes İsmail Hoca'yı suçluyor. 62 dakika faul dahi yapmayan futbolcular masum mu? Sadece Kerem'e laf söylüyorlar demiş Kenan Yüksek. Evet, Fenerbahçe'nin yani bir yarı hiç faul yapmaması da enteresan bir istatistik. Uzun bir mesaj var Mustafa Bey'den, farklı bir Mustafa Bey'den. Diyor ki, şöyle bir geçelim. Türkiye Ligi'nin gerektiği kadar sert ve temaslı futbol oynamıyorlar. Düşünün, 65. dakikaya kadar Fenerbahçe faul yapmadı. Bir de Oğuz Çetin ve Cihan Bey'i görevden uzaklaştırması gerekiyor Aziz Bey'in. Çok mu taraftarın çektiği çileyi futbolcular formanın hakkını vererek oynamaları şart, sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'mizi her zaman her yerde desteklemeye devam demiş. Radyo Gol'ü her gün 8 saatten fazla dinliyorum. İyi ki varsınız. Almanya'dan Ferit Bey'e de selamlar olsun. Almanya'da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben Almanya'ya gelmedim biliyor musunuz? Valla Almanya'yı görmedim. Kemal Bey, teşekkürler. Bunların üzerine yorum yapmak istemiyorum. Çünkü farklı farklı yerlere gidiyorlar. Gelelim Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara. Savaş Çiftçi diyor ki, çok teşekkür ediyorum. Ben diyeyim, sağ olun. Aykut Kocaman'ın bir sözü var. Samandıra'ya dönerle girmek lazım demişti. Altına imza atıyorum. Fenerbahçe'nin düzelmesi için çok kelle gitmesi gerekiyor demiş. Yine mesajlar kısmına bakalım. Çok mesajımız var. Bugün de bereketli bir günümüz var. Yarın 09.30'da bekliyoruz demişler HT Spor ekranlarında. Çok teşekkürler. 09.30 değil ama 09.25. Bir mesaj daha geldi Sami Bey'den. Çağatay Hocam, İrfan 25'i bağlar mısınız? İrfan 25'i bağlamama 3 dakika var. 15.25'te bağlayacağım. kolay gelsin. Bir Fenerbahçeli olarak gömleğin düğmesini zamanında yanlış ilikledik. Yönetim de futbol bilgileri Aziz Yıldırım'ın bıraktığı güne gidiyor. Yani eski futbol yok bu ortamda demiş Mehmet Uzunoğlan. İsmim Savaş Çiftçi demiş. Evet, İsminizi de okuduk. Ahmet Gece, Çağatay abi, evet onu okuduk. Forma olayını söyledik. Selamlar İstanbul'dan Şener Akgün. Galatasaray taraftarıyım diyor. Ciddi derecede hakemlerin bence bazı futbolculara sürekli attığı kasıtlı dirseklere dur demeleri gerekiyor demiş. Hasan Bey, iyi yayınlar hocam. Koray Baloğlu'nu bağlar mısınız demiş. Koray yeni baba oldu. O da yayınlara yeni çıkmaya başladı A-Spor'da. Onu da aradım. Allah analı babalı büyütür inşallah yavrularını sevgili Ceyda ile beraber. Çok mesaj var. Aslında okuyacağım çok da haber var ama şimdi şöyle yapalım. Madem saat 25 geçiyor şu an, o zaman İrfan 25'i arayalım. İrfan da diyecek ki şimdi, kardeşim özellikle 25 geç arıyorsun değil mi diyecek. Bakalım İrfan cevap verecek mi? Daha önce müsait olduğunu söyledi. Birazcık geç de kalmış olsak inşallah şu anda müsaittir. Bir kere daha çaldırdıktan sonra sevgili İrfan 25'i şu anda arıyorum. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet, şu an geri dönmedi. Biraz sonra geri döndüğünde tekrar kendisiyle bağlantıya geçebiliriz. Çok bağlantımız var. Sıcağı sıcağına gündemi her zaman olduğu gibi Radyo Gol'den ilk haberini alıyorsunuz. Trabzonspor'la ilgili de gelişmeleri de verdik. Tabii bu gelişmeler çok sıcağı sıcağına olduğu için sevgili Nurgül, günaydın, müsait misin?
1: Merhaba.
0: Nurgül, Thomas Reis Trabzonspor'a hayırlı olsun mesajlarıyla sosyal medya şu anda çalkalanıyor. Ben de en yetkili ağızdan senden bu bilgileri duymak istedim ve senin fikir ve düşüncelerinle birlikte.
1: Evet, yani açıkçası sürpriz oldu diyelim. Çünkü akşamla sabah çok şey değişti. Akşam Pioli konuşuluyordu, Igor Tudor ismi gündeme geldi. Hatta bize bu bilgiler geldi akşam. Artı o kadar çok böyle sirkülasyon yaşadık ki isim konusunda. En son sabah uyandık, Thomas Reis ismi gündeme geldi. Yani sürpriz oldu dediğim, belki bugüne kadar birkaç kez konuşulmuştur, hani olursa olur, iyi olur gündeme geldi ama o kadar ciddi olduğunu bize tahmin edemiyorduk. Ama nihayetinde baktığımız zaman Thomas Reis bu gece saatlerinde Trabzon'da olacak. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Onun dışında benim söyleyebileceğim şu: başarılı bir hocaydı. Samsun Spor'dayken herkesin beğendiği de bir hocaydı. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde: Thomas Reis'a yıl sonuna kadar, yani bir sezonluk sezon sonuna kadar, çok affedersiniz, sezon sonuna kadar anlaşma sağlanacak. İki yardımcı hocası olacak ve sanıyorum sezon sonundaki performansa göre de ona göre yeniden bir değerlendirme yapılacak. Ama dediğim gibi iki yardımcısının, ben aslında sabah çok erken saatlerde bununla ilgili bilgi bana gelmişti ama çok paylaşma uygun görmedim. Henüz bir netlik yok diye. Hatta bana işte menajerinin iletişim numarası da paylaşıldı benimle. Onunla da konuşabilirsin, Thomas Reis hayırlı olsun dendiğinde çok şaşırdım. Yani açıkçası sosyal medyada da daha bir şey yoktu çok erken saatlerde. İşte Futbol Arena ile paylaştım bu bilgiyi ama net olmadığını, netleştirmeye çalıştığımı söyledim arkadaşlara. Ama Trabzonspor'da dediğim gibi sürpriz bir isim oldu. Kendisini kanıtlamış bir hoca aslında. Bulgaristan'da da bana göre başarılı bir grafik, bana göre başarılı da bir grafik çizdi Thomas Reis. Alman hoca, ben Alman hocaların her zaman disiplini ve her zaman çalışkanlığıyla takdir ettiğim hocalardır. Çünkü ben hep şunu da söyledim, Alman hocalar her zaman için disiplin açısından da çok önemli katkılar sağlar. Ben o anlamda olumlu görüyorum ama dediğim gibi yarın takımla birlikte sanıyorum ki antrenmana çıkacak. Neler olacak bekleyip göreceğiz.
0: Evet. Dinleyicilerimizden Sedat Aydın diyor ki, ben de tam diyecektim Nurgül ablayı bağla bağla diye, kalp kalbe karşıymış Şahat hocam. Akşam onu Instagram'dan takip edeceğim demiş, kendisine söyler misiniz demiş. Sana da iletmiş olalım. Sevgili Nurgül, peki Trabzonspor'da moraller nasıl? Yani şimdi bir hoca, yeni bir hoca gelecek ve önümüzde çok önemli, bence Trabzon tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi Galatasaray maçı var. Takımdaki hava, futbolcuların bakış açısı, şehirdeki durum, atmosfer nasıl?
1: Yani tabii ki önemli Galatasaray maçı. Trabzonspor'daki, Trabzonspor'un derbi maçları öncesi atmosferini sen daha çok tahmin edebiliyorsun. Ne söylesek aslında belki bazen yetersiz kalabilir. Şehir, hani takım her ne kadar Konyaspor'a mağlup olsa da şehir buna hazır. Gerçekten Galatasaray maçını, derbi maçlar havası her zaman farklı oluyor. Onun psikolojisi de farklı yani. Hem takım üzerinde, hem futbolcular, hem de şehir üzerinde. Bence Thomas Reis açısından da çok sıra dışı bir başlangıç olacak. Bilmem, bana katılır mısın? Çünkü böylesi önemli bir maç. Yeni bir teknik direktörün gelmesi, işte önünde daha takımı tanımaya fırsat bulamadı. Sezonu, hatta içinde bulunduğumuz dönem açısından baktığımızda belki de en önemli maçlarından birisi Galatasaray maçı olacak. Ama tabii bazen böyle büyük maçlar yeni teknik direktörler için hani dezavantajdan ziyade bana göre avantaj da olabilir. Niye? Sen de biliyorsun, işte takıma yeni bir hava getirir. İşte o rüzgarla, o havayla beraber takımı hani motive etmek için de çok uzun konuşmalara ihtiyaç duymaz belki. Futbolcu da zaten o maçın ne anlamda geldiğini biliyordur. Yeni hocanın gelmesiyle beraber bir hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum. Yani formayı giyinemeyen oyuncu bile benim için yeni bir şans başladı diye düşünebilir. Oynayan oyuncu da yerini korumaya çalışacaktır. İşte antrenman temposu değişebilir. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sanırım o konuda yaşandı. Eleştirilerden çok oyunda yapıldı. Ama bir de işin şehir tarafı var ki Trabzon'da böyle dönemlerde bana göre teknik direktör değişikliğinde büyük maçın aynı haftaya denk gelmesi atmosferi çok daha yukarılara taşıyabiliyor. Bize zaten atmosferi gördü ama bu daha yukarıya taşıyacak. Çok birçok heyecanı birlikte yaşayacak şehir. Konya mağlubiyetini yarattığı hayal kırıklığı bir anda geri plana düşecek diye düşünüyorum.
0: Aslında bir de şöyle bakmak lazım değil mi Nurgül Günaydın? Hani Karadeniz insanı gibi o yörenin iklimini biliyor, yemeklerini biliyor. Trabzon'da da aynı şeyler var. Bir yabancılık çekmeyecek. Maçları biliyor, takımları biliyor. Hani bu avantajı. Ama işte dünyaca yıldızların olduğu bir takımda da hani Ludogorets takımını çalıştıran bir teknik direktör mü Trabzon'a gelmeliydi sorusu da şu anda taraftarlar tarafından soruluyor.
1: Yani şunu söyleyeyim, şehri evet biliyor, yani en azından bölgeyi biliyor, ligi biliyor. Bu da hoca için bir avantaj. Trabzonspor'u da tabii çok iyi biliyor. Hatta Trabzonspor Samsunspor maçlarından sonra da Trabzonspor hep övgü dolu sözlerde bulunmuştu Thomas Reis. O anlamda da hani çok uzak olduğu bir şehirde değil belki Karadeniz bölgesinde Samsun, Trabzon biliyorsunuz yer alan iki şehir ama Trabzonspor'da kadro oldukça değişti. Dünya yıldızı oyuncular var şu anda. Yani ben çok çabuk adapte olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray maçını geçtikten sonra tabii 21 günlük yanılmıyorsam bir milli ara var. O arada da çok daha çabuk mesafe kat edeceğini düşünüyorum ki sakat Folcarelli'nin de belki Batagov'un da dönüşüyle takım daha da oturacak. Hoca için de şey yapacak, yani benim için daha bir hızlı bir adaptasyon süreci yaşanmış olacak. Önemli dediğim gibi bir maç Galatasaray maçı. Şehirde zaten sahip çıkacaktır, hocasına destek verecektir. Tabii bambaşka bir futbol oynatmaya çalışmamalı. Aslında benim söylemek istediğim şu, hani şehrin işte bu havasına, işte bu ilk maça bakarak belki çok farklı bir kadroyla farklı bir anlayışla da sahaya çıkabilir. Ama belki bu hoca için dezavantajı oluşturabilir. Onun için belki biraz daha taraftarın istediği, camianın beklediği bir oyun anlayışıyla ilk maçta sahaya çıkarsa, iyi de bir sonuç alırsa Reis için de çok iyi bir başlangıç olacak. Yani nasıl bir enerji getirecek şehre, takıma, işte oyuncunun mentalitesinden tutun beden diline kadar oradaki anlaşması nasıl olacak, takım içerisindeki uyumu daha da artıracak mı, Trabzonspor'u yeniden tabii Trabzonspor yeniden mücadele eden, reaksiyon veren bir takım görüntüsüne kavuşacak mı, yani bunları da göreceğiz. Galatasaray maçı için beklemek yeterli.
0: Özcan Bey diyor ki Nurgül Hanım'a selamlar, Trabzon'u tebrik ederim, çok iyi bir hoca aldılar, en beğendiğim hocalardan bir tanesiydi, bir Fenerbahçeli olarak belki bizim bile ona gitmemiz lazımdı yorumunu yapmış. Tarık Bey'den sana çok selam var. Sinan Bey'den çok selam var. Kenan Bey'den çok selam var. İyi ki aldınız Nurgül Hanım'ı Çağatay Hocam demişler. Onlar da sana çok sevgilerini, saygılarını iletmişler. Nurgül günaydın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam gönderiyorum. Bu arada Fenerbahçe'de hatta konuştuk. Yine Trabzonspor ikisi birbirine çok benzeyen iki kulüp haline geldi. Son yıllarda o kadar çok birbirine benzemeye başladı ki. Ben hep şunu söyledim zaten yıllardır deplasmanları da takip eden, sen biliyorsun bir muhabir olarak. Taraftarları zaten çok benziyor birbirine. Bakmayın arada bir kavga ediyorlar ama gerçekten profil olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarı birbirine çok benziyor. Şimdi teknik direktör olayında yaşananlara baktığımızda benzer şeyler yaşanıyor. Dediğim gibi işte taraftarın paylaşımlarına bakıyorum. Gerçekten Trabzonspor'la bazen aynı kaderi paylaşıyor. Umarım iki takımın içinde iyi bir sezon olur. Akşam maçı da izledim. Gerçekten büyük hayallerle, büyük emeklerle kurulmuş bir takım Fenerbahçe Kulübü de. Yani tabii ki güzel çekişmeli bir sezonun olması önemli. Hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk yarışının olması önemli. Hep aynı takımların değil de yani artık şampiyonlukta tabii farklı takımlar da olsun. Anadolu kulüpleri daha çok işin içine girsin isterim. Daha çok mücadele eden. Çünkü işte dört büyük takım herhangi bir takımla, hani Anadolu'daki bir takımla mücadele ettiği zaman hani sonucu baştan belli olmasın. Güzel, zevkli, çekişmeli bir maç olsun istiyoruz. Çünkü yani televizyon ekranına geçtiğimiz zaman, ekran başına geçtiğimiz zaman seyir zevki, güzel maçlar izlemek istiyor izleyiciler biz de haliyle. Umarım güzel bir yarış olur. Milli arada herkese iyi gelir. İlaç gibi olur inşallah diyelim. Herkes için hayırlısı olsun diyelim. Herkese buradan ben de selamlarımı gönderiyorum Trabzon'dan. Gecede bizi bir mesai bekliyor. Thomas Rice için havalimanına gideceğiz. Planlamalarımızı yapmaya başladık bile.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Nurgül. Günaydın. Yayınımıza da katıldın. Bizleri kırmadın. Sana işlerine ben kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Sevgili Nurgül'e de teşekkür ettikten sonra kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonrasında sizlerin yine mesajlarıyla devam edeceğiz. Programın son yarım saatinde Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Tabii ben de bu arada spor yazarı dostlarımızla, arkadaşlarımızla bugüne bağlayacağım isimlerle. Evet, tam onları arıyordum ki işte Lemi Hoca da, sevgili Lemi Çelik de şu anda aradı. Lemi Hocam müsait misin?
2: Müsaitim.
0: Tamam, o zaman yayını alabilirim samimiyetine güvenerek. Sevgili Lemi Çelik, şimdi dinleyicilerimizden de istek gelmiş. Lemi Hoca'yı, Lemi Çelik'i bağlayabilir misin demişler. Ben de onları kırmamak adına seni aradım. Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı, nerelerdesin?
2: Ben şimdi Kıbrıs'tayım. Çok samimi bir arkadaşım oteli, Kratos Otel'de tatildeyim. Fakat en son Trabzonspor'un mağlubiyetinden sonra Konya'dan sonra kabus gibi çöktük.
0: Evet. Hocam bir dakika, şu sesle bir problem var. Bir daha arıyorum hocam seni, lütfen ayrılma. Daha net anlaşılabilmesi adına Lemi Hoca'yı bir kere daha arayacağım. Bu arada 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz bizlere. Hocam şu an daha mı iyi ses?
2: Evet, şu an daha iyi sesiniz geliyor.
0: Tamam, devam edebilirsin hocam. Şimdi Thomas Rice'la anlaştı Trabzonspor. Dinleyicilerimizden sorular var. Lemi Çelik yeni hocayı nasıl buldu diye.
2: Valla şimdi Samsunspor'da çok başarılı oldu. Ben Alman ekolünü daima benimsemişimdir. Almanların disiplini, iş alaka, iş disiplini daima takdir edilir bir karakter yapısına sahiptir. Böyle olunca da ben başarılar diyorum kendisine. İyi bir hoca Trabzonspor'u aldığını düşünüyorum. Ama tabii benim gönlümden şuna güneş geçiyordu. Şonlu Hoca gelseydi çok daha fazla mutlu olacaktım. Ama yine de yönetim gerçekten veya başkan çok uğraşıyor. Çok çaba sarf ediyor. Çok iyi bir kadro kurdu. Mutlaka bu iyi bir kadroya da iyi bir hoca gerekiyordu. Rice de iyi bir hoca. Şu an iyi bir hoca aldıklarını düşünüyorum. Trabzonspor toparlayacak ve çok da iyi bir takım olacak. Ve şampiyon da olacak. Buna da inanıyorum. Ya burada tek sorun ne biliyor musun Çağatay? Sorun şu. Camiada kimse şampiyon olacağız demiyor. Ya başkan bu kadar transfer yapıyor. Yönetim kurulu çıkıyor, televizyona konuşuyorlar, yorum yapıyorlar. Başkan çıkıyor, konuşuyor. Kardeşim biz şampiyon olacağız. Bu takım şampiyon olmak için kurduk demiyor. Hocalar zaten demiyor. Başkan demiyor. Bu takım niye transfer yapıyor? Niye bu adamları alıyor?
0: Ki 14 tane de transfer yaptı.
2: 14 tane transfer, 5 tane yapması gerekiyordu, 15 tane yaptı. Yanlış. 6 transferi geçmeyecekti. Yanlış. Sala tamam. Aral tamam. Fabian orta sahaya tamam. Ondan sonra Saviola sol dış tamam. Ya 5-6 tane adam alacaktı. Yani 15 taneye gerek yoktu ki bu takım. 15 tane bir takım birle transfer yapar mı ya? Yanlış. Maksimum 6-7 transferi geçmeyecekti. Yani yarısını yapacak. Orada saçmalamışlar. Ama bunun yanında yine söyleyeyim. Başkanın verdiği emek, mücadele, bu transferler çok yani çok başarılı. Bir şey demiyorum. Gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Ben bile yemin ediyorum başkana mağlup oldu. 2 mağlubiyet aldım. Başkana üzülmeye başladım. Yani o yönetime üzülmeye başladım. Bu kadar transfer yapıyorsun. 5 maçta 2 mağlubiyet, bir de Konya Ahmetspor. Diyarbakır Spor. Ahmet de nereden çıkmışsa. Şimdi böyle bir durum var. Böyle durum olunca tabii insan üzülüyor. Yani biz de burada biliyorsun Kratos Otel'in sahibi Murat Bozoğlu, o da Aslı Trabzonsporlu. Şu an etrafımda toplamda 250 tane garson var. Hepsi sala forması giymiş. Hepsi görüntüler arasını da göstersem sağımda sala, solumda sala. Herhalde 20 tane sala var sağımda solumda şu an. Bütün garsonlar o kadar ki Trabzonspor'u seviyor ve yardım ediyor. Ama dediğim gibi Trabzonspor'u başkan çıkacak diyeceğiz kardeşim, bir şampiyon olacağız. Gidip federasyona diyeceğim kardeşim artık daha bizim hakkımızı yemesin. Artık daha Galatasaray'ı korumaktan vazgeçin. Yani orada Torreira'nın yapmış olduğu hareket %100 kırmızı kart, daha bir dakika. Kardeşim bunu sen niye vermiyorsun? Bir de ondan sonra Okan Hoca çıkıyor da diyor ki yok hakem şöyle hakem böyle. Ya Okan Hoca Allah'ını seversen ya, ayıp ya. Gerçekten ayıp yani. Ya
0: hocam, şimdi Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Bu hafta sonu.
2: Şimdi Torreira bu hafta oynamayacaktı. Kırmızı kart. Bu hafta Trabzon'da oynamayacaktı.
0: Trabzonspor taraftarlardan da çok soru geliyor. Diyor ki Lemi hocama göre Trabzonspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır demişler.
2: Ya biz Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyorum. Ama hakemi yenemiyoruz. Maalesef hakemler Trabzonspor'u mağlup ediyor. Yani hakemler bir merkezden talimat alıyor ve gerçekten ben öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu söylüyorlar ve Galatasaray hala korunuyor, kullanıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe. Bak Fenerbahçe'yi de hakem mahvetti, vermiyor. Beşiktaş maçındaki işte orada gördüm tutumunu. Hı hı. Yani ben demiyorum ki hakemleri şunu bunu tutsun diyor. Ya kardeşim ya kural neyse onu yapın. Geçen yıl Torreira formasını çıkarıyor. Türbünlere koşuyor. Normalde sarı kart görmesi lazım. Görecek sarı kartı. Bir hafta sonra Beşiktaş maçında oynamayacak. Hakem kart göstermiyor.
0: Sırrı Bey diyor soru vardı sevgili Lemi Çevik. Sırrı Bey diyor ki Lemi Çelik'e sorabilir misiniz? Hüseyin Çimşir'le ilgili Cimşir olması lazım. Ne düşünüyor kendisi?
2: Vallahi Hüseyin sevdiğimiz bir kardeşimiz. Biz insanlığına, dürüstlüğüne, kişiliğine, ahlakına bir şey diyemeyiz ama Hüseyin'den çok iyi bir yardımcı hoca olur. Birinci hoca olmaz. Hüseyin bunu gitti Erzurumspor'da denedi. Şampiyon Trabzonspor kadrosu eline geldi. Ben yazı yazdım. İşte yeni bir Guardiola olacak diye. Fakat cesaret yapamaz. Cesareti yok. Ve oyunu okuman da yanlış. Hala da Muçi ile Sala yer değiştiriyor. Ya kardeşim Sala orta sahada 10 numara pozisyonda oynayamaz. Oynayamıyor. Hala Sala işte Muçi sağ tarafa Sala 10 numara, yok öyle bir şey. Olmaz.
0: Evet. Peki başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı sevgili Lemi Çelik? Onları da alalım yavaş yavaş da programın sonuna doğru.
2: Hakemleri siz de orada program yapıyorsunuz. Hakem sorun bakayım Merkez Hakem Kurulu'na. Galatasaray niye koruyor kolluyor? Galatasaray kim koruyor kolluyor? Yani bu yapı değişmeyecek mi? Diğer takımlar o zaman transfer yapmasınlar. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyecekse diğer takımların transfer yapmasına gerek yok. Belli ki Galatasaray yine korunacak. Tamam, o hakem yine maç alacak. Ben olsam diğer takımlara ayağa kalkarım, o hakemin hakemliğini bitiririm. O hakem bir daha sahaya çıkmayacak. Hele var vardakilerin hakemliğini bitireceksin. Torreira'ya kırmızı kart göstermeyen hakem ve var hakemlerinin hemen hakemliğini bitireceksin. Böyle radikal karar alacaksın. Tamam mı? Hakem korkacak. Anladın mı? Ben burada ben Galatasaray'ın hakkı yensin demiyorum. Galatasaray'ın puanlarını çalsınlar demiyorum. Ama kardeşim yeter daha. Yeter ya. Bıktık artık ya.
0: Lemi Çelik çok teşekkür ediyoruz. Yayına bağlandığınız için.
2: Bir de çok samimi.
0: Buyur hocam.
2: Tanayla üst katımda oturuyor. Her akşam onlara beraber. Yani onlara bir şey söylüyorum. Yakın komşular.
0: Orası çıkmadı ama Galatasaraylı üst komşuların mı vardı Lemi Çelik?
2: Ya binada Galatasaray'la çok yakın komşularım var. Onlara da söylüyorum ve bir şey diyemiyor onlar da. Ne yapsın?
0: Peki. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler, iyi tatiller.
2: İyi günler, iyi çalışmalar.
0: Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik'in de görüşlerini aldık. Önümüzde tabii puan durumu da dünkü karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe 11. sırada puanı 7, Trabzonspor 9. sırada yine aynı puanda. İlk 5'e baktığımızda Galatasaray puanı 13, 2. sırada Beşiktaş var puanı 12, 3. sırada Ahmet Sportif'i görüyoruz. 10 puanı var. 4. sırada Kasımpaşa 9 puan, Çaykur Rizespor 9 puan ve 6. Kocaelispor'da yine 9 puan. Kocaelispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Ahmet Sportif'i de ayrıca tebrik etmek lazım. Yani bu kadar kısa zamanda ilk 5 haftada çok büyük bir çıkış yakaladılar. Evet, devam edelim. Yavaş yavaş da programının sonlarına doğru geliyoruz. Sizlerden gelen sevgili Orkun Alsulu beni dinliyormuş. Kardeşim benim, sana da iyi yolculuklar olsun. Devam ediyoruz. Instagram'dan gelen mesajlarınıza bakalım.

Mesajınız tam anlaşılamıyor çünkü. Gelelim sizlerden gelen son mesajlara. Mutlu Bey, teşekkürler, mesajlarınızı aldım. Erkan Bey, teşekkürler, yine buradan devam ediyoruz. İsimlerle beraber Dedo isimli, İzmir'den Hasan'mış şimdi yazdı dinleyicimiz. Ve isimlerinizi yazın ki biz de Ali Aygül, teşekkür ediyoruz. Zorlanmayalım. Abdullah Yıldız, Galatasaray taraftarıyım. Evet, Galatasaray'ın da çok hakkı yenildi demiş. Okuyabildim, mesajları da okuyabiliyorum. Beşiktaş Marsilya maçı için ne düşünüyorsun hocam demişler. Yılmaz Bey, ben Beşiktaş'ın Marsilya'yı yeneceğini düşünüyorum bu arada. Çok net, çünkü herhalde Marsilya'yı da yenerse Marsilya'nın teknik direktörü de yollar ayrılacaktır. Bu bilgiyi de vereyim ben size, çünkü 3 haftadır takım çok kötü gidiyor. Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Volkan, ben İstanbul'dan yayınınızı keyifle dinliyorum demiş. Volkan Bey de selamlar olsun. Evet, çok mesaj var. Ancak isimlerinizi okuyabiliyorum çünkü veda vakti geldi. Atabey, teşekkürler. Uzun mesajları okuyamıyorum çünkü vakit de kalmıyor. Orhan Özdamar'a çok teşekkürler. Gelen mesajlar. Orhan Bey'e ayrıca, farklı bir Orhan Bey, ona da teşekkürler. İsimler rica ediyorum. Lütfen isimlerinizi yazın ki. Maltepe'den Bayram Bey'e teşekkürler. Ahmet Bey, aldım mesajınızı. Özgür Bayram, teşekkürler. Programın sonunda ancak isimlerinizi okuyabileceğim. Ramazan Korkmaz'a teşekkürler. Yine bakıyoruz. Suat Bey'in mesajı var. Yine bakıyoruz. Kenan Köroğlu'nun mesajı var. Buradan herkese teşekkür ettik. Instagram'da yine gelen son dakika mesajları var. Rıza Akpınar, Allah kolaylık versin. Herkesi idare etmek çok zor. Hocam, ilk önce çıkıp biraz futbol oynasınlar. Lütfen, sonrası geliyor zaten. Yenilen, kötü oynayan Galatasaray'a sallıyorlar. Hoş bir şey değil demiş. Duygularımı paylaşmak istedim demiş. Dursun Bey'e de teşekkürler. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda zaten biz de spor yazarlarımızı network'ümüz içinde yayına almaya çalışıyoruz. Fatih Bey, İrfan 25'i aradık ama İrfan yanıt vermediği için yayına alamadık. Kendisine bunu da bildirmiş olalım. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizleri gönülden dinleyen, yine çok, hala çok mesaj. Ömer hocalar, çok teşekkürler. Veda edeceğim ama Kemal Bey, olur, merak etmeyin. Sizler yazdığınız zaman ben bir kenara not ediyorum. Tabii ki. Ben de sizleri seviyorum. Kim yazmış onu? Hasan Buse, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Ahmet Albayrak, çok teşekkürler. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: uzun uzadıya gündemin nabzını tutacak. Aslında kendime giriş yaparken giriş cümlemde parantez günde dedim. Gündemi diyecektim. Orada böyle bir toparlayıp geriye döndüm ama parantez gündemi belirleyen başlıklarla sizlerle demek de doğru esasında oradan ele aldığımda. Parantezde bugün Can Genç bizlerle ki Can Genç stüdyo konu. Stüdyo konu ama şöyle her daim programa başladığı, dakika skorda sizlerle buluştuğu birçok yayınını biliyoruz Can Genç'in. Radyo Gol'ün kıymetli ismi Can Genç. Dakika skorda bizlerle olan Can Genç bugün yorumcu kimliğiyle bizlerle. O yüzden stüdyo konu dedim. Yoksa Can Genç evinde. Can Genç stüdyosunda bizlerle.
1: Vallahi Berk açıkçası çok mutluyum. Uzun zamandır beraber program yapmamıştık. Bugün de böyle bir denk geliş oldu gerçekten. Baktım akış yoğun, gündem yoğun. Dedim ki Berk ben de gelebilir miyim diye sordum. Berk de tabii ki dükkan senin deyince ben de tabii ki belli konuları, belli başlıkları yorumlamaya geldim. Nazik davetin için bu arada bir kez daha çok çok teşekkür ederim Berk.
0: Rica ederim. Can Genç dakika skorda çok çok yakından bildiğimiz bir isim. Artık Can'ı tanıtmaya gerek yok ama belli saatlerin belli dinleyicileri oluyor ya Can. Örneğin bugün bu saatler farklı ya da 12-14 arasında o piste dinleyip ya abi ben senin programına denk gelemiyorumcular var mesela.
1: Ha, evet. Mesela gerçekten onları görüyorum.
0: Ofiste dinliyor ama işte toplu taşımayla giderken ya da arabayla giderken çok dinleyemiyor. Bir şey oluyor servisle giderken. Ya da bu de saatte dinleyen ofiste dinleyemiyor gibi. Ya,
1: bir de şöyle de bir şey var. Sonuçta futbol müsabakaları sırasında eşlik ettiğimiz için ister istemez dinleyici. Kimisi maçları radyodan dinlemeyi tercih etmiyor ki bu da çok saygı duyduğumuz bir durum ama biz de en azından orada şöyle bir içerik yapmaya çalışıyoruz. Bütün dinleyicilerimiz zaten farkındadır ama yine de siz maçı izlerken eğer tek izliyorsanız, yanda bir sohbet arıyorsanız en azından ona da hitap eden maç anlatımları ve maç sunumları diyelim. Bir maç anlatım programı değil dakika skor tam olarak ama kritik anların anlatıldı. Haricinde de aslında oradaki bir kemik kitleyle sohbet ettiğimiz bir program. Nitekim bugün parantezdeyiz. O yüzden sorularla aslında soruları da kendim hazırlıyorum şu anda Berk. Bakalım nasıl sorular gelecek? Beni ne kadar terleteceksin merak ediyorum.
0: Terletmekten ziyade gündemi birlikte konuşacağız. Birlikte yorumlayacağız. Esasında Can'ın yorumlarına gideceğiz. Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm Berk kardeşim. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali demiş. Hüseyin Mecit hoş geldin. İyi yayınlar demiş. Güzel dileklerini, temennilerini bizlerle paylaşmış. Teşekkür edelim. Musa Bey'in mesajına ve Hüseyin Bey'in mesajına ayrı ayrı. Orhan Bey'in mesajını görüyorum. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Süha Bey mesaj atan bir farklı dinleyicimiz selamlar yazıp bırakmış. Abdullah Bey'in mesajını görüyorum ki Faruk Bey de mesajını atan yine bir farklı dinleyicimiz. Hepsi farklı farklı konulara geliyor, giriyor. Ama dört büyükleri konuşacağımız bu bölümde bir saatlik, aşağı yukarı bir saatlik programda, 40 dakikalık programda hepinizin mesajına o konuştuğumuz, dört büyükleri konuştuğumuz konu aldığımız yerlerde ayrı ayrı parantez açacağım. Selamlarımı ileteyim, teşekkürlerimi ileteyim şimdiden. Trabzonspor Thomas Rice dedi. Ne diyorsun? Samsunspor'dan çok yakından bildiğimiz ve Trabzonspor yapısına, uyumuna nasıl bakıyorsun hocam?
1: Ya öncelikle Thomas Rice çok değerli bir teknik adam olduğunu söyleyelim. Yani aslında Samsunspor'da 3 ayrı dönem gördük. Gistol dönemi, Rice dönemi ve Fink dönemini görüyoruz. Yani Rice da Samsunspor'un bu belki de bana sorarsanız bu diliminde, bu çıkış yakalayan trendinin diliminde gerçekten de kıymetli bir iş yapmış teknik adamlardan bir tanesidir. Elindeki kadrodan maksimal faydayı alan bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz Thomas Rice için. Yani bu ne demek? Elinde belki belli parçaların uyumsuz olduğu bir kadro olabilir. Ki bunu Trabzonspor nezdinde tartışıyoruz. Ama Thomas Rice o malzemeleri gördüğü zaman belki bir eksik malzeme varsa da oradan iyi bir yemek çıkarmayı başaran bir teknik adam. Yani bu ne demek? Thomas Rice'ın genelde elindeki malzemeyi iyi kullanması anlamına geliyor. Thomas Rice Trabzonspor'da bu tip egolarla beraber, sonuçta Muhammed Salah gibi bir egodan bahsediyoruz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ego sonuçta ağır bir karakter olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ego kelimesini kullanırken. Yani Salah'ın önderliğinde bir takım ortaya çıkaracağını düşünüyorum Thomas Rice'ın. Çünkü elindeki malzeme neyse ortaya çıkaracağı ürün Thomas Rice'ın genelde iyi bir şey oluyor. Trabzonspor'da bu ego yönetimini de yapabilecek. Hakikaten bence günümüzün trendinde bu dinamik takımlar izliyoruz genelde Avrupa'da ki Trabzonspor'da böyle bir seviyeye çıkarabilecek. Elinde çok fazla genç oyuncusu var zaten Trabzonspor'un. Yani bence enteresan bir tercih. Ve liginin, hani bu şu klişe tabiri kullanacağım ama, ligi tanımak da gerçekten kıymetlidir. Yani sonuç olarak buranın havasını solumak, hatta Karadeniz'in havasında solumuş bir adamdan bahsediyoruz. Ve Alman bir adamdan bahsediyoruz. Yani Almanya'da da Türklerin ne kadar fazla olduğunu bildiğimiz için bizim coğrafyada bence iş yapabilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ve şu da var. Trabzonspor adına bir yabancının bence çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şehir baskısı Trabzon'da belki. Yani Fatih Tekke'nin zaten belki de bu kadar duygusal belli noktalardaki açıklamalarını da biraz şehir baskısına da bağlamak lazım. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Trabzon şehri futbolla yaşayan bir şehir ve herkesin fikri olan bir şehir. Trabzon'da bir kişi kendini çok fazla belli bir köşeye koyup kendini izole etmekte zorlanan, çünkü herkesin fikri olan bir yer ve buradaki belli başlı psikolojiyi yönetmenin de gerektirdiği bir görev yeri Trabzonspor. O yüzden Rice'ın hele hele bu Karadeniz iklimini bilmesiyle de beraber, hele hele ligimizi bilmesiyle beraber, hem de ortaya koyduğu oyunlarla beraber gerçekten iyi bir isim olabileceğini düşünüyorum. Şunu söyleyen olacaktır aksi takdirde, yani Salah gibi bir adamı nasıl yönetecek, işte kupası yok vesaire diyen mutlaka olacaktır Thomas Rice için, ama belli teknik adamların da mesela ilk sınavlarını görüyoruz. Şu anda Komoda Fabregas'ı görüyoruz. Adam teknik direktör bile değildi. Serie B'de aldı Komo'yu. Serie A'da adam Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Veyahut da Arteta'ya bakıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne final oynadı. Geçen sene Premier Ligi kazandı. Yani böyle bir örnek var. O yüzden bir kişiyi kupası yok diye doğrudan kişiyi suçlamamak lazım diye düşünüyorum. Rice'ın da ideal bir isim olduğunu düşünüyorum Berk, diyerek sözü sana bırakayım.
0: Şimdi Rice tarafına döneceğim. Trabzonspor'a Rice gelince hemen bir Samsun maçına baktım. Trabzonspor'da bu hafta Galatasaray'la oynanacak ve sonra Milli Ara'ya gireceğiz. 10 Ekim'de Samsun Trabzon maçı var. Onu da hatırlayalım. Yani orada da bir hikaye var. Ki burada Rice'ın gelişi, maça 4-5 günün oluşu, tüm bunlar Galatasaray maçına da etki edecektir. Galatasaray tarafından puan ya da puanlar haliyle ev sahipliğinde Trabzonspor almak isteyecektir. Haliyle olmasa dahi almak isteyen bir Trabzon olacak, ama Hüseyin Çimşir'le ne kadar şu kurduğum cümleler ekseninde düşünür, onun etrafında dolaşabilirsin. Son maçta Konya oyunuyla bilemezsin, göremezsin, konuşamazsın. Şimdi bunun yanında sen dakika skorda çok daha yakından takip edip maçları verdin, yaşadın. Şimdi orada Trabzonspor maçını sen çok daha yakından bildin, gördün aktarırken, ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bir orada umut göremedik Hüseyin Çimşir oyununda. Yani sabaha kadar oynansa birbiri yakalayamayacak bir Trabzonspor var tabirini kullanan insanlar orada çok da haksız sayılmazdı mesela. Taraftarlar arasında sana gelen mesajları da dinliyordum bir diğer tarafta. O yüzden Thomas Rice tarafında Trabzonspor'da farklı bir hareketliliği, orada farklı bir yere taraftarın umudunu...
1: Çok kısa bir böleceğim Berk, Rice hakkında çok küçük bir bilgi daha söyleyeceğim. Belki isim olarak taraftarın beklentisini tatmin eden bir yabancı hoca olmayabilir. Ama Sadet'te iyi olacağını düşünüyorum ben. Diyeyim, tekrardan sana dönelim abi.
0: Galatasaray maçına da döneceğiz Trabzonspor'un, ama son dakika olması. Son dakika dediğimiz tabii 2-3 saatlik bir haber. Artık haber değerinin olması, ön plana çıkması, son saatlerde yaşanan bir gelişme olması sebebiyle Thomas Rice Trabzonspor gündemiyle başlamış olduk Can Genç'le birlikte. Ve Fenerbahçe'ye döneceğim. Fenerbahçe dün yine takıldı. Fenerbahçe dün öyle bir takıldı ki, hani Trabzonspor için gol konusunda konuştuk ya, belki tam tersini söylersin. Hani Fenerbahçe sabaha kadar oynansa birkaç gol mutlaka bulur gibi bir şeye gidersin, ya da Fenerbahçe farka da gidebilirdi aslında ya gidersin, ama neticesinde bir puanla ayrıldı, 0-0'la ayrıldı. Bir problem vardı dün sahada Fenerbahçe'de, o problem de devam ediyordu. Ne dersin, nasıl yorumlarsın? Dinleyicilerimizin de çok yorumu var bu konuda.
1: Önce saha içiyle başlamak isterim. Çünkü saha dışındaki durumları bizler de okuyoruz. Yani hepimize bazen belli başlı istihbaratlar, tabii ki haberler geliyor, ama önce saha içi tarafından ele almak istiyorum. Yani bir kere dün yayında da bunu çok fazla söyledim, ama belki kendimi yineleyeceğim, yine tekrara düşeceğim, ama bunu söylemekte bir problem görmüyorum. Yani özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nü tebrik edelim öncelikle, ama Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir Real Madrid, bir Paris Saint Germain veyahut da bir City olmadığı çok açık. Yani bu ne demek? Siz 6 tane, pardon düzeltiyorum, siz 3 tane 6 numarayla ilk 45 dakika sahaya çıkıyorsanız, yani bunu Trabzonspor deplasmanında yaptınız, başarılı oldunuz. Bunu çeşitli büyük maçlarda yaptınız, başarılı oldunuz. Ama siz Kante, Gendouzi ve onların yanında İsmail'le beraber Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına çıkıyorsanız ve ilk 45 dakika dakika üretimden bu kadar uzak bir takım olarak bizlere izletiyorsanız diyelim. Yani sadece biz futbol yorumcularında değil, yani bütün taraftarlar bunu düşünüyor. İlk 45 dakikayı çöpe atıyorsanız, ki bunu eleştirisini Mourinho ya da bunun eleştirisini Tedesco'ya da çok fazla yaptı Fenerbahçe taraftarı. Bugün nezdinde, daha doğrusu dün nezdinde İsmail Kartal'a da önce bunu yapmak lazım. Ve ikinci yarıda, yani siz 45. dakikada ki ilk 45 dakikadaki performansı gördükten sonra eğer ikinci yarıya siz hiçbir şeyi değiştirmiyorsanız orada bir problem vardır yani. Yani hiçbir şeyin değişmemesi ve 55. dakikadan itibaren belli şeyler değişti. 58'di galiba ilk değişiklik, evet. Yanlışım olmasın. 55'ten 90'a kadar, yani sizin maçta teknik olarak kaç dakikanız var? 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz. Siz niye 90 dakikadan maçı kazanmaya oynayacağınızı 35 dakikada maçı kazanmaya oynuyorsunuz? Ben önceki bu soruyu soruyorum saha içiyle alakalı. Çünkü biz sonuç olarak ikinci yarının başlangıcındaki ilk 10 dakikada da ilk 45 dakikadaki oyuncular hangi bölgedeyse ikinci yarının ilk 10 dakikasında da bunu gördük. Saha içinde en azından bunu gördük. Saha dışı konusu çok uzun. Ama saha içi konusunu çok kısa özetleyerek başlamak istedim. Yani oyuna sonradan girdi. İşte Lukaku çok iri gözüküyordu vesaire vesaire. Bunların hepsi konuşuldu ama şöyle baktığınız vakitte
0: dışarıdan da görülebilen şeyler.
1: Aynen. İçerisine girdiğinde. Ama şu da var. Belki yani siz topu Lukaku'ya getirmediğiniz vakitte, yani şu anda tabii ki ilk gözle bakıldığı zaman Lukaku'nun 100 civarında kilosu olmasından mütevellit direkt Lukaku'yu suç atmak çok kolay, ama siz Lukaku'yu topa getirmediniz ki. Hatta bir kere getirdiniz. Onda da Kerem'e çok güzel bir servisi vardı Lukaku'nun. Evet. Yani tamam, Lukaku iyi mi, atletik mi vesaire, çok kötü durumu. Ben de farkındayım. Ama burada eleştiri yaparken birazcık oyuncu grubundan da ziyade hocaya benim ilk başta eleştirim var. Yani siz ilk 55 dakikayı çöpe atıyorsanız ve son 35 dakikada bir maçı kazanmaya çalışıyorsanız ve Antep deplasmanında oynuyorsanız, hani rakibe başta bu kadar saygı duydunuz, iyi bir anlamda söylüyorum, 35 dakikada da kazanabileceğinizi cesareti nereden geliyor diye merak ediyorum ben bu konuda. Yani siz tamam 55 dakika beraberliğe oynadınız belki de. Yani sonuçta bir deplasman oyunu ve şu anda bir puan alamazsam belki de ayrılırım veyahut da bir sorun çıkacak sıkıntısından kaynaklı olarak belki böyle yaptınız. Ama ilk 55 dakikalık dilimin bu kadar çekimser bir Fenerbahçesini bence Fenerbahçe taraftarı izlemeyi hak etmiyor diye söyleyebilirim belki. Yani saha içi kısmını bu şekilde özetleyebilirim. Ha, şu iyi oynadı, bu iyi, kötü oynadı, o başka bir yorum. Archie Brown iyi oynadı diyelim. Çok kısa olarak yani beğendiğim
0: saha içi. Belki isteğin yani, orada.
1: Greenwood'un frikik güzeldi. İstekliydi. Evet. Fena değildi. Sağ ama taraftan. Fenerbahçe isteksizdi abi. Her şeyden önce belki yani Fenerbahçe istemiyor gibiydi sahada. Bak,
0: doğru.
1: Oyuncuların suratlarına baktığınız vakitte o topu ısıracak takımı görmüyorsunuz Fenerbahçe'de. Göremiyoruz. Yani. Göremiyorsunuz abi. Ve Fenerbahçe taraftar kötü oyuna bakın kızar. Ama Fenerbahçe taraftarı isyansızlığa en fazla kızar. Yani Fenerbahçe taraftarı çok iyi bildiğimiz için ister istemez burada her takımı takip ediyoruz ama ya topu ısırmayan futbolcu gördüğü zaman taraftar da küser abicim yani. Gerçekten böyle yani, bilmiyorum, ben biraz böyle düşünüyorum ama sağ dışı konularıyla alakalı sorun varsa da tabii ki yanıtlarım.
0: Katılıyorum. İsmail Kartal'ın işi biraz da saha dışına döndüğümde saha dışına getirmesi, oradan açıklaması, ilk hafta bu kadar penaltımız, şimdi şu pozisyonda böyle bir pozisyon,
1: korkunç bir açıklama,
0: değerlendiremememiz vesaire, buralara getirmesi de hani çaresiz bir teknik direktörün artık sığındığı bir liman gibi geliyor bana.
1: %100.
0: Yani bu hep Türk teknik direktörlerimizde bunu hep yaşıyoruz maalesef. Ki yabancılarda biraz daha nispeten az gördük. Vincenzo Italiano'nun Montella diye isim geldi. Kaldı ki Adana Demirspor dönemine bak, Montella'dan da çok duymamışızdır muhtemelen.
1: Doğru.
0: Ama Vincenzo Italiano'nun şu an, Tedesco'nun geçen yıl, ondan sonrasında Thomas Reis'in Trabzonspor'da ne kadar girip girmeyeceğini göreceğiz. Stoylov zaten prensip gereği girmiyorum oralara diyor.
1: Tabii.
0: En ağır geçtiği düşünülen maçta bile Göztepe aleyhine Stoylov girmiyor topa. Konuşmuyor oraları. Maalesef o yüzden hani bizim evladımız dediğimiz o, hani öyle diyoruz ya, severiz ya, evet, o evet. Camialar olarak camiamızın evladı diye. O hani bizden dediğimiz yerli hocalarımızda en problemli noktada bence bu. İşi neticesinde varıyor, getiriyor, buraya bağlıyor. İşte Okan Buruk sezon başında hep örneğini verdim, çok konuştum. Bir hafta boyunca onu konuştuk parantezlerde, haber masalarında vesaire. Parantez programında, Radyo Gol'de nerede denk geldiysek artık. Yani hep şunu gördük Okan Buruk tarafında, bir hazırlık maçında dahi bir hakeme bu kadar ağır konuşulur mu? Bu kadar ağır üzerine gidilir mi? İşte Abdullah Avcı'nın cenazesinde karşılaştığı futbol insanlarıyla, futbol adamlarıyla iyi niyetli değiller bunlar. Bunların niyetleri belli. Buraya kadar getirilebilir mi bu sözler diye bir tartıştırdı Okan Buruk bize oraları. Burayı tercih eden teknik direktörlerimiz maalesef var. Ama bugün o Okan Buruk mesela tüm bunlara rağmen Galatasaray her konuya, her eleştiriye rağmen lider. Yine evet. Lider. 4 sezonun ardından şampiyon olunan. İşte burada biraz da İsmail Kartal'ın elinde öyle bir kredi de yok. Öyle bir güç de yok. Geçmişteki başarı gücü de yok. En 99 puan toplayan hoca benim. İşte en fazla puan toplayan Müslüman hoca benim gibi gibi şeylerle kendisini öne çıkardığı geçmişten bugüne gelen bazı şeyler var. Bunun haricinde çok elle tutulur bir şey yok İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca bunları yapmamalıya getiriyorum.
1: Çok kısa böleceğim belki o İsmail Hoca kısmıyla alakalı. Roma maçındaki planına da teşekkür etmesi lazım bence bütün Fenerbahçe taraftarına. Yani hep tamam şu anda çok eleştirilmeli İsmail Kartal ama iyi yaptığı şeyleri de bazen bak, eleştirirken söylemek lazım. Yani bir kişiyi körü körüne eleştireceğimizi iyi yaptığı şeyleri de söylemek lazım. Roma maçındaki plan kusursuzdu. Roma maçının bence Beşiktaş maçından ders almış bir İsmail Kartal vardı Roma maçında. Çünkü hani Roma'nın ister istemez mevcut formu Fenerbahçe'den daha iyi olduğu için Fenerbahçe iç sahada olmasına rağmen haldır huldur oynamadı abicim. Yani böyle nasıl diyelim? Rakibini küçümsemedi. Yani ben Beşiktaş'ı küçümsediğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Derbideki sonucun da birazcık ikinci yarının da işte bu kadar rastgele görünümünde buna bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Roma maçı nezdinde hocayı bir överim yani, ama yani bu maçta da korkunç bir tercih.
0: Sürdürülebilirlik nerede orada da mesela? Evet işte. Yani niye sadece Roma maçı ya da Galatasaray'a döndüğümde neden sadece ilk 25 dakikada çok iyiydik Lisbon'dayı konuşuyoruz biz mesela? Fenerbahçe'de neden sadece bir Roma maçı üzerinden ilerliyoruz? Geçen haftaki gibi düzeltiyorum. Geçen sezonki gibi işte bir Atletico Madrid maçı oyunu, bir Bayern Münih maçının 15-20 dakikasındaki oyun ya da yine büyük takımlara karşı Juventus'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet onun yanında farklı bir takıma Atletico Madrid'e Juventus'u bir Liverpool'u vardı Galatasaray'ın. Bunları konuşuyorsak okeyim. Yani 15-20 dakikasındaki oyunla sen orada bir şey alabiliyorsan. Ama Roma'ya karşı, Lisbon'a karşı neden biz 15'lerde 20 dakikalarda kalıyoruz ve bu kadar iyiyken onlardan
1: çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hakemden bağımsız söyleyeceğim. Hakem zaten korkunçtu. Yani geçmiş konu. Gündem ama
0: İvan şöyle... Bebe'ye 2 dersin, 3 dersin.
1: Evet.
0: Vaka.
1: Gerçekten vakaydı. Yani korkunç kararlardı ama saha içiyle alakalı Beşiktaş Fenerbahçe daha doğrusu Fenerbahçe Beşiktaş müsabakasında yaptım. Tabii ki Galatasaray'ın oyunu çok daha iyiydi Fenerbahçe'ye göre Lisbon karşısında. Yani Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray Lisbon maçlarını kıyaslarken ilk başta bir yorum yapacağım. Yanlış anlaşılmasın diye önden söylemek istiyorum. Rakibini küçümsemek var ya. Galatasaray bence Lisbon'u küçümsedi. Neden? Hani Lisbon normal şartlarda ilk 20-25 dakikada fişi çeken bir takım. Yani şu anda ilk 5 haftasında Portekiz Ligi'nin ilk 5 maçında da bunu yaptı. Ve Galatasaray Osimhen olmamasına rağmen ilk başta biz bütün elimizden geleni yapalım, rakibi sindirelim. Sonrasında bakarız yolda. Yani kervan yolda düzülür şeklinde baktık biraz hikayeye. Ama ilk 45 dakika, ilk 25 mükemmel. 45 çok kabul edilebilir. Müthiş bir oyun vardı Galatasaray'da ki şunu da hatırlatalım. 5-1 mağlup olunan Eintracht Frankfurt maçı bir önceki senenin ilk Şampiyonlar Ligi maçını hatırlayalım. 5-1'lik skora rağmen muazzam bir 35 dakika oynamıştı Galatasaray. Ve Sporting maçında da muazzam bir 45 dakika oynadı Galatasaray. Hakikaten gurur duyduk. İkinci yarıda ne oldu? İkinci yarıda baktı ki rakip hoca Rui Borges bir şekilde Galatasaray bir yerde artık yani yorulacak, bir yerde düşecek. Yani çünkü Osimhen de yok. O yüzden bir yerde düşeceğini biliyordu ve o anda zaten direkt bir reaksiyonla oyunu tam 180 derece döndürdü. Rotayı 180 derece döndürdü kendi lehine. Yani Galatasaray çok iyi başladı ama iyi bitirmediği bir maçtı. Biraz ekonomik düşünseydi Okan Hoca orada ki o gördüğümüz oyun bile bence bizi çok memnun etti. Ama bir tık daha ekonomik düşünseydi çok daha iyi şeyler olabilirdi.
0: Mesajlara döneceğim buradan. Galatasaray'a bağlayarak döneceğim ama Galatasaray dedik ya az önce her konuya her eleştiriye rağmen lider dedik. Fenerbahçe'ye ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diyeyim. Çünkü mesajlar zaten bizi oralara bir döndürecek az sonra.
1: Yani çok ya İsmail Kartal nezdinde sadece kişisel yorumumu yapayım. Ya ben devam edilmesini doğru bulmuyorum diyeyim. Yani kişisel bir yorum olarak. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın tabii ki Sayın Yönetim Kurulu'nun mutlaka takdiridir. Yani onların takdiridir. Benden tabii ki futbolu çok daha yakinen bilen insanlardan bahsediyoruz ama ya naçizane bir futbol yorumcusu ya da bir futbol sever olarak beni adlandırabiliriz. Ya devam edilmesinin doğru olduğunu düşünmediğim bir ortamda Fenerbahçe'de İsmail Hoca'ya bence çok teşekkür edilip belki başka bir baharda denmesi gerektiğine inanan bir taraftayım.
0: Başka bahara diyorsun. Peki. Galatasaray'da liderlik sürüyor ve burada oyun beğenilmese de, transfer sezonu çok çalkantılı geçse de, en ufak bir Lisbon mağlubiyetinde ki kötü başlangıç, geçen yılda böyleydi Avrupa'da 5-1 iken bu yıl 3-1 mesela, yine işte burada bazı detaylar var birbirine benzer. Bunlar böyle görülse de Galatasaray'da yine de ligde iyi giden bir Okan Buruk takımı görüyoruz. Eleştirilere, tüm bu söylediğimiz detaylara rağmen Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın, neler söylersin? Can Genç'le birlikteyiz.
1: Açıkçası Galatasaray'ı ben haddinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum ki Galatasaray taraftarı zaten
0: bu eleştiriyor. Özellikle Okan Hoca özelinde
1: ben bunu düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bunu yapıyor. Neden? Çünkü zinde kalmak için. Galatasaray'ın genel melekesi, Galatasaray Futbol Kulübü'nün, spor kulübünün genel melekesi bu şekilde. Yani motivasyonu kendi eleştirileri üzerinden yaratan bir takım Galatasaray. Ve bu konuda sonuç olarak başarı gösterdiği vakitte, yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir camiadan bahsediyoruz. 5. sezonda bu tip bir eleştiriyle girmek tamamen kulüp hafızası, kulüp mekanizması bu şekilde. Taraftar da kendini bu şekilde konumluyor ve bunun stratejik olarak da ne kadar başarılı olduğunu gördük. Yani vasata alışmama durumunu Galatasaray'da çok net bir şekilde görüyoruz. Ama Galatasaray taraftarını eleştirisinin doğru bulduğum çok daha fazla, çok fazla taraf da var. Lakin yani sonuç olarak diğer takımlara bakılınca, Beşiktaş hariç konuşuyorum. Beşiktaş ligin en iyi futbolunu oynayan takım şu anda, kadrosuna rağmen diyorum. Bunu açacağım Beşiktaş kısmında. Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş'tan çok daha iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama teknik direktör anlamında Vincenzo Italiano müthiş başladı. Galatasaray tarafıyla alakalı da şunu söyleyeyim. Gerçekten şu anda ligin birinci favorisidir. En iyi futbolu oynayan Beşiktaş olmasına rağmen Galatasaray'ın bence öne açıktır. Osimhen'siz dilimde bile maç çözebiliyor Galatasaray ve ümit veriyor Galatasaray. Yani ya bilmiyorum, oturduğum yerden bütün takımları net bir şekilde yorumlamaya çalıştığım yerde evet eleştirebilir. İşte Batrakov tam olarak daha oturmadı. Zaman zaman işte iyi futbolcu deniyor. O Geçukvu'ya ilk gün işte bunu kim getirdi dendi ama son maçta oyuna girdikten sonra herkes metiyeler düzdü. Ya biraz bekleyelim. Ya biraz bekleyin, 8. hafta falan biraz daha net keskin yorum yaparız ama şu anda anladığım kadarıyla benim en azından bakışıma göre Galatasaray'ın birinci favori olduğu bir lig başlangıcı olmuştu zaten. Nitekim Beşiktaş burada oyunuyla ben de varım dercesine bir sezon başlangıcına imza attı. Ya Galatasaray'ın çok panik yapacağını düşünmüyorum. Panik yapması gerektiğini de düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir kura var, kötü bir kura var ama Galatasaray'da bence elindeki kadroyla yüksek perdedeki maçları çok iyi oynayabileceğine inandığım ve buna göre kurulmuş bir takım olduğunu, atletizm öncelikli kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayabilirim. Yani bence Galatasaray'da
0: Savunma biraz alarm verdi gibi duruyor.
1: Evet, şimdi ilk Abdülkerim kötü yani.
0: İlk 5 maçta baktığımda Abdülkerim tarafına, dediğin gibi orada bir zaten hep beklerde problem vardı ki Abdülkerim Sanchez ikilisi stoper tandemini iyi götürüyordu. Ona rağmen orada problem bu yıl Galatasaray'ın başına iş açacak.
1: Gol attı adam motive olmuştur bak. Galatasaray'da evet, en önemli adamlar Barış'la Abdülkerim'di gol atması nezdinde son maçta. Abdülkerim attı. Mesela bu çok önemli bir motivasyon oyuncunun tekrar kendine gelmesi için.
0: Şimdi Trabzon maçında belki Barış diyorsun.
1: Belki de Barış.
0: Şimdi orada Galatasaray'da 5 haftada 6 gol gördü kalesinde. 2 Çorum karşılaşmasında, 2 yine aynı şekilde Göztepe'yi hatırlayalım. 3-2'lik mağlup ettikleri maç Göztepe'yi. Yine Başakşehir deplasmanında da 3-2 ile geçmişlerdi. Oralarda 2-2 gol, toplamda 6 gol gördüler kalelerinde ki.
1: Tandem oturmadı da.
0: Oturmadı ama bir savunmada problem var. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha Beşiktaş öyle geçeceğim. Beşiktaş tarafına bakıyorum. Daha derli toplu duruyor orada mesela. Gollü geçen bir maçta, Çorum maçında bir 6-2'lik 2 gol yedikleri bir karşılaşma ama gollü geçen bir karşılaşma. Evet, doğru diyorsun. Beşiktaş'ın da bu arada iptal olan total 6 mu oldu, 4 mu oldu?
1: Bilmiyorum. Yani tam sayıyı bilmiyorum bayağı ama çok fazla oldu yani.
0: Çok fazla iptal. Bu hafta da oldu değil mi? Erzurum maçında
1: tabii,
0: da vardı çünkü.
1: Tabii bir tane de orada
0: bir
1: oldu.
0: Bir tane de orada oldu. Yani 3 gol gördüler kalelerinde 5 haftada. Fenerbahçe tarafında da onlar Galatasaray'dan kalır bir yan yok. 5 gol görüldü Fenerbahçe'de de kendi kalesinde. Diğer tarafta Galatasaray'ın liderliği sürüyor 13 puanla. Beşiktaş onu 12 puanla takip ediyor. Ahmet 3. sırada 10 puanla takip ediyor.
1: Kasımpaşa, çok iyi takım bu arada.
0: Kasımpaşa da 9. sıra 4. sırada 9
1: düşer,
0: puanla.
1: Düşer. Orada kalmaz.
0: Takip ediyor. Tabii Gençler Birliği tarafına da bakmak gerekiyor. Gençler Birliği de çok iyi başlayıp şu sıralar iyi konuşturmayan bir ekip haline geldi. Orada da 2 mağlubiyet üst üste geldi. 5-0 Trabzonspor'a karşı, 2-1 Kasımpaşa'ya karşı. Şimdi senin Maçların da zor. Başakşehir, Ahmet, Galatasaray ile karşılaşacaksın üst üste. Gençler tabii. Birliği tarafında. Ona da tabii. Baktım. Şimdi dün Ankara'daydım. Ankara'da biraz o camiayı da şöyle biraz deşmek ve aynı zamanda hani orada bilgileri bilmek anlamında severiz Gençler Birliği tarafında Ankara'yı da. Orada bayağı bir önemli isimlerle de hani böyle bir burada Gençler Birliği sohbetimiz oldu. Gençler Birliği'nde görev almış geçmişte. Kaldı ki
2: Metin Hoca'yı gördün mü?
0: Metin Hoca'yı göremedim. Görev alma ihtimali olan, görev almış birçok yöneticiyle de görüşme şansımız oldu ki Gençler Birliği tarafında çok umutlu bir profil şu an yok. Ama ihtimal o ki Ankara'da Gençler Birliği'nde Arda Çakmak yönetimi belki çok güçlü geldi gibi görünüyordu. Öyle görülüyordu, öyle lanse ediliyordu belki bilmiyorum ama bir kongre diyebilir yarın öbür gün. Eli kulağında oradan o haberi de vereyim diye Gençler Birliği parantezini uzun tuttum, onu hatırlatayım. Beşiktaş'a geçeceğim böylelikle. Beşiktaş tarafına geçeceğim ki Marsilya'yı bekleyen bir Beşiktaş var. Liderlikte Galatasaray'ı takip eden, 12 puanla takip eden bir Beşiktaş var. Milli araya da iyi girmek isteyeceklerdir.
1: Önce Beşiktaş taraftarının anlayışından dolayı teşekkür edelim. Çünkü en son Beşiktaş'ı konuşalım dedik. Evet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bence konuşulmayı en çok hak eden takım Beşiktaş. Sonuna kadar konuşulması gereken takım Beşiktaş. Ayakta alkışlamamız gereken takım Beşiktaş. Yani ben kadronun, açık söyleyeyim, bir kez daha yineliyorum, İyi bir kadro olduğunu, tam olarak aşırı iyi bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Eksik bir kadro olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta.
0: Nerelerde mesela?
1: Çok net bence stoper lazım. Yani bu şekilde şu ana kadar sezon inanılmaz iyi gidiyor ama çok net stoper lazım. Çok eksik bir kadroya rağmen bunu bir kez bile hissettirmeyen Vincenzo Italiano'yu ayakta alkışlıyorum. En son Beşiktaş konuştuğumuz için özür dileriz. Yani diğer takımların tabii ki belli şeylerin çözülmesi gerektiği için belki akışımızda daha önce konuştuk ama ya yani Beşiktaş tarafını hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Biz sahada 7'den 70'e herkes Beşiktaş'ı izlediği vakitte ne yapmak istediğini biliyor. Yani tamam, tabii ki futbol adamları bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Benden de çok daha iyi biliyorlar. Birçok taraftardan da çok daha iyi biliyorlar ama biz yani 7'den 70'e hepimiz ekrana baktığımız zaman Beşiktaş'ın 6 kişi önde kümelenerek o topu kazanma arzusunda oynayacağı ve topun olduğu yerde sürekli o topu kapıp bir şekilde çabuk atak sonlandıracağını biliyoruz ve anlıyoruz. Bu bir kere en değerli nokta. Yani taraftarıyla oynadığı futbolu teknik direktörü paylaşıyor demek oluyor. Bu ne demek? Yani Vincenzo Italiano'yu hakikaten farklı bir konuma koymamız gerektiğini işaret ediyor. Ha, düşer mi? Bak, çok fazla benim yayınlarda da yazıyorlar belki. Yani Beşiktaş işte Kasım'da, Aralık'ta biraz düşer, böyle devam etmez diyorlar. Yok abi, düşmeye de bilir yani. Eğer bir tane daha sabit bir stoperi olsaydı Beşiktaş'ın gerçekten kesin düşmez derdim ama biraz oraya bir merak ediyorum. Yani Agbadu, Cala, Emirhan, oradan çok emin değilim ama onun haricinde ya mesela şu çok güzel geliyor bana belki. Sağ önde Černý oynuyor, sol önde Trossard oynuyor. Beşiktaş skoru zaten ön alan presiyle yaptıktan sonra 1-0 2-0 öne geçtikten sonra oyuna İlhan'la diğer kanatta Poku'yu atabiliyor. İkisi zaten ligin en süratli 5 kenar oyuncusunun iki tanesinden bahsediyoruz ve dribbling yapabilen oyuncular. 1-0 2-0'ın üzerine de maçı zaten koparmaya gidecek oyuncular bunlar. Yani müthiş bir planlama bak. Kanat rotasyonu müthiş bir planlama.
0: Kaldı ki İlhan da hani hemen böyle bu planlamaya bu planlamaya direkt uyum sağlayacak, ayak uyduracak bir isim diye transfer edilmedi.
1: Edilmedi. Tanımıyorduk bak. Ben belki hani açık söyleyeceğim
0: edildi
1: sana.
0: Edildi demek mesela. Trossard transferini yalanlar ama. Mesela Trossard'la aynı mevkide, aynı noktada olmaları. Orada biraz plansızlığın, en azından beklenenin dışında bir İlhan Fakalı performansının görüldüğünün net açık bir örneği. Ya, yani.
1: Olabilir ama sonuçta Poku var, İlhan var. Yani siz gidip mesela çok daha fazla geride oyunu kabul edeceğiniz bir maçta, daha fazla kontra oynayacağınız bir maçta Trossard'ı merkezde konumlandırıp iki süratli kenar oyuncusuyla da oynayabilirsiniz. Veyahut da sizin elinizde farklı şeyler yapabilme lüksü de yaratıyor. Yani burada kadro mühendisliği olarak Beşiktaş'ın ön hattı için konuşuyorum. Arka hat bence hala problemli. Evet. Ama ön hat için Beşiktaş'ın ön hattının müthiş bir kadro mühendisliğiyle yapıldığını ve kalecisini de katarım. Ama arka dörtlü için kadro mühendisliğinde sorun var. Keşke ve keşke yani stoperlerden biraz çıkılabilseydi ki tam olarak bilemiyoruz. Belki de çıkamadılar bazı oyunculardan. O yüzden böyle bir durum olmak durumunda kaldı. Ya da işte ön eleme turlarında Calo Emirhan çok iyi gözükmüştü. O yüzden de belki ha tamam biz önü halledelim sonradan belki bakarız'a geldi iş. Ama sürmeyebilir. O orada problem olabilir. Yani bir problem olacaksa her yerde bir problem veyahut da bir öngörü yapmamız gerekirse Beşiktaş'ta problem olacaksa o merkeze problem olur. olursa. Marsilya'ydı bu arada Beşiktaş yener bence. Onu da söyleyeyim. Yani ya en kötü bir gollü beraberlik bekliyorum ama Marsilya bence Beşiktaş yener.
0: Stoper 1 mi 2 mi lazım demiş dinleyicimiz. İhtiyaç 1 ise kimin yanına olmalı, kim gönderilmeli demiş. Böylece mesajlara geçelim yavaş yavaş.
1: Çok iyi soru. Kim gönderilmeli? Çok iyi bir soru. Ben Emirhan'ın yerli olduğu için tutulması gerektiği taraftarıyım.
0: Peki.
1: Calo'nun yedek olması taraftarıyım. Agbodu'nun gönderilmesi. Çünkü Calo hem sağ hem sol oynayabiliyor. İkisinde yedekler. Asıl bir alınacaksa ilk başta çok iyi bir sağ stoper alınması. Yani sağ sol fark etmez ama ilk etapta sonuçta sağ ayaklı oyuncuyu bulmak bir tık daha kolay oluyor. Yani sol ayaklı stoper bir tık daha az dünya piyasasında. Ya bulabilirsiniz, var örnekleri ama yani sonuçta bu kadar iyi bir futbol aklına sahip bir Önder Özen var sonuçta, ki görüyoruz bence transferlerdeki başarısını. Ya tabii ki hoca benden çok daha iyi bilecektir ama mutlaka ve mutlaka yani şöyle söyleyeyim, Skriniar gibi bir adam. Hani illa atletik becerileri en yüksek olmasına gerek yok. Liderlik vasfı olan ve o noktada Beşiktaş taraftarının şu hissi hissedebileceği ya da Sanchez gibi bir adam da diyebiliriz. Tribünde abi arkada zaten Skriniar var, arkada zaten Sanchez var, oh diyebileceği bir adam. Bir tane daha lazım. Bir tanesi lazım en azından. Bence iki lazım ama yani sürekli bir anda bu kadar iyi giden bir yapıda iki tane stoperi çat diye değiştirirseniz o da sıkıntı. O yüzden bir diyelim öncelikli. Uzun vadede iki olması gerektiğini
0: düşünüyorum. Mesajlara geçtim. Hızlı hızlı mesajları eritiyorum ve hızlı hızlı yanıtlamış oluyoruz Can Genç'le birlikte. Fatih Kaan Doğan der ki abi yeni stoper Ümit için ne düşünüyorsunuz? Kaan ben Beşiktaş taraftarım.
1: Ağır. Çok ağır oyuncu. Ayağı çok iyi oyuncu ama büyük takım için çok ağır. Ya iyi bir potansiyel ama bence izlediğimiz zaman çok ağır olduğunu hepimiz daha fazla anlayacağız.
0: Selam belki yayınlar, parantezin konu Can, hoş geldin demiş. Can sana Thomas Reis konusunda katılmıyorum. Arteta ve Fabregas örneği verdin ama oralarda bir futbol kültürü, bir sistem var. Karadeniz insanı iki kötü sonuçta Thomas Hoca'yı tepe koymaz mı sence?
1: Fatih i̇şte psikolojik olarak onu yönetebilecek bir yapıda Karadeniz'de evet. Çalıştığı ülkenin iklimini biliyor. Ya bilmiyorum, belki yani o psikolojiyi yönetebilecek adamlardan bir tanesi olduğu için sanıyorum.
0: Fatih Terim hatırlarsanız 8'de kapanır 18'de demişti demiş. Onu hatırlatmış. 6 da olur 16 da, doğru değil mi sizce demiş. Kerem de ısrar ederse aradaki fark 6 da olur 16 da demiş.
1: Olur.
0: Beşiktaş'ın en büyük sınavı deplasmanda Amespor, orada belli olur. Orada belli olur. Eğer orada yara alırsa Beşiktaş, bence Galatasaray bu ligi siler.
1: Bence yara alabilir. Marsilya maçı var yani. Akıllar şu anda ilk etapta Marsilya maçında. Çok önemli maç.
0: Şampiyon olacak takım sezon sonu 88 puan toplayacak.
1: Toplayamaz. 34 haftalık fikstür. 88 çok.
0: Kalma puanı ise 38 olacak demiş.
1: Bak, onu bilemem. Ona katılırım. Olabilir, katılırım yani.
0: İkinizi de keyifle dinliyorum. Fenerbahçeli dostlarımıza bir şarkı gönderiyorum demiş dinleyicilerimize. Fenerbahçeli dinleyicilere yolluyormuş şarkıyı.
1: Yollasın, tamam.
0: Niye Fenerbahçelilere sadece? Sanatçı Candan Erçetin demiş. Şarkı demiş. Olmaz demiş. Bu aşk böyle olmaz.
1: Olmaz ya, bence sevgiler de olmaz yani, böyle olmaz yani zaten. Çok doğru demiş.
0: Vural Bey der ki nasıl yani der. Ünlem de koymuş bak orada.
1: Neye demiş?
0: Portekiz Ligi'ndeki Porto ve Benfica haricinde bir takım mı Galatasaray demiş. Galatasaray önlem alınan bir takımdır demiş.
1: Ha, ben öyle bir cümle mi kurdum? Ben şunu söyledim. Evet. Yani sonuçta Sporting Lisbon'u bir vardı, küçümsemeyelim. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde X8'e girmiş. Normal sezon tablosunda üzerine de çeyrek final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani Galatasaray 45 dakika destansı bir oyun oynadı. Hakemi konuşmuyorum bilerek, çünkü zaten hepimiz biliyoruz zaten rezalet bir hakem yönetimi. Zaten hakem öyle olmasaydı zaten maç öyle olmazdı ama yani yine de şunu söyleyelim, Galatasaray rakibini bir tık küçümseyerek oynamıştır.
0: Evet.
1: Yani biraz daha ekonomik oynayıp süreci 90 dakikaya yaysaydı zaten kazanabilirdi. Daha iyi olduğunu gördük Galatasaray'ın yani sahada birçok etmende, belli dakikalarda en azından. Sonrasında biraz tabii ki oyunun düşüşü oldu. Zaman zaman da böyle şeyler olabiliyor. Yani umarız bütün temsilcilerimiz çok çok başarılı olurlar diyeyim. Berke de galiba teşekkür etmem gerekiyormuş.
0: Yavaş yavaş teşekkür ediyorum. Gerekiyor. Mesajlar var. Mesajlarla ilerliyoruz. Mesajlarda da en azından dinleyicilerimize teşekkür edelim isim olarak. Tabi biraz zamanın daha varsa Can Genç. En azından isimlerini okuyalım. Eyüp Bey bize mesajını paylaşmış, göndermiş. Diğer tarafta Rüstem Bey'in mesajını gördük. O İsmail Kartal'la alakalı yönetime yazar diyor. Özetleyeyim mesajları. Yiğit Bey, Fatih Tekke'nin neyi vardı da gönderdiniz demeye getirdim.
1: Ya o konuyu açabilir miyim? Çok özür dilerim.
0: Zamanın varsa senin zamanın.
1: Var. Peki. Şimdi Fatih Tekke konusunda şöyle bir iddia ortaya atacağım. Hı. Bir iddia ortaya atmam lazım. Çünkü Fatih Tekke'nin ben kendi adına akıllı bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu ne demek? Şimdi sonuç olarak camiada Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligi 3. bitirdi. Ve bunu çok düşük maaş bütçesiyle bir kadroyla yaptı. Üzerine Salah gibi, Fabinho gibi, yeni onağına maaşı gibi ve birçok oyuncunun da zam talepli bir gerçekten kaotik bir yapının içinde kaldı. Ve ister istemez oradaki taraftara bunu anlatmasının hiçbir izahın olmadığını da farkına vardı. Ve o noktada artık bardağı taşıran son damla olarak kendisinde duygu halini yönetememesinden dolayı bir anda Ferencvaros maçında istifa etti ve evet, kendine kredi oluşturduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Yani bu ne demek? 2 sene sonra Fatih Tekke velev ki Trabzonspor'a geri döndüğü zaman kral olarak dönecek diyorum.
0: Kaldı ki orada Fatih Tekke bazı şeylerden feragat ederek
1: kesin etmiştir abi.
0: Ediyor. 500 ha, milyona yakın bir rakam konuşuluyor orada. Ben de konuğun sesi tanıdık geliyor diyordum. Can Cazım hoş gelmiş demiş.
1: Hoş bulduk.
0: Peki. Ben de abartmışım yani. Yok işte Can, işte şimdi yeni dinleyenler için, akşamları dinlemeyen dinleyiciler.
1: Yok canım, estağfurullah, var. Orada bilmeyen yani, çok vardır abi.
0: Nadiren denk geliyor çünkü mesela.
1: Aynen.
0: Ben orada
1: ya yorumcu olarak hiç dinlememişlerdir belki de.
0: Evet.
1: Bak sert sert
0: mesela bak yapıyorum. Sesini tanıyamayan var. Niye? Sen yorumcu olunca sesin mi tanımıyor Can? Aa,
1: bilmiyorum, belki de maçı
0: burada daha farklı. Burada biraz daha sessiz sakin değil mi? Bak mesela burada benim ses tonum farklı. Yani. Senin ses tonun. Buraya farklı geldiğinde mi? Sen de öylesin mesela. Evet, daha
1: belki
0: böyle,
1: de öyle oluyor.
0: Daha böyle Bozcaada işte yüzüm bağ bozumu mu diyorlar, ne diyorlar?
1: Tabii doğru diyorsun.
0: O döneme denk gelen, oradan böyle yeni gelmiş bir Can havası var. Ama karşıya geçince Maslak trafiğinden yeni çıkmış. Ya kardeşim adam, öyle olur mu o ya? İsmail Kartal'la olmaz bu iş falan. Evet, oralara evet, giren bir Can Genç var, onu söyleyelim.
1: Abi şu anda tabii ki ister istemez yani senin gibi bir radyocuyla, bir moderatörle, gerçekten spor insanıyla yayın yapınca bu kadar da kaliteli sorular gelince yani insanda şöyle çat çat konuşası geliyor doğrusu.
0: Estağfurullah, benlik bir şey yok. Selamlar müdürüm, hoş geldin demiş Yunus Bey. Can'a selamlar demiş. Inter'den Alkan Çağlanoğlu için sakatlık açıklaması demiş. İç adelede zorlanma.
1: Ne olmuş?
0: İç adelede zorlanma varmış. O da öğle saatlerinde gelen bir haber var.
1: Ciddi mi acaba? Yani. Önümüz milli ara.
0: Tabii orada büyük ihtimalle.
1: İyi habermiş. Bak bakmıyordum telefonuma. Seni
0: İyi habermiş derken?
1: Ya şey, kötü haber tabii ki de. Peki. Yani bunu öğrendiğimiz iyi oldu anlamında evet, söyledim. Evet. Yanlış, kusura bakmasın. Tabii ki Hakan çok değerli adam.
0: İyi habermiş deyince dedim.
1: Yok canım değil. yok yani. Ben, şimdi yazılır, birçok şey yazılır da kusura bakmayın, diliniz
0: İşin sürçtü.
1: Tabii ki yani.
0: Sağ uyluk iç adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanıyor. Teşekkür ederiz, ilerleyelim. Mustafa Bey mesajınızı gördük, teşekkürler. Bursa'dan selamlar diyen bir dinleyicimiz, Alper abiye benzettim. Alper Üstündağ'a benzettim canın sesini.
1: Çok konuşuyoruz Alper abiye, konuşa benzemişiz.
0: Benzemiştim abi, aynen öyle. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş, teşekkürler, sağ ol. Cihat Kır yazmış. Berkseyer kolay gelsin, dakika skorda Can Bey'i de sizi de dinlemek çok keyifli demiş.
1: Sağ olsun.
0: Ama Can dakika skorla özdeşleşti. Can'ı dinlemek benim için de çok keyifli. Ben onda konusu gelmişken söyleyeyim.
1: Sağ olsun.
0: Bunu ben söylüyorum.
1: Ha, eyvallah.
0: Aynen. Bana sağ ol de diyeyim.
1: Sağ ol Berk'im, sağ ol bir tanesi.
0: Can Bey'in programı komple dinledim ama işte olduğum için mesaj atamadım dün demiş. Ha, İzmir'den Naz yazmış. Naz Hanım yazmış. Hı-hı. O da nadir dinleyen dinleyicilerimizden. Düzeltiyorum. Nadir yazan ama sık dinleyen dinleyicilerimizden. Ve nadir kadın futbol severlerden mesela, hı hı, Naz Hanım. Can ve Berk, sizleri bir arada duymak ne güzel demiş. Naz Kara Küçük bize mesajını gönderiyor İzmir'den. Sağ olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben Hüseyin Mecit demiş. Güzel temennilerini bizlerle paylaşmış.
1: Hüseyin abi yazıyor sürekli.
0: Hüseyin süper abi adam, her daim yazıyor. Hüseyin abinin o duası var ya.
1: Ha, tabii.
0: Geri gelir annen baban unutur yani o duayı.
1: Gerçekten
0: sana evden çıkarken.
1: Hüseyin Mecit buradan yani, sevgilerimizi iletelim.
0: Evet, Musa Çotuk o da mesajını göndermiş. Teşekkür edelim Musa Çotuk'a da. Ben mesajları okudukça gelen yeni mesajlar da var. Dakika skorun. Dakika skorun genç canı, sorum Galatasaray ile ilgili, sence barış kesilmeli mi demiş?
1: Hayır.
0: Seni bırakmıyorlar.
1: Ya şöyle kesilmeli ama uzun vade için değil. Yani bir maç, iki maç ya, bir ders vermek adına belki. Ya ders vermek demeyelim, orada yanlış bir tabir oldu ama biraz kenara alınıp oyuncuyu hırslandırmak, biraz doldurmak adına. Biraz oyuncu yedek kalacak. Aa bak ne oluyor, ne bitiyor falan. Barış küsecek bir adam değil abi. Barış'ı bir iki maç böyle kenara alırsan çok daha iyi çıkar. Yani çok daha böyle istekli, şehvetli bir Barış izleriz. Yani bilmiyorum. Yani her zaman söylerdim yayınlarda da, işte hep şey kıyaslaması olur ya, Kerem mi, Barış mı, Yunus mu? Benim için her zaman Yunus'tur. Bunu bu şu andaki en formda adam Yunus olduğu için söylemiyorum. Dinleyenler de vardır. Ama ya şunu da söylemek istiyorum. Barış da bu kadar kötü bir oyuncu değil. Sadece bu eleştiriler ve sürekli farklı mevkide oynamasından dolayı biz bu kadar da kötü görüyoruz. Yoksa Barış'ın belli maçlarda çok önemli bir adam olduğunu savunurum ve milli takımımız adına da şu ana kadar iyi bir performans göstermemesine rağmen çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eşi benzeri olan bu kadar güçlü, bu kadar hızlı, bu kadar delen bir oyuncumuz maalesef ki yok. Bir duyuru daha milli takım demişken, İlhan Fakılı'yı milli takım kadrosuna görmek istiyorum. Normalde milli takım kadrolarını eleştirmem ama İlhan Fakılı milli takım kadrosunda olmazsa gerçekten çok daha hevessiz anlatacağım müsabakaları.
0: Belki nereye başvurabiliriz demiş. Ben de mesajı okumadan önce nereye yazdım dinleyicimize. Nereye, ne için nereye başvuracaksın yazdım. Cevap vermiş o da şimdi. Mesajı anlamsız olacak çünkü. Düşünsene, belki nereye başvurabiliriz yazıyor. Neyi de başvuracaksın, nereye yönlendireyim seni. Can'la sana birlikte program yazılması için kime başvurabiliriz diyor. Can birlikte
1: kaşemiz program... pahalı. Evet, kaşesi pahalı program.
0: Birlikte yayın yapabilmemiz için aslında zaman zaman bunu yapalım.
1: Ya yapalım yapalım, güzel oluyor. Evet. Geçen sene bir kere böyle bir denk gelmiştik, hatırlıyor musun şeyde? Ligin son haftalarında TFF 1. Lig'de ben mesela o anda da ben moderatör olmuştum. Evet. Sen yorumcu olmuştun. Ters rolleri değişmiştik.
0: Güzel.
1: Bugün tatlı. De böyle yaptık.
0: Bizim Can'la Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk geliş yılında tabii. Mesela 2020-2019-2018 o zamanlarda yapılan ikinci kongre vardı. Güven oyu gibi bir şey vardı. Öyle çok Fenerbahçe kongrelerinde, Beşiktaş kongrelerinde görev almışlığımız vardır. Radyo Gol'deki geçmişimiz aslında böyle bir maziye dayanır Can'la, Can Genç'le. Can o anlamda çok
1: eski
0: sevdiğim,
1: tanışırız yani.
0: Tabii çok sevdiğim bir meslektaşım, bir kardeşim.
1: Çok severim.
0: Birlikte
1: abi.
0: Aynı mesleği yapmaktan keyif duyduğum bir isim yani. O bambaşka Can'la benim için. Bu süreç. Çok teşekkür ederim.
1: Bir de bir dostunuzla sohbet ediyorsunuz. Bakın hani tabii ki sektör anlamında biz birbirimizle çok fazla yayın yaptık ama yani sektör haricinde de birbirimizi seven insanlar olduğumuz için belki de yayına o sıcaklık, o samimiyet geçmiştir. Belki o yüzden sizin teveccühünüz gelmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Hakikaten iyi ki varsın.
0: İstiyorlar. Yayın istiyorlar Can. Senle benle.
1: Yaparız. Kaşa pahalı.
0: Yayın yazalım böyle zaman zaman ara ara.
1: Vallahi müdürüm, bakacağız.
0: Estağfurullah. Şimdi bakalım tekrar Can'la konuşalım. Diğer tarafta en kötü ihtimalle zaten maç önlerinde birlikte oluruz.
1: Aynen,
0: herhangi
1: aynen.
0: Bir zamanda. Can'la konuşmayı bitireceğiz deyince aklıma öyle geldi demiş dinleyicimiz. Can'la konuşmayı bitireceğiz de Can'ın zamanı yoktu.
1: O ya ben gitmem gerekiyordu da mesaj attım. Yani rahatım, bir 3-5 dakika daha okeyim.
0: Dönmediler galiba. Peki.
1: Yok, dönüldü de izin istedim. Yani bir yayın.
0: Berk hocam iyi yayınlar. Allah size Zeki Murat Göl'e şansı versin. Kalırsınız demiş.
1: Kim yazmış bunu?
0: Yani bakalım, çok da mizahi yöntem.
1: Çok güzel mesela.
0: Ahmet Berk Yöntem. Peki. Aa,
1: bak adaşın.
0: Bizim Yunus Aydın'a da benziyor Ahmet Bey bu arada.
1: Gerçekten mi?
0: Fotoğrafına geldi bak, ben böyle WhatsApp'ta.
1: Ama konuşunca duyulmam şu anda. Bey.
0: Duyulmazsın. Can Genç geliyor bakıyor, tamam peki biz yani Menemen muhabbetine dönmeden yavaş yavaş toparlayalım burada da Can Genç'le birlikte. Bizim Yunus Aydın'a da net bir şekilde Yunus Aydın hemen öyle deyince Can'ın böyle ağzı açıldı. Oo çok da benziyor der gibi.
1: Aynısı.
0: Bakalım aynısı.
1: Ya aynısı gibi. Demeyelim ama çok benziyorsunuz hakikaten, evet. Yunus'a.
0: Evet. Can yemin olsun geleceğim oraya. Yunus konusunu konuşacağım seninle. Sabaha kadar tartışacağım.
1: Bak Yunus Mehmet Bey mi bu?
0: Akgün, evet.
1: Mehmet Bey değil
0: Mehmet
1: mi?
0: Mehmet Bey.
1: Tabii evet. Yani şey yani çok beğeniyorum. Normalde bir yani insanlar 10 üzerinden 7 beğeniyorsa 9 beğeniyorum. Çok iyi futbolcu bence.
0: Evet. Yapın yapın bir program yapın. Yapıyoruz işte, anı yaşamak gerekiyor. Ya evet. Bize de biraz bu var Can ya. Mesela bak Bozcaada dedik değil mi en son? Bozcaada'ya gidiyorum.
1: Evet.
0: Ya buraya biz niye gelmiyoruz diyorum yanımdaki. Ya geldin işte kardeşim, oradasın, yaşıyorsun evet, orayı. Abi. Niye bunu soruyorsun?
1: Ya git denize de var.
0: Kendimden örnek veriyorum ya. Büyükada'da bir yer keşfediyorum arka taraflarda. Herkese de söyleyeyim. Eskibağ.
1: Çok iyidir.
0: Çok güzel bir yer. Böyle tam balık mekanı. Balık yersin orada güzel bir şekilde.
1: Bak yavaş yavaş Palamut'ta çıkar şu anda.
0: Çıkar şimdi tabii. Palamut. Çok da güzel. Tam yağlanması zamanı. İçin bir ay daha bekle.
1: Sardalya yağlandı. Şu artık yavaş yavaş bitiyor Sardalya. Palamut'a geçeceğiz.
0: Fırına atamazsın abi. Evde yiyeceksin. Palamut şu an ızgaralı. Izgaralık da değil. Yağlık.
1: Evet.
0: Çünkü yağlı
1: tabii
0: değil.
1: Çingene palamutu var.
0: Evet, tabii şimdi biraz o var sanki. Yani orada bir yer keşfediyorum. Ya işte buraya hep gelirim. Ya gelmişsin kardeşim, git orayı keşfetmişsin. Abi. Ye balığını kalk. Niye bu konuyu açıyorsun? Ben, çevremdekiler, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz yapın yapın program yapın. Niye yapmıyorsunuz deyip üzünç emojileri yolluyorlar vesaire. Ya gerek yok mesela bunlara. Yani yaşayalım anı. İşin esprisi, sağ olun var olun. Biraz orada kendimi eleştirir isim geldi.
1: Ya ama o işte biliyorsun.
0: Güzel yani, bir konu.
1: Ben de çok severim kendimi eleştirmeyi ama bugün yorumcu olduğum için çok eleştirmedim.
0: Peki bugün Sinan Engin havası var dedim işte.
1: Sinan abi sevgilerimi sile.
0: Dört büyükleri konuştuk. Son 7-8 dakika biraz böyle menemen muhabbetine döndü.
1: Ya, olacak diyelim. O kadar da.
0: Güzel oldu, tatlı oldu, hoş oldu. Ziraat Türkiye Kupası da başlıyor. Orada da detayları, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Teşekkür edeceğim. Araya gideceğim. Reklamlar var. Reklamların ardından kapatmak için burada olacağım. Can çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Berk. Bütün dinleyicilerimize sevgiler.
0: En yakın yayını ne zaman? Onu da...
1: daha var. Daha var birazcık.
0: Daha var biraz.
1: Şeyiz.
0: Biraz.
1: Ama derbide buradayım.
0: Bir bozcu adam var diyorsun.
1: Yok, bozcu adam yok. Bu arada kaçamayacağım.
0: Cumartesiye kadar göremezsiniz.
1: Tabii cumartesiye
0: biz
1: kadar.
0: Biz buradayız,
1: bak,
0: Can yok.
1: Tabii. Yani. Azıcık da biz şey yapalım. Ne, peki, şaka bir yana cumartesi günü 19-23 arasında derbide maç önü, maç sırası, maç sonu sizlerleyim.
0: Evet.
1: Bekleriz herkesi.
0: Peki. Araya gidiyoruz. Can çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tamam, üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Can Genç bizlerle birlikteydi. Kıymetli kardeşim, kıymetli mesai arkadaşım, o da şu an bizlerle birlikteydi dediğime bakmayın. Stüdyodan tam da çıkıyor. Can Genç dediğim an iki elini kaldırdı havaya. Sergen Yalçın'ın 2021 yılındaki o sürekli itirazları vardı ya, onun gibi iki eli de sağlı sollu açıldı yani. Neyse, girmeyeyim Sergen Yalçın'a kadar şimdi bir yerden bir yere bağlarken. Bora Bey mesajını atmış. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale'den selamlarını göndermiş. Talişka'yı izliyorum şu anda. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın demiş. Asya Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayınsa eğer, o maçı galiba Göksel'in Çağrı Saraç anlatıyor. Doğru mu biliyorum? Göksel'in Çağrı Saraç'ın şu an anlatıyor olma ihtimali yüksek. 15'te başlamıştı diye hatırlıyorum karşılaşmayı. Ona da yayınlar dileyelim. Eğer böyle bir şey varsa, tabii takip etmiyorum oraya kadar. Yalan söyleyemem. Aa, ben de izliyordum Talişka'yı. Asya Şampiyonlar Ligi'nin çok iyi, sıkı takipçisiyim diyemem. Samimi olmam gerekir ama orada da çok önemli maçlarda böyle güzel oyuncuları izlemek keyifli. Ayrı noktada tabii Göksel'in Çağrı Saraç'tan dinlemek her şeyden önce. Bu hafta özelinde ondan dinleyeceğimiz birçok maç var ki, özellikle bir diğer tarafta Almanya'ya dönüyorum. İşte İtalya'ya dönüyorum. İspanya La Liga'ya dönüyorum. Serie A, La Liga ve işte Bundesliga. Buralarda öyle güzel maçlar var ki, Göksel'in Çağrı Saraç'tan da hani takip etmeyeceğimiz maçlar, takip edeceğimiz maçlar, ayrı heyecanlı olan maçlar, zaman zaman böyle sizi açtırtır bahisten ya da farklı konulardan, böyle bir merak eder açarsınız ya da ya bu maç ne olacak derbi, bak o şehrin derbisi bu biliyor musun deyip gurme maçlar olur ya, o maçları Göksel'in Çağrı Saraç'ın anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Kaldı ki sadece onlar da değil, bir Valencia, bir Villarreal, bir Sevilla ya da diğer tarafta bir Fiorentina, bir Lazio, önemli maçlar, bir Napoli maçı da Göksel'in Çağrı Saraç'tan her an dinliyor olabilirsiniz. Onu da keyifle takip ediyoruz, onu da hatırlatalım. Şöyle canla uzun uzun konuşmuşken oraları da analım sizin Talişka mesajınızda. Merhabalar, Fenerbahçe Beşiktaş'ı küçümsedi tezinin altını doldurabilir misiniz lütfen demiş. Ben bir soru sormak istiyorum demiş ama konuştuk Kadir Bey. Teşekkürler mesajınıza. Faruk Bey mesajını gönderen bir farklı dinleyicimize, Ozan Bey'in mesajını görüyorum. Hüseyin Bey yeniden bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Demiş ve misafirinizin sesini daha çok İlker Duralı'ya benzettim demiş. Peki, selamlar İlker Duralı'ya da, size de sağ olun, var olun. Diğer tarafta Şener Akgün mesajını gönderen bir farklı dinleyicimiz dedik ve bugünü böyle kapattık. Ben Berk Seher, sürçülisan ettiyse kaffola. Saatler 18.10'u gösterdiğinde, bakmayın bugünü böyle kapattık dediğime, 18.10'u gösterdiğinde haber masasında Serkan Çetiner'le birlikte sizlerin karşısında olacağız. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kim ne dedi formatıyla devam edecek yayınımız. Kim ne dedi formatında Sports Dijital tarafında önemli konulara değinilen, Fenerbahçe'nin dünkü performansına değinen Murat Aşık, Olcan Akça ve Berkay Tokyoz'un açıklamalarını, oradaki değerlendirmelerini görebileceksiniz. Hemen ardından Kim Ne Dedi formatında bir bölümünü dinlediniz ama Fenerbahçe'deki krizin büyüdüğü, çözümün ne olup ne olamayacağı, tüm bunlar Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un aktarımıyla Dijifutbol'da bugün konuşuldu, taze konuşuldu. 3 saat önce, 2 saat önce konuşulan bir konuydu. Oraya gireceğiz, oraları sizlerle paylaşacağız. 18.10'da haber masasında yeniden görüşeceğiz. Ben Sayerberk Instagram hesabından da takip edebileceğinizi aktarayım ve Sayerberk Instagram hesabından bana ulaşabileceğinizi, benimle mesajlarınızı buradan paylaşamadığınız, buradan zamanın yetmediği mesajlarınızı oradan da bana aktarabileceğinizi aktarmış, söylemiş olayım. Sayerberk Instagram'dan takip ederseniz de memnun olurum. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
2: parantez, parantez sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk Muzaffer. İbrahim, İzleyenlerimize abi, selam.
5: Hoş geldin. Muzaffer. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla başlayacağız tabii ki.
6: Hep doğal sıcak olarak. Ya. Hep kaynıyor sıcak. Yani.
5: Hakikaten öyle. Kaynıyor İlk yani. Başladığından beri rahat bir hafta geçirdiğimizi, güllük gülistanlık şeyler konuştuğumuzu pek hatırlamıyorum. Özellikle Fenerbahçe özelinde. Roma maçından sonra zaten süreç yaşanmıştı. İsmail Kartal istifa etti. Sonrasında görevine devam kararı alındı. Ve sonrasında Gaziantep maçı önemli bir maçtı. Ama burada tabii ki bir beraberlik yaşandı ve Fenerbahçe bir puan kaybı daha yaşamış oldu. Evet. İstersen maçla başlayalım. İbrahim abi ilk sözü sana vereyim. Bu sonuç senin için sürpriz oldu mu?
7: Ya olmadı çünkü Fenerbahçe'nin olmadı yani. Hani etrafındaki insanlara da berabere bitmesini beklediğim bir karşılaşma diye konuştum. Çünkü yani Antep'le ilgili çok fazla öngörüm yok. Teknik direktör değişti. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir öngörüm var. Çok fazla dalgalanan bir Fenerbahçe takım performansı. Üzerine teknik direktör krizi ki o teknik direktörün o krizi halledebileceğini ben inanmıyordum. İnanmadığım için yani en olumlu tarafından baktığımda beraberliğin daha yakın olduğunu düşündüğüm bir karşılaşmaydı. Şimdi oyuna baktığında, kadro tercihlerine baktığında aslında İsmail Kartal'ın bugüne kadar hep şöyle anlatılıyor İsmail Kartal performansı. Ben biraz da bu teknik taktik tarafında insanların birilerinin yapmadığı şeyi de yapmış gibi anlatmasını da anlamakta zorlanıyorum. Mesela İsmail Kartal Fonseca'yı mat etti. Teknik konuda. Nasıl mat etti? İşte Ahmet'i buraya çekti, Mehmet'i buraya çekti, Bek'i buraya gönderdi. Böyle acayip şeyler. Sor İsmail Kartal'a, yüksek ihtimal onun haberi yok o bahsettiği şeyden. Ama teknik bir şey anlatacağız ya. Hocayı da yukarı çıkarmamız lazım. Gel maçına, Roma maçına benzer bir durum. İşte İsmail Kartal Gasperini'yi perişan etti. Hatta ya öyle bir oyun çizdi ki Archie Brown bek pozisyonundan tıpkı Paris Saint Germain oyunlarında beklerin hücuma katkısı gibi buradan şahane bir organizasyonla gol attırdı. Oyunun bütününe baktığında o konunun onunla alakası olmadığını anlaman lazım. Yani evet Archie Brown oraya gitti, oyunun içerisinde oyuncular pozisyonu değiştirebilir ama o planlı olur. Öyle kafana göre gittiğinde değil mi oraya şöyle olsa kabul edebilirim. Fenerbahçe oyunlarında İsmail Kartal'la sürekli bekler benzer bir değişimin içerisinde olsa derim ki evet bu teknik direktör dokunuşu. Ama bu tamamen doğaçlama oynandığı için bu oyuncuların o an sahanın içerisinde problemi kendi çözmesi üzerinden.
6: Dünkü maçtaki sorun neydi?
7: Ya dünkü maç için şunu söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bir kere Fenerbahçe'nin bir coşkusu yok. Şey çok güzel anlatıyor ya onu Guardiola. Hani bizde hep doymuşluk üzerinden bir şey anlatılır değil mi? Mesela Galatasaray şu an çok ona uygun. 4 sene üst üste şampiyon olduğu için doydu. Böyle bir şey yoktur. Doyma diye bir şey yoktur. Onu eşiyle olan ayrılığı üzerinden anlattı. Şahane. Diyor ki çok seviyorum eşimi, o da beni çok seviyor ama tutkumuzu kaybettik diyor. Fenerbahçe tutkusunu kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş. Yani doymuşluk ya da başka bir konu değil. Kadro planlaması, oyuncu tekrarı hepsini bir tarafa bırak. Sen dışarıdan enerjisini kaybetmiş oyuncuları görüyorsun bir arada. Net. Ya onun da sebepleri tabii ki var. Yok yakın tarihte o sahada gördüğün oyuncu teknik direktörünün ayrıldığını şeyde duydu.
6: Basın toplantısında
7: duydu.
6: Şimdi oraya basın toplantısından sonrası ama mesela dün benim dikkatimi çeken bir şey var. Senin bıraktığın yerden bölüm aktarayım, ardından devam et lütfen. Yani önce bir dünkü meseleyi bir konuşalım. Çünkü çok geniş alınması gereken bir Fenerbahçe gündemi olduğunu düşünüyorum. Ve esas mesele de yani çözüm ne? Çözüme doğru temel değerlendirmeler yapmak gerekir. Çünkü şu haliyle büyük bir kriz var ve görüntü o ki buralara doğru bir müdahale yapılmazsa bu kriz artarak devam edecek. Şimdi dün maçın 15 ya da 20. dakikası falan olması lazım. İsmail yüksek ceza alanının önünde yani o iki stoperin arasında bir top aldı. Öne doğru gidiyor. Hatta benim yani Burak'la birlikte izliyorduk. Dedim ki yürüyor yani. 15 ya da 20. dakika daha İsmail yüksek ayağına topu almış. Yürüyerek orta sahaya doğru gidiyorlar. Hatırladın mı o pozisyonu? Sağ tarafta sağ stoperde Şikrinyar. Sol tarafta Ake. Yani bir kere maçın bir 10-15 dakikalık bölümü Fenerbahçe bir umut vermiyor ama şöyle bir durum da var, hani takım da kendine gelir. Hani maçın başıdır, sonra açılır falan ve hemen hemen tamamı o şekilde devam etti. Maç sonrası İsmail Kartal'ın basın toplantısına gelince o başka bir skandal. Oraya da geleceğim. Ancak senin aktardığın yerden aldığımız zaman iki takım arasında böyle bir fark var. Şimdi Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gitti. Kötü bir mağlubiyet ve geldi Kocaelispor karşısına. Kocaelispor mu daha atlet takım, Antep mi?
7: Kocaeli daha atlet takım.
6: Evet. Tamam, kendi evinde oynamanın bir şeyi de vardır mutlaka, katkısı da vardı takımlar açısından. Hani deplasmanda, burada Fenerbahçe'nin deplasmana gitmesini de bir Galatasaray'a göre bir eksi olarak koyalım. Yani böyle bir avantajı, dezavantajı vardı diyelim. Ama şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, çünkü ikisi de Şampiyonlar Ligi oynamış, dönmüş gelmiş. Ya oyunda bir coşku var. Hı. Takım istiyor, kazanmak istiyor. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zamansa kazanmak mutlaka istiyor ama kazanacak bir formülü, kazanacak bir düzeni, kazanacak bir temposu yok. Şimdi bunu biz neyle anlatacağız? Kadro derinliğiyle mi anlatacağız? Takımın fiziksel yetersizliğiyle mi anlatacağız? Hocanın doğru plan yapamamasıyla mı anlatacağız? Maç içerisinde doğru müdahalelerin olmamasıyla mı anlatacağız? Yani Fenerbahçe'de dün kaç tane yanlış vardı oyunda?
7: Bir kere yani temelde Fenerbahçe'de hiçbir plan yok. O yüzden o örneği verdim. Yani Lyon'da, Roma'da sizin anlattığınız hadise yok. Ya olsa sence...
6: O plansızlık, sana o zaman plansızlık varsa orada sana sonuç getirdi. Git. O zaman böyle plansızlık devam etsin derim ben.
7: Hayır. Şey, dalgalanacak onlar. Hı. Yani. Hani Lyon'u, Roma'yı oradan okursan, ligi bireysel hatalardan ya da hakem eksikliğinden okursan yanılırsın. Tamamında bu bahsettiğin oyuncular nasıl... Yani ideal kadroya baktığın zaman hangi kadro yetersizliğinden bahsedebilir? Şu Fenerbahçe'nin ideal kadrosu Antep'e direnemeyecek mi yani? Bırakma, kazanmayı falan geçtim. Bir oyundan bahsediyorum ya. Ya Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum tamamen teknik direktör üzerinden okudur. Bu bir kere bu takım net bir şekilde iyi çalışmamış. Ama iyi çalışmamasının temel sebebi de...

0: geliştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyer. Parantez gündemi konuşacağımız bir bölümümüz olacak ki

0: Onu bilmiyor mu 40 küsür kişi Beşiktaş'ta kampa gitmeyi? Ne dedi adam ilk geldiğinde kampa giderken? Ben bu kadar kalabalık oyuncularla kampa gitmem. Sayıyı düşür dedi. Niye dedi mesela İtalyano? İtalyano bilmiyor mu? Zenginlik ne güzel, her tarafta futbolcu olsun. Değiştire değiştire oynatırım. Çünkü o işin öyle olmayacağını deneyimlemiş. Şimdi sen orada bir kere hata yapmışsın. Bir de kendi ağzına da söylüyorsun. Böldük antrenman saatlerini diyorsun. Oradan çıkmaz sağlıklı bir şey. Neyi bölüyorsunuz? Kime bölüyorsunuz? Öyle antrenman planlaması mı olur? Şimdi oradan belli ki bu takımın sezon başı, ki sezon başı kampı çok önemlidir. Yani sezon başı yapacağın fiziksel durum seni devre arasına sezon sonuna kadar götüren durumdur. Şimdi sen burada bir kere eksik kalmışsın. Sonra devam et. Şimdi ondan sonra yavaş yavaş teknik direktör dokunuşu, iletişim ön plana çıkıyor değil mi? Sen oyuncularını bir lider olarak hiçbir konuda ikna edememişsin ki. Söylediğinin tamamı dışında farklı şeyler gelişmiş. Mesela sen çıkmışsın bir lider olarak, şu kalacak, bu kalacak ya da bunu istiyorum, bunun geleceği. Ne söylediysen farklı şey olmuş. Bir kere oyuncuya karşı inandırıcılığını kaybetmişsin. Antrenör olarak gitmişsin ilk kaybedilen maçtan sonra. Konunun benimle hiçbir alakası yok. Ayağındaki topu rakibe verdin demişsin. Hemen kazandığın maçtan sonra sistem kusursuz işledi. Roma maçından sonra da ilk sözü hatırla. Oyuncular sisteminizi...
1: Harfi harfine uyguladı dedi.
0: Ya bu oyuncu nasıl oluyor arkadaş? Orada harfi harfine uyguluyor, burada uygulayamıyor. Yine benzer maç sonu yorumlar, orayı sen yorumlarsın. Ya olacak işim. Yani teknik anlamda ben Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken, ki Antep takımını da hiç beğenmedim, öyle söyleyeyim yani. Hani Kocaeli takımı, Antep takımı dedin ya Atlet. Ben evet. Hiçbir tarafından yüzden, yan yana koymam.
1: O yüzden özellikle
0: bir hiçbir tarafına yan yana zaten koymam yani. Antep takımı o anlamda bir hayli onun gerisinde. Ya Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken bak, kazanabilirdi mesela. Atabilirdi o ara. Hani her şey olabilirdi ama yine benzer yorumu yapardım. Bu oyun, bu teknik direktör davranış seni hedefe götürmez. Mümkün değil yani. Orada Fenerbahçe'nin bir kere oyun anlamında bir şey göremiyorum. Haydi Fenerbahçe geriden mi oyun kuruyor, önde mi basıyor, ikinci bölgede mi karşılıyor? Ne yapıyor Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin durumu şöyle. Fenerbahçe'de oyuncular bütün hafta boyunca şeyde, Bağdat Caddesi'nde, Suadiye'de, oralarda mesela dolanıyor. Antrenmanda kafalarına göre yapıyorlar. Düşün yani. Geziyorlar, ediyorlar. Maç günü de bir araya geliyorlar. Sahaya çıkıyorlar. Aralarında da bir 11 belirliyorlar.
1: Bence bundan daha kötü olmazdı.
0: Hayır. Bundan daha kötü olabilir mi? Yani bu nasıl bir şey ya? Abi bu elle tutulur bir şey olur, peşinden giderim. Yani derim ki ya tamam Aydın, bak öyle var, hoca iletişim sorunu yaşıyor ama bak hocanın takımları çok fiziksel olarak iyi durumda. Geçmişte çok böyle örnekleri vardır. Hep Ziya Doğan aklıma gelir. Mesela Ziya Doğan iletişim konusunda bizim futbolcumuz özellikle zor bir insandı ifade konusunda. Ama herkes şunu dedi, Ziya Doğan takımları taş gibi olur. Yani elle tutulur bir şey olması lazım değil mi? Senin elle tutulur hiçbir şeyin yok ki. Ne antrenman konusunda iyisin, ne kadro planlaması konusunda iyisin, ne iletişim konusunda iyisin. Hayatında bir 99 puanla ilgili bir şey yaşamışsın. Onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun.
1: Peki burada mesela bu kadro derinliği, Muzaffer soruyu senden aldım, soracağım sonra devam edersin sen de.
2: Lütfen, buyurun.
1: Bu kadro derinliği meselesi İsmail Hoca'nın elini, çünkü çok tartışıldığı için söylüyorum ki işin uzmanı sensin. O taraflarla ilgili değerlendirme yapmaktan da kaçınıyorum. Kadro derinliği olmadığı için İsmail Kartal'ın eli de güçlü değil. Şimdi dün çok enteresan bir şey oldu. Bunu aslında nereye doğru götüreceğim? İsmail Kartal'ın ben dün Serdar neydi? Serdar Fenerbahçe'de oynadı ya.
0: Dursun.
1: Serdar Dursun.
0: Takım arkadaşım benim.
1: Dün Serdar Dursun'un, senin takım arkadaşın evet. Doğru, bir olay anlatmışsın orada, bir şey çıkmış. Evet. Hatırladım şimdi. Şimdi Serdar Dursun'la ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu. İsmail Kartal'ın beğendiği, uzun yıllar birlikte çalıştığı bir isim. Serdar Dursun dün İsmail Kartal'ı korudu. Hoca ne yapsın dedi. Çünkü Fenerbahçe takımının çok eksiği var. Derinlik konusuyla alakalı olarak Fenerbahçe takımının sorunları var dedi. Ben aynı zamanda bu düşüncelerin İsmail Kartal'ın düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: muhtemelen
1: konuşmuşlar. Yani şimdi Serdar Dursun'un dünkü değerlendirmesi çok dikkatimi çekti. 3 aşağı 5 yukarı İsmail Kartal etrafı da benim bildiğim kadarıyla böyle konuşuyor. Talişka'yı yolladılar, Fred'i yolladılar. Öyle oldu, o gelmedi, bu gelmedi. Doğru, bunlar olgu, bunlar gerçekleşti. Sorun Fenerbahçe'de, yani 3 tane sorun varsa birinci sıraya hiç mi konulmaz Fenerbahçe'nin transfer planlaması ve bu oyuncular?
0: En son. Bak, bu işin temeli nedir önce? Ya bu burayla alakalı değil mi? Mesela şahane bir ortam kurarsın değil mi? Bizde her şey, ekip müthiş, sorular şahane. Çok da ciddi bir kalabalık takip ediyor. Herkes hazır bekliyor. Şu bozuk abi mikrofon.
1: Yayın yapamaz.
0: Bitti değil mi?
1: Tabii.
0: Bu işin temeli de atletizmdir, antrenmandır. Bir kere orada sınıfta kalmışsın. Fiziksel olarak sınıfta kalmışsın, eksik kalmışsın. Diğeri Kadro plan

0: anlaması da tabii çok önemlidir ama iletişim çok önemlidir. Bak sen getirdiğin oyuncuyla karşı karşıya geldin, Lukaku'yla. İlk sportif direktörün basın toplantısında 4-6 hafta dedi oyuncu itiraz etti. Döndü teknik direktöre, teknik direktör dedi ki %70. Aynı oyuncu sahada. Abi hangi ara hazırlandı bunlar? Hangi antrenman planlamasıyla hazırlandı? Bunlar hazır değilse niye bugün sahaya gönderiliyor? Bunlar eksik. Serdar Dursun konusuna geleceğim. Serdar'ı da anlıyorum. Senin şu an bu ekibin içinde olduğunu düşün. Yani Lukaku'yla şey var santrafor bölgesinde. Vedat var. Ve sen kadro yetersizliği üzerinden bir şey mi anlatıyorsun yani? Santrafor bölgesinden örnek vereyim. Kendisi o organizasyonun içinde olsa asla böyle bir ifade kullanmaz değil mi?
1: O zaman yeterli mi görecek?
0: Yeterli görecek şimdi ya. Öyle şey olur mu? Serdar, eğer Fenerbahçe'de kadro yetersizliğiyle ilgili bir şey konuşacaksak senin olduğun ekibin öyle bir sorunu olur. Yani sen Fenerbahçe'de aranan bir oyuncuysan ilk geldiğim gün benim takım arkadaşım. Yani ama sonuçta biz de öngörülerimizi söylemek zorundaydım. İlk geldiği gün Fenerbahçe'ye şöyle bir yorum yapmıştım. Fenerbahçe Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. Bak Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsa şampiyonluk gitti. İsmail Kartal ihtiyaç duydu. 10 numaraya attım dedi. Rize maçını çevirdim dedi. İyi bir şey gibi anlattı o dönem. Serdar Dursun'a ihtiyaç duyarsan şampiyonluk gider. Senin problemin o. Bak sen hala geçmişte problemin olan şeyleri zenginlik gibi bugün anlatıyorsun. Tarışka senin problemin ne zenginliği? Freddy sen kaç tane mesela Fenerbahçe Fred'le Talişka'yla bu bahsettiğin Serdar Dursun'la kaç tane şampiyonluk kazandı?
2: Şimdi o mesele çok yoğun bir tartışma. Doğru, devam etsen.
0: Yani şimdi elinde bu kadar olmamış bir planlama var. Bugün ideal kadroya baktığın zaman şahane bir ideal kadrosu var Fenerbahçe'nin. Şimdi eksikler üzerinden konuşuyorsun. Onun sonu yok. Hemen oradan hemen dibimizde bir örnek olduğu için, sağlıklı bir örnek olduğu için İtalyan üzerinden verelim. Şimdi Beşiktaş takımı sence bu bahsettiğin kadro yetersizliği var dediğin Fenerbahçe'den bireysel anlamda bölgeler oyuncular bak geride bir önde bir takım mı Beşiktaş?
2: Sen söyle.
0: Mümkün değil. O, uzak ara Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi takım. Bak bugün Fatih Hoca'nın bir videosunu izledim. Fatih Terim'in. Ne diyor Fatih Hoca? Rıdvan diyor mesela. İyi de hocam sen Rıdvan'ı bugün İtalyan'ı öyle gördükten sonra öyle yorumluyorsun. Niye aynı Rıdvan'ı Sergen Yalçın'la böyle yorumlamadınız? Eksik dediniz o Rıdvan'a. Niye madem bu Salih bu kadar önemli oyuncu hiçbiriniz yani önüne mi geçmediniz, talip olmadınız oyuncuya? Niye? Çünkü Salih bu organizasyonun içinde, Rıdvan bu organizasyonun içinde değerli hale geldi. Çünkü onun teknik direktörü onları iyi antrene etti. İyi kadro planlaması yaptı. Rotasyonu çok sağlıklı kullandı. Bugün ortaya bir oyun çıktı. O oyunu gördüğün için diyorsun ki ama Beşiktaş takımı. Beşiktaş takımının iyi antrenörü var. Fenerbahçe takımının eksik antrenörü var. Temel fark o. Ya başka bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadro Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunun çok çok üzerinde oyun oynaması lazım. Net yani şimdi sen Greenwood'u yok mu sayacağız? Lukaku diyor ki mesela Lukaku eksik. E kim abi Lukaku'nun eksik olmasının sorumlusu? Ben miyim? Ne kadar oldu? Bir ay geçmedi mi bu adam buraya geleli?
1: Geçti hemen.
0: Ya
1: hemen,
0: diyor
1: hemen,
0: ki sana 6 hafta hemen. Diyor ya 6 hafta diyor. Sana antrenman bilir mi ki bu oyuncu Dünya Kupası'ndaydı? Tamam geçtiğimiz sezonu boştu kabul ediyorum ama Türkiye'ye ben 50 tane öyle oyuncu sayarım. Gomez de Türkiye'ye geldiğinde müthiş evet. İstatistik gelmedi sana.
2: Doğru.
0: Oynamadan geldi ama iyi antren edildi. İyi bir organizasyonun içine Şenol Güneş de sokuldu. Uçtu. Burada arayın problemi. Yoksa oradan aradığında bir sürü şey çıkartabilirsin. Hani önünde örnek İtalyano. Hemen oradan kıyasla. Bununki darsa bununki nasıl zengin? Bu zenginliği kendi yarattı. Antrenörlük becerileriyle yarattı. Antrenmanla yarattı. Türkiye'de genel sorun, temel sorun bence antrenörü yok saymaya başladılar. Bak o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Senin varlığın? Sen mesela ne işe yarayacaksın bir teknik direktör olarak? Yani şey öyle gelişim öyle oradan başlamıyor mu? İnsan
2: yani şunu söyleyemez mi? Kardeşim Gündüz'ü boş kaleye atsa işi bitirmişim ben ne yapayım?
0: Gündüz'ü boş kaleye atsa senin orada ömrün bir hafta daha uzar, bir şey değişmez. Peki. Oyunun bütününde yoksun çünkü.
3: Peki.
1: Peki buradan yine İsmail Kartal üzerinde şöyle devam etmek istiyorum. Diğer konularımız da var tabii ki ama şimdi basın toplantısında söylediği bazı demeçler yine doğal olarak insanların tepkisini çekti diyebiliriz. İsmail Hoca dedi ki ligdeki ilk maç verilmeyen iki penaltı doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız doğru mu?
0: Yanlış.
1: Bu akşamki hakemi söyleyelim doğru mu? 3 dakika veriyor daha fazla bir cevap vermeyeceğim diyerek aslında yine klasik bir şekilde İsmail Hoca yenilgiye bir bahane bulmuş.
0: Üçü de yanlış söyleyecek bir şeyim yok diyememiş. Yok benim yeni söylemem gereken bir şey var ya. Antrenör olarak öyle değil mi? Bir şey söylemem lazım. Söyleyecek bir şeyim olmadığı için En azından geçmiş.

0: işten. Yine burada çok özür dilerim Aydın, son sana vereceğim sözü. Yine seninle yaptığımız yayında ilk geldiği gün şunu söylemiştik değil mi burada? Ya kim garanti ediyor İsmail Kartal yine 99 puanda olduğu gibi şampiyonluğun çalındı, hakemler hakkımı yedi derse kim garanti ediyor o işi halledemeyeceğini?
1: Evet.
0: Bir daha işi yönetimin üzerine.
1: İlk yayında konuşmuştuk.
0: Aynı şey yani.
2: Şimdi
1: Aydın abi sana veriyorum.
2: Bence şimdi İsmail Kartal diyor ki Gençler Birliği maçında. Bu arada orada soru şöyle soruluyor. 8 puanlık fark için
1: evet.
2: Ne diyorsunuz diye soru sorulmuyor. Hoca orada 8 puan fark varmış gibi anlatılıyor. Biraz onun üzerine gidiyor. Biraz olur insan.
1: O an yanlış anlayabilirsin.
2: 6'dır yani. Da 8 demiştir. Buna bir şey diyemezsin. Neyse bence orası çok önemli değil. Mesele şu. Soru şöyle soruluyor. Hocam diyor 5 haftada 8 puan kaybettiniz. Bunun nedeni nedir? Hocanın bakış açısı ne? Esas olarak kaybettik de diyor. Bak diyor orada Gençler bir maçında öyle oldu. Beşiktaş maçında böyle oldu. Bugünkü maçta böyle oldu. Yani bu 3 maçtaki tabloyu da neye bağlıyor? Hakemlere bağlıyor hoca. Doğal olarak bunun kabul ettirme şansı yok. Şimdi dünkü basın toplantısını söyleyeyim. Sonra buraya nasıl geldik bir ona bakmak lazım. Şimdi dünkü basın toplantısında mesela 8 puan soruldu ya.
1: Evet.
2: Yani en azından hayatta yaşanmış pratikler var. Dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın kamuoyuna yön veren eleştirileri püskürtecek, Fenerbahçe takımını, taraftarını ikna edecek, bu tartışmaları daha doğru yöne sevk edecek bir tane sözü yok. Diğer yandan bu işi başaracağına dair bir tane iması dahi yok. Yani hakemler iyi olursa ben iyiyim. Hocam bunu kimseye yediremezsiniz. Şimdi şeyi hatırlıyorum mesela işte buralarda bu liderlik meselesi önemlidir ya. Gerçi çoğu sezonda çok tartışmalı maçlar oynandı. Acayip bir sezonda hatırlıyorum. Özellikle son Başakşehir Galatasaray maçı. Erzurum'da Galatasaray kaybetti. Puan farkı 8. Ligin bitimine 6 hafta var. Sordular Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca dedi ki hatta gazeteyle biraz çıkışarak onu da öyle sormuyorsun bunu böyle soruyorsun falan. Yani yön veriyor. O tartışmayı daha da genişletiyor. Bugün dedi 8'de olsa 18'de olsa önemli değil. Biz oynarsak bu maçı
0: kapanır
2: bu farkı kapatır ve şampiyon oluruz dedi. Şimdi o günün koşullarında bunu Fatih Terim söylediği için ne kadar ikna edici Fatih Terim söylüyor. Geçmişte yapmış bunu yapabilir. Yani iddialı bir şey söylüyor. En azından bir toparlayıcı bir tavır sergiliyor. İsmail Kartal'da ne var? Eleştirileri püskürten herhangi bir şey var mı? Yok. Toplayıcı iddia noktasına Fenerbahçe'yi daha götürecek taraftar camiye birleşecek bir tavır var mı? O da yok. Ne var? Bahane var. Sürekli bahane, sürekli bahane. Son bir haftalık tartışmalara geleceğiz. Yönetimin aldığı karar ve bundan sonra çözümle meselesini tartışacağız. Ancak Fenerbahçe'de şöyle bir tablo var ya, şaka gibi bir tablo. Biz geçen hafta yayına girmeden önce dedim ki ya emin olamadım çünkü. Beşiktaş maçı ne zaman oynanmıştı? Pazar mıydı? Yani biz ondan sonra cumartesi. Yayın yapmıştık. Pazartesi diye söyleyecektim. Hayır, cumartesi oynandı. Pazar günü Beşiktaş yayın. Cumartesi akşam oynandı. Pazar günü seninle birlikte öğlen saatlerinde bu yayını yaptık. Abi pazar günü Fenerbahçe'nin koşulları neydi? Aynı şeyler. Fenerbahçe ligden koptu mu? İsmail Kartal çok sert şekilde eleştiriliyor. Kadro yeterli mi, yetersiz mi? Talisca neden yok? Neden yollandı? Acaba Fred kalsaydı daha iyi olabilir miydi? Böyle bir sürü tartışma. Doğru mu? Doğru. Aynı bak pazar günü geçen hafta pazar günü öğlen saatlerinde ne konuştuysak Fenerbahçe takımına ilişkin aynı şeyleri konuşuyoruz. Ve Fenerbahçe'nin başkanı bir tespit yapmış Beşiktaş maçından sonra. Demiş ki bu takım çalışmıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi ne diyoruz? Bu takım çalışmıyor. Bu takımın koşacak gücü yok. İsmail Hoca çıkıp şey diyebilir. Oraya da geleceğim. Roma maçını oynadığımız için diyebiliriz. Zaten onun sinyalini vermişti. Biz dedi böyle 3 günde bir maç oynarsak daha da başımıza büyük bela alacağız. Dedi bunu. Dedi. Ben kulaklarımla duydum. Şimdi siz hoca olarak bir şey de yapacaksınız değil mi? Evet. Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, üstelik daha çok kamuoyunu kendi üstüne doğru götüren, açıklamalarıyla işi iyice çorba eden bir hocadan bahsediyoruz. Bunlar gerçek. Peki bir haftada ne olmuş? Ya sen bu bir haftada hiçbir şeyden ders almamışsın. İstifa edip geri gelmişsin, yine ders almamışsın. Yine başaramamışsın. Yine başaramamışsın. İstifa ve sonraki süreci ayrıca konuşacağız ama şimdi daha büyük problem İsmail Kartal Fenerbahçe'de hiçbir şeyi değiştiremiyor. Çok net. Eğer İsmail Kartal kadro planlamasından şikayetçiyse, gidenlerden şikayetçiyse, alınanlardan şikayetçiyse Roma maçından sonra bu gerekçelerle istifa ederdiniz.
1: Evet.
2: Eğer Gerekçe buysa bunlardan ötürü istifa ederdiniz. Bir daha da geri dönmemek üzere. Gerekçelerim bu. Ben başarılı olacağıma inanmıyorum diyerek ben bu takımı başarılı yapamam. Başka bir hoca gelip buradan başka bir ürün çıkarabilir diyerek yönetimin önünü bu sözlerle açabilirdiniz. Onu da söylemiyorsunuz. Çünkü orada kendinize bir paye çıkarmanız lazım. Ben şunu söylüyorum abi. İsmail Kartal özelinde özellikle bir haftada Fenerbahçe'de ne değişti? Hiçbir şey değişmedi, daha da geriye gitti.
0: Değişmedi.
2: Daha da geriye gidiyor. Çünkü niye? Hocanın temel bir problemi var bence. Herkes hayatta kendi kariyerini düşünecektir. Ancak hoca bu kariyeri daha da yukarıya taşıyabilme adına o adımları atamıyor. Yönetim tarafına gelelim. Burada büyük bir problem olduğu çok açık. Yani Fenerbahçe futbol takımı yönetilemiyorsa bunun sadece sebebi İsmail Kartal olamaz. Dün gece bir Fenerbahçe taraftarı, bir abimiz, tanımıyorum kendisini, Twitter'da gördüm. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Kendisi de böyle kaç yaşlarında, böyle 65-70 yaşlarında bir beyefendi. Okuyacağım onun tweetini, çok değerli çünkü.
1: Dinliyoruz.
2: Diyor ki, bu yönetim meselesine özellikle girerken bunu okumak istedim. Caner Balcı diye, Caner Bey, şöyle hatta profiline de bakayım. Hatta 70 yaşlarında falan Fenerbahçe kongre üyesi.
0: Adamı iyice sen de yaşını ileri götürüyorsun.
2: Götürüyorum. Fotoğrafına bakınca. Bir daha bakarsam, bir daha bakarsam 75.
0: 50 desene geri gitsene.
2: Bir daha bakarsam 75 de olabilir. Ama o kadar sağduyulu güzel bir değerlendirme yapmış ki. Çok doğru. Başkanımızı seçmek için can siparihane çalıştık. Teknik direktör kim olacak konusu asla aklımıza gelmedi. Kim olacak diye düşünmedik. Çünkü Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne edip bizi şampiyonluğa götürecek, teknik direktörü getirecektir diye düşündüm. En azından Conte, Jesus veya Aykut olur düşünebilirdim. Çocuklar ağlamasın demiştiniz başkanım. 13 yıl şampiyon olamamış Fenerbahçe'nin stresini kaldıramayacak İsmail Hoca'yı getirdiniz, olmadı. Aziz başkanım olmadı. Siz dahil hepimiz zarar göreceğiz. Bu anlaşılmaz kararınızdan ötürü. İsmail Kartal meselesinden bahsediyor. Şimdi yönetimin özellikle son bir haftada yaşananlara baktığımız zaman ne dedim? Bence sadece sorun İsmail Kartal sorunu değil. Niye bunu söylüyorum? Aynı zamanda bir yönetim sorunu. Burada bence bağıran bir şey var. Bak Beşiktaş maçı sonrası Aziz Yıldırım Azerbaycan'a gitti kendi işleri için. Gitti bir iki gün belli ki orada kaldı, döndü geldi. Ve burada bir kriz geliyorum diyormuş, kimsenin haberi yok. İsmail Kartal belli ki planladığı istifasını çıktı Roma maçından sonra verdi. Sportif direktörün dünyadan haberi yok. Herkes obası toplantısında öğreniyor. Şimdi hoca kendi kariyeri açısından, kendi durumu açısından hafta boyunca kendi kendine plan yaparken ve bunu su şişesine bağlayıp son basın toplantısında da maçtan önce de itiraf söylerken, ki ben onun inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Hoca kendisine ilişkin bir plan yapıyor. Roma maçında alırsam, orada iyi bir sonuç alırsam ben istifayı basayım gideyim. En güçlü olduğum anda bir kahramanlık hikayesi kendi adıma yazayım diye bence düşünüyor. Ve bunu öngörecek, buralarda bir sorun olduğunu, hani bu krizin geliyorum diyen krizin önüne geçecek, buraları yönetecek adamlar olmadığı bence çok açık. Oğuz Çetin ortada yok. Yani başkan bir gidiyor Azerbaycan'a. Eğer başkan her şeyi kendi yönetmek istiyorsa orada da bir problem vardır. İşte olmuyor. Burada görev alan insanların bu süreci yönetemediğine dair, sorunlar yaşandığına dair, hocanın kendi kendine bir plan yapıp Roma maçından istifa ilan etmesine kadar geçen süreçte bir şeyler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Şimdi bu krizi Fenerbahçe yaşadı mı? Yaşadı. Başkan çıktı, her şeye rağmen ne dedi? Ben senin arkandayım dedi. Destek verdi.
1: Çok net.
2: Gelmedi, idmana çıkmadı. Aynı gün bir operasyon yapıldı, sonra kulübe çağrıldı. Hoca kusura bakmayın duygusal davrandım, bu istifayı ettim diyerek aslında bir özür diledi. Tekrar takımın başına döndü. Geliyoruz Gaziantep maçına. İşte bu psikoloji meselesi diyoruz ya, süreci yönetme meselesi diyoruz ya. Niye yönetemediğini çok açık ve net bir örneği. Şimdi siz takımla ilgili bir problem var. Bu takımın güçlü olmadığına dair, iyi çalışmadığına dair, iyi koşamadığına dair bir problem var mı? Var. Peki ona göre bir planlama yapmanız gerekir mi bu maça dair? Ona göre bir planlama yapabilirsiniz. Oyuncu tercihleriniz olabilir. O işi sen az önce anlatıyorsun. Şimdi şuraya geliyoruz. İsmail Kartal çözüm üretebilen bir insan değil kardeşim. Bu kadar net. Son bir haftada ve daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Fenerbahçe'nin futbol takımının yönetimin sadece İsmail Kartal'ı bırakılamayacak kadar önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. Son haftalardaki oyunlar ve sonuçlarla birlikte ve İsmail Kartal'ın nasıl yönetmesi gerektiği konusunda doğru hamlelerinde yapılmadığını görüyoruz. Bu kadar bence açık. Şimdi hoca bir kriz içerisinde. Büyük bir kriz içerisinde bence. Çözüm üretemiyor. Ama az önce beyefendinin tweetini okudum ya. Burada biraz Yıldırım faktörü var. Ki Aziz Yıldırım 20 yıl bu kulübü yönetmiş. Kriz anlarında ortaya çıkmış. Çözümler üretmiş. Fenerbahçe'nin 8 yılda yaşadığı son 8 yılda yaşadığı büyük sıkıntıları 20 yıl yönetmesine rağmen hemen hemen yaşatmamış. Her şeye rağmen bu kulübü bir noktaya getirmiş. Yarışmacı hale getirmiş. Ona o güven, o referanslar Aziz Yıldırım'a verilmiş. Ve son bir haftada Fenerbahçe'de yaşananlar net bir şekilde toplam bir yönetim sorunu olduğunun çok açık bir göstergesidir. Benim değerlendirmem budur.
0: Şimdi ben de o şeyden gideyim o zaman, o tweet üzerinden gideyim. Şimdi orada aslında çok doğru bir tespit. Antrenör konusundaki olay tamamen aslında kulübün başkanına güvenle alakalı bir durum. Aziz Yıldırım varsa biz şampiyon oluruz.
2: Zaten Aziz Yıldırım dedi ki, bunu çok defa çok kişiyle de yayınlarda da konuştuk. Hatta biz cumartesi günü Murat Aşık'la Sports Digital'deki yayında İsmail Kartal'ın geri dönüşüyle birlikte bir tabloyu değerlendirdik. Şu anda temel hedef, temel mesele şuna döndü artık. Kimse, evet burada İsmail Kartal teknik adam olarak eleştirilecektir. Ne yaptı, ne yapmadı. Ama artık açık hedef Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım. Çünkü şu ana kadar bu bir haftalık süreçte verilen kararlar doğru sonucu getirmemiş. Ve ben korkarım ki şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta Muzaffer hatırla, Roma maçının gecesi ben geldim, seninle burada yayın yaptık. Evet. İsmail Kartal'ın istifasını konuştuk. Aziz Yıldırım çıkıp bu meseleyi püskürtmesi, üstüne su dökmesini ve o süreci birlikte seninle birlikte değerlendirmiştik. Çok açık. Ben o gün de söyledim. O yüzden gönlüm rahat. Şunu söylemiştim. Demiştim ki hocayla bu saatten sonra başkan dedi ki ben devam edeceğim dedi. Ben buradayken gidemez. Ben de şunu söyledim. Bu hocayla ben Fenerbahçe'nin başarıya gideceğini düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Bir, süreci yönetemiyor. İki, en büyük sorun. Bu takım bence hızlı oynayamıyor. Bu takım iyi koşamıyor.
1: Oyunu iyi değil yani takım.
2: İstersen ne yaparsan yap, İyi çalışmazsan başarılı olamazsın. Evet. Roma maçında bana Burak Uçar söyledi, istatistiklerini söyledi. Roma maçında Fenerbahçe 7-8 kilometre daha fazla koşmuş Roma'dan.
0: Yanlış koşmuştur.
2: Tamam, yanlış mesela, neyse ama sonuç itibariyle.
0: Koşmak iyi bir şey değil yani, tamam, yanlış da, koştuğunda tamam. O da.
2: Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mücadele etmezsen, o sert mücadeleyi göstermezsen, hazır olmazsan zaten yapma şansı yok. Hazırlayacak olan kim? Bu hoca. Bu saate kadar bunu yapamamış. Sürekli sorunu başka yerde aramış. İlk duygusal tepkide istifa edip gitmeyi düşünen ve bunu kurgulayan birisinin ben Fenerbahçe'de yarın oluşacak daha büyük krizlerde sorun çözebilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Ama tamam. O yüzden burada bütün görev bence başkana düşüyor.
0: Ama şimdi onu da birilerinin öngörülmesi lazım. Ama hep işte geçmişteki o bize anlatılan ve büyük bir kalabalığın hepsinin de ikna olduğu konu. İşte bu iş sahada oynanmıyor. Sağ dışındaki oyunlarla hallediliyor. İşte federasyon, MHK, Galatasaray ilişkileri, son 4 sene şampiyon olduğu için söylüyorum. Bunlar belirliyor. Ali Koç, Saadettin Saran işin bu tarafında direnç gösteremedi. Aziz Yıldırım bu işi çözer. Aziz Yıldırım niye Fenerbahçe başkanı oldu? İnsanlar neden peşinden gitti? Aziz Yıldırım'ın geçmişteki o, değil mi? Yani federasyona, MHK'ye verdiği o hani mesajların sert olması, arkasında durması. İnsanlar şeyi unuttu. Oyun çok hızlı değişime uğradı. İnsanlar değişti, oyuncular değişti, yabancı sınırı değişti. Aziz Yıldırım dönemi çok çok fazla Türk vardı, onlara temas ediyordu. Şimdi çok fazla yabancı var. Dinlemez yabancı oyuncular senin Fenerbahçeli.
2: Ama ben bir şey daha biliyorum.
0: Alır 12-13 milyon euroya gider yani.
2: Seçim döneminde bir toplantıda oraya dahil olmuştum. Aziz Yıldırım bu takım hızlı oynayacak. Hızlı oynayacak bir takım olacağız
0: i̇şte,
2: demiş.
0: Aziz Yıldırım hızlı oynatamıyor ya.
2: Hızlı yani.
0: İşte hızlı kim oynatır? Tespiti doğru olur da.
2: Ama
0: tamam da.
2: Uygulayacak kim?
0: Takım hızlı oynayacak, çok koşacak, onu yapacak. Tamam. Kim yaptıracak onu? O şey ne olmuyor değil mi? Mesela gökten biri indirmiyor ya da birilerine bir şey verip hap verip arkadaş hepinize bunu veriyorum. Sen bu hapla hızlı koşacaksın. Öyle bir film vardı ya. Sen bununla çok teknik olacaksın. Öyle olmuyor değil mi? Bir planlamayla oluyor. Kime teslim ettin organizasyonu? Bir kere orada başlı başına yanlış. Bak ben Aziz Yıldırım olsam hadi yaptım o hatayı. Çaresizdim. O anda başka alternatifim yoktu. Getirdim İsmail Kartal'ı. Fenerbahçe TV'de ilk sözü neydi hocanın? İlk söze başlarken başkan aradı, teşekkür ettim, 99 puanla ben 2 sene şampiyon oldum dedi. Ona göre o şampiyon olmuştu. Bak hemen alırdım orada. Hocam sen 2 sene boyunca hiç analiz yapmamışsın. Hiç öz eleştiri yapmamışsın.
2: Ama şu da var.
0: Hiç kendini geliştirmemişsin.
2: Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Mesela Fenerbahçe'nin taraftarı o gün dedi ki.
0: Abi karşılık bulmadı. Sen buna teslim ettin. Ya karşılık bulmasın. Destek de bulsa bulmasa da problem yok. Gitti. Verdin takım olsun.
2: Aslında hoca okusa ya uyarıyı görmek istemiyor çünkü.
0: Abi hoca uyarı görmez.
2: Bunu görmek istemiyor
0: işte
2: çünkü.
0: Hocaya uyarmayacaksın. Hocayı oraya getirmeyeceksin. Hatta mesela bak reklam arası oluyor ya benim. Buradan hemen hocayı alacaksın içeri. Teşekkür ederiz hocam. Devam edeceksin. Çünkü o gün anlaman lazım. Hoş daha önce anlaman lazım da. Hadi anlamadın dedin ki ya geliştirmiştir kendisini bu kadar zamanda. Bak ben şampiyon olduğumu düşünüyorum diyen bir teknik direktöre, olmamış bir teknik direktöre bir takım teslim ediyorsun. Ve o gün bahanelerin arkasına sığınmış. Bugün 2 aylık 3 aylık sürecin sonunda son basın toplantısında benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. 2 penaltım gitti. O gitti, bu gitti. Sonuç 2 sene önce bıraktığı yerden devam ediyor. Zaten aksi olsa ben şaşırdım. Benim o yüzden o tweet'te itirazım şu. İnsanlar teknik direktör unuttu. Fenerbahçe teknik direktör ne zaman açıklandı? Söyleyeyim mi sana? Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kurası çekildi. Takım belliydi, teknik direktör belli değildi. Abi böyle bir şey dünyanın neresi de var ya. Bak seçim bitmiş.
2: Eminsin ya.
1: Öyle eminim, abi evet doğru. Eminim. Doğru.
0: Çünkü o dönem programdaydım. Seçim şey açıklandı. Programdayken dedim ki ya nerede vardır böyle bir şey. Teknik direktör daha açıklanmadı. Rakip belli. Ha, düşünebiliyor musun? O yüzden planlama zaten baştan aşağı yanlış. Yani Fenerbahçe'nin sezona başlarken bu kadar fazla antrenör davranışını dışarıda tutmasının temel problemi bugüne getirdi Fenerbahçe'yi. Ya dediler ki ne olacak ya nedir yani? Yani benim futbolculuğumda bir kulüp başkanı vardı şöyle bir ifade kullandı ya. Dedi ki ya aslında ben dedi kadroyu iyi dedi seçiyorum değişiklikleri yapıyorum. İtiraf ediyor başkan ya resmen dışarıdan bizim 11'i başkan belirliyormuş. Hatta değişikliği de yapılmış. Bir tek dedi şu dedi oyuncu değişikliği işinde dedi şey pardon antrenman konusunda dedi bilmiyorum orayı dedi. Ya şey ikna olmuş kadro yapıyor dışarıdan değiştiriyor. Şimdi ülkenin büyük bir çoğunluğu da buna inanmış durumda. Aslında bunlara antrenör o kadar önemli değil diyor. Antrenör çok önemli. Bak antrenör var ya bu işin olmazsa olmazı. Bu işin bak bu mikrofonu antrenör. Bak bu işin mikrofonu antrenör. Ses buradan çıkıyor baba. Siz burayı yok saydınız. Siz isim, şekil, anladın mı? Fenerbahçelilik, Fenerbahçe'nin evladı. Ne demek abi yani Fenerbahçe'nin evladı? Geçmişte oynamış olabilirsin. Bak geçmişte oynamış çok önemli işler yapmışsın. Ne yapacak yani bu camia sen geçmişte oynadın diye sana sürekli bu kulübü teslim mi edecek? Ve bu kadar başarısız olmana rağmen sürekli senin arkanda mı duracak? Bir kişi suçesi atmış. Yok ya ben o şeyin yerinde olsam söylerdim. Ne o röportajı yapan çocuğun yerinde. Kaç 40 bin kişim var. Ya 40 bin kişinin içinde bir tane biri yanlış yapmış ve sen bırakıyorsun. Ya geldiğiniz günden beri hata yapıyorsunuz. Bir de bu 40 bin kişiyi de bir düşünün. Bak orada bir kişinin tepkisine dayanamıyorsun. O 40 bin kişi haftalardır senin yaptığın hatayı telafi etmeye çalışıyor taraftar olarak. Gidiyor destek veriyor. Yani.
2: Eyüp maçında taraftar istemezse olmam dedi. Eyüp maçında 40 binin %10'u bağırsa hoca istifa
0: ediyor. %1'i bağırsa gitmesi lazım. Yani eğer oysa değil mi yani?
2: Konu buysa bu noktaya doğru giden bir tablodan bahsediyor. İsmail Kartal açısından tekrar ediyorum burada hocanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha.
0: Çok özür dilerim Aydın. Tabii. Şey de çok önemli. Sportif direktör bak devam edeyim.
2: İşte onu söylüyorum az önce.
0: Çok önemli. O söylediğin için oradan devam edeyim. Bak sportif direktör bu işin yine antrenör kadar önemli olan yeri. Çünkü şöyle düşün. Teknik bilgisi olan idarecisin sen. Bak o teknik direktör. O sadece işin kadro planlaması sağ. Sen aynı zamanda çok iyi bir idareci olman lazım. Yani kulüp başkanı sen teknik direktör oyuncular. Senin buradaki varlığın o kadar önemli ki. Fenerbahçe bu anlamda da yani ben Oğuz Hoca'yla ET Spor'da programlar yaptım. Hani orada tanıdığım, sevdiğim, çok özel geçmişinden de hepimizin çok sevdiği. Ama idarecilik konusunda büyük ayak kırıklığı yaşadım Oğuz Hoca konusunda. Lukaku toplantısını biraz önce anlattım. İdareci skandalıdır o. Yok edersin oyuncuyu. Gel kadro planlamasına. Sen bunların hepsini de başkanı ikna edebilirsin. Ya da almayın o görevi. İnsanların hafızasında Fenerbahçe efsanesi olarak kalın. Ben seni ikna etmek zorundayım. Sen beni bir göreve getirdin değil mi bir kulüpte? Ben sportif direktörüm ya da teknik direktörüm. Ben seni ikna etmek zorundayım. Şimdi sen biri sana bir şey anlatınca ne diyorsun, neden diyorsun değil mi?
3: Tabii.
0: Soru soruyorsun.
3: Tabii.
0: Böyle anca gelişir değil mi? İkna edeceksin sana soru soran insanları. Şunu demeyeceksin. Ben Fenerbahçe efsanesiyim. Siz ne anlatıyorsunuz? Benden iyi mi? Yok öyle bir şey. İkna edeceksin. Geçmişte kaldı. Sizin futbolculuğunuz, sizin futbolculukta yaptıklarınız başka bir şey. Teknik direktör ve sportif direktör olarak yaptıklarınız bambaşka bir şey. Bak ikna ediyor. Önder Özen'le Italiano Serdar Adalı'yı ikna ediyor. Bak o Serdar Adalı normalde yenilecek duygularına elinden gelen her şeyi yapacak. Ama onlar tutuyor, ikna ediyor. Değil mi? Yaptılar yakın zamanda. Federasyon MHK neyse. Neydi Italiano? Önce biz bir dakika dedi. Siz verin mücadelenizi. Ama önce biz bu tarafı halledeceğiz. Burada tam tersi bir durum var yani.
1: Peki. Sen söyle abi.
2: Söyle.
1: Bu arada bir yayına bir beğeni çağrısı yapacağım. Bir de abonelik isterim. Çok sayıda süper chat var. Onları da yayının sonunda tamam. Ekrana getireceğim. Onu hatırlatmış olayım. Sen bir şey söyleyeceksen devam et abi. Sonra ben sorumu sorarım.
2: Şöyle. Esas olarak yani Fenerbahçe'nin bu 5 haftalık doğru değil mi? 5. hafta oynandı.
1: Evet.
2: 5 haftalık lig periyodunda yaşadıkları çok açık. Yani her gün hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Fenerbahçe'nin neden bugün 8 puan kaybettiği üzerine herkesin ortaya koyduğu, ortak noktada görüş buluştuğu birçok görüş var. Ve Fenerbahçe bu bir hafta içerisinde büyük bir kriz yaşamış. Hoca da tekrar görevine devam etmiş. Ve sen ilk maçında puan kaybediyorsun. Liderin 6 puan gerisine düşüyorsun. Şimdi ne olacak? Hava şu. Şampiyonluk gitti. Fenerbahçe'deki genel hava bu. Bu da çok normaldir. Sadece çünkü bir tane rakibin yok. Beşiktaş bu sene çok daha güçlü. Trabzonspor aynı buhranları Trabzonspor'da yaşıyor. Onlar da mutlaka devreye girecektir. Şimdi örneğin hafta sonu Trabzonspor Galatasaray maçı var. O maçtan çıkacak sonuç doğrudan Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor.
1: Etkileyecek, evet.
2: Diyelim ki Galatasaray kaybetti. Fenerbahçe kazandı. Puan farkı kaç? 3. Lig bitti mi? Bitmedi. Hatta geçen yıldan bir örnek verelim. Geçen yıl Fenerbahçe Karagümrük'e yenildi. Galatasaray ile puan farkı 7'ye çıktı. Ve Fenerbahçe artık bu iş bitti dedi. Sonra öyle bir lig oynandı ki puan farkı 3'e kadar düştü. Galatasaray kaybetti, sen kazandın. Devamında ne oldu? Oraları idare edemedin ve Galatasaray tekrar farkı açarak şampiyon oldu. Şimdi önümüzdeki hafta mesela Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
1: Evet.
2: Galatasaray yenildi diyelim. Trabzonspor 3 puanı aldı. Fenerbahçe de Galatasaray'la aradaki puan farkını kapattı. Mesele şu ve herkesin konuştuğu da bu aslında. Çünkü biz birkaç haftadır hep sonuçlar üzerinden doğal olarak gidiyoruz. Ve gündelik tartışmalar yapılıyor. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Biz Roma maçından önce İsmail Kartal'ı konuştuk. Roma maçında İsmail Kartal çıktı, istifa etti. Sonra ben dahil birçok insanı suçladılar. Operasyoncular Allah kahretsin bana mesajlar atıyordu insanlar. Sokakta seni görürsem böyle yapacağım. İsmail Hoca'yı yedirmeyeceğiz falan diye. Şimdi o yedirmeyeceğiz diyenler mesela ne düşünüyorlar, ne olacak? Ben bunu şu açıdan önemsemediğim için söylüyorum. Çünkü herkes meseleye, yani herkes derken burada kendimi dışarıda tutarak ya da başkalarını küçümseyerek bunu söylemiyorum. O anlık bakılıyor mesele. Konu şu, Fenerbahçe'nin bundan sonraki geleceği için en sağlıklı karar nedir? Yani önümüzdeki hafta, pazartesi günü, galiba cumartesi Galatasaray Trabzon oynuyor. Öyle biliyorum, cumartesi Trabzon Galatasaray, pazar günü de Fenerbahçe Eyüpspor'la oynayacak.
1: Evet, 5'te.
2: Yani pazar gecesi saat 22.45'te. Puan farkı Galatasaray'la 3 olursa Fenerbahçe'de her şey yolunda mıdır?
0: Değil.
1: Evet. Yanılır. Bence de değil.
0: Konu puan farkı değil ki zaten.
2: Yani işte o yüzden bence yani çözüm ne konusu? Burada eleştiriyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ne olmalıyı tartışmamız gerekir.
1: Konuşalım.
2: Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş maçı sonrasındaki tespiti doğru bir tespit. Bu takım çalışmıyor. Çıktı mı ortaya tekrar?
0: Aynen.
2: Çıktı. Roma maçında çok koştun, iyi mücadele ettin. Oranın koşulları farklıydı, o psikolojiyi de iyi yönettin. Buraya geldin, hem bu psikolojiyi yönetemedin hem de yürüyen bir takım var. Şimdi bir takım bir hafta sonra aynı tartışmalar içerisindeyse ve diğer yandan Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar bu kadroyla mı gideceksin? Değiştirme şansın
1: yok.
2: Var mı?
1: Mecburen yok. Bu kadroyla gideceksin.
2: Bu yönetim istifa ederse ne olur? Her şey tepe taklak gider. Aziz Yıldırım bırakırsa yeni yönetim geldi falan. Gelse dahi bu kadro gidecek mi Ocak ayına kadar? Gidecek. Soru şu işte. Bu takımı bu hoca götürebilir mi?
0: Sence götürebilir mi?
2: Götüremez.
1: Bence de götüremez.
0: Zaten götüremeyeceğin hemen hemen
2: her
0: başka insanların ikna etmeye
2: çok ortada. Diğer yandan özür dilerim. Söyle. Az önce söyleyeyim tekrar altını çizeyim. Ya dün gece Fenerbahçe'de büyük bir buhran var. Büyük bir umutsuzluk var. İnsanlar isyan ediyorlar. Yani yıllardır Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunların aynısı yaşanıyor. Hocam siz 99 puanlık sezonu anlatırken diyorsunuz ki ben o sene neler yaşadığımı biliyor musunuz? Samsun maçında ne olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. Siz kendi evinizde berabere kaldınız. Alanya maçı evet biliyorum. Siz kendi evinizde berabere kaldınız. Sivas maçı gittiniz deplasmanda berabere kaldınız. Bir tane daha maç Konya maçı olması lazım. Gittiniz berabere kaldınız. Derbileri aldınız. Sorun zaten İsmail Kartal'ın en büyük sorunlarından bir tanesi buraları oynayamaması. Ligin ilk 5 haftası Fenerbahçe ligde 8 puan kaybetmiş. Bunun 5 tanesi bu 5 puan şeyde. Biri Gaziantep'te, biri Gençler Birliği'nde. Bu devam edecek bence böyle. Çünkü hoca ben bu işi değiştireceğim, bunu yapacağım, en azından kamuoyunu yönlendirecek, bu eleştirileri püskürtecek hiçbir tavır sergilemiyor. Diyor ki hakem, bunu diyor görmediniz mi? İşte. Siz hakemi eleştiriyorsunuz, özür dilerim. Hakemleri eleştiriyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, toplumun önüne atıyorsunuz hakemleri. Biz buradaysak sebebi budur diye ama siz eleştirildiğiniz zaman sizi eleştirenlere siz arka taraftan hain yaftası vurdurmaya çalışıyorsunuz. Roma maçında en güçlü hissettiğiniz anda çıkıp istifa edip kulübü karıştırıyorsunuz. Burada bir liderlik var mı ya?
0: Yok
2: bu ya. Çözebilir mi ya? Bir su şişesine duygusal davrandım, gittim diyen bir teknik direktörün psikolojik altyapısı bu süreci, bu baskıyı kaldıracak güçte midir? Ve daha tuhaf olan bir şey var İsmail Kartal açısından. İsmail Kartal 50 defa buraları yaşadı. Yani şimdi ben binlerce yayın yaptım. Radyo yaptım, televizyon yaptım, burada yaptım. Şimdi şurada bir şey olduğu zaman, stüdyoda bir şey olduğu zaman, yayınla ilgili bir şey olduğu zaman benim elim ayağıma dolanıp panik yaparsam bu yayın gider. Darmadağın olur. Her şey olabilir şu anda bu stüdyoda.
1: Evet.
2: Yani şu ışık kapanabilir. Işık kapandı, durdum. Ulan niye ışık gelmiyor, konuşamıyorum, kilitlendim. Bunu tecrübesiz bir adam yapar. Tecrübeli insan daha sakin davranır. Hı. Buraları nasıl yönetmesi gerektiğini bilir. Hocanın ben tecrübelerden yola çıkarak hareket ettiğini de düşünmüyorum. Tecrübeyi kendi adına da tecrübeyi oluşturamadığını düşünüyorum. Maalesef tablo bu. Ama şu noktada da değilim, onu da söyleyeyim. Şu noktada değilim. Yarın İsmail Kartal kazanırsa bak ne oldu diyenlere karşı da ya da bu tarz net keskin çıkış yapanlara karşı da aynı tarzda keskin çıkış yapmanın bir anlamı yok yani. Burada bir sorun var. Sorun yönetilememe sorunu. Futbol takımı yönetilemiyor. Futbol takımının başındaki sportif direktör daha hocanın istifa noktasına doğru gittiğini ve büyük bir krizin çıkacağını sezemiyor. Hoca kendi dünyasında
0: başkan
2: buralara müdahale edeceğim, buraları çözeceğim diyen başkan burada belli ki kontrolü kaybetmiş durumda. Kontrol etmek istediği anda çıkışı yaptı. Her şeye rağmen İsmail Kartal'ın arkasında durdu. 3 gün sonra mesele kendine döndü. Yollasaydın böyle olmazdı. Şimdi böyle bir problem var.
0: Ekibiz birbirimize de bağlıyız ve sen bana hiçbir şey söylemeden bir
2: olur mu?
0: Eylemde bulunuyorsun değil mi? Sonra biz tekrar o işi nasıl idare edeceğiz yani? İdare etme şansımız yok.
2: Yine döndürebilirsin.
0: Abi şöyle
2: olabilir. Bir... Ama burada egoyu, kibri...
0: Abi işte döndürme şansın yok.
2: Sorunun bak sorunun önce sorun tespit edilmeli. Yani İsmail Kartal'la öz eleştiri.
0: Işte.
2: İsmail Kartal'la sen bir öz eleştiri görüyor musun? Ben görmüyorum.
0: Ya yok ne
1: öz eleştiri. Hiç şey duymadık ki biz kaybettiği maçlardan sonra İsmail Hoca'nın çıkıp burada eksik yapmışız şurayı düzen. Yani oyunu anlatmadık
0: Muzaffer,
1: hiç İsmail Hoca.
0: Peki sen hiç daha önce duydun. Mesela
1: i̇şte
0: bak,
1: onu
0: şimdi
1: diyorum yani.
0: Bu arşiv öyle bir şey ki İsmail Kartal'ın geçmişteki teknik direktörlük deneyimlerinden bugüne videolarını paylaşıyor. Rize Spor'da ne anlatıyorsa bugün Fenerbahçe'de onu anlatıyor. Hiçbir şey değişmemiş. Hatta esnafla şeye gidiyormuş ya. Esnaf
1: ha, Rize para, esnafı para almıyor.
0: Para almıyor. Ya parasını verin insanların almıyor da olabilir de insanın para almamak ne demek ya? Onlar kibren nezaket göstermişler. Para
1: siz
0: ver.
1: Verin.
0: Ver abi parayı sen. Para vermemek ne demek ya? Para almadığı üzerine örnek verilir mi şimdi? O bile aslında baktığın zaman problemli bir insani davranış ya. Para almadılar diye. Esnaf bizden diyor para almadı, çok seviyor. Ya onlar seviyor sizi.
2: Hani... Oradaki tespiti de. O videoyu, o videoyu futbol aradayken yapan benim bu arada. O basın toplantısını izledim. O videoyu yapan benim. Basın toplantısı bir kesit daha doğrusu. Hoca diyor ki ben diyor sokağa iniyorum, insanlar bana, o işin başka tarafı da, ben diyor sokakta insanların bana davranışını görüyorum diyor. Hocam zaten şöyle bir durum yok ki. Yani şu anda siz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız ya da olmasanız, ama şu an Fenerbahçe'nin teknik ya da Rize'nin hocasısınız. İsmail Kartal şimdi şuraya gelse insanlar gelirler. Hocam hoş geldiniz tabii derler. Yani. Nezaket gösterirler.
1: Tabii ki.
2: Sorun sizin...
0: Sen nasıl oynatıyorsun? Sorun, böyle sistem sorun, var demez.
2: Sorun sizin kişiliğinizle ilgili değil. Diyor ki sokaktayken böyle stada gidince o tepki var. Çünkü hocam zaten sorun o. Sorun o ya. Mesele o ya. Stattaki görüntü ya. Şimdi bunu hocam bilerek hocam, mi yapıyorsunuz? Yani. Hocam bence bunu bilerek mi yapıyorsunuz hocam, bilmiyorum. Yani.
0: Bence o
2: ya iki, ifade etme güçlü çekiyor hocam kendisiyle ya da gerçekten bilerek yapıyor. Sorun zaten o. Yani insanlar sizin kişiliğinize, insanlar sizin aile yaşamınıza, insanlar sizin inançlarınıza, değerlerinize bir şey demiyor. Zaten biz, bizim toplumun herhangi bir insana karşı nezaketsiz yapacağı bir durum olmaz ki. Ne olursa olsun saygı gösterir, hürmet gösterir, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir şey olmaz.
1: Peki.
2: Mesele sahada yaptıklarınız, sorun sahada yaptıklarınızdan ötürü
0: işinizi yapamıyorsunuz. Rize, tepki gösteriyorlar stadyumda.
2: Tepki gösteriyorlar. Ama o tepki gösteren insan stadın dışında sizi gördüğü zaman gördüğü zaman bir kalkar arzu hal eder, hocam bir çay içer misiniz der. Bizim insanımız böyle. Şimdi siz bunu bu şekilde anlatmanızın ne alemi var?
0: Mesela aslında şöyle de yorumlasan gelişebilirsin. Mesela bak, işimi bu kadar eksik yapmama rağmen bana kızan, tepki gösteren insanlar dışarıda değil mi? Hesap
2: hoca,
0: alıyor benden.
2: Ya hoca yani. Bunu bilmiyor mu? Hoca bugün çıksa Bağdat Caddesi'ne yürüse. Şimdi hemen çıksa yürüse. Bir tane insan sokakta yüzüne gelip de
0: şu an kötü karar.
2: Hayır. Çok ciddi söylüyorum.
0: Çok ince bir
2: yapmaz,
0: çizgi.
2: Yapmaz. Şunu yapmaz.
1: Saygısızlık yapmaz. Saygısızlık yapmaz.
2: Ne olacak evet. Bizim
0: ya aramızda? Protestodan çay ısmarlamış daha. Olur yapar mı yani? Bak orada protesto etmiş ama gelmiş sana şehir merkezinde çay ısmarlamış abi, yani.
2: Burada bir anormallik yok. Hocam sorun orada zaten. Sorun orada. Bunu bir görmeniz lazım. Bu takım iyi, hızlı oynamıyor abi. Galatasaray'la en büyük rakip kim şampiyonlukta? Galatasaray. Favori. Niye? Son 4 yılın şampiyonu. Yerleşik bir kadrosu var.
1: Oyun tekrarı var.
2: Vesaire vesaire. Şu an ligin de lideri.
1: Evet.
2: Doğru mu kardeşim? Doğru. Tamam. Şimdi bu takımı nasıl yenersin? Bu takımın önüne nasıl geçersin? Bu takım kadar atlet, bu takım kadar daha diri, bu takımdan daha fazla koşan, mücadele eden bir takım haline dönüşerek bunu başarabilirsiniz. Hı. Sadece hakemlerle bunu anlatamazsınız. Ve daha enteresan bir durum var. Fenerbahçe'de bu bilinç gelişmiş. Bence bu çok değerli. Fenerbahçe artık son 8 yılda her şey hakemlere, başkalarına bağlandı. Orayı bırakmış. Bu çok doğru bir mesele Fenerbahçe açısından. Sadece hakemle Fenerbahçe meseleyi anlatmıyor artık. Konu budur.
1: Kendisini de eleştirmeye başladı. Peki araya biraz süper chat alayım. Ondan sonra olur, devam edelim. İzleyenlerimize demişler. Onları da ekrana getirelim. İbrahim Kork demiş ki Kartal bu takımla 3 ayda kamp gördü, hazırlık maçı gördü. Ne fiziksel ne de oyun anlamında ortada hiçbir şey yok. Gençler Birliği maçından sonra gönderilsin dedik, Galatasaraylı dediler, hain dediler demiş. Tabii bu gönderilme meselesi konuşulacaktır. Bu süper chat özelinde şunu da sormuş olayım o zaman. Sonra süper chatlere devam edelim. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası sonrasında da ki ben burada kaldığım sürece İsmail Kartal da benimle devam edecek dedi. Ama görünen o ki eğer bu puan kayıpları bu şekilde devam ederse bir yerde bir aksiyon alınması gerekecek. Sizce Aziz Yıldırım'ın gözünde İsmail Kartal'ın daha ne kadar kredisi kaldı? İstersen Aydın abi sana sorayım, sonra İbrahim abiyle devam edelim.
2: Abi bu kredi bitmek üzere. Şimdi hemen buradan alıp şöyle diyecekler. Bay işte Aziz Yıldırım'da görüşüyor, bunu söylüyor. Şimdi akıl var, mantık var. Şöyle izah edeyim. İsmail Hoca'nın bu gidişi devam ederse konu Sayın Başkan'a gelecek. Sayın Başkan başarısızlığın ortadan kaldırılması için ne yapacak? Hamle yapacak. Hamle de nedir? Ya hocayla devam hamlesi ya da tamam hamlesi. Fenerbahçe bu puanları kaybetmeye devam ederse Aziz Yıldırım, ben genel olarak sezon içerisinde hoca yollayan bir başkan değilim, o yüzden yollamayacağım der mi? Demez. Buraya bir çözüm sunar. O çözüm de nedir? Hocam bir kere böyle bir olay oldu. Önüne geçtim. Devam ettin. Olmuyor. Yapamıyorsun. Teşekkürler der ve yolları ayır. Bu kadar basit. Bu çok basit bir mantık. Bu çok basit bir mantık. Bunu herkes, her yönetici de sorunu çözmek için yapar. Eğer zaten şöyle bir durum var. Eğer başkan sorunu hocada görmüyorsa daha büyük bir problem var. O zaman takım oynamak istemiyor.
1: Buradan o
2: Başka bir
1: sonuçta
2: problem var
1: çıkabilir.
2: sonra çıkar.
0: Şey yanlış zaten. Bir kere bir kulübün başkanı asla o ifadeyi kullanmaz.
1: Değil mi?
0: Ben
1: Bu kadar
0: sezon içerisinde
1: bağlanamadı
0: öyle
1: belki.
0: şey olur mu ya? Skorlar belirler. Ne demek
2: Ya
0: yani?
2: bu
0: O gün
2: biraz
0: işler iyi gidiyordur. Göndermemişimdir ya. O mantıklı bir açıklama değil.
2: o gün böyle bir kriz var. Çıktı önüne geçti. Hatta herkesin aksine yani kimse Aziz Yıldırım'ın buna müdahale etmeyeceğini ağırlıklı olarak düşünce şuydu. Buna müdahale etmez. Yeni bir hocayla yola devam eder denirken 20 dakika çok sonra çıktı ve İsmail Kartal'ı koruyan, kollayan, devam etmesi gerektiğini söyleyen bir basın toplantısı gerçekleştirerek bu konuyu kapatmaya çalıştı. Şimdi bu başarısızlık, bu puan kayıpları devam ederse diyorsun ya kredi ne kadar diye. Ben sorayım şimdi size. Ya da bazen bana vay öyle diyor bak altta arka tarafta öyle şeyler dönüyordur diye düşünen ve yorum yapanlar var. Eyüp maçında al şimdi söylüyorum mesela herkes yorum yapsın. Eyüp maçında Fenerbahçe puan kaybederse İsmail Kartal'la devam edilir mi edilmez mi?
1: Edilmemeli
0: Ya
1: ama
0: Fener
1: kestiremiyorum.
2: edilir mi
1: Hayır.
2: edilmez mi?
0: Zaten şu anda
1: Kestiremiyorum.
2: Trabzon'da Galatasaray kazandı. Eyüp'te Fenerbahçe puan kaybetti. Galip şimdi yenildi demiyorum puan kaybetti. İsmail Kartal'la eder mi etmez mi?
0: Ya edip etmemesi bir şey fark etmiyor.
1: Bilmiyorum.
0: Ligi kaybettin yani. Etsen de etmesen de.
1: Artık
0: Şimdi
1: o
0: burada o
1: saatten sonra bir
0: yüzden
1: şey
0: o
1: değişmiyor.
0: dil o yüzden kullanılmaz. Bir kere zaten Fenerbahçe takımında ilk 5 maçın 3'ünü kazanamıyorsan gidersin abi yani.
2: Bu
0: Ben
2: kadar basit.
0: görmedim yani ben Fenerbahçe'de 5'in 3'ünü. Geçen sene Mourinho 3 maçın ikisini kazandı. Bir beraberlik. Benfica'ya elendi.
1: Gitti.
0: Gönderdiler yani. Bu böyledir. Fenerbahçe takımında böyle bir kredi olmaz. Böyle bir demeç olmaz. Sen şey değilsin ki mesela Aziz Yıldırım Gaziantepspor'un kulüp başkanıdır. Evet. Orada o kredi sonsuzdur.
2: Bence
0: Ben
2: değil.
0: göreve
2: Bence
0: getirdiğim
2: değil.
0: oralarda halledebilirsin hadi.
2: Bence
0: Çünkü
2: halletmiyorsun. Ne oluyorsun ya?
0: Antepspor'un sezon başından sonuna kadar 3 aşağı 5 yukarı öngörüsü vardır. Orada yani 3. bitirme ile 8. bitirme arasında fark yoktur. Ama Fenerbahçe'de 1. ile 2. bitirme arasında
2: Tabii
0: fark
2: büyük
0: vardır.
2: fark.
0: Başına iş
2: Büyük bir baskı
0: açarsın.
2: var. Ve
0: Evet.
2: başkan neyle gelmiş? Şampiyon olma sözüyle
0: Tabii.
2: gelmiş. Bu arada hakkında yemeyeyim hiç. Buralarda dün dediğimizi bugün yutacak insanlar da değiliz. Aziz Yıldırım şu ana kadar 5 hafta Fenerbahçe açısından büyük bir krizdir. Şu yaşananlar Fenerbahçe açısından büyük bir krizdir. Ama lig başlayana kadar olan süreçte gayet olumlu işler yapmıştır. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmuştur. Transfer politikası çok tartışılıyor. Aldığı oyuncular yönetimin getirdiği oyuncular üzerinde getirdiği oyuncular üzerinde Fenerbahçe yönetimi sınıfı geçmiştir. %70-80 oranında şu an Lukaku'ya yönelik büyük eleştiriler var. Doğruların yanında yanlışlar da var. Bu iş böyle giderse İsmail Kartal'a teşekkür eder. O sözlerin de çok bir anlamı yok. Şöyle bir
0: Hayır.
2: anlamı yok. O günün koşullarında siyaset de böyledir. Ya biz siyasette neler duyuyoruz, neler görüyoruz.
0: İşte orada bak
2: Olur. Yani olur böyle
0: liderlikten
2: şeyler.
0: bak
2: Olur böyle
0: liderlikten
2: şeyler.
0: bahsettin ya işte liderlikte o öyle olmuyor. Teknik direktör, kulüp başkanı inandırıcılığını kaybedersin oyuncuya karşı, taraftara karşı. Bugün o
2: Haklısın şimdi.
0: ifadeyi
2: Haklısın.
0: kullandın, bak kullandın. İşte İsmail Kartal kaybetti mesela. Asla geri dönmek üzere dedi, döndü. Oyuncuya ve taraftara karşı olan bütün o anlamdaki inandırıcılığını kaybetti. Kulüp başkanı da benzer davranış oldu. Bu sefer büyük bir kalabalığın inancını kaybettiğinde ondan sonrası zordur
2: Olabilir
0: yani.
2: ama burada tabii insanların karakteri ve kişiliğinin de tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Hayır, o ayrı bir
2: İşte
0: şey ya.
2: karakterli, karaktersiz,
0: Yok yok
2: bilmem ne.
0: yok yok
2: Yani
0: az.
2: koşullar, özellikle fikirler konusunda, o anki kararlar konusunda hep böyle gidecektir diye bir şeyi beraberinde getirmez. O günün koşullarında çıkıp bunu söylersiniz. Bu bir yalancılık değildir. Bu durumu idare etmektir. Bir şeyi doğru yönetmeye çalışmaktır.
0: Arkasında durduğun sürece
2: Yöneticilikte şudur abi. Bir karar verirsin. Yanlışsa bundan dönersin hemen.
0: hiçbir sorun
2: Kibir
0: yok.
2: ve ego yapmazsın. Doğruysa
0: Tabii
2: desteklersin. Bu
0: hiç.
2: kadar basit. Zaten genel olarak yöneticileri böyle
0: İşte
2: tanımlamak
0: o
2: lazım.
0: yüzden şeyi kullanmayacaksın. Asla geri dönmüyorum. bir teknik direktör olarak, idareci olarak ya da asla ben bunu öyle değil. Bir de onu farklı bir dille ifade edersin.
1: Bir yani. De tabii şöyle, sen az önce söyledin ya Aydın abi, işte Eyüp maçında bir olası puan kaybında İsmail Kartal kalır mı kalmaz mı meselesi. Zaten o maçta puan kaybedildikten sonra kalmazsa bu sefer oklar bence Sayın Başkan'a daha fazla döner. Tabii. Neden o gün göndermedin?
0: Zaten bir büyük sorun, aynı fikirdeyim. Büyük sorumluluk aldı. Zaten büyük ben sorumlu. Şöyle yorumladım.
1: Bence zaten. Kalkan oldu direkt.
0: Evet, yani aslında başkan şöyle bir şey yaptı.
2: Hayır, ona vurmayın, bana vurun dedi. İşte,
0: ama an devamında bu sefer her taraf yıkılır yani. Bunun da evet. Kimseye bir faydası olmaz. Yani
1: hata evet, lüksü tabii. Yok İsmail Hoca'nın, öyle söyleyelim bence.
2: Yani karar verici ne kadar güçlü olursa işler o kadar iyi gider. Bu kadar.
0: Çok önemli.
1: Devam ediyorum süper chatlere. Furkan Bey demiş ki hemşerim İbrahim abiye Amerika'dan selamlar demiş.
0: Selamlar Furkan'a.
1: Ramazan Altıntaş, Aykut Kocaman'ı tam olarak dünkü oyunu oynatacağı için istemedik. Aykut Frankenstein gibi İsmail Kartal'ın içinden doğdu. Birisi de istifa etmeli artık demiş. Umut Sarıer, futbol yönetimin bildiğini sanmadığı bir spor olup basket, voleybol şubeleri gibi idareci ve antrenörlerle yönetilseydi Aziz Bey çok başarılı olurdu.
0: Oradaki fark ne biliyor musun Zafer? Bak şimdi basketbol mesela, hiç Fenerbahçe'den basketle ilgili bir şey duymuyor mu mesela? Federasyon, haklar, hiç mi? Çok kusursuza yakınız. Çünkü şimdi futbol çok seviliyor. Futbolu bilmeyen var mıdır mesela? Mümkün yoktur. Değil. Ben hiç daha şahit olmadım. Futbolu bilmediğini söyleyen birine şahit olmadım. Hatta genelde mesela özellikle taksici abiler %100 geçmişinde çok iyi futbolcu olup sakatlık sorunu yaşayan ama hemen hemen herkesin çok iyi bildiği bir spor. Şimdi basketbol öyle olmadığı için insanlar o konuda bildiğini iddia etmiyor. Bilen birine hemen teslim oluyor. Şimdi futbolda kolay kolay bilen birine teslim olma olayı olmuyor. Çünkü hemen hemen herkes senin kadar bildiğini iddia ediyor. Şimdi
2: bir de şey,
0: burayı yönetmek o yüzden çok zor oluyor.
2: Yüksek tutkular ve duygular olduğu için iyi ve kötü ya çok zirveye çıkarılıyor ya çok yerin dibine sokuyor.
0: Hayır, planlamadan bahsediyorum. Aynen. Mesela baskette sen hiç Fenerbahçe'nin sportif direktörü hiç biliyor musun o süreci? Geçen gün ben bir yerde öğrendim. Çok uzun zaman 10 küsur senedir aynı kişi yönetiyormuş mesela. Değil mi? Şey sportif direktör tarafıyla alakalı. Sonra baktım o işin uzmanı biriymiş. Hiç orada mesela şey deniyor mu? Ya öyle yönetilmez, o orayı almaz, gard oraya girmez bilmediği için çok ilgilenmiyor. Evet. Seviyor, takip ediyor. Güzel, burası diyor, planlı diyor. Aynı şey voleybolda öyle değil voleybolda, mi? Kadın voleybolda. Bak ver bakalım iki tane üç tane biliyorum diye düşünceyle sok o şeyin içine, bak o yapıyı nasıl paramparça ediyor yani.
1: Devam edelim. Mustafa Bey demiş ki aynı şeyleri defalarca deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Aziz Başkan neden seçilmemişti? İsmail Hoca'dan neden vazgeçilmişti? Yetersiz oldukları için yerlerine gelenler çok daha yetersiz diye daha az yetersize dönülmez.
0: Demiş. Aynen öyle, şahane, müthiş yorum ya. Aslında tam olarak Fenerbahçelilerin talep ettiği bu. Bugünkü o kadar yetersiz ya. O diyor en azından diyor bir tık daha iyiydi diyor. İyi de senin ihtiyacın seni zirveye götürecek planlama ya. Sen şimdi hala seni ikinci yapmışların peşinden gidiyorsun yani. Bu üçüncü yapacak diye korkuyorsun ya. Bir şey değişmiyor yani. Senin ihtiyacın olan seni hedefe götürecek önce teknik direktör. Sonra oyuncu. Ama sen diyorsun ki ya tamam da geçen sene bundan daha iyiydik. E tamam da geçen sene de kötüydün ama bütününde.
1: Günün sonunda başarı elde edememiştin.
0: Edemedin yani.
1: Erdem Kahraman, peki siz Semedo kalsın Talisca gitsin diyen yorumcular da öz eleştiri duydunuz mu? Siz hiç, kendiniz adına ne zaman öz eleştiri yaptınız?
0: Ben yaptım öz eleştiri, hemen söyleyeyim o arkadaşımıza. Bir kere Talisca ile Semedo dediğin iki tane farklı pozisyonda oyuncudur. Kadro planlaması o sizin dediğiniz gibi olmuyor. Bir bölgede üç tane, bir bölgede bir tane oyuncuyla sezona başlayamıyorsunuz. Onu bilmediğiniz için, onu da size birileri anlatmadığı için bir kadro planlaması nasıl yapılır? Hangi mevkiye kaç tane oyuncu konur bilmiyor. Sen diyorsun ki Talisca orada olsun, İrfan Can orada olsun, Asensio orada olsun. Bunlar antrenman yapacaklar. Antrenman da hayatında yapmamışsın, yönetmemişsin. O planlamanın da içerisinde olmamışsın. Bir tane çıkmış sana biri demiş ki burada bu olur demiş. Bugün de gol atamıyor diye diğerleri. Sen bütün problemin orada olduğunu zannediyorsun. Evet. Alakası yok yani.
2: Bu bir tercih tabii. Onunla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek isterim.
1: Söyle abi.
2: Burada hani Talisca mı kalsın, Semedo mu kalsın yorumunu işi bilenlerin yapması her zaman daha sağlıklıdır. Ben en başından itibaren Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları kim olacak, 10 tane oyuncusu kim olacak sorularına hep yanıt vermeye çalıştım. Ve Fenerbahçe'de 20 Haziran'ın ortalarında yabancı sınırı böyle olursa gidecekler konusunda şöyle bir durum vardı. İsmail Hoca istiyor ama Fred'in kalmasını. Yapacak bir şey yok. Fred dışarıda kalacak, Talisca kalacak. Yabancı sınırı böyle devam ederiz. Son noktaya gelindiğinde Fenerbahçe'de özellikle Talisca Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin gollerini atan oyuncu olduğu için ister istemez sesler de yükseldi. Biz bu kadar skorer bir oyuncuyu göndermemeliyiz diye. Fenerbahçe yönetimine...
0: Tamam, o zaman dur hemen bir şey söyleyeyim sana. Semedo örneği olmaz. Sen yabancıdan örnek veriyor, o arkadaşımız için söylüyor. Bak şu olsa bir itirazım olmaz. Asensio mu, Talisca mı, atıyorum Lukaku mu? Orada yap eyvallah ama tamam. Semedo dersen yanılırsın. Nasıl öz eleştiri yapayım?
2: Bu iyi yani. Bir tartışma. Burada bence bir problem yok. Tartışılacaktır da ve bu tartışma da hiç bitmeyecek. Ama Roma maçında Talisca hiç konuşulmadı. Niye? Çünkü ihtiyaç yoktu. Yayından önce Muzaffer'le konuşuyoruz. Diyor ki yine Talisca. Dedim ki Roma maçında konuşur mu? Konuşalım. Niye?
0: Muzaffer dedi mi öyle bir şey?
2: Şimdi şunu söylüyorum.
0: Dediyse terk
2: ederim. Tamamen, tamamen o ana bağlı olarak değerlendirme yapılır. Yönetim bu kararı aldı mı? Aldı. Bunu yolladı mı? Yolladı. Semedo kaldı. Talisca yollandı. Ve sezon boyunca da ki daha önce birkaç kez söyledim tekrar söylüyorum. Tam bir Alex meselesine doğru gidiyor. Alex'i yolladın böyle oldu. Talisca'yı yolladın böyle oldu diye. Bu tamamen sonuçları almakla alakalı bir şey. Sonuçları alırsan Talisca'yı da kimse konuşmaz. Alamazsan konuşulacaktır. Konuşma zemini ne kadar doğru olur o da tartışılır ama Lukaku bu Lukaku'yu almak yerine Talisca'yı yollamayıp acaba bu formülü bu parayı başka bir yere Fenerbahçe gömüp oradan bir oyuncu alabilir miydi tartışması da değerli bir tartışma. Bütün bunların da yapıldığını söyleyelim. Öz eleştiri tabii ki hayatta önemlidir. Karar vericilerin verdikleri kararların sorgulanması, bu karar nasıl verildi diye bir de anlatılması meselesi vardı. Ben en başından beri anlatan taraftaydım ve Talisca konusunda...
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
7: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
8: Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah bir top. Bir kare. Top dışarı. Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex. Alex. Alex. Alex. Alex.

0: Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler, değerli konuklar, hepinize günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Saatler 7.02'yi gösteriyor, tarihler 16 Eylül'de ve her çarşamba olduğu gibi yayınımıza spor psikoloğu Sayın Ömer Ateş Hocam'la başlıyoruz ve kendisine kocaman bir günaydın diyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri. Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Sağ olun, sizler nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Ben de iyiyim, çok şükür. Çalışmaya devam.
0: Süper, kolaylıklar dilerim ve Trabzonspor'la başlamak istiyorum. Trabzonspor Pep Guardiola'ya gitti. Bu yıl takım çalıştırmayacağım dedi. Pioli 2+1 yıllık anlaşma istedi. Ertuğrul Doğan buna yanaşmadı. Ve Conte 25 milyon euro istedi. Para çok bulundu. Sonunda Türkiye'yi çok iyi tanıyan Ludogorets'i de çalıştıran Thomas Reis'le anlaşmaya varıldı. Reis artık Trabzonspor'un yeni hocası, dün de geldi şehre. Bu konuda evet, neler söylersiniz?
1: Evet, şimdi tabii aslına bakarsanız Trabzonspor Fatih Hoca ile çok iyi gidiyordu. Gerçekten bu sezona bu şekilde başlayıp da görevden ayrılması benim açımdan sürpriz oldu. Hani böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Çünkü geçen sene Fatih Hoca çok başarılıydı. İyi transferler yapılmıştı. Üstüne bu sene de yıldız isimler geldi. Muhammed Salah geldi. Transferin biraz sayısının fazla olmasıyla birlikte, çünkü fazla transfer geldiğinde, yıldız oyuncular geldiğinde bu tabii ki takım adaptasyonu ve uyum açısından da sorunlar yaratabiliyor. Fatih Hoca olayın biraz daha negatif tarafından bakmıştı. Hani bu kadro teknik direktör gönderi demişti. O kendini gerçekleştiren kehanet gerçekleşmişti. Şimdi Thomas Reis hocanın

0: baskının çok çok daha fazla olduğu bir şehir. Thomas Reis Hoca'nın ben tabii ki teknik direktörlüğünü güveniyorum, inanıyorum. Evet, kaldı ki Samsunspor'u Avrupa'ya götürdü. Ama tabii ki bu futbol, bazen dönem dönem iyi giden bir takım bir bakıyorsunuz, iyi giden bir takım bir dönem yaşıyor. Hani bugün bunu Trabzonspor'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor. Dönem dönem iyi giden takımlar bir anda düşüş yaşayabilir. Samsunspor'da da bunu yaşadığı için ayrılık oldu. Bence tabii ki olabilecek iyi bir transfer diye düşünüyorum. Türkiye'yi tanıması birinci avantaj. İkinci avantaj Karadeniz bölgesinin o sosyolojik ve psikolojik özelliklerini de biliyor. Kendisi de biliyor Trabzonspor bir üst seviye bu konuda ve kendisi de bence uyum gösterebilir. Çünkü o da hırslı bir hoca, tutkulu bir hoca. Bunu zaman gösterecek ve birden de derbi maçıyla çıkacak taraftarın karşısına diye düşünüyorum. Yani herhalde bu hafta Galatasaray derbisinde takım başında olacak. Bakacağız, göreceğiz ama Türkiye'de biliyorsunuz teknik direktör değişiklikleri çok sık oluyor maalesef. Tabii ki bahsettiğiniz bütçeler de çok yüksek bütçeler. Aslında her zaman söylüyoruz, bilimselliğe zaman ayırdığınızda ve para ayırdığınızda sizin birçok gereksiz masrafınızdan sizi kurtarıyor. İyi bir scouting sistemi, iyi bir takım arkasındaki takım, bizim gibi spor psikoloji uzmanları, işte iletişim uzmanları, işte spor yöneticiliği okumuş kişilerin kulüplerde olması aslına bakarsanız büyük bedeller ödemenizi engelliyor. Bunu zaman gösterecek. Kendisine başarılar diliyorum ben.
1: Hocam Galatasaray Fenerbahçe konuşulacak ama asıl yarın Marsilya maçı var. Beşiktaş için
0: Evet.
1: neler söylersiniz?
0: Şimdi özellikle şunu söylüyorum. Gerçekten Vincenzo Italiano gerçekten çok iyi bir teknik direktör, iyi bir izlenim çiziyor. Dikkat ederseniz hiç sağ dışını konuşmuyor. İnşallah Türk hakemleri çıldırtmaz kendisini şey olarak. Ama gerçekten tamamen takımına odaklanan bir teknik direktör. Yani etki alanında olan bir hoca. Ve Beşiktaş'ı da sistematik şekilde bir oyun kurgusuyla oynatıyor ki bu daha yolun başı. Hani ben 7-8 hafta sonra Beşiktaş'ı düşünemiyorum. Bir nazar değmezse yani bu şekilde. Gerçekten güçlü bir takım yarattı. Tabii orada Önder Özen Hoca'nın da olması, doğru bir kadro yapılanması, doğru hamleler ve Beşiktaş formda. Mühim olan da zaten burada sizin formda olmanız. Yani işte Marsilya evet tamam sonuçta iyi bir takım ama siz iyi olmadığınız sürece bir etki gösteremezsiniz. İşte burada Beşiktaş iyi bir takım. Tabii ki her zaman şunu diyoruz. Maç günü psikolojisi çok çok önemlidir. Şimdi Avrupa maçlarında oyuncular da zaten motivasyon sorunu olmaz, hırs sorunu olmaz. Bir şekilde kendini gösterirler. Hani biz sonra konuşacağız Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da. Avrupa maçı olduğunda oyuncular bir bakıyorsunuz harika. Lige geliyorlar, bir maça çıkıyorlar. Tanıyamıyorsunuz oyuncuları mesela. İşte ben Beşiktaş'ın bu maçta tüm gücünü ortaya koyacağını, Beşiktaş'ın da formda olması, iyi bir havada yakaladı. Teknik direktörü, yönetimi, taraftarıyla, medyasıyla ben inanıyorum ki o klasik Beşiktaş'ın hani tabii ki Ekim ayı, Kasım ayı sendromları vardı. Hani o bir anda şampiyonluktan iyi giderken de uzaklaşıyordu. Şimdi bakalım ne olacak diye bir kuşku gelir mi gelmez mi ama sanmıyorum. Şu anda Beşiktaş camiası iyi bir hava yakalamış durumda. Ben umutluyum, maçı da dört gözle bekliyorum. Ve ben Beşiktaş'ın mutlaka ve mutlaka iyi bir oyun oynayacağını, inşallah kazanır ama berabere de olsa sonuçta şansı devam edecek. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Böyle gollü de geçebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, hattımızda Ömer Ateş hocam var. Onunla birlikte yorumları alıyoruz. İsmail Kartal'ın Gaziantepspor karşısında ortaya konulan futbol istifadan sonraki ilk görüntüydü. Ve İsmail Hoca hakemlere fatura etti bu mücadeleyi. Ama

0: buna fatura ederken de kendi hatalarının ya da işte giriş gelişinin de bu takım üzerinde etkisini hala pek çok kişi konuşuyor. Bu konuda takımın psikolojik hüviyeti ve İsmail Kartal 7 ilaç kullanıyorum dedi. 7 ilaç kullanan birinin oyun içerisindeki yaklaşımlarını nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle, şimdi ben bu maçta açık konuşayım. Yani mesela şimdi Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Gaziantep maçlarında öyle skoru etkileyecek hataların olduğunu düşünmüyorum. Evet, hakemlerin verdiği vermediği kartlar olabilir. İşte Fenerbahçe maçında hakem hani ceza içinde bir endirekt atış verebilirdi ama ben maçın keşke hakemler böyle maç yönetse. Yani Galatasaray, Kocaeli, Fenerbahçe, Gaziantep maçındaki gibi olacaksa hakem hataları böyle olsun. Ben o maçta hakemin skoru etkilediğini düşünmüyorum. Evet, Gençler Birliği maçında iki penaltı verilmedi. Bunun tartışması var. Beşiktaş maçına işte bir veya iki deniyor, bilemiyorum. Hani bunlar konuşabilir ama ortada da hani bir kötü futbol da var Emre Bey. Yani mesela Gençler Birliği maçında rotasyona gidildi. Çok fazla rotasyondu. Evet, ama Beşiktaş'a, evet, Fenerbahçe kaybetti ikinci yarı. Sahada yoktu Beşiktaş. Daha da farka gidebilirdi. Bunlar futbolun gerçekleri. Ama Fenerbahçe bu iki maçın faturasını Şampiyonlar Ligi'ne kalarak ve Roma'dan puan alarak kapattı. Şimdi bakın, burası çok önemli Emre Bey. Fenerbahçe, Gençler Birliği ve Beşiktaş mağlubiyetlerini kapattı. Roma'dan da puan aldı. Ben beraberliğe gelirse razıyım derken, açık konuşayım, maç sonunda da niye kazanamadı Fenerbahçe? Kazanabilirdi. Taraftar bunun da üzüntüsünü yaşadı. Ama İsmail Hoca'nın burada ani bir tepki vererek istifa etmesi yanlıştı. İstifa ediyorsa da gelmeyecekti. Açık ve net konuşayım. Veyahut da hani sabahı, yani çünkü burada şu var. Siz 2 gün kaybettiniz. Gaziantep maçına hazırlanamadınız. Ve şu anda Fenerbahçe'nin, bana sorsanız, bu da ligde eğer işler kötüye giderse kırılma maçı hangisi derseniz, bu maç diyeceğim. Çünkü neden? Diğer maçların faturası kesildi. Bu maçla artık puan farkı, evet, 6 fazla bir şey değil, 5 fazla bir şey değil, ama Fenerbahçe'de yaşananlar artık taraftarı Ali Koç'un ilk sezon yaşadığı kokulu döneme götürdü. Orada 6 puanı vardı, şimdi 7 puana. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi bir şey, avantaj. Evet, o çok da olumsuz bakmamak lazım ama kulüpte yaşananlar taraftarı tamamen umutsuz bir duruma getiriyor. Şimdi hocanın, evet, ilaç aldığını Sayın Başkanız Yıldırım söyledi. Aslında bunlar medyada ifşa edilmemesi gereken bir şey. Biz neden diyoruz hocaların, teknik direktörlerin bizim gibi uzmanlarla çalışması lazım? Evet, hoca eleştirildi, geldi. Tamam, Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Hani insan, evet, bu eleştiriler çok rahatsız edebilir. İşte bizim gibi uzmanların yanında olması, bu enerji eleştiriyi olumlu enerjiye çevirmesi adına isabetli olur. Ama bakıyorsunuz yok. Şimdi mesela örnek veriyorum, böyle bir durumda insanlar psikiyatriste gider, ilaç alabilir, antidepresan kullanabilir. Ama mühim olan, bunu önce buraya gelmeden bizim gibi uzmanlarla konuşup o düşüncelerini, duygularını kontrol edebilmesi çok çok önemli. Koskoca bakıyorsunuz, bakın ben bunu bütün takımlar için söylüyorum. Fenerbahçe'de bizim gibi bir uzmanın olmaması skandal ötesi skandaldır. Bu keza Galatasaray için de öyle, Beşiktaş için de öyle, Trabzonspor için de öyle. Yani bizim gibi bir uzmanın o takımlarda olmasının zararı değil, faydası olur. Az faydası olur, orta dereceli çok faydası olur. Sadece her şey bizim elimizde değil, bizim elimizde de sihirli bir değnek yok. Ama şimdi Fenerbahçe kulübü, taraftarı umutsuzluğa düşüyor, taraftarın psikolojisi bozuluyor ve böyle bir kulüpte spor psikolojisi danışmanı yok. Bakın, her kulüpte olması lazım ama Fenerbahçe'de daha fazla olması lazım. Ama bu da yok. Görüyorsunuz, ben diyor 7 ilaç alıyorum. Şimdi bakın, antidepresan aldığınız zaman, eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız, ilaç sizin mesela modunuzu, duygu durumunuzu düzenler. Mesela bir tehditi tehdit olarak algılamayabilirsiniz. Hani rehavete kapılabilirsiniz. Çünkü o sizin beyninizde kimyasallarla kontrol ediyor. Duygu durumu düzenliyor. O kadar rehavet içinde olabilirsiniz ki tehdit algısını göremeyebilirsiniz. Hatta kenarda hocanın biraz daha tepkisiz olduğunu, İşte kıyasladılar. Kayt daha hırslı, daha tepki gösteriyor. Hakeme İsmail Hoca'da bir tepki yok. Yani istifa kararı Fenerbahçe'yi karıştırdı. Maça takım konsantre olamadı bence. Ve bunun sonucunda da çok ciddi 2 puan kaybedildi. Ama sadece burada bu değil. Bu istifaya getiren süreçte yanlış transferlerin yapılması, transferlerin geç yapılması ve eksik bölgelerin transferin yapılmaması da hata. Hani bakıyorsunuz Ederson ve Archie Brown formsuz olsaydı düşünemiyorum. Herhalde Fenerbahçe 2-3 puan toplayacaktı. Sabit sorunu var. Orta sahada 8 numara sorunu var. Sol açık denilen bir oyuncu gelmedi. Yani bu kanatlarla olmayacak gibi gözüküyor. Bir de üstüne Talişka satıldı. Yani tam bir zincirleme hatalar oldu. Ve gerçekten Fenerbahçe taraftarı da verilen sözler karşılığında önce transferlerdeki hatalar, daha sonra hocanın yaşadığı bu ruhsal durum ve bunun sonuçları, Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Fenerbahçe'de kaos var. Düşünebiliyor musunuz?
0: Peki Galatasaray için neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle tabii ki Sporting Lisbon maçına iyi başlamıştı. Hani şey olarak çarşamba günü de konuşmuştuk. Hani Galatasaray gerçekten ilk 10-15 dakika baktığımızda ben kazanacak diye düşünüyordum. Hani maça iyi başladı, iyi top yaptı, istekli ve arzuluydu. Evet, Sporting Lisbon'un da biraz taktiği topu verip kontra atağa kalkma şeyiydi. Evet, Galatasaray Sporting Lisbon maçını kaybetmiş olabilir. Evet, daha iddiası var ama beni hep düşündüren bir şey var. Burada teknik direktör faktörü çok çok önemli.
0: Evet, neden mesela Okan Buruk bu kadar agresif, sinirli, işte duvarları tekmeliyor, yine aynı şekilde böyle sert tavırlar ortaya koyuyor ve bazen maalesef galis küfürleri ağzından duyuyoruz?
1: Evet, şimdi Emre Bey, ligde sorun yok. Ligde şimdi Okan Hoca 4 yıl şampiyonluk yaşadı üst üste. Ama tabii ki nasıl İsmail Hoca'nın üzerinde bir eleştiri var, Okan Hoca'nın da Avrupa konusunda bir eleştiri var. İşte kendi camiasından da olabiliyor bu eleştiri. Spor kamuoyunda, diğer takım taraftarları da. Hani çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bakın şu çok çok önemlidir. Sizin bir oyun sisteminiz vardır ve oyun içinde aksiyon alabilirsiniz. Yani mesela örnek veriyorum, 96-2000 yılına baktığınızda maç başladığında bir futbolcunun başında rakibin 3-4 tane oyuncu olurdu. Galatasaray agresif oynardı. Maç içinde aksiyonlar alınırdı. Bakarsınız stoper, santrafor oynatılırdı, oyuna giderdi. Bir şeyler vardı, aksiyon vardı. Yani orada insan hocasına güveniyordu. Ama burada Galatasaray taraftarı da giderek Okan Hoca'ya olan güveni Avrupa'da yok. Türkiye'de bir sorun yok ama Avrupa'da var. Çünkü teknik direktörün bir iyi hazırlaması lazım, iyi kadro seçmesi lazım, iyi aksiyon alması lazım. Mühim olan burada oyun içindeki etki tepkidir. Maç sahada kazanılıyor ve o andaki rakibi çözmek ve ona göre bir taktik geliştirmek ve sağ kenarında teknik direktörün duruşu da çok çok önemlidir. Eğer teknik direktör panik olursa, gergin ve sinirli olursa bu oyuncuya yansır. Okan Hoca duygu yönetiminde çok zor anlar yaşıyor. Duyguyu yönetemiyor ve bu da saha kenarından saha içine de yansıyor. Bence bu eleştiriler yüzünden Okan Hoca'nın kendini ispat etmeye çalışması ve kendini göstermesine dayalı bir istek arzunun sonucunda oluşan bir duygu reaksiyonu diye düşünüyorum. Ama yapı gereği de kendisinin hani oyunculuğundan da bu yana hırslı bir oyuncuydu. Hırslı bir teknik direktör. Eleştirilerde gelince aynı o da İsmail Hoca gibi değişik versiyonunu yaşıyor. Sağ kenarında bunu daha agresif olarak gösteriyor. Tabii hoş değil o küfürleri etmesi. Yani sonuçta kötü örnek oluyor açıkçası. Ama sonunda iyi bir kadro var Galatasaray'da. Yani Leo forma girebilirse girecek. Osimhen tabii Galatasaray'ın örnek veriyorum iki tane Sané iki kanadında Leao iyi kullanılırsa harikalar yaratırlar ama kullanılamazsa da hayal kırıklığı yaratırlar Avrupa'da. Burası Okan Hoca'nın elindeki en önemli koz. Bence buraya odaklanması lazım. Sané ve Leao'yu da nasıl Icardi ve Osimhen tuttu o şeye yani Zaha gibi olmaması lazım. Burada Okan Hoca'ya liderlik anlamında büyük iş düşüyor. Bence sağ kenarındaki hareketlerden ziyade buraya daha yatırım yapması gerekiyor. İşte diğer bir versiyon dedik, işte bizim gibi insanlar çok çok önemli. Böyle bir durumda teknik direktörlerin sakinleşmesi adına, duygularını yönetmesi adına.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Reklam vakti.

0: Kurtarma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve çok değerli bir isimle birlikteyiz Sayın Mustafa Tümöz Hocam'la. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre Bey. Ben de size ve tüm Radyo Gol dinleyicilerine günaydın demek istiyorum.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim.
0: Hocam önümüzde bir Marsilya maçı var. Beşiktaş Marsilya'ya karşı ne yapmalı? Nasıl oynamalı? Nasıl bir taktikle sahada dizilimi gerçekleştirmeli?
1: Evet, şimdi Beşiktaş tabii Süper Lig'e çok çok iyi başladı. Çok da iyi gidiyor. Ben en son Beşiktaş'ın Erzurumspor maçında çok farklı bir yapıda sahada gördüm. Yani bugüne kadar çok fazla takımda da görmediğim bir görüntü vardı ki bu neydi aslında? Şimdi bir hafta önce Beşiktaş Fenerbahçe derbisine gitmiş. Deplasmanda çok iyi bir oyunla ve çok iyi bir skorla kazanarak dönmüş. Ve ardından evinde Erzurumspor'la oynuyor. Biz bunu çoğunlukla büyük takımlarda hep şöyle görüyoruz. Bu tip böyle büyük maçlardan sonra içeride döndüğünüzde küçük, nispeten küçük diyebileceğimiz ve kolay diyebileceğimiz maçlarda konsantrasyon eksikliği ve zor geçtiğini görüyoruz. Ama ben Erzurumspor'un karşısında Beşiktaş'ı böyle sanki bir şampiyonluk maçına çıkan bir takım hüviyetinde gördüm. Bu konsantrasyonunu gördüm. Dolayısıyla yani bu konsantrasyonu veren bir teknik direktör olmalı. Çünkü oyuncuların böyle kendi kendilerine bu konsantrasyonu sağlaması bu tip maçlarda çok kolay değil. Dolayısıyla teknik direktör Beşiktaş açısından çok önemli bir avantaj. Şimdi Marsilya maçı olacak dediğiniz gibi Avrupa Kupası. Beşiktaş Avrupa Kupalarında bu UEFA'da da elemeleri geçerek geldi. Yani biraz daha tecrübelendi, deneyim kazandı. Artık bir üst seviye olan şimdi bu lig aşamasında Marsilya ile oynayacak. Marsilya'da tabii önemli bir takım, Fransız takımı. Ama Beşiktaş tabii içeride oynayacak. Şimdi tabii Beşiktaş böyle içeride oynayacak ama Marsilya ile de oynayacak. Buna çok dikkat etmesi ve puan maçı bu sonuçta. Nasıl oynaması gerekiyor? Onu ben aslında biraz Italiano'nun tercihine göre seyretmek ve görmek istiyorum. Çünkü çok böyle önde basan bir Beşiktaş hep seyrettik. Burada da öyle mi oynayacak? Bu şekilde oynadığında arka tarafta boşluklar yaratacak mı? Ki Beşiktaş son dönemlerde bu boşlukları da yaratmamaya, yani oturmuş bir defans yapısı olmaya başladı. Az da gol yiyor. Tamam, ama bu tip maçlar böyle Avrupalı maçlarda böyle çok hızlı geçiş oyunları oynayabilen, yüksek fizik gücüne sahip olan takımlar oluyor. Süper Lig'deki gibi değil. Dolayısıyla bence bu seviyede yüksek baskıyla değil, biraz daha konsantrasyon sağlayarak, biraz daha kontrollü oynayarak, kanat beklerini çok fazla maçın başında değil de daha sonra zaman zaman öne çıkararak bir maç oynaması daha doğru olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın burada avantajlı olduğunu düşünüyorum. İçeride Beşiktaş çünkü çok çok iyi oynuyor. Seyircisi desteğini de çok iyi alıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçı kaybetmeyeceğini, ki kaybetmemesi önemli. Hani kazanması tabii ki çok önemli. Ama bu tip maçlar, puan maçları, sonuçta belli bir puanı alıp elemelere kalabiliyorsunuz. Ve ilk maç, önemli bir maç. İçeride Fenerbahçe'nin Roma'ya oynadığı konsantrasyonda oynayacaktır, ama Beşiktaş'ta tabii bitirici oyuncular çok daha fazla. Trossard gibi, Vlahovic gibi, Orkun gibi, bu oyuncular skoru da etki eden oyuncular olduğu için ben Marsilya maçının kaybedilmeyeceğini, kazanma ihtimalinin daha biraz az ama beraberliğe göre güzel bir maç seyredeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum açıkçası.
0: Efendim, Gendozi Gaziantep Spor maçında müthiş bir gol kaçırdı. Bu kaçırdığı gol La Gazzetta dello Sport'ta boş kaleye feci şekilde ıskaladı. Lose'de Matteo Gendozi Fenerbahçe'de kaçırdığı gol şimdiden efsane. RWS Sport'ta Gendozi Fenerbahçe formasıyla Gaziantep karşısında büyük hata yaptı. Tutta Marcato'da Gendozi kale önünde inanılmaz bir hata yaptı ve bunu nasıl ıskaladı? Avrupa basınında dahi çok konuşuldu. Bu sporcunun psikolojik açıdan bir yıkıma uğramasına neden olur mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum da Fenerbahçe'de bu majör hataları, yani akıl almaz kaçan fırsatları çok fazla görüyoruz. Sizce neden?
1: Ya şimdi tabii futbolcular böyle enteresan yani %100 dediğimiz golleri kaçırmalarına çok rastlıyoruz tabii. Gendüzi sonuçta bir forvet oyuncusu değil. 6 numara olarak oynuyor. Bu tip pozisyonlara çok da alışkın değil. Zaman zaman uzaktan çıkardığı ve vurduğu golleri de gördük. Yani bunu kaçırmış olabilir. Yıkıma mı uğrar diye sorusu bence çok büyük bir yıkıma uğramaz. Üzülür mü? Tabii ki üzülür. Yani maçı kazanmayışı Fenerbahçe'nin bu golünde olmayışı daha büyük etki yapmıştır Gündüz'de ama bu onun yıkıma uğrayacağını düşünmüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin Antep maçını kazanamamasını yani bu gole bağlamanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ortada Fenerbahçe'nin Antep maçını kazanacağı şeklinde bir oyun zaten yoktu ki böyle tek pozisyonlara bakarak Fenerbahçe'nin bu maçı Gündüz yüzünden kazanamadı gibi bir yorum yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Antep maçı Fenerbahçe açısından her iki takım açısından da açıkçası çok sıkıcı bir karşılaşmaydı. Yani ben Fenerbahçe'nin Roma maçından sonra bu kadar düşük tempoyla oynamasını böyle çok inanamadım açıkçası. Yani hiçbir şekilde şampiyon olmayı isteyen bir takım görüntüsü yoktu Fenerbahçe'de. Tabii bu İsmail Kartal'ın bu arada istifa edip sonra gelmesi mutlaka futbolcuların mentalitesinde de bir takım düşüşlere neden olmuş olabilir. Takım olarak çok kötüydü Fenerbahçe. Maçın ilk dakikasından açıkçası son dakikasına kadar kötü bir oyun sergiledi. Biz geçmiş senelerde de Tedesco'yla da bu tip bazen oyunları görüyorduk. İlk yarı Fenerbahçe'nin uyuyarak geçtiği, uyutarak geçtiği maçlar vardı ama ikinci yarı Fenerbahçe farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıp maçları çevirebiliyordu. Ya açıkçası ben burada Antep maçının ikinci yarısında Fenerbahçe'de böyle bir reaksiyon bekledim. Fakat böyle bir reaksiyon Fenerbahçe'de olmadı. Geçen seneki böyle biraz şeye benzedi bu. Karagümrük maçına benzedi. Onu kaybetmişti gerçi ama dolayısıyla hani olayı Gendüzi'ye bağlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. İtalyan basını tabii Gendüzi isminden dolayı onu öne çıkarmış olabilir. Fenerbahçe'nin Gendüzi'nin kaçırdığı pozisyonun dışında başka sorunları var. Bence bunlara odaklanmalı, bunlara bakmalı. Yoksa gidişat Fenerbahçe açısından çok hoş görünmüyor. Kadro yapısı da Fenerbahçe'nin çok da kötü değil. Ama o kadroyu nasıl kullanacağınızı, nasıl motive edeceğinizi, nasıl şampiyonluk havasına sokacağınıza bakmanız gerekiyor. İçeride oyundan daha çok yönetim ve teknik direktör arasında geçen konuşmaları biraz daha içeride böyle kalması, çok dışarıda böyle olmaması gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Galatasaray için neler söyler Mustafa Tümöz hocam?
1: Şimdi Galatasaray lig maçından önce bu Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında bence ağır bir yenilgi aldı. Yani o maçı seyrederken ben Galatasaray'ın oradan beraberlik olarak ayrılmasını üzüntüyle karşılardım ki yenildi. Yani oyun öyleyken birden değişti. Galatasaray'da farklı maç içerisinde farklı oyun tarzları ortaya çıkıyor. Bir kararlılık ve de bir süreklilik çok olmadı. Tabii ondan sonra bir Kocaelispor maçı ki Kocaelispor maçı ki Okan Buruk ve Galatasaray Kocaelispor'a arka arkaya puanlar kaybetmiş bir takım olarak yine zorlu bir maç olacağı bekleniyordu ki bence de öyle oldu. Galatasaray maçı tabii kazandı 3 puan aldı ama bence Galatasaray'ın 3 puandan daha çok önemli olması gereken konu Galatasaray bu maçı gol yemeden kazandı. Çünkü her maçta 2 tane gol yiyen bir Galatasaray var ve gol yemeden kazanması bence kazanımdı bu Galatasaray açısından. Ben bir de Kocaelispor açısından bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Kocaelispor bu golü yiyene kadar böyle savunmasını hep geride kuran, geçiş atağı oynayan bir takım görüntüsü vardı ama Kocaelispor zaman zaman topa sahip olduğunda pas yapabilecek kalitesini de gösterdi aslında. Maçın tüm genelinde böyle bir oyun oynamış olsaydı Galatasaray'a karşı bence Galatasaray'ı daha fazla zorlayabilirdi. Selçuk İnan'ın bence buna biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü elindeki kadro pas yapabiliyor, oyunu öne taşıyabiliyor. Ama oyun tercih olarak Galatasaray'ı arkada beklemek yönünde oldu ki bunu ben çok doğru bulmadım açıkçası. Rafael Leao yani o yeni oyuncu ilk defa 11'de başladı Galatasaray'sından. Beğendiğim bir oyuncu. İyi de bir performans sergiledi. Biraz daha takım arkadaşlarıyla bütünleşip nesiyle daha iyi sonuçları olacaktır. Yani birebir de çok iyi adam eksiltiyor. Dar alanda bunları yapabiliyor. Dribbling kapasitesi, kalitesi yüksek. Pas tercihi ve özellikle pasların şiddeti konusunda çok kaliteli bir görüntüsü var Leao'nun. Osimhen'le birlikte oynadığında da çok daha etkili olacağını düşünüyorum Leao'nun. Osimhen olmadığında Deniz Gül'ü ilk defa Galatasaray kullandı. Deniz Gül de mücadelesi yüksek, oyun içinde kalmaya çalışan ve fiziksel olarak rakiplerle mücadelede kaçmayan bir santrofor görüntüsü verdi. O anlamda Deniz Gül'ü de beğendim ama geliştirmesi gereken bazı noktalar olduğunu not almıştım ben. Özellikle ceza sahasında daha fazla ayakta kalması gerekiyor. Çok fazla kendini yer bırakmadan ve kaleyi görebileceği, kaleyi yüzüyle yani yüzünü dönebileceği pozisyonları daha erken alması gerekiyor. Ben hava toplarında biraz daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz da top saklayabilme yönünü geliştirirse çok daha iyi olacaktır Deniz Gül açısından. Osimhen'in gerçekten bir alternatifi pozisyonuna da gelebilir olmadığı durumda. Torreira'yı da bu geçen senelerdeki düşüşünün artık biraz böyle atlattığın gibi yani hem Lisbon maçı hem de bu maçta yani Kocaelispor maçında geçmiş senelere yakın performansta gördüm. Bu anlamda ben Galatasaray'ı üretkenlik olarak tabii Osimhen olmadığında hala sorunları var. Yani kazandı ama 1-0 o da Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla kazanıldı. Galatasaray için özetle benim hani iyi bir oynadığım maç değildi ama önemli bir galibiyet aldığını düşünüyorum.
0: Sevgili hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Saatler 7:35'i gösteriyor. Son 5 dakikanın içerisindeyiz bu bloğumuzda. Saygıdeğer hocam, şimdi tabii Türkiye'de hakemler çok fazla dile getiriliyor ve çok fazla konuşuluyor. Bu hafta Cihan Aydın dışında pek çok hakem çok eleştirildi. Hatta Cihan Aydın bence haftanın en iyi hakemiydi ama o bile çok eleştirildi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Her şeyi neden hakemler üzerinden okuyoruz?
1: Ya ben aslında geçmişte de hep belirttim, hiç de değişmedi bu fikrim aslında. Bizim hakemlerimizin kalitesi belli bir seviyede. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani üst seviyede değil. Ama hakemlerimizin çok eleştirilmesi de yani kalite seviyesinden daha kötü bir pozisyonda bir eleştiriyoruz. Yani olmadığı yere kadar çıkarıyoruz hakemleri ki hakem eleştirmek biliyorsunuz en kolay iştir. Özellikle teknik direktörler, yöneticiler, taraftarlar hakem eleştirerek aslında sorunu başka yere taşıyan yöntemi izliyorlar. Ben şimdi hakemlerle ilgili kısımda sorun olarak böyle 4-5 parçada görüyorum sorunu. Bir hakemler zaten problemli, onu bir yere koyabiliriz. Yöneticiler, taraftarlar ya da teknik direktörler. Fakat bir de basını da ben bu noktada biraz suçlu olarak görüyorum. Yani hem sözlü basın, hem yazılı basın, hem görsel basın açısından söylüyorum. Yani her spor programında mutlaka bir eski hakem çıkartılıyor. Ve her maçın ardından, özellikle büyük maçların ardından pozisyonlar böyle tek tek bu hakemlere yorumlatılıyor. Ki yorumlayan hakemlerin de geçmişini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok ince eleyip sık dokunulan pozisyonlar üzerinden bu kadar yorumlanan noktalarda çok fazla gündeme gelip eleştirilmesinde normal olduğunu görüyorum. Yani aslında birkaç farklı programı izlediğimizde farklı görüşler de ortaya çıkıyor. Kimisinin penaltı dediği pozisyona diğerinin hiçbir şekilde penaltı olmadığını söylüyor. Şimdi böyle farklı görüşlerin olduğu bir noktada bir hakemin de farklı bir görüş ortaya atmasını çok anormal gelmiyor bana. Dolayısıyla ben hani biraz yapay olduğunu, suni olduğunu hakem eleştirmelerimiz düşünüyorum. Ama bunu söylerken de hakemlerimizin çok üst seviyede maç yönettiğini de söylemek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ama gereğinden fazla hakemi ön plana çıkarıyoruz, konuşuyoruz. Yani Sporting Lisbon maçındaki hakem kötüydü, evet, ama Galatasaray'ın bu noktada baktığında kendi tarafında düzeltmesi gereken o noktalara bakmak lazım. Yani Fenerbahçe işte Gençler Birliği maçında penaltı verilmedi. Evet, ama farklı noktalarda yani herkesin etki alanıyla ilgili olan kısma odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bence hakem eleştirilerinin çok suni, yapay kaldığını ve hiçbir zaman bitmeyeceğini bu ülkede de bu mantıkla böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam son olarak özellikle Avrupa sahnesinde yer alan takımlar sanki böyle İspanya bu sahneyi çok önemsemiyormuş gibi bu hafta içinde mesela maçlar oynuyor ama aynı zamanda Avrupa Ligi maçları da var. Enteresan bir süreç. Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şimdi tabii Avrupa liglerinde oynayan takımlarımıza baktığımızda işte Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var, Trabzon'da daha sonra gelecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçında şimdi 18'lerden sonra Roma gibi güçlü bir takımla karşılaştı. İyi bir mücadele sergiledi. Kazanabileceği bir maçtı da aslında. Başa baş bir maç oynadı. Bu hafta mesela Roma maçından sonra Fenerbahçe Antep maçında çok kötüydü ama Roma kendi liginde deplasmanda maç kazanabildi. Yani 3 günde bir, 4 günde bir maç oynayabilecek tempoya eriştiler. Tabii büyük takımlar, İspanya'daki takımlar bu lig usulünde ligde ki Avrupa maçlarını tabii bizim gibi çok ciddiye almıyor olabilirler. Çünkü seviyeleri ve kaliteleri çok yüksek. Bu takımlar bu maçları bir şekilde illaki geçip yani ilk 24'e, bazıları tabii ilk 8'e de çok rahat kalabiliyorlar. Fakat bizim tabii asıl sınavlarımız böyle bu tip maçlarda yani Avrupa arenasında oluyor. 3-4 günde bir maç oynayabilecek bir kadroları ve yapıları biz kolay kolay kuramıyoruz, buluşturamıyoruz. Bu anlamda buna dikkat edin. Ama Beşiktaş'ın bu sezon gerçekten iyi gidişi nazar değmeyelim. Marsilya ile de başlayacak. İnşallah orada da çok iyi sonuçlar alacak. Gururumuz olacak diye düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
0: Beraberliğimiz az sonra Doçent Doktor Hakan Güveli hocamla devam edecek. Ve gastroenteroloji uzmanı aynı zamanda çok değerli bir eczacı ve aynı zamanda da bitki bilimcisi onunla zamanı paylaşacağız. Ve bu arada gazetelerden yansıyan haberlerin en önemlilerinden biri Trabzonspor'da Rice transferi. Trabzonspor yaklaşık 10 gündür aradığı teknik direktörü buldu ve Thomas Rice'la her konuda anlaşmaya vardı. Fatih Tekke'den boşalan koltuk artık Thomas Rice'ın oldu. Konuşacağız ama reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
10: Stablex.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, sigortam net.
1: Reklam bitti.
13: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler ve okula giden değerli öğrenci kardeşlerim. Hepinize bir kez daha günaydın. Saatler 7.43'ü gösteriyor ve kıymetli hocam, doçent doktor Sayın Hakan Güveli, gastroenteroloji uzmanı, aynı zamanda çok iyi bir eczacı ve aynı zamanda da değerli bir bitki bilimcisi ve şu anda da hattımızda. Canım hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Sevgili Emre, hoş buldum. Herkese günaydın.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Vallahi iyi ya. İyi bakmak lazım. Hani bardağın her zaman bir tarafı hep boş olacak. Ama biz doluyu görüp daha keyifli nasıl olmalıyızın peşinden koşmak zorundayız. Yoksa başka türlü çekilmez bir hal alıyor. Hani sabah demin dediniz ya, bu işin bir psikolojisi var. Yaşamın da bir psikolojisi var. Bazen bu Türkiye'de, metropol gibi bir İstanbul'da her yönüyle zor olabiliyor. Ama biz her zaman her yönünde bir dolu bakış açısı geliştirmek zorundayız.
0: Bu arada İstanbul'dan ayrı kalıyorsunuz. Bu Stockholm sendromu gibi. Ben şimdi yaklaşık 2 ayı geçkin bir süredir buradayım ve buradan yayınları yapıyoruz. İşte yarın dönüyorum. Özlemişim İstanbul'u. Yani pazartesi günü bir günlüğüne gidip geldim. Sonra maçlar dolayısıyla tekrar buraya geldim. İstanbul özlenir mi sorusunun yanıtı evet, özlemişim.
1: Yani tabii ki Emre, şey var. Yani şimdi seni biraz şurada bir trafiğe soksak, hemen ben bu dünle bugünü hissetmeye başladım. Benim işte bir tane manavım var, en azından halde bahçeden toplanmış ürünlerin ne olduğunu biliyoruz. Hani kötünün iyisini almaya çalıştığımız, hemen ben bir korna yemeye başladım orada. Hani olay başladı. Dolayısıyla inan İstanbul insanı kendine çok kısa saatler ve günler içerisinde getirir. Özlemle tabii ki dostlar var. Demin sana ne dedim ben? Senle ben her zaman keyifle sohbet etmeyi seviyorum. Çok değişik konularda değişik şeyler konuşuyoruz. Hani şu benim kitap yoğunluğu, konuşma yoğunluğu falan, bunlar geçsin kongreler. Hemen bir şey yapalım diyoruz. Yok, kuzenler sende de olduğunu biliyorum. Hani burada arkadaş çevremiz var. Ne kadar zor olsa da hani bu biraz böyle, hani biliyorsun işte ben Hollanda'daydım mezuniyet sonrası Junior'ın uzmanlığı için. Orada mezuniyet sonrasını da aldı ama bakıyorsun 2-3 Türk arkadaş, 2-3 Hollandalı arkadaş. O da Hollandalı değil, Hollanda'ya gene dışarıdan gelen biri, işte Brezilyalı birisi, bizim Balkanlardan kaynaklanan, hani toplasan 5-6 kişiyle hayatı döndürmeye çalışıp depresyonlarını, anksiyete, gerginliklerini atmaya çalışıyorlar. Ama en azından biz İstanbul'da, evet, sahilde yürümek bedava ve keyifli. Parklar var, yürüyüşler var. Hani kendimize diyorum ya, hep dolu tarafını gösterecek şeyleri keşfetmeliyiz. Yoksa İstanbul bence de güzel.
0: Peki Arda Güler'in füzesini görebildiniz mi hocam? Dün Real Madrid maçında müthiş bir gol attı.
1: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece dün değil, son 4 haftası özet görüntüleri YouTube'dan bulup geniş özetleri, her şeyi izledim. Ya Emre, şimdi ne diyoruz biz? Salah da Trabzon'a geldi. Bunu kesinlikle kötülemek için değil. Ben Fatih Hoca'yı çok çok cani gönülden seven bir Karadenizliyim. Gitmesine çok üzüldüm. Ama şimdi bu oyuncular varken yanında da güçlü oyuncu olmalı. O ara pasını değerlendirecek, o dikine topa çapraz koşu yapabilecek, geçecek. Yani dolayısıyla tekniğin, hızın, beyin hücreleriyle buluştuğu bir sağ olmalı ve Arda'da bir kafa kaldırışı, top hakimiyeti. Bunu saniyeden daha kısa süreler içerisinde yapıyor. Messi gibi böyle hani bir 3 kişiyi çalımlaması vardı ya, arkadan formayla çektiler.
0: Evet, evet.
1: Yani ama o 3 kişiyi nasıl çalımladı Emre? 3-4 saniye içerisinde yaptı bunu. Hani bunu koruyup sonra da topu bir 40 metre kaleciyle karşı karşıya bırakacak kadar iyi bir pas atmak iyi. Free kick mi var, uzaktan şut mu var, teknik mi var, sağ ayak mı var, sol ayak müthiş mi var, konsantrasyon, oyun gücü. Modric şöyle demiş, yani Arda'ya daha fazla şans verilmeli ve Arda Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasına girecek benzeri cümleler kurmuş. Bence kontratını boşuna, o doğru herhalde değil mi? 2032'ye kadar kontratının uzatılması.
0: Evet evet, doğru.
1: Yani bunlar da gösteriyor ki biz daha çok keyifli bir Arda göreceğiz. Ama dediğim gibi Hani bazen eleştiriyoruz ya, niye o zaman bizim milli takımda olmadı? Çünkü gerçekten 3. maçta kendi inisiyatifini aldı. 3. maçta biz Real Madrid gibi bir Arda izledik. Belki de ilk 1-2 maçta gerçekten orada bir garip dengeler vardı. Onların hataları vardı. Ama yanında Mbappe olacak, Vinicius Junior olacak. İşte daha bir sürü yetenekli oyuncu olunca o zaman Arda'nın yeteneği daha da üst boyuta çıkıyor. Sanırım biz de bunu bizim milli takımda doğru elemanlarla yapmalıyız. Ben çok mutluyum ya. Yani Arda gibi bir şeyi kazandırdık. Umarım peşinden de gelir. Kenan Yıldız da bu doğrultuda gidiyor. Hakan Çalhanoğlu'ya ne kadar laf atsaksa İtalya'da her zaman o da bu ilk 4 maçta 2 tane füze golü var. Yani iyi şeyler yapılıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu sayıların ben hani öyle 1-2 misli değil, katlanarak artmasını istediğim, topu sana atıyorum.
0: Peki, şimdi tabii konuşulan farklı yorumlar var, değerlendirmeler var. Özellikle İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönüşü üzerine fikriniz nedir? Gaziantep'te de puan kaybı yaşandı.
1: Yani şimdi bu bir futbol oynamış kişi. Sahayı bilen kişi, Fenerbahçe'yi bilen kişi. Benim sadece eleştirim, daha önce de dedim bunu. Ben Montella için de diyorum, bir saniye kalması hatadır Montella'nın. İsmail Kartal'da da hani yani Kerem Aktürkoğlu'nun kötü bir dönemi gelebilir. Bu adam Benfica'ya gitti, oynadı. Belki işte o mentörlük yapamadınız ama bu stres varken onu 79 dakika oynatma. Yani dolayısıyla aynı şekilde de Fener'de kadroyu doğru kurmak lazım. Yani orta sahan çok güçlü. 6 numaran çok güçlü. Her şeyin var. Ama bunu destekle. Saldırgan oyununu ortaya koy. Ama hala biz 3 yıldır ya Ali Koç döneminden beri diyoruz ya, bir Talisca mıydı kardeşim? O bence gene olanların en iyisiydi. Balkanlardan aldığımız değil. Talisca daha iyiydi. Hani dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu eksikleri var. İyi bir kadro diyoruz ama sen hala sağ ve sol bekte problem yaşıyorsan, santrada gol oyuncusunda, santraforda bir problem yaşıyorsan, bu bir problemdir. Sen iyi bir kadro, bir işte ne bileyim bilmem kaç 100 milyon dolara euroyu açan bir bütçen var demekle olmuyor. Dolayısıyla İsmail Kartal da eleştirilecek kardeşim. Bir daha gelmemek üzere giderim bilmem ne. Ya sen 40-50 bin taraftarda bunları kontrol edemezsin. Kafana şişe de atarlar. Ne bileyim bozuk para da atarlar. Çakmak da atarlar bilmem ne de. Ne yapacaksın? Evet, bunlar kameralar var artık, tespit edilip gerekiyorsa ömür boyu maçtan ceza. Ömür boyu diyorum, stada giremeyecek. Cezai yaptırımı olacak. Yaralama varsa adli kanalı açıp hani hapis cezası mı, işte bir daha yaparsa bilmem ne döndürülemez hapis mi? Bu tarz şeylerin önü açılacak ama hani sen artık burada küfürlerle bilmem ne sahada 30 yıldır bu işin içinde olarak duygusal davranmamak zorundasın. Evet, yanlış bir şey gidebilir ama sen de kabul et. Asensio diye taraftar bağırırken 79'da Asensio'yu alma be kardeşim. Hala 0-0'ken sen rahatmış gibi hani santrafı iki santrafora dön be kardeşim, zorla. Yani yanlışları yok mu? Var. 0-0'ın bedeli belki de Galatasaray'la 1 puanla yeniden Galatasaray 5. şampiyonluğunu aldığında sen ağlarsın o zaman. Yani o günleri düşüneceksin. Biz ne diyoruz? Ben her zaman şimdi oturdum zaten textbooklar, kitaplar, her şeyi harmanlıyoruz. Ben bir de dediğin gibi eczacılık ve diyet yönünde de bir sürü şey okuyorum ki iki makalem de öyle. Ama bir yandan da biz ne yapıyoruz ya, gelecekte yapay zekadan yoksun kalmayıp bu konuda yani durmak yok. Her zaman bir listen olacak, en iyiyi kovalayacaksın. Ama evet, İsmail Kartal'ın da kötü günü olacaktır. Futbolcular kötü oynayabilecektir ama hemen bir daha gelmemek üzere çok katı laflar değil. O sabahki psikolog hani mentorluk yapan kişilerin acayip güzel lafı vardı. Bence sadece oyuncular değil, teknik direktörlerinde. Çünkü şöyle bir tehlike var Emre. Bir de sen iyi değilsen, hani Fatih Terim ne der? Ben iyi gaz konuşması yaparım der. Hani buna benzer. Adamın çok iyi bir liderlik özelliği vardır Fatih Terim'in. Ama işte bunu da teknikle de, o da sahada oynadığı için, sahayı da bildiği için, kenarı da, duyguyu da bildiği için her şeyi birleştirir. Yapılması gereken bu. Hani dolayısıyla sen bazen de boş konuşmak da işe yaramaz. Hızlı konuşmak, karar vermek de işe yaramaz. Hani daima ben mesela Benim burada sizlerle paylaştığım her makalenin alt künyesi vardır. Ben hiçbir yanlış bilgiyi size getiremem. Bunun için bugün de 5'te kalktım. Taramalarımı yaptım, her şeyi yaptım. En iyi iki tane ne getirebilirim? İnsanların yaşamlarına dokunabilir miyim? Ama benim düşüncem değil, kanıta dayalı. Dolayısıyla ben bu psikolojik olayların hem teknik direktör hem bütün teknik kadro ekibine sadece değil, çünkü onlar da futbolcularda değen, konuşan, yüz yüze bakan insanlar, bütün bunlara verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ben İsmail Kartal'ı kusura bakmasın, bazen teknik direktör olarak da davranış olarak da yanlış buluyorum deyip topu attım.
0: Okan Buruk niye bu kadar agresif?
1: Ya eline hiç yakıştırmıyorum ya. Hiç, yani hiç de gereği yok. Bunu defalarca konuştuk. Ya bir de sen koskoca Okan Buruk'sun. Yağmur yağdı, çimler böyleydi, o kalktı. Bu tür bahanelerle de geldin. Hakemlere de saldırdın. Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapan grubun içinde kaldın. Ya sen bizim teknik direktörümüzsün ya. Arkada milyonlarca bir camianın temsilcisisin. 4 kere üst üste şampiyon oldun. Kendi kişiliğinde Avrupa'da yıllarca oynadın. Daha ispat edeceğin bir şey yok. Ha, kariyer bu kadar. Hayır ya, biz bey, bak ben abi Arda Turan da şeydi değil mi? Sevgili Emre, agresifti değil mi? Uçakta yaşlı bir bizim gazetecimize saldırmıştı
0: Bilal
1: hiç
0: abiye,
1: unutamam.
0: Bilal Meşe'ye.
1: Hiç unutamam. Arda Turan'ı ben ömür boyu gömmüştüm orada. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar olmaz. İsterse ne yanlış olursa olsun büyük. Ben hiçbir tıpta benden yaşça büyük bir abime ne kadar yanlış yaparsa yapsın çeker uzaklaşırım. Hakaret edip yakasını tutmam, bir şey yapamam. Olmaz. Ama Arda Turan'ın son 1-2 yılda geldiği noktaya bakabilir miyiz? Ben dediğim lafları yedim. Ne kadar olgun, savaşa ne kadar sağduyulu yorumlar yapıyor. Oyuncuları, sosyal medya çalışmaları. Yani demek ki bu kişilikte, ya evet olgun olun, siz bize örnek olacaksınız, ama bizden çok sizi takip eden teenage grubu var. Çocuklar var, ergenler var, onlar sizi de örnek alıyor. Onlar gerçekten çok olgun, zafer sarhoşluğu değil, zaferi tamamıyla her hücreye hissettiren bir Okan Buruk görmek istiyorlar. Dolayısıyla her şeyde bizim temsilcimizsin. Bence sahada ani sinirlenmeler, hakeme, el, kol, hareketler, kötü söylevler. Evet, ben hiçbirini yakıştırmıyorum Emre.
0: Sevgili Doçent Doktor Hakan Güveli ile birlikteyiz. Son 5 dakika. Sizin yine literatürler vardır. Ben pası yuvarlayayım. Sizden biraz 5 dakikada da literatür dinleyelim.
1: Bak sevgili Emre, şöyle artık güzel bir şey var. Sevgili dinleyicilerimiz, ne olur. Biz ne yersek oyuz. Ama daha da önemli bir şey var. Yediğimiz nerede yetişiyor, nasıl toplanıyor, hangi kimyasallarla karşılaşıyorsa oyuz. Bunların hepsi önemli. Şimdi burada iki tane makale var. Biri, bakın çok taze, 15 Eylül 2020'de, 26'da Sydney Üniversitesi'nde. İnsan yaşlanması var. Biz bunu bir takım kan testleriyle, bir takım ölçümlerle İnsanların bir kronotip, yani gerçekten fizyolojik yaş, ama bir de yani gerçek tarihsel yaş, işte 60 yaş, 70 yaş, 50 yaş, ama bir de fizyolojik yaş. Bu belirteçlerle ölçülen bir yaş dengemiz var. Acaba beslenmenin bu yaşa etkisi var mı? Evet, 4 haftadaki etkiye bakın. Bakın sadece beslenme kompozisyonundaki değişiklikle biyolojik yaş göstergelerinde 4 haftada anlamlı değişme sağlanıyor. Nedir? Beslenmedeki yağ, bu yağın trans yağ mı, yani kötü yağ mı, margarinize yağ mı, yoksa doymamış yağ mı? Hani yağın kalitesi kesinlikle önemli. İkincisi, protein nereden geldiği, hayvansal mı, bitkisel protein mi? Daha geçen hafta pırlanta gibi bir hastam var, ama ben et yemeyince zayıfladığımı, oramın buramın çekildiğini, güçsüz olduğumu hissediyorum. Korkunç yanlış bir düşünce. Sen bitkisel kaynaklı proteinlerden de gayet iyi, vücudun bütün yararlanımını alırsın. Bugün vejeteryan ya da vegan olan, atletik, ultra maraton koşan, Iron Man, Iron Woman olan insanlar rahatlıkla var. Sadece doğru beslenme taktiklerini uygulayacaklar. 65-75 yaş arasındaki Avustralyalı yetişkinliklerde bütün bu beslenme analizleri yapılıyor. Vücudun sağlık ve fizyolojik durumları da incelenmeye çalışılıyor. Mesela kalp damar hastalıkları, metabolik durum, vücutta iltihap, insülin, kan şekerleri, kolesterol, insülin seviyesi ve kanda iltihap, hani CRP'yi birçoğunuz biliyorsunuzdur, bunun gibi bir şey. Yani biyolojik yaşı nasıl ölçerim, hastalığı var mı, bunlarla karşılaştırıyoruz. Burada da ne yapıyoruz? Grupları ayırıyoruz. Birisi omnivor, yani hem etçil hem bitkisel ama yüksek yağlı. Birisi yüksek karbonhidratlı. Diğer iki grup omnivor değil. Yarı vejeteryan yüksek yağlı, yarı vejeteryan yüksek karbonhidrat. Yani bunlarda grupları dörde bölüyoruz. Aynı zamanda da karbonhidratları ve yağda birisi yüksek, birisi düşük olarak onları da ayırıyoruz. Burada sonuçlara göre bu beslenme gruplarında özellikle vejeteryanlar dahil ve yüksek karbonhidrat ve bitkisel protein alan 3 grupta çok anlamlı biyolojik yaş grubunda 4 haftada yaşta azalma gözüktü. %14'ü protein, 28'i yağ ama doğru yağ kaynağı, %50-53 civarında da karbonhidratta. Dolayısıyla toplam yağ tüketiminin azaltılması, hayvansal protein miktarının azaltılması, karbonhidratın kaliteli karbonhidratla olması ki birçok çalışmada da %50 değil, biz karbonhidratı %40 seviyoruz. Yaşlanmaya 4 haftada sonuç. Tabii burada eleştirilmesi gereken çalışmaya atıflar ne? Bu bir 4 haftalık bir çalışma. Bu benzer sonuçlar farklı toplum gruplarında, farklı kültür, gastronomi, yemeğe sahip gruplarda aynı mı? Bu göstergelerdeki değişiklikler ileriye yansıyıp kalıcı olabilir mi? Bir takım hastalık riskleriyle ne kadar buluşur, onları engelleyebilir mi gibi geleceğe kaynaklı sorular var. Ama şunu diyebiliriz bu çalışmadan. Hemen kısaca direğin örneğini vereceğim, o da çok basit. Arkadaşlar, yediğimiz kaliteli bitkisel bazlı protein olmalı, ne derseniz deyin. Kırmızı eti azaltmalıyız. Karbonhidrat kaliteli adi karbonhidrat olmamalı, o da %45'ler civarında olmalı diyelim. İkinci çalışmaya hemen şöyle çok kısa geçeceğim, bir dakikam kaldı. Amerika'daki 112 bin kişi çok uzun yıllar izleniyor. Arkadaşlar, günlük şekerli içecek tüketimi, yani zaten bunların kolon kanseri, bağırsak, meme, karaciğer kanserini yapıyordu. Ama bunlar, bu kişiler beslenme alışkanları, yaşam tarzları, sağlık durumları yönünden inceleniyor. Şekerle tatlandırılmış içecek alıyorsan mide kanser riskin 2,4 kat arttırıyor. Buna istersen doğal fruktoz tüketimini arttır. Yani ben meyve yiyorum, bol meyve. Hayır. Bol meyve yediğinde de vücutta bu içsel yağlanma yapabiliyor. Karaciğerde yağ yolaklarını arttırıyor ve vücuttaki iltihabı arttırıyor. Dolayısıyla ne olur, hani meyveli böyle smoothie'ler, punch, limonatalar, sporcu içecekleri, gazlı içecekler olabildiğince doğal olmalı deyip noktayı koyalım. Her önünüze gelen "aa, bu iyiymiş, enerji içeceğimiz, sporcu içeceğimiş" dememelisiniz. Hatta bunların çoğunu rahatlıkla blenderda sağlıklı evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ne olur, buradaki ana mesajım, çok basit değişikliklerle hayatınıza yıllar katabilirsiniz, hayatınıza sağlık katabilirsiniz.
0: Hocam bir iki soru var, hızlı hızlı sorayım. Emre abim, teyzem acil olarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çıkan bir iltihap yüzünden şekeri 500'ün altına düşmüyor demiş.
1: Şimdi herhangi bir enfeksiyon olduğunda şeker metabolizması değişebiliyor. Kontrolü daha zor oluyor enfeksiyonda. O hastalarda ağızdan ilaç alıp insülini almasalar da hemen yatırılarak ciddi insülinlerle düşürülüyor. Bence kesinlikle enfeksiyonun kaynağı bulunup hem ona yönelik tedavi hem de insülin hücum dozunda ona yönelik tedavi hastane şartlarında yatırılarak izlenmesi çok doğru bir karar.
0: Hocam kucak dolu sevgiler. Bugün de size bütün ameliyatlarınızda başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hareketli kalın. Saygılarımla.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve çok değerli bir isimle birlikteyiz. Kaleci antrenörümüz Sayın Murat Yılmaz Hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun, sizler nasılsınız değerli hocam?
1: Çok teşekkürler, bizlerdeyiz. Sizleri özledik, sizlerle birlikte olmak tekrar çok bizler için çok iyi bir durum oldu.
0: Evet, geçen hafta yoktum ben. Doğru söylüyorsunuz. Minik bir operasyon vardı. Hocam, şimdi yeni bir teknik direktörle anlaştı Trabzonspor. Thomas Reis'le, Türkiye'yi tanıyan bir teknik direktör. Ama biz baktığımızda herkes iyi antrenör, iyi teknik direktör olabiliyor mu sorusunu soruyoruz. Çünkü

0: futbol kariyeri çok iyi olan birisi maalesef çok iyi bir teknik direktör olamıyor. Ve Türkiye'yi tanıma kavramı ya da işte gittiği yeri tanıma kavramı gibi bir kavramdan da bahsediyoruz. Halbuki futbolun dili ortak değil mi sorusu da akla geliyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi buradan çok net bir şekilde şunu çıkarabiliriz. Herkes neden iyi antrenör olamıyor veya her eski futbolcu neden iyi antrenör olamıyor sonucuna nasıl varacağız? Dilerseniz bu sorunuza Thomas Tuchel'in güzel bir sözüyle başlayalım Emre Bey. Thomas Tuchel der ki, oynamak başka, oynatmak başka, öğrenmek başka, öğretmek başka. Şimdi ben kaleci antrenörlüğün dışında bir takım çalıştırmak için teknik adamlık diplomasını aldığımdan dolayı, birçok kursta bulunduğumdan dolayı diğer antrenör adaylarını da uzun yıllar izleme fırsatına sahip oldum. Uzun yıllar futbol oynamış futbolcuların antrenörlük kurslarına gittiklerinde yapılan derslerde sorulan sorulara cevap vermede veya grup çalışmalarında çözümler yazmada ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Sahada yapılan pratiklerde de önemli sorunlar yaşıyorlar. Şimdi buradan da anlaşılacağı üzere futbol oynamak tabii ki büyük bir avantaj. Sahadan gelmek, stresleri yaşamak, hakem psikolojisini görmüş olmak, taraftar vesaire. Ama futbolculuktan masanın öbür tarafına geçildiğinde, eğitici tarafına geçildiğinde pedagojik ve bilimsel yetersizlik bana göre başarısızlığın en önemli noktası. Bakıyoruz Nagelsmann, Mourinho, Klopp gibi antrenörlerin geçmişlerinde profesyonel düzeyde diyebileceğimiz önemli bir futbol hayatları yok ama bu kişileri diğerlerinin önüne geçiren şey nedir peki? Yeteneklerini geliştiren eğitimleridir. Bu sebepledir ki pratik ve futbolculuktan gelme yolun başında kısa sürede işe yarar gibi görünse de yaptığınız işin teorisini bilmiyorsanız işler büyüyünce olayların altında kalıyor ve yıkılıyorsunuz. Yani hangi işi yapıyorsanız yapın öncelikle o işin mevzuatını çok iyi bileceksiniz. Tabii bir de işin ikinci perdesi var. Bunu daha sonra sizin sorduğunuz Thomas Reis örneğine de gelerek söyleyeceğim. İkinci perdesi daha başka bir boyutta. FIFA eski başkanı Havalancı ile başlayan, Blatter ile Doruk'a ulaşan, Türkiye'de de Şenezerzik ile uygulaması yapılan futbol bir ticari üründür mottosu ile işte bu yöneticilerin futbolun teknokratlarına verdiği görev ile futbol oyun olmaktan çıktı ve sürata, güce dayalı mutluluğu boş verildiği bir oyuna evrildi. Futbolun teknokratları da bunları uygulamak için kime verdi? Teknik direktörlere görev verdi. Onlar da doğaçlamayı ortadan kaldırdılar. Futbolcuları birer adeta atlet yaptılar. Hiddink'in bu aşamada çok ciddi bir eleştirisi vardır. Der ki atletik performans teknik direktörler için bir kolaycılıktır der. İşte tam bu burada orta derecede başarı sağlamada ve hezimeti önlemede uzmanlaşmış teknik direktör ortaya çıktı. Sonuç olarak bağlayacaksak biraz önce belirttiğimiz hem eğitim kısmını çok önemsememek hem de yaratıcı ve güzel oyundan uzak olan bir atletik performansçıya dönüşen teknik direktörler yüzünden her eski futbolcu veya iyi antrenör, herkes iyi antrenör olamıyor. O futbolun evet dili ortak olsa da sosyal, ekonomik, diğer demografik şartların farklılık göstermesi, eğitim alanında, pedagojik anlamda ve diğer konularda çok çok büyük farklılıklar göstermesi futbol ortak bir dil de olsa başka yansımalara mutlaka sebep oluyor Emre Bey.
0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Murat Yılmaz hocamla birlikteyiz. Siz hem bir teknik direktörsünüz hem de çok iyi bir kaleci antrenörüsünüz. Uğurcan Muslera'nın yerine gelmişti. Son dönemde özellikle Sporting Lisbon maçında çok cesurca hareketleri vardı. Bu bir cesaret göstergesi mi yoksa bir aymazlık mı? Ve o geldikten sonra mesela Muslera'da olmayan Uğurcan'da olan ya da Uğurcan'da olmayan Muslera'da olan ne vardı? Galatasaray Kalesi'ni nasıl yorumlarsınız?
1: Uğurcan'ınki aymazlık diyemeyeceğim ama sizlerle daha önce yaptığımız programda milli takımdan döndüğünden beri formsuzluğunun devam ettiği diyebiliriz. Uğurcan Çakır bir Muslera hiçbir zaman için olamayacak, olamaz da. Muslera Galatasaray'a gelen en iyi kaleci değildi ama iyi kalecilerden biriydi. Dolayısıyla Uğurcan'da teknik açıdan

0: Muslera gibi teknik açıdan çok iyi diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama Muslera gibi pozisyon oyunu oynayan ve takımı rahatlatan bir durumu onun kadar yok maalesef. Onun için aymazlık diyemiyorum çünkü o seviyede olan bir kaleci için diyemeyiz. Ama formsuzluk devam ediyor. Bir sene daha mukabelesi var ve seneye Galatasaray başka düşünceler içerisinde maalesef girebilir. Ekstra kurtarışlar yapamayan bir Uğurcan görüyoruz eskisi gibi. Dolayısıyla baskı altında tepki veremeyen bir Uğurcan görüyoruz. Güçlü takımlara karşı verimini çok yansıtamayan bir Uğurcan Çakır görüyoruz. Muslera bu yönden de evet Uğurcan Çakır'a benzer yönü vardı ama Türkiye'de özellikle daha az gol yiyen, bunlara tepki veren bir kaleciydi. Dolayısıyla Muslera konusunda Uğurcan'la bir karşılaştırma yapacak olursak şunu da söylemem gerekir. Ben bir takımda 14 yıl bir kaleciyi asla istihdam etmem. Konfor alanının dışına çıkamayabilir, zihinsel ve psikolojik yorgunluk yaşayabilir, gelişen jenerasyona ayak uydurabilir. Günah keçisi ilan edilebilir ki geçen sene bunu yaşadı. Evvel gittiği sene pardon özür dilerim bunu yaşadı. Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın da sanki yavaş yavaş buna doğru evrildiğini görebiliyoruz. Yani konfor alanından çıkamıyor düşüncesindeyim. Zihinsel ve psikolojik olarak bence Galatasaray'da erken yoruldu. Gelişen jenerasyona ayak uydurabilecek mi? Buna biraz daha zamanımız var. Ama en önemli bir nokta var ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Muslera'nın 14 yılın sonunda ilan edildiği günah keçisi konusu böyle giderse Uğurcan Çakır içinde yolda görünüyor gibi geliyor bana Emre Bey.
1: Peki özellikle şu kısma çok takıldım. Mesela 14 yıl istihdam etmem. Çok uzun süre rakiplerin kalelerini koruyan kaleciler var. Bu da mı yanlıştır sizce? Yani bu yanlış bir şey midir?
0: Bana göre yanlıştır. Bana göre yanlıştır. Planlama hatası da vardır. Dediğim gibi bir kere bir kaleciyi zihinsel ve psikolojik olarak çok yorarsınız. Başka bir konusu daha var. Bakın. 14 yıl kalede olan bir kaleci varken Galatasaray Akademi'de hiçbir kalecinin hayal kurma, hedeflerine ulaşma gibi üst düzey çalışması doğal olarak olmamıştır, olamamıştır. Kaleye zaten kimse geçememiştir. Bu da başlı başına kötü bir sendromdur Emre Bey. Başka bir taraftan tutmaya çalıştım konuyu ama maalesef bu tarafını da irdelemek zorundayız. Dolayısıyla bunu başarılar geldiği için bu eksikler Muslera'da görülmemeye çalışıldı. Ama trend aşağıya doğru gidince fazla göze batmaya başladı. Onun için ben iş dünyasından da baz alayım. Derler ki 5 ila 7 yıl arasında değiştirmek hem çalışan açısından hem diğer taraf açısından daha randımanlı ve verimli olacaktır. O yüzden bana göre tabii ki ben bir kaleci antrenörü olarak bir takımda çalışsam 14 yıl değil 10 yıl bile 8 yıl bile benim için çok uzun bir süre olur.
1: Evet, peki hocam sizce iyi bir kaleci ya da kaliteli bir kaleci kavramları kimde vücut buluyor? Mesela kimi buna örnek verirsiniz?
0: Şimdi öncelikle Emre Bey, iyi ve kaliteli kavramlarını konuyu açıklamak için çok iyi tanımlamak gerekir. Şimdi iyi kavramı belli eğitimler almış, teknik ve taktik açıdan belli seviyede, katkı veren ama süreklilik, devamlılık konusunda problem yaşayabilen, hatalara açık olabilen bir kaleci kavramını ele alabiliriz. Kalite tanımı ise beklentileri aşan ve karşılayan, kusurları bulunmayan, sağlam olandır. Yani görüldüğü gibi kaliteli kelimesi ulaşılması zor bir kavram ve imkansıza yakın. İşte bizler kalite kavramından, mükemmellik kavramından ziyade gelişimi ön planda tutarak iyi kaleci kavramına daha çok yaklaşım gösteriyoruz. Peki iyi kaleci kimdir? Kimlere örnek gösterebiliriz? Şimdi herkes yan topları iyi olan, ayakları iyi olan vesaire gibi konuları dile getirecek. Böyle bir zihinde canlandırma yapacak ama bana göre zaten bunlar olması gereken özellikler. İyi kaleci Emre Bey bir maç içerisinde rakip teknik direktöre ve ekibe strateji ve sistemini değiştirmeye zorlayan ve kabul ettiren kalecidir. Buna örneklerden bir tanesi de Neuer'dir. Bir kalecinin bunu
1: Ama
0: yapabilmesi için
1: o da mesela bazen inanılmaz çıkışlar yapıp majör hatalara imza atmıyor mu?
0: biraz önce iyi kavramından tanımında içerisinde belli eğitimler almış, teknik taktik açıdan belli seviyede katkı veren ama sürekli devamının konusunda problem ve problemler yaşayabilen, hatalara açık olabilen bir kaleci kavramından bahsetmiştik. Şimdi yaşın getirmiş olduğu fiziksel durumlar, başka aşırı zihinsel yorgunluklar zaman içerisinde bunları aşağıya çekebilir. Ama Neuer'in genel kalecilik tanımlarına baktığımızda fiziksel, teknik, taktiksel ve psikolojik unsurları aynı anda kullanabilen bir üst düzey kalecidir. Zaten birinci sınıf kalecinin tanımı da fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik kavramların hepsini bir arada kullanılabilen kalecidir. Bunu yapabilmesi için ne olması lazım? Taktik ve oyun bilgisinin iyi düzeyde olması gerekir. Yani rakip takımı analiz edecek, kendi takımını iyi tanıyacak, saha içi ve dışı dinamikleri yönetecek, tüm bu bilgiler doğrultusunda oyun içerisinde yönlendirmeler yapacak, oyun akışını etki edecek. Yani bu tür bir kaleciye karşı rakip de farklı sistemlere geçerek tepki verecektir doğal olarak. Neuer bunu yapabilen bir kalecidir. Neuer yani şunu yapabiliyor. Karşı takım geçişlerle arkaya atılacak toplarda öne oynayarak bunlara dur diyebiliyor. Dolayısıyla rakip bir müddet sonra bundan vazgeçebiliyor. Sistemini ve oyun akışını değiştirebiliyor. Ayakları olan bir kaleci, başka bir kaleci de örnek verelim. Eğer Ederson'un da olduğu gibi uzun ve defans arkasına top attığı zaman takımlar ne yapmakta? Andemlerini çok fazla risk almadan ileriye çıkarmamakta ve takım boyunun uzamasına sebep olmakta. Bu da kendi takımında orta sahada üstünlük kurmasına sebep oluyor. Fırsatı da iyi değerlendirirse gole yakın olmuş oluyor. Bu tür örnekleri de çoğaltabiliriz. Dolayısıyla dediğim gibi toparlayacak olursak iyi ve kaliteli tanımı çok imkansıza yakın bir şeydir. Bundan ziyade iyi kaleci kavramına odaklanmak gerekir ve üst düzey kaleci demek, iyi kaleci demek fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik kavramların aynı anda hepsini kullanabilen bir kaleci demektir Emre Bey.
1: Altyapılarda bu iş nasıl işliyor?
0: Kaleci konusunda mı veya
1: Evet, kaleci
0: bütçeler
1: konusunda.
0: konusunda mı?
1: Kaleci konusunda yani kalecinin sürekliliği, velilerle ilişkiler ve biz bütün çocukları Neuer, bütün çocukları Courtois, bütün çocukları Casillas falan gibi görüyoruz.
0: Şimdi değerli hocamız Sayın Acar Baltaş'ın çok önemli bir sözü vardır. Velilerin WhatsApp gruplarıyla yönettiği okullardan adam çıkmaz sözü muhteşemdir Emre Bey. Ben de bunu futbola uyarlayarak futbolcu kaleci çıkmaz diyorum. Şimdi dolayısıyla sizin sorduğunuz sorular doğrultusunda Türkiye'de bilinen anlamda, evrensel anlamda kulüp veli ilişkisi maalesef zaten yok. Olamaz da. Burayı kalecilerin de neden yetişmediğine veya bu duruma gelemediğinde zaten biraz sonra açıklayacağım konularla net bir şekilde ortaya çıkacak. Olamaz dedik. Neden? Çünkü biz Almanya veya Kuzey Avrupa ülkeleri gibi iş merkezli değil, ilişki merkezli bir ülkeyiz. Veliliğinin ne olduğunu bilmediği, futbol akademileri de gerçekte nasıl akademi olması gerektiğini tam olarak yerine getiremediği için veli bilgilendirme toplantısı yapmak, birebir de gelişim toplantıları yapmayı ilişki yönetimi zannediyoruz bizler. Şimdi olaya iki yönlü bakalım. Öncelikle akademilerden başlayalım. Emre Bey, bir futbol kulübünün, bir akademinin veya spor kulübünün faaliyeti futboldur. Ama ondan önceki amaç iyi kulüp olmaktır. Sonrasında futbol faaliyetinde bulunacaksınız. Bunun için akademiye onun bunun tanıdığı eğitmenleri değil, liyakatlı antrenörü toplayacaksınız. Destek ekiplerini diye kuracaksınız. Stratejiyi çizerek ve buna uygun organizasyon yapacaksınız. Peki Türkiye'de buna uygun akademi yapısı var mı? Tam anlamıyla yok. Akademi demek sadece yaş gruplarına göre takımlar oluşturup liglere katılmak mıdır? Tabii ki hayır. Yani kurumsal otorite olamadığınız, şartlarınızı baştan ortaya koyamadığınız, saygı, eşitlik, güven ve adalet duygularını üst seviyede tutamayarak devamlılığı sağlayamadığınız ve biraz önce bahsettiğim iyi kulüp olma özelliklerini beceremediğiniz takdirde akademi olamıyorsunuz. Gelelim konunun diğer başrolüne, yani velilere. Onlara göre herkesin kendi çocuğu birer yetenek. Yetenek tanımını sorsanız kendilerine cevap veremezler. Yetenek, yürümeyi öğrendiği andan itibaren futbolu bilen, topun onu tanıdığı ender kişilerden biridir Emre Bey. Topun ona ihtiyacı vardır. Hatta onun ayakları üzerinde dinlenir diye bir kavram vardır. Şimdi bu tanıma göre kaç tane velinin çocuğu gerçek yetenektir? Veli öncelikle çocuğunun futbolcu değil sporcu gibi yetişmesi gerektiğinin bilincinde değil. Önceliğin sosyal, fiziksel, ruhsal gelişim olması gerektiğinin bilincinde değil. Ulaşmak istediği hedefler yeteneğine uygun değilse kabullenip yeni hedeflere geçmesi gerektiğinin farkında değil. Gelelim sonuca. Akademilerin bu şekilde olduğu, velilerin bu bakış açısında olduğu bir yerde kulüp veli ilişkisi olamaz ve dolayısıyla kalecileri de eğitmenlerin eksikliğiyle birlikte yetiştiremezsiniz. Ne olur peki? Ahbap çavuş ilişkileri olur. Menfaat sağlamak başarı olarak kabul edilir. Torpili olan oynar. Yönetimden baskı gelen oyuncu oynatılır. Velinin işine gelmediği hoca varsa yönetime baskı yaptırıp akademiden attırır ve WhatsApp grupları kurulur. Dedikodu diz boyu olur. Acar Baltaş hocamızın dediği gibi bu WhatsApp gruplarından futbolcu çıkmaz Emre Bey. Yani bana göre işin net tanımı bu şekildedir.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben de size kolaylıklar diliyorum. Murat Yılmaz teknik direktörümüzle birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Elçisi. İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
8: Efendim, beraberliğimiz süper bir isimle devam ediyor. Umut Eken hocam bizlerle birlikte ve onu Instagram'dan, Twitter'dan çok yakından takip edin. Çünkü çok değerli habercilik örnekleri ortaya koyuyor. Umut hocam günaydın.
9: Günaydın, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkür ediyorum. Umut hocam ne diyorsun? Bu hafta hakemlerle ilgili değerlendirmeyi nasıl buluyorsun? Ve hangi hakemler öne çıktı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da derbi tarihleri belli oldu. Ve bu tarihlerden Fenerbahçe-Galatasaray maçının tarihini değiştirdiler. Bu da neden diye soruldu. İşte İstanbul'da birçok etkinlik var, o yüzden değiştirildi deniliyor ama İstanbul 16 milyonluk bir metropol. Burada her gün, her hafta, her dakika bir etkinlik oluyor. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?
9: Yani orada tabii emniyet birimlerine hak vermek lazım. Bu işler böyle koordinasyon şeklinde oluyor. Oradaki başka eleştiri işte derbi günü Beşiktaş'ın maçı da olması, İstanbul gibi büyük bir yerde 3 taraftar grubunun olası bir karşılaşması gibi, sadece maça gidenler olarak düşünmeyelim. Çünkü insanlar derbi günleri biliyorsun formalarında gidip dışarıda dolaşabiliyorlar. Dışarıdaki eylemlerine devam edebiliyorlar. Böyle bir tehdit ve endişe olabilir, hasıl olabilir ama gerekli önlemler alınırsa da dediğim gibi 16 milyonluk kenti idare ediliyor. Sorunsuz da geçirilebilir. Talihsiz bir fikstür tabii, talihsiz bir dönem. Ben zaten her zaman, herkes de öyledir, derbilerin pazar günü falan oynanmasından yanayım. Yani pazartesi mesai saatinde insanların işten çıktığı saatte maça gidecek olana da gitmeyecek olana da sıkıntı oluyor.
8: İstanbul'da bir de 21.30 hocam. Yani 21.30'da maç oynanıyor. 23.30 eve git falan, saat 1-2 sabah ertesi gün iş. Hakikaten çok zorlayıcı.
9: Çok zorlayıcı tabii. Hafta yani orada insanların...
8: Hocam beni duyabiliyor musunuz? Hocam? Evet. Hocam hattan koptu. Sesi gitti. Bir daha arayalım hemen hocamı. Çünkü bir hattan kopma yaşandı. Biz de hemen tekrar yayına almaya gayret edelim. Zannediyorum hattan koptuk. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Şimdi çalmaya başladı. Evet. Hattan koptuk hocam, özür dilerim.
9: Evet. İnsanlar her ne kadar hani maç 21.30'da da olsa da onun ön bir hazırlığı var. İşte deplasman tribünü taraftarı belli bir saat önce geliyor. Diğer insanlar gidiyor falan. Sonuçta bir problem. İstanbul'un zaten normal günleri hani trafik açısından sıkıntılı. Ama tedbirlerini dikkatli almak lazım. Hani futbol odaklı düşünmek lazım. Futbol dışındaki sorunların çok ön plana çıkmamasını sağlamak lazım.
8: Peki, saygıdeğer hocam Umut Eken'le birlikteyiz. Onu sosyal medyalardan lütfen takip edin. Çok değerli bilgiler aktarıyor hem YouTube hesabında hem Instagram'da hem Twitter'da. Şimdi de ufaklığı okula götürüyorsunuz. Kaça evet, gidiyor? Kaça evet. Kaça başladı?
9: İşte büyük 7'ye gidiyor, küçük olan ilk senesi.
8: Aa, 1'e başladı. Mini mini 1'ler.
9: Evet, aynen öyle.
8: Kucak dolu sevgiler gönderiyoruz onlara.
9: Teşekkür ederim.
8: Hocam, peki şimdi Umut Eken'e baktığında ligde bu haftayı nasıl yorumlar, neler gördü ve nasıl bir çizgi vardı?
9: Ya Fenerbahçe zaten biraz hani gündem Fenerbahçe'ydi. Hani Roma ile Gaziantep maçındaki arasındaki dönem ve süreç sıkıntılı geçti yani. Birçok iddialar da atıyor. Maalesef bizde hani bir aksiyon olduğunda o aksiyonun öncüleri ve artçıları da sıkıntılı oluyor. Şimdi İsmail Kartal'ın görev bırakması kesinleşmeden işte hocalar, teknik adamlar ben gelirim bana teklif yapılmaz ki. Bana teklif yapılsa şampiyon yaparım Allah'ın izniyle falan filan gibi. Maalesef her sektörde ben spor medyasında bundan ayrı tutmuyorum. Her sektörde saygıyı kaybetmiş durumdayız. Yani şimdi daha meslektaşınızla bir kontrat feshi söz konusu değil. Sözleşmesi feshedilmemiş, resmen ayrılmamış. 24 saat geçmemiş. Teknik direktörler çıkıyorlar, konuşuyorlar. Biz spor medyası olarak işte alternatifler şu yabancıya gidildi yerliye. Görüyoruz ondan sonra. Ne yabancıya gidilmiş, ne yerliye gidilmiş. Orada bir ikna süreci olmuş yani. Fenerbahçe kopmamış. Ha, arka tarafta bunlar çok büyük kulüpler. Planlarını yapmışlar mıdır? İrtibata geçmişler midir birileriyle? İletişime geçmişlerdir ama ya önce bir olanı, anı hani bu biraz da değişen kurallarla ilgili bir şey. Yayıncılık kurallarıyla ilgili bir şey. Neden? Sosyal medya var, dijital medya var, YouTube var. Bir an önce herkes haber vermek istiyor. Bir an önce herkesi haberdar etmek istiyor. Öne geçmek istiyor. Çok kısa zaman dilimlerinde çok hızlı davranılması gerekiyor. Bunu da anlıyorum ama ben biraz ayağa yere sağlam basan şeylerden konuşmak lazım. Sonra daha büyük problemler oluyor. İşte mesela İsmail Kartal'ın başka rahatsızlıkları olduğu da söyleniyor. Biraz da şeffaf olmak lazım. Kulübün açıklama yapması lazım. Mesela İsmail Kartal'ın bir açıklaması beni çok tatmin etmedi. İşte kafama şişe atıldı falan diyor. Yani bir tek şişe atıldığı için mi mesela, değil mi? Başka huzursuzluklar mı vardı? Geri dönmemek üzere dedi. Peki niye yaptı? Geri döndü. Yani İsmail Kartal'ın da ben hani o gün anlık bir karar aldığını düşünüyorum. İstifa kararının. Böyle önceden planlanmamış belli ki ama dediğim gibi bu konu sadece bir örnek. Süreçleri iyi yönetmek lazım. Soruna gelirsek hafta sonu hani Fenerbahçe'nin futbolu çok tatsızdı bir kere. Öyle söyleyeyim. Hani Gaziantep teknik adam değişikliği yaptı. Orhan Akbil ikinci maçına çıktı. Daha onlar da yeni bir hocayla adaptasyon sürecinde ama Fenerbahçe'nin bu haliyle özellikle Lukaku'nun durumu yani çok vahim. Belli ki İsmail Kartal baskı altında kalarak kadrosunu değiştirme ihtiyacı hissetmişti. Vedat'ın yerine Lukaku'yu oynatarak gibi birkaç tane başka Mert Müldür'ü oynatarak Semedo'nun yerini gibi başkanın sözünden etkilenmiş olabilir ama işte puanlar da gidiyor böyle yani ligin başı falan filan derken sonra bu puanları toplamak ve aradaki farkı kapatmak çok zor oluyor. Galatasaray belli bir ritim bulmuş durumda. Beşiktaş çok iyi. Direkt teknik adam farkı görüyoruz orada. Bir kere fiziksel olarak hani buradaki avantaj bence şu. Orada da söyleyeyim Beşiktaş hiç eveleyip gevelemeden teknik adamını çok çabuk buldu. Yani bir teknik adamın sezon başında çalışması gereken dönemde Beşiktaş'ın teknik direktörü hazırdı. Transferlerinden birkaç tanesi gecikmiş olabilir ama onun dışında da zaten çok kemik bir kadroyla İtalyan'ı devam etmeyi tercih ettiği için işte stoperleri orta saha merkezine Salih geldi. Bir tek Orkun var orada. Olaytan yine var gibi gibi. Oradaki avantajını da kullandı ve bence şu anda fark yaratıyor. O yüzden Beşiktaş en hazır formdaki takım gibi gözüküyor.
8: Umut Eken hocamla birlikteyiz. Hocam çok enteresan bilgiler paylaşıyorsunuz sosyal medyalarınızda, Twitter'da, Instagram'da. Bu bilgilerden biri de Beşiktaş-Erzurumspor maçının VAR hakemi Thomas Bognar'ın ülkesinde bir, bizde ise 4 kez görev alması. Bu yabancı hakemleri kim seçiyor? Hangi kriterlere esas alınıyor? Polonya'dan, Macaristan'dan, özellikle Avrupa'nın futbol adına gariban ülkelerinden, tam bu tanımlamayı yapıyorum, gariban ülkelerinden hakem seçiliyor. Neden? Daha ucuz diye mi?
9: Şöyle, daha ucuz değil aslında. Bizim bir belirlediğimiz ücret var. O ücreti yani hangi milliyetten olursa olsun ödüyoruz hakemlere. Ama problem şu ki maalesef biz buraya gelen yabancı varlarla ilgili çok ciddi karalama kampanyaları yaptık. Kötü sözler söyledik, öyle söyleyeyim. İtibarsızlaştırdık onları. Şimdi Avrupa'nın büyük ligleri bize hakem yollamak konusunda çok da motive değiller. Özellikle UEFA hakem direktörü Rosetti de. Çünkü bu hakemler aynı zamanda UEFA'nın hakemleri. Bu Thomas Bognar, sen 4 dedin ama bu hafta ile birlikte 6 oldu. Onun hikayesini geçen gün yazdım. Bu bir komplo teorisi olarak algılanmasın ya da kötü niyetle düşünülmesin. Ben sadece durum tespiti yaptım. Halil Umut Meler ve bizim hakem kadromuz İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkaraki hakem işleri direktörü, aynı zamanda yardımcı hakem Cihan Aydın Tun-Leh Poznan maçını yönetti. O maç o gün UEFA'nın en önemsiz maçıydı. Çünkü Leh Poznan ilk maçı 7-0 kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesiydi. İkinci maç formalite kıvamında oynanacaktı. Ama UEFA bu maça en önemli gözlemcilerinden, efsanelerinden birini Victor Kassai'yi yolladı. Çok iyi tanırsın sen. Kassai aktif hakemliği sonrası Rusya ve Bulgaristan'da çeşitli hakemlik faaliyetlerinde, eğitimlerinde bulunmuş. Şimdi de UEFA'nın gözdesi isimlerden biri ve aynı zamanda gözlemci. Bu kadar önemsiz bir maça bizim hakem Türk hakem triyomuz gitti ama Victor Kassai yollamalarında bir sebebi vardı. Uzun süre sonra Halil Umut Meler ve ekibine UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezonunda maç vermeyi planlıyordu UEFA. Bu yüzden Kassai'yi yolladılar. Maçta sorunsuz geçince Victor Kassai çok olumlu bir rapor yazdı. Peki Thomas Bognar kim? Thomas Bognar, Victor Kassai'nin aktif hakemlik dönemindeki o dönem, onun olduğu dönem lütfen hatırla, çok iyi hatırlayacaksın. Çizgi hakemleri de vardı. Hakem triyoları 4 değil 6 kişiden oluşuyordu. Gol çizgisi teknolojisi böyle gelişmemişti. Teknoloji böyle kullanılmıyordu. Çizgi teknolojisindeki hakemler çizgideki aksiyonlardan sorumluydu. Thomas Bognar hem orada hem de zaman zaman dördüncü hakem olarak Victor Kassai'nin ekibinde yer aldı. 2012'de, 2016'da Avrupa Şampiyonalarında yönettiği finalde. Çok ciddi bir uyum içerisindeydiler. Ve kendi dostluklarını da ben bunu Macaristan'daki röportajlara bakınca anladım çevirilerden. Dostça ve hakem profesyonel yaşamdan daha ileride görüyorlar. Bahsederken birbirlerinden böyle bahsediyorlar. Günün sonunda Thomas Bognar'ın ben buraya Victor Kassai'nin Halil Umut Meler'le ilgili yazdığı rapor, olumlu raporun sonrasında 6. kez görev almasın, daha Süper Lig'in 5. haftasını oynarken biz, çünkü Hakan Ceylan sosyal medyasında paylaşmıştı. Thomas Bognar Macaristan'da bu sene sadece bir kez VAR odasına girdi. Bizde 6 kez. Ben biraz böyle bakıyorum. Bir komple teorisi de aramıyorum tabii ki ama hani o bize olumlu rapor yazdı. Biz de onun kader arkadaşına şey yapıyoruz, fırsat veriyoruz gibi demiyorum ama şunu da eleştirmeden edemeyeceğim. Yani Agbadu'nun pozisyonunda işte şey yapıyor. Yani net hiçbirimiz ikna olmadık. Dün akşam VAR kayıtlarınızı. Gürcan Asova evet görüyorum temas diyor ama biz görmüyoruz hiçbirimiz. Yani VAR müdahaleleri tartışmalı ve o hakem üst üste 2 hafta 3. kez görüyoruz. Daha önce de yanılmıyorsam 2. haftaydı ya da 3. haftaydı. Toplamda 3 maçta görev almıştı. O hafta tek başına gelen yabancı VAR olmuştu. Başka yabancı da gelmemişti o hafta. Ve bu hafta bu tartışmalara rağmen 3 kez Türkiye'de görev aldı. Ve önemli maçlardı yani bu. Beşiktaş Erzurum maçıyla başlayıp haftaya Gaziantep Fenerbahçe maçıyla bitirdi. Böyle baktığınız zaman hani, bu hakemleri bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu demişti ki bunlar eğitimci olacaklar. Yerli hakemlerimizin eğitimine katkıda bulunacaklar. eğitimci kimlikleri olan gelecek, eğitimci kimlikleri olan hakemler gelecek diyorlar. Maalesef artık federasyon, bunu çok üzülerek söylüyorum, kabaca en kibar şekilde söyleyeceğim ama maalesef federasyon cephesi artık futbol kamuoyuna doğru bilgileri vermez durumda. Futbol kamuoyunu manipüle eder durumda. Bunu derbi öncesi hakemlerin soyunma odasında çıkan fotoğrafla ilgili de gördük. Kısaca ondan da bahsedeyim istersen.
8: Lütfen.
9: Yani o fotoğrafta bir elit hakemimiz, bir de başka hakemimiz var. O fotoğraftaki iki hakemimiz de o odadaki alkolleri tüketen kişiler değiller. O odada konaklayan kişiler başkaları. Ama o odada konaklayan hakemlerimizin alkol tükettiği doğru. O hakemlerimizden bir tanesi şu anda aktif, hala görevde. Bir tanesinin ise hakemliği son buldu. Ama fotoğrafı çektiler ve o hakemlerimiz sanki maçlardan önce içki içiyormuş gibi öylediler. Hayır, orası hakem semineri. Ve maalesef Futbol Federasyonu ki bunda en tepedeki en yetkili kişiler de var. Maalesef diyorum, onlara da yalan söylettiler. Açıkça söylüyorum bunu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da, Mecnun Yakmaz'a da bu fotoğrafla ilgili kendilerine ulaşıp soru soran kişilere bizim dönemimiz değilmiş, bizden önceymiş diye yalan söylediler. Hayır, doğru değil. Bizzat bu federasyonun, bu Merkez Hakem Kurulu'nun dönemi. Çünkü Merkez Hakem Kurulu, federasyon, o hakemlerin üzerinde o fotoğraflarda gözüken spor firmasıyla 2024 yazında anlaşma yaptı. İlk kez 2024-2025 sezonunda o spor markası kullanıldı ve hakemler o seminere o spor markasıyla çıktılar. Üzerlerinde ayakkabılar, tişörtler, şortlar filan, fotoğrafta da görüleceği üzere o spor markasının. Ben fotoğrafa hakim olan, o gün orayı bilen hakemlerle de konuştum. Doğruluyorlar. Sezon başı 2024-2025 sezon öncesi seminerinde çekilmiş bir fotoğraf. Ama gel gör ki bizden önceki dönem vesaire diyerek üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bence çok hata yapıyorlar. Biz üstünü kapatarak Türk futbolunda hiçbir şeyleri değiştiremedik yıllardır. Sen yanılmıyorsam 35-40 yıl oldu meslekte. Yaşın da ortaya çıkmasın ama. Ben de 28-29'ları zorlar gibiyim böyle. Yani
8: yaş olarak değil mi? 30 yaş oldun mu?
9: Hiç üzerini kapatarak bir şeylerin üstesinden geldiğimizi görmedim. Bak, dün akşam takip etmişsin. Manchester City'deki Manchester United City derbisindeki skandalla ilgili Howard Webb, hakem hiyerarşisinin en tepesindeki adam, çıktı izahatte bulundu. Daha maç günü yanlış olduğunu Manchester United kulübüne aktardılar. Ertesi gün hakemlere, VAR ve AVAR hakemlerine el çektirdiler. Dün VAR ve AVAR hakemlerinin bütün diyaloğunu yayınladılar. Televizyonlarda paylaştılar, VAR odasındaki bayağı pozisyonun ilk anından son anına kadar dakikalarca Michael Oliver'la olan konuşmaları falan da yanan Howard Webb de çıktı akşam, özür diledi ve izahatta bulundu. Ya böyle hallolur. Futbol böyle gelişir. Kapatmayın bir şeyin üstünü. Kabullenin, şeffaf olun, anlatın. İnsanlar da tamam bir şeyleri değiştiriyor bunlar diye ikna olsunlar. Ama siz böyle, bizim dönemimiz değil, bizden önceymiş, o zamanmış, böyle değilmiş, şöyleymiş diye. Ya artık yalanlar söylüyorlar Emre. Yalan söylüyorlar. Yalandan ben bir sonuç çıktığını göremedim bugüne kadar. Her şeyi daha da kötüleştirdi yalandır. Hiçbir şey iyileştirmedi.
8: Evet, yani bir de tabii üstünü kapatmak bize hiçbir fayda sağlamıyor. Hocam, ufaklıklara derslerde başarılar. Onlardan vakit çaldık. Benimle birlikte oldun. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Seni herkes sosyal medyada takip etsin. Çünkü hiç kimsenin görmediği ve bulamayacağı bilgileri paylaşıyorsun.
9: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bugün de Anton Taylor'ın kulüplerle neler yapacağını izleyicilerin bir içerik çektim video olarak. Model çalışır mı? Bence sadece birkaç hafta çalışır ama bakalım, göreceğiz olacak mı?
8: Bizim bu yabancı hayranlığımız biliyorsun ta kapitülasyonlardan beri vardır.
9: Yani son bir cümle söyleyeyim. Şunu, kimsenin parasında pulunda gözümüz yok ama şunu öğrendim. Howard Webb İngiltere'de yıllıkta 200 bin pound kazanıyormuş. Vergiler sonrası bu 120 bin pound'a düşüyormuş. Aylıkta da 10 bin pound. Yani bugünkü kurla kabaca 650-660 bin lira bir para. Yani Türkiye'de daha azına mı çalışıyor bilmiyorum. Açıklamaz federasyon ama ya bu paralar daha faydalı, daha önemli yerlere kullanılmalıydı bence. Anthony Taylor'la ilgili en ufak bir eleştirim yok. Dünyanın en iyi, en markalaşmış hakemlerinden biri ama Bizim de bu işlerin üstesinden gelebilmemiz lazım ya. Bizim de halledebilmemiz lazım yani. Yani var bizim de hakemlerimiz, işte Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus vardı orada. Biri yorumcu, biri Türkiye'ye bile sokulmuyor bu federasyon tarafından. Cüneyt Çakır'ın yani federasyonda köşesini kaldırdılar ya. Yani ne diyeyim ki?
8: Evet, maalesef. Ama tabii futbolu futboldan anlayanlar mı yönetiyor? O da bizim en önemli evet, soru işaretlerimizden biri.
9: Bravo, şahane, şahane.
8: Yani ben de acaba bir gazeteci olarak biraz para bulup inşaat işine mi girsem diye
9: düşünüyorum.
8: Kolay kolay gelsin hocam.
9: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
8: Saygılar. Hakikaten yani biz kapatın ya besyoları falan. Vallahi kapatın. Yani spor bilimleri fakültelerini falan niye açıyorsun? Niye spor bilimleri? Niye 209 tane üniversite var? Kapatın kardeşim. Liyakatin yerle eksan olduğu bir anlayış ve felsefede üniversitelerden mezun olan bu çocuklara hiçbir şey veremezken kapatın hocam bunları. Hepsini kapatın ya. Yani futbol federasyonunda ben kendimi bildim bileli otobüsçü, inşaatçı, iş insanı. Yani parası var diye hep bunlar yönetmek zorunda mı? Yani parası olmayan çocuklar yönetim organizasyon şemasında üst sıralarda yer alamayacaklar mı? Ya işte ortada çok özel noktalar var. İşte Suat Çelen'in Cimnastik Federasyonu'nu getirdiği nokta sporun içinden gelen birimlerin. Keza ta Ahmet Gülüm ve öncesinde başlayan, sonra işte çok değerli isimlere kadar giden ve ardından da bugün Mehmet Akif hocamla muazzam bir voleybol süreci var. Basketbolda Hidayet'in yaptıkları ortada. Yani diğer federasyonlarda bu federasyonu yönetenlerin ortaya koymuş oldukları başarılı süreç. Ama biz bugün baktığımızda maalesef ama maalesef futbolda tamamıyla, bakın altını 3 kere 5 kere 10 kere çiziyorum, üstünü de sarı kalemle çiziyorum. Futbolda tamamıyla riyakattan uzak bir anlayış ve felsefe. Yani mesela bugün kadın futbolunun geldiği noktaya baktığımızda üzülmüyor musunuz? Ne yapıyoruz mesela kadın futbolunda? Kim yayınlıyor? Yayıncı kuruluş kim? Herkes kafasına göre bir maç yayınlıyor. Peki biz kadın futbolunu bir kanala pazarlama durumunda olamaz mıyız? Sonra mesela bu kadar yüksek bedeller verilip de Türkiye Futbol Federasyonu bu maçları dışarıdaki bireylere çektiriyor ve birileri bu işlerden para kazanıyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu 3 tane kamera, 1 tane kameraman ya da 2 tane kameraman alıp bu işi çözebilecek potansiyelde değil mi? Ya da senin kocaman bir yayıncı kuruluşun var. Yayıncı kuruluşa kardeşim benim 6 tane de kadın futbol maçlarım var. Bunları da yayınlamanı istiyorum. TFF YouTube adresinde ücretsiz olarak yayınlayalım. Sana da ben bir bedel ödemeyeyim diyemez mi? Burada neler oluyor ha? Biraz bana fikir, akıl. Acaba birileri farklı bir noktalarda farklı kazançların peşinde mi koşuyor? Hocam bunların hepsi araştırmaya muktedir şeyler. Buradan Türkiye'deki spor savcılarına, yani bugün Türkiye haklı ya da haksız kısmını tartışmıyorum, siyasi tarafını da tartışmıyorum ama temiz bir sayfa açabilmek adına ya da işte siyaset kanadının söylediği ifadelerle temizlik yapmak adına bütün her yerde arayışın içerisine girildi. İşte son olarak da özellikle kamuya 1 liraya mal olup da 10 liraya satılan ürünlerle ilgili olarak Akın Gürlek Adalet Bakanı bir soruşturma başlattı ve bununla ilgili markalar vesaire tek tek ifşa ediliyor ve araştırılıyor. Tamam, Futbol Federasyonu araştırılıyor ama mesela bu kadar yüksek paralar nereye gidiyor? 1000'e yakın çalışanı olduğu iddia ediliyor. Bu kadar çalışana ne para ödeniyor? Ülkesinde yaklaşık 600-650 bin lira alan bir yabancının Türkiye'ye geldiğinde aldığı para ne kadar? Biz elimizdeki değerleri, Fırat Aydınusları, Cüneyt Çakırları ya da diğerlerini neden kullanmıyoruz? Sonra da diyoruz ki futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Futbolu futbolun içinden gelenler değil. Futbolu kendi istedikleri gibi yönlendirmeye çalışanlar yönetmeye gayret ediyorlar. Durum böyle olunca da biz majör hataları değerlendirmeye alıyoruz. Bir gazeteci seversiniz sevmezsiniz ki benim aramda çok sıcak olduğunu söyleyemem ama çok önemli bir habere ulaşıyor. Ya bununla ilgili bir Allah'ın kulu niçin açıklama yapmıyor? Herkes niye kulağının üstüne yatıyor? Biz gerizekalı mıyız? Evet, gerizekalıyız. Evet, gerizekalıyız. Çünkü biz bununla ilgili hiçbir şeyi deşmiyoruz, dokunmuyoruz, konuşmuyoruz. Aa, o gazeteci doğru mu ya, bu fake mi? Fake'tir, fake'tir oğlum o. O popüler olmak için yapmıştır bunu deyip üstünü kapatıyoruz. Üstüne gitmiyoruz. O yüzden işte Türkiye'deki gazetecilik kavramını üniversitedeki öğrencilere 15 yıl boyunca anlatırken maalesef Türkiye'den örneklerle değil de dünyadan örneklerle anlatma gayretinde olduk. O yüzden dünyada gazetecilik üzerine çekilmiş filmler üzerinden çocuklara dünya gazeteciliğini anlattık ama Türkiye gazeteciliğini anlatamıyoruz. Çünkü Türkiye'de siyaset adına konuşmuyorum, spor adına konuşuyorum. Gazetecilik maalesef şerefini, onurunu, haysiyetini, karakterini ve en önemlisi de bulunduğu konumsallığı ne kadar koruyabildi sorusunu arıyorum. Yanıt arıyorum buna. Bana sorduklarında ne iş yapıyorsun diye. Ya baba diyorum, spikerlik yapıyorum. Halbuki ben bir gazeteciyim. Ben haber yazdım yıllarca. Bu ülkenin önemli haber kanallarına bir tarafa 15 yıl, bir tarafa 14 yılımı verdim. Ama gazetecilik mesleği gazeteci mi? Öyle mi? Diye yaklaşan insanların sayısı o kadar çok ki. Birilerinin kalemşörü olup da onlara ok atanlar ve onların peşinden sürüklenme gayretinde olanların temel prensipleri, etik, sorumluluk, ahlaki bilinç kavramlarının içinde barındırıldığı gazetecilik perspektifini doğru ve nitelikli bir şekilde ortaya koymak mı, yoksa ceplerimizi doldurmak mı? Niye araştırmıyoruz, niye üzerine gitmiyoruz? Niye mesela Türkiye'nin armadası denilen gazetelerde o fotoğraflar yayınlanıp da ya burada bunlar yapılmış, hadi buna bir açıklama bekliyoruz, Sayın Ferhat Gündoğdu bir açıklama yapar mısınız lütfen diyemiyoruz. Demiyoruz hocam. Çünkü korkuyoruz, ürküyoruz, endişeleniyoruz. Ha, bizi yarın maça sokmazlar, akreditasyonumuzu yapmazlar, başka şeylerle karşı karşıya kalır mıyız endişesini taşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan hadiselerle ilgili işte her kesimden bir yansıma var. Ve bu yansımaların araştırılması gerekliliğini düşünüyoruz. Ne oldu hocam? Mesela bu kadar hakemi yerle yeksan ettiniz, görevlerine son verdiniz, hepsini parça pinçik ettiniz, hepsini şikeci diye, bakın hepsini şikeci diye, bahis oynuyor diye yaftaladınız. Bunları iddia ettiniz. Bu adamların isimlerini yayınladınız. Çarşaf çarşaf yayınladınız. Yetmedi, futbolcu kardeşlere bunu yaptınız. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bir tane adam yok muydu bahis oynayan? Temsilciler arasında bir tane adam yok muydu bahis oynayan? Gözlemciler içerisinde bir tane adam yok muydu bahis oynayan? Heyhat! Ya gidin Ezop'a anlatın masalları ya. Bana anlatmayın, bu masallar benim masallarım değil. Ben küçükken okudum masal, Jules Verne'i falan okudum. Gerek yok sizin masallarınıza. Reklam arası, reklam reklam. Reklam, cesur gazeteci arıyor diye gazetelere yakında ilan verecekler.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
19: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
20: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
21: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ay ay ay ay ay. Gülerek sizlerle birlikteyim. Çünkü yayın yapıyorum. Tabii yayını evin en üst katında yapıyorum ve biraz da benim ses olduğu için yukarı geldi hanım koşarak. Dedi ki sakin ol şampiyon dedi. Dedim ki niye? Sakin ol şampiyon dedi. Sen bunları söylüyorsun ama sonra bu işlerde en çok zarar gören sen oluyorsun. Hep seni öpüyorlar dedi. Çok doğru söyledi. Ama yalan mı söylediklerim ya? Allah'ını severseniz elinizi vicdanınıza koyun. Ve ne olur. Yani evet öpülen hep oluyoruz. Hep sıkıntı yaşıyoruz. Ama baktığımızda bakın bir daha söylüyorum. Benim işim siyaset değil. Ben spor adına konuşuyorum. Tüm bunları söylerken sportif açıdan konuşuyorum ve sportif açıdan söylüyorum. Ve sportif açıdan baktığımızda işte önümüzde liyakat esasıyla yönetilen federasyonların elde ettiği bu kadar başarı varken bakın mesela Atletizm Federasyonu'nda bir değişim yaşandı. Fatih Çintımar vardı daha önce ve müthiş işler yapılıyordu atletizmde ve çok önemli başarılar da elde ediliyordu. Ama bugün işte Atletizm'de federasyon başkanlığı değişti. Vallahi bilmiyorum federasyon başkanı kim oldu. Ve yani tanışma şansı da yakalamadım. Olmadı da ama atletizmle ilgili çok önemli, çok değerli dönüşlerle karşı karşıya kalmıyorum. Ama voleybolda, basketbolda, teniste bakın teniste de Zeynep'le son dönemde önemli işler yapıldı. Birçok kavramda önemli işlerle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de beraberliğimiz ve birlikteliğimiz çok ciddi anlamda bambaşka bir noktaya taşınmış oluyor. Efendim devam edelim. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm konuklara selam olsun. Tüm Radyo Gol çalışanlara, dinleyenlerine hepsine selam olsun. Dün akşam A-Spor'da maç anlatımını izledim. Yüreğine sağlık demiş. Eyvallah. Bugün de izle. Saat 17'de Buca Spor Gazi Emir Spor mücadelesinde sizlerle birlikte olacağım. Günaydın. Uğurcan geçen senenin en iyi kalecisi seçilmedi mi? Dünya Kupası dönüşü birçok oyuncu formsuzluk yaşarken üstelik sakatlık yüzünden antrenman eksikliği yaşamış bir Uğurcan bir anda 4-5 maçta Tukaka ilan etmek nasıl bir bakış açısıdır? Hocamız bir kulüpte çalışsa demek ki sürekli kaleci sirkülasyonu olacak demiş. Ben de bu noktaya katılıyorum. Ben de eğer başarılıysa mesela ben İlhan abiyle 1994 yılından beri çalışıyorum. Yani kaç yıl olmuş? Of 32. İlhan abinin bu durumda beni her 4 yılda bir kovması lazımdı. Yani İlhan abinin değişik zaman dilimlerindeki değişik alanlarında hep beraber çalıştık. Üstadım bugün değerli eşim can yoldaşım Kutsiye Dane Hanım'ın doğum günü. Oo, Kutsiye Hanım'a kucak dolusu sevgiler. İyi ki doğdunuz. İyi ki Derfin Yunus Dane'nin kıymetli hayat arkadaşı oldunuz. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve şöyle bir şey yazmış Derfin Yunus Dane sizin için. Güneş gibi gözlerinle ışık saçtığın o gün seni sevdiğimi bir kez daha anladım. Ne güzel hayatıma girdin ve benimle bu hayat yolunu birlikte yürümeyi seçtin. İyi ki doğdun güzel eşim. Efendim, Allah herkese böyle güzel aşklar nasip etsin. İnsanın özellikle eş seçimi hayatının bütün sistemini belirliyor. O yüzden de doğru eşi seçebilmek çok kıymetli. Abi günaydın Çengelköy ve Çengelköy'de yağmur var. İstanbul klasik yağmura teslim olmuş durumda. Selamun aleyküm hayırlı sabahlar. Marsilya maçını soracaktık hocamına nasıl bir oyun oynamalı Beşiktaş diye gitti. Musiner Tural'a soracağım az sonra bizlerle birlikte olacak. Liyakat olmadığı sürece her işimiz böyle gidecek Emre Bey. Zihniyet değişmediği bir yerde adalet aramak yanlış olur demiş. Ben Q17. Devam edelim. Taktikler yapıyordu. Bizlerle birlikte oluyordu sevgili İsmail. Günaydın demiş. Onun güzel taktiklerine tanıklık ediyorduk. Günaydınlar. İzmir Balçova'dan günaydın. Aha, benim hemşerim Musti'den gelmiş. Annem de biliyorsunuz Balçova'da oturuyor. Dün akşam Elsa Real Madrid maçında Arda yine her zamanki gibi döktürdü. Frikikten gol attı. Evet top iç direğe çarptı. Sonra kalecinin arkasından gol oldu. 68'de oyundan alındı Arda. Ağlara giden kaleciye temas ettiği için gol Arda'ya yazılmadı. Ben böyle bir saçma şey görmedim. Arda'ya yapılan haksızlıklara artık İspanyol basını bile sessiz kalmıyor. Ama bununla ilgili şimdi dedi 68'de siz niye oyundan aldın? diye sorgulayacaksınız dedi Jose Mourinho. Ve Arda son dönemde gördüğüm en büyük futbolculardan biri demiş sevgili Jose Mourinho. Bu arada paylaşımlar var. Paylaşımlarla ilgili güzel notlarınıza çok teşekkür ediyorum. İlhan abiden de sabahleyin mesaj gelmiş. Zaman zaman Bora Yargıç hocam bazı paylaşımlar yapıyor bizim için. Ve bu paylaşımlarda sağ olsun biz de ona eşlik ediyoruz. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla mesaj geliyor. Çok fazla geri dönüşün içerisinde oluyoruz. Ve bu bağlamda da hepinize sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu zaman diliminde de yine sizlerle beraberliğimiz içerisinde önemli noktaların altını çiziyoruz. Saygıdeğer dostlar. Efendim. Beraberliğimizde saatler 9'a geldi ve 9'u gösterirken bizler de sizlerle beraber bir reklama gideceğiz. Sonra süper bir adama gideceğim. Muhsin Ertuğrul hocama geçen hafta sizlerle birlikte olamamıştı. Hocam özellikle Tümer Metin'in paylaşımları üzerine bir tweet attı. Bunu da konuşacağız. Sonra Marsilya maçını konuşacağız. Beşiktaş Marsilya karşısında ne yapmalı sorusunu soracağız. Ama önce reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve saygıdeğer bir isme Güney Afrika'ya gideceğiz. Güney Afrika'da Muhsin Ertuğral hocamla zamanı paylaşacağız. Muhsin hocamı arıyorum ama henüz daha ulaşamadım. Açtığı anda da sizlerle birlikte olmasına yardımcı olacağım Muhsin hocamın. Saatler 9.03'ü gösteriyor ve saatler 9.03'ü gösterirken de gündemden yansıyan haberlere de hızlı hızlı bir bakış gönderiyorum sizlerle beraberliğimizde. Evet, özellikle Romelu Lukaku'yu eleştirdiği kısım var sevgili Tümer Metin'in bir yayında ve bu kısma ilgili Muhsin Hoca'nın da tanımlamaları var, yorumları var. Bu yorumlara binaen yaklaşımları var. Nerede ve nasıl, ne şekilde etüt etmesi gerektiğini anlatıyor. Bunu birazcık konuşacağız ama dediğim gibi Muhsin hocama an itibariyle ulaşamıyorum, çaldırıyorum. Herhalde yurt dışında mı ya da hastanede mi? Çünkü biliyorsunuz ayağında bir kırık vardı, bir sıkıntı vardı. Bununla ilgili bir problem vardı. O bize mutlaka dönecektir. Cezmi Turan hocam da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Dallas'ta. Ve o yüzden de o da bizlerle birlikte olamayacak. O yüzden benimle idare etme durumundasınız. Efendim, ligin ilk yarısında oynanacak dev maçların, derbilerin tarihleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 26 Ekim'e aldılar. Saatini de 21.30'a yaptılar Rams Park'taki maçın. 26 Ekim bildiğiniz gibi pazartesi günü. Bu çok eleştiri oklarına hedef oldu. Ama özellikle İl Güvenlik Kurulu bu konuda yaptığı açıklamada aynı gün Türkiye'de özellikle Türk Hava Yolları'nın bir summitinin olduğunu, onun ötesinde özellikle KPSS sınavının olduğunu, onun ötesinde yani pazar günü için konuşuyorum, farklı etkinlikler olduğunun vurgusu yapıldı. Bu yüzden de bu maçın pazartesi oynanmasının daha hayırlı olacağının vurgusu yapılarak maç pazartesi gününe alındı. Yine Beşiktaş Galatasaray maçı da 30 Kasım pazartesi gününe alındı. O maçta Tüpraş'ta saat 21'de 30 Kasım'da pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi pazar günü Çobani'de saat 19'da oynanacak. Enteresandır, Galatasaray'ın iki maçı saat 21 ve 21.30 şeklinde ve pazartesi. Diğer maçlarda pazar günü Trabzonspor Beşiktaş maçı da, yani Beşiktaş'ın da iki maçı yine pazartesi günü oynanacak saat 20'de. Tabii bu eleştiri oklarına da hedef oldu. Neden pazartesi oynanıyor? Çünkü düşünün 21.30'da oynanan bir maç 23.30 gibi bitecek. Ve 23.30 işte stattan çık 24. Bir metroya bin, ona bin, buna bin, eve git ve saat 1-1.30 gibi evde ol. Sonra da sabahleyin saat 6.30'da iş için ayağa kalk. Bu da hakikaten meşakkatli bir süreç. Halbuki 19'da oynansa çok daha kıymetli olur.

0: vuracak ve Ziraat Türkiye Kupası bir kupadan daha fazla sloganıyla biliyorsunuz konuşuluyor. Thomas Reis geldi. Thomas Reis Trabzonspor'un yeni teknik direktörü oldu. Conte, Guardiola konusunda Ertuğrul Doğan'ın yoğun çabaları vardı. Guardiola bu yıl takım çalıştırmayacağını söylemiş kendisine. Conte 25 milyon avro istemiş. Böyle olunca Stefan Pioli'ye döndü. Stefan Pioli ısrarla 2 artı 1 yıllık anlaşma istedi. Ama Başkan Ertuğrul Doğan bunları yapamayacağını söyleyince İbre Türkiye'yi tanıyan, Samsunspor tanıyan, Samsunspor'la çalışan ve Bulgaristan'daki Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis'e döndü. Thomas Reis 52 yaşındaki teknik adam muhtemelen Galatasaray derbisinde takımın başında olması için yoğun çaba sarf ediliyor ve orada olacak gibi gözüküyor. 2029 Devler Ligi finali Spotify Camp Nou'da oynanacak. UEFA kulüp organizasyonları içerisinde en önemli organizasyonlardan biri Limak'ın yenilediği Barcelona'nın stadı Spotify Camp Nou stadı ve 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 2028'de dev maç Allianz Arena'da oynanmış olacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi ile ilgili 2028 Lyon'da oynanacak. 2029 Cardiff'te oynanacak. Avrupa Ligi finali Bükreş'te 2028'de, 2029'da da Belgrad'da oynanacak. Konferans Ligi finali Allianz'da, Torino'da oynanacak 2028'de, 2029'da da Puşkaş'ta, Budapeşte'de oynanacak. UEFA Süper Kupası da Johan Cruyff Arena'da 2020'de, 2028'de de Astana Stadında oynanacak. Süper Kupa maçı 2028'de Kazakistan'a gidecek ve Astana'da oynanacak. Evet sevgili hocalarımla Muhsin hocamı arıyorum ısrarla ulaşabilmek için bir taraftan da ama bir türlü ulaşamıyorum ve zamanı da onunla paylaşmak istiyorum. Çünkü özellikle tweetleri ve son dönemde paylaşımları çok dikkat çekiciydi Muhsin hocamın. Ama dediğim gibi zannediyorum Muhsin hocam bir de Türkiye numarasını çevireyim bakayım. Belki Türkiye numarasıyla da ulaşabiliriz. Bir de Türkiye numarasını arıyorum. Saatler 9'u 10 geçeyi gösteriyor. Dediğim gibi 40 kalaya kadar hiçbir konuğum olmayacak ve sizlere ben sözlerimle, kelimelerimle, düşüncelerimle, sizlerden gelen mesajlarla yardımcı olmaya gayret edeceğim. 0533 265 3995 benim cep telefonu numaram ve bana buradan mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınızla sizleri yayında değerlendirmeye alıp yorumlarınızı aktaracağım sevgili dostlar. Derfi Yunustane'den yine gelmiş, çok teşekkür etmiş. Farklı isimlerden gelen mesajlar var. Selamun aleyküm, Ferhat'tan gelmiş. Şampiyon kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Telefon alır mısın, değerli konuklar yok madem demiş. Alalım ya, arayın beni. 0533 265 3995. Ferhat kardeşimi mi kıracağım? Kafamı kırarım onun yerine. O yüzden de telefonu da alalım. Sizin de görüşlerinize yer verelim. Sayın Başkan Doğan akıllı insan. Önce alınamayacağı belli hocalara teklif yapılmış gibi gösterdi. Sonra Reis hocayı getirdi. Eğer tutmazsa ben uğraştım ama olmadı deyip önüne bakacak, kamuoyunun sesi çıkamayacak demiş. Günaydın Emre Bey. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Trabzonspor'un yeni hocası hakkında düşüncelerimizi gerçekten merak ediyoruz. Sizin futbol bilginize ve yorumlarına güvendiğimiz için hocanın oyun anlayışı ve Trabzon'da neler yapabileceğini konuşmak lazım demiş. Valla Hakan Kol'dan gelmiş. Hakan Kol biliyorsunuz çok değerli bir isim. Zaman zaman bizlerle birlikte oluyor. Bu arada hattımızda da değerli bir ismimiz var. Alo günaydın, hoş geldiniz. Evet, beni oradan duyamıyorlar, şuradan duyacaklar. Alo günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Ben şuradan sesi de biraz arttırayım. Evet.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Buyurun efendim.
1: Beşiktaş'ımızda Perşembe günü başarılar diliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de hepimiz Perşembe günü Kara Kartal olacağız ve Marsilya'yı pençelerimizle yok edip inşallah

0: Nefis bir Avrupa Ligi başlangıcı yapacağız.
1: İnşallah. Hocam bir de bir şey soracağım. Ya dün ben yanlış izlemediysem bu Erdem miydi bu golü kaçıran?
0: Nerede? Ha yok.
1: Şeyde.
0: O Erdem eski Erdem hocam. Siz YouTube'dan bir şey mi izlediniz?
1: Evet.
0: Evet, o çok eski hocam. 3 yıl önce falan, ah Erdem ne yaptın Erdem, benim sözlerim. Yoksa dünkü maçta gol kaçırma yoktu. Bol gol vardı. 6 gollü bir
1: Gol.
0: maç oldu.
1: Evet, izledim hocam da.
0: Evet.
1: Ben o konuya değinmek istedim. Bir de aynı Gendouzi'nin şey kaçırdığı gol gibi de.
0: Evet, ben de
1: Bence
0: muhtemelen öyle derdim. Ah Guendouzi, ah Guendouzi. Ya da yıllar önce söylemiştim Guiza için. Bir top bir Allah, bir de Guiza nasıl kaçar demiştim.
1: Evet
0: Öyle
1: hocam.
0: denir herhalde.
1: Peki hocam ben bir şey sormak istiyorum da bu Fenerbahçe bence futbolcular İsmail Kartal'ı mı istemiyor? Çünkü o kadar hani çok müsait bir pozisyonda atmadı yani bilmiyorum. Kerem de vurabilirdi.
0: Valla
1: Bilmiyorum siz bu konuda
0: bilemedim
1: sizce
0: yani,
1: ne
0: ya gol
1: düşünüyorsunuz?
0: kaçar hocam ya. Yani dünyanın en önemli yıldızları çok ciddi goller kaçırıyorlar. Bence bu sevmemezlikten ya da bilerek isteyerek kaçırılmış bir gol değil. Böyle bir iddiada bulunmak çok
1: İddia değil de bana öyle geldi sanki
0: yok
1: hocam
0: yok
1: ya.
0: yok öyle düşünmeyin hocam. O zaman yanlış şeylere doğru gitmiş olur iş. Bence bu bir kaçan gol. Yani dünyada da pek çok yıldız çok ciddi goller kaçırdı. Hayatımızda Baggio penaltı atamadı biliyorsunuz. Dünya Kupası'nı
1: Evet.
0: kaybetti bile. O yüzden de ben öyle asla düşünmüyorum. Kaçabilir diyorum. Çok
1: Peki
0: teşekkür
1: hocam,
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Saygılar
1: İyi günler,
0: sunuyorum
1: kolay
0: efendim.
1: gelsin.
0: Hoşça kalın.
1: Sağ ol.
0: 0533 265 39 95. Hakan Kol Yasin Kol'un kuzeniydi biliyorsunuz. Zaman zaman bize yazıyor. Ya ben Thomas Rice isminin doğru isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsun Spor'dayken önemli işler yaptı. Disiplinli bir hoca. Ben Fuat Çapa'yla da konuşmuştum Thomas Hoca'yı. Birkaç tane de Samsun maçı anlattığımda oraya gittim, tanıştım. Çok pozitif, enerjisi yüksek, dinamik. Oyun felsefesinde özellikle mesela Holse'yi, önemli isimleri Musabba'yı çıkartıp doğru noktalarda oynatan, doğru seçimler yapabilen, oyunu bir oyuncunun üzerine yıkmayan, daha çok takım, kolektif oyun felsefesini oyuna koyma gibi düzeni olan bir oyun kurucusu ya da işte teknik direktör diyelim. Hattımızda sonu 07 olan değerli konuğumuz var. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Emre Bey günaydın, iyi yayınlar.
0: Eyvallah, günaydın efendim. Buyurunuz.
2: Deniz ben İstanbul'dan arıyorum.
0: İstanbul'da yağmur var mı?
2: Var, yağmur var, trafik var. Ne ararsanız var İstanbul'da şu
0: İşte onun için ben sefe. İlan abi gelmesem ol. Yok ya, gelmek zorundayım artık. Çünkü hem evi özledik hem de artık burada çok yoruldum ya, hakikaten. Yani tabii anneme bakmaktan yorulmadım. Ama burası da kolay değil biliyor musunuz? Yani çok koşturmalı geçti. O yüzden annemin iyileşmiş olması benim en büyük mutluluğum. Hatta
1: Ha,
0: ona
1: çok
0: diyorum
1: iyi,
0: ki
1: çok.
0: seni de götüreyim diyorum. Yok, ben gelmem İstanbul'a diyor. Bir de hani bunu şöyle söylüyor, yani cehenneme götüreyim der gibi söylemiyorum. Anneciğim gel İstanbul. Yok, gelmem, orası cehennem gibi bir yerdi.
2: Çok geçmiş olsun annenize,
0: Sağ olun,
2: şifalar
0: sağ olun. Buyurun
2: diliyorum.
0: hocam,
2: Öyle
0: sizi
2: diyeyim
0: dinliyorum.
2: yani. Ya yani Fenerbahçeliyim ben bu arada. Ondan sonra yani
0: Şey diyorlar mı hocam, Fenerbahçeliyim ben deyince Allah başka keder vermesin diyorlar.
2: yok, o anlamda değil. Yani Fenerbahçeli olmaktan hep gurur duyduk.
0: Ya süper,
2: Gurur duymaya devam
0: harika.
2: edeceğiz. Ama şey, yani futbolun temel kuralları var. Yani İsmail Hoca, evet, Fenerbahçe camiasının içinden birisi. Tanıdığımız, bildiğimiz birisi. Ama yani insan biraz kendini de geliştirir yani ya. Ya Antep maçını seyrediyoruz, ne bileyim, diğer maçlara da bakıyoruz. Yani biraz farklı taktik anlayışlarını deneyebilirsin. Hani çok kötü bir takımı yok Fenerbahçe'nin. İşte kamuoyunda vesaire de konuşulduğu gibi. Ama yani ne bileyim, hani biz Roma'ya da aynı taktikle oynayıp işte ne bileyim Gençlerbirliği'ne de Gaziantep'e de aynı dizilişle, aynı anlayışla oynamamalıyız. Hani bir şeyleri değiştirebilmelisin. Yani teknik direktörsün. Ne bileyim işte Lukaku'yu çıkartıyorsun, Vedat'ı koyuyorsun. Yani yanında ne var? Daha atletik birisi, daha farklı bir oyun anlayışı oynayışıyla oynayabilirsin. Bunları yapamadığı için eleştiriyoruz İsmail Kartal'ı biz. Hani başkan da çıkmış taraftara kızıyor, şöyle yapacağım, su atılması vesaire falan, bunlara karşıyım ama tabii ki eleştirileceksin. Hani Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün sen yani. Ve bu durumu bilerek geliyorsun. Yani olmuyor, yürümüyor. Ne yapalım, hani olmayan yürümeyen şeye olacak, yürüyecek falan mı diyelim yani. Bu burada bir yanlış var, bir hata var yani. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemişsiniz demek ki. Yolun başındayken de bu duruma müdahale edin. Yani zaten yıllardır biz işte Sayın Ali Koç döneminde de vesaire de bu alınması gereken aksiyonları almadıkları için ya da çok geç aldıkları için birçok sezonu heba ettik. Yani aynı yanlışları tekrar yapılmaması lazım. Bilmiyorum, hani bu yönetim çok çok çok büyük yanlışlarla girdi sezona. İnanılmaz yani, bu kadar hata yapılamaz yani. Talisca hem Lukaku'dan hem Vedat'tan toplamlarından daha iyi bir futbolcuydu, öyle söyleyeyim size. Yerine Semedo'yu tercih ettik. Semedo dün yedek başlıyor. Ne bileyim, Sıdıki'yi göndermeyebilirdin, daha farklı bir transfer planlaması yapabilirdin. Bunların hiçbiri, yani bu kadar hata üst üste nasıl yapılır, inanılmaz gerçekten. Hani bu yönetim bu işin içinden nasıl çıkacak, hep beraber göreceğiz yani. İnşallah çıkarlar diyeyim, ne diyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler.
2: Sağ olun.
0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Çok fazla mesaj geliyor. Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar. BST'den gelmiş. İstanbul'da yağmur var, trafik de var, her şey var demiş ve bir de fotoğraf göndermiş. Kucak dolu sevgiler. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinop Spor'a başarılar diliyorum demiş. Ben de aynı şekilde bütün takımlara başarılar diliyorum. Bugün FED faiz oranlarını açıklayacak, kritik bir gün. Altında durum ne olacak? Bununla ilgili haberler düşüyor önüme. Oğuzhan'dan gelmiş. Emre Hocam, yorumlarınızı o kadar katılıyorum ki, ama sorun şu: bir sağlıkçı olarak mesleğimizin içindeki yönetici oluyor ama emeller, amaçlar farklı olduğu için liyakat sahibi yönetici kimliği olan insanlar göz ardı ediliyor. Maalesef Türkiye'nin temel sorunu bu demiş. Evet ya, yani Türkiye'de bakıyorsun mesela sağlık sektörünün içerisinde Türkiye bence dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip. Neden derseniz, kalitatif ve kantitatif değerde çok değerli doktorlarımız var. Kendilerini yeniliyorlar. Mesela çok enteresan bir şey anlatayım. Fikret Bayır bize bağlanıyor biliyorsunuz cuma günleri ve Atatürk hikayeleri anlatıyor, Kurmay Albay. Benim yan komşum aslında o ve ben ondan o kadar güzel Atatürk hikayeleri dinliyorum ki, şöyle, genelde gençler bu işe kulak vermezler ama Emrecan'ın arkadaşları buraya geldiğinde o hikayeleri dinlediklerinde çevreyi sarıyorlar ve hep beraber dinliyorduk. Ben dedim ki, ya radyo için bence biçilmiş bir kaftan Atatürk'ü anlamak, çocuklara Atatürk'ü anlatmak adına, ve o da sağ olsun beni kırmadı. Onun iki çocuğu var. İkisi de tabip. Eşleri de tabip. Ama mesela oğlu kendini daha iyi geliştirebilmek için dünyanın en önemli estetik ve rekonstrüktif cerrahlarıyla yazıştı. Bunlar genelde Tayvan'da oluyormuş. Ben de ilk kez duydum. Siz de belki ilk kez duydunuz. Tayvan'da dünyanın en iyi estetik cerrahisi varmış. Tayvan'a gitti ve orada hiçbir ücret almadan bir yıldır Tayvanlı bir üst düzey profesörle çalışıyor. Ya bunlar mesela çok önemli. Amerikalı ya da işte ne bileyim bir İngiliz, bir Alman bunu yaptığında daha büyük destek alıyor mu diye araştırdım. Evet, ciddi fonlamalar, ciddi bütçeler. Sadece devletten de beklememek lazım bunu. Alt birimlerin de bunu desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Sonu 11'le biten değerli dostumuz, günaydın, hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm Emre abi, günaydın. İstanbul'dan Ahmet, ben Galatasaray'ı. Nasılsın abi, iyi misin? Bayağıdır aramıyordum seni.
0: Eyvallah hocam, buyurun.
3: Emre abi, bir şey sormak istiyorum. Ya bu transfer döneminde Dursun Özbek acaba Galatasaray taraftarlarını oyaladı mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Çünkü ya diyor da hep son günler işte A-plus futbolcu al. Ya bu transfer döneminde şöyle yapacağız. Yıldızlar son gün falan geliyordu. Ya bakıyorum şimdi abi, gelen futbolcuların hiçbir tanesi oynamıyor. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Yoksa A-plus futbolcu aldı da bizim mi haberimiz yok? Rafaello tamam, yani A-plus diyebiliriz, aldı. Ama gerisi işte Ugo Cugu. İşte bir tane defans almışlar. Adı şimdi hatırlayamadım abi. Diş şabı mıydı neydi? Adam diyorlar 100 kilo diyorlar. 10 kilo fazlası var diyorlar. Ya transferin son gününe kadar yani bunları mı beklemişler abi? Ben anlamadım. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Koskoca Galatasaray'ın sağ beki devşirme, sol stoperi devşirme, forvetleri devşirme. Barış Alper oynuyor. Ya Barış Alper bu Yani bu kadar yeteneksiz haliyle bence oynayamaz abi. Forvet'te de oynayamaz. Kanatta belki koşabilir, oynayabilir ama ben ya düşünüyorum şimdi işin içinden çıkamıyorum. Acaba diyorum taraftarlara yalan mı söylediler, kandırdılar mı diyorum. Bir daha abi bir şey soracağım. Fenerbahçeli arkadaşlar sürekli işte Torreira sarkat görmüyor falan filan diyorlar da. Yani kusura bakmasınlar da Skriniar lig başladığından beri her hafta birine dirsek vuruyor abi. Sonuçta ya yaptığını da ben yani yakıştıramıyorum çünkü

0: karşısındaki meslektaşı. Adam yere düşüyor. Yani hiçbir şey yok. Yere düşen adama bile destek kuruyor. Bence buna bir hakemlerin bakması lazım abi. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Teşekkür ederim yayın aldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Emre abi dün akşam Altay Söke maçını izledim. Özlemişiz seni demiş. Fatih Serden'den gelmiş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ziraat Türkiye Kupası bir kupadan çok daha fazlası. Ratingi en yüksek takımların finale getirildiği, küçük bütçeli Anadolu takımların figüranlık yaptığı bir kupa demiş. Devrekli. Yo, aynı fikirde değilim. Daha önce Akhisar kazandı bu kupayı. Farklı takımlar kazanıyor. Bu noktada sizden ayrılıyorum. Yayınlar Emre Bey. Rice Trabzon için doğru hocalar birisi Alman disiplini iyidir demiş. Aynı fikirdeyim. Ben Rice'la çok önemli işlere imza atabileceğini düşünüyorum. Paşaköy'den Paşaköy yeni Digan'da yağmurlu demiş. Türkiye'nin genelinde bir yağmur var değil mi? Evet. Türkiye'nin genelinde bir yağmur var. Bugün de İzmir'de hava kapalı ve rüzgarlı. Bayramoğlu'nda sağanak yağış varmış. Trabzon Thomas Rice'ın gelişi iyi olacak diye düşünüyormuş Derfin Yunus Tane. Avukat Sayın Gülsüm Temelli'den gelmiş. Emre Bey merhabalar demiş. Merhaba. Yayına alır mısınız demiş. Alırız tabii, ne olacak? Yani bu blokta boşluğumuz var ve herkesi yayına alabiliyoruz. Sayın Temelli'yi de alalım. Alo. Günaydın, hoş geldiniz Sayın Temelli.
2: Hoş bulduk. Emre Bey nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, sizler nasılsınız?
2: Ben deyim. Herkes gibi ben de aynı cümleyi kurayım. Şimdi sabahtan beri inanılmaz bir yağmur var ve doğal olarak İstanbul'da trafiği etkiliyor. 8.30'da evden çıktım. 10.30'da duruşmam var. Aile mahkemesi tanıklığı boşanma davası yetişmeye çalışıyorum.
1: Sizde şey var mıdır efendim? Böyle hani bazen tanımlama yaparlar ya, avukatlar tuttuğunu söküp alır özellikle boşanma davalarında.
2: Yerini sökerim.
1: Yani panterlik var mıdır diyecektim. Siz kendiniz söylediniz.
2: Şöyle söylüyorum. Şimdi bazen masada oturuyoruz arkadaşlarla, diyorum ki para hanginizde, diğer tarafın avukatı olayım. Bizde de o tabir çok şeydir, böyle hani çorabına kadar alırım diyeyim. Başka bir tanı kullanmayayım. Ya Emre Bey, ben şeyi söylemek istiyorum. İşte Antep maçı. Üzüldük. Öncelikle başka bir şey söylemek istiyorum. Bu akşam 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü bilenler bilir. 2011 yılında Shakhtar Donetsk maçında gelen o 69'da taraftarın sahaya inmesiyle birlikte akabindeki maçta, Manisa maçında, güya ceza olsun diye kadınlar ve çocuklar maça gitsin dedi federasyon ve bunun üzerine de işte 41 bin kadın çocuk o tribünleri doldurdu ve bu UEFA'da da fair play ödülüne konu oldu. Sonra o tarihten sonra da hep 20 Eylül Fenerbahçe camiasında Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. Bizim bu akşam Kalabış Windham'da çok değerli sporcularımızın, basınımızın tamamen yer alacağı, camiamızın değerli isimlerinin, kulüp yöneticilerimizin yer alacağı bir gecemiz var.
1: Muhteşem.
2: Öncelikle, evet, çok heyecanlıyım. Dünyada var olmayan bir şeyi, Kadın Taraftar Derneği'ni kurdum. Siz erkekler evde bir kadınla bir arada yaşamakta zorlanırken ben şu an 9'a yakın kadınla 24 saat teşrik mesai içerisindeyim.
1: Ama ben hep şunu söylüyorum. Dünyayı kadınlar değiştirecek. Yani dünyayı kadınlar...
2: Çok beğeniyorum.
1: Evet, yani dünyayı kadınlar bir anlamda şekillendiriyor. Çünkü hepimiz birer kadından dünyaya gelen varlıklarız. O yüzden de kadınların dünyadaki yeri, konumu, şekli, biçimlenmesi. Ben bugün bir çocuk eğer katil oluyorsa bunun müsebbiplerinden birinin anne olduğunu düşünürüm. Eğer bir çocuk bugün çok değerli bir doktor, çok değerli bir avukat, çok değerli bir mühendis çıkıyorsa bunda da babadan daha çok annenin payı vardır diye düşünüyorum. O yüzden anneleri eğitebilirsek bence Türkiye'yi, dünyayı da eğitebiliriz.
2: Rahmetli annem hep şey derdi, bir kız çocuğu tepsiye, misafire kahveyi doğru getirebilmek için bile en az lise mezunu olmalı derdi. Bunu okuma yazma bilmeyen bir köy kadını olan benim annem söylerdi. Ve ben o kadar doğru buluyorum ki bu cümleyi. Geldiğimiz noktada evvelsi gün programa katılan dün bir hocamız çok güzel bir cümle kullandı. Ekonomisti galiba. Coğrafya kaderdir dedi. Fenerbahçe'de imtihandır diyorum. Ya burada ben bambaşka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Tanışkaya'yı sezonun başında izlediğimde dedim, ya buna ne olmuş, bu hani böyle robot gibiydi, yürüyemiyordu, şu an Lukaku'yu gördüğümüz gibi.

0: Ya dedim hakikaten çok özür diliyorum. Aziz Başkan geldiği dönemde at sahibine göre kişiler diye bir slogan çıkmıştı ortaya. Allah Allah dedim, ne yapmışlar dedim. Hani Oğuz, herkese ki Oğuz geçen yıl da iyiydi, sonra bir ara düştü. Yani Archie Brown, yani bunlar hakikaten sonra Tanışka gitti. Şu an hani Lukaku geldi. Bir de kim geldi? Akemi geldi.
1: Evet,
0: Hani
1: Ekim.
0: Akemi'nin umut var ettiğini düşünüyorum. Ama Lukaku konusunda ben de herkese katılıyorum. Yani Gendouzi çok iyi ama Hırçın, ki o bizim şeyde de var. Kaptanımız. Ay çocuğun ismini unuttum, geldi.
1: Şikrinyar.
0: Şikrinyar da mesela her maç kırmızı kartı ne zaman görecek diye mi beklersiniz? Yani hani şeyi kurtarayım, golü ters çevireyim derken, savunma yapayım derken birinin omzunu kıracak, bir gün suratını dağıtacak diye korkuyoruz. Ya onun ötesinde bilmiyorum, ben Greenwood'un gerçekten hani her yerde oluşu bambaşka bir şey ve yaşına uygun, işte tıpkı atamın dediği gibi zeki, çevik, ahlaklı. O anlamda çok böyle nazar boncuğu olarak görüyorum bu takımdan. Ya Antep'te de o kale direği genişletilmeli falan dediler hani Fenerbahçe için, sırf farkındaysanız. Yani sanki yani olsun istenmiyor. Yani kulüpten bahsetmiyorum, takımdan bahsetmiyorum, hakemden bahsetmiyorum. Hani bir irade var ve bu irade diyor ki oldurmayayım, olmasın diyor gibi hissediyorum. Bekliyoruz. Hele ki o en son Roma maçındaki, yani ben her maç çıkarken şuna üzülürüm. Yazık bu taraftara cümlesini. Ben eminim o stada giren, işte her maç 40 bin, 50 bin, 60 bin, ne kadar taraftar varsa. Ya bir şekilde, ama bu sene ben Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü aynı futbolcular bambaşka bir şey oynuyor. Lig içerisinde şey mi? İşte Galatasaray'ın bir yorumu vardı. Fenerbahçe ile oynayınca korkuyoruz. O psikolojik baskı bizi sarıyor. Bizdeki bu şampiyonluk fobisi oyuna mı yansıyor? Bilmiyorum. Hani sadece ben hani futbol olarak da bakmıyorum. Fenerbahçe bir spor kulübü çünkü. İşte kadın basketbol takımımız var. Kadınım ya, şimdi biraz da pozitif başarıları öne çıkarmak istiyorum. Ne bileyim, kadın voleybol takımımız, ki milli takımımızın yarıdan çoğu biliyorsunuz Fenerbahçe'nin menajerimize kadar, yani Fenerbahçe'nin bunların hepsini bir araya getirdiğimde, hani erkek futbol takımını biraz yok saydığımda, biraz hani böyle görmemeye çalıştığımızda daha mutlu oluyoruz. Mesela ben kızım İyi bir Fenerbahçeli, 12 yaşında olmasına rağmen baktım böyle yavaş yavaş soğuyacak. Hemen böyle işte voleybolla ilgili böyle bir şey yaptım ki yakınlaştırma. Arkadaşlara da bunu söylüyorum. Şu an Fenerbahçeli ebeveynlere düşen görev bu anlamda diyorum. Çocuğumuzu Fenerbahçe'de sevdiği bir alanla ilgilenmeye yöneltelim ki, çünkü erkek futbol bir şekilde olmuyor. Yani hani kader mi, kabullenelim mi? Ne olursa olsun ben yönetime de bir şey diyemiyorum. Evet, beklenen transferleri yapmadı, yapmadı, belki yapamadı. Hani neticeden o koltukta oturmak bambaşka bir şey. Hani
1: Evet.
0: yönetici olmak bambaşka bir şey. Oradan bakmak lazım. Oradaki koşulları değerlendirmek lazım. Ve maalesef ki her yıl kongreye giden, mesela bizim Mayıs ayında olağan seçimimiz var biliyor musunuz? Yani şu ana kadarkiler olağanüstüydü. İşte Ali Başkanım gitti, Saadettin Başkan gitti, Aziz Başkan geldi. Bu da gidecek ya da geri gelecek. Gitti geri geldi, gitti geri geldi. Kulüp içi loca problemleri. Yani Fenerbahçe'de olumlu değil, olumsuz bütün sekmelerin sürekli açık olduğu, sürekli bir iç uyaran, dış uyaran, yani hatta dış çok kalmadı, içerideki kaos. Yani bilmiyorum. Sonu güzel olsun. Ha, yolun sonu şampiyonluk olur mu? Bilemeyiz. Sonuçta iki maça bakar bu. Bir de şey diyorum. Hani rakibimiz dediklerimiz bu takımlarla oynamadı. Sonuçta Antep Göztepe'yi yendi ve Antep inanılmaz bir savunma içerisinde. Başarılı da gidiyor. Belki Gençler Birliği bizim çok büyük hatamızdı, başarısızlığımızdı. Ama ben bu maç konusunda mağlup olmamayı bile bir kısmi zafer sayıyorum.
1: Pek
0: Söyleyeceklerim bu kadar.
1: çok
0: Sormak
1: naziksiniz.
0: istedikleriniz varsa buyurun.
1: Yok, rica ederim.
0: Ay,
1: Çok
0: İsmail
1: teşekkür
0: Hocam'la
1: ederim.
0: ilgili konuşmak istiyorum. Son cümle müsaade
1: Lütfen,
0: ederseniz.
1: lütfen.
0: Tabii avukatlar bir cümle der, o asla bir cümle olmaz ki, bedava konuşuyorum bu yüzden. Hani rahat olabilirim. Düşünün, para da istemiyorum burada. Kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Danışma ücrete tabidir. Biz sizin engin bilgilerinizden
1: Estağfurullah,
0: faydalanıyoruz.
1: estağfurullah efendim. Buyurun.
0: Hakikaten her sabah. Şöyle söyleyeyim, yani İsmail Hocam gidiyorum dedikten sonra kalmasıyla birlikte madem ki kaldın, o bakışlarını, o samimiyetini, yani o görüyoruz onu biz arada bir kameralar ona geliyor. Yani bizi bu kadar etkileyen bir şeyin hani içerideki takımı nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Belki de hani görüntüsü böyle duruyordur ama o samimiyet, aralarındaki bağ ve emek, çaba, hani takımı işte şampiyon yapmaya demiyorum, her hafta galip etmeye bile belki o uyum vardır içeride, ama dışarıdan gördüğümüz şey çok kötü. Çok, yani çok mutsuz, çok gergin, çok sert bir İsmail Hoca var ki ben hakikaten hani Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal dediğimde böyle gözleri dolan bir insan. Benim için Fenerbahçe'deki herkes çok değerli, her şey çok değerli. Yani Fenerbahçe'nin o başlangıç yolu dahi çok değerli. O stat ayrımına girdiğim zaman bambaşka bir hisse kapılıyorum. İsmail Hocam'ın yani kaldıysa kalmış gibi davranmasını çok, en azından bize öyle göstersin ki biz de gerilmeyelim, biz de üzülmeyelim, merak etmeyelim, kaygılanmayalım, ne oluyor diye sormayalım, o bakışlardan etkilenmeyelim diye düşünüyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
1: Aynı
0: İyi ki
1: saygı,
0: varsınız.
1: aynı saygı sevgi bizden. Bu akşam da gecenizde size kolaylıklar diliyorum. Bütün kadınların Fenerbahçeliler günü kutlu olsun diyelim o zaman. Onlar için
0: Teşekkür
1: belirlenmiş günü.
0: ederim. Sizin
1: Saygılar sunuyorum.
0: nezdinizde de basınımızdan şunu istiyorum. Yani hani işte takım böyleyken eğleniyorlar mı? Biz Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve Fenerbahçe'nin başarılı olan branşlarındaki bütün kadınlarımız da orada misafirimiz olacaklar kendi alanlarında. O yüzden burada pozitif bir samimiyet yaklaşım bekliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Hürmetler efendim. Avukat Sayın
0: Umutlarım.
1: Gülsüm Temelli bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz çok değerli bilgiler için. Hızlı hızlı okuyorum. Emre abi günaydın. Abi ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Fenerbahçeli taraftarların şu fikrine hiç katılmıyorum. Ya da katılamıyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Herkes Talişka gitti diye kızıyor ama Talişka olduğu zamanlarda Fenerbahçe sadece uzaktan şut çekerek gol bulma maçı kazanma gibi bir sisteme sahipti. Şu anda da herhangi bir sisteme sahip değil ama Fenerbahçe hiçbir zaman takım oyunu oynayamıyor, oynamadı. Ben de bu yüzden gönderilmesinin bize bir eksik kattığını düşünmüyorum. Sadece uzaktan gol bulma imkanımız elimizden alındı. Bu kadar demiş sevgili dostumuz ama Talişka bu sene çok formdaydı hocam ya. Bence ne bileyim gönderilmemesinde fayda vardı. Selam Emre Bey, iyi yayınlar. Fatih Kaya, ben tır şoförüyüm. Her gün dinliyorum sizi. Oo, kolaylıklar dilerim. Benim en büyük merakım, ben küçükken ya itfaiyeci olmak istiyordum ya da tır şoförü sürmek istiyordum. Yani tır sürmek istiyordum. Acayip meraklıyımdır. Dayım bir ara bir şirkette CEO'luk yaptı. O şirketin de büyük tırları vardı. Bir gün işte yanına gittik. Makyol'daydı o. Makyol'dan ayrıldıktan sonra Makyol'un CEO'suydu. O İzmir'e geldi. İzmir'de burada. Bizi aldı, tırlarla gezdiriyorlar işte. O zaman öğrenmiştim. 20 vitesi falan vardı tırların. Hala öyle mi yoksa otomatik mi onu bilmiyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak şunu söylüyorum. İsmail Kartal yanlış seçimde istifa ederek fırsat verdi. Ama başkan fırsatı kaçırdı demiş. Yarın akşam Beşiktaş Marsilya maçı ne olur? Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Marsilya eski Marsilya. Böyle diyeyim de Marsilya eski Marsilya değil. Vallahi değil. Yani çok ateşli bir taraftar topluluğu. Enteresan. Marsilya biliyorsunuz Cezayir, Tunus, Fas, Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlerin buluştuğu arenadır. Ben Beşiktaş'a şans veriyorum ya. Belki Emrecan'dan dolayı kalbim Beşiktaş için atıyor. Trabzonspor'da baskı yönetmek kolay değil. Fakat eldeki yüksek tavanlı isimler doğru sistemle disipline sokulabilirse Thomas Reis beklenenden daha hızlı reaksiyon verebilir demiş Mehdi. Sizce bu kadronun asıl ihtiyacı taktiksel bir disiplin mi yoksa oyun liderliği mi? Bence oyunu kümülatife yayabilme. Trabzonspor sadece salla üzerinden oyunu okuyup resimlendiriyor. Bence bundan kurtarıp kendini Trabzonspor bütünsellik üzerinden oyunu dinamiklerinin içerisinde ele almalı. Ben de bunun olacağını inanıyorum. Yani eğer Thomas Reis bunu yaparsa, bütüne yayabilirse oyunu, çok daha farklı bir görüntüyü de beraberinde getirecektir. Yoksa tek bir isim üzerinden oyunu okumak çok da mantıklı olmuyor. Bir de tabii oradaki bazı isimleri de

0: rayına sokması gerekecek. Çünkü onlar da biraz kopukluklar yaşamış. Alman disiplini burada öne çıkacaktır. Günaydın Emre abi. Lukaku ile ilgili kiloları ile ilgili bir resim göndermiş bana değerli dostum. Devam edelim. Aman abi gözünü seveyim otur koltuğunda bak kamyon kullanıyoruz. Çileye bak demiş. Of trafiğe bak inanılmaz. Ama valla ben çok severim ya böyle uzun yolculukları falan. Özellikle uçakta mesela insan şey diyor. Hocam ne Amerika'ya gittik jet lag olduk. Ya da işte ne bileyim Singapur'a gittim abi öldüm ya. Vallahi ben çok seviyorum ya. Yani ben uçak yolculuklarını, otomobil yolculuklarını sevdiğimi nerede anladım biliyor musunuz? Sine 5'te çalışıyorum. Bana dediler ki işte Avustralya Grand Prix'si var. Adelaide'e gideceksin. Ama hesaplı bilet bulduk sana dediler. Onunla gideceksin. Bu arada eskiden Formula 1'i böyle yerinden falan anlatmıyor. Off tüpten falan anlatmıyoruz. Hep yerinden anlatıyoruz. Peki dedim. Abi beni önce Alitalia ile İstanbul'dan Roma'ya gönderdiler. Roma'ya indim. Bu sırada Roma'da grev başladı. Roma'ya yani İtalya'ya gidenler bilir. Böyle bir anda önümdeki panoyu kapattı kadın ve gitti. Dedi ki grev başladı. Dedim ki ben burada mı kalıyorum? Dedi grev başladı. Sonra 3 saat sonra geldi açtı. Grev bitti dedi. Dedim bu ne salak bir grevdir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama tabii sinirler tepemde. Çünkü benim Hollanda Schiphol'e gitmem lazım. Neyse Amsterdam Schiphol'e uçtum, indim. Tabii bir sonraki bağlantı uçağı kaçmış. Çünkü ben KLM'le Dubai Yeni Delhi üzerinden Singapur'a gideceğim. Neyse yaklaşık bir 8 saat bekledim havalimanında. Bir sonraki uçakla KLM'le Singapur'a gittim. Singapur'dan bu kez Qantas'a bindim. Qantas'la indiğim yer Perth oldu. Perth'e geldim. Perth'te biraz bekledim ve Perth iç hatları farklı. Yani Avustralya'ya gidenler bilirler. Perth iç hatlarıyla dış hatlar arası farklı. Ben dış hatlara inince iç hatlar tarafına geçtim. Bir polis arkadaşım vardı orada. O beni karşıladı. O aldı iç hatlara götürdü. Ona da çünkü İstanbul'dan bir şeyler götürmüştüm. Babası vermişti. Babası bizde yönetmendi. Rahmetli analım Ahmet Yakacıklı. Ve Perth'ten de Adelaide'e gittim. Ama yaklaşık 27 saat falan sürdü. Ve hiçbir sorun yaşamadım yani hemen devamında da sıralama turlarını izledim. Özür dilerim. Antrenman turlarını izledim ve ertesi günde sıralama turlarını anlattım. Dönüşte benzer bir seyahat oldu. Yani yine Amsterdam Schiphol üzerinden öyle geldim ve insanlar şey diyor baba çok yoruluyoruz uçakla uçunca falan. Mesela benim kuzen var Miami'de yaşıyor. İşte o gelince Emre abi ben jet lag oldum biraz uyumam lazım falan. Ben mesela son El Clasico'ya gittik işte Boca Süper El Clasico'ya. Boca River maçına, Cevdet falan herkes böyle otele gitti yattı. Dedim ki baba zaten topu topu 4 gün buradayız. Ne uyuması dedim ya. Kalkın dedim bir gezelim. Buenos Aires nasıl bir yermiş, neler varmış falan. İşte Noray abi sağ olsun gezdirdi bize. Ya özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Seyahat benim için çok keyifli bir şey. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünürsünüz? Rice disiplinle tanınır. Trabzonspor oyuncularında kadro dışı olabilir demiş. Samsun'da antrenmanda bile geç kalanı almıyordu kadroya. Evet, bence disiplin de biraz şart hocam. Yani ben disiplini seviyorum. Bir reklam arası. Reklamların ardından tekrar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri

0: 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim Avusturya'ya gidiyoruz. Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz. Bizlerle beraber. Hocam günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Emre abi. İyi yayınlar, nasılsın?
0: Sağ ol canım.
1: Dışarıdayım. Umarım dışarıdaki ses rahatsız etmez. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Araba sesi vesaire.
0: Yok hocam, sizin nezaketinize her zaman hayranım. Çok teşekkür ediyorum. Yine nezaketini konuşturuyorsun. Saygıdeğer hocam. Şimdi tabii bu arada bir son dakika gelişmesi vereyim. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşecekmiş ve İstanbul'da bugün fırtına ve yağmur bekleniyor. Kuzey Ege'nin özellikle Çanakkale çevresinde keza aynı şekilde ve Batı Karadeniz'le Doğu Karadeniz arasında kalan bütün Karadeniz, Orta Karadeniz'de de yoğun yağış ve fırtına bekleniyormuş. Bütün yurtta da sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşecekmiş. Peki Beşiktaş-Marsilya maçı nasıl bir maç olur? Neler bekliyorsun? Beşiktaş-Marsilya karşısında nasıl oynamalı? Teknik direktörümüz Sayın Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz.
1: Emre abi, Beşiktaş İtalyano ile inanılmaz bir ivme kazandı ve çok oyununda büyük takım oyunuyla beraber bu sene şampiyonluk adaylarından bir tanesiyim dedirtti kendisine. Fenerbahçe maç öncesi herkes Beşiktaş'ın şunu söylüyordu ya, Beşiktaş henüz daha işte zor maç oynamadı vesaire. Şimdi Marsilya maç için de herkes aynısını söylüyor. İşte Beşiktaş'ın zor karşılaşmaları henüz gelmedi. İşte kapalı kutu, ne yapabilir gibi bir yorumlar okudum dün medyamızda. Ben bu yorumlara katılmıyorum. Beşiktaş için Fenerbahçe maçı gayet bir büyük maç için en örnek alabileceğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Fenerbahçe maçındaki çok rahat galibiyetiyle Beşiktaş bu sene ligin bence en büyük favorilerinden bir tanesi. Bu maçtan yola çıkacak olursak Marsilya maçını şöyle özetleyebilirim Emre abi. Beşiktaş yine Fenerbahçe maçındaki gibi oynayacak ve ikili mücadelelerde çok güçlü olacağını düşünüyorum. Vlahovic'i derinde, üçüncü bölgede çok fazla topla buluşturmak isteyecekler. Orta sahada Orkun ve Salih ile orta saha üstünlüğünü Marsilya karşısında almaya çalışacak takım. Eğer Beşiktaş orta saha üstünlüğünü alırsa ben maçın mutlak favorisi olduğunu düşünüyorum Emre abi. Ben Beşiktaş'ın durarak oynayacağını düşünmüyorum. Yine hızlı oyunlarla rakibini sağ ve sol bek Rıdvan ve Murillo ile beraber çok hızlı hücumlara çıkacağını ve bunun da Italiano'nun gelmesiyle Beşiktaş'a çok büyük artı kattığını, yine cümlemin başındaki gibi Beşiktaş büyük takım oyununu oynarsa ben %51'e 49 Marsilya karşısında favori görüyorum Emre abi.
0: Peki mesela Beşiktaş'ta özellikle orta alanda Orkun Salih ikilisinin oyunu kanatlara açan yelpaze gibi yayılan felsefesini Marsilya önleyebilir mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şu. Beşiktaş savunması ağır kalabilir mi Marsilya karşısında?
1: Emrah, birinci sorudan devam edelim. Ben Marsilya'nın bunu önleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta bir atletizm var Emrah abi. Bu sene yazın çok iyi çalışmış bir takım görüntüsü veriyor. Bu atletizminin karşısında Marsilya'nın durabileceğini zannetmiyorum. Stoperlerde kimin oynayacağını bilmiyoruz. Tabii ki Agbedo oynayacak mı, oynamayacak mı bir bilgim yok. Yani ilk 11 ile alakalı. Ama burada Emirhan'ın da bir son haftalardaki bir çıkışı var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Elbette bazen burada Okan Buruk'un yaptığı hatayı ben İtalyano'nun yapacağını düşünmüyorum Emre abi. Mesela Okan Buruk 4 yıldır en çok eleştirilen konusu öne geçtiği çoğu karşılaşmada mağlubiyetle ayrılması. Bunun da sebeplerinden bir tanesi 1-0'ı korumama içgüdüsü. Yani 1-0'dan ziyade 2-0'ı 3-0'ı bulma isteği, tıpkı Sporting karşılaşmasında olduğu gibi. Okan Buruk'un en büyük defalarından bir tanesi bence bu. Ama İtalyan teknik direktör olduğu için ben savunmayı çok ileri çıkaracağını düşünmüyorum. Çok ileri çıkmayacağı için de geri alanda kontraya yakalanmadan savunmanın da ağır kalma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray'da Abdülkerim ve Osimhen orta saha çizgisine çok yakın bir oyun Davinson, özür dilerim. Davinson ve Abdülkerim orta sahaya yakın orta saha oyuncuları gibi oynuyorlar. Bu Kocaeli Spor karşılaşmasında da gördük bunu. Ama ben Beşiktaş'ın Marsilya maçında defans tandemini çok ileri çıkaracağını ve oradan açıklar vereceğini düşünmüyorum Emre abi. Çünkü aradaki fark Okan Buruk'un ofansif futbol isteği, İtalyanlı da tipik İtalyan hocalar gibi defansı da çok önemsiyor olması, bu sene ligde yedikleri golden de zaten her şey ortada Emre abi. İstatistiklerde İtalyan'ın ne kadar başarılı olduğunu ve olabileceğinin izlenimlerini veriyor bize.
0: Tarkan hocama selamlar. Avustralya demiş ama Avusturya'da hocam. Avusturya'da bu senenin favorisi kim? Hocam ne der bu konuda demiş.
1: Avusturya'nın bu seneki favorisi ne? Lask Linz. Çünkü Salzburg'da inanılmaz bir düşüş var. Gerçek sahipleri öldükten sonra, yani babaları öldükten sonra Salzburg Futbol Kulübü biraz düşüşe geçti. Oğulları bile fazla ilgilenmiyor diye haberler çıktı. Avusturya'da şu anda Lask Linz tabii ki de favori. Sturm Graz her zamanki gibi genç ve dinamik kadrosu var. Şampiyonluk yarışta bu iki takım arasında geçecektir Emre abi.
0: Her maçın farklı hikayesi var diyor BenQ17. Acaba sağ kanatta Poku mu, Černý mi oynatırsınız diyor.
1: Ben Černý'yi oynatırım Emre abi.
0: Černý'de bir düşüş var mı? Yani daha doğrusu böyle bazen saç baş yoldurtmuyor mu?
1: Emre abi, oyuncuların iniş ve çıkışları mutlaka olur sezon içerisinde. Şu anda sezon başı. Černý de kendini ispatlama düşüncesinde diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon kötü bir performans göstermişti. Glasgow'daki performanstan dolayı Sergen Yalçın onu takıma kazandırmıştı. Hepimiz Glasgow-Fenerbahçe maçlarından çok iyi hatırlıyoruz Černý'yi. Fenerbahçe'nin sol kanadını felç etmişti iki karşılaşmada da. O performansla Türkiye transferi yapmıştı. Ben Černý'nin hala patlama yapabileceği karşılaşmalar olacağını düşünüyorum. Evet, futbolcularda anlık düşüşler olabilir, performans gitgeli olabilir ama Černý'nin genel itibariyle bu sene şampiyonluğa oynayan Beşiktaş'a skor ve asist katkısının çok olacağını düşünüyorum Emre abi.
0: Tarkan hocam yine Galatasaray ve Okan Hoca ile ilgili olumsuz eleştiri yapar mı? Yurt dışında kamp yapmadılar diye demiş Salih.
1: O konuda eleştirim her zaman devam ediyor. Galatasaray sadece yurt dışına birkaç hazırlık maçı oynamak için geliyor. Yani bu da 3-5 gün, 6 gün gibi bir süre. Kamp dediğimiz süreç 12 ile 15 gün arasında olur. Bunun da bu eleştirim hala geçerli. Bir bakalım İtalyano kaç gün kamp yapmış yurt dışında? Totalde Okan Buruk kaç gün kalmış Avusturya'da? Bunları çok bilerek konuşursak çok daha fayda olur. Ben Okan Buruk'un yurt dışında kamp yapmak istemediğini birinci ağızdan biliyorum. Bilmediğim şeyi konuşmam. O yüzden o

0: Okan Buruk'ta sadece Galatasaray'ın Lask ile olan sözleşmesinden ötürü burada hazırlık karşılaşmaları oynamak zorunda oldukları için 5 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Onun için 5-6 günlüğüne Avusturya'ya geliyor, hazırlık karşılaşmalarını yapıp geri gidiyorlar. Hatta geçtiğimiz bu sezon ben Dursun Özbek tarafından kampın 3 gün daha uzatıldığını medyada okudum. Yani demek ki eleştirilerimde haklıyım Emre abi.
1: Sevgili Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz. Tarkan, özellikle Avrupa'da son dönemde baktığında neler görüyorsun? Örneğin Real Madrid dün her şeyi yenerken nasıl bir performans sergiler merak ediliyordu Arda Güler, ama müthiş oynadı. Bu konudaki fikrin nedir?
0: Emre abi, Arda Güler için endişeliyim, çünkü şöyle endişeliyim, performanstan dolayı değil, Mourinho'nun ona bakış açısından dolayı endişeliyim. Yani Mourinho'nun samimiyetine güvenmiyorum. O yüzden samimiyetine güvenmediğim için de Arda'nın performansının ne kadar çok üst düzey performans gösterse de Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11'de oynatırsa benim için sürpriz olur. Ben Arda'nın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ilk 11'de oynamasını, orada destan yazmasını bekliyorum. Umarım o süreleri alır. Mourinho'nun da Arda'ya karşı bir ön yargısı olduğunu, içimdeki yani bir kuşkum var. Umarım bu konuda ben yanılırım. Mourinho, Arda Güler'i, o bizim değerimiz, çünkü milli takımımızın, geleceğimiz için çok önemli futbolculardan bir tanesi. 2005 doğumlu. Real'deki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk gençlerinin de Arda'yı örnek alıp yurt dışına açılması gerektiğini düşünüyorum Emre abi.
1: Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Rice'ı soruyorlar sana hocam.
0: Gelebilecek en iyi hoca geldi. Yani Trabzonspor, çünkü Ludogorets de sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı Bulgaristan Ligi'nde. Thomas Rice. Ben Trabzonspor'la eğer sabır ve uyum, bu ikisi bir araya gelirse, ben Trabzonspor'da çok başarılı olacağını ve Galatasaray için de Thomas Rice'in gelmesi ilk maç için Galatasaray için de zor olacağını düşünüyorum. Trabzonspor için ben Thomas Rice'ı artı olarak görenlerdenim. Umarım Alman hoca başarılı olur. Çünkü Alman hocaların ülkemizle uyumu çok daha hızlı oluyor. Ben Alman ekolünü seven bir insanım. Bu yüzden de Thomas Rice'ın Trabzon'a gelmesini çok olumlu buluyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Umarım da başarılı olur.
1: Evet, saygıdeğer hocam, Tarkan 7 Yıldız'la birlikteyiz. Tarkan hocam, size şöyle bir eleştiri getirmiş. Okan Buruk'u eleştirenleri görüyorum, sonra da tabelaya bakıyorum, gülüyorum demiş bir değerli dostumuz.
0: Ben Okan Buruk'u eleştiriyorum. Okan Buruk kötü teknik direktör demiyorum. Okan Buruk hocamızın başarılarına da saygıyla tabii ki de alkışlıyorum. Çok değerli yaptıkları. Ama Okan Buruk Fatih Terim'le çalıştığı kadar Mircea Lucescu'yla da çalıştı. Mesela Mircea Lucescu'nun defansif özelliklerini de alabilirdi. Sporting maçında 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı. Mesela 3-1 kaybetmez değer Lucescu'dan bazı estantaneler bize göstermiş olsaydı. Yani benim burada Okan Buruk eleştirim, ya Sporting maçında 1-0 öne geçtikten sonra takımı, yani anlamsızca neden hala hücuma çıkartıp da kontradan golleriyor? Ya yani bunu bir basın mensubu olsam, bunu ben basın toplantısında sorardım Okan Buruk hocamıza. Hocam 1-0 öndesiniz ama yaptırdığınız penaltı kontradan geldi. Yediğiniz goller kontra. Hani bunun sebebi nedir? Çünkü bazen öne geçtiğiniz zaman futbolda durmak ve topun arkasına geçmek var. Ya ben tabii ki de Okan Buruk kadar bir futbol geçmişim yok ama ben sahada puan alınabilecek maçların Okan Buruk'un bazı tedbirsizliklerinden dolayı kaybedildiğini düşünenlerdenim. Sporting karşılaşması Galatasaray için çok büyük bir kayıptır. En az bir puanla dönebileceği deplasmandan Okan Buruk'un teknik ve taktik hatalarından dolayı 0 puanla döndü. Elbette Şampiyonlar Ligi bizim Türkiye'de önemsiz olabilir ama ben Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyorum. Oranın vizyon olduğunu düşünüyorum. Benim için Kocaelispor karşılaşmasından çok daha önemliydi Sporting Lisbon karşılaşması. Ben sadece bunu dile getirmek istedim. Bazen öne geçtiğiniz karşılaşmalarda yani anlamsızca, şuursuzca bastırmanın bir gereği yok. Takımı geriye çekebilirsiniz. Oyunu soğutabilirsiniz. Ben Galatasaray'ın oyunu soğutabildiğini asla düşünmüyorum. Ve bir tane de şunu söylemek istiyorum. Galatasaray her gol yediğinde neden

0: takım oyuncu değiştiriyor. Mesela Okan Buruk'a bunu da sormak isterim. Şimdi bu eleştirileri yapmazsak doğruyu bulamayız. Yani her gol yediğinde Galatasaray ikinci golü yedi oyuncu değiştirdi. Üçüncü golü yedi oyuncu değiştirdi. Yani bu golleri yemeden önce daha önceden bu tedbirler alınamaz mı? Elbette alınabilir. Benim Okan Buruk'a karşı eleştirilerim bunlar. Ön yargılı değilim. Başarılarını takdir ediyorum ama eksiklerini de söylemek zorundayız.
1: Çok teşekkür ediyorum Tarkan'cığım. Var mı eklemek istediğin?
0: Emre abi rica ederim. Beşiktaş'a başarılar dilerim. Avrupa'daki tüm takımlarımızın ülke puanına katkıda bulunması. Bunu her hafta söyleyeceğim, söylemek zorundayım. Çünkü bireysel düşünemeyiz, toplumsal düşünmemiz gerekiyor. Ülke futbolunun bütün bireyleri ülke futboluna katkı sunmak zorunda. Bu federasyon olabilir, kulüpler olabilir. Ben kimin katkı yaptığını düşünmem ama birilerinin mutlaka katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Zorunluluktur bu. Ülke puanına da katkı benim için bir zorunluluk. Eğer ülke futbolumuzun Avrupa'da gelişmesini istiyorsak yerel liglerden daha çok ulusal liglerde başarılı olmalıyız. Dinleyenlere bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Emre abi.
1: Kucak dolusu sevgiler Tarkan Yedi Yıldız'a. Avusturya'dan bizlerle birlikte olduğu sevgili teknik direktörümüz, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şöyle birkaç mesaj var. Abi, Tarkan Hoca'nın Galatasaray Avusturya kamp sevdası nedir, organizatör mü demiş. Yok kardeş, orada teknik direktör. Belki daha çok orada izlemek istiyor, onunla zamanı geçirmek istiyor. Tarkan Hocam, siz hiç böyle yorumlara bakmayın. Yorumlarınızı biz çok beğeniyoruz demiş bir değerli dostumuz da. Okan Buruk konusunda zaman zaman eleştirileri hepimiz yapıyoruz. Hatta ben çok fazla yapıyorum. Eksik olduğu noktaları söylerken. Bu kimse eleştirilmez anlamına gelmiyor. Yani bu dünyada Mourinho da bugün eleştiriliyor. Pep Guardiola da eleştiriliyor. Luis Enrique de eleştiriliyor. Efendim, sona geldik. Veda ediyorum. Yarın sabah saat 7'de yine birlikte olacağız ama bugün saat 17'de A-Spor'dayım. Beklerim efendim. Neye beklerim? Buca Gazi Emir mücadelesine beklerim. Sizle birlikte olmak bana keyif verir. Benden sonra sevgili Doğan var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir yayın olacak. Bir mesaj gelmiş. Bence çok değerli bir mesaj. Özellikle farklı noktaları da ele alan bir program olduğu için programımız. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla kaynak kitap almayın, dışarıdan kitap almayın. Bütün kitaplar bedava size ve öğrencilere verilecek diyor velilere diye yazmış saygıdeğer dinleyenimiz. Ama maalesef okullar bizden ısrarla kaynak kitap istiyorlar demiş. Evet, maalesef öyle oluyor. Israrla bir kaynak kitap isteği ve arzusu oluyor. Bu istek, bu arzu maalesef sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bunun da önüne geçmek gerekiyor. Bunun içinde yoğun bir çaba ve yoğun bir gayreti var Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu ısrarla vurguluyor. Veliler de konuyu Milli Eğitim'e aktarabilirler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, il Milli Eğitim Müdürlüklerine. Çünkü ısrarla bunun altını çiziyor Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki kardeşim asla kitap parası vermeyin diyor. Ama tabii kaynak kitap özellikle üniversite sınavına, LGS'ye hazırlananlar için önemli. O yüzden de orası için istiyorlarsa o ayrı bir mevzu. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti.

İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leão'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leão'dan her maç

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Hepinize bir kez daha bereketli, keyifli, mutlu haberler alabileceğiniz bir gün diliyorum. Bereketli derken dışarıdaki yağmur ülke genelinde aslında etkisini sürdürüyor. Bir sürpriz olarak yağmur mu, dışarıda yağmur mu var deyip sabah erken saatlerde herhalde bu şokla, bu endişeyle uyanan insanlar oldu. İşe giderken ne giyeceğim ben telaşının yanı sıra bir de bu havayı beğenmeme durumu var. Ki beğenmeme bizim zaten genlerimize işlemiş durumda. Bir şeyden mutlu olmama. Biraz önce bir şey okudum. Konu konuyu açıyor. Beni dinleyenler çok iyi bilir. Böyle oradan oraya sıçrama, buradan buraya geçme. Abi ne zaman o konuya geldik diye şikayet etme hep vardır. Bu havadan rahatsız olan insanlarla ilgili olarak şeyi söyleyeceğim. Sıcaktan da çok rahatsızlardı o insanlar. Bu ne sıcak be, bu ne sıcak be falan diyorlardı. Bu sefer de bu yağmur nereden çıktı şimdi diye. Onlar istiyorlar ki böyle hani bugün nasıl bir hava olsun, şu düğmeye basayım pıt, bugün böyle bir hava olsun, bu kıyafeti giyeyim tık, şu kıyafeti giyeyim. İşte trafik olmasın ama altımda araba olsun. Telefonum çok güzel olsun, en iyisi olsun, çok çeksin ama baz istasyonu bizim evde olmasın, yakında olmasın. Radyasyon yayıyor diyorlar falan diye yani böyle. En iyileri olsun ama sıkıntıları bana uzak olsun kısmı var. Yani bu yağmuru bir ağaç gibi, bir çiçek gibi düşünmek lazım. O nasıl mutluysa senin de öyle mutlu olman lazım. O canlılar gibi. Sen de bir canlıysan eğer. Hani öyle bakmak lazım düşüncesiyle yola çıkıyorum. Ondan sonrasında konuyu Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Hemen altında da böyle gelirken elbette bir sosyal medya taraması yapıyoruz hep beraber. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Bu kadar olumsuzluk, bu kadar sıkıntı, bu kadar mutsuzken bir de Fenerbahçeli olmak diye bir şey okudum sabah. Dedim ki gerçekten hani sürekli bir kaos ortamı, bir sıkıntı, bir problem. İnşallah artık bundan atlayacağız, bunu geçeceğiz. O sene, bu sene gibi yorumların yapılması falan derken spor sayfalarına baktım, haberlere baktım. İçerideki krizin, sıkıntıların, işte iyileşme çabalarının, işte bir teşhis bile konulamama durumunun falan böyle yansımalarını görüyoruz aslında. Çocukken de böyleydi. Hep o şikayet dediğimiz çocuk olmak var falan diyorduk ya, çocukken de aslında şikayet ettiğimiz bir konu var mıydı diye düşündüm dün, aklıma geldi mesela en çok şikayet ettiğimiz konu hani onun bir şeyi var da benim niye yok, işte onlar bunu yapıyor da ben niye yapamıyorum gibi bir durum değil, hani maddi anlamda bir problem değil. Yaşla ilgili problemimiz vardı. Yani insanoğlunun aslında yaşla ilgili başından beri bir problemi var. Hani çocukken elimizdeki yaşı beğenmiyoruz. Büyüyünce de gelen yaşı kabul etmiyoruz. Hayat boyunca o nüfus müdürlüğüyle, anneyle babayla bir anlaşmazlık içerisindeyiz. Hani çocukken yaş bir statü göstergesi. 6 yaşındaki çocuğa sorun, kaç yaşındasın sen falan diye sorun böyle. 7 der mesela, annesi hemen düzeltir babası. Daha 6 o falan diye. Çocuk itiraz eder. Ama 7'ye gireceğim falan diye devam eder. Ne zaman gireceğim? 8 ay sonra gireceğim amca falan diye. Yani çocuğun hesabına göre bir sonraki yaş ufukta göründüğü anda aslında kullanılmaya başlama durumu söz konusudur yani. O 13 yaşındaki, 15-16 yaşındaki çocuğa da sormak istersin mesela. Kaç yaşında olmak istersin? 18 der. Özellikle 18 kutsal bir hedef olarak gözükür bizde yani. Hani insan 18 olunca hayatın bütün şifrelerinin kendisine verilebileceğini zanneder. 18 olunca özgürlüklerin kapısı açılmış olacak falan diye zanneder. Ya kimse karışmayacak, istediği yere gidecek falan. Hani böyle bir statüye sahip olacak zanneder. Sonra 18 olunca da hadi bakalım özgürsün, faturalar sende, sorumluluklar sende, yarın erken kalkma durumu sende diye bir bela geldiğini öğrenir. Sonra 20'li yaşlarda hala sorun yoktur. 30'dan sonra ise insanın yaşını rakamla değil de dönemle söylemeye başlar. 30'ların başındayız. 30 küsür işte bizimki de falan diye. 40 civarı falan, 40 yaş.

yaşındaki, 50 yaşındaki, ondan sonra felsefe başlar. Yaş önemli değil, insan kendini kaç hissediyorsa 10 yaşta dön üstadım falan diye böyle bir probleme de girer ya. Hani oralara döner. Yani bir zamanlar yaşımıza ay eklerken artık yıllara çıkartmaya başladığımız o, hani 54 mi 55 mi oldun, yok be daha 54'üz ne 55'e hemen, sen de yaptın bize hemen falan diye. Mümkün olsa o dönemlerde 50'lerde o problemli olduğun nüfus müdürlüğü vardı ya 5-6 yaşlarında, amca beni lütfen 10 bin yapar mısın amca dedin, o dönemlerde buradan 3 yıl silebilir miyiz, fazla yazmışsınız galiba buradan bir deyip Afrikalı futbolcu gibi normalde 50 yaşındayken 34 gözükürsün yani, öyle hissedersin yani. Ah ah, bitmiyor yani. Bir de yaşını söylediğinde o gelen meşhur cümle vardır ya, ha hiç göstermiyorsun diye. Teşekkür mü edeceksin, üzülecek misin? O belli değildir yani. Sonra kaç gösteriyorum sorusunu da hiç hesaba katmayanlardan biri değilim hani. Bazı soruların cevabını bilmemek ruh sağlığı açısından daha faydalıdır, insanlar açısından da öyledir yani. Çocukken bir ay önceden geri sayım yaparsın, ilerleyen yaşlarda doğum gününü telefon bildirimlerinden öğrenirsin yani. Çocukken pastada mum az olunca üzülürsün, büyüyünce hepsi konulursa yangın alarmının çalmasından korkarsın mesela. Bu ne be, bu kadar mum mu konur? O yüzden her 10 yıla bir mum falan diye öyle devam eder. Hayatın ilk yarısında yaşımızı büyütmeye, ikinci yarısında küçültmeye uğraşıyoruz ya. Sürekli bir uğraş içerisindeyiz. Bu da hayatın içinden bir şeydi. Öyle başlayalım istedim. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz belki ama sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu da maalesef çok es geçiyoruz. Atlıyoruz üzerinden yani. Hey hey. Andan mutlu olun arkadaşlar. Dünya bir gündür, o günde bugündür tadını çıkartmaya çalışın. O yüzden söylüyorum yani. Başka bir şey yok. O yüzden filtreler falan çok hoşuna gidiyor herkesin. Sosyal medyada hiç kimse mükemmel değildir yazıp altına filtreli fotoğraf koyan insan aslında kendisiyle çelişen bir sanat eseridir. Bunu da unutmayalım yani. Hey hey. Herhalde bu kamu spotu tadında, bu hayat anlamında verilen dersten sonra konuşacak çok fazla bir şey kalmadı. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye falan deyip gidiyormuş. Böyle bir şey olmaz. Ay ay. Peki. Nedir konu arkadaşlar? Düşünceler, fikirler, öneriler. Bugün biz bizeyiz. 0212 273 10 üzerinden her şeyi paylaşabilirsiniz. Varsa bir eleştiriniz, düşünceniz, ilerisi için planlarınız, programlarınız veya tuttuğunuz takımlarla ilgili kafanızda tavsiye ettiğiniz bir şeyler varsa, o yüzden onları paylaşmak adına 2 saat boyunca kısmetse buradayız. Az önce Emre Tilev'in bahsettiği konunun devamını getirebilirsin. Kitap parası istiyorlar. Ya okulların para isteme durumunun sıkıntılarını sanki ilk defa 2026 yılında yaşıyormuşuz gibi anlatmak da farklı. Bizim bazı problemlerde, sıkıntılarda bununla ilgili olarak ne kadar sıkıntı varsa bir tane insandan da şu tepkiyi göremezsiniz. Müfredatta bunu istiyoruz. Ondan sonra okullarda daha huzurlu bir ortam istiyoruz. Onun akabinde kantin ücretlerinin düşmesini istiyoruz. İşte mecliste bir tost, bir ayran işte 10 liraya veriliyorsa milletvekillerimize, öğrenciler neden 130 liraya bir tost, bir ayran yiyor kısmındaki şikayetler de var. Mesela böyle problemler var. İşte kitap paralarıydı, servis ücretleriydi, okulun durumuydu, öğretmenin kötülüğüydü, iyiliğiydi falan, bunlar gibiydi. Ama bir tane şeyi göremezsiniz hemen, bu kadar sıkıntı varken Milli Eğitim Bakanı istifa diye bir yazı yazabilecek kişiyi, hani o cesareti toplayabilecek, dur bakayım bir yazayım, bir, başıma bir şey gelmiyor falan diye öyle bir şey düşünür ya. Ama en küçük sorunda teknik direktörü istifaya, başkanı istifaya, yönetim istifaya falan davet edilir. Yani oradaki konu, bir şeyleri yapamayınca o yapmak istediğin şeyi başka yerlerde arama, kendini o özgürlükte hissetme ve o güçte bulma
bak kalabalık da varsa eğer bir sürü psikolojisiyle beraber oraya sürüklenme durumu olur. Hani istifa, doğru söylüyorlar. Okan istifa, İsmail istifa falan, hemen anında oraya gider konu, hemen bir türbün mürbün 50 bin kişi birden aynı ağızdan, aynı gırtlaktan çıkan o güçlü sesle bağırışlar. Oralara döner yani konu. Şimdi ben bunu anlatınca ilk gelecek mesaj şu: sen ne anlatıyorsun be abi ya diye öyle. Ne anlatıyorsun be, ne yapıyorsun be abla falan diye öyle gider yani konu. Oralara döner. Hey gidi hey arkadaşlar, gerçekleri söyleyince kabul etmeyenler bazen anlamayanlar anlamına geliyor. Doğan Bey çok mesaj yazmam ama programa çok güzel girdin diyor. Pati çekerek kalkan araba gibi düşün ya, böyle birden fırladım girdim içeri böyle. Hani ortama hiç tanımadığım bir yer bile olsa böyle kapıyı vurup, böyle kovboy filmlerinde vardır ya o bara giriş sahnesi, böyle tak diye vurursun. Hani o, öyle bir giriş oldu mesela, kim lan bu falan dendi yani, öyle bir giriş. Doğan abi günaydın, Kadıköy'den Mirza ben. Kitap parası ne ki, komşudan kayıt parası istemişler 100 bin lira diye devam etmiş. Kitap hediyelidir o. Hani öyle bir şeydir o. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş. Bak mutlu adam nasıl belli ediyor kendini. Güne öyle başlıyor mesela. Ah bugün iyi ki Beşiktaşlıyım be diye uyanıyor. Ya. Çünkü güzel bir döneme denk geldi. İyi gidiyor işler. Maşallah. Yani şeytan kulağına kurşun, nazarlardan kurşun falan diye yani öyle uyanıyor. Konuşulmasın istiyor aslında bir taraftan da, bir kısmı var Beşiktaşlı mesela. Ne diyorsun Beşiktaş'la ilgili diyorum. Abi sus sus maşallah var diyor, hiç konuşma nazar değecek, korkuyorum vallahi diyor. Ya uğraşıyorlar bizle ama onları da yeniyoruz farkındaysan diyor mesela. Öyle gidiyor yani. Ya. Uf bu nasıl mesajlar ya. Ferman yazmışsın. Kim bu arkadaş? Buna bir köşe yazısı falan ayarlayın, bir gazeteye mazeteye sokun. Ozan Ç. Nasıl mesaj yazmak abi bu? Doğan abi günaydın. Arkadaş arabadan örnek verdi ya, ben de senin için bir örnek vermek istedim. Büyük turbo takılmış Japon arabaları gibisin abi. Vutu tutu tutu tutu tutu falan diye. Vites değiştirirken artık ibre sona dayanmıştır değil mi? Devir devir artık ve tutu tutu tutu tutu tutu tutu diye. Aa, doğanın kanunları mı başladı acaba demiş. Yani yalancı tavuk göğsü gibi. Kardeşim 5. sınıfa gidiyor. Adres sıkıntısından dolayı okuluna kayıt için 150 bin TL verdik. Müdür nakit parası aldı. Nakit parası almıştır o ya. Nakit almıştır onu. Onun takside falan anca banka böler yani. Posmos da yoktur orada. Yani koyundan post, okuldan dost, ay öyle bir şey olacak, posta olmaz diye. Abi ben de Galatasaraylıyım, ben de mutluyum falan diye devam. Aa bu arada Beşiktaş'a başarılar dileyen arkadaşlardan Galatasaraylı olanlar da var. Seni dinlerken çay keyfi yapmak güzel, daha genciz, 56,5 diyor. Vay be. ...56 neresi? Siirt miydi ya 56? Bir ara nasıl 67'ye kadar hepsini ezbere biliyorduk ya. Sonra bu 67'ye kadar ezbere plaka bilen arkadaşlara şeyi soruyorsun. 73? 73 neydi ya? 73, 70 Tebek, 74? 77 Yalova'da, onu biliyorum falan diye. Yakın ya, oralarda görüyor sürekli. Bu 77 ne diye sorulduğunda birkaç cevabını almıyor. 72? 72 neydi ya? Hadi 68 ne oldu mesela? 68 kim mesela? Hani onu söyle böyle. Iğdır mıdır falan herhalde. Sonra da birden illi olanlar diye. Abi dün okumadın Ahmet Konanç'a, sektiriyordum hiçbirini, o yüzden mesajlar çok yoğun oldu diyor. Mesaj yazmamışsın, içini dökmüşsün sen buraya yani. Hayırlı sabahlar abi, ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Çocuklar okula gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Kaynak kitap yasak diye, ama lakin okullar kaynak kitap alacak diyor. Ne yapacağız anlamadım bize, diyorlar ki özelden gidip kitap satın alın. Ama devlet yasak dedi. Resmi açıklama yapıldı, anlamadım bu işi, demek istediğim. Devlet bedava kitap veriyor ama hiçbir şekilde o kitapların yüzüne bile bakılmıyor. Buradan duyurursan sevinirim diye yazmışlar. Bunu gelirken Emre de dile getiriyordu. Ben de kantin sıkıntısını dün dile getiren arkadaşlara bir destek vereyim diye söyledim ya. 56 Chevrolet değil miydi abi diyor. Playmut.
Ya. İtalyano'nun göklere çıkarılması geçen sene

mesaja gel. Geçen sene Tedesco'nun şişelerle taktik dehası ilan edilmesini anımsatıyor bana. Çok mu erken karar veriyoruz? Daha ligin 5. haftasındayız. Biraz ayağımızı yere mi bassak acaba diye yazmış. Hani bir Beşiktaşlı olarak mı yazıyorsun bunu? O zaman alnından öperim. Ama bunu bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli olarak yapıyorsan eyvah, bir tedirginlik olarak da hissedebilirim. Ali Cemal. Öyle bir bakıyorum yani. 55 Samsun, 57 Sinop abi, de 56'yı bilmiyorum demiş. 56 Siirt diye hatırlıyorum. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim tabii canım. Her şeyi doğru söyleyecek diye bir kaydımız yok ama bilmiyorum ya. Günaydın Doğan Bey. Evren ben, harika girdin yine yayına. Eskiden kahvehaneye girmek için yaşımızın büyümesini beklerdik. Şimdi önünüzden geçiyoruz ama içeri bile girmek istemiyoruz demiş kahveye girerken diye. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş canı gönülden başarılar diliyorum. Asensio gerçekten sakat mı yoksa İsmail Hoca ile problemi var? Asensio'nun bir rahatsızlığı var ama bu fiziki değil. Hani böyle söyleyeyim ben size. Hani hasta ama kafadan falan gibi şey yapmayacağım. Yani öyle bir hastalık, bir rahatsızlığı var ama sadece fiziki değil diyeyim ben size. Yani bir kariyer abidesi, ihtiyaç anında camı kırınız modundaki bir adamın yaşadıklarıyla alakalı. Bizim maalesef işte hani hocam, hani yanlış adama denk geldiğin durumu vardır ya. Sistemi gerçekten etkileyebilecek. Hani o adamın yerini doldurabilir. Yani yanlış adama denk gelmek şundan dolayı söylüyorum mesela. Evet, oynatmayabilirsin de elinde başka bir kozun vardır. Yerlidir. Sonra da derler ki adama, evet ya, olmasa bile aratmadı Asensio'yu. Onun kadar değil ama yine de bir Asensio değil ama fena da değil hani dersin. Bunu İrfan Can için söylüyorum, bunu Mert Hakan için söylüyorum. Bak, şöyle bir örnek vereceğim size. Burada hemen bir göklere çıkartma veya bir kayırma durumu da değil bu. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor zaten. Dün bir haber okudum. Bunu Ali Naci de söyledi. Bunu ilerleyen dakikalarda programın son bölümünde Digi Futbol'da Ali Naci'nin Galatasaray ile ilgili yaptığı yorumları, saha zemini, oyuncular, bundan sonraki süreçte kadro planlaması, Osimhen'in ne kadar olmayacağı falan, bunların hepsinin cevabını veriyor. Ben de bildiğim kadarıyla zaten aralara sıkıştırırım ama bunları bir de Ali Naci'nin ağzından duymak var. Camiayı yakından takip eden, ben inanmıyorum diyen de var, sevmiyorum diyen de var. Kimse kimseyi sevmek ya da kimse kimseye inanmak zorunda değil arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Yani. Ama ben camiadaki ilişkilerini yöneticilerle, teknik adamla, futbolcuyla, eski isimlerle, oradan ayrılmış kişilerle, mesela ben hani Kocaeli Spor'u gönülden destekleyen biri olarak söyleyeyim, o tribünlerde büyümüş olarak birini söyleyeyim, bir dönem saha içi anonslarını yapan biri olarak söyleyeyim, futbolcularıyla beraber o dönem abi dediğim insanlarla bugün aynı masalarda oturduğum, kardeşim dediğim insanların o formaları giydiği, bir dönem hani altyapısına sokulmaya çalışılan biri olarak söylüyorum. Ben hani sen iyi de futbol oynuyorsun. Sen niye işte Güvenç Kurtlar bir taraftan, akrabalık seviyesinde bir yakınlığımız var bizim. Mesela o bile derdim, alayım pafa aldırayım seni bilmem ne falan. Ben basketbolu tercih eden biri oldum. Yani salon sporları benim için her zaman daha farklı geldi. Futbol, evet, oynadığımız, keyif aldığımız, onun sonrasında öyle hani mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için söylüyorum, vazgeçemediğimiz bir branştı. Ama hani basketbola olan tutkum ve aşkım çok daha ağır bastığı için onu tercih ettim. Sonra işte bağlı olduğum, lisanslı olduğum kulübün satılması. Ülker satın almıştı. Ülker işte bir sene, bir buçuk sene devam etti. Sonra Fenerbahçe ile ortaklaşa yollarına devam ettiler falan. Biz de NASAŞ dediğimiz bir alüminyum fabrikasının kulübüydük. Yani Kocaeli bölgesinde zaten hep destek fabrikalardan çıkar. Seka Kağıt, Birisa, Petkim, işte ne bileyim Pakmaya, bir Kentsa, Orsa, Bursa, Yunsa falan, Kılsa falan. Yani ne varsa onlar vardır yani. Hepsi vardı. Onların böyle camiaları, bir de işte Yarımca, Gölcük, Köseköy falan gibi böyle semtlerin, ilçelerin de takımları vardı. Oralardan çok değerler, çok güzel isimler de yetişti yani. Hem orada medya sektörüne girdim. Radyoculuk anlamında başladım 92 yılında. Hem de o dönemlerde spor da yapıyordum. Lisanslı oyuncu, basketbolda oynuyordum falan. İşte Mersin istedi. İdman Yurdu o dönem basketbolda yükseliş içerisindeydi. İşte transfer etmek istedi. Bizim takımdan 4-5 kişiyi.

benimle beraber. Kabul etmedik. Yerelde kaldık. Orada işte öyle veya böyle vakit geçirmeye başladık artık. Onu bir elimizden imkanlar alınınca ne yapalım, başka bir yola sapalım artık falan deyip. Hani okumayınca sanayiye verilen çocuk gibi. Hani öyle bir şey olduk biz de yani. Ne? Sportif anlamda ama ekip çalışmasını, hocayla, koçla ilişkiyi, profesyonelliği, hakemle diyaloğu, hakemin hatalarına karşı reaksiyonu, bir oyuncunun neler yapması gerektiğini, bazen sayı atmanın ya da gol atmanın attırmak da çok keyifli bir şey olduğunu, atmak kadar attırmanın da ne kadar zevkli bir şey olduğunu falan konuştuk falan ama zaman zaman bunları dile getiriyorduk, söylüyorduk. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Eleştiri dozajını çok abartan bir halimiz var. Yani biz daha iyisini yapabilecekmişiz gibi hissediyoruz. Yıllardır o sabırsızlığın getirmiş olduğu bir şey var. Fenerbahçe için çok daha ayrı bir parantez açmak lazım bu konuda. Çünkü uzun yıllardır o başarısızlığın getirmiş olduğu iyi bir isyan da söz konusu. Orada hak vermemek elde değil. Hani Galatasaray bunu 4 sene 5 sene üst üste yaşasa nasıl bir reaksiyon gösterir? Onu yaşayınca görmek lazım. İşte Beşiktaşlı olarak 5 yılda bir şampiyonluk bizde sanki hani bu sene o seneymiş gibi gözüküyor. İyi de gidiyor işler. O havaya girmek güzel ama ayağını yere daha sağlam basmak, biraz bulutların üzerinde uçmak falan gibi yorumlar. Hani onlara çok katılmam. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Şöyle düşünürsün yani abi, tadını çıkartayım abi, yani bozulursa bozulur da ben bu anda şimdi şu güzellik yaşanırken şey mi yapayım, kenara çekilip dur bir dakika sevinmeyin arkadaşlar daha ne olacağı belli değil, ligin 5. haftası mı diyeyim yani. Şimdi 5 hafta millet böyle abi hani türbünlerde coşku olmasın, onun sonrasında futbolcu oynamaya devam etsin, o demez mi mesela? Ya bizi niye kimse desteklemiyor? Abi camia çok tedirgin, hani biraz ayakları yere sağlam basan bir camia burası, o yüzden hemen sevinmiyor. Ligin 30. haftasına doğru mutlaka coşkuyu göstereceklerdi, size mi desinler ya? Saçma bir şey abi, anlık yaşayın ya. Ya Ömer Hayyam gibi işte yani, dünya bir gündür, o günde bugündür, tadını çıkartın. Biraz fazla mı havaya girdiniz? İtalyano biraz böyle mi? Orkun sanki çok iyi topçu da, o Vlahovic'i de amma abarttınız da falan. Ya yapmayın ya, bunlar yapılacak şeyler değil. Hani ben mesela bu sene şey mi diyeyim? Osimhen de ne oldu, sakat aslında ama vay efendim 2 maç 3 maç yok diyorlar. Abi adam parasını alamıyormuş falan gibi böyle şeyleri, böyle fitne fesat mı yapalım yani? Asensio ile ilgili İsmail Hoca'nın yumruk yumruğa girdiğini biliyor muydunuz falan gibi böyle uydurmalar mı yapayım yani? Ha, öyle isteniyor mesela, bu bir bilgi var, sağlam bir kaynaktan geldi. Öyle bir şey olması lazım, anladın mı? Biz biraz jenerasyon anlamında o 70'lerde doğan, işte 80'lerin sonlarına doğru o aynı jenerasyon içerisinde biraz daha itidalliyiz. Hani bütün her şeyi biz mi yaşadık, ne kadar olumsuzluklar var falan dediğinde 60 kuşağı der ki ya sen darbe görmedin, işte 60'ları 80'leri yaşamadın sen. Bir de 12 Şubatlar bilmem neler, siyasetlerin sıkışık olduğu dönemler, solcuların sağcıların falanları filanları. Şimdi mesela sol sağ falan durumu söz konusu değil, hani bu jenerasyonun solla sağ ile ilgili konuştuğu tek şey bekler. Sağ kanatta kim olsun, sol kanatta kim olsun, babacığım onu sola koyacaksın, bunu sağa koyacaksın falan diye. Hani şey gibi düşün, Süleyman Soylu'yu sağdan sola geçirip öbür taraftan ne bileyim hani Hakan Fidan'ı soldan sağa geçirmek falan gibi, öyle bir şey yok kafalarında, anladın mı? O dönemde onlar oluyormuş mesela. Tamamen siyaset hakim olduğu için hayatın geneline ekonomik bir problem çok fazla yok. Hani yağ sıraları, ekmek kuyrukları, karneler bilmem neler falan, o dönemleri geçtikten sonra söylüyorum yani. Ya bir dönem bak bu sanata şeye de yansıyor yani. Mesela dedem benim sinemanın en arkasına gidermiş. Ağlayabilmek için Türk filmlerinde falan diye böyle hani iki gözyaşı dökeyim falan diye, yani böyle eğer ağlarsam kimse görmesin diye, yani ayıp olmasın lan, Mustafa da ağlıyor demesinler diye, Hamza da ağlıyor demesinler diye. O dönem annem anlatıyor mesela. Hep diyor şey vardı diyor, hüzündü filmler diyor. Çünkü insanlar mutluydu, ihtiyaç duyduğu şey hüzündü diyor. Sonra bir dönem bakın hep böyle komedi, hatta şu dönem bakın eğlence programları ağırlıklıdır. Çünkü dışarıda bir hüzün var, insanlar eğlenebilecek ve onları unutabilecek şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Onlardan bir tanesi de spor. Yani spor tutundukları bir dal, sığındıkları bir liman diye söylüyorum her defasında yani.
Çünkü bu var. O yüzden Fenerbahçeli şunu söylüyor. Ben dışarıda da mutsuzken, bazı şeylerden dolayı sıkıntı yaşarken bir de Fenerbahçeliyim üzerine diyor yani. O yüzden ona hak veriyorum. Şimdi adam diyor ki baba diyor iş yeri diyor maaşlar yattı mı diyor ya. Mesela bakıyor ayın kaçı oldu bugün? Abi 16'sı diyor ya. Abi maaş ne zaman yatacak mı söyledin mi Mehmet Bey'e? Sen söylesene abi diyor. Ben söylemeyeyim bu. Söyleyemiyor da biri kimse gidip böyle. Abi, müdürüm ne zaman yatacak maaşlar ona göre falan diye. Kendi aralarında çözmeye çalışıyor. Ahmet bir 2 lira at bana da diyor. Maaş atınca vereyim ben sana. Oğlum bende de yok. Ben de Mehmet'ten aldım zaten diyor. Mehmet diyor ki Hasan sende var mı diyor. Ötekisi bilmem ne diyor. Kendi içinde döndürmeye çalışıyor çarkı yani. Ondan sonra müdüre çıkılıyor. Bir kişi en sonunda diyor ki buraya geliyor. Buraya geldi diyor artık buraya. Ondan sonra müdür bey ne olacak bizim işler diyor. Çocuklar merak etmeyin 23 en geç 24'ü yatacakmış diyor. Konuştum ben de patronla diyor. Öyle bir beklentiye giriyor yani. Orada bir sıkıntısı var. Onu bir şey yapmıyor. Ama akşam mesela Galatasaray'ın maçı var. Sanki o para yokmuş gibi cebinde. Hani öyle bir şey sıkıntısı yokmuş gibi. Cepte para varmış gibi öyle davranıyor mesela. Diyor ki Galatasaray oh diyor nasıl diyor çaklık diyor. Helal olsun diyor işte diyor. Çocukluk aşkım sen diye başlıyor yani mesela. Onu unutturabiliyor ona. O da unutmak için gidiyor Fenerbahçeli'de anladın mı? Çubuklu formalarla falan diye başlıyor yani. Babam tuttu elimden götürdü maçlara falan diye yani devam ediyor. Ondan sonra skora bir bakıyor 0-0. İsmail Kartal diyor ki istifa ettim ben diyor. Allah diyor ya ben ne yapıyorum diyor ya ben zaten sıkıntılıydım diyor ya. Gel. Gel mesajlara. Peki. Maltepe'den Bayram Zeki Doğan o dönemlerde bu arabesklerle hüzünlerle insanları uyuşturdular. Toplum mimarını oluştu. He, o dönemde temeli atıldı diyor arabesk. O babalar dönemi diyor işte. Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba dönemleri. İyi yayınlar Emre Bey. Real Madrid'de en iyi oynayan Emre Bey mi? Dodo şimdikilerin bildiği sağ sol geri sağ sol geri diye de var. Yani öyle sağ sağcısı solcu radikal mesela hani öyle ne bileyim çok şey gibi hani mesela desem ki mesela Z kuşağından bir çocuğa sorun bak mesela sağcı deyin mesela solcu deyin biraz bir şey vardır mesela iyi günler adın ne işte Buğracan falan. Buğracan bir şey sorma. Liberal ne demektir diye bir sorun bakayım. Liberal ne demektir diye. Mertcan'a falan bir sorun bakayım bunu böyle şeye. Sude Gül'e falan bir sorun bakayım yani kızlara herkese. Liberal ne demektir diye. Liberal şey ya. Liberal neydi? Liberal ne sağ ne sol işte falan yani. Arada kalm, arafta olan siyasetçi falan. Arafta olan siyasetçi. Ya. Dodo vallahi şu hayatta yüzümü güldüren tek adamsın ya. Allah ömrünü uzun eder. Teşekkür ederim yani. Güzel bir duadır bu. Allah seni çoluğuna çocuğuna bağışlasın demiş. Eksik olmayın inşallah. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size bin katını versin ya. Tamam abi günümüzde spor özellikle futbol ülkenin gerçeklerinden insanlaştırı uzaklaştırmak için verilen bir narkozdur. Ve ülkede bu narkozu alamayan kişi sayısı sınırlıdır. Ben de alanlardanım. Yarın baygınım abi biliyor musun diye yazmış. Yarı baygın diye öyle devam edebilirsin yani. Beşiktaşlar o kadar korkmuş ki Kasım'dan önce nazar değer diye ağızlarından iyi bir şey çıkarmak istemiyorlar da olabilir. Yunus Can'dan. Güzel tespit. Şu Kasım'ı bir geçelim ondan sonra bak ben Kasım'ın ortası Aralık başı gibi bak nasıl coşuyorum seyret. Abi ben 96'lıyım ortaokulda genelkurmay başkanına kadar tüm kabineyi sayabiliyordum demiş. He, evet ya biz de biliyorduk. Mesela şu an bana de ki İçişleri Bakanı kim? Ali Bey'den sonra İçişleri Bakanı kim aldı ya diye hani öyle giderim yani yok çünkü ona da biraz falan şu an bilmiyorum mesela işte Orman Bakanımız kim falan ya biz bakanları niye ezberliyorduk biz onu anlamadık ya ezberleyecek bir şey mi yoktu acaba etrafımızda o kadar mı şeydik yani hepsini biliyorduk plakaları ezberleyebiliyorduk bak az önce onu söyledik bakanların ezberleyebiliyorduk mesela askere gitmeden hani işte yüzbaşı, çavuş, onbaşı bilmem ne falan diye var. Rütbeler konusunda askere giden hava yapardı mesela biri şaşırdığında. Teğmen, üst teğmen, alt, yüzbaşı, onbaşı. Kaçlısın sen falan diye hemen böyle şey. Askere gitmedin değil mi zaten? Gidince öğrenirsin. Hadi yürü falan diye. Hemen oraya dönerdi konu yani.

Bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Biz bu gerçekleri söyleyince de ondan sonra çok biliyorsun Doğancıma dönüyor konu. Çok bildiğimden değil ya, ben yaşadığımı sadece paylaşmak istiyorum ya, bildiğimden değil. Hepimizin bildiği bir şey aslında bu. Görmek istemediğiniz şeyler bunlar aslında yani. Emrecan, Mertcan, Kaan, Uğurcan gibi isimler ileride dede olacaklar. Bu isimlerle yaşlı insanlara hiç yakışmayacak. Onu da farkındalar değil mi demiş. Yemin ederim süper tespit Doğan önce. Galatasaray'ın maçı olduğu gün tüm dertlerimi erteliyorum. Büyük bir maçsa bir de hele, eşimle kavgalıysam bir de, kafaya bile takmıyorum bazı şeyleri demiş. Ali Algül yazmış. Tabii ki ya. Arkadaşlar ben bir ilaç ismi gibi bir şey paylaşılmış da onun yeşil reçeteyle falan verilme durumu olabilir. Yayında bunu söyledim falan. Nedir? Bilmiyorum. İsim olarak geçiyormuş. Alp Temoçin diye geçiyor. Alp Temoçin diye yazınca ben de hani böyle ağrı kesici falan gibi zannettim, biliyor musun? O yüzden okunca ilaç ismi gibi geldi. Yani Alp Temoçin İgner, İgner. 50'lik bir Alp Temoçin alabilir miyim deyip ben böyle. Hayırdır, ne ağrınız mı var falan deyip. Evet, böbreklerde biraz sıkıntı var. Buz kopan gibi düşün yani. Alp Temoçin falan deyip. O Alp Temoçin yiğitlik simgesi olan Alp Timuçin ya da Temoçin diye de lanse ediliyormuş. Alp'le demirci manasında o Timuçin adlarının bir bütünü olarak gözüküyormuş. Onu biliyor musun diye sormuşlar da öğrendim. Kaptan 35 İzmir'den iyi yayınlar. Faruk eczanesine benzedi. Liberal, liberal neydi? Liberal. Selamun aleyküm. Muhterem hoş geldin, hoş gördük. Thomas Rice Trabzonspor hayırlı olsun. En azından ülkemizi, takımları tanıyan. Ben Thomas Rice'ın nereye geleceğini iddia edenlerdendim. Beşiktaş'a bile gelebilir ihtimallerini yazanlardan biriydim. Bir Türk takımında işte Samsun'daki başarısı ve futbol öngörüsü açısından takdir ettiğim isimlerden biriydi. Yani elindeki imkanlar, kadroyu kullanabilme, İstediği oyunu yansıtabilme, rakibi iyi analiz edebilme, bunlar çok önemli şeyler teknik adamlar için. O yüzden Thomas Rice neden düşünülmüyor ki diye, hatta Trabzon için bile ilk aklıma gelen isimlerden biri olmuştu daha öncesinde. Daha Fatih Tekke dönemi yeni çıkıyor, Şenol Güneş mi falan derken, ya yerli olmasın orada sıkıntı olur diyenlerden biriyimdir. Yani bunu Aksal Yavuz'a da, bunu Uğurcan Çakır'a da falan hani böyle hepsini anlattım. Yani abi Trabzonlu çok dostumuz var. Etrafta hep paylaşıyordum yani. Diyordum ki bak kardeşim, yerli de sıkıntı oluyor sizde. Yani yabancı hiç olmasa daha kalıcı olabilir. Çünkü diyalog kurma, oradaki eleştiriler ve reaksiyon gösterme çok kısa sürede oluyor. Kendi kendini imha edebilen kulüpler, işte Trabzon, Fenerbahçe gibi öyle içlerde hani her ayrılanda şunu söyler. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. Her şey içeride oluyor falan deyip öyle sinirlenip konuşa konuşa gider yani. Ya. Dodo, İsmail Kartal Afrikalı olsaydı nereli olur? Abi bunu mu düşünüyorsun ya? Hiç mi derdin tasan yok senin gerçekten ya? Ha Selim. Benim kız üniversite bitirdi, mühendis oldu, çalışıyor. Lakin Türkiye Cumhurbaşkanları'nın sırasıyla bile sayamıyor demiş. Ahmet Özeren yazmış. Yani üniversitede ise şu an zaten iki tanesine denk gelmiş olması lazım. Şu an herkesin ezbere bildiği bakan Kültür ve Turizm Bakanı olmuş diye yazmış. O zamanlar bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Her şeyi ezberliyorduk. Köyün telefon rehberi gibiydik. Numaraları bile ezberliyorduk demiş. Tabii ya. Doğum günlerini falan biliyorduk. Yayın kaçı bugün ya? Bugün bak bunun doğum günü diyorduk. Şimdi Facebook olmasa kimse kimsenin doğum gününü hatırlamayacak. Hani X'te de yazmıyor, şeyde de yazmıyor, Instagram'da da yazmıyorlar. Kimse doğum günü belli olmasın, tarihini yazmıyor. Öte bir taraftan doğum gününü yazmıyor falan. Eskiden mesela bir Facebook'ta kaldı o. Onu yazmak zorunda mıydın da öyle kaldı acaba? Ya da o hatırlatıyor bugün onun doğum günü falan.

Balonlar malonlar çıkıyor, bir şeyler oluyor falan. Ha diyorsun, bugün bunun doğum günüymüş. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebildiğim televizyon karşısına açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, dizi izleyecek diğer aile fertlerini odalarına yollayacağım deyip. Ha, yarın öyle bir güç olma durumu var Beşiktaşlılarda falan deyip. Aç bakayım hatun şu televizyonu falan diye. Öyle bir havaya bir de kendi de açmaz. Abi başka birini açtırma. Demledik mi çayımızı? Aç bakalım bir televizyon hatun be. Bir yayılalım şöyle bir. Getir bakayım kumandayı oğlum. Oradan diye kızım. Bir çay koy babana falan diye. Ondan sonra. Aa Osman benim dizim var falan dedin. Ne git komşuya mı gideceksin, annene mi gideceksin, nereye? Beşiktaş'ın maçı var be hatun falan diye. O nasıl olsa yeneceğiz gibi böyle bir beklenti. Ya da iyi bir maç olacak. Yani mücadeleyi göreceğim. O Kasım'da havluyu attık. Ya kaldır banyodan havluları falan diye, yani onu oralara dönecek konu yani. Bundan sonra sırf peştemal falan diye, havlu mavlu yok. Kağıt havlu bile yok falan diye, yani mutfaktan da kaldırın. Ne diyor? Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebileceğim televizyon karşısına açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, diziyi izleyecek diğer aile fertlerini odalarında izleyin diyeceğim. Kredi kartı borcumu onu da cuma düşüneceğim falan diye. Onları da yazmış ya. Dodo iyi yayınlar. Türkiye'ye gelmeyi çok düşünüyorum. Kesin dönüş yapmak istiyorum ama kurulu düzenimiz olduğundan bir türlü ilk adımı atamıyorum. Almanya'dan Ferit ben demiş. İhmal etme. Öyle illa dönmenin de bir anlamı yok. Burası çok kalabalık zaten. Yer yok. Hani arkadaşlar safları sıklaştırın. Ferit de gelecekmiş desem böyle hani anca bir kişilik falan yer buluruz. O yüzden diyorum ya. Ama sıraya yazdım seni. Madem doğum günü konu oldu. Üstadım bugün değerli eşim, can yoldaşım Kutsiye Dane Hanım'ın doğum günü. He, güneş gibi gözlerinle ışık saçtığın o gün seni sevdiğimi bir kez daha anladı. Ne güzel hayatıma girdin ve benimle bu yolu, hayat yolunu birlikte yürümeyi seçtin. İyi ki doğdun eşim diye yazmış. Valla kimin doğum günü ise, kimin evlilik yıl dönümü ise tebrik ediyorum arkadaşlar. Hani Allah onu bildiği gibi yapsın diye öyle bir tonlama oldu. Bugün de kimin doğum günüyse Allah da onu inşallah mutlu eder, güzel haberlerdir falan diye öyle geçmiş ya. Dodo televizyon programını tesadüfen izledim. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğim ama yorumcularından Allah sana sabır versin, kolaylıklar demiş. Bak daha yeni şey yapanlardan, bana acıyanlardan. Bugün de bana acıyan birine gördüm. O kadroyla sen nasıl devam ediyor? 51-85. Zannediyor musun ki o kadro benden çekinmiyor? Ya. Kapalı çarşıda görevli bir abimiz vardı. Her sabah ayran içerdi ve her gün derdi ki bugün benim doğum günüm. Aa, onu herkes tanır bilir diyenler de çıkar şimdi. Ne içiyorsa bana da verin diyeceğim, ayranmış konusu. Ben de isterim çünkü mesela bugün de benim doğum günüm diye. Ömer Ayyam'dır, bayram değildir o ya. Öyle biri yok Doğan henüz demiş. Nasıl biri yok ya? Kim biliyor hangisinden bahsettik. Abi bugün programı sadece böyle yapsana demiş. Bugün de böyle. Erik Bilera falan diye pazarcı gibi. Bu ne ya? Bugün de böyle, bugün de böyle yapsana diyor. Bugün de böyle olsun. Hadi bakalım. Ablam eniştenin paralarını harcamaya geldik falan diye pazarcıları var ya bari. Doğan abi Allah ömrüne bereket versin. Severek dinliyoruz seni abim demiş. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın Marsilya maçı çok önemli bence. Beşiktaş'ın test maçı bence. Italiano burada göstermesine gerek kendini. Topluyorum, Türkçeleştiriyorum. Şota'nın tercümanı gibi oldum. Onu ben yayında da yapıyorum bazen. Ahmet Ercanlar sinirlenince konuştuğu anlaşılmıyor. Rejiye söylüyorum altyazı verebiliyor muyuz diye. Ya da ben arkadaşlar Ahmet az önce şuna sinirlendi deyip Şota'nın tercümanı gibi Türkçeyi Türkçeye çeviriyorum. Öyle bir şeyler oluyor. Bazen yapıyorum bunu yani. Italiano'nun burada kendini göstermesi gerekiyor. İşte o maç bu maç diyor. Beşiktaş Marsilya maçının öneminden bahsediyor arkadaşım. Dodo, kurtaracağım seni, çekip alacağım bu hayattan. İbrahim Tatlıses altı mesaj onu yapmış. Ben kurtardım seni onların elinden. Doğan abi günaydın. İsmail abi geçen sana ses kaydı atmıştım. Benim çocuk, benim oğlan televizyondan gösterdim seni. Yanaklarından öptü, sonra elinden öptü. Tontuş amca dedi sana diyor. Tontuş amca. Tontuş diye.
Ya televizyon biraz böyle kilolu gösteriyor. Yoksa ben bir deri bir kemik bir adamım. Senin televizyondaki programda bir günlüğüne Ahmet Konanç katılsa ne hissedersin demiş. Ahmet Konanç o programda vardı ya, Sabri Ugan döneminde editördü. Arka tarafta kamera arkasındaki en kıymetli isimlerden bir tanesiydi Ahmet. TGRT bünyesinde, İhlas Haber Ajansı bünyesinde çalıştı. Ben senin ismin arkasından da soyad öyle zannettim ya. Doğan abi kolay gelsin. Sabah denk geldim. Öğrenci servisleri lastikler kabak rampada pati çekiyor. Yazık, günah değil mi abi? O öğrencilerin başına bir iş gelse bunların hesabını kim verecek? Bunları kim denetliyor diye. Ya işte denetçiler de onlar da bunlar da. Geçenlerde işte bu gemi kazalarının fazla olmasıyla alakalı işte o Girne, Lefkoşa işte seferini yapan işte feribotla alakalı böyle haberler verildi ya. Öbür taraftan işte Karadeniz açıklarında bir geminin çarpışması, şilepme falan diye öyle şeyler. Böyle kaptanlık bürevesi dediğiniz şey bir dönem o kadar böyle online veriliyordu ki. Hani sen de alsana, sen de alsana, sen de alsana. Benim de öyle 4,5 böyle metrelik bir teknemiz vardı, fiber. İşte arkasında da işte 40'lık 60'lık motorlarımız falan var. Kendi halimizde biraz açılıp balık tutabildiğimiz, yandaki koylara gidebildiğimiz, işte o Dikili taraflarından Ayvalık'a kadar gelip oradan işte ne bileyim hani Altınova, öbür taraftan işte Sarımsaklı'ya kadar, Uca kadar gidip falan öyle Dikili'den öbür taraftan Çandarlı'ya, Çandarlı'dan Hanımın Koyuna, Kalem Adası'na falan doğru böyle bır bır bır bır bır kendi kendimize gidip böyle 3 kişiden sonrasını almadığımız, ağırlık yapar taşımaz falan diye öyle güzel dalgalı bugün çıkmayalım dediğimiz, kendi kendimize bildiğimiz şeyler vardı. Durumlar vardı yani. Sonra dediler ki abi artık sahil güvenlik denetliyor, kaptan bürevesi alman lazım. Nasıl alacağız bu işi? Çok basit be abi, kayıt olacaksın, derse bile gitmene gerek yok. Online veriyorlar herkese durumu oldu. Sonra ben herkesin bindiğinde asla bir daha binmeyeceğim dediği, sadece ekonomik ya da zorunluluk hallerinde Mersin'den Kıbrıs'a doğru deniz yolculuğunu tercih etmesi ve o deniz yolculuğundan sonra ben bir kere istifra etmeyen birini görmedim diye duyduğum bu ulaşıma bir de kaptan olmayan birinin başına geçmesini falan duyunca dedim ki yani liyakat dediğimiz konu, ondan sonra işte o kaptanlık bilmem ne, herkes ya denetim menetim, işte bunlar biraz havada kalıyor arkadaşlar. Beni de konuşturmayın. Hani son bugün de arkadaş al bunu yalan deyip böyle iyi günler Doğan Öncel'le ters kelepçe devam ediyor falan diye. Yani öyle bir şey olacak gibi. Abi ben de bunu anlamıyorum. Türkiye Kupası finalisti İlhan Palut büyük takımlara yakışmıyor da Thomas Rice nasıl yakışıyor? Bırakalım bu yabancı seviciliğini diyor. Bak burada bir es vereceğim. Sana katılmadığım bir nokta. Ben de burada şimdi hani yerli ve milli, milliyetçilik duygularımız, damarımız, bilmem neyimiz falan, hani kabarmayan yerimiz kalmadı falan kısmına girmeyeceğim. İlhan Palut'un Beşiktaş'a gelmesini ister misin denildiğinde, hani Sergen Yalçın gelebiliyorsa, ne kadar istiyorsa İlhan Palut da o kadar gelebilmeli diyen biri olarak söylüyorum sana. İlhan Palut hocanın şey karnelerine bakın. Oynattığı oyun, aldığı skor, takımı taşıdığı yer, alkış. Büyük maçlardaki reaksiyonlarına bak. Rize dönemlerinde de, Konya dönemlerinde de farklı mağlubiyetler vardır. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a işte 4-0, 3-0, 5-1, 6-2 falan. Hani böyle şeyler vardır. Açık futbol oynar ama bazen de nasıl oynaması gerektiği konusunda bu kadar da cesaretli olmanın bir anlamı yok. Hani abartmasak mı hocam, haddimizi mi bilsek falan diye düşündüğüm çok şey de oldu. Bunu her hoca yaptı. Bunu mesela çok aferin dediğimiz ama şu an ortalarda gözükmeyen bir Çağdaş Atan mıydı? Çağdaş Atan'dı galiba değil mi? Çağdaş da vardı mesela. Soru yok mu bana falan deyip böyle tavırlar sergileyen. Burak Yılmaz abi, Burak Yılmaz iyi hoca olacak bak diyenler de vardı. Ne oldu? Şu an arkasında durabileceğim sadece Kocaeli Spor'da olduğu için falan da değil. Selçuk İnan'ın oyun anlayışının elindekileri kullanabilme durumunun diğerlerinden bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu Fatih Tekke'nin de önündeydi. Çünkü Selçuk Hoca'nın bir kere insan ilişkileri de iyi. Ya abi 4,5 metre yatım varmış
lüks yatı vardı diyorlar falan ama kulaktan kulağa o şeye gider. Abramovich'in

0: yanaşan aslında doğanın diyorlar falana kadar gider o yani. İki tane biliyorsunuz Abramovich'in, bir tane Marmaris'te, bir tane Bodrum'da evi durur. Apartmanı, daha doğrusu sitesi. Hani orada denizin ortasında iki tane yatı vardır. Yani yat da değil, onun başka bir şey artık. Gemisi vardır, o gemi diyelim onu. Hani gemicik de değil, o gemi yani. Gemisi vardır iki tane. Niye burada durur diye soranlara, işte o yaşadığı işte Rusya'daki ambargolardan, işte o el koymalardan dolayı bu kara sularda bulunmasına müsaade edildi. Hani Akdeniz'i açsa gitse, çıksa dışarıya hemen el konulacak olmasından kaynaklı Marmaris'te ve Bodrum'da duruyor diye biliyorum ben. Hani bendeki bilgi bu. Yanlış da olabilir ama hep böyle abi bu niye burada ya, yani her sene geliyorum ben mesela, orada görüyorum niye burada, işte bundan dolayı diye cevap verdikleri için söylüyorum yani. Yoksa 4,5 dediğiniz fiber şeyin benim aldığımda fiyatı 30-35 civarı falandı yani. Ya bir de biz 3 kişi beraber almıştık yani, onlar 12'ler 11-11,5 mu ne tutmuştu, öyle bir şey tutmuştu yani. Motoruna ayrı bir para vermiştik, ayrı bir konu işte, atmıştık falan. Güzel. Johnson dediğimiz bir motorumuz. Yani Johnson dediğimiz anlamında, marka anlamında söylemiyorum yani. Yani oğlum sen var ya, Johnson dediğimiz bir motorumuz vardı. Öyle motor. Ondan sonra abi Ahmet Ercanlar sakin konuşunca da anlamıyorum ben. Sen nasıl anlıyorsun demiş. O yüzden beni seçtiler arkadaşlar zaten. Moderatör olarak gördüm. Kaptan 35, Doğan ver oğlum müziği oradan eski günlerdeki gibi, Best FM tadında, Doğan'ın kanunları gibi şahanesin demiş. Hakiki Cem Arslan'ın da kulakları çınlasın, yan yana geldiğinizde ne programlar yapardınız diyor. Gazoz ağacı. Cem Arslan ya. Gerçekten hani 60'lık motordan daha cansın dediğim adamlardan biridir ya. Bir günde çok şükür bayağı pirzola yedik Dodo Yençek. Allah iyiliğini versin inşallah cümlemizin demiş. Thomas Rice'ın Condoleezza Rice'la akrabalığı var mı acaba diye yazmış. Bak akıl nereye gidiyor hemen. Ulan bu bunu yakınıysa ne yapacağız, tanıştıracak mı bizi ya? Selamünaleyküm Doğan abi. Her sene Galatasaray şampiyon oluyor. Her yerde başarı Galatasaray'dan geliyor. Türkiye'nin Bayern'i mi oldu? Bu sene Beşiktaş son verebilir mi bu hükümdarlığa, saygılar diye yazmış Soner Taylan. Size düşündürmesi bile güzel bir şey değil mi ya Soner'cim? Böyle bir şey akla getirmesi. Mesela şey oluyor mesela, ligin 5. haftası. Her şeyi bu kadar da abartmanın bir anlamı yok. Daha ne oldu ki durumu var ya. Oradan dönüyor konu. Mesela Fenerbahçeliler karalar bağlama, işte bitti abi bu iş falan deyip böyle kepengi indiren oldu mu sizce yani Fenerbahçe'de? Var mı böyle bir şey? Bence yok. Yani bir kesim, hani hayat komple anlamdan söylüyorum yani, yok %10'luk %20'lik kesim zaten futboldan soğumuş olan, abi yok artık ya falan. Şampiyonluğa kadar ben maça gitmem diyen de tanıyorum. Her sene seneye abi kesin yokum deyip ilk kombineyi alan da biliyorum. Abi bu ayrı bir şey ya deyip, bu Fenerbahçelik böyle bir şey abi zaten ya, biz hani ben bunu Beşiktaş'ta mesela şeyde yani felsefe anlamında çok kabul görmüyordum. Hani semt bizim, ev kira, sevmek için sevmedik ki falan, sevinmek için sevmedik ki falan, hani ne için sevdik abi, hani yani acı çekmek için, hani mazoşist miyiz biz yani, öyle şeyleri düşünüyorum bazen. Hani Beşiktaşlılık öyle bir şey mesela. Beşiktaş amblemi koyup altına şey mazoşist falan yazmak lazım yani. Anladın mı? Hani acı çekmeyi seven falan. Öyle bir şey mi olmak durumu değil. Abi, oynanan oyun, oradaki sevda, tutku, türbündeki heyecan falan, bunlar sebepler arasında yer alıyor. Hani stadın bile öyle güzel bir konumda ki, dünyanın belki de en iyi 3 stadından bir tanesi. Coğrafi konum anlamında söylüyorum, hani içerisi kapasitesi, işte akustiği falan ayrı konu, tartışılır da, ama konum anlamında abi bir çıkıyorsun Boğaz manzaralı, önde işte Dolmabahçe Sarayı, arka tarafı Nişantaşı bilmem ne falan, hani oralara gidiyor, yan tarafın ev Cihangir, işte Kabataş set üstü, oradan çık Ak Yol, yukarı çık Cihangir falan, ev de yakın, yürüye 10 dakika falan. Benim için cillop yani. Kral ayıp olmazsa Cem Arslan ne yapıyor ya, bir radyoda çıkıyor mu acaba demiş Musa Erdoğan. Arkadaşlar biz eskiden böyle o nerede, hangi radyoda, bu nerede, hangi radyoda acaba dediğimiz dönemleri hatırlıyor musun? O zaman sosyal medya falan yoktu yani. Şimdi yaz Instagram'a yani cama yazsan Cem Arslan diye, altına frekansını yazarlar yani nerede diye. Kafa Radyo'da 12-2 mi yapıyor? 12-2 yapıyor galiba her gün. Öyle hatırlıyorum. Sevgiler olsun. Bir selam yollasanıza ya. Bugün Doğan senden bahsetti diye. Ben yazmayayım şimdi. Öyle şeyler daha hoşuna gider falan diye. Yani. Vay be kardeşim falan diye. Abi motorin 100 lirayı aşacakmış. Onu diyeyim. Hani tam tutuşmadı, üzerine bir dökelim diye mi düşünüyorlar falan benim için öyle hani. Abi selam, seni hatırlıyorum Best FM'deki günlerinden, ne güzeldi ya. Besteler mesteler yapardın, komik şarkılar yapardın. Hoşaplı moşaplı şeyler diye. Hatta Apache'ler vardı, hatırlıyor musunuz? Of, Ramazan'da Apache müziği işte, o neler neler ya. Manilerden şarkılar yapardık. Benim mesajları niye okumuyorsun? Gelelim. Geçen sene dolmuşa bindim. Şoför Mozart 100 lira oldu dedi. Mozart. Ben de bir şey mi, Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Mozart değildir o ya. Mazottur o. Mazort 100 lira oldu dedim. O da bir şey mi, ben de Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Doğan abi, senin dediğini şöyle açıklayabilirim. Ben Fenerbahçeliyim ve ne zaman Fenerbahçe özellikle kendi stadımızda puan kaybetse, o herkesin sessiz sedasız metrobüse binip kendini yetersiz, takımın yetersiz hissetmesi berbat bir şey abi demiş. Bunu Fenerbahçeli olarak yazmış. Doğan abi iyi yayınlar, seni seviyoruz. Sane bana gidecek gibi geliyor. He, sane bana gidecek gibi geliyor. Sana nasıl geliyor falan diye. Ya sana keşke Beşiktaş'a gelse. Çenli'den rahatsız mıyım? Tabii ki değilim. Daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Herkesin daha iyisi var. Ama çok beğenilmeyen bir sahne var ya, hemen bir anda. Mesela Galatasaray'ın sevdiğim taraflarından bir tanesi şu. Bak Kaan Ayhan'dan kaptanlığı aldı, Torreira'ya verdi. Gerekli mi? Burada Kaan Ayhan'ı yemiş mi oldu? Kaan Ayhan'ı yemiş oluyor. Dedi ki yani... Hani bu arada işte birlikteliğimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımızın adına Ocak'ta ayrılır Kaan Ayhan. Şimdi Kaan Ayhan'ın ayrılacağı takım bile bellidir. Yani nereye gitmiş olabilir Kaan Ayhan? Kaan Ayhan Çorum olabilir. Kaan Ayhan Samsun'u toparlayabilir. Kaan Ayhan Konya'ya gidebilir. Kaan Ayhan gidip Adil Demirbağ gelebilir falan. Hani bir şeyler düşünüyorum kafamda. Yükselmek isteyen, yükselip de ortalarda kalan biraz daha Kaan Ayhan Kocaeli Spor'a gidebilir. Selçuk İnan'la diyalog kurulabilir. Neden olmasın kısmına gelebilir. Kaan Ayhan orada öyle bir performans sergiler ki oynadıkça tecrübesini de sahaya kattıkça arka direkt kahen olarak gol katkısı bile verebilir. Hani stoper mi istiyorsun, sağ bek mi istiyorsun? Kayhan olabilir. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Ama Galatasaray'da olur mu? Olmaz. Tıpkı Mert Hakan'ın, tıpkı İrfan Can Kahveci'nin ve biraz daha o statüde olan, artık ayrılması gereken diye düşünülen oyuncuların olduğu gibi. Bilmiyorum mesaj alındı mı? Bizde de yok muydu? Salih Uçan'a verilen kredi Necip'e verilmedi. Sonrasında bir özür, af durumu, yanlıştan dönmek gene o da bir erdemliktir kısmına gelindi ama kimse kusura bakmasın yani. Bak Gökhan Sazdağ elden çıkarıldı. Gökhan Sazdağ için şu denilebilir miydi? Abi Jaloy olmamıştı Sergen Yalçın döneminde ama bak İtalyan'a nasıl dokundu çocuğa. Gökhan Sazdağ da dokunabilir miydi acaba falan? Olur muydu belki? Yani onu düşünmek, o riske big futbolcuyla girersin. Her futbolcuyu da bakalım hoca ona da dokunacak mı falan diye. Bu ne ya? Dokunmatik mi hoca yani? Böyle dokunmatik hoca mı olur ya? Sürekli. Analog herif. Analog herif diye. Öyle otomatik mi olur, dokunmatik mi olur ya her şey? Cem Arslan da dertli değil mi, Fenerbahçe'li değil mi demiş. Ya o çok belli etmez. Ama hani ona dokunduğun an susmayabilir o konuda yani. Zaten susmuyor da. Hani o konuda susmayabilir. Onun ince çizgilerinden bir tanesi. Galiba çok uzun yıllar sonrasında Fenerbahçe TV'de de programlara başlıyor diye öyle bir duydum. Ya benim bir Cem Aslan'ım gelmiş benim. Ben bir görüşeyim ya. Bayağı oldu. Bir reklama gideyim de. Ondan sonra döneyim. Telefon hattımızı açalım. Sizlerle bir konuşalım. Gerçekten artık takımlar üzerinden biraz son bir saati öyle yorumlayalım. Bakalım ne var ne yok ne gidiyor. Neler yazılmış neler çizilmiş. Yarınki maçla ilgili düşünceler nedir? Biraz oralara göz gezdirmek lazım. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
1: Reklam bitti. Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
13: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshevu nasıl bir oyuncu? Bitshevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak.

üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bichibu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bichibu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bichibu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir.

0: önceki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitşubu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitşubu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitşubu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın bir kez daha. 11.08 yaptık saatleri. Bereketli bir gün İstanbul'da. Yağmur belli noktalarda etkili, belli noktalarda çiseleme durumunda, belli noktalarda yağdı yağacak kıvamında hareket ediyor. Güzel bir şey. Biraz havanın da toparlanması, hafif o uyuyabileceğimiz serinliklere ulaşması gerekiyor. O da güzel. Bundan da keyif almak durumundayız arkadaşlar. Severim böyle havaları. Beni bu havalar mahvetti kıvamında da o da olur. Yarın da zaten güneşlik, günlük güneşlik bir hava. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi ilk haftasında yarın 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Sahneye çıkıyoruz. Kıyafetimiz hazır. Oyunumuz hazır. Onun sonra yönetmenimiz hazır. Seyircimiz hazır. Her şeyiyle. Rakibimiz hazır değil. Rakibimiz hazır değil. Mesela o konuyla ilgili olarak hemen şöyle bir var. Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı. Bunlar da tam böyle Türk medyasının camiayı gaza getirme manşetleridir. Hani Marsilya, Marsilya'dır. Anladın mı? Hani Liverpool eski Liverpool değil. İşte Roma, hani Roma çok iyiydi. Fenerbahçe karşısında, hangi Fenerbahçe? O Fenerbahçe karşısında duramadı. Hani 30 şut çekiyordu, 40 şut çekiyordu. 8 tane şut çekebildi. Sonuç işte ortada. 4 atar, 5 atarcılar bir anda ortadan kayboldu. Öyle var ya hani metro girişlerinde iki yağmur çiselediğinde hemen şemsiye, şemsiye, şemsiye diye bir anda ortadan çıkarlar, mantar gibi bir anda biterler falan. Öleciler vardı mesela. 4 atar, Fenerbahçe 3 yer falan gibi. Bu Marsilya'ya da biz 3 atarız, 5 atarız kıvamına gelmemek gerekiyor. Yani Fransızlara göre son 3 maçını kaybeden Bruno Genesio, Beşiktaş ve Paris Saint Germain'e karşı da aynı şekilde başarısız olursa koltuğu sallanıyor. Hani onu alyan malyan sıkabilecek vida, tork, mork böyle bir şeyler de yok yani, o koltuk sallanıyor. Kulüp yönetimi ise ayrılıkla ilgili bilgileri henüz doğrulamadı ama camiada çatlama çatırdama sesleri geliyor. 3 maçlık bir yenilgi serisinden çok kadro planlamasıyla teknik direktör beklentileri arasındaki o uyumsuzluğun çok fazla dile getirildiği bir döneme denk geldi Marsilya. Bu bir avantaj olarak gözüküyor. Yani Genesio'nun görevde kalması için bir şeyleri düzgün yapması gerekiyor. Önce Avrupa'da hiç olmazsa dedirtmesi gerekiyor. Sonra bir de arkada Paris Saint Germain derbisi öncesinde de o yetersiz transferlerin sonuçlara yansıması yönetim üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Taraftarın %55'lik kısmı erken ayrılıktan endişe duyması krizin yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor. Anket yapmışlar Marsilya'da, bu teknik adamla mı devam edelim, İşte bu yönetim de gitmeli mi falan diye. %55'lerde bence her şeyin değişmesi gerektiğine dair oy kullanılmış Marsilya taraftarı kendi arasında. Strasbourg galibiyetiyle başlamıştı belki sezona ama ardından Monaco, Rennes, Paris FC'ye mağlup oldular ve büyük krize girdi Marsilya'da. Bakalım ne olacak? Hayırlısı olsun. Hani böyle yakaladığında da işte dün bir programlarını seyrettim ben. Mustafa Müjdat'ın, Özkan Öztürk'ün ve Gökhan Abdi'nin şey düşünüyorlar mesela.

0: Beşiktaş'ın 2-0, 3-0 kazanabilme ihtimalini daha yüksek görüyorlar mesela. Onların düşünceleri de bu yönde. Biz de telefon hattımızı açalım. Bakalım dinleyicilerimizin düşünceleri veya kendi takımlarıyla ilgili fikirleri hangi yönde? 16.39 ile başlamışız. Duyabiliyorsa bizi merhaba diyelim kendisine.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Doğan Bey, iyi yayınlar.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Yarın da çıktı. Ya Marsilya'ma hepimizi başarılar diliyorum. Galatasaraylı olarak.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ya ben şimdi hakemlerle ilgili biraz şey yapacağım ama ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ta 55 yaşındayım, ismim Hakan Özürek. Her sezon başlıyoruz Doğan Bey. Mesela hakemler. Ben bir Galatasaraylı ilk önce Okan hocama. Tamam, Galatasaray 4 sene şampiyon yaptı. Doğru mu? Ama yani Okan hoca, başta Okan hoca olmayacak. Bu itiraz. Tam hakemlerimiz hata yapıyor, yapmıyor değil. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şey değil. Ama yani bu Okan hoca, bak bir Galatasaraylı olarak diyorum ben. Bu kadar baskı şey yaptığın yerde yani ne olacak bu? Nasıl bu işin sonunu şey yapacağız? Güneş Çakılları beğenmiyorduk. Fırat Aydınuslar'ı beğenmiyorduk. Şimdi bütün herkes Fırat Aydınuslar'ı pozisyona penaltı. Tamam, doğru. Ya arkadaş, 10 sene önce Fırat Aydınuslar'ı yerden yere vuruyorduk.
0: Doğru.
1: Doğru değil mi?
0: Doğru.
1: Yani ama bu, bak ben şimdi mesela o konu hocama soruyorum. Galatasaray'a Göztepe maçına verilen penaltı aynısı Galatasaray'a verirse ne yapacaktı? Doğru mu? Hı-hı. Bak penaltı değil, tartışırız, şey yaparız. Ama bu, ben bunu dile getiren Fenerbahçe, bak siz sağlıklı bir Beşiktaşlısınız. Objektif. Mesela sizin bir pozisyonu yorumladığını iyi bir sağlıklı Galatasaray'a aleyhine de deseniz bir şey demez. Ama niye objektif bakıyoruz, şey bakıyoruz, doğru mu?
0: Doğru. Ya ben öyle düşünüyorum, yani sizin bu, gibi o da.
1: Yani bunun için hakemleri bırakalım. Geçen sene belki takip ediyorsun, City Arsenal maç oyunu, öyle bir hata yapıldı ki maçta. Tamam, hatırlamıyorum. Maç bir dakika itiraz edilmedi ya.
0: Belki mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Madem konu öyle açıldı. Galatasaray'ın benzetildiği takım üst üste şampiyonlukları yaşayan Bayern Münih. Biz de Bayern Münih'i olacağız bu ligin falan gibi 10 sene 11 12 ya. Sene şampiyon oldu ya. Mesela Bayern Münih şu an baktım ligde 4. sırada 3 hafta sonrasında 7 puan alabilmiş, evet. Bir beraberliği var. Freiburg 9 puan almış. Borussia Dortmund 9 almış. Bayern Münih taraftarı bu hakemler bu sene bizi yakacak diye yazıyor mudur acaba?
1: Ya bak, şampiyon olduğunuz zaman, tamam bak, şampiyon olduğunuz zaman
0: ya da mesela, Dortmund taraftarı bu Bayern'i 12 sene bu hakemler şampiyon yaptı diyor mudur?
1: He. 4 sene Galatasaray şampiyon. Ama şimdi burada beni Galatasaraylılar eleştirecek. Şimdi sen nasıl Galatasaraylısın falan. Ama sağlıklı bakacaksın şampiyon. Ama burada Fenerbahçe lehine, haksız lehine şampiyon. Sağlıklı Fenerbahçeli de çıkacak. Beşiktaş diyecek ki böyle böyle diyecek kardeşim. Böyle böyle ortayı bulup futbola odaklanmamız lazım. Bak dikkat ediyorsanız iyice Türkiye'de birbirimizi yeniyoruz ediyoruz, ayrı konu. Ama Avrupa'da kalitemiz düştü. Düştü ya. Yani artık 3. turları oynuyoruz falan filan. Yani ve şu kadrolar, ama bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadrolu 300-350 milyon eurolardan bahsediliyor.
0: Valla 18 doğru yıl değil. Sonra mı, 20 küsür yıl sonra mı iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, düşünün yani.
1: Tamam, ne güzel. İşte bunun tadını çıkarıp bunu daha iyi şey yaparız.
0: Yani şunu demek isterdim ben. 3 yıl sonra tekrar böyle bir şey oldu. 4 yıl sonra tekrar iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde falan demek isterim yani ben. O istikrarımız olması lazım.
1: Bu kendimizi futbola vererek, futbolumuzu geliştirerek, kaliteli transferlere bak. Bak Aziz Yıldırım, bir daha söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ı severiz sevmeyiz. Ama Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde kalite. Aziz Yıldırım bak geldi daha kafadan elini Greenwood yaptı. Ondan sonra belki Lukaku doğrudur değildir falan. Daha da belki transfer. Bak böyle kaliteli transferler yapmamız lazım. Son 20 yılda alınan bir futbolcuları inan ki ülke ekonomisini etkiler ya. Milyar eurolar gitti ya.
0: Ya şöyle söyleyeceğim size.
1: Ama neredeyiz?
0: Bak bu bir riskti. Bu bir riskti. Her şey çok güzeldi şuraya kadar. Lukaku'ya kadar her şey güzeldi. Lukaku transferi bence biraz zorunluluktan mı oldu acaba? Mesela Vlahovic Fenerbahçe'ye olabilir miydi? Öyle imkanlar. Leao'yu Fenerbahçe alabilir miydi mesela? Biraz o açılardan da bakmak lazım.
1: Yani bak
0: Kante'yi almak zorunda mıydı o dönem falan gibi. Bir sürü şey.

0: söyleyebilirim.
1: Ben yani. Belki ironi yapıyorum. Gitti ama Serdar Adalı mesela ya da şey yaptı. Beşiktaş ne yaptı? Şeyi getirdi. Bloğuç'u getirdi. Galatasaray Leo'yu getirdi. Ne oldu? Kalite kaliteyi getiriyor Doğan Bey.
0: Doğru tabii canım.
1: Biz kendi...
0: Sen yaptıkça ha, ben yapmak mu? Zorunda kalıyorum. Aslında biraz ekonomik anlamda daha sıkıntılı. Atın ölümü arpadan olsuna dönüyor ama o da o, biraz yanlış
1: Beşiktaş,
0: ama.
1: Beşiktaş Şampiyonu Ligi'nde Kemal Güneş'in neydi Bozan Başkan şimdi unuttum adını. Vizyonlu bir başkanımız vardı. Şanlı Güneş o şampiyonluğunda eleme yenilmeden şeye çıktı ya.
0: Fikret Orman.
1: O golcülerin. Ha Fikret Orman. Vizyonlu bak. O zaman hep bunlar kalite kaliteye getiriyordu. O zaman Schneider'ler, Drogba'lar falan. Ama şimdi bakıyorsun. Yani hiç ağzını tutulmamız adamlara 10'ar milyon euro, 10'ar milyon euro. Bunlar yani bizim aramıza kulüplerimizin parasına yazık. O kulübe siz daha iyi bilirsiniz, taraftarınız daha iyi bilirsiniz. O insanlar inanır mısın? Tribüne gelen insanlar belki yemeğinden, çocuğun şeyinden kesip gelmemesi lazım bana göre ama adama ona bir şey anlatamazsın. Oraya gelip maç seyrediyor. Beşiktaş kulübüne, Galatasaray kulübüne, Fenerbahçe kulübüne gelir olsun diye şey yapıyor, kombine alıyor, şey yapıyor.
0: Peki çok telefon var, teşekkür ediyorum. Tamam. Aynı konular üzerinde kusura konuşuyoruz. Sağ olun, estağfurullah.
1: İyi yayınlar.
0: Ne kusur ne.
1: İyi yayınlar Doğan Bey.
0: Eyvallah,
1: İyi
0: sağ yayınlar. Olun. Sizlerle iyi yayınlar tamam. Oluyor, güzel oluyor, daha güzel oluyor. Tamam. 40-63, tamam. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz.
2: Ben sizi aradım bir Fenerbahçeli olarak. Sizin daha böyle objektif bakacağınızı düşünerek aradım. Şimdi Fenerbahçe'nin başına...
0: Bu arada araç da şeritten çıkınca markası da belli oluyor çıkardığı sesten dolayı.
2: Anladım, reklam almıyoruz. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldiğinde ilk teknik direktör adayı Aykut Kocamanken İsmail Kartal'ı getirmesi... Zaten yanlış anlamayın, teşviklat almaz. Birazcık bana istetme gibi geldi. Hadi istetmeyi de kabul ettik, gönlümüze bağrımıza bastık bizden dedi. Kendisi de çıktı. Dedi ki benim 99 puanlık bir başarım var dedi. Bu başarı inkar edilemez, benim şampiyonluk elimden alındı dedi. Buna da inandık. Hatta inanmaya da devam ettik. Bu sefer lig başladı. 5 haftada 8 puan kaybı var. Ben dönüp diyorum ki bu sefer... Sayın İsmail Kartal, siz 99 puanla şampiyon olmadınız mı sizin? Bayağı iyi donanımınız olması lazım. O zaman İsmail Kartal'ın bana şunu demesi lazım. Bugünkü kadroyla bugünkü kadro aynı değil. Ha edince öyle Tadiş zamanında yapıyorsan o zaman demek ki antrenör olarak iyi değilsin. Kadro iyiymiş. Bu sefer kadro yapılanman yanlış. Her iki halükarda ipin ucu sana gelip bağlanıyor. Şimdi sen kalkıp da ikide birde ben İşte istifa ediyorum falan değil. Zaten eline koz da geçti. Şimdi kim ne diyebilir ona? Yarın gidip başkanı ona desek İsmail Bünal. Ya ben zaten bırakıp gittim, beni zorla getirdin diyecek. Oradan da kurtuluşumuz yok. Şimdi ben kendim 65 yaşındayım. 30-35 sene futbol oynadım. Hala da seyrediyorum. Ben şimdi bir maçta benim Ederson dünyanın en iyi kalecisi. En çok duyduğum isim Ederson, Skriniar, Ake. Ben bunlarla mı oynayacağım? Kante'yi seyredin ya, açın televizyonu bir İsmail Kartal da seyretsin. Kante 4-3 pozisyonda giderken geri döndü. Geri dönüşü kendisinden değil, ona verilen bir talimat var. Biz olgun atak yapalım. Oyunu sete döndürelim. Top bizde kalsın. Böyle bir mantık mı var ya? Greenwood artık oynamıyor adam. Eli belinde Allah'ım diyor, ben nereden düştüm buraya diyor. Biz nereden nereye geldik? Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla hakemler falan hiç gitmeye gerek yok. Öncelik bunları bir önümüze koyup bakalım. Bunların içinden nereye çıkacağız onu bir görelim. Maçta benim geri dörtlüm en az 500 kere ismi telaffuz ediliyor. Vedat Muriç'e, Greenwood'a 5 tane 3 tane ya top geliyor ya gelmiyor. Zaten Kerem Allah'lık vermesen daha iyi. Ben halı saha maçına davet etmem. Adam her hafta oynuyor. Milliyetçilik var. Bilemiyorum. Bekleyenlerin de fazla vaktini almak istemiyorum. Sizlere iyi günler diliyorum.
0: Estağfurullah. Gidiyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ettim size. Diğer telefonları hızlı geçiyorum. 35.06. Sana da günaydın.
3: Doğan abi merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni sormalı.
3: Teşekkür ederim. Bizler deyiz abi. İşimizde gücümüzdeyiz. Abi İstanbul'dan arıyorum ben. Galatasaray taraftarıyım.
0: Hoş geldin.
3: Severek dinliyoruz. Abi senin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani konuyla alakası yok ama. Yani bu Cem Yılmaz tavrım var ya, inanılmaz hoşuma gidiyor esprilerin falan.
0: Eyvallah, sağ ol.
3: Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak hep şunu söylüyorum. Okan hocayı herkes eleştiriyor.

0: işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani bu adam daha ne yapabilir? Aklım almıyor. Yani öyle söyleyeyim abi. Yani günün sonunda bu adamlar bir bütçe ayarlıyor. Bunu veriyor insanlara. Günün sonunda da bir futbolcular geliyor. Burada bir hepimiz bunları izliyoruz, seyrediyoruz. Günün sonunda şimdi Leroy Sané. Mesela örnek veriyorum abi. İzliyorum. Abi beni çıldırtıyor. Normal şartlarda bu adam yani Arabistan Ligi'ne gelmiş gibi. Yani parayı alıyor, yatıyor bunlar. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi buna ne yapsın? Bir para verilmiş. Bu kovsa kovamaz. Dikkat edin abi. Fenerbahçe'de de Greenwood. Ne bileyim ilerleyen dönemlerde inşallah şey öyle olmaz. Portekizli gelen futbolcunun adı neydi onu unuttum.
1: Leo mu, kim?
0: Leo, evet. Yani inşallah öyle olmaz. Yani biz bir Arabistan Ligi değiliz abi. Yani bu Türkiye'nin verilen bu paralar hepsi milli servet yani baktığın zaman.
1: Ama Osimhen niye öyle yani olmuyor? Osimhen niye öyle olmuyor?
0: Nasıl abi?
1: Osimhen niye öyle olmuyor?
0: Abi Osimhen yani dünya üzeri bir karakter bana sorarsan. Yani bunu hepimiz görüyoruz zaten.
1: Hani parantez içinde söyleyeyim mi sana ben? Osimhen rahatsız biraz değil mi?
0: Abi kesinlikle. Kesinlikle. Adam,
1: ya bir adam Eskişehir yani, maçında da aynı performans sergiliyor. Rakip Juventus olunca da aynı performans sergiliyor yani.
0: Kesinlikle abi. Yani adam başka bir karakter. Yani böyle hani şey deriz ya, biz inancımız gereğidir. Tam böyle işimi yapacağım. Müslüman adamım, düzgün adamım, karakterliyim. Tam öyle bir durum yani. Öyle söyleyeyim. Mesela yıllar önce de Hoydonk diye bir adam vardı. Yani o da öyleydi biliyorsun abi. Yani
1: ben kayıt için de aynısını söylerim Fenerbahçe'de. Bu arada Mario Gomez kesinlikle için de aynısını abi söylerim. Ya da ne bileyim.
0: Kesinlikle.
1: Vegors için bile söylerim.
0: Abi zaten yani işim gereği ben de yurt dışına gidip geliyorum. Yani ihracatla uğraşıyorum. Şöyle söyleyeyim abi, oradaki insanlar öncelikle işine saygı duyuyor. Kendine saygı duyuyor ama bizim ülkemizde maalesef sürekli bir kargaşa, kaos isteniyor. Yani gariptir, bize artık bu yapışmış abi, öyle söyleyeyim. Yani biz mutluluğun içinde bile ulan nasıl huzursuz oluruz dayız yani, öyle söyleyeyim. Ya garip mi abi bilmiyorum ama evet, seni dinlemekten keyif alıyorum abi.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İşin gücü rast gelsin abi, insanların da vaktini almayın.
1: Hepimiz için
0: abi.
1: Sağ olun, eksik olmayın. 87-32 günaydın.
2: Günaydın. Sevgili Doğan Öncel. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
2: Benim de birkaç söyleyeceğim bir şey var ama beni söylediklerinin sonunda beni onaylarsanız ben çok mutlu olacağım. Duygularım kapanacak böyle.
1: Şimdi sen istedin diye onaylayamayacağım ama eğer kafamız eserse şey yaparız. Uygun bunu, gelirse bize onaylarız.
2: Şuna istinaden söylüyorum. Bizim buradaki söyleyeceklerim bizim memnuniyetsiz Galatasaray taraftarına yönelik. Siz de beni onaylarsanız çok sevinirim. İşin esprisi. Okan Buruk 4 sene bu ligde üst üste şampiyon oldu mu? Oldu. Okan Buruk yönetilmesi güç olan yıldızları 4 senedir yönetiyor mu? Evet. Yönetiyor. Yani bunun örneği Icardi'dir. Icardi gibi sorunlu oyuncunun Türkiye'ye gelmiş, yani sanmıyorum o kariyerde sorunlu oyuncu. Adam izin veriyor Okan Hoca, gidiyor şeye Arjantin'e, şuraya buraya geziyor, geliyor gollerini atıyor. 2 sene gol kralı oldu.
1: Evet.
2: 2 sene Galatasaray'ın direkt şampiyonluğunda direkt etkisi
1: süreci
2: oldu.
1: Süreci biliyoruz, Icardi demeniz yeterli zaten orada hepsini.
2: Bu yıldızları yönetme kabiliyetidir. Şimdi bizim Türkiye'ye gelen futbolcuların genelde yıldızlardan bahsediyorum. Egoları çok yüksek. Egoların çok yüksek olduğu için bunları gerçekten yönetmek bir meziyet.
1: Bu arada her isim için söyleyemem. Mesela Salah'ın egosunun olduğunu düşünmüyorum. Kante'nin egosu olduğunu düşünmüyorum mesela. Yıldız oyuncu bazında. Genel anlamda söylersen katılırım.
2: Aha, genel söylüyorum ben.
1: Ama yani şu an sorunları olan futbolcular ya, hani Trabzon'da bir Salah problemi varmış gibi gözüküyor ama bu Salah'tan kaynaklanmıyor. Yani kişisel anlamda değil. Kante'nin de problemi olabilir. Gendouzi ile oynarken işte 3 kişiyle 4 kişiyle savunmada bilmem ne falan, bu kişiliğiyle değil. O yüzden söylüyorum.
2: Tabii ki istisnaları kaydı bozmaz.
1: Belki Greenwood desem bir ihtimal diyebilirim mesela, acaba öyle mi diye.
2: Ya John Duran'ı geçen sene Fenerbahçe yönetemedi. Doğru mudur?
1: Evet. En-Nesyri aynı şekilde diyebilirsin mesela buna. Evet.
2: Keza El-Nesyri diyebiliriz. Keza Beşiktaş'a geçiyor. Rafa Silva, Sergen Yalçın.
1: Sen Ziyech Zaha diyebilirsin bir Galatasaraylıysan.
2: Diyelim ama şimdi verim, şöyle bir artımız var. Verim alamadığımız zaman tak yolluyoruz. Paket yapıp hemen iadetli tarzı.
1: Beğenmediğin ürün 20 gün içerisinde iade durumu oluyor. Evet.
2: Şimdi ben buradan bizim Galatasaray taraftarına soruyorum. 4 senedir bu adam şampiyon oluyor. 4 senedir kırmadığı rekor kalmadı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalin kapısından döndük. Ya aynı pozisyonda aynı hoca Fenerbahçe

0: Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın başında olsaydı o hocaya Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı nasıl değer verirdi? Bizim çok bilmiş taraftar grubumuz bunu sorgulasın.
1: Ya bu sadece Galatasaray'ın içinde bir problem gibi bakmayalım. Bak bu Fenerbahçe'de olsaydı heykeli dikilirdi kısmına da katılmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Başarısızlığı, ya daha doğrusu başarıyı da hazmedemeyen var camialarda. Şöyle bakıyor. Ben niye bu takımın başında değilim? Bu kadro niye ben yönetemedim? Ben niye burada yönetici değilim? Bu başkana denk gelmemeliydi bu. Anlatabiliyor muyum? Net örneklerini verdim size yani.
0: Şimdi bu sizin saydıklarınız dışarıda kalanlar. Bizler izleyici olarak dışarıda kalanlarla bizim işimiz yok. Dışarıda kalan yönetici, dışarıda kalan teknik direktör diyebilir ki ben neden yönetimde diyebilirim. Bu beni ilgilendirmiyor. Dışarıda kalan teknik direktör diyebilir ki ya keşke şu Galatasaray kadrosu bende olsaydı. Bu yine beni ilgilendiriyor. Okan Buruk başarısız olur. Hocam teşekkür ederiz. Arda hocam gel hemen buraya deriz, başlarız. Şimdi biz Galatasaray taraftarı ne istiyorsa anlamadık. Şaşkınlıkla bizim taraftarı izliyorum ben. Tamam Dursun Başkan'ın son dönem itibariyle transferde yavaş kaldığı, elinin çok zayıf kaldığı, Leo olmasaydı ortalık yangın yeriydi bize. Eyvallah ama sonuç olarak işler yaptım bu adam yaptı. Devam ediyor da ediyor. Ya bekledim arkadaş. Beşinci hafta ligde bir puanla lideriz. Tamam. Ya ne istiyoruz? Yani ben bizim taraftarı çözmekte çok güçlük çekiyorum. Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam bilmiyorum herhalde hastaneler, psikologlar dolup taşardı biz Galatasaray taraftarıyla. Anlamıyorum ya. Sitemin bu yönde beni de onayladınız.
1: Ha onayladım ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizde de şöyle hani camianın içinde de biraz böyle geri planda kalmış, gücünü kaybetmiş ya da daha önce çok güçlü olan bazı yöneticilerin de belli medya mensupları üzerinde etkileri var. Onların yazmaları, çizmeleri de camiada taraftarın bir kısmını etkiliyor.
0: Ya etkiliyor mutlaka.
1: Yani takip ettiğin, izlediğin YouTube kanalının etkisi altında çok fazla kalıyorsun diyebilirim ben burada belli taraftarlara.
0: Kesinlikle ben de kalıyorum. Bak ben sağduyulu yaklaşmama rağmen ben de kalıyorum. Örnek sizin program konunuz aynı zamanda Ali Naci Bey. Ya dedi John Duran dedi Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Gel dedi mi gelecek. 4 milyon imza atacağız. Şurada verdi gazı bize verdi gazı. Günün sonunda ya işte John Duran sorumluydu. Okan Buruk John Duran'ı istemedi falan gibi. Ben bunu yemedim yani. Ali Naci Bey'e ateş tutuldum ben ya. Kardeşim ya bir şey atıyorsunuz ortaya.
1: Sebebi beni tatmin etmeli diyorsun yani.
0: Kesinlikle. John Duran mesela tamam sorunlu ama kardeşim biz tedavi veriyoruz. Tedavi ediyoruz. John Duran'dan çok güzel verim alabilirdik şeyin arkasında, Osimhen'in arkasında baktığın zaman. Bitiricilik, adam hırslı, adam kendini motive ettikten sonra biz ondan çok çok verim alabilirdik. Adamın önünde güzelleme yaptılar. Yağlama, yıkama, cilalama, boya. Sonra tukaka yaptılar. Ben buna karşıyım. Bu yenge karşıyım ben ya. Kusura bakmayın. Konumuzda da pazar günü bunu aynen dinleyici böyle böyle diyor. İletirseniz sevinirim yani. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 53-31 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Size bu şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim.
1: Estağfurullah.
2: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin daha önce de yayınımıza bağlanmıştım. Fenerbahçe'nin sezona İsmail'le başlaması büyük bir hataydı. İsmail'in de, İsmail Kartal'ın da, İsmail Hoca'nın da görevi kabul etmesi bir o kadar büyük hataydı. Çünkü kararlarını, yani ben alacağı kararlara da çok inanmıyorum. İyi hoca olduğunu da düşünmüyorum. Buna rağmen alacağı yanlış da olsa kararları yönetim müdahalesi olacaktı. Yönetimin müdahalesi olacak. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
2: Yönetimin müdahalesi olacaktı. Yönetim de burada çok egolu davrandı. Yani her şeye ben müdahale ederim diye. Benim için Fenerbahçe'nin bütün damarlarını, bütün karakterini, Türkiye Ligi'nin bütün oynanan futbolundan veyahut da mücadelesinin gerçekten damarlarına kadar bilen Aykut Hoca'nın gelmesi, yani şöyle düşünüyorum, Aykut Hoca gelseydi Fenerbahçe şu 5 maçtan 4 galibiyet alsaydı, 1 beraberlik alsaydı bugün taraftarlarımız ya kardeşim biz sıkıcı futbol istemiyoruz, iyi futbol istiyoruz. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir şampiyonluk, Fenerbahçe'nin sezona başlaması. Buradan eleştiri olacaktı. İkincisi ben Talişka'nın geçen seneden itibaren zaten Fenerbahçe'den gitmesini istiyordum. Çünkü takımı 10 kişi oynatıyordu. Gerçekten kolay maçlarda gol attığını düşünüyorum. Oyunun içinde hiç olmadığını. Bugün de Talişka neden gitti? Sorun Talişka değil ki. Talişka gitmeseydi de Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşayacaktı. Sorun Fenerbahçe'nin uyumlu, güçlü kadro yaratamaması. Fenerbahçe'nin kopuk kopuk oynaması. Fenerbahçe'nin şu mantıktan kurtulması lazım. Hücum futbolu diye bir saçmalık var. Böyle bir şey yok. Biz bunu İspanya Dünya Kupası'nda gördük. İspanya'ya hücumcu takım diyemeyiz. Savunmacı takım da diyemeyiz. İkisini bir arada yapan takım. Topu kaptırdığı anda 6 saniyede 8 saniyede alıp pas oyunuyla.
1: Aynı Beşiktaş'tan hemen bahsediyorsunuz. Böyle gaza geldim ben de bir an.
2: Efendim anlamadım.
1: Aynı Beşiktaş'tan bahsediyorsunuz dedim. Gaza geldim bir an dedim.
2: Ya Beşiktaş da şu anda 8 saniyede topu kapıyor. Beşiktaş da hücumcu takım değil. Yani bizim değil? Fenerbahçe taraftarları kadar.
1: Vilhovic geldikten sonra bir hücumcu takım oldu canım.
2: Şöyle.
1: Stoperleri orta sahada takım falan duruyor artık yani.
2: Tabii ki o da savunma oluyor. Rakipten topu kapıyorlar. Yani. Orta sahada olduğu zaman rakipten oradan topu kapıyorlar. Bu da bir nevi savunma olur. Hmm. Ondan sonra hücuma geçerler. İleride de savunma yaparlar. Rakipten topu kaparlar. Yani bu bizde şöyle bir şey var. 5-6 tane hücum oyuncusu koy. Beşiktaş doğru yapılanma yaptı. 5-6 tane hücum oyuncusuyla başla. Hücum oyuncusu hücum oynayalım. Böyle bir şey yok. Bunu şöyle söyleyeyim. Dış etkenlerden çok ben büyük çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarının özellikle sosyal medyada ve tribünde Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bugün Talişka güzellemesi yapılıyor. Talişka da olsa fark etmeyecek. Yani Talişka olsa Fenerbahçe 10 kişi oynayacak. El Nesri'yi yerden yere vurduk. Gerçekten El Nesri'yle de 10 kişi oynuyorduk.
1: Ya Talişka olsaydı bence şöyle olacaktı. Şimdi müşlerle ilerliyoruz ama Talişka kalsaydı, evet, bu skorlar olsaydı baba Lukaku varken Talişka'yı niye oynatıyorsun olacaktı. Ondan sonra Talişka oynamayınca Lukaku abi Talişka'yı niye oynatmıyorsun? Yani bir şeyden mutlu olunmayacaktı. Başarı olunmayınca eleştiri birine kayabiliyor çünkü.
2: Gençler Birliği maçında Talişka ile başladık. Bir gol atmıştı ama sahanın içinde hiç yoktu. O da Fenerbahçe Kulübü Gençler Birliği ile oynuyor. Tabii ki pozisyona girecektim. Boş bir pozisyonda burada. Bunun içinde hiçbir yani 2'ye 1 var. Sadece 90 dakika bekliyoruz. Onun bir top gelsin vursun. Fenerbahçe'de bu lükse sahip. Fenerbahçe'de bu lüksü kimse yaşayamaz. Yani Fenerbahçe'nin taraftarlarının ben Fenerbahçe'ye inanılmaz son 10-12 yıldır Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini, büyük taraftarlar hani büyük çoğunluğunun inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü her sezon başı ya Tedesco'dan bahsettik. Tedesco'yu alkışladık. Tedesco giderken İtalya'da mağlubiyet almaları benim umurumda değil, olabilir. Ama geçen sene Tedesco Fenerbahçe şampiyonluğu bir numaralı kaçırtan adamdır. Değil Kasımpaşa maçı. Bugün Tedesco'yu konuşanlar Aykut'un konuşmaktan ne bileyim yani bir ön yargı var. Aykut'u konuşamıyorlar. Tedesco geçen sene Kasımpaşa'ya, Karagümrük'e, Antalya'ya kaybettiğimiz puanlara bakın hep Tedesco'nun hatası ve şampiyonluğu vermemizin en büyük nedenlerinden biri. Bu seneye de dönüyorum. İsmail Kartal gerçekten bana göre Türkiye Ligi'nde 18 takım var. 18 takımda bana göre en yetersiz hoca. Yani bunu bütün Anadolu takımlarının hocalarına da katabilirim. En yetersiz hoca çünkü güven vermiyor. Panik halinde istifa etmesinin nedeni de oydu. Bu kadar zayıf hocanın da hani sezon başında başkan beni aradı geldi. Ya böyle bir şey yok. Geldiysen doğru karar alamazsın. Aldırtmazlar. Ben gene tekrar söylüyorum yetersiz hoca. Alacağı kararlara da çok inanmıyorum. Fenerbahçe 99 puan toplarken de zaten lig fazla maç oynanmıştı. Normalde 3 takım mı fazla vardı Süper Lig'de. Yani 5-6 maç fazla oynanmıştı diye hatırlıyorum. O sene de Dzeko gibi bizim tarihimize gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan biri oynuyordu. Tadic gibi onları da tukaka ettik. Ve onları bir plaket vermeden adamları çay ocağından gönderdik ve o gün futbola gerçekçi bakan Aykut hocamız da Bunlar

0: gittikten sonra değeri anlaşılacak demişti. Yani futbol öngörüsü budur. Futbol gerçekçiliği budur. Fenerbahçe 5 maç oynasaydı Aykut Hoca olsaydı 1-0 1-0 son maçımızda berabere bitseydi Beşiktaş maçımız gene yerden yere vurulacağını düşünüyordum.
1: Peki. Fenerbahçe'nin çok telefonumuz ihtiyacı, var. Hemen
0: son
1: toparlayalım.
0: Olarak şunu söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyacı galibiyet almaktır. 1-0, 2-1 veyahut da 3-1 bir şampiyonluktur. Kaldı ki Aykut Hoca'nın çalıştırdığı takım da rakiplerinden fazla gol atmıştı. Ben buna da anlamıyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Eksik olmayın. 83-83 günaydın.
2: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Merhaba. Ben Galatasaray taraftarıyım ve aşırı mutsuzum. Mutsuz olmamın da sebebi şu. Fenerbahçeliler bir uyanış içerisinde. Normalde böyle olmuyordu. Sürekli hakemi suçluyorlardı. Federasyonu suçluyorlardı. Ama şimdi kendi işlerinde İsmail Kartal'ı eleştirmeye başladılar. Aziz Yıldırım'ın transfer politikalarını eleştirmeye başladılar. Ve bu konudan gerçekten aşırı mutsuzum. Gerçek Fenerbahçeli İsmail Kartal'ı sonuna kadar destekliyorum. Çünkü saha zemininden ve hakemlerden başka bir şey konuşmadığı için gerçek Fenerbahçeli odur. Gerçek Fenerbahçeli böyle olmalıdır bence. Yıllardır kadroları kötü. Galatasaray'la yarışamıyorlar. Ondan dolayı aslında kaybediyorlar ama tabii bunu hiç göz önünde bulundurmadıkları için biz çok rahattık. Gerçekten bu uyanıştan aşırı rahatsızım, onu dile getirmek istedim.
1: Peki, adınızın ironi olduğunu düşünüyorum yapmış olduğunuz konuşmalardan dolayı. Size Bay İroni diyorum. Yani.
2: Gerçekten Okan Buruk'a da tam destek vermesi lazım bütün Galatasaraylıların. Böyle baskın oyun ve böylesine 4 sene üst üste bu psikolojiyi kaldırabilecek.
1: Peki, sen bir Galatasaraylısın. Okan Buruk'a destek sonuna evet. kadar diyorsun da. Okan Hoca'nın şimdi bir dokunuşları var. Mesela örnek veriyorum sana. Singo ile galiba yollar ayrıldı. Ayrılmak üzere. Tamamen gözden çıkarılmış evet. gibi gözüküyor. Sane ile ve Barış'la birebir görüşme yapacak. Sen bir Galatasaraylı olarak sağ kanatta kimi görmek istiyorsun?
2: Ben maç değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen Sane oynamalı veya tamamen Barış oynamalı demiyorum ama kilitlenen maçlarda Barış'ın artık sağa çekip çizgi inecek ve eğer sağ kanatta oynarsa veya solda oynarsa sağına çekip şut çekmeye çalışacağını herkes biliyor. Hı hı. Ondan dolayı da çok rahat önlem alıyorlar. Sane daha sürpriz bir hareketler yapıyor. Ondan dolayı savunmanın dinamiğini bozabiliyor
1: rakip takımı. Şimdi Deniz de var bir taraftan. Deniz'i düşününce mesela artık Barış'ı biraz kızağa çekmek durumunda ve yedek kulübesinde oturtmak döneminin geldiğini kabul ediyor musun?
2: Ben kabul ediyorum çünkü yani şöyle, Barış gerçekten inanılmaz katkılar verdi. Son 3-4 şampiyonluğumuzda da çok iyi oynadı. Ama Barış'ın tabii fiziksel gücüyle oynayan bir oyuncu ve her sene 50 maç oynadığı için artık bir yorgunluk seziliyor bence. Ya ben seziyorum oynadığında. Yanlış kararlar alabiliyor son dokunuşlarında, son hareketlerde. Ondan dolayı Barış'ın aslında bir rotasyon oyuncusu olsa bir süre en azından 60'tan sonra yorulan rakibe karşı çok daha etkili olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Teşekkür ettim. Sağ olun size de. Senin gibi düşünen Galatasaraylılar da adam doğru konuşuyor demiştir. Ya da hadi o da sen de Galatasaraylı mısın diye de eleştiren bile çıkabilir yani. Çünkü kimseyi mutlu etmek mümkün değil.
2: Tabii ki bu zaten
1: yani.
2: Bizim hep futbol öyle. İklimimizin doğasında var. Yani her şeyi eleştireceğiz. Okan Buruk 4 sene şampiyon oluyor, eleştiriliyor. Fatih Terim'i bile kaç kere kovduk işte biz.
1: Düşün yani.
2: Yani düşünün.
1: Öyle.
2: Böyle peki. Bir iklimde yaşıyoruz.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. 32-36 size de günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ya, biz Fenerbahçeli olarak ne zaman gerçekle yüzleşeceğiz? İnanın bunu çok merak ediyorum.
1: Az önce söyledi Galatasaraylı yıllardır. Arkadaş, ben biraz tedirgin oluyorum dedi. Bak, İsmail Kartal'da hata olduğunu, kadroda yanlışlıklar olduğunu, transfer politikasının tam anlamıyla yapılamadığını Fenerbahçe öğrendi. Ben bir Galatasaraylı olarak bundan rahatsız oluyorum dedi az önceki arkadaş.
3: Yok abi, o arkadaş kendince Fenerbahçe ile takılıyor, makara yapmaya çalışıyor. Hı hı. Konunun ben bu eksende olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yıllardır bir Galatasaray'la terminolojik anlamda söylüyorum, bir it dalaşı içerisinde gidiyor bunu. hakemlerle bağlantı,

0: bağlantılı bir şekilde Galatasaray hakem ekseninde yıllardır bocalayıp duruyor. Yani kardeşim bir kendinize baktın ya. Galatasaray'la niye uğraşıyorsun? Hakem tamam. Hakem faktörü olabilir. Sadece 99 puanlık senenin dışında ona da geçmişe mazi diyorlar. Hakem faktörünün bu kadar belirleyici olduğunu ben düşünmüyorum. Ya Galatasaray'a bakıyorum. Onun maçlarını izliyorum. İnanın kötü oynadığı, mağlup olduğu maçta dahi karşı rakipleri öyle domine ediyor, öyle oyunu yığıyor, ezilmiyor ya. Ezildiğini ben Galatasaray'ın ezile ezile bir puan kaybettiğini öyle çok hatırlamıyorum. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz bir oyun yok. Abi ben bir oyun görmüyorum ya. Yemin ederim kabız ola ola maç izliyorum. Bu şekilde bu oyunla maç kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Yıllardır aynı şekilde geliyoruz. Bir oyun ortaya koyduğumuz son 8 senede 9 senede oyunumuz yok. Peki. Hala tutturmuşuz. İşte Gençler Birliği maçındaki verilmeyen penaltı, ondan sonra diğer maçta verilmeyen kırmızı kart, şu bu. Gençler Birliği maçında penaltı verilseydi ne olacaktı? Oyun mu düzelecekti? Antep'teki direkler, son dakika Greenwood'un vurduğu şut, serbest vuruşlar, gol olsa ne olacaktı? Sorunlarımız yok mu olacaktı? Ya da oyunumuz mükemmel mi hale gelecekti?
1: Değişen çok fazla bir şey olmayacaktı aslında. Tabii böyle yorumları taraftardan ya da dinleyiciden alınca bir yerde tıkalı kalıyor. Biz hani öylesine kendi aramızda konuşuyormuşuz gibi oluyor ama bunları tabii oynayan isimlerden, bu işi yapan isimlerden duyunca, dinleyince aa bak benim gibi düşünüyor dediğimizde daha çok keyif alıyoruz. Onlardan bir tanesi yanımda İbrahim Yavuz, çok yorumlarına hayran olduğum isimlerden bir tanesidir. İbo hoş geldin. Şimdi şöyle bir gerçek var ki az önce dinleyicimiz de söylüyor. Okan Hoca'nın istifasına anlam veremiyorum diyenler, sorun İsmail Hoca'da değil diyenler, bunun bir artık tamamen kronik bir rahatsızlık haline geldiğini düşünenler var. Bir şeyden mutsuz olmamak adına bir suçlu arama durumu. Yani çok mutlu olunca da bizde şey var ya, hani başımıza kesin bir şey gelecekti. Yani Galatasaray'da da şöyle bir şey var abi. 4 yıl olduk ya, acaba olamayacağız, değişmesi lazım bir şeyin durumu, anladın mı? Ondan sonra olabiliriz gibi bir hastalık var. Bu arada teşekkür ediyorum size. En son kimle görüşüyorduk? 32-36 ile. Sağ olun.
0: Rica ederim. Ne demek? İbrahim Bey'i de ben çok canım sıkılarak dinlediğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekleri söylüyor. Dost, ben de bir Galatasaraylı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin bir dostu olduğunu düşünüyorum. Dost olarak acı söylüyor, doğruyu söylüyor. Sürekli olarak oyun diyor. Oyuncuya takılmayın diyor. Talisca, Tedesco, bunlara takılmayın. Ortaya bir oyun koyun diyor. Ama biz hala gidiyoruz. Farklı noktalarda sorunu aradığımız için bir adım ileri gidemiyoruz. Dönüp dolaşıp İbrahim Yavuz'u suçluyoruz.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Buradan da selamlarımı iletiyorum.
1: Selam. Sağ olun. Sağ olun. İbo, şöyle bir şey var şimdi. Az önce altyazı geçti. Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir, sen de o bünyede yorum yapıyorsun. Ertuğrul Doğan'ı konuk edecekler saat 12'de canlı yayında Trabzonspor Kulübü'nde, yeni teknik adam Thomas Reis'in gelişiyle ilgili. Ben gerçekten elindeki kadroyu bir de Alman disiplini mantığıyla bakarsan severim. Alman hoca severim yani. Aynen. Hani o, çünkü profesyonellik deyince eşittir Almanya şeklinde yorumlayabilirim. Bir turnuva takımı, maç maç bakabilen, rakibi iyi analiz edebilen hocalar deyince Alman hocalar benim gözümde kesin daha ön planda şimdi. Bir Portekizli gibi paraya ön veren, şey yön veren de değil yani. Aynen. Anladın mı? Aynen. Oradan bakıyorum şimdi. Doğru bir karar mı sana göre?
2: Ya şöyle abi, bir kere net plansız bir durum olduğu için doğruyu yanlışı çok tartışacak bir durum olduğuna açıkçası inanmıyorum.
1: Hoca da mı böyle biraz...
2: Çünkü, evet abi, yani Trabzonspor
1: akşam aslında, pazarı gibi mi, elde kalan bu var elimizdeki.
2: Bana
1: mi
2: öyle geliyor bu davranış? Çünkü hoca da Ludogorets'in teknik direktörüydü. Hı. Oradan buraya geldim. Trabzonspor aslında sezon başı teknik direktörle bir önceki sene bence şahane bir şey inşa etmişti. Şey de anlaşılabilir bir durum. Yani gençlerin gelişimine dokunup...
1: Fatih Tekke ve sisteminden bahsediyor.
2: Fatih Tekke ve sistemi gayet sağlıklıydı. Ama bir teknik direktörün değişim ve gelişimle alakalı değil mi? Bir planlaması olması lazım. Aslında
1: Sane gelmeseydi o devam eder miydi?
2: ederdi diye düşünüyorum. Hı, abi. Tamam. Yani Salah'tan bahsediyorsun. Salah gelmeseydi. Ya yani yüksek ihtimal olurdu ama işte teknik direktör de aslında buna hazır değilmiş. Daha geldiği gün eğer bu oyuncular hoca gönderir diye ifade kullanıyorsan burada aslında gelişimle ilgili kendi eksiklerini de ortaya koyuyorsun ki en büyük problem aslında Trabzonspor'un Frankfurt maçı ile ilgili bir hazırlık maçı vardı. O gün de o maçı izledim. Maç sonu da hocanın şöyle bir açıklaması oldu. Bugün tamamen takımdan savunma yapmayı talep ettim dedi. Aslında bizim en büyük eksikliğimiz hatta dedi Avrupa'da sert maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Bunu görmek istedim dedi. Anlaşılabilir bir teknik direktörün sezon başı planlaması açısından. Ama esas tehlike şeydeydi. Devamında söylediklerindeydi. 3-0 mağlup oldular. Maçın tamamını izledim. Bu kadar kötü savunma yapan bir takım uzun zamandır izlememiştim. Hemen hemen her pozisyonda bloklar arası mesafeyi, savunmayı çok rahat kırdı Frankfurt. Hı hı. Ama hoca dedi ki şahane bir savunmaydı dedi. Çok da memnun oldum dedi. Bu bizi geliştirir dedi. İşte teknik direktör analizin ne kadar önemli olduğunu anlatan. O gün belki hazırlık maçı olduğu için insanlar çok fazla bununla ilgilenmedi. Çünkü Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan da temel sorunlarından biri işin savunma kısmıydı. Evet hücumda Trabzonspor Salah yokken de şahane organizasyonlar çıkartıyordu. Ama işin takım savunması kısmı problemliydi. Trabzonspor bence orayı iyi analizledi. Devamında Salah gelince de bu sefer başka bir oyuna gitti. Tamamen oyuncuya teslim olan bir oyuna gitti. Salah varsa oyunu onun üzerinden kurarım. O da sağlıklı bir hadise.
3: Lider diyeyim. Bir oyuncuyu seviyor teknik adam olarak. Hatta Holse onun liderleri arasında yer alıyordu Samsun Spor'dayken. Evet. Muadil Maci ön plana çıkan oyuncuları, gol kralı olmuştu galiba. Kendi takımı içerisinde de en fazla gol atan. Emre Kılınç gibi de bir ismi güzel kullanıyordu joker anlamda. Evet. O da rahat hissediyordu kendini. Burada Trabzonspor'u da tabii düşününce Salah üzerinden oyun kurmak zorunda kalacak mı sence o da?
2: Yüksek ihtimal onun üzerinden inşa etmeye çalışacak. Çok anormal bir durum değil ama orada da problem şu. Şimdi yani bu tarz teknik direkt ben mesela şeyin garanti ediyorum abi. Hoca Thomas Reis insani anlamda maç önü maç sonu şahane şeyler katacak Trabzonlulara. Yani hiç hakemden şikayet etmeyecek, oyuncu eksikliğinden şikayet etmeyecek.
3: Yerel hatta basını dinlemeyecek.
2: Hiç kimseyle uğraşmayacak. Eleştiriyle o ilgilenmeyecek. Bir şey anlatmaya çalışacak. Trabzonlular bunun ne kadarını
3: alır. İşine bakacak.
2: Evet, işine bakacak. Yani bu bence çok önemlidir yani. Ha ondan sonraki süreçte o da kariyerinde ilk defa
3: ya ben Salah, bir futbolcu olarak mesela ne hissederdim mi çok bilmediğim için senden abi, o yüzden destek
2: ilgilenir.
3: İstedim.
2: Evet, oyuncu şununla ilgilenir abi. Oyuncu Thomas Salah üzerinde değerlendirelim. Thomas Reis diye biri var. O onun bilgisiyle ilgilenir abi. Hani bizde hep şeydir ya işte teknik direktör onun işte futbolculuk yeteneklerine bakar.
3: Kariyerine oyun bakmayabilir belki Salah kariyerindeki kişiliğindeki bir adam da ilk antrenmanda mı çözer ne
2: kesinlikle
3: çalıştırıyor diye.
2: Ya antrenmanına bakar senin yani. Antrenmanda yaptıkların çok değerlidir. Sonra birebir oturduğumuzda anlattıkların çok değerlidir. Şimdi abi oyun değişti. Artık antrenörlük tek başına teknik taktik bilgi yetmiyor. Hayat değişti.
3: Yanındaki
2: yani
3: ekibinle abi beraber
2: entelektüel
3: bir
2: ekibin olacak. Şimdi evet. Salah'la oturduğunda atıyorum işte o Arap tarihine, coğrafyasına dair bir şey anlatman lazım adama ya da İngiltere'de yaşadığın bir şeyle alakalı. Yani herifin bakış açısını değiştirmen lazım. Dinlemez o senin işte mesela Fatih Tekke'nin Zenit'te ben UEFA Kupası finali oynadım, kupayı aldım mı? Dinlemez, ilgilenmezler. Farklı şeyler söylemen lazım. Bizim doğru bence teknik direktörlerin temel problemi o. O bu konuda çok ciddi olarak donanımlı bir insan olduğunu
3: sen oyuncu olarak bana dokunsun istersin diyorsun.
2: Kesin.
3: Ya da bir de bu arada kendini ona ispat etmek isteyen de bir oyuncu profili çıkacak ortaya değil mi?
2: Öyledir zaten. Yeni oyuncular biliyorsun hani dışarıda kalan oyuncular için yeni teknik direktör
3: bir şanstır.
2: Yeniden bir şanstır tabii. O işin içine atmaya çalışacak. Ama oyuncu şununla ilgilenir abi. Çok önemlidir. Hani liderlik üzerine çok fazla konuşuluyor. Hazır İsmail Kartal gündemi varken. Oyuncu söylediğinle ilgilenir abi. Mesela içeri girersin teknik direktör olarak. Dersin ki geridesindir. Arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dersin, tamam mı? Planlamayı anlatırsın. Ondan sonra sahada olan hadiseye bakar oyuncu. Bir daha döndüğünde yani o olayın sonunda yaşadıkları tecrübeden oyuncu bir daha içeri girip arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dediğinde o bir önceki deneyimi üzerinden değerlendirir. Şimdi bizde şey vardır ya mesela Ali Koç döneminde ne dedi Ali Koç? 7 sene boyunca her lig sonuna yaklaştığında Fenerbahçe şampiyon olacak dedi değil mi? Sürekli bunu dile getirdi. Bir yerden sonra inandırıcılığını kaybetti değil mi? Çünkü çok fazla aynı şeyi kullandın. Şimdi burada ben Thomas Reis'in ciddi anlamda oyunculara o durumdan katkısı olacağını düşünüyorum. Yani
3: ben mesela
2: ikna eder.
3: Bek hastasıyımdır. Senin de mevkin sağ evet, bekti. Anladım. Ben mesela sol bek hastasıyımdır. Yani oyunun kaderini belirleyebilecek olan

0: mevki olarak görüyorum. Çünkü çok sağ bek seyrettik iyi. Ama iyi bir sol bek seyredince tadından yenmiyor.
1: Onlar daha sol ayaklı oyuncular daha klas oluyor.
0: Klas oluyorlar yani. Ya şimdi sollular. Ki Trossard seyrederken mutlu oluyorum. Hmm. Arkasından Rıdvan bile onunla daha güzel hale gelebiliyor diyorum. Çünkü tamamlayıcı faktörler. Leao'nun arkasında Eren'i seyrettiğimde daha mutlu olabiliyorum. Yerli bir oyuncu diye. Trabzon'da da Mustafa Melli mesela mutlu edenlerden bir tanesi.
1: Bence ben de aynı çok fikirdeyim.
0: Başarılı buluyorum ama Mustafa böyle düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar vardı ya, nereye koştuğu belli olmayan, o moda geçmeye başladı. Thomas Hoca sence düzeltir. Dokunur mu?
1: Bence düzeltir abi. Hatta hemen Zeki Yavru'dan örnek vereyim. Şimdi söyleyince evet. Aklıma geldi. Zeki Yavru Samsun Spor'a gittiğinde aslında futbolculuk kariyerinde dibi görmüş. Başka bir antrenörde...
0: O Sivas'taki havası kalmadı falan.
1: Tamamen Gençler Birliği falan derken yani artık senin Süper Lig'le ilgili bir şey yapma şansın ortadan kalktı ve geldin oraya deniyordu. O transfer yasağı olan Samsun Spor'a geldi.
0: Evet, tahta kapalıydı.
1: Evet, kapalı olduğu tahtadan aldı. Çok önemli bir oyuncu haline getirdi değil mi Zeki Yavru'yu? Yani sıradan bir oyuncuydu ve Zeki Yavru Samsun Spor'da aranan önemli oyuncu oldu. Hı hı. Şimdi bu önemlidir. Bu teknik direktör dokunuşudur. Öğretmiş ona. Gitmemesi gereken yerleri öğretmiş. Gitmesi gereken yerleri öğretmiş.
0: Çünkü orada disiplini ben mesela Engin Verel'den şunu duymuştum. İlk Almanya'ya transfer olduğunda Fenerbahçe'de yıkıp evet. geçiyor. Çok güçlü. Adam aldı mı vuruyor, ediyor, çıpıyor, yıkıyor. Evet. Güzeldi. Diyor ki ilk maça çıktım diyor. Asisti yaptım diyor, golü attım diyor. 20 dakika sonrasında oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Bir oyuncu değişikliği oldu diyor. Ben çıkıyorum. Nasıl çıkıyorum? Hocam her şeyi yaptım. Senden her şeyi istemedik ki. Mevkini yap sadece dedim diyor.
1: Ya onunla ilgili çok güzel bir Mehmet Topal'ın anlattığı Valencia'da bir hikaye vardı. Mehmet Topal dedi ki ya bir gün işte Valencia'da dedi sağ bekin dedi sürekli kademesine gidiyorum falan dedi. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum diyor. Bir baktım diyor devre arası sağ bek gelmiş demiş ki benim arkama gelip durma demiş, tamam mı? Bu da böyle
0: oğlum hani, ne oldu destek veriyorsun
1: lan hani ben sana yardım ediyorum falan. Dönmüş hemen bir arkadaşı ona çeviri yaparken demiş ki bak teknik direktörü gelmiş. Bak demiş senden istediğimiz bölgeni boşaltmamak. Sen bırak sağ bekin arkasına ekmek. Sen iyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama sen gitmemen gereken yerlere gidiyorsun. Onun eksiğini açığını kapattığını düşünüyorsun
0: ama kapatacak?
1: Oyunun bütününde yanlış yapıyorsun. Kendi bölgeni boşaltıyorsun. Çünkü burada bize öyle öğrettiler ya abi. Ne dediler bize? Mesela bizim futbolculuğumuzda
0: biz ne iş olsa yaparız.
1: Koşmanın kötüsü olmaz dediler tabii, bize mesela.
0: Koş.
1: Ya koşmanın kötüsü olmaz mı? Ha işte İsmail Kartal koşmanın kötüsü. Şu potansiyelde bir adam bir adım ileri gidemedi. Öğretemedin ona durması gereken
0: yüksekten
1: yeri.
0: Yüksekten bahsediyorsun.
1: Çünkü böyle İsmail Yüksek'ten. Özür
0: Kartal dedin.
1: Kartal mı?
0: Evet.
1: o kadar
0: çok
1: İsmail
0: bahsettik.
1: İsmail Kartal'ı getiriyorsun.
0: Tahmin ettim
1: İsmail
0: ama
1: İsmail Yüksek.
0: Yüksek.
1: İsmail Kartal da koşmanın bence yani düşünce anlamında kötü.
0: Herkes koşsun istiyor.
1: Ya o da sonuçta
0: herkes
1: o düşünce
0: gibi
1: oraya yönlendiriyor. Yani çok önemlidir teknik direktör davranışı. Öğreti çok önemlidir. Burada bizim talebimiz ben de aynı fikirdeyim.
0: Ben
1: çok,
0: bir oyuncu gözüyle bakıyorum.
1: Çok beğeniyorum
0: çünkü...
1: Mustafa Eskellaç'ı. Bir de şeydir abi yani geçmiş.
0: Çok soğukkanlı bir de.
1: Geçmişte
0: yani...
1: yaptıkların önemlidir. Ben burada bir Kasımpaşa Samsun maçına gittim. Tam kulübenin arkasındaydım. Merak da ediyordum. Thomas Rice'ı da seviyordum maç önü maç sonu açıklamaları. Dedim ki lan kulübenin arkasına gideceğim. Biraz bakayım ne oluyor oyunun içerisinde. Hmm. Ne diyor yardımcılarıyla falan. Bak şahane kulübe disiplini gördüm. Bu aralar ben çok rahatsız oluyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi. Düdük çaldığın dikkat et. İki kulübe birden neredeyse sahanın içine giriyor.
0: Evet.
1: Ve yani çok çirkin gözüküyor. Şurada bir Sarıyer maçı izledim. Bandırma maçı. Ya çok ayıp yani. Her düdükten sonra ya bütün futbolcular kulübenin oyuncular evet. sahanın içine geliyor. Bir de bu dördüncü hakemler görevi şey değil ya. İkide bir sizi kulübenin içine sokmak değil. Onlar evet. hakemlere yardımcı olmak için var ama o işini yapamıyorlar. Ya Thomas Rice'ın kulübesinde Allah'ın kulu sahanın içinde yok. Sahanın çizgilerin dışına
0: çıkmıyor. O otoriter bir hoca.
1: Bak şahane biliyorsun. Bir şey abi. O ara Kasımpaşa önde. Kasımpaşa'da her düdükten sonra bütün takım sahanın içine. O bizde şöyle tırnak içinde inanıyor, istiyor, coşkuyor. Biz severiz ya o işleri mesela.
0: Ama bu arada gittiği yer Trabzon. Yani fevrilik şimdi, deyince akla gelen bir yer işte ya orada.
1: Onları da o konuda törpüler ki sakinlik burada belirler. Yani sakin zihin burada çok belirleyici olur antrenör olarak. Çünkü duygularına yenildiğinde şimdi heyecanla şeyi karıştırıyoruz biz o telaş panik hadisesini. Şimdi
0: İşte itiraz da istenen bir şey ya.
1: İşte sanki haklarını...
0: Abi takım olarak gideceksin desteğini vereceksin.
1: O ne zaman
0: baskı altına alacaksın.
1: Abi işte o ne zaman ikna eder biliyor musun? Bak o gün 1-0 gerideydi. Ortalık yıkılıyordu diğer kulübede. 1-0 önde olmasına rağmen. Çünkü herkes çok telaşlıydı. Bir tane orada sağlıklı düşünecek biri yoktu. Oyunu okuyamıyordu. Bu çok sakindi. Hatta bir pozisyon döndü 4 dördüncü hakeme kaleci oyunu yavaş başlattı, saatini gösterdi. Ya biraz dedi lütfen söyler misin acele etsin diye. O Samsun Spor oyunu oradan çevirdi. Yani sonunda o söylediğine nasıl ikna oluyor insanlar biliyor musun abi? Diyor ki ya ocaklarımızı savunsun savunsun savunsun. Bakıyor adam sakin duruyor duruyor. Ama o sakinliğin bir karşılığını görüyor oyunda. Ha demek ki lan bu böyle oluyormuş. Tıpkı Beşiktaş'ta bugün olduğu gibi değil mi?
0: Doğru.
1: Senin Rıdvan'ın, Çern'in, Emirhan'ın hatta Olaytan'ın. Ben Serkan Reçber'den Olaytan röportajı dinledim. Biz Olaytan'ı ikinci adam aldık dedi değil mi?
0: Tabii.
1: Bak ikinci adam alan, getiren, orada bulunan, diğeri de o organizasyonun hiç içinde olmayıp senin ikinci dediğin adamı ligin en güçlü orta saha oyuncusu haline getirmiş. Yani ikna etmiş İtalyano. Var mı İtalyano'ya bugün itiraz? Diyorlar mesela kalk İtalyano haklarımızı ara, hakemden bahset. Değil mi? Hiç demiyor.
0: Yok.
1: Niye insanlar şeye ikna oldu? Abi bu adam bir şey yapıyor ve karşılığında sahada bir
0: ve yaptığı var. Her şeye saygı duyuyor.
1: Böyledir.
0: Yani bir şey biliyor bu adam diye
1: i̇kna
0: düşünüyor.
1: İkna etmen lazım evet. Beni lider olarak. Senin anlattıkların önemlidir ama karşılığı yoksa oyuncu bir yerden sonra vazgeçer.
0: Ya istemediğin esami listesinde bir kadrodaki ismi gördüğünde de bir şey biliyordur, bir şey düşünmüştür evet, bu hoca dediğin diyor sen anladın
1: şimdi
0: mı?
1: Beşiktaş'ta
0: yani?
1: Şimdi o durumdasın değil evet. Mi abi? Mesela Beşiktaşlılar şu an evet. Değil mi? Hiçbir şeye itiraz etmiyor.
0: Ya şu an NDD ile çıksa da ben derim ki adam bir şey görmüş gibi
1: ya
0: adamı
1: son maçta bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Zaman var mı bilmiyorum ama bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Çok kısa anlatayım. Kadro yetersizliği üzerinden bir şey anlatıyor. Beşiktaş'ta son maçta oyuna girenlere bak abi. Taylan, İlhan,
0: evet.
1: Kartal, Endidi.
0: Endidi.
1: Bak al bunu götür Galatasaray Fenerbahçe'ye bırak şeye antrenmana bu arkadaşları getiriyoruz sen burada oralarda falan çok gerisinde derler. Bak derler. O oyuncularla yarışıyor.
0: İlhan için belki bir sen
1: hadi ama İlhan kullan. Burada gördükten tabii. Sonra diyoruz. Evet. Şimdi İlhan'ı sezon başı alıp Galatasaray ya da Fenerbahçe kullanır mıydı?
0: Başkan da yavaş yavaş evet, hazırlıklarını yapıyor. Eyvallah. İbo teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür İbrahim ederim, Yavuz da abi, bizimle beraberdi. Son bölümde eksik olmasın çünkü onun programına da sarkacak. Cüneyt ve aynı zamanda Ulaş'ın soruları Ertuğrul Doğan'a. Karadeniz fırtınası tekrar esmek istiyor. Konuğu da Ertuğrul Doğan başkan şeyle ilgili olarak Thomas Reis ile ilgili olarak bakalım ne açıklamalar yapacak. Reklamlardan sonra sizinle.
2: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin

0: aslında sevgilisin. Oradan gelen bir bildirimle
1: öğrendim. Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
2: Ağspor'dan yani. Evet.
0: Aynen öyle, Ağspor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Şaşırdık tabii, hani kimsenin beklediği veya bizim de beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti. Şöyle düşündüm. Ben düşündüğümü aktarayım burada tabii. O aradık ama hocamıza ulaşamadık orada. Ben Ziyad Bey'le görüştüm. Ziyad Bey kendisiyle görüştü daha sonra ama biz onlardan daha önce havalandık. Dolayısıyla İstanbul'a indiğimizde ben yolda şunu düşünmüştüm. Yani bizim biliyorsunuz Trabzon'da bizim ağzımızdan, aklımızdan geçenlerle bazen ağzımızdan çıkanlar farklı oluyor. Bu bizim yapımızda var. Ben de bunu buraya vurdum. Hatta açıklamamızda da hiç ben beklemedim. Yani onların inmesini de beklemedim. Trabzonspor uçağı havadayken, herhangi de bir iletişimimiz de yokken ben istifasını kabul edilmediğini, sonuçta oturup konuşup anlaşamayacağımız bir nokta benim kimseyle olamaz. Sonuçta Trabzonspor'un çıkarları söz konusu. Ve kabul etmedim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Hani ona da belirttim. Yani bunun yönteminin bu olamayacağını, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun bunları kabul etti kendisi de gerçi. Konuştuk, tekrar yeni bir yol dedik. Yani süreçte böyle şeyler olabiliyor. Kimse istemese de böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor bazen. Yeniden biz konuşmaya başladık. İşte Ahmet maçıydı. Alınan mağlubiyetten sonra yine buna benzer bir şekilde, şimdi çok detaya girmeyeyim. Yine hocanın istifa etti haberi geldi. Yine havalimanındaydım ben. Hocanın istifa etti haberi geldi. Tabii şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca, ben daha önce defalarda söyledim. Kendisi hakkındaki düşüncelerim sabittir. Yani bugüne kadar bence Türk futbol tarihinin en büyük golcüsüydü. Çok önemli bir futbol hayatı vardı. Trabzonspor'da da başarılı oldu. Olduğu dönemde Trabzonspor'un da maddi manevi her anlamda kazanım sağlamasını sağladı. Ben de her yerde kendisine teşekkür ettim bu konuyla alakalı. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi. Bize bilgilendirmeden verdi. Dolayısıyla çok bir yorum yapmak istemiyorum. Normal şartlar altında Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Yani hani ben Trabzonspor'da durmak istemiyorum. İşte burada memnun değilim. Yok şehri sevmiyorum, taraftar onu dedi, taraftar bunu dedi gibi diyenlerle ben hiç konuşmadan yolları ayırdım bugüne kadar başkanlık döneminde. Ama bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı. Ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok.
1: Bir kırgınlığınız, kızgınlığınız var mı?
2: Çünkü siz Alex Ferguson modeli çok uzun yıllar devam etmek istiyordunuz. Hep
0: niyetimiz o yöndeydi. İfade ettiğiniz buydu. Süreçte insanların hataları olabilir. Yani biz elimizden geldiği kadar Sayın Fatih Tekke'ye destek verdik. Ben her gittiğim yerde, burada da muhtemelen defalarca söylemişimdir, her yerde onur ettim kendisini. Hak ettiği için ettim. Çok da önemli hizmetleri oldu. Bir kupa alınmasına vesile oldu. Genç oyuncuların yetişiminde önemli şeyler yaptı. Bu oyuncuların satışından Trabzonspor para kazandı. Bunlar çok önemli şeyler. Yani Trabzonspor'un tarihinde olmayan şeyler olduğu için ben altını çizerek söylüyorum, sağ olsun. Ama Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Dolayısıyla bunu diyebilirim.
1: Bir gerekçe sundu mu size başkan?
0: Yani bir net bir şey anlatmadı. Yani o zaman da zaten yayında da söyledi kendisi. Yani ben kimseye konuşmadan bunu yapıyorum diye söyledi. Doğru, yani kimseyle bir bilgi alışverişi yoktu. O süreçten sonra da konuşmadık hiç, yani ulaşamadık. Yani bir defa aradım kendisini, sonra ondan da dönüş olmayınca öyle kaldı. Yani tabii biz keşke bunlar yaşanmasaydı, ama o da çok iyi Trabzonsporludur. Trabzonspor'un önemli bir değeridir. Trabzonspor önemli hizmetler verdi. Ben bulunduğu dönemde yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine tekrar burada teşekkür ederim. Onun dışında İstifa süreci ve şeysi tek taraflı bir karar. Dolayısıyla çok bir şey demenin anlamı olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir B planınızın olmadığı ortaya çıktı bu süreçte aslında baktığımızda. Yani.
0: Tabii B planı.
1: Yani Fatih Hoca'nın ayrılacağını hiç hesaba katmadığınız için dolayısıyla da B planı olarak bir hoca arayışınız yoktu.
0: Yoktu.

0: Sürecin de ben bu yüzden bu kadar uzadığını düşünüyorum aslında.
1: Evet.
0: Çünkü hani kolay değil. Takımlar hocalarını bulmuş. Bazı hocalar işte hocalık yapmayacağına dair kararlar vermiş. Yabancı, yerli fark etmiyor. Ama bu süreç bayağı uzadı. O dönemde işte hani o kaotik günler diyelim. İşte Conte'nin adı geçti. Guardiola'nın adı geçti. Pioli'nin adı geçti. Ne bileyim.

0: sonra.
1: Anlayan anlıyor tabii ki.
0: Anlayan olur, anlıyor olur. Evet. Ne oldu başkanım o süreçte? Yani hakikaten çünkü gittiğiniz profil mesela Conte üst bir profil. Keza Guardiola çok çok üst bir profil.
1: Anlatayım. Şöyle. Şimdi biliniz tabii ki hiçbir B planı yoktu. Yani bizim aklımızdan buna benzer bir şey hiç geçmedi. Dolayısıyla takımın tabii ki oyuncu izlediğimiz gibi hoca izlemiyoruz sonuçta. Hani aklımızın hiçbir yerinde bir yola çıkmışız. Yeni transferler yapmışız. Hepsini hocayla beraber yapmışız. Yeni bir planlama yapmışız. Yeni bir sezon. Bizde onun heyecanı vardı. Tabii hocamızın bir söylemi olmuştu hatırlarsanız. Yani bu kadro, şimdi tabii olaylar geçtikten sonra konuşuyorum. Belki kafasında ne olduğunu bilmiyorum konuşmadığımız için ama bu kadro hoca yanılmıyorsam
0: bu kadro hoca kovdurur.
1: Hoca kovdurur bir kadro demişti. Bence bu kadro şampiyon olup Avrupa'da başarı yakalayacak kadro. Ben de bu kadroyu böyle tanımlıyorum. Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bize ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Yani ilk Ferencvaros maçından sonra ama hani biz yine hani ne oluyor hani konuşalım oturalım der dedik. Zaten konuştuk. Yeniden başladık ama Ahmet Spor maçından sonra gelişen süreçte ilk 1-2 gün tabii biz de bunun şokunu yaşadık şimdi doğrusu. Yani anlamaya çalıştık ama durumda bir ilerleme kaydedemeyince biz de hoca araştırmamız başladı. Tabii o dönem itibariyle ne yaptık? Önce boşta olan teknik direktörler üzerinden gittik. Benim bir açıklamam vardı. Yerli bir tercihimiz olmayacak diye. Ama tüm bu açıklamaya rağmen birçok şey yazıldı, çizildi. Onu da söyleyeyim bu konular hakkında. Kısaca orada bir konuya değineyim. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. Ben ikisiyle en son Sayın Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde ikisini görmüştüm. Orada bir konuşmamız olmuştu. Tekrar Allah rahmet eylesin Abdullah Hoca'yı da. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Ne onlar beni aradı, ne ben onları aradım.
0: Arda Turan başkan.
1: Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığında beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Bu anlamda benim yani dostane bir ilişki anlamında konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. O da benim çok sevdiğim, kendini çok güzel anlattı. O da kendini çok güzel geliştirmiş sağ olsun. Benim futbolculuğu zamanında da çok karakterini sevdiğim bir arkadaşımızdı. Ben sahada o inadı ortaya koyan, mücadeleyi ortaya koyan, hatırlarsınız Burak Yılmaz'ın sezonlarını, yani kafası gözü yarılmışken bile Burak takımın için her şeyi yapan bir oyuncuydu. Doğru. Çok severim kendisini. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı. Yani bu konuşulan haberlerin tamamı maalesef ki yine palavra. Dolayısıyla ikisi de çok değerli hocamız. İkisi de çok önemli değerler. Özellikle Sayın Şenol Güneş Trabzonspor için çok önemli bir değer. Bizim de abimiz, şimdi doğrusunu söyleyeyim. Trabzonspor'un nerede bir konusu varsa her zaman yanımızda olan biri. Her konusunda bizle beraber o mücadeleyi veren birisi. Çok saygın birisi bizim gözümüzde. Ben kendisini de çok seviyorum. Buradan da selamlar iletiyorum. Ama dediğimiz gibi o konuda bir görüşmemiz hiç olmadı. Ama basına anlatıldı tabii bunlar, her şekilde konuşuldu. Yabancı oyuncularla beraber, yabancı hocalarla beraber bu görüşmeler öncesinde ilk başta İbrahim Bey yapıyor. Eğer bir gelişme kaydedersek dönüşünde ben yapıyorum. Çok büyük rakamlar talep eden hocalar oldu. Şimdi ismen konuşmayalım artık. Yani burada yeni bir hocamız var çünkü. Yani o anlamda bir şey yapmamak lazım.
0: Bu yeni hocaya nasıl geldi süreç başkanım?
1: Şöyle. Zaten herkesin, bence futbol severlerin, takip edenlerin beğendiği ve sevdiği bir hoca olması lazım. Çünkü ben onun o zaman Samsun Spor'un, yani bizim çok değerli komşumuzun çok güzel futbol oynuyordu. Bizi seyrediyorduk yani. Yanlış anlamasın, yani çok değerli oyunculara tabii ki sahipti ama mevcut şartlarda kısıtlı kadrosuna rağmen diyeyim, çok önemli işler yaptığını düşünüyorum ben. Avrupa'da da bence başarılı oldu. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında, biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar

0: olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun. Hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Biz kadroyu biraz kendisinden şey yaptık. Kadronun çok değerli olduğunu, çok önemli oyuncular olduğunu vesaire. Şimdi hocayla konuşulacak konuları konuştuk. Çok detaya girmeyeyim. Ama orada çok farklı bir şey yaptı bize. Biz hafta sonu maçımız olduğunu söylediğimizde diğer yabancı hocalar da isim vermeyeyim konuşmalarımızda hep milli aradan sonra takımın başına geçerim konusunu hep gündeme getiriyorlardı. Ve avukatlarla işte 3 yıllık kontratlar, tabii çok ciddi tazminatlar var önemli hocalara baktığımız zaman. Sürekli bunlar üzerinde konuşmak benim kafamdaki birini yoruyor. Yani bana önce o adamın bir duyguyu vermesi lazım. Dolayısıyla ben hep bir frenli ayağım gidiyordum. Ama sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. Çok ilk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi.
1: Allah Allah.
0: Öyle, normalde
1: ne kadar ödeyecekti kulüp
2: başı? Şu anki takımına ödedi.
0: Şu anki takım ödenecek olan tüm parayı benim maaşımdan kesin. Normalde yani hani atın açıklayacağız şey yapmamızın bir anlamı yok çünkü. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kesintilerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Bu teklif kendisinden geldi. Hani biz bir şaşırdık ama rica etti yani ısrarcı olunca kabul ettik. Yani şu anda bizden 1 milyon euro civarında bir maaş alacak. Ve hemen takımın başına gelmek istedi. Yani beni hemen bugün aldırır mısın dedi. Benle dün uçağımızı gönderdik. Kendisini aldık. Akşam Trabzon'a geldi. Bugün Litman'da. Yani hoca işi bu. Yıllarca biz başka şeyler yaşadık yani. Çok bizim için değil bu. Diğer takımlar için de geçerli. Bazen çok önemli hocalar, çok önemli değerler geldi Türkiye'ye, başarı olamadı. Bazen Anadolu'dan çıkan takımlar, hocalar bile dünyanın diğer büyük ülkelerinde çok başarılı işler yaptı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben bu işte enerjinin önemine, ilk duygunun önemine inanıyorum. Hocamızın ilk yaklaşımları bize karşı çok güzeldi. Biz de kendisine o samimiyeti verdik ve çok çabuk bir anlaşma oldu. Dün akşam da Trabzon'a geldi. Akşam yanılmıyorsam saat 8 gibiydi. Bugün de gitmanına çıkacak. Kendisine başarılar diliyorum. Biz bugüne kadar yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Devre arasında da takımda bir eksik görürse, ne görürse, ne derse yönetim kurulu tarafından yerine getirilecek. Bu eksikler tamamlanacak, onu söyleyebilirim. Ama başlangıcımız bence duygu anlamında güzel oldu. İnşallah sahaya yansıması da aynı şekilde olur.
2: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
0: Ya şimdi şöyle. Biz tabii güzel soru. Yani benle çalışan hocaların hepsi çok rahat çalıştı. İşin doğrusunu söyleyeyim. Yani hepsi de buna benzer şeyleri zaten.
1: Bunu da biz yayınlarda değil mi Cüneyt? Evet. Sık sık söylüyoruz zaten. Evet, Türkiye'de bir teknik adam en rahat çalışacağı başkan sizsiniz açıkçası.
0: Hocalar da söyledi sağ olsunlar. Şimdi tercihlere saygısızlık anlamında konuşmayalım. Hani işte herkesin bir yoğurt yiyişi farklı. Biz onlara saygı duyuyoruz. Eğer Trabzonspor kulübünün hocalık kontratını imzalattırıyorsan ondan sonra dediklerini yapmakla mükellefsin. Benim açımdan bu böyle. Bana sorarsan tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten benim kendi ekiplerim bu konu hakkında çalışıyor. Yani her hocanın tercihi olmuştu. Biz o tercihlere saygılı olduk ama hani benim de burada artık 8 yıl bitti, 9. da gidiyoruz belki de. Sahada neyin ne olduğunu görüyoruz. Benim aklımdaki Trabzonspor diyeyim, daha baskılı, daha agresif, daha dikin oynayan. Bunların hepsini dün hocamızla paylaştım. Taraftara heyecan veren, maçın bitmesini istemediğimiz bir takım yaratmamız lazım. Trabzon şehri bunu

0: istiyor, doğru da istiyor. Trabzonspor istiyor diye söyleyeyim, bence de aynı görüşteyim. Doğru istiyor. Yani bu iş bir heyecan işidir. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Yani burada en doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Hocamıza da bunları söyledik, anlattık hepsine. O da benzer görüşlerde, zaten dikine oynayan bir oyuna yapısına sahip olduğunu da söyledi. İnşallah taraftarın mutlu olduğu, sonuçların iyi olduğu bir dönem yaşarız. Bence ihtiyacımız var yani takviye.
1: Başkanım,
0: tabii bence derken lafını kestim. En son tabii soracağımız yer yine hocamıza diyeceğiz.
1: Evet.
0: Yani ben bu kişi olarak görüşüm, bir futbol sever diyelim, başkan demeyelim.
1: Yani Rice'ın oyun tarzına baktığımızda biraz böyle orta sahadaki aslında en temel eksikliğin yani yaratıcı bir 10 pozisyonundaki adamın eksikliği. Yani buna Malinovski de Muçi'de profil olarak çok fazla uymuyor daha çok. Forvet arkası ya da işte Malinovski gibi sağ iç oyuncusu gibi. Ki olayının muadili maalesef biz 8 yani ciddi anlamda oyunun da hem savunma hem hücum oynayan. Artı bir de yani şeyin Folcarelli'nin sık sık sakatlanmasından dolayı oraya da bir tercih aslında. Gerekiyor gibi duruyor. Keza aynı şekilde stoper. Benim gördüğüm, şimdi siz de tabii ki bunları görüyorsunuz ama hani bu transfer döneminde neden bu profil biraz eksik bırakıldı? Özellikle Olayi soracağım. O profilde birisi. Yani neden Olayi gitti, yerine neden Malinovski tercih edildi?
2: Başım yayınlarda sık sık bunu dile getiriyordu. Bizzat size sordu. Cevabını verin. Biz de artık yayınlarda ya yani, başka şeyler konuşalım.
0: Tabii çok şeyler bunlar. Yani ince bir çizgide konuşmak lazım. Teknik kararlar bunlar. Tabii sonuçta yani başkan çıkıp sahaya hani bu oynasın, bu oynasın diye bir yorumda bulunmuyor. Benim yapacağım şu andaki yorumlar, takımdaki çok değerli arkadaşlarımız var yani kariyer anlamında, onları da yormasın, öyle söyleyeyim. Gündemde çok olmasını istemem ama yuvarlak olarak söyleyeyim, ben de 2-3 tane önemli transfere takımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim gözümdeki Trabzonspor'un orta sahada daha baskılı, daha agresif, stoperlerin daha hızlı olması, santraforların daha yıpratıcı olması gibi şeyler hakkında var tabii ki. Biz bu görüşlerimizi hocalarımızla, o dönem hocası kimse, onunla paylaşıyoruz. O hocamızın da görüşleri oluyor. Sonuçta bir ekibimiz var, izleme ekibimiz. İzleme ekibi diyorum, bir her bölgede oyuncular belirliyor. O oyuncular en son hocamıza geliyordu. O zaman Sayın Fatih Tekke onlar arasından bir seçimde bulunuyor. Sonra da işte yönetimde alınabilir durumu varsa almaya çalışıyor. Tabii Fatih hocamız da bunlardan aldıklarımızdan çok daha iyi oyuncu talepleri oldu. Hani şey anlamda. Ama bazıların alınabilirliği yoktu. Çok yüksek paralardı. Yoksa o da sonuçta bunlardan daha iyi oyuncuları görme veya bulma kabiliyetine sahip. İzleme de öyle. Dediğini anlıyorum. Aynı şeylerden müzdaribim. Ama çok detaya girdiğin zaman bu konularda
1: tabii farklı yorumlar ortaya, oyuncular var,
0: evet, farklı yorumlar ortaya çıkabiliyor. Ama ilk gün ben yeni hocamızla bu görüşlerimizi paylaştım. Aklımdaki bilgileri aktardım. Sonuçta hocaya imza attırdıktan sonra da aldığı kararlara da bir yerde saygılı olmak durumundasın. Ha, teslim olmak durumunda değilsin. Ama saygılı olmak durumundasın. Ortak müştereklerde benim edindiğim ilk izlenimi söyleyeyim ben. Hocamızla bu konularda gayet net anlaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü yok, bakış açılarımız aynı duruyor şu an.
1: Finalde dayağı deyim yerindeyse hep siz yiyorsunuz ya başkan olarak.
0: Ona alıştık ya. Sıkıntı yok.
1: Sonra ben şey yapayım, Cüneyt'e istersen vereyim. Başkanım, bir de Thomas Rice'ın ekibi herhalde iki kişiyle geldi değil mi?
0: Evet.
1: Bir yardımcı antrenör, bir kondisyoner.
0: Evet.
1: Kim olacak şu anda ekibinde? Yani Hüseyin Çimşir, Ergin Keleş konuşuluyor ama.
0: Ergin Keleş olacak. Yeni bir yurt dışından en son Porto'da denilmiyorsam bir izlemeyle, izleme demeyeyim de istatistik anlamında bir ekibimiz var, onlar da gelmişti. Katılacak olanlar da var içerisinde için. Hocamızın da bize önerdiği o şeyler var. Kondisyoner var işte vesaire vesaire. Bana sürekli geliyor buraya bilgiler. Bizim arkadaşlarımız şu anda konuşuyor. Bir 4-5 kişi de buradan biz hem yerli hem yabancı ekibine kaçacağız. Şu an onlar konuşuluyor Trabzon'da. İbrahim Edi Trabzon'da. Tekliflerimizi yapıyoruz. Herhalde 2-3 gün içerisinde bunlar da tamamlanmış olur.
1: Ya Ergin Keleş olacak.
0: Şimdi Ergin olacak kesin.
1: Hüseyin Çimşir?
0: Hüseyin Hoca'yla konuşacağız. Yani onun...

0: şey tarafı da var yani scout ekip tarafında da olabilir, işte akademi tarafında da olabilir, burada da olabilir. Bunların hepsini hocamızla aramızda değerlendirme yapacağız ama Trabzonspor kendi ekibinden 2 veya 3 kişiyi içeriye verecek. Hoca da bu konuda okey zaten, yani o da istiyor. Yani ülkeyi tanıması açısından zaten ülkenin genelini biliyor ama ligin son durumu hakkındaki detaylı bilgiler içinde o da bu konuda gayet şey, yaklaşım uygun. Bir sıkıntı yok yani.
1: Evet. Hocanın şanssızlığı mı diyelim, şansı mı diyelim, geldiği hafta çok önemli bir maça çıkaracak takımını.
0: Yani hoca çok istekli geldi. Bence şansı. Hemen gelmem lazım dedi. Hatta o kadar acil deyince biz de uçak gönderdik. Aldık kendini, akşam geldik yani, öyle söyleyeyim.
1: Ama neticede kolay değildir. Kendi kurmadığı bir takımla çok zorlu bir maça çıkacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray maçını? Hem hocayı hem
0: onu. Bunlar derbi. Bence yani bu işi profesyonel yapıyor olsam, ben hoca açısından baktım bence çok şanslı. Böyle büyük maça çıkacak Trabzon'da. Full tribünler önünde. İlk gününde Trabzon'da nasıl bir baskının oluşabileceğini, Trabzon taraftarının ne yapabileceğini, Trabzon'da işleyişin nasıl olduğunu yerinde görecek. Bence onun için büyük avantaj. Hoca da çok istekli bu konuda.
1: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
1: Çok emin konuştunuz tek cümle.
2: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma hocasın. Güveniyorum.
2: Peki.
0: O konuya sonra gireceğim.
1: Peki.
2: Öyle mi? Bunu erteleyelim mi yoksa
1: yani, az sonra?
0: En son onu konuşuruz. Konularımızı bitirelim. En son tamam. Maçı konuşuruz. Tamam. Çok sorun var. Bakıyorum orada telefondan.
2: Yok var. Bir de inanılmaz derecede WhatsApp'tan sorular geliyor.
0: Hepsini cevaplarım ben.
2: Yok tamam da ben hepsini soramayacağım için başkanım, o yüzden.
0: Bana da geliyor.
2: Biraz şey yapıyorum.
1: O zaman ben
2: Duye sorayım. Vardı başkanım. anlaştığınız bir oyuncu diye konuşuldu. O var mı hala?
0: İzlemenin beğendiği bir oyuncu, anlaştığımız oyuncu değil. Biz birçok oyuncu izliyoruz böyle. Tabi ara sıra bunlar basına düşüyor. Basına düşmeyen çok oyuncu da var. Görüştüğümüz. Yani önümüzdeki yılın transferleri olacak, işte başkanın hakkındakileri çalışıyorlar şu an. Hocanın hakkındakileri değil. Ben dedim şunları bir araştırın bakalım, önümüze çıkartın, konuşalım. Hocalarımıza sunalım. Ona yaklaşık olarak sezon transfer dönemi bittiğinden beri ekip çalışıyor. Her yerden raporlar geliyor. Bir havuz oluşturuyoruz her sene yaptığımız gibi. Tahmin olarak bu havuz yıl sonu bitmeden tamamlanmış olur. Ondan sonra da önümüzdeki yılın transferleri de Ocak itibariyle inşallah bitmeye başlar.
1: Yeni sezon başladı, 5 hafta geride kaldı. Tartışmalarla başladı artık. Türkiye'de sezonların böyle yaşanmasına da alıştık aslında ama sizin değerlendirmeniz önemli tabii. İlk 5 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şöyle, biz takım olarak bir defa hazır olmadığımızı gördük. Başka olarak söylüyorum bunu net bir şekilde.
2: Ne demek bu maç?
0: Yani ben takımın sahada mücadelesinden, bunu oyuncularıma da söyledim, daha agresif olmalar lazım. Daha mücadeleci olmalar lazım. Net yani, dışarıdan benim gözlemim bu yönde. Hocamızın bunu acil olarak düzeltmesi lazım. Bunun anlamı mental midir, psikolojik midir, başka bir şey midir? Bu teknik konulara ben girmem. Ama ben mücadeleden şu an itibariyle memnun değilim. Bunu oyuncularıma da söyledim. Trabzonspor taraftarı camiası daha fazlasını hak ediyor. Bu kadronun da bunun çok üzerinde gücü var. Bu da herkesin ortak görüşü. Dolayısıyla yakın zamanda inşallah Trabzonspor sahaya gerçekten taraftarının, camiasının mutlu edecek futbol koymaya başlaması gerekiyor. Net bir şekilde söyleyeyim. Hakemler konusu yani artık bu konuda nasıl desek, nasıl yapsak bilmiyorum. Ben her hafta çıkıyorum, konuşuyorum. Bu hafta da konuşacağım bu konu hakkında ayrı bir toplantıda. Net olarak onu da belirteyim. Son maçta da komik şeyler oluyor yani. Kırmızı kart pozisyonu var gerçekten. Hani nasıl bir kırmızı kart daha olabilir bilmiyorsun. Gençler Birliği maçında sarı kart olan oyuncular var. Arkadan çekmeler var hakemin gözü önünde. Orta hakem bakıyor, yan hakem bakıyor. Dördüncü hakem orada. Sanki hepsinin gözüne bir Trabzonspor maçı olduğu zaman bir kara perde iniyor. Özellikle genç hakemleri Trabzonspor maçlarına çok geliyor ve sanki bir test varmış gibi yani. Adam sanki üzerimizde bir deneme yapıyor yani hakemler. Yani böyle bir garip bir hava olup ortaya
2: çıkıyor. Laboratuvar olarak kullanıyorlar yani. Trabzonspor'u bence başkan.
0: Ama bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda kullanmaya başlayacağım. Onu da söyleyeyim. O zaman bakarız kim kimi kullanıyor. Yani öyle olmuyor o işler. Dolayısıyla
1: görüşüyor musunuz federasyonla?
0: Gidiyor musunuz? Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız bu konuda çok gayret ediyor. Yukarıda Allah var, hakkını yemeyeceksin kimsenin. Çok ciddi uğraşıyorlar. Ama ben Futbol Federasyonu'nun verdiği uğraşla MHK'nın verdiği uğraş arasında büyük fark olduğunu düşünüyorum. Ne söyleyeyim. Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nden de gelen her türlü teknolojik anlamda, diğer anlamlarda yapılan her işe yanımızda oluyorlar, değer veriyorlar, konuşuyorlar, biz de beraber hareket ediyorlar. Bunları söylememiz lazım. Ama Trabzonspor açısından sahaya yansıyan iş kötü. Ve şu ortaya çıkıyor. Niye hep Trabzonspor maçları? Ben de soruyorum yani. Niye hep Trabzonspor maçları? İsim vermeyeyim. Niye diğer takımların maçlarında bunlar olmuyor? Hakemin gözü önünde sarı kart olan oyuncu arkadan formaya asılıyor. Forma çıkacak üzerinden mesela. Gençler Birliği maçında diğer pozisyonda. Bir penaltı pozisyonu var Gençler Birliği maçında. 4-0 veya 5-0 iken. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
1: Evet.
0: Ya sen nasıl görmüyorsun ya? Görmüyorsun, var nerede? Vardaki adam nasıl görmüyor? Hı hı. Gözün varsa göreceksin yani. Görmen lazım. Görmüyorsan görmek istemiyorsun demek yani. Bizim maçlarda görmek istemiyorsun. Devam ediyor. Her sene böyle devam ediyor. Sonra bir hakemin başı yanıyor. Yani bunlara gerek yok. Arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Niyetimiz de gayet iyi. Herkes işini yapsın. Doğru sonuçlarda biz her zaman hakem camiasının en büyük destekçisi oluruz. Yeter ki ortaya çalın şu düdükleri ya. Yani diğer maçlarda bu penaltı pozisyonları çalınıyor. Niye Trabzon'da çalınmıyor? Niye bizde var devreye girmiyor? Bizde devreye giren var. Niye hep aleyhimize devreye giriyor?
1: Ama yabancı var genelde.
0: Yani işte ben oradaki sistemi yargılamaya çalışıyorum şimdi. Niye? Ya bu yıl da konuşmuyorum. Geçen yıllar da böyle. Burada ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
2: Yerlisi de yabancısı da aynı diyor başkan herhalde. O açıdan bakıyor.
0: Çok da şeye girmek istemiyorum. Maç öncesi yine ceza sevk edilmeyelim. Ama bunu çok dikkatli izliyoruz. MYK'nın işini daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sonuçlar yapılan büyük yatırımları etkiliyor. Herkes etkiliyor. Trabzonspor için söylemiyorum bunları. Kimin maçında ne yapılıyorsa onlara da bunlar olmasın. Büyük takımlar için de küçük takımlar için de. Herkes çok ciddi emek harcıyor. Herkesin, ben Kulüpler Birliği Başkanıyım aynı zamanda biliyorsunuz. Yani oradaki başkanların da halini görüyorum. Herkes sıkıntıda. Maddi manevi. Bir de tüm bunların arasında kendi camialarına karşı bunlarla karşı karşıya kalıyorlar ve bir şey demek zorunda kalıyorlar. Bir şey diyorsun, hop ceza. Ya bir şey de demek zorundasın. Başkansan camianın haklarını kovulmak durumundasın. Bilmiyorum yani federasyonun niyetinin iyi olduğuna eminim. Hiçbir tereddütüm yok. Ama bu tarafta insanların niyeti kötü demiyorum. Ama ortaya çıkan konu Trabzonspor açısından hep hatalı.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar ben Cihan Dişli. İbrahim abiye de bir merhaba diyelim öncelikle.
2: Can selamlar, merhabalar. Bugün nasıl? Erken geldim yayına ama başkanın konuşmasına da
4: ya tabii şimdi başkan A-Spor'a özel olarak konuk olduğu için evet. Biz de hepsini yayınlayamadık ama yine bir 25-30 dakikalık kısmını yayınladık. Rica minnet.
2: Hayır, şu yüzden söylüyorum. Ben dün Kireçburnu'ndaydım. Arabayı, çok trafik vardı. Arabayı kanalın oraya park ettim. Şimdi Gazi Osman Paşa'da olduğum için Gazi Osman Paşa'dan buraya gelebilmek için de biraz geç kalmam adına erken kalkayım dedim. Bayağı da stresten erken kalktım geç kaldığım
4: Doğan
2: için.
4: Doğan Öncel de senin etinden sütünden faydalandı.
2: Neyse iyi oldu Doğan abiyle de böyle bir son dakika beraber yayın yaptık.
4: Yapabildiniz mi ya? Sen bir şey diyordun, Doğan abi araya giriyordu falan.
2: Evet, yaptık yani. Doğan abi aslında beni biraz sorduğu sorunun içine çekti. Ben şimdi Doğan abi'ne Thomas Rice'ın gelişiyle oyuncular ne düşünür dedi. Ben biraz daha başa girip hani bütününden anlatayım dedim. Zamanın da farkında değildim. Doğan abi beni yavaş yavaş hani daha kısa bu işi cevaplaya çekti. Şöyle şimdi baktığın zaman Trabzonspor'la devam edelim mi?
4: Edelim abi. Ben bir satır başlıklarını okuyayım tabii. Sana sorayım. İşte Thomas Rice de hızlı oldu görüşmemiz dedi. Bir B planımız yoktu. Bizim öyle hoca arayışımız yoktu. Bir anda gerçekleşti dedi. Fatih Tekke ile alakalı olarak işte ilk istifasını haberim yoktu. Uçakta öğrendim. Yine Ahmet Spor maçından sonra istifa etmiş. Bundan sonrası işte ben hani daha işi bitirdim dedi. İşte genelde böyle Fatih Tekke'nin üzerine oynuyormuş gibi Sayın Başkan. İşte Fatih Tekke bu kadro hoca kovduracak kadro diye ifade etmişti. Ama bana göre bu kadro şampiyon yapacak kadro ifadelerini kullandı. federasyondan memnun olduğunu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun olmadığını dile getirdi ve hakem performansı

0: performanslarını eleştirmeye devam ediyor an itibariyle.
1: Yani Fatih Hoca ile ilgili anlattığı bence orada en dikkat çekici şey, özellikle takımın fiziksel olarak eksik olduğu ile ilgili bir şey söylüyor. Yani bu önemlidir takımın. İyi çalışmadığı üzerinde. Yani ben bunun tek başına başkanın kendi yorumu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Hüseyin Cimşir'le beraber istişareyle yapılmış yorumdur. Yani sonuçta Hüseyin Cimşir oraya geldi. Değil mi? O takımla zaman geçiriyor. En yakın oyunculara temas eden kişi o. Teknik donanıma, bilgiye sahip. Muhakkak başkanla bir araya geldiklerinde Hüseyin Cimşir'le beraber verilen ortak kararın, düşüncenin bu olduğuna inanıyorum. Bu da bir takım için son derece tehlikeli bir durumdur. Yani Fatih Tekke'nin bu takım hoca kovdurur düşüncesi, ki başkana %100 katılıyorum, tam tersi. Bu takım hocayı alır, şampiyon teknik direktör yapar. Eğer doğru antrene edilirse, bak doğru antrene edilmemiş.
0: Ama Thomas Rice, yani Hüseyin Cimşir'le alakalı olarak kesin onay vermemiş. Ergin Keleş kesin kalacak diyor. Thomas Rice Hüseyin Cimşir'le bir görüşme yapacak diyor. Yani hocanın kalıp kalmayacak.
1: Çünkü Hüseyin Cimşir...
0: Kalacak mı sana göre?
1: Yani Hüseyin Cimşir'in durumu biraz farklı. Çünkü o yani teknik direktör. Sonuçta Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptıktan sonra yardımcı antrenör, teknik direktör Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam yine teknik direktör olarak devam etti. Şimdi böyle bir durumda ben de teknik direktör olsam, ben de o camianın içinden yetişmiş ve teknik direktörlük yapan birinin o işin içinde olmasına pek sıcak bakmam. Çünkü bizim buralarda Cihan o iş çok tutmuyor. Hemen yakın tarihte Tedesco ile Gökhan Gönül, değil mi? Olmadı. Çok kısa sürede yollar ayrıldı. Çünkü orada yani düşünce ne oluyor? Mesela niye biz oraya Türk teknik direktör gönderiyoruz idareci olarak? Neden mesela? Çünkü içeride bilgimiz olsun. Ne oluyor, ne bitiyor? Antrenman, hoca, oyuncular arası düşünce. Seviyoruz çünkü biz içeriden bu şekilde bilgiler almayı. Bence hiç bir faydası olmaz. Çok da gerek yok. Yani eğer sen bir teknik direktör oraya göreve getirirken yeterli analizden, süzgeçten geçirdiysen hiç gerek yok içeride bir Türk'ün içeride ne olup bittiğini sana söylemesinin. Ben Sayın Doğan böyle yapıyor diye söylemiyorum ama genelde geçmişten bugüne hep bu şekilde yabancı teknik direktörün yanına o camianın içinden yetişmiş birini veriyorlar. O işten de çok sağlıklı bir durum ortaya çıkmıyor diye düşünüyorum ben. MHK konusunda bir şey söyledi. Hakemler konusunda bir şey söyledi. Ya bunun ben hani tek başına Trabzon'un sorunu olduğunu düşünmüyorum. Niye Trabzon'a karşı böyleler diyor. Var mı ülkede şu an hakem yönetiminden şikayet etmeyen bir kulüp? Değil mi? Herkes aslında eksiklik üzerinde. Demek ki tek başına Trabzon'un değilmiş yani. Hani benzer sorunu diğerleri de yaşıyor. Bir şey daha söylüyor, o da önemli. Diyor ki bak bu kadar diyor yatırımlar boşa çıkıyor bu hakem yönetimlerinden diyor. Ona çok katılmam. Çünkü bak devamında da hazırlığımız yok diyor. Aslında sizin hazırlığınızın olmaması, sizin bir önceki teknik direktörün oyuncuları yeterli antrenör edememesi bu kadar önemli yatırımları biraz kullanılabilirlik konusunda eksik bırakıyor.
0: Orası çok önemli. Yani hazır değil takım diyor.
1: Hazır
0: Fatih
1: değil.
0: Fatih Tekke'nin çalışmadığını söylüyor aslında.
1: Şimdi merak ediyorsun ama senin getirdiğin oyuncuları iyi antrenör edersen verim alabilirsin. Senin bir önceki antrenörün etmediğini düşünüyorsun. Etmiyorsa orada zararı veriyor. Şeyden daha fazla veriyor. MHK'den daha fazla veriyor. Bence işin o tarafı daha önemli. Hazırlığımız yok. Hazırlığınız olmak zorunda. Hazırlığımız yok diye bir şey olmaz. Yani Fatih Tekke ile biz başarılı bir sezon geçirdik. Böyle yok, yok ki. Var mı bunun garantisi? Yarın Thomas Rice ile ilgili de öyle. Bir kulübün sürekli aslında orada bir futbol aklı olması gerekiyor. Eğer Hüseyin Cimşir böyle bir görev için oraya getirildiyse bence yönetimler değişse bile o kişi orada kalmalı. Yani bu geçişlerde teknik direktörle yolların ayrıldığında orada bir data, bir bilgi olması lazım, anladın mı? Mesela Hüseyin Cimşir sezon başı kampında olsa orada, değil mi? Ne antrenman yapıldığını bilecek. En azından,
0: evet.
1: Değil mi? Hani böyle hastaya teşhis, tedavi durumu var ya. Şimdi bileceksin orada, sen orada bir teşhis koydun, tedavi sürecini. Şimdi teşhisi ben koydum, sen tedaviye geldin oraya hastaya. Değil mi? O yani böyle dediler ama sen o yani gördük orada problemi görmedin. Sen benim yorumum üzerine gittin oraya. Şimdi Hüseyin Cimşir eğer bundan sonra o kulübün bir parçası olacaksa bence bu görev için gayet de uygun. Eğer sağlıklı bir şekilde müsaade ederlerse bu önemlidir. Yani kulüpler hangi kulüp olursa olsun bir futbol aklı olmak zorunda. Teknik bilgi donanıma sahip lisansı olan birine ihtiyacı var o kulüplerin. Yani o geçişlerde, değişimlerde tek başına antrenör değil. Aynı zamanda kulüp başkanı da değişse, yeni gelecek kulüp başkanına sunum yapma, gelecek teknik direktöre sunum yapma konusunda kulüplerin işini kolaylaştırır.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la bir

0: Gelimi sürüyor. Thomas Reis, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Thomas Reis demişken buradan bağlayacağım. Samsunspor'un eski hocası olduğu için Yunanistan Ligi'nde 15 Eylül'de transfer sezonu kapanıyordu ve Samsunspor santraforu Muadil Maci'yi de Olympiakos'a sattı. 9 milyon euroya. İyi para aslında. Bütün kadroyu Samsunspor aslında satıyor.
1: Müthiş. Kar etti.
0: Kar etti ama işler iyi gitmiyor. Satarken i̇şte, de herhalde iyi planlama yapamamışlar.
1: Ama şöyle o geçiş sancılı olur zaten. Yani şu olmaz yani. Hani bu en iyi kulüplerde bile böyle olmuyor. Güçlü bir oyun, güçlü oyuncularla oynanmış ve o oyuncular da değerini bulmuş, satıyorsun. Aslında düşünce şahane bir düşünce. Geçiş sancılı olabilir. Burada önemli olan o süreci nasıl idare edeceksin? Samsunspor'un şu an bence problemi o. Kulübün başkanı bu süreci pek psikolojik anlamda sağlıklı idare etmiyor.
0: Evet abi, Karadeniz turunu yaptık,
1: evet,
0: ve şimdi buradan şimdi Tedesco'ya bağlayacağım.
1: Tedesco
0: istisnasız gittiği her takımdan amiyane tabirle teneke bağlanarak kovuldu. Yani genelde kovularak gitti ama Fenerbahçe'den ayrılırken havalimanında gözyaşları sel olmuştu, hatırlıyorsun hocam, gitme bizi bırakma falan diye. Ve Bologna'dan da kovuldu. 4 maç 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Türkiye yolu düşer mi sence tekrar?
1: Kesin, %100. Yani bence Tedesco... Yani şu görüşmeden önce olmuş olsaydı bugün Trabzonspor'un teknik direktörü yüksek ihtimal Tedesco olabilirdi yani. Hmm. Çünkü bizim sarıldığımız şey ne? Yani geçmişte buralarda bir de mağdur adı altında, onu da anlamış değilim giderken, bildiğin Tedesco'nun mağdur olduğuna ikna olan büyük bir kalabalık vardı. Ki Fenerbahçe'nin aslında biraz da içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Neden bu kadar uzun zamandır Fenerbahçe bir türlü doğru idare edilemiyor? Temel sebebi biraz da bu. Fenerbahçe hala Talişka'yı arıyor. Bak, ben bugün bir mesaj aldım. Bak, inanamazsın. Bir gün bana ben hani Talişka ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun. Geçtiğimiz sezondan bu zamana.
0: Evet.
1: Oyun Talişka gibi oyunculara yer vermiyor. Talişka gibi oyuncularla oynadığın oyun seni hedefe götürmez. Yok, olmuyor. Galatasaray Icardi ile 16 gol atmasına rağmen halledemedi o problemi. Bir mesaj veriyor. Oyun değişti. Atletizm beceri, tek başına beceriyle olmuyor. Ama Fenerbahçeliler bir türlü çıkamıyorlar o Talişka hayranlığından.
0: Mesaj ne?
1: Küçük maçların büyük oyuncusu Talişka'dan vazgeçemiyor Fenerbahçeliler. Bana attığı mesaj ne?
0: Gitti 3 maçta kazanamıyor.
1: Evet, kazanamıyor. Gitti, oraya gitti, 3 maçta da kazanamıyor. Gir bak, Araplarda 3 maçı da kazanamamış Talişka ile oynadı. Ne şimdi, öyle mi yorumlayacağız? Öyle bir yorum olabilir mi sence yani? Mantıklı mı bu yorum yani? Şey diyormuşsun Cihan abi, yok üçünde kazanmış diyormuş. Ben yanlış bir takıma bakmışım.
0: Cezire bilmiyorum ben.
1: Çok, sen de şimdi bakma bizi burada.
0: Ya bak, ona bakmıyoruz.
1: Hayır, yok, hiç şaka yapıyorum. Ayrıca eğer öyle bir durum varsa da lütfen beni ters köşe yap. Şundan bahsediyorum. Yani yanlış bakış açısı olduğu için söylüyorum. Yani 3'te 3 ya da 3'te 0 olması da aslında bir şey ifade etmez. Yani Talişka'nın bugün Fenerbahçe'den ayrılmış olması Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum... Bunun sebebi değil, asla, hiç alakası bile yok. Bak, yine bugün bir yorum okudum. Gendouzi ile ilgili bir arkadaşımız dedi ki, ya Gendouzi'nin neyini beğeniyorsunuz gibi bir yorum yaptı. Bak, Gendouzi ya gerçekten hani hafıza konusunda ciddi problemliyiz. Yani kimi nereye getirdiğimizi veya gelinen noktadaki oyunu bilmiyoruz. Gendouzi Lazio, Marsilya, Arsenal. Değil mi mesela? Bak, kariyere bakar mısın? Lazio, Marsilya, Arsenal. Üzerine Fransa amil takımı. Yani Lazio'dakiler, yani İtalya, Fransa, İngiltere. Hani bu işin en tepesindeki 3 ülke. 3 ülke değil mi? Yani Almanları koyarsın, oraya İspanyolları koyarsın. 5 ülkeden 3'ü. Ve buralarda ne oynamış biliyor musun? Yine girdim, merak ettim. Hani bir şey söylerken de bir şeyimiz olsun, argümanımız olsun. Oyuncu merkez orta saha ve 10 numara oynamış. O bahsettiğim kulüplerde ön libero da oynamış. Ve 10 numara pozisyonunda en fazla istatistiği yakalamış. Bak, 10 numara pozisyonunda en fazla gol istatistiğini 10 numara pozisyonunda, yanlış hatırlamıyorsam, Marsilya'da yakalamış olabilir. Şimdi kulübü karıştırıyor olabilirim. Ama şimdi senin 6 numara 6 numara 6 numara diye ortalığı yıktığın Gendouzi aslında bir organizasyonda 10 numara oynayıp en fazla golü en fazla asisti yapmış. Yani oyuncu 6 numara değil. Sen Fenerbahçe olarak 6 numarasın. Senin oyunun 6 numara. Oyuncuda bir sorun yok. Oyuncu 10 numarayı oynamış. Ama sen takım olarak yıllardır 10 numarayı oynayamıyorsun. Yani sorun takımda. Takım 10 numara oynamamış ki. Takım şu an 6 numara. Oyuncu gitmiş bir yer, 10 numaraları görmüş. Ama sen takım olarak, organizasyon olarak 10 numarayı oynamamışsın. Sen oynayamadığın için problemin onda olduğunu zannediyorsun. Problem onda değil. O halletmiş. Sen problemi kendin ortadan kaldırman gerekiyor. O tarafla ilgilenmiyorsun. Takılmışsın Talişka'nın peşinden gitmeye çalışıyorsun. Ya git ama faydası olmayacak sana.
0: Şimdi Gendouzi'ye bağlayacağım. Sen de futbolcusun. Böyle yani şimdi çok absürt bir argüman da. Genelde bu saçlar çok rahatsız eder insana. Önüne düşer futbol oynarken falan. Hatta Ozan Tufan'ın bir pozisyonda milli takımda gol yedirdiğinde saçlarını falan düzeltiyor diye bayağı bir eleştirmiştik. İşte Arsenal'da oyuna giren oyuncu bütün vaksı saçına sürüyor. Öyle arkaya yapıştırıyor falan. Yani Gendouzi maç esnasında saçını falan toplamıyor ya. Kaçırdığı gol görüş alanını falan etkilemiş olabilir mi? Yoksa ya alakası yok Cihan falan mı dersin de. Öyle Cihan, bir aklıma geldi yani, bilemedim yani.
1: Kariyeri boyunca böyle bildiğim kadar. Var hep, mı daha önce?
0: Yok yani, hep hani böyle.
1: Kısaydı da burada uzatmadı.
0: Yok hep böyle.
1: Tamam. Yani geçmişte böyle gidiyorsa onunla alakası yoktur yani. Ya bak en üst seviyede oyuncu da bomboş kale atar topu dışarı yani. Hani bunlar olur. Ama bu tek başına işte Fenerbahçe'nin sorunu buradan okuması gerekiyor. Tek başına oyuncu üzerinden okuyor. Bak Kerem'in bugün içinde bulunduğu durum tek başına Kerem olma şansı yok. Ya bu kadar Kerem kariyerinde aşağıyı görmedi. Bak Kerem şu an tanınmaz halde ya. Yani altyapıdan acemi bir oyuncuyu çıkarsan şu an Kerem'den daha kötü bir performans sergilemez diye düşünüyorum. Her şey ama yok, oyunun bütünü yok Fenerbahçe'de. Ama bunun da sebepleri var. Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a oyunu teslim etti. Şimdi bak şey çok önemlidir. Çok iyi de bir sözdür. Hani öğrenmeyi bırakırsan ölmeye başlarsın diyor değil mi?
0: Aa çok iyiymiş.
1: Yani, bu çok. Senin teknik direktörün öğrenmeyi bırakmış zaten. Öğrendiğini düşünüyor. Geçmişten ders almamış. Öz eleştiri yok. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim ettin. Yani bu düşünce dediğim insan bir önceki dönemlerde şampiyon olamamış. Ama biri ona işte şeyde Kavak'ta oturuyordu hoca değil mi? Çok zamanı orada geçirdiği için oradan örnek veriyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın yani. Çünkü hoca hep Kavak'ta ailesiyle arkadaş. Bence değerlidir de yani. Doğduğu büyüdüğü mahallede eşi dostu arkadaşıyla zaman geçirmesi. Bu aşağılanacak küçümsenecek bir şey de
0: çok
1: değildir.
0: Çok da keyifli bir yer Kavak. Güzel
1: hiç,
0: bir yer.
1: Yani bunda anormallik yok yani. Orada muhtemelen etrafındaki insanlar 99 puan aldığı sezon hocanın şampiyon olduğunu söylemiş. Yani aslında hoca şampiyon olduğunu düşünüyor. Şimdi ya inanabiliyor musun? Yani ben seni göreve getiriyorum. Yapamadığın iki organizasyonu sen yaptığını düşünüyorsun ve ilk kanalın televizyon kulübün televizyonunda ilk açıklaman şu. İki şampiyonluğun var diyorsun. Çalındı diyorsun yani. Mesela biri söylemiş ve sen ikna olmuşsun. O dönem hiç eleştiri yapmamışsın. Yani ben 99 puanla şampiyon olamadım. Çünkü ben ligin sonlarına doğru Dzeko ile bir münakaşaya girdim. Hiç girmemem gereken bir münakaşaya girdim. Aramızda olumsuz bir diyalog geçti Dzeko ile. Ben orada oyuncu idaresi konusunda hata yaptım demedi. Sonra yine en güçlü olduğunda ya biz Galatasaray'la kupa finaline gitmedik. Benim oyun olarak en güçlü, fiziksel olarak en güçlü olduğum dönemde gitmedik. Sivas Spor maçı oynayacaktım. Konferans Ligi olası şampiyonluğunu rotasyona giderek Olympiakos maçında kaybettim demedi. Şimdi hocam sen hiçbir şekilde bir öz eleştiri yapmamışsın. Bak öz eleştiri yapacağında bir sürü olay da varmış. Bak oyuncu iletişiminde varmış, oyunda varmış, rotasyonda varmış. Problemle giden yine problemi kucağında bulur. Kaybetmedi mi Fenerbahçe Gençler Birliği'ne ki o gün rotasyon üzerinden çok şey anlatılmadı mı? Bak bir öncekinde de sağlıksız rotasyon yapmışsın. Kaybetmişsin dönmüşsün. Yine bir rotasyonla yine kaybetmişsin. Ve daha problemlisi öz eleştiri yapmıyorsun. Yani Fenerbahçelilerin yine bence temel sorunu ki burada idari sorundur. Yani ben Aziz Yıldırım'ın yanında görevli biri olsam sportif direktör bana İsmail Kartal dense şu yorumu yaparım. Başkanım İsmail Kartal şampiyon olduğunu düşünüyor. Yani orayla ilgili hiçbir öz eleştiri yapmadı. Ve olamamasının yani resmi olarak şampiyon olamamasının çalındığını iddia ediyor. Değil mi? Şampiyonluğunun çalındığını evet. iddia ediyor. Şimdi kim çaldırır? Ben eğer teknik anlamda antrenör olarak her şeyi yapıyorsam ve sahanın dışında bazı hadiseler gelişiyorsa kim halleder onu? İdareci olarak. Yani normal olarak değil mi? Başkanı yapamadı diyor. Şimdi çaldırmak ne demek? Ben teknik olarak her şeyi yaptım. Sen masa başında kaybettirdin bana. O günkü başkanı hedef alıyor. Bugün Aziz Yıldırım'a derim ki yani yarın işler kötü gittiğinde sizce şöyle bir yorum yapabilir mi İsmail Kartal? Yüksek ihtimal yapar. Konunun benimle bir ilgisi yok. Dedi mi verilen soruya sorulan soruya basın toplantısında Gençler Birliği maçı 2 penaltı, Beşiktaş maçı 1 penaltı, bugünkü maçta da uzatma. ne yapabiliriz dedi. Yani ne dedi? Konunun benimle bir ilgisi yok abi dedi. Sağ dışında oluyor dedi. Yani hala İsmail Kartal Fenerbahçe'nin

0: göreve geldiği günden beri bir kere bile güçlü bir oyun olmamasını kendi eksikliği üzerinden yorumlamıyor. İki tane maç var ya Fenerbahçe'nin. Roma'nın ikinci yarısı, Lyon'un ilk yarısı. Bak iki tane maç var. Roma maçının ilk yarısı Fenerbahçe iyi bir oyun mu oynadı? Yok. Kötü bir Fenerbahçe. Bayağı kötü Fenerbahçe vardı. Gel Lyon maçının ikinci yarısına. Kötü bir Fenerbahçe vardı. Ama sen hep o gün işini gören skorlar olduğu için pozitif taraftan baktın. Bak pozitif taraftan da ama bütününde eksiksin. Şimdi eğer sen teknik ve taktik olarak Şampiyonlar Ligi'ne bir de oradan da sığınacak bir liman buldular. Oraya konsantre oluyormuş. Ne güzel iş mesela. Kazandığına konsantre oluyorsun, kaybedildiğine olamıyorsun. Yani biz burada eksik geçirdiğimiz bir yayında, enerjimiz düşük, çok kötü bir yayında ne diyoruz? Konsantre olamadık. İyi geçene konsantre olduk. E ne güzel iş abi. Yani biz o zaman... Biz hep başarılıyız abi. Şampiyon oluyoruz biz hep yani. Öyle olmaz. Otur bakalım bir öz eleştiri yap teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin temel sorunu, Fenerbahçe kimi göreve getireceğini, kime oyunu teslim edeceğini bence maalesef iyi analiz edemiyor. Çıkın artık şu evlat hikayesinden ya, bu aklımın mantığımın almadığı. Bir de üzerine daha da üzücü olan, ben bu kulübün evladıyım diyor. Yani... Sen o kulübün evladı olduğun her gün, her dakika para kazandın. Bedavadan olmadın. O kulübün evladı kimdir biliyor musun? Taraftardır. Her gün sana para veriyor. Bak zamanından ayırıyor değil mi? Ailesinden para veriyor bir de.
1: Tabii canım.
0: Yani oysa evlat, sahip, baba, kimse, senin artık orada atfettiğin değer neyse odur. Sen para alıyorsun ya. Sen profesyonelsin. Sen evlat değilsin.
1: Peki kendisinin evlatçılık yaptığını düşünüyor musun? Yoksa zaruri olarak ya, mecburen mesela İrfan Can Kahveci oynatıyor. Oradaki, o çocuk kesik yedi.
0: Oradaki temel sebep... Aldı.
1: Kasımpaşa'da iyi bir performans sergileyemedi ama İsmail Hoca yine 11'in neredeyse vazgeçilmezi gibi oynatıyor. Evet sonradan aldığı da oluyor ama...
0: Oradaki temel sebebin şu olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın yeni söyleyecek sözü yok. Derdi ya işte dünde kaldı, düne ait ne varsa yeni şeyler söylemek lazım değil mi? Hoca da yok yeni söyleyecek bir şey. O yüzden basın toplantısının sonunda çalındı çalındı çalındı. Ne diyor sonunda? Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Yok çünkü. Söyleyecek yeni sözün olabilmesi için biraz bir öz eleştiri yapman lazım değil mi yani? Eksiklik araman lazım. Şimdi yeni sözü Asensio'ya söylemek zorundasın. Kante'ye, Genduzi'ye, Lukaku'ya, Ederson'a, onlara yeni söz. İrfan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. Mert Hakan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. O yüzden onları yanında istiyor. Diğerlerini şu an sıcak bakmamasının temel sebebi o. Çünkü 99 puanı Fred alır mesela. O da oradaydı. Onun işine gelir 99 puan. Yerli oyuncuların işine gelir. Ama yabancıya yeni bir şey anlatman lazım. Senin iyi bir teknik direktör olduğunu ancak davranışınla anlayabilir Asensio. Ama siz mesela orada biraz küçük eleştiri de Oğuz Çetin'e yapacağım yani. Oğuz Hoca benim daha önce çalıştığım kanalda beraber program da yaptığım, hani zaten futbolculuk kariyeri şahane.
1: Çok Oğuz da, abi hiç yok ortalarda.
0: Çok da hani beraber zaman geçirdiğimde yeni tanınmış olmamı çok sevdiğim bir insandı. Çok kibar bir insan. Ama şöyle bir eksiklik var. Hocam siz bu işi bu seviyede yapabilecek en önemli isimlerden birisiniz. Hatta sayılacak en tepede isimlerden birisiniz. Sizin o gün Aziz Yıldırım'a bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Bu planlama yapılırken. Şimdi İsmail Kartal Lukaku'ya ne dedi? Henüz hazır değilsin dedi. Ondan önce Oğuz Hoca basın toplantısında 4 ile 6 haftayı işaret etti Lukaku ile ilgili değil mi? Ve oyuncu ikisine de itiraz etti. Ben hazırım dedi. Şimdi sen düşün, oyuncusun, Lukaku'sun. Gelmişsin bir yere, bir ay önce de Dünya Kupası'nda sonradan moradan 3 tane gol atmışsın. Ya bir de kimse kusura bakmasın, Türkiye Ligi öyle zor falan bir ligde değil yani. Herkes aynı şeyi söyleyip duruyor da. Türkiye Ligi çok zor. Değil abi. Ne zor? Zordan kastınız şu, bir plan yok, program yok. O yüzden zor diyorsun. Ya zor olsa sence Icardi geçen sene yürüyerek 16 tane atar mı? Ya da Talisca şu haliyle bu kadar gol atabilir miydi sana? Niye atamıyorlar bunlar Avrupa'nın ortalama takımlarına bu söylediğiniz golleri? Ya atamıyor, attırır mı sen orada o golleri ya? O yüzden zor değil. Şimdi sen orada analizi yapamamışsın. Sen Oğuz Çetin olarak orada yapacaktın analizi. Lukaku'yu oraya götürüyorsan o sözü kullanmayacaksın.
1: Ya bir de şöyle bir durum var İbrahim abi. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'ye geldiği o işte 2003-2004 galiba Fenerbahçe'nin alt sıralarda bitirdiği dönem. Yani faciaydı. Yaşı büyük olanlar daha iyi hatırlayacaktır. Yani,
0: biz de yendik o Fenerbahçe'yi.
1: Mesela,
0: ben de futbolcuydum o dönemde.
1: Tırnak içinde söylüyorum yani. Hangi akla hizmet hocaya bu sorumluluk veriliyor? Yoksa hani arkadaşlık, dostluğa binaen mi veriliyor? Yoksa hani başka bir başarısı var mı benim hatırlayacağım?

0: Çok güzel, şahane bir soru. Bence Aziz Yıldırım'ın yine en temel hatalarından biri oydu. Bütün camianın efsanelerini bir araya getireceğiz. Yani camianın efsanelerin hepsini bir odanın içine tıksan ne olur ya? Eğer o konuda yani bilgi vardır muhakkak ama o da çok güzel bir sözdü. Dur şimdi unutma, onu bir toparlamam lazım. Diyor ki bilgi kafanın içine giren değil diyor. Kafanın içine girdikten sonraki davranıştır bilgi. Yani bir şeyi okursun değil mi? Öğrenirsin ama öğrendiğini aktarabilmek, uygulayabilmektir değil mi aslında? Yoksa hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran, mesela çok zeki insanlara ayıran temel özelliği ne olduğunu düşünüyorum. O da aslında 3 aşağı 5 yukarı bizim gibi okuyor. Ama okuduğunu anlama ve daha sonra onu uygulama konusunda ön plana çıktığında fark yaratıyor. Şimdi yok mu Oğuz Çetin'in bilgisi? Var. Muhak %100 var yani en üst. Ama uygulama, işte verdiğin örnekler, yapamamış ya. O bilgiyi kullanamamış. Şimdi sen camianın bütün evlatlarını bir araya getirsen olmuyor. Yani senin bu işi en üst seviyede deneyimlemiş. Evladı mı? Evladı olsun. Bir sorunum yok. Bak, Bülent Uygun'la ilgili bir şey anlatacağım. Deneyimim olduğu için söylüyorum. Ben Bülent Hoca'yla, Bülent Hoca'nın Sivas Spor'da olduğu dönem sezon başı kampında beraberdim. O ara Ankara Gücü'nden ayrılmıştım. Sivas Spor'a gittim. Sezon başı kampında onlarla beraber zaman geçirdim. Ve normalde Sivas Spor takımı o dönem ortalama oyunculardan kurulu bir takımdı. Sezon başı kampını geçirdiğim takım, bir kere iletişim konusunda şahane bir oyuncu teknik direktör iletişimi gördüm. Ve daha önemlisi, çok önemsediğim şey, inanılmaz sezon başı kampı geçirdim. Müthiş bir sezon başı kampı geçirdim. Ve o takım o senenin sonunda ikinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şimdi bunun bir karşılığı var. Yani o gün Bülent Hoca'nın sezon başı, bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Bak, gördüm diyorum ya, yaşadım. Onun tesadüf olmadığını orada gördüm. Ha, Bülent Hoca'nın kariyeri ondan sonra başka, o başka bir hadise, ama deneyimlemiş birini gördüm o gün, değil mi? Bak, denemiş, o kulübün evladı ise evladı, gol kralı olmuş. Deneyimlemiş birini gördüm. Yani söylemek istediğim şu: birilerini göreve getirirken elinizde bir şey olacak, altını doldurmak zorundasınız. Tek başına o kulübün efsanesi olması bir şey ifade etmez. İşte bizim Volkan Demirel de mesela, değil mi, burada ilk konuşulan isimlerden. Yapalım, eyvallah, Volkan Demirel o kulübün önemli bir parçası olsun. Ama teknik anlamda yapamamış ya. Hatay'a göndermişsin olmamış, göndermişsin Gençler Birliği'ne olmamış. Değil mi? Olmamış yani. Şimdi teknik direktörlük başka bir şey ya. Hani o bahsettiğim bilgiyi sunabilmek, değil mi? Başka bir şey ya o da. Yapamamış. Şimdi Maldini Milan'da değil mi? Teknik direktör mü Maldini? Değil mi? Sportif direktör, futbol aklı, neyse. Takım elbisesini giyiyor, şahane. Mesela Volkan Demirel, giydirirsin takım elbiseyi, şahane. Eğer o tarafta kullanmak istiyorsan, illa camianın içinde kullanmak istiyorsan. Yani Fenerbahçe'nin temel sebeplerinden, temel sorunlarından biri senin biraz önce söylediğin. Camianın evladı olsun. İsmail Kartal'ın bu anlamda donanımı, bilgisi, birikimi, gelişimi, hiçbirini yapamamış ki hoca. Yapamamış hoca, iletişim kuramıyor. Bak, antrenman konusunda da bir hayli eksik olduğu çıktı ortaya. Şimdi biz şimdi bu neyle anlatacağız? Bak, ifade de edemiyor, krizi de yönetemiyor. Bak, bir su şişesi atılmış sahaya, kime atıldığı da belli değil. Belki oyuncuya attı, önündeki Romalı, hani doğru olduğu için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın, kimseye hiçbir şey atılmasın da, hani bu şey değil mi, attı. Belki de o tam İsmail Hoca'nın önündeki o Romalı oyuncuya kızdı. Bak, yine söyleyeyim, bu sözlerimiz yanlış. Kimseye hiçbir şey atılmaz. Romalı oyuncuya atarken geldi senin sırtına. Ve sen bu antrenörlüğü bırakıyorsun ya.
1: O su şişesi bence işin ya farklı
0: abi,
1: boyutu ya.
0: Ben anlamam, niyet okumuyorum. Ben senin söylediğinle ilgilenirim Cihan. Sen bana dedin ki ben su şişesinden, evet, dolayı bıraktım dedin. Ben bilmem arkada ne olduğunu. Eğer niyet okumaya girersen ben daha fazla şeyler de söylerim. Gidenler, kalanlar, değil mi? Mert Müldür, Semedo. Şimdi ben senin söylediğine inanıyorum. Senin söylediğinle hareket ediyorum. Sen dedin ki su şişesi. Ben dedim ki su şişesiyle bırakıyorsan küçücük bir krizi idare edemiyorsan, bu kriz bile değildir de. Ki doğrusu şu değil mi? Yani 50 bin kişinin, 40 bin kişinin olduğu yerde bir kişi hata yapıyorsa biz 50 bin kişiyi mi cezalandıracağız? Bir kişiyi düzeltme yoluna gitmemiz lazım, değil mi? Yani kalabalıkta, şimdi burada biz hepimiz oturuyoruz. Birimiz hata yaptı diye şimdi herkesin yanmaması lazım, değil mi? O hata yapanı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız mesela? Burada 4 kişinin olduğu yerde bir kişi hata yaptı, gönderin hepsini birden. Ya da küstük mü? Öyle olmaz. Şimdi bu konuda yanılmış, diğeri yönetememiş. Mesela Oğuz Çetin'im ben. Sen de düşün, biz seninle burada bir program yapıyoruz. Sen gelmiyorsun programa. Biz sen şimdi ben şimdi sana bana da hiç haber vermiyorsun. Allah korusun özel bir durumunda yok. Şimdi ben seninle ister istemez bir şeye girmez miyim? Ya da şey aynı şey benim için de geçerli. Senin telefonuna cevap vermem için keyfi gelmemiş.
2: Bir de orada yani 50 milyonu ilgilendiren bir durum var.
0: Ondan bahsediyorum.
2: Buradaki şeyden daha büyük bir şey yani. Sadece
0: tabii ki.
2: İkinizin arasında bir şey değil. Taraftar bekliyor, başkan bekliyor, insanlar merak ediyor.
0: Şimdi değil mi? Şimdi olur mu yani hani? Sen bunu idare edememişsin. Bak ekibimle beraber en yakındaki adamla siz şimdi Oğuz Çetin ve İsmail Kartal olarak bundan sonraki süreci nasıl idare edeceksin? Mesela baş başa kaldık odada. Ya arkadaş sen nasıl bırakırsın ya bana haber vermeden demez mi Oğuz Çetin ya?
2: Cihan Kamer de odada olur. Baş başa
0: o da olur. Olsa. Cihan Kamer de var. Hadi ki onlar 87'den beri arkadaşız falan dediği için oradan örnek veriyorum yani. Şimdi bu Fenerbahçe takımı bugün problem yaşıyor ve daha problemlisi. Ya bunda bir anormallik yok. İstifasına da böyle alınıyor güceniyor birileri. Ya arkadaşlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Bunlar böyledir. Bunlar şampiyonluğa takım kuran, hedefi her zaman o olan takımlarda ligin ilk 5 maçın 3'ünü kazanamazsanız, ikisini kaybederseniz, biri de Beşiktaş olursa kendisi abi gönderiliyorsunuz. Bu böyledir yani. Yapamıyorsunuz. Hani bu, ne yapacağız şimdi? Biz sen evlatsın diye devam mı edelim seninle yani? Yapamamışsın ya. Sen aslında gerçekten bak bu böyledir zaten. Bir yeri gerçekten seviyorsan oraya olan aidiyetinle ilgili de bir bağlılık bir durum varsa senin aslında sezonun başında bunu Aziz Yıldırım'a telefonda söylemen lazım. Başkanım ben duygusal bir insanım. Bir önceki sene de benim şampiyonluğumu çaldılar. Ben Fenerbahçe'yi bu şekilde hani çok sevdiğim için yönetirim. Ben şampiyon yapacağımı biliyorum ama bunlar çalarlar. Ya bana müsaade edin. Ya orayı yıkmak için gerçekten o donanımın varsa gel. Gel ki biz de böyle her maç sonu böyle ağzımız açık dinleyelim yani. Ya hakikaten Maestro diye bir hoca vardı Göztepe'nin. Dün yayında Burçin Hoca anlattı. Çok güzel yani. Hani bak buralardan biri gelmiş gitmiş bir teknik direktör olarak. Bence Okan Buruk için de geçerli de şampiyonluk tabii ki çok önemli ama ya öyle şeyler söyleyin ve öyle davranışlar içerisinde bulunun ki bir sürü insana örnek olun ve yıllar sonra söylediğim bir tane söz Beşiktaş maçıydı herhalde. Hayat oyunu savunmanın önünde oynayacak kadar kısa değil mi? Maestro bak yaz çok güzel bir söz. Maestro'nun
2: Farioli'nin de öyle sözleri vardı. Bak.
0: O da olabilir. Yani bir hayat yani hani savunma yapacak kadar şey değil. Kısa bir şey söyledi. Unuttum. Yani o kadar güzel bir şey ki bak. Adam buradan geçmiş. Hani başarılı başarısız onu bir tarafa.
2: Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa demiş.
0: Ya çok kısa demiş ya. Saldır abi eğlen demiş ya. Eğlen demiş adam bu kadar insan geliyor. Bu da bir gösteri ya şov ya. Stadyum niye geliyor? Selçuk İnan'a geleyim oradan. Bak şimdi onu söyledin. Ya diyor ki ben memnunum oyunculara girdim. Neyden memnunsun ya? Birileri bilet aldı. Bilet gösteri için bilet aldı. Sadece bir tarafı izlediler. Karşı tarafı izlemediler ya. Galatasaray'ı izlediler ya. Bu gösteri ya. Sen de bir katkı sağlayacaksın o gösteriye. Herkesin bir alanı var değil mi? Mesela tribün seyircilerin alanı. Sahanın içi oyuncuların alanı. Sahanın kenarı teknik direktörlerin alanı. Değil mi? Herkesin bak gösteride bir payı olacak. Herkes o işin bir parçası. Sen yoktun Kocaeli Spor olarak son Galatasaray maçında. Bir kişinin gösterisini izledik biz. Diğerinin hiç oyuna katılmadığı bir gösteri. Ve daha üzücü olan memnun olduğunu söyledin. E nasıl gelişecek şimdi senin antrenörlüğün ya da o takımın oyunu? Mümkün değil. Bak Maestro ne demiş? Kısa demiş hayat. Öyle ben yaslanmam arkadaş demiş. Ha sen dersin ki abi kaybetti gitti. Bence kaybetmedi. Bak burada bir şey bıraktı. Kaç sene geçmiş. Dün televizyonda bugün radyoda bunu konuşuyoruz yani.
2: Evet İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza dinleyenlerimizin mesajları var. Az sonra ileteceğim sana ama bir de Serdar Dursun'u sorayım. Çünkü ikinci bölümde biraz daha işte Galatasaray Beşiktaş yapacağız. Trabzonspor'u konuştuk zaten. Maç sonu röportajında senin gibi işte diğer televizyon kanallarındaki yorumcular gibi bizler gibi adeta Fenerbahçe hakkında yorum yaptı abi Serdar.
0: Ya onu da yanlış yaptı. Serdar benim takım arkadaşım takım. Tamam mı?
2: Ama ben şunu özür diliyorum. Hemen bu sözü sana bırakayım. Ben şu yüzden olduğunu düşündüm. Zamanında Aziz Yıldırım demiştik ya Ali Bey'e ya sen Ali Koç'sun Serdar Dursun gibi topçuları mı alıyorsun demişti. Bence intikam alma duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Ya da sana göre gerçekten böyle bir kişiliği mi var?
0: Ya yüksek ihtimal oradan yaptı. Şöyle bak ben Serdar Dursun'la ilgili bir anımı anlatayım. Ama biz barıştık. Geçen gün Kalamış'ta gördüm fitness'ta sezon başı. Biraz sohbet ettik. Küsmüştü bana. Çıkardı beni Instagram'dan falan arkadaşlıktan. Ya o da Aydın Cüngöz sebep oldu. Orada da Aydın Cüngöz o zaman bir program.

0: Yapıyoruz radyoda.
1: Ha, Serdar'a mı salladın?
0: Ben Serdar Dursun'la Şanlıurfa Spor'da oynarken bir anımı anlattım. Serdar Dursun bize Eskişehir Spor'dan geldi kiralık. Biz de Şanlıurfa Spor'dayız ama böyle Buca maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle stat dolu, bir acayip kalabalık var. Raş Çetiner de hoca. Raş Çetiner Serdar Dursun'u oyuna aldı. Ama kadroda böyle Serdar Özkan falan var. İyi bir Urfa Spor kadrosu. Serdar Dursun bak orta sahayı biraz daha geç rakip kaleye. Oradan arkası dönük rovaşata yaptı. Bak.
1: Sever öyle şeyleri.
0: Rovaşata yaptı oradan. Tabii yıkıldı stat. Yani acayip tepki falan. Neyse bir döndük, izin vardı. İzinden kazanamadık o gün, kaybettik. Böyle bayağı bir problemli dönemdi. Bir döndük Serdar Dursun yok. Geri göndermiş Raşit Hoca. Kiralık geldiği için Eskişehir Spor'a. Ben de öyle bir anım aldım. Küsmüş. Yani hemen çıkarmış. Hatta sonra bir kuzeni muzeni mesaj atmış bana. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Yalan söylüyor İbrahim.
1: Niye, kötü bir şey mi ya?
0: Ya şey işte hani ama sanki onu şey yapıyoruz diye. Işte. Neyse. Şimdi Serdar Dursun'u tanırım o dönemden. Yani Serdar Dursun hadi senin dediğin gibi olsun. Yorumculuk yapıyor. Yorumculuğu da yanlış olmuş o. Yorumu çok doğru bir yorum değil. Eğer Fenerbahçe kadro yetersizliği Fenerbahçe'de konuşulacaksa bence kendi oynadığı dönem üzerinden konuşulur. Yani Fenerbahçe Serdar Dursun'u arıyorsa orada kadro yetersizliği vardır. Lukaku ile Muriç'in olduğu, Greenwood'un olduğu, Kante Gendouzi'nin olduğu, Ake Şikrinyar'ın olduğu, Ederson'un olduğu takım kadro kalitesi konusunda asla hiç öyle bir şey söylemesin. Eksik bir, ya yanlış bir yorum olmuş yani.
1: İsmail Kartal'ı kollamak için de yapmış olabilir mi?
0: Ya
1: İsmail
0: Özil'in zaten bağlanıyor. İletişimdeler. Bir kere onu net söyleyeyim. Bu yorum net İsmail Kartal'la da iletişimi olduğunu bize gösteriyor. Yani İsmail Kartal'la net bir bağlantıları var. Aziz Yıldırım'ın o ifadesinin üzerine hazır Fenerbahçe berabere kalmışken orada bir eksik anlatması. Hoş bence hiç bu işlere girmeyin. Siz bir camiaya temsil ediyorsunuz. Oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi sen Antepli biri olarak rahatsız olursun o durumdan. Sana ne Fenerbahçe'nin kadro yeterliliğinden, kadro yetersizliğinden?
1: Evet, kendi zamanına bakıyorum da ben iki kez geldi ya. 2021-2022'de işte, Gustavo'lar, Zaitz'lar, Crespo'larla oynamış.
0: Şimdi Zaitz, Crespo, Gustavo yetersiz.
1: Berişalar falan var.
0: Berişalar yeterli, özür dilerim. Bunlar yeterli. Ake, Greenwood yani bunlar yetersiz miymiş? Analiz yanlış bir kere yani. Hani yorumculuk analizi bence yanlış. Serdar yorumculuğa geçecek olursa bence bu tarafı iyi analiz etsin yani. Yorumculukta başına inşallah.
1: Siz bir daha küsebilirsiniz bence. Ben buradan bir paraşütle şey benim, yapacağım.
0: Benim bu yorumlarımın onda samimi olduğunu bilir. Küsmez bana yani.
1: İyi, paraşütle şeyi de soracağım. Daha İspanya'ya falan da geçeceğim. Mourinho, Arda Güler çıktıktan evet. Sonra falan basın toplantısında... İşte vazgeçilmez midir diye soruldu. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir dedi ama Arda'yı çıkardıktan sonra 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Onu da ikinci bölümde konuşuruz. Mesajlar var. Biraz onlara geleyim İbrahim abi. Ardından reklama gideceğim. Serdar Dursun sizce forvet mi diyor Adri Bulari?
0: Forvet ne?
1: İbrahim Bey'in bence futbolun içinde olması gerekiyor. Herhangi bir takımda, altyapıda, federasyondan, milli takımda böyle insanları içeride tutmamız lazım demiş. İçeride misin? İçerideyim.
0: İçerideyim ben.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin diye bir mesaj var. Hemen şöyle hızlıca geçeceğim. Alp'ten sağ ol. Türk futbolunun dramasını bir demiş. Netflix okuyabiliriz, sorun yok. Netflix'te yapsalar dünya izler. Lig maçlarından fazla satacağı kesin diyor. Sergen Hoca'ya atılan su şişesi bence Beşiktaş'ın vizyonunu değiştirdi demiş.
0: Yok, o yanlış olur ya oradan, yani olumlu bir şey anlatmaya çalışmış herhalde vizyonun evet. Değişimini ama yani o su şişesi olayının üzerinden öyle bir değişim olumlu bir şeymiş gibi anlatılmaz, o yanlış olur yani. Vizyon evet, o konuda %100 aynı fikirdeyim ama o su şişesiyle olmaz, o birilerinin onu öngörmesi gerekiyordu. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak eksiklerini öngörmesi gerekiyordu.
1: Sivaslı İlhami Sivas Spor'la ilgili söylediklerin için ağzım bal yesin demiş. Ahmet der ya Fenerbahçeliyim. Ali Koç ilk başkan seçildiğinde Aykut Kocaman'la çalışmaya devam etmedi ve Koku'yu takımın başına getirdi. Sizce Aykut Kocaman'ı düşünmemesi hata mıydı? Onunla devam etse farklı olur muydu demiş.
0: %100 yani Ali Koç da o döneme gelse benzer yorumu da Ali Koç yapar. Orada hata yapmışım. Aykut Kocaman'la devam etmem gerekiyor. Çünkü tekrardır ya belirleyici olan. Aykut Kocaman'la devam etmiş olsan Aykut Kocaman senin o Koku'yla yaşadığın o keskin değişime müsaade etmezdi. Yani Ali Koç'un da yorumu bu olur bugün diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe için camianın tüm değerlerini bir araya getirince sana yanlış diyecek kimse dışarıda kimse kalmayacak demiş. Bayram Bayık. Ama anlamadım. Ve sen yaptıklarının doğru olduğunu

0: olduğunu düşüneceksin. Böyle
1: İşte
0: olabilir mi demiş. Ha.
1: Bayram Bey mi bu?
0: Evet.
1: Aslında tam bizim söylediğimiz Bayram Bey. Yani evet, o içeri hepsini getirmende bir problem yok. Ama işte o dediğim olay, o konudaki donanım ve sana itiraz edeceğim.

0: ve gidecek oyuncularda hangisi gelecek, hangisi gidecek. Teknik donanıma sen sahipsin. Sen kulüp başkanını ikna edeceksin. Ama orada da maalesef arkadaşımıza katılıyorum. Çünkü gördüğümüz olay tam olarak bugün anlattığı. Hemen hemen başkanın her söylediği onaylanmış yani.
1: Fenerbahçe'nin eksiği orta saha oyuncularının olmaması demiş. Eski dönemdeki gibi Alex Okocha gibi oyuncuları yok diyor.
0: Eski dönemdeki Alex Okocha oyunlarını bugün kabul etmiyor. Yani Alex Okocha oyunları dünyanın hiçbir yerinde yok maalesef, kalmadı, bitti. Yani şimdi bugün en çok tartışılan şey ne? Fenerbahçe 3 tane 6 numarayla oynuyor. Ben de sana söyledim, bak girin bakın. Hani bu benim şeyim değil. Kafamdan uydurduğum bir yorum değil. Girin Transfermarkt'tan bakın. Guendouzi'nin Lazio, Marsilya, Arsenal kariyerlerine bakın. Attığı gollere, oynadığı mevkilere lütfen bakın. En çok golü 8 ve 10 numara oynadığı kariyerinde maçlarda atmış. Oynamış, Arsenal'da oynamış, Lazio'da oynamış, Marsilya'da oynamış. Yani lütfen burada gördüğünüz üzerinden yorum yapmayın. Buradaki senin sorunun, seninle alakalı bir durum yani.
1: Guendouzi'nin neyini beğeniyorsunuz diyen arkadaş, sezon başında da İsmail Kartal kutsaması yapıyordu. Hollanda biber serasından selamlar demiş. Güzel de bir fotoğraf atmış bize, teşekkür edelim.
0: Selamlar.
1: İbrahim Evuzu selam olsun, dün Aspor'da dinledik, şimdi sıra Radyo Gol'de, seni de seviyoruz demiş. Sağ ol Mirzacığım, teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır demiş. İkinci bölümde soracağız Soner onları detaylı. Zeki Yavru Sivas'ta oynamadı galiba, yanlış hatırlamıyorsam diyor Turan. Sen de emin olamadın orada zaten. Thomas Reis Fenerbahçe için çok iyi olabilirdi. Fenerbahçe bu fırsatı da tepti diyor Remzi Kaya. İyi yayınlar. Bu Galatasaraylılar Fenerbahçe istediği zaman kendi hakkında yorum yapıyorlar demiş. Fenerbahçe hakkında neden yorum yapıyorsunuz ki diyor. Vallahi bütün takımlar hakkında yapıyoruz. Az sonra Galatasaray'a da geçeceğiz, Beşiktaş'a da geçeceğiz Burhanettin, merak etme. Şöyle devam edelim. Ben Alanya maçından sonra hakkı olmasına rağmen hakem konuşmayan İtalyan hocamdan memnunum diyor Erkan. Olası bir Trabzon maçının ardından artı Barcelona mağlubiyeti Okan Hoca'yı sallar mı demiş. Serdar Dursun tam modifiye sanayi çıkışı Tofaş Araç gibi diyor. Saçlar Pedro, gol sevinci Ronaldo, kaşlar farklı bir şey demiş. Fiziksel görüntüsü hakkında şey yapmayalım.
0: Evet, olmaz. Bizi, olmaz fiziksel.
1: Evet. Su şişesi atıldı. Milyon euro alan kişinin psikolojisi bozuluyor. 12 sene cebinden bir ton para harcayan taraftarın psikolojisi nasıl olacak? Bunu da sorgulayalım demiş.
0: Doğru. Doğru.
1: Kısa bir ara. Hemen geliyoruz. İkinci bölüm Galatasaray Beşiktaş. Biraz Avrupa. Hemen buradayız.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: fiyatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: de bulacaksın.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatı.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
4: Hanımlar beyler, ormanda spor yaparken alt adeliği yırtan İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Evet,
5: geç kaldım. Çünkü yavaş yürüyerek geldim buraya.
4: Geçmiş olsun diyelim. Ben teşekkür de şimdi fark ettim, reklam arasında sordum.
5: Ya ben futbolculuğumda da böyle aslında, futbolu 32 yaşında, evet, 32 evet yaşında bırakma sebebim buydu yani. Çok fazla alt adelem sakatlanıyor. Yani tam iyileşiyorum, bak bir daha sakatlanıyor. İşte o da hep bizim altyapılarda maalesef hocalarımızın da kulaklarını çınlatalım. Küçücük yaşta planlı plansız sen ağırlığın altına sokarsan oyuncuyu, yanlış antrenmanlarla, iyi beslenmeden yüklenirsen oyuncuya, işte bir yerden sonra ya belinden sakatlandı bizim jenerasyon ya adalesinden sakatlandı. Maalesef sen hala de devam ediyor. Yani bak 44-45'e gidiyorum. Şurada ormanda koşu yaparken adale yırtıyoruz yani. Olacak iş değil yani.
4: Evet, çok geçmiş olsun bu arada. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama acıyor, rahatsız edici bir şeydir tabii. Evet abi, Trabzon Galatasaray maçıyla devam edeceğim. Öncesinde Marsilya Beşiktaş mücadelesi var. Daha doğrusu Beşiktaş Marsilya mücadelesi var ama az önce, hala da konuşuyor bu arada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Bayağı yani 12'de başladı, saat 13.20 A-Spor'da açıklamalarını devam ediyor. Çok fazla veremedik tabii özel röportaj olduğu için ama önemli gelişmeler olursa sizlere buradan aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'ı yeneriz dedi başkan. Kadroya güveniyorum dedi. Ve Galatasaray Trabzonspor maçının ardından bir milli ara olacak mı, ona bir bakayım. Ondan sonra bir maç daha var mıydı? Evet, oradan sonra bir milli ara oluyor. Ardından işte Kasımpaşa, Barcelona derken böyle maçlar devam edecek. Thomas Reis gelir gelmez zaten takıma dokunamayacak. Yani, senin düşüncen bu yönde zaten.
5: Zaten yani o işin mümkün olmadığını biliyoruz.
4: Bugün de ilk antrenmanına çıkıyor.
5: Şöyle ya, kadro kalitesi olarak bir kere net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani Trabzonspor'un oyuncu kalitesi bugün oynanan oyunun çok daha fazlasını vaat ediyor. Ki geçtiğimiz sezonda aslında bir oyun olarak alışkanlıkları vardı. Şimdi onlar tabii biraz oraya hazırlıksız yakalandıkları için bugün o sorunu yaşıyorlar. Ama şunu da biliyoruz. Teknik direktör değişimleri dedim. Hep bir pozitif katkı sağlıyor takımlara bu değişim. Şimdi maç da çok uygun bir maç. Galatasaray'ın özellikle kazanmış olmasına rağmen bütününe baktığında hala oyun anlamında insanları tatmin etmeyen bir sürü şey var. Hele hele Osimhen yoksa, değil mi? Tanınmaz hale gelen bir oyun var. Hepsini bir araya getirdiğinde ben Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum ama kaybedeceğini de düşünmüyorum. Bana beraberlik, tam beraberlik maçı gibi geliyor. Çünkü belki Trabzonspor'u beraberlik çok işine yaramayabilir ama Galatasaray'a karşı kaybetmemek de onlar için şu an içinde bulundukları durum açısından kıymetli olabilir. Galatasaray tarafı için de bence deplasmanda, Trabzon deplasmanda kaybetmemek kötü bir skor olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani iki takımın içinde bulunduğu durum, kadro kalitesi, teknik direktör dokunuşları hepsini bir araya getirdiğimde bana beraberliğe daha yakın bir karşılaşma gibi geliyor.
4: Evet, tekrar buraya bağlayacağım. Evet. Okan Buruk'un Kocaeli Spor maçı sonrası maç sonu röportajından sana bir kuble soracağım. Tabii biraz sert bir soru olacak ama hoca sipariş soru almış olabilir mi? Çünkü çok fazla yani bu kadar 4 yıldır başarılı olmasına rağmen, işte şampiyon olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına rağmen eleştiriler oluyor ve Serdar Kelleci de hocanın istatistiklerini falan verdi. İşte en çok puan toplayan yerli hoca, rekorları alt üst eden hoca şeklinde. Okan Hoca da dedi ki ya işte biz bunları yapıyoruz ama hala görmezden geliniyor tarzı açıklamalarda bulundu. Yani hoca burada bir PR çalışması mı yapmaya çalışıyor yoksa gerek var mı PR çalışması yapmasına?
5: Ya zaten bence kendini yok. İspat etmiş. Yapmadığını düşünüyorum. Yapmadığına inanmak istiyorum. Orada tamamen eksikliği soruyu soran arkadaşımız üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü ya gazetecilik çok önemli bir görev değil mi? Önemli bir mesele. Yani insanları doğru bilgilendirmek önemlidir. Eksik olan soruları sormak çok kıymetlidir. Ben mesela bu konularda basın toplantılarda sorulan sorular konusunda bir kişi var benim hafızamda. Çok beğeniyorum sorularını. Beril Böke var Fenerbahçe'de. Ya Beril'in sorular şahane mesela. Şahane, kulüp başkanına da, teknik direktöre de tam anlamıyla neden o eksikliği ortaya çıkarma konusunda, yani ifade etme konusunda aslında şahane pas atıyor teknik direktörlere de, kulüp başkanlarına da. Şimdi Serdar Kelleci'nin orada soru yok zaten orada. Tamamen bir güzelleme mi diyorlar ona,
4: övgü,
5: yani?
4: Övgü. Övgü
5: var. Şimdi birincisi, evet, istatistik konusunda kimsenin bir itirazı yok ama içini doldurma konusunda itiraz edilecek çok şey var. Mesela Serdar Kelleci'den orada şey beklerdim. Hocam, şahane bir istatistiğiniz var. Müthiş bir istatistik yakalamışsınız ve her gün bu rekorları yeniliyorsunuz. Çok kıymetlidir. Ama Galatasaray neden bir oyuncuya bu kadar mahkum oluyor? Bir teknik direktör olarak bu sizi rahatsız etmiyor mu? Mesela ben onu sorardım. İkinci sorum şu olurdu. Hocam, siz yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını, yerli teknik direktörlerin itibarsızlaştırıldığını söylediniz. Ama burada da federasyon size bir fırsat verdi. Yabancı kuralından, değil mi? Yabancı oyuncu sınırlaması getirdi. Aslında yerli oyuncuyu daha değerli hale getirmek için federasyonun, değil mi, sana bir fırsat tanıyor. Diyor ki yabancıda sınır getiriyorum, daha fazla Türk oyuncuyu oynat diyor. Şimdi ben teknik direktör olarak yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını söylesem orada yabancı sınırına itiraz etmem. Derim ki benim için bu fırsat, ben kendi evladımı, kendi oyuncumu tıpkı geçmişte birilerinin bana verdiği, beni geliştirdiği gibi ben o şansı verip o oyuncuları geliştireceğim demeniz gerekmiyor mu? Siz benim hatırladığım bu yabancı konusunda sınırsız olmasını talep ettiniz. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Hangi Okan Buruk davranışının peşinden gideceğiz biz? Gazetecilik budur yani. Yoksa yani bak şey de yapıyorlar. İsmail Kartal'da da bir örnek vereyim mesela. Diyor ki işte Lyon ve Roma maçında diyor işte Gasperini ile diyor Fonseca'yı mat etti diyor İsmail Kartal. Teknik olarak, taktik olarak diyor. Ya Allah aşkına, bir kere bir şeyin analizini yaparken bir sağlıklı analiz yapın. Yani bir maç üzerinden, 45 dakika üzerinden analiz yapılmaz. Göreve geldiği bugünden, bence geçmişe de gitmek lazım da, yani Arşi Brown'un attığı golü hatırlayalım. Bak oraya çok kısa değineyim. Hatta bence Barış Yurduseven'e de biraz ayıp ettiler. Yani çok fazla Barış Yurduseven'in, biliyorsun, kendi yayınında, programda Arşi Brown'un orada ne işi var dedi atılan gole. İzledim mi o videoyu bilmiyorum. Aslında o videoda Barış abinin anlatmak istediği, evet, o ifade, evet, doğru bir ifade değildi. Yani Arşi Brown'un orada ne işi var denmez. Aslında temelde anlatmak istediği geriye gelme konusunda. Yani planlı Arşi Brown'un orada ne işi var? İşte plansız Arşi Brown'un orada ne işi var denir. Planlı Arşi Brown oraya gitse kimsenin bir itirazı olmaz. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu, biliyorsun, analiz konusunda herkes uzman ülkede. Var mı analiz yapamayan biri? Benim yok etrafımda. Senin var mı? Herkes şey, yani ulema bu konuda. Hatta bir adım ileri gidiyorlar. Yapmadığı şeyleri de yaptı gibi söylüyorlar. Geçen sene senle burada programda Tedesco'nun su şişesiyle Alanya deplasmanında gol attırdığı yazılıyordu. Hatta sana dedim ki, bir video izledim buraya gelirken. 1 milyondan fazla izlenmiş çok kısa sürede ve binlerce beğeni almış. Tedesco'nun su şişesiyle gol attırdığını söylüyor arkadaş.

0: taktik analiz yapıyor. Hatta onu çize çize anlatıyor. Tedesco'nun önce Asensio ile konuştuğunu, devamında Fenerbahçe'nin o golü nasıl anlatıyor. Çize çize böyle.
1: Sonra sordurmuştu.
0: Ben de rica ettim. İrfan 25'e sordurur musun dedim sana. Sordu, sen de olsun. Sordun. Tedesco ne dedi?
1: Hiç alakası yok dedi.
0: Şimdi aynı senin bugün Fonseca ile Gasperini'yi mat etti dediğin, yani Barış abiye yapılan bence orada haksızlık. Plansız giden oyuncu oraya gitmez. %100 Barış abiyle aynı fikirdeyim ki geriye dönme konusunda Fenerbahçe Gaziantep maçında iki tane Archie Brown'un arkasına atılan topta gol yiyordu. İki tane. %100 pozisyon. Aslında Barış abinin orada anlatmak istediği oydu. Planla giderse kıymetlidir. Ama sen İsmail Kartal'dan hiç planla Archie Brown'un attığı gole benzer Fenerbahçe kanat bek hücum organizasyonu izledin mi? Planla oraya geldi mi hiç? Gelmedi. Plansız yapılıyorsa bu doğru değildir. O gün işini görebilir ama gelecek adına problemli davranıştır. Ve İnsanların yapmadığı şeyi sırf ben teknik taktik analiz biliyorum, farklı bakış açısıyla yorumluyorum diye anlatmayın. Çünkü o insanlar o söylediğiniz şeyi yapmadı. Yapmadı. Şimdi bizim temel sorunlarımızdan biri de o. Yani soruyu soran Serdar Kelleci için de o ifadeyi kullanabilirim. Keşke o biraz önce söylediğim şeyleri söz. Onun bize bir faydası olur. Diğerinin kimseye bir faydası yok. Şöyle faydası olur size. Okan Buruk'la daha samimi olursun. 2-3 kahve içersin herhalde. Yani o sana
1: mesajlarına cevap verebilir.
0: Cevap verir, bir bilgi alırsın. Eyvallah, bir gazeteci olarak o da önemli olabilir. Bilmiyorum ama ben Okan Buruk'la tanışıyorum mesela. Bak, ben Okan Buruk'la tanışıyorum. Aynı menajerle çalışıyorduk bir dönem. Şimdi ben Okan Buruk'u teknik anlamda eleştiriyorum değil mi? Normalde baktığında sanki Okan Buruk, hani öyle mesajlar geliyor ya, Okan Buruk düşmanlığı yapıyormuşum gibi konuşuyorum. Ama mesela tamamen teknik olarak yorum yapıyorum. Ben Okan Buruk'u yarın bir yerde görsem bu konuda eleştirimi yapabilirim tabii. Teknik bir şey söylüyorum yani. Bu kişiselleştirilmez. Yani şeyi ayırt etmemek lazım. Ayırt etmek lazım. Yani benim Cihan'la aram iyi. Şimdi ben de yani Cihan'a aramı bozmayayım, Cihan'a da biraz öveyim ki yarın Cihan'da bir işim öyle olmaz. İnsanları doğru yönlendireceğiz. Gazeteciyiz, yorumcuyuz. Kimseyi ayırmadan öyle ya bir şeyler söyleyeyim de yarın öbür gün bu bana, o olmaz. O ayıp olur. Bak, bu kadar insanı da yanlış yönlendirmiş oluruz. O yüzden o analizi yapan arkadaşlar, arayın İsmail Kartal. O söylediğiniz analizi İsmail Kartal size gelsin, anlatsın. Siz de yayınlayın o videoyu. Ben de çıkacağım burada, özür dileyeceğim. Sizin anlattığınız İsmail Kartal yaptı mı yapmadı mı? Bak, git İsmail Kartal'a aç videoyu. Senin anlattığın analizi İsmail Kartal sana anlatamaz. Çünkü öyle bir analiz yok. Onu sen belirliyorsun kafanda.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz devam ediyor. Okan Buruk'un basın toplantısı üzerinden devam edeceğim abi. Osimhen ve Lemina da soruldu kendisine. Yani Osimhen dedi, sahada olunca kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Ama Osimhen yokken de güçlü bir oyunumuz var dedi. Ve işte Osimhen'in de ağırları azalması durumunda Trabzonspor maçında forma giymesini bekliyoruz. Yani Okan Buruk'a iletmiş, oynamak istiyorum demiş. Okan Buruk da bakacak duruma.
0: Ama çok tehlikeli bir şeydir. Bak, kas sakatlığı işte ben görüyorum. Ya,
1: bir tekrar edelim.
0: Devam ediyor. Çok tehlikelidir. Bak, kaç yaşına geldim hala aynı sorunu yaşıyorum.
1: Bence oynatmayacak ama.
0: Oynatmaması bence Galatasaray'ın geleceği adına önemlidir. Bak, oynatırsın, nüksederse gittin, sezonu kaybettirirsin oyuncuya. Onu yer yapar. Bırak, yatırımın da heba olur. Bak, sen 75 milyon euro yatırdın. Verdiklerini de söylemiyorum. Yani 5. yılın sonunda değil mi 200 milyon euro falan gibi bir para ödemiş olacak Galatasaray totalde. Değil mi? Yani oyuncuya verdiği, kulübe verdiği bonuslar, şusu busu. Senin öyle bir ekonomi yok. Sen Osimhen'i tekrar minimum aldığının üstüne, değil mi, ya da aldığına vermen lazım zarar etmeme açısından. Yani sen eğer Osimhen'i 75 artıya vermezsen gittin, zarar etti. Batar o ekonomi yani. O yüzden sağlık her zaman önemlidir. Daha önce de örnek verdim, yine vereyim. Sakatlığım vardı, yine kas sakatlığım vardı. Hoca Saffet Suç'tu, Ankara Gücü'nde oynuyordum. Sordular, ya hocam 15 yok kardeşim dedi. Ya tam %100 bana verin oyuncuyu, ben onu riske edemem. Bir maç oynatırım, sakatlarım, 5 haftayı kaybedersiniz. Oyuncuya da yazık edersiniz. O yüzden bence Okan Buruk'un ki öyle yapacağını düşünüyorum. Küçücük bile riski, içinde barındıran riski almaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, çünkü önünde Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, zaten milli ara vesaire.
0: Milli ara sonrası derken çok, yani her takım için geçerli. Esas bence lig orada başlıyor. Milli ara sonrası başlıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig, aynı şekilde Beşiktaş için de geçerli. UEFA, Trabzon Konferans Ligi falan derken çok sert bir fikstür geliyor.
1: Evet abi, diğer taraftan bir de Beşiktaş var. Yarın Marsilya ile oynayacak. Tabii Sergen Yalçın'ın da tekrar yayıncılık tarafına geri

0: dönüşünü biliyoruz ama her yayınında ekstra bir artık falso mu diyelim, ne diyelim ona, bir hata mı diyelim ya da insanların ilgisini çeken cümleler mi kuruyor diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama farklı cümleleri var. Sergen Hoca'ya geçmeden önce bir Beşiktaş Marsilya maçını da alabiliriz senden. Beşiktaş böyle bir şey girdi mi? Şimdi havalar serinledi ya abi. Bundan bir hafta önce sıcaklardan böyle yanıyorduk, of pişiyorduk falan. Bir anda böyle hava serinleyince oh diyorduk. Sonra sıcaklar tekrar gelince böyle bir şey oluyorsun. Ya yine mi geldi bu sıcaklar diye. Beşiktaş bu 2-3 yıldır böyleydi. Böyle işte Rafa geliyordu. 3-4 hafta adam muazzam, daha Beşiktaş kendine mi geldi falan derken yine havlu atıyordu Eylül ayında. Ama bu sene sanki başka bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi duruyor. Daha sağlam, daha diri bir Beşiktaş görüyoruz hocasıyla beraber.
1: Evet abi, son söylediğin çok değerli. Hocasıyla beraber. Yani biz ülkede son zamanlarda hoca varlığını iyice yok saymaya başladık. Yani Okan Hoca'nın Osimhen'le başka oynuyoruz dediği gibi, evet kabul ediyorum ama o biraz teknik direktörün dışına çıkan bir oyuna gitti. O iyi bir şey değildir. Beşiktaş'ın şu an rakiplerine göre en büyük avantajının teknik direktör dokunuşuyla bugüne geldiği olduğunu düşünüyorum ki bu çok önemlidir. Çünkü Beşiktaş oyuncularla problemi halletmedi. Beşiktaş önce teknik direktör davranışıyla halledi. Yani Sergen Yalçın'ın düne kadar bunlarla olmaz dediği oyuncularla Beşiktaş bugün o güçlü oyunu inşa etti. Temelini orada attı. Ne olur bilmiyorum. Zaten şöyle yorumluyorum ben. İki şey belirleyici olacak. Galatasaray oyuncu kalitesi anlamında en iyi kulüp şu an ve oyuncu tekrarı anlamında. Bak, oyuncu kalitesi, oyuncu tekrarı. Galatasaray şu an ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör davranışı olarak da ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör takımı olarak da en iyi takım Beşiktaş. Burada Fenerbahçe'yi şu an o yarışın içine dahi koyamıyorum. Çünkü bugün ne teknik direktör, ne oyuncu tekrarı, ne oynanan oyun. Yani o yarışın içine bugün Fenerbahçe'yi koyamıyorum. Çünkü bu geçirdiğimiz süreçte Fenerbahçe bu bahsettiğim kavramların çok dışında kaldı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe Galatasaray'ın arasında geçecek gözüküyor. Çok erken tabii bu yorum yapmak için ama bugün için söylüyorum. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte. Teknik direktör dokunuşuyla güçlenen oyun mu? Oyuncu kalitesi ve oyun tekrarıyla güçlenen oyun mu? Hangisi belirleyici olacak? Hangisi şampiyon olacak? Onu bilmiyorum ama İtalyano bugüne kadar çok şey öğretti. Bak, son karşılaşmada da oyuncusu üzerinden anlattı. Kendi örnek verdi değil mi? Görülen kart üzerinden. Hakem de aramadı problemi. Sarı kart vermedi demedi yani. İkaz etti. Bak, eksik bırakırsın bizi dedi. Orkun'a söyledi yanlış hatırlamıyorsam. İşte Alanya'da kıyamet koparken hiç problemi dışarıda aramadı. O yüzden ben İtalyano'da Beşiktaş'ın uzun vadede bir sorun yaşayacağını düşünüyorum.
0: Emsal oldu mu sana göre? Şey diyorlardı yani, yabancı hoca ligi tanıyana kadar vesaire, bu tarz genelde cümleler olurdu. İtalyano herhalde emsal oldu. Yabancı hoca geldi, oynatıyor takır takır.
1: Ya yok, ligi mi gibi bir şey tanımaya gerek yok ya. Ya
0: futbol her yerde top, futbol
1: aynı,
0: değil mi?
1: Top işte yuvarlak, ne abi yani, antrenman bilimi aynı, oyuncu performans, neyi tanıyacağız kimi? Ki bence Türkiye'de ligi tanımazsan senin adına daha hayırlı. Ligi tanırsan gittin. Çünkü biliyorsun Türkiye'de ligi tanırsan sen tanınmaz hale gelirsin. Çünkü her hafta değişen performans. Şimdi Antep'i izliyorum mesela bir hafta. Müthiş. İkinci hafta bir izliyorum başka. Eğer ben ligi tanırsam ben de dağılırım. Bence tanımamasında fayda var. Yani kendi planlaması çok daha sağlıklı. O yüzden Italiano bence birçok şeyi kırdı. Mesela bahanelerin arkasına sığınan Sergen Yalçın ve onun yönettiği şeyi, ekibi yıktı mesela. Şu an Sergen Yalçın'ın inandırıcılığının bugün çok fazla düşmesinin temel sebebi Italiano. Çünkü olmaz denilenleri bugün Italiano yaptı. Gitti düştü, senin bütün tezin, bütün anlattıkların çöktü. Biri geldi çökertti senin şeyini. Çünkü sen Çerni'yle olmaz dedin. Olaytan ikinci adam dedin. Emirhan dedin. Rıdvan dedin. Bak, bunların hepsi bugün orada. Kim girdi Beşiktaş'ta son maçta oyuna? Söyleyeyim mi sana? Taylan, Kartal, Rıdvan, yanlış hatırlıyorum Rıdvan da vardı galiba, İlhan Fakıllı. Bak, bu dört oyuncuyu getir Galatasaray'a, Kemerburgaz'a, getir Fenerbahçe'ye, Samandıra'ya sezon başı. De ki bunları getiriyoruz bu kulübe. İki kulübün başkanı da kulüpten içeri sokmaz. Ya bunların çok üstünde oyuncular var bizde der. Bak, o onlarla yarışıyor. Bugün oraya gitmez dediğin kalitede oyuncu yarışıyor. O yüzden eğer bozmazlarsa, umarım bozmaz, işin idari tarafından dokunmazlar. Şu ana kadar Beşiktaş bu anlamda, bak Marsilya'ya kaybetse de bir şey değişmez bu düşüncemde. Çünkü ben teknik direktör davranışından bahsediyorum. Çünkü bu aralar çok şey duyuyorum. Beşiktaş daha sert maç oynamadı. sert maç oynamadı diyorsun. Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadı yani. Nasıl sert maç oynamamış oluyor ya? Şey mi diyeceğiz? Fenerbahçe çok kötüydü. Öyle yorumlarsak olmaz. Fenerbahçe'yi oyuna iten biraz da senin oyunun değil mi? Ya? Orayı da yok sayma. Onun planlaması. Trossard'ın Rıdvan'a attırdığı gol tesadüf olabilir mi? Bir bekin oraya koşması, Greenwood'un ona yetişememesi. Sence bu bir analiz olabilir mi? Bence %100 analiz. O eksikliği görüyor. Greenwood'un beki takip etmediğini iyi analiz etmişler. Oradan bir şey deniyorlar.
0: Az önce senin söylediğine istinaden dedin yani ikinci yarıda giren oyuncular Taylan, Endidi falan, İlhan. Bunları Galatasaray, Beşiktaş'a, Galatasaray, Fenerbahçe'ye koysan kimse almaz diye. Sen konuşurken baktım yani Beşiktaş şu an 16-17 kişilik bir ana rotasyonla oynuyor. Evet. Nübel, Rıdvan, Otara, Emirhan, Jalo, Agbadu, Murillo, Taylan, Salih, Orkun, Olaytan, Endidi, Trossard, İlhan, Černi, Oh, Vlahović. Yani bu isimlerin sen konuşurken baktım tam 11 tanesi abi geçen seneki kadrodan.
1: Yani olmaz denilen
0: yani Nübel, yani. Salih, Trossard ve Vlahović yeni eklenen isimler.
1: 3 oyuncu ya. Ya
0: bunlara Fener, çöp deniliyordu.
1: Ya olmaz deniyor. Bunla ben ne yapayım dedi ya. Ve üzerine bir de hakemi de koydu Sergen Yalçın. Bu hakemlerle de olmaz dedi. Bu adam o hakemlere rağmen bak yapıyor. Onu da hiç dile de bile getirmiyor yani. Ve o adama da hakikaten Alanya'da haksızlık yaptılar. Bak Erzurum'da da istersen oradan da konuşabilirsin. Hiçbirini konuşmadı. Ne anlatıyoruz biz ya? Bizim kime ihtiyacımız var yani? Beşiktaş'ın efsanesi futbolcuyken eyvallah. Trabzonspor'un efsanesi futbolcuyken eyvallah. Antrenörlük?
0: Yok.
1: Olmaz. Olmaz abi, olmaz olmaz. Bize bir faydası yok. Onlara olur ama bize bir faydası yok. Sen İtalyano gibi adamların sayısını çıkartacaksın. Arttırmak zorundasın. Onların sana faydası var. Onların senin burada çocukların gelişimine faydası var. Diğerinin yok. Çünkü diğeri kendinde bir eksiklik görmüyor. Görmüyor İsmail Kartal, görmüyor Sergen Yalçın, görmüyor Okan Buruk. Ama sen diyorsun ki yap benim güzellememi, yap da bir faydası olmayacak. Senin anlattığın hadise bir gazeteci olarak gerçekten istatistikler yerle bir olsa sence Avrupa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den bir teklifin gelmeme şansı olabilir mi?
0: Evet İbrahim abi, mesajlara döneceğim ama şimdi İsmail Hoca'ya da haksızlık etmek istemiyorum ama kulislerde konuşulan ve kulağımıza gelen birkaç söylem var. İşte Sergen Yalçın'la görüşüldüğü yönünde Fenerbahçe'nin hani olası bir kötü gidişatın devam etmesi durumunda İsmail Kartal'la yollara ayrılırsa Sergen Yalçın'ın gelebileceği çok yüksek sesle konuşuluyor. Hata mıdır?
1: Büyük
0: göre?
1: Hata ya. Hata mıdır? Büyük hata yani hani. Şimdi yapamamış ya, neyi teslim edeceğim? Burada bırak davranışı, zihnen yapamamış biri. Yani onun İsmail Kartal'dan çok bir fark olmaz Sergen Yalçın'ın. Yani şey farklı olur biraz daha. Onun ifadesi İsmail Kartal'a kadar daha vurucu olur. Farkı o olur yani. Onun dışında bir şey olmaz. Hiçbir fark olmaz. Ya Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu durum normalde Sergen Yalçın'ın büyük takımda bir daha çalışmaması gerektiğini ortaya çıkartıyor yani. Yani aslında o defoyu ortaya çıkardı İtalyano. Ben nasıl vereyim Sergen Yalçın'a Fenerbahçe organizasyonunu yani? Mümkün değil. Ne anlatacak Sergen Yalçın? Şeye, kendi ağzıyla demiyor mu? Ben geliştiremem. Kendi demedi mi? Ben öğretemem gol atmayı. Ben kanat oyuncusuna bunu öğretemem dedi. Öğretiyor işte, bak İtalyano geliyor öğretiyor. Senin öğretemem dediğin oyunculara öğretiyor.
0: Ama yani Sergen Hoca'nın kalması gereken yer sanki böyle Candaş Tolga Işık'la yayınlar gibi. Yani sabah kalkmak yok, çalışmak yok, analiz yapmak yok. Bence daha tatlı da duruyor.
1: Ya o da yani, yani mutludur da diye düşünüyorum.
0: Bence de güzel yani. İzleniyor da yani.
1: Ya şöyle bir durum var ama. Ben onu çok duydum. Sahanın içinde kalma durumu, kopamıyorlar. Yani normal olarak tabii ona alışmış, onu seven bir insan yorumculuk çok kesmez onları yani. Sergen sahanın içinde olmak ister. Sergen Yalçın'ı da kesmez.
0: Hiç oynadın mı Sergen Yalçın'la?
1: Karşılıklı oynadım.
0: Sormuşlar da
1: oynadım. Oynadım. Fotoğrafım da var ya, bir tane gösteririm şimdi. Adana Spor'da oynarken bir birebir şeyim vardı. Eşleşmem.
0: Sergen Yalçın'ı eleştir tamam ama oyuncular hakkında da çok sert eleştiriler yapmıyor musunuz demiş. Şeye kızmış herhalde. Sen dedin ya işte Taylan'ı, Endidi'yi falan Galatasaray'a, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye tesislerden içeri almazlar tarzı.
1: O oyuncu değersizleştirme
0: benzetme
1: değil.
0: Benzetme yaptın kadro. Hayır, kalitesi olarak.
1: O oyuncu değersizleştirme değil. Almama sebebi onların problemi, onu anlatmak istedim. Çocukların, oyuncuların değersiz olduğunu anlatmıyorum. Onları yönetenler onları değersizleştiriyor. Yoksa oyuncu değersizleştirmiyorum ben. Tam tersi, bak bunlar değerliymiş. Bize biri onların değerli olduğunu gösterdi. Onu söylüyorum, yoksa oyuncu niye değersizleştireyim?

0: Fenerbahçe'de kadro kalitesizliği konuşuluyor ama demiş Emin. Geçen sene de bu kadro vardı. Tedesco hata yapmasa takım belki de şampiyon olurdu. Kartal takıma göre taktik yapacağına, kendi taktiğini takıma oynatmaya çalıştığı için bir türlü istediği oyunu oynatamıyor demiş.
1: Mesela orada da yine söylediğim şey neydi onun adı? Kadro yeterliliği, yetersizliği üzerinden. Yine İtalyano örnek. Şimdi Beşiktaş kadrosu sence Fenerbahçe kadrosundan daha mı yetersiz ya? Nasıl bunu, yani burada gözümüzün önünde iki örnek varken problemin ne olduğunu niye göremiyoruz yani? Problem teknik direktör. Bak ikisi de farklı takımları çalıştırıyor. Kadro kalitesine bak, derinliğine bak. Beşiktaş'ın daha mı derin, daha mı güçlü kadrosu? Değil. Fatih Terim diyor ya, işte Beşiktaş'ta bu var. Hocam var ama siz bugün o değişimi gördükten sonra var diyorsunuz. Sergen Yalçın'daki Murillo aynı Murillo mu? Rıdvan aynı Rıdvan mı? Bir de o taraftan mı baksak acaba oyuncuyu o teknik direktör geliştirmiş olamaz mı? Bence doğrusu oradan bakmak lazım.
0: Abi Sergen hocam haftanın 11'ine Cengiz'i koymuş diyor. Aa, fotoğraf güzel bakabilir.
1: Fotoğrafa bak.
0: Kaç bitti bu maçı hatırlıyor musun Sergen?
1: Yendiler, şampiyon oldu Beşiktaş o sene. İşte 100. yıl dönemi Beşiktaş'ın.
0: Evet, birebirdesin.
1: Cengiz Ünder'in kadroya mı almış Sergen hocam?
0: 11'e koymuş. Fofana, Murillo, Emirhan, Abdülkerim, Masuaku, Cengiz, Orkun, Diomande, Trossard, Orban ve Ramirez 11'i yapmış.
1: İşte o Cengiz olayı biraz hocada şey yani yanılmadım. Yani ya ısrarla yanılmadığını ispatlamaya çalışıyor hoca. Yani mesela Muçi bugün kötü başladı değil mi Trabzon'da? Şimdi geçtiğimiz sezonki Muçi performansı unutuldu. Bak Sergen Yalçın haklıymış deniyor. Sergen Yalçın haklı değil. Haklı ya, öyle antrenörlük yorumu olmaz bir de. Muçi bende yok değil. Muçi niye sende yok? Ya da sende olmayan oyuncu nasıl bu duruma geldi? Ya da bugün niye bu duruma geldi? Bu zaten bu değişim biraz ülkenin durumunu da anlatıyor bize yani. Neden oyunun bu kadar teknik direktörlerden koptuğunu da anlatıyor.
0: Okan Buruk'un eleştirilecek yerleri tabii ki var. Ama ben şu cümleye anlam veremiyorum. Osimhen olmazsa ne demek? Adam Raşitsa, Berkan, Oliveira ile de şampiyon oldu. Osimhen'i alabildi. Icardi'yi de oynattı. Bak kimse almıyor bile. Bu bir meziyet değil Icardi, midir
1: dur,
0: diyor.
1: Dur.
0: Mertens 35 yaşında 3 sene çok verimli kullandı. Eyvah, Guardiola eyvah. Messi elindeyken tanındı. City'de Haaland vardı kadrosunda. Olmasaydı o zaman.
1: Guardiola'yı sakın Messi'yle falan anlatma.
0: Yok şey bak, demek istiyor yani. Bu ya, Guardiola'nın elinde bak, işte.
1: Guardiola.
0: Bak, ve onların elinde de iyi oyuncular var ya, demek istemiş.
1: Oyuncuyu geç. Guardiola antrenörlüğün çok ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ya adam.
0: İsmi ne? Ferhat Gürses. Bak,
1: Guardiola hani senin doymuşluk diyoruz ya biz mesela. Galatasaray'da doymuşluk. Mental yorgunluk. Değil mi mesela? Ne kadar sığ ifade anlatı. Çok basit. Doymuşluk. Mental yorgunluk. Bu ne ya? Adam onu nasıl anlatıyor oyuncusuna? Diyor ki bak ben dünyanın en güzel kadınından ayrıldım diyor. Ben onu çok seviyorum, o beni çok seviyor. Ama diyor tutkumuzu kaybettik diyor. Siz tutkunuzu kaybettiniz diyor. Şimdi bana Guardiola, Okan Buruk aman ha yani bak yan yana falan getirme. Ya bunu teknik taktikle anlatamazsın. Bak iki tane benzer durumu yaşayan teknik direktörün bir tanesinin davranışına bak, diğerinin davranışına bak. Yani krize bak. Bak oyuncusuna ne diyor biliyor musun Guardiola? O Walker'da herhalde sağ bek. Çocuk kızıyor diyor ki ya diyor soyunma odası görüntüsü ha bu. Hani bizde hep olumlu servis ediliyor ya. Onu oraya vereceğiz, bunu oraya. Yok saldırın diyor, o videolar servis ediliyor. Kaybeden hiç görmedik daha. Kazandın eyvallah da bir de kaybettiğini görelim. Nasıl kaybediyorsunuz siz? Öğreneceğiz ya biz de bu iş. Guardiola kaybettiği bir videoyu koyuyor ve oyuncusunun tartıştığı videoyu koyuyorlar değil mi? Hiç adamın öyle bir derdi yok yani. Şey demiyor baba bunu ayıkla kazandığımı koy. İyi de PR yaparız demiyor. Oyuncusuna diyor ki bak oyuncu diyor ki benim adımı sürekli olumsuz yerde geçiriyorsun diyor. Bütün problem bende mi diyor. O diyor ki çok üzüldüm diyor. Ben seninle 10 sene geçirdim diyor. 10 senenin sonunda beni bununla diyor suçluyorsan diyor bu galibiyetin mağlubiyetin çok ötesinde bir durumdur diyor. Ben çok kırıldım diyor ya. Ya düşünebiliyor musun o altında yatan duyguyu? Sen bana diyorsun ki yok 3'te oynamış 4'te oynamış. Okan Hoca ile ilgili söyleyeyim. Icardi'yi Okan Hoca kazandı diyorsun değil mi? Icardi'yi kim kaybettirdi Galatasaray'da? Icardi'yi nasıl kaybetti Galatasaray? Bugün Galatasaray'ın Icardi'den faydalanması gerekmiyor muydu? Düşünelim beraber, sesli düşünelim. Icardi sakatlandığında ne yaptı?
0: İtalya'ya gitti.
1: Bak benim... Uçtu.
0: Vandana kaybettirdi bak, bence.
1: Televizyonda...
0: Hocaya gel.

0: Gelmeyeceğim ben bile.
1: Televizyonda arşiv çok önemlidir. Dün söylediklerim bugün karşına gelir. Önemlidir yani. Dün söylediklerim televizyonda arşivde durduğu için söylüyorum. Icardi'nin birinci ayından sonra bir programda dedim ki geçmiş olsun, Galatasaray Icardi'den artık faydalanamaz dedim. O gün tabii ne yorumlar yani. Hani. Bunun sorumlusunun da tamamen Okan Buruk olduğunu söyledim. Çünkü evet ben çapraz bağ sakatlığı geçirmedim ama geçiren arkadaşlarımla da konuştum. Ve çapraz bağ sakatlığında en önemli olan şey nedir biliyor musun kardeşim? Tabii ki operasyon çok önemli. Operasyon sonrası iyi bir rehabilitasyon, iyi antrenman, iyi dinlenme, iyi beslenme. Bu Icardi bu süreci nerelerde geçirdi? Milano, Arjantin, İstanbul, Madrid. Biz Icardi'yi bu süreçte nerelerde gördük? Özel uçaklarda. O gün sen Okan Buruk olarak çapraz bağ sakatlığı yaşayan oyuncunun bu kadar seyahatinden sağlıklı bir geri bildirim olmayacağını biliyor olman lazım. Yani Icardi sağlıklı olarak geri gelmediyse önce antrenör olarak sorumlusu sensin. Çünkü müsaade ettin. O tanıdığın özgürlük bak oyuncuyu da yok etti. Şimdi sen o tarafından bakıyorsun. Bu tarafından niye bakmıyorsun ya? Kime faydası oldu bu tanıdığın özgürlüğün? Olmadı kimseye. Bak Liverpool maçı atamadın oyuncuyu. Ve iyi idare ediyor, çok seviyor seni dediğin Icardi gelip 5 milyon euroya sana imza atmadı. Bak futbolu bırakma pahasına gelip sana 5 milyon euro imza atmadı. Ortalık yıkılıyordu, Icardi bize tapıyor. Okan Hoca müthiş idare ediyor muymuş Okan Hoca Icardi'yi? İdare ediyor muymuş? Icardi seviyor muymuş Galatasaray'ı? Bir paylaşımını gördün mü Icardi'nin Galatasaray'la ilgili?
0: Bence sevdiği için yapmıyor.
1: Asla.
0: Çünkü biliyor ki yönetimi şey altına atacak. Yani bir paylaşım yaparsa şimdi herkes Icardi'yi destekleyebilir. Yani hala eleştiren var. Mesela ben de gitmiş taraftarıydım bu arada. Yani gerçekten artık Galatasaray'a fayda sağlayamayacak noktaya gelmişti. Ama hala bir Icardi sevgisi var. Ya kardeşim bu adamı alın yedek kalsın. Şubat'ta.
1: Kararı sen verdin. Galatasaray yönetim vermedi ki. Sana bak Allah'ın kulu çıkartıp 5 milyon, 1 milyon euro vermediler sana.
0: Yönetimin verdiği de söyleniyor biliyor musun?
1: Neyi?
0: Yani şey diyor yönetim hani 5 milyonu bir kere teklif etmiş. Bir daha işte hiç cevap
1: ne yapacak? 10 kere mi teklif edecek? 5'i teklif etmiş.
0: Hani ısrarcı olmamış.
1: Olmaz diye ben sana 5 diyorum. Daha ne vereyim? Zaten sen 5 etmiyorsun ya. Sen zaten 5 etmiyorsun, ben 5 vermişim.
0: Şimdi Lazio 3 veriyordu, o da istemedi.
1: Ya Gattuso vermez bak. Vermez, verir mi? 3 falan vermez Lazio. Kim diyorsa hayatta inanmam ya. Nereye 3 veriyor Lazio? Yürüyecek hali olmayan adama verir mi ya? Şimdi bu durumda ne dersin? Çok teşekkür ederim. Bana hiçbir kulübün vermediği parayı siz vermediniz. Hayatımda verdiniz. Hayatımda görmediğim saygıyı bu camiada gördüm. Şahane. 3 sene geçirdim. Şampiyonluklar var. Sizin verdiğiniz rakam da şu an benim için uygun değil. Ama her zaman gönlümde Galatasaray, Okan Buruk neyse bir paylaşım yaparsın.
0: Açıklama yaparsın.
1: Yaparsın abi. Sevgi böyle bir şeydir. O yüzden Vandanara'nın söyledikleri bana doğru geliyor. Sevmiyordu sizi dedi. Mantıklı geliyor. Çünkü o Icardi davranışına bugün baktığımda burayı çok seven. Geldin mi bir daha buralara Icardi? Gördün mü sen hiç İstanbul'da falan? Ölüyordu ya bizim için İstanbul için.
0: Geçenlerde bir paylaşım yapmıştı uzun bir aradan sonra.
1: Bakayım ben nereden. Görmedim buralarda. Yani şimdi kandırmış sizi. Yani senin biraz önce arkadaşımızın söylediği Icardi edememiş Icardi'yi. Yok idare falan edememiş ya. Icardi sizi idare etmiş. Almış paranızı.
0: Yapma ya.
1: Gitmiş.
0: Yüzüme vurma. Moral keyfimi kaçırıyorsun şu an. Yani sevgilimden darbeymişim gibi hissediyorum. Yani seni sevmemiş falan diye gibi moralimi bozdun ya. Sevmiştir öyle. Ya. Biraz ama da olsa sevmiştir. %30 falan yok
1: bizim
0: mu?
1: Bizim zaten genel anlamda en büyük problemimiz o ya. Yani.
0: Ya bu kadar yüzüme vurmasaydın. Sizi hiç sevmemiş falan diye.
1: Öyle ben davranışa bakarım yani.
0: Ama şimdi maalesef. Bakıyorum evet yani.
1: Ölüyordu bizim için ya.
0: 21 Haziran'dan sonra ilk defa dün bir paylaşım yaptı. Yine Galatasaray içermiyor. Ama bilekliğinde sarı kırmızı var. Kurtarmaz mı İbrahim abi?
1: Peki. Hadi oradan bir şey veriyorum. Hala Galatasaray aşkı devam ediyor. Onu da muhtemelen sevgilisi almıştır. O yüzden çıkarmıyordu.
0: Olabilir. Olabilir ama yani evet yine farklı noktalarda Icardi kafasından futbolu silmiş gibi görünüyor.
1: Şimdi o yüzden o da yanlış analiz yani. O gün Okan Buruk'ta ara problem. Ben o gün aradım. Bak ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. O gün hatta o günkü programda pro lisanslı bir teknik direktör vardı. O da beni eleştirdi o gün. Olur mu hocam dedi, bu söylediğin çok erken bir yorum dedi. Ya ben alıyorum o sorumluluğu dedim. Ben görüyorum davranışı dedim. Bundan bir şey olmayacak artık belli.
0: Ya katıldığım programda yanında pro lisanslı hocamız vardı. İsim vermeye gerek yok. Tamam.
1: İsim vermeyeyim ayıp tamam, olur evet. Şimdi. Hani. O şeyde duruyor zaten. ET Spor'un arşivinde duruyor. O gün o destekledi, olabilir bunlar dedi bir teknik direktör olarak. Ben olmayacağını düşündüm. Devamında da bu problemin olacağını düşündüm. Bugün gelinen nokta, şimdi bu iyi bir idarecilik mi? Bence değil. Yani şahane bir potansiyeli kullanamamışsın. Tanıdığın özgürlük, bak ona da faydası olmadı, sana da olmadı. Şimdi Icardi gibi oyuncu var mı daha şimdi Avrupa'da? Ya Icardi dediğin oyuncu ya şu an Galatasaray'da olsa fena olur mu ya? Şahane değil mi? İyi bir Icardi'den bahsediyorum. Icardi sana fit geldi. Senden sonra aşağı indi. Icardi sana Paris Saint Germain'den yağlarıyla gelmedi. Sen buradan hala yağ yakmaya çalışıyoruz dedin. Yapmayın bunu yani. Bu da iyi bir şeymiş gibi anlatmayın. Keşke Serdar Kelleci orada bu Icardi bir senede yağlarını yakamadı hocam. Siz burada nasıl bir antrenman yaptırıyorsunuz? Belki de sizin Avrupa'ya gidememizin temel sebebi bu Icardi gibi oyunculara verdiğiniz özgürlük olabilir mi? Hop. Öyle bakın abi yani şimdi.
0: Hop, akreditasyon iptali hayırlı olsun o sorudan sonra yani. Yok yani, bir tek Okan Buruk için demiyorum.
1: Hepsi için
0: genelde
1: geçerli.
0: Soramıyorlar yani.
1: Yani herkese sorun. Bak Beril soruyor. Vallahi soruyor. Ben Beril'de duyduğum için söylüyorum. Beril Aziz öyle. Yıldırım'a da soruyor. İsmail Kartal'a da soruyor. Tedesco'ya da soruyor. Soruyor vallahi. Müthiş, tam böyle nokta atışı sorular. Kimseden çekinmeden teknik sorar. İnsanları bilgilendirir. Gazetecilik böyle bir şeydir.
0: Okay abi az çektirmedi Play Spor'da. Öyle dikine bir kızdır yani, sorar.
1: Ama öyledir yani.
0: Gerçekten diyor konuğunuzu severek dinliyorum. Gerçekten güzel tespitleri var ama şu Talişka konusuna hala takılıyorum demiş. Dünya
1: beraber
0: üzerinde
1: şey yapalım.
0: Dünya üzerinde demiş. 75 maçta 44-45 gol, 13-14 asist yapan bir futbolcuyu gönderdik. Fenerbahçe olarak zoruma gidiyor. Demiş.
1: Peki ne arkadaşımızın ismi?
0: Söyle bakalım, yazmamış. Stalklayalım. Abdullah Kurt.
1: Abdullah Bey şöyle diyelim. O zaman El Nesri'yi niye gönderdiniz mesela? Penaltı atmadan 30 tane gol atan oyuncuyu niye aramıyorsunuz bugün?
0: Ya da Ener Valencia mı?
1: Ya da Valencia. Mesela dünyanın neresinde penaltı hariç 30 gol atmış bir santrafor bu ülkeden ya bu oyuncu falan değil diye gönderildi? Mesela ben de bu bakış açısıyla size soru soruyorum. Mesela o açmadı mı seninki? Bak penaltısız yapmış bir de. Ben sana Talişka'nın neden olmayacağını, günümüz futbolunda böyle oyunculara neden yer olmadığını belgeledim bir de. Bak altını doldurarak tek tek geldim. Dedim ki geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında Talişka ne yaptı? Beraber sesli düşünelim Cihan. Var mı iki Galatasaray maçında? Yok. Yok. Fenerbahçe'nin bir tane kupası var bu süreçte. Galatasaray'ı yendi Süper Kupa'da. Oynadı mı Talişka? Yok. Tamam bak yine bir kupa almışsın, yine yok. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rangers maçları çok önemliydi. Ne yaptı Talişka? Yok. Fenerbahçe'nin Benfica maçları çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti geçtiğimiz sezon. Ne yaptı Talişka? Yok. Şimdi bu kadar beni hedefe götürecek kritik maçların hiçbirinde olmayan bir oyuncunun Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Gaziantep'e attığı gollerle yakaladığı istatistiği bana söyleme. Ben öyle olmayacağını görmüşüm ya gözlerimle. Gitmemiş bir yere. Gitmemiş bir yere. Sen şimdi bir çaresizlik var, bir başarısızlık var. Sen diyorsun ki ama o en azından onu yapıyordu. Ya onda da yapamamışsın ya. Niye sen şimdi mahkum ediyorsun koca camiayı ikinciliğe? Talişka seni ikinci yapar. Şimdi bu üçüncü yapar diye korkuyorsun. İkincilik iyiydi, ikinci olalım bari diyorsun. Niye ikinciliğin peşinden gidiyorsun? Ben sana diyorum ki sen şampiyon olabilirsin. Yok diyorsun. Şey yazsın, merak ediyorum yani. El Nesri'deki itirazı neydi? Muhtemelen o da itiraz. 30 tane golü penaltı hariç atmış bir oyuncu nasıl gönderilir ya?
0: El Nesri'yi biz göndermedik. Yanlış biliyor demiş de başkan da biz yolladık. Kim gönderdi? Dedi ya Saadettin Saran.
1: Biz derken kimden bahsediyor?
0: Yani Fenerbahçe yollamamış diyor.
1: Kim yollamış?
0: Ama başkan söyledi ya Saadettin Bey istediler diyor, yolladık diyor. Yani şimdi El Nesri'nin gitmesini
1: ya
0: isteyenler bizi eleştiriyor.
1: El Nesri oynuyor dedi. Diye kıyameti kopardınız, yapmayın lütfen ya. El Nesri'nin Fenerbahçe'de ne işi var? Futbolcu değilmişsiniz dedi. Ya camia El Nesri istedi ve öyle oldu. Ya yapmayın yani, hani El Nesri'yi biz göndermedik.
0: Hatta olaylı falan ayrıldı, hatırla
1: ya. Nesri yani. Nasıl gittiğini Kocaeli maçından sonra ben biliyorum ya, izledim ben hani Fenerbahçe sansürsüzde Fenerbahçe programı yapıyorum. Çok iyi bildiğim bir konu yani. Neyi göndermediniz yani? Sen evet. Şimdi bunun seni üçüncü yapacağını gördün ya. Ulan ikincilik iyiydi bari o dursun diyorsun bu istatistikte. Bak istatistiğin altını doldur diyorum ya. Avrupa Ligi'nde attığı gollere bak. Brana 3 tane atmış herhalde. Yine Aston Villa maçları yok. Nottingham maçları yok. Sert maçlarda yine yok Talişka. Yok.
0: Trabzonspor'da baskıyı yönetmek kolay değil diyor. Son bölüme doğru gidiyoruz evet. Bu arada. Hani böyle pat diye Trabzon'a geçince dinleyenlerimiz ne oluyor demesin. Mesajları eritmeye çalışıyorum. Fakat eldeki yüksek tavanlı isimleri doğru

0: sistem disipline sokabilirse Thomas Rice beklenenden daha hızlı bir reaksiyon alabilir diyor. Medi yazmış.
1: Ya benim çok beğendiğim teknik direktör. Hoş şimdi Samsun Spor'da bir şey gördük. Kolay değildir. Ya kariyerinde de öyle bu kadar yani hedefi yüksek takımları yönetme konusunda, bu kadar sabırsız takımları yönetme konusunda, ya o da bunu deneyimleyecek. Nasıl cevap verecek bilmiyorum. Ama problemi dışarıda aramayacak. Bir kere net onu biliyorum yani. Hakem üzerinden bir şey anlatmayacak. Onu da biliyorum.
0: Bence de.
1: Yani o önemlidir. En azından sahanın içinde kalmaya çalışacak. Bu oyuncularla sahanın içinde kalırsan ve o fiziksel durum dediğimiz hadise ortadan kalkarsa ben çok ümitliyim.
0: Acaba özgürlük verme görüntüsü altında bir pasif agresif yaklaşımla gitmesine çanak tutmak için buna müsamaha göstermiş olabilir
1: yok,
0: mi?
1: Yok, o daha Burası? Tehlikeli bir şey. Öyle
0: şeytanın
1: şey.
0: Avukatlığını yapıyor.
1: Şey, yapma, Liverpool maçı atamadın. Sen Julen maçı eleniyordun az daha. 24'e giremiyordun. Oynadı onlar da. Aman
0: Neslihan Hanım. Neslihan Tuğba Pürsün.
1: Neslihan Hanım. Aman yani. Aman.
0: Kimseyle ters düşmeden akan suya yol açmak gibi diyor.
1: Yok ama ona bir faydası yok. Yaparsın onu da. Yani seni bak şeyin dışına atıyordu az daha o düşünce. Şampiyonlar Ligi sen Julen maçına mağlup oldun. Liverpool maçını hatırla orada. Yani 8-0 bilen bitse kimse itiraz edemez değil mi? Atamadın, gönderemedin sahaya oyuncuyu.
0: İltu Göztepe ve Galatasaray maçında 2 penaltı kaçırdı Talişka. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu demiş. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu diyor.
1: O da bir, ya ben doğru bulmam da o da bir bakış açısı. Ona bakarsan atsa Galatasaray maçındaki penaltıyı Fenerbahçe şampiyon olacak. Atamamış. Ben de sana oradan bak, iyi arkadaşımız, ben doğru bulmam da hadi bir bakış açısı sunmuş. Biraz da Fenerliler oradan baksın.
0: Sana salvo yapmış abi. Diyor ki abi bu Göztepe niye düştü bu kadar diyor. Sen bunların yönetimini beğeniyordun diyor.
1: Evet.
0: Bir problem mi var, sana göre sorun ne demiş?
1: Hiçbir problem yok. Yani sonuçta bu bahsettiğin oyunlar oyuncu değişimiyle beraber bir sarsılabilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Göztepe de aynı sorunu yaşıyor değil mi? Bunlar olabilir. Ama onlar... şeyle ilgilenmiyorlar. Oradan şeye bak. Geçtiğimiz sezonda, pardon, bir önceki sene 11 maç kazanamadı Göztepe. Bak 11 maç. Türkiye'de 11 maç bir takım kazanmasın, bak o teknik direktör orada kalıyor mu? Göndermediler.
0: Şubat 8'den beri, evet. Doğru.
1: Göndermediler şeyi. Stoylov'u göndermediler. Bir önceki seneden bahsediyorum. Yani oradaki düşünce önemli. Göztepe küme düşse dahi benim hiçbir fikrim değişmez. Planlamada otururlar, analizlerini yaparlar. O analiz, o planlama onları tekrar Süper Lig'e çıkar. Yani büyük resme baktığında onlar yine bu işten kar etmiş olurlar. Sen zarar etmiş olursun. Sen o taraftan bak.
0: Abi Talişka yorumuna katılıyorum ama yani mevcut takım durumu içinde değerlendirmek sanki daha doğru olmaz mı? Yani şöyle yapsak,
1: değerlendirelim
0: diyor.
1: Tamam.
0: Lukaku Talişka mı, Semedo Talişka mı diye düşünsek ya da Müzmin
1: Sakat. Semedo Talişka diye düşünme olmaz. Bir kere onu ortadan kaldıralım. Semedo sağ bek, Talişka forvet arkası. Yani iki tane söylediğim farklı pozisyon. Takım planlamalarında şöyle olur. Bence Oğuz Hoca'nın bunu anlatması lazımdı. İsmail Hoca'nın insanlara anlatması lazımdı. Onlar yabancı sayısı üzerinden anlatıyor ama şöyle anlatması lazımdı. Arkadaşlar, Semedo ile Talişka'dan birinden vazgeçmek zorundayız ama Semedo sağ bek. Şimdi sağ bek rotasyonunda elimizde Mert Müldür var. Bütün sezonu Mert Müldür'le oynamak riskli. Semedo ve Mert Müldür'le oynayabilirsin. O yüzden Talişka'nın olduğu yerde Asensio var. Şimdi Asensio mu Talişka mı, birinden vazgeçeceğiz. Ya da Lukaku mu? Şu olsa bir yine bir itirazım olmaz. Fenerbahçe Muric'in dışında bir santrafor almasa, Lukaku'yu almasa yine anlarım. Derim ki Fenerbahçe kadro planlamasında Muric, Talişka, Asensio, ön taraftan bahsediyorum. İşte Greenwood, Kerem, neyse bunlarla bir rotasyon sayısal anlamda. Ona bir itirazım olmaz. Ama öteki türlü o bahsettiğin mevcut kadro içinde Semedo mu Talişka mı sorusu bir kere yanlış bir soru yani. Soru doğru bir soru değil ki. Ne cevabı bekliyoruz oradan biz? Bence öyle bakalım oraya yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Son böyle 2-3 dakikalık bölüme giriyoruz. Bu arada abi Türkiye Kupası'nda da birinci tur mücadeleleri.
1: Evet.
0: Yani şu benim biraz zoruma gidiyor mesela. 14, 14, 14, 14, 10, yani 8, 9, 10 tane maç saat 14'te.
1: 14'te.
0: Yani birini 14'e alsak, ama, 15'e alsak, 16'yı, 17'yi.
1: Ama yayıncı kuruluş A-Spor ya şimdi burada maçları veriyor.
0: Hepsini veremeyecek zaten.
1: İşte bence orada 14'ten sonra vardır.
0: Var. He. 14'ten sonra da var ya, bir 8 tanesi falan 14'te
1: ya
0: falan.
1: Oradaki yani. Amaç şu, o 8'inden birini seçmek zorunda canlı vermek için. Belki dönüşümlü de veriyor olabilir 14'ü,
0: hani
1: bilmiyorum.
0: Dijitalde falan da ne bileyim, hani oradan bir kanal açıp oradan da.
1: Çok fazla maç olduğu için o yine anlaşılabilir. Yani şu olmasa haklısın. 14'te her şeyi bitirseler derim ya,
0: yok,
1: yayın
0: var.
1: Bunu derim.
0: 15'te
1: yani.
0: 3 tane var, 17'de

0: Bir tane 19'da, bir tane 20'de bir tane.
1: Yaymış yani, aslında yayıncı olarak yaymış. Bak bu kupalar çok değerlidir Cihan.
0: Ve ben çok seviyorum izlemeyi.
1: Bak çok değerlidir. Bugün bu izlediğimiz oyuncular için o kadar önemli ki. Bugün burada birileri bu çocukları izliyor. Hiç haberi olmadığı bir oyuncunun gelişimine buradan biri hızlıca dokunabilir. Yani onların kariyeri açısından da önemli. Burada bir tane kardeşimiz herkesin ilgisini, dikkatini çekebilir. Bak hiç görülmeyecek oyuncular bir anda burada fark edilebilir. O yüzden bu çok değerlidir yani.
0: Tabii canım, yani şu an işte Karaman Futbol Kulübü, Kepes Spor, Adana Spor, Yeni Malatya, Bayburt, Borçka Spor. Ben mesela Borçka'yı nerede izleyeceğim abi Allah aşkına?
1: Çok
0: ya.
1: Önemli bak, oradaki stadyumlara gidiyoruz. Aslında şeyi de bize gösteriyor bu. Hani ülkenin sadece Süper Lig'den ibaret olmadığı, alt liglerde de neler olduğunu görüyoruz. Zeminleri, stadyumları, değil mi? Bize onu da gösteriyor. Aslında ülke olarak onlara da itiraz etmemiz lazım. Bugünkü şahane. Bugün zemin de stadyum da şahane. O yüzden buna bir itirazım yok. Yani şu an canlı verilen maça hiçbir itirazım yok. Burada gayet stadyumda şey de gayet güzel yani.
0: Evet, son mesajları hızlıca yorumsuz okuyacağım. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinop Spor'a başarılar
1: Sinop demiş. Pardon, özür dilerim. Sinop stadından bahsediyoruz. Evet. Sinop stadında gayet güzel. Zemin de güzel, stadyum da güzel.
0: Sayın abim, sağ bekte Mert Müldür var diyorsun. Tek Mimović var.
1: Ya ne Mimović'i? Bak,
0: Oğuz Aydın'ı kullanabilirsin.
1: Kullanamazsın demiş. Oğuz Aydın'ı. Kullanmamışsın ya. Bilmiyor, oynamamış oyuncu. Şimdi o belirsizliğin üzerine kadro mu kurulur ya?
0: Tolga yazmış.
1: Ya ona bakarsan ben de derim ki ya Talişka'nın olmadığı yerde o var, bu var. Öyle planlama olur mu? Bu nasıl bir düşünce? Kim söylüyor size bunu ya?
0: Çıldırttınız İbrahim Yavuz'u. Selamlar Çetin ben. Hakikaten kaç haftadır dinlemiyordum. İbrahim Yavuz programı olunca değiştiriyordum ama İbrahim Bey'e alışmaya başladım demiş yavaş yavaş diyor. İbrahim Yavuz Göztepe'ye örnek gösteriyor ama kaç senedir Avrupa'da bile yoklar demiş.
1: Ya konu o değil ya. Göztepe onlar yokken Avrupa'da mı vardı ya? Alt liglerde geziniyordu ya bu insanlar yokken. Göztepe'yi bu insanlar TFF 1. Lig'de aldılar ya. Hangi Avrupa'dan bahsediyorsun? Süper Lig'de yoktu bu insanlar varken ya.
0: Abi akşam Aspor'da mısın diye bir soru var.
1: Yok, dün akşam vardı. Yani.
0: Başka bir yer var mı bugün dijitalde?
1: Bugün şey var, Sports Dijital var. Murat Aşık, Aydın Cingöz'le beraber saat 10'da.
0: Allah yardımcın olsun senin. Gerçi Aydın Cingöz Galatasaraylı galiba. Fenerbahçe yorumları yapıyor ama Aydın abiyi tam çözemedim. Yıllarca çalıştık kendisiyle. Çok bir fanatizmi yok. Onun işi
1: Aydın
0: genelde federasyonla.
1: Ya Aydın yok, yani benim tanıdığım...
0: Bence de hiç değil.
1: Taraf değil. Bir camia, öyle bir aidiyet yok. Fenerbahçe tarafını şöyle anlayabilirim. Orada özel bir durumu var çünkü. Bu 3 Temmuz sürecinde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanında oldu.
0: Evet.
1: Yani o FETÖ'cülerin kumpası üzerinde o işin mağdurlarından biri olduğu için insanlar biraz o konuda ayıp ediyorlar. Yani Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye şikeci denildiği dönemde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanındaydı. Şimdi biraz ayıp ederler yani, bugün Aziz Yıldırım'ın Aydın Cingöz'de olan yakınlığını
0: oradan
1: biraz...
0: Oradan geliyor yani. Ya
1: olmaz ama orada da kimler durdu? Yani bugün onu eleştiren... gazetecilerin büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe aklansın diyordu, değil mi?
0: Aydın Cingöz o zaman
1: Aydın onun peşinden gidiyordu. Kumpas diyordu. Yapılıyor diyordu. Şimdi sen nasıl gidip bugün Aydın Cingöz'ün o Fenerbahçelilikle alakalı bir durum değil ki. O gün Fenerbahçe'ye yapılan operasyona itiraz eden birine sen niye bugün Fenerbahçelilik üzerinden eleştiri yapıyorsun? Ne alakası var bunun? Aydın şey mi diyor, Fenerbahçeliyim mi diyor? Ya da Galatasaraylıyım mı diyor? Ben de şimdi Fenerbahçeli miyim? Ben 10 numara dijitalde Galatasaray yorumluyorum. Bak 10 numara dijitalde Galatasaray maç sonu yorum yapıyorum.
0: Sansürsüz de
1: Fenerbahçe maç yorumu. Ama ben iki tarafla ilgili bir aidiyetim yok ki. Ben teknik bir yorum yapıyorum.
0: Radyo, şimdi, radyoda hepsi var.
1: Şimdi ben neyim abi? Şey miyim ben yani? Ne alakası var ya? Ben teknik bir yorum yapıyorum. Benim için Galatasaray'ın varlığı da, Beşiktaş'ın da, Trabzon hepsinin kıymetli. Niye illa bir yere? Hatta şöyle bir durum var. Şey dedi. 10 numaraya şimdi yorumları görüyoruz ya, mesela sansürsüz de yorum yapıyorum, diyor ki bu Galatasaraylıyı neden Fenerbahçe yorumlatıyorsun, öteki taraftan diyor ki bu Fenerbahçeliye niye Galatasaray orada da bir şey var yani.
0: İbrahim Yavuz, İbrahim abi ağzına teşekkür sağlık, çok ederim. Teşekkür ediyorum ben, dinleyenlerimize de teşekkürlerimizi iletelim, sağ olsunlar bize sürekli destek oluyor, mesaj atıyorlar, hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Ben de çok teşekkür edeyim. Mesajlar var. Bayram Olcay abinin sana da çok selamı var.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Bakayım birkaç mesaj var. Onları
0: sen de okuyabilirsin.
1: İbrahim nasılsın?
0: Saçmalama İbrahim yok, falan.
1: Güzel. Kim? Mehmet Bey sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yorum yapmış. Düşünceleri için de teşekkür ediyorum. Selamlar. Yine söyleyeyim. Mehmet Bey, Mehmet Ünal Bey. Bu biraz kızmış bize. İşte kabak tadı verdiniz hakikaten. Sürekli şikayet. Adam Türk futbolcuyu oynatmıyorsa, parlatmıyorsa demek ki futbolcular yetersiz. Onun da sorumluluğu Okan Hoca değil. Doğru. Onun sorumluluğu benim. Yani mesela genç oyuncunun Galatasaray'da oynatılmamasının sorumluluğu Cihan'la biziz yani. Ya Mehmet Bey şöyle söyleyeyim o zaman size. Okan Buruk Galatasaray altyapısından yetişti değil mi? Yani o dönem Galatasaray'ı yabancı antrenör yönetiyordu. Mesela onlar da şunu diyebilirlerdi. Ya ne işimiz var altyapıda yetişmiyor. Yabancı oyuncularla biz bu işi halledelim. İşte Fatih Hoca da benzer yorum yapabilirdi. Ben ne uğraşacağım Okan Buruk'la ya da Emre Belezoğlu'yla değil mi? Birileri onları o gelmiş oraya yatırmış. Yani sakın şöyle düşünmeyin. Okan Buruk bugünkü genç oyuncuların çok önünde oyuncu değildi. Bak değildi. Bugünküler de çok değerli. Aradaki fark ne biliyor musun? Bugünkülere öğretecek zamanları yok. Öğretecek, anlatacak sözleri yok. Var senin Galatasaray'ında Okan Buruk gibi oyuncu var. Emre Belözoğlu gibi oyuncu var. Bülent Korkmaz gibi oyuncu var. Var ama oraları yok saydınız. Yok saymasının temel sebebi işte sizin gibi kalabalığın ikna olduğu konu. Galatasaray'ın altyapısında oyuncu yok. Nerede yetişti Zeki yavru? Nerede? Bursa'da gitti yetişti. Çağlarlar nerelerden gittiler Avrupa'nın önemli takımlarında? Arda Güler nerede yetişti? Bu ülkede yetişmedi mi? Nasıl senin ülkende genç oyuncu yok? Çünkü senin teknik direktörün yabancıyla bu problemi hallettiği için talip olmuyor gencin gelişimine. Sen buna itiraz etmen gerekirken bana itiraz ediyorsun. Bana niye itiraz ediyorsun? Ben diyorum ki aynı Okan Buruk'ta o zaman şu ifadeyi kullanmasın. Yerli oyuncular itibarsızlaştırıyor. Sen şimdi yerli oyuncu itibarsızlaştırmadın mı bu yorumunla? Değil mi? Bak ne diyor? Parlatamıyorsa futbolcular yetersiz diyor. Sen şimdi yetersiz dediğin bir oyuncunun yabancı birinin itibarsızlaştırdığını niye söylüyorsun? Bak sen de diyorsun. Ve daha devam ediyor. Başka emelleriniz varsa sürekli eleştiri halindesiniz. Biraz kendinize gelin.
0: Olabilir ya. Herkesten iyi yorum almak zaten imkansız.
1: Bir şey demiyorum.
0: İmkansız.
1: Bak konu iyi yorum kötü yorum değil. Bunu okuma sebebim şu. Yanlış yönlendirilmişsiniz. Bence bu bakış açısıyla anlatın. Kendi evladını oynatsın diyorum. Sen diyorsun ki hayır oynatmasın. Sen rahatsız değil misin Yelert'e verilen paradan, Niega'ya verilen paradan, Matias Ros'a verilen paradan, Cuesta'dan rahatsız değil misin? Yok mu bu Cuesta kadar, Yelert kadar senin altyapında oynayacak oyuncu yok mu? Buna niye itiraz etmiyorsun? Ben diyorum ki sana buna itiraz et. Çünkü senin geleceğin, kurtuluşun altyapı akademin. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.
0: Sağ olasın. Bu arada Arıt Kaya Dibi Sinop karşısında 30. saniyede öne geçti. Baktım hangi ilimizin takımı diye. Bartın ilimizin takımıymış. Nefis. Bence Sinop'u üçleyecekler gibi
1: 2024'te...
0: duruyor. Sinop'lu arkadaşlarım kusura bakmasın. Hiç yok Sinop sahada. 4 dakikada evet, evet. Ya belki daha izleyince ortaya çıkar. 2000 ne dedin abi?
1: 2024'te kurulmuş o takım. O şeyi gördüm, amblemi gördüm. Doğru mu gördüm bilmiyorum ama.
0: Olabilir, doğrudur.
1: 2024 gördüm çünkü ilk defa ismini duyduğum için.
0: Ben de ilk defa duyuyorum.
1: Ama çok güzel başladı. Bu arada yani zamanı olanlar açıp maçı izleyebilir. Çok keyifli başladı.
0: Keyifli. İbrahim Yavuz ağzına sağlık. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: abi.
1: Ederim.
0: Dinleyenlerimize de selam olsun. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş

0: alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından, yağmurlu bir İstanbul'dan, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar. Çağatay Çıtlak ben efendim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur. Takvimlere şöyle bir bakalım. 16 Eylül 2026 çarşambayı gösterdiği, yağmurun çiselediği bugün biraz da yine Türkiye'nin futbol nabzını birlikte tutacağız. Şemsiyelerinizi alın, çayınızı kahvenizi koyun ve radyonuzun sesini birazcık daha açın. Yağmur dışarıda yağsın, sohbet içeride sıcacık olsun. Bugün de 2 saat boyunca gündemin en sıcak gelişmeleri, dört büyüklerin son haberleri, basın toplantıları, en taze bir bilgiler ve en önemlisi de her zaman söylüyoruz, Türkiye'nin en önemli gazetecileri, spor yorumcuları Radyo Gol'de gündemi ve haftayı değerlendirecekler. Aklımdayken bu sabah Habertürk ekranlarında HT Spor'da beni yalnız bırakmayan dinleyicilerimize, izleyicilerimize, yorum yazanlara bilhassa özellikle gönülden teşekkür ediyorum. Ya ekranın karşısında ya da radyonun başında siz varsınız diye bu işi her gün aynı heyecanla yapıyoruz. Biz konuşuyoruz ama aslında bu programların gerçek enerjisini siz veriyorsunuz. Hakkınızı her zaman teslim edelim ve siz oldukça biz daha çok konuşur, böyle daha çok üretir, daha çok paylaşırız. Ha benim içinse mikrofonun ve ekranın diğer tarafındaki sizler bu işin en güzel tarafısınız. Onu da belirtmiş olayım. 0212-273-1010 0212-273-1010'da hemen hoş geldin mesajlarına cevaben Yaşar Bey'e çok teşekkürler. Erdal Bey çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki varsınız siz de. Yine bakıyoruz. Yılmaz Bey teşekkürler. Hep hoş geldin mesajları. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Arada bir tane Orhan Bey vardı. İbrahim Yavuz'a gelen mesajlar arasında. İyi yayınlar olsun Çağatay Hocam diye. Çok çok teşekkürler. Bakıyorum buradan başka gelen var mı diye. Göz ardı etmeyelim. 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle alakalı duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Az sonra Beşiktaş'ın bildiğim kadarıyla Marsilya maçı öncesinde bir basın toplantısı olacak. Oraya da canlı bağlanacağız. Ama onun öncesinde sizlerden gelen mesajlara bakalım. Bayram Bey demiş ki, sizi saat olarak daha uzun süre istiyoruz. İnce esprileriniz programa güzel renk kattı demişler. Ben de mesaj attım kendisine. Emin misiniz bak dedim, son kararınız mı? Sonra pişman olmayın diye. Çok çok sağ olsun. Tabii herkesin samimiyetine de güvendiğimiz için. Cihan Dişli'yi bağlayamam çünkü Cihan Dişli zaten biraz önce bağlandı. Kendisi programdaydı. Bu da şey gibi oldu hani, sıradaki programı da size armağan ediyorum gibi oldu. Hani şarkı istekleri vardır ya, sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum. Burada da sıradaki programı size armağan ediyorum. Çağatay Hocam hoş geldin. Sabahki program güzeldi. Bu program daha da güzel olur. Dinlemeye devam, saygılar demiş. Uğurcan Bey'e de çok çok teşekkürler. Bakalım gözümüzden kaçan başka var mı? Arka arkaya geliyor. Var, yettim hocam. Selamlar demiş. Selamlar Namlı Bey. Ahmet Ertaş hoş geldin. Sabah gördüm mesajlarını. Tabii ki bana atılan her mesajın ben screenshot İngilizcesi ama ben her zaman Türkçeden yanayım. Ekran görüntüsünü muhakkak alırım Ahmet Bey. O yüzden merak etmeyin. Ben bu ekran görüntülerini daha sonra biriktiriyorum ve bana gerçekten yazan ve yorum atanlara da çam sakızı, çoban armağanı, kendi içimden gelen bir takım şeyleri de eğer dinleyicilerimiz kabul ederse onlara da gönderiyorum. Uğur Bey'e çok teşekkürler. İlk defa mesaj atıyorum. Gerçekten müthiş diksiyonunuz, ses tonunuz, çok sağ olun. Sizi bir spor programı yerine gece romantik ve melankolik bir radyo programında dinlemeyi daha çok arzu ederdim, inanın demiş. Uğur Bey teşekkürler. Ben bunu Radyo Spor'da yaptım. 95 ile 2001 arasında gece 11 ile 2 arası hatta istek programı yapıyordum. O zaman slow şarkılar çalıyorduk. Türkiye'nin en önemli pop sanatçıları, arabesk sanatçıları, fantezi müzik sanatçıları hepsinde konuk aldım.

0: çok güzel programlar yaptık. Özellikle gece 11'den sonra olduğu için böyle hani duyguların odak noktasında Çağatay'la birlikte sevgi hattında. Sevdiğiniz insana en güzel mesajı vermek isterseniz işte size telefon numaramız gibi anonslarla bunları da yapıyorduk. Vay be, o günlere gittik. Galatasaray'da Osimhen acaba olacak mı Çağatay Hocam? Sen biliyorsundur, Trabzon maçında kadrolarla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Manisa'dan Songül Hanım, bir kadın dinleyicimizin yazması da, çok teşekkür ediyorum. Demek ki hani sadece erkekler tarafından da dinlenmiyoruz. Son bilgiyi vereyim. Osimhen yarınki antrenmanda denenecek. Büyük bir ihtimalle de Trabzon'a götürülecek. İlk 11 olmayacak ama yarınki antrenman performansına göre de pazar günkü Trabzon Galatasaray maçında sonradan süre alıp almaması karar verilecek. Dursun Özbek konuşuyormuş ama şu an herhangi bir şey yok. Bülent Tuncay, teşekkür ediyorum. O da Karar Gazetesi'nden yazmış. Serdar Sarıdağ yazmış, selam nasılsın diye. İyiyim diyorum, yayını alalım Serdar'da. Evet, yazdım bir yandan da. Serdar Sarıdağ, çünkü Beşiktaş'ın yarın akşam biliyorsunuz saat 22'de maçı var. Dolayısıyla burada göremedim. Evet. Galatasaray Başkanı'nın şu anda Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları varmış. Birazdan ona da gidebilirim. Bakalım, bu hafta teknik direktörleriyle birlikte Trabzon Galatasaray maçının çok ilginç olacağını düşünüyorum. İyi yayınlar demiş Ufuk Bey'e, teşekkürler. Sıradan devam edelim. Çağatay Hocam merhaba. Sabahki program için ağzınıza sağlık. Bence Türk futbolu için tam bir örnekçisiniz. Birleştirici, uzlaştırıcı ve değerlerimize o kadar saygılısınız ki siz de dinlemekten keyif alıyoruz. İyi yayınlar. İstanbul'dan Ferhat Bey. Ferhat Bey, iyi ki varsınız. Evet. Mekanı cennet olsun. İlker Ateş'in Radyo Spor derken İzmir'den İltuğ Güler, rahmetli İlker Ateş'le de spor kazanı yapmıştık. Çok büyük bir kayıp benim için demiş. Yok, çok büyük bir kayıp değil. Çağatay abi iyi yayınlar. Çarşamba ve cuma günleri iş seyahatinde oluyorum. Uzak konuma gideceğim. Saati sana göre ayarlıyorum. Seviliyorsun, iyi yayınlar abi demiş. Atakan Yıldız, çok teşekkür ediyorum. Atakan, burada çok karizmatik bir yerde durmuşsun. Balıkçı mı burası? WhatsApp profiline de baktım. Mekanı söyler misin? Belki ben de gitmek isterim buralara. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Akşam 22-24 arası program istiyoruz. Yok. Yok, burada biliyorsunuz şarkı çalınmadığı için format gereği. Hocam spor radyosu mu müzik radyosu mu demiş Yaşar Bey. Güzel güzel böyle espriler tabii ki olacak. Gelsin zaten. Hoş geldin huzur veren ses. Ramazan Karakaya, çok teşekkürler. İki mesaj daha var, ondan sonra canlı olarak bağlanalım. Sinan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Amerika'dan tabi sabah 7'de Amerika'dan Muammer Bey, alevler içerisinde tırdan, yani kendi evinden fotoğrafta paylaşmış. Sinoplu olarak Sinopspor'un maçını izleyelim dedik, daha televizyonu açmadan golü yedik hocam demiş. Bakıyoruz Medi, isimlerinizi de yazarsanız. Bir mesaj daha okuyup Mehmet Yıldırım'a teşekkür ettikten sonra hemen bir canlı yayına bağlanalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısında Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları var. Dinleyelim bakalım neler söylemiş.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika.
3: Son derece kıymetli görüyoruz. Başta Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim yılı diliyorum. Değerli hazırın, ayrıca Galatasaray'ımızın ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay'ı aramızdan ayrılışının 35. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, sevgi ve özenle anıyorum. Geçtiğimiz pazar günü kendisini kabri başında andık. Metin Oktay yalnızca attığı goller ve kazandığı başarılarla değil, Galatasaray'a olan bağlılığı, karakteri, centilmenliği ve duruşuyla da bu camianın en büyük değerlerinden biri olmuştur. Onun Galatasaray sevgisi ve temsil ettiği değerler bugün de hepimize yol göstermeye devam ediyor. Taçsız kralımız Metin Oktay'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli Hazırın, bu toplantımızın her zaman olduğu gibi son dönem devam eden projelerimizdeki gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi önemli projelerimizden bir tanesi Leo Rezidans projesi. Bu projemizde sona geldik. Teslimatlara kısmen başladık. Daire sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Diğer önemli projelerimizden bir tanesi de Aslantepe Vadisi'nde inşaata başladığımız bir proje. Yaklaşık 62 dönüm üzerinde realize ettiğimiz bu proje, Galatasaray'ın yüzyılının projesi olarak nitelendiriyorum. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü'nün öncü kimliği çerçevesinde sahip olması gereken, elzem olan tesislerin inşaatına burada başladık. Düşünün ki basketbol, Galatasaray Spor Kulübü bütün olimpik sporlarda öncü kimliğe sahiptir. Bu sporları Türkiye'ye getirmiş, Türk gençleriyle buluşturmuş ve Türkiye'ye sevdirmiştir. O itibarla burada yapacağımız spor kompleksi, basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarımızın tümüne hizmet edecek bir tesis. Son derece başarılı bir şekilde inşaatımız devam ediyor ve şu anda bazı kazık çalışmaları ve hafriyat çalışmalarındayız. En kısa sürede bitirmeyi de planlıyoruz. Çünkü kulübümüzün ihtiyacı olan bu tesisi bir an evvel yapmamız lazım. Evet, Aslantepe projesi son derece feasible, getirisiyle kendisini 10 sene içinde amorti edecek bir proje. Bunu genel kurulda sizden yetki alırken zaten detaylarıyla anlatmıştım. Şimdi geriye kalan yaklaşık 3 sene gibi bir süresi olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan bunun nakit akışını ve finansmanını sağlamak suretiyle bir an evvel bitirmektir. Bu konuda da son derece başarılıyız. Gerek finansman projesini, gerekse inşaatın yapımı konusundaki projeleri başarıyla yürütüyoruz. Buradaki başarımızın en büyük nedeni de, değerli Hazırın, bu projeyle ilgili sizden aldığım destek. Bundan sonraki dönemde de desteğinizi rica ediyorum. Çünkü Aslantepe projesi Galatasaray için çok çok önemli bir projedir. Diğer bir husus Florya projesi. Değerli Hazırın, Florya projesi nedir? Ne durumdadır? Ne yapılması isteniyor? Bir kez daha sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Florya, futbolumuzun büyüdüğü, futbolumuza hizmet eden önemli bir tesis. Bu tesisin 22 dönümü Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu malı, geriye kalan 42-43 dönümlük kısmı da kamuya ait bir yerdi, bir arsaydı. 2017 yılında yine başkanlığım döneminde yapılan çalışmalarla buradaki arazinin imar

çalışmalarını tamamlamıştık bildiğiniz gibi. Bu döneme geldiğimizde, yani 2022'den itibaren arkadaşlarımla beraber yönetime geldikten sonra şöyle bir proje ortaya koyduk. Dedik ki biz bu toplamda 65 dönüm olan araziyi Galatasaray'a kazandıralım ve buradan oluşacak gelirin tamamını, tekrar ediyorum, buradan oluşacak gelirin tamamını Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceği için işte fon kuralım, burada değerlendirelim, amatör sporlara bir fon getirsin, desteği olsun diye sizlere anlatmıştım. Peki nasıl oldu bu? Şöyle. Arkadaşlarımla beraber aldığımız karar çerçevesinde dedik ki biz önce şu bize ait olmayan 45 dönümü satın alalım. 45 veya 43 dönüm, kusura bakmayın. Peki hak sahibi kurumlarla konuştuk. Burayı bize satar mısın? Satarız dediler. Burayı satın almak için finansal boyutunu da hazırlamak gerekiyordu. O gün itibariyle 1 milyar 85 milyon TL yapılan pazarlıklar sonucu gelinen rakam çerçevesinde burayı satın aldık. Ödemesini de Galatasaray Gayrimenkul AŞ üzerinden oluşturduğumuz krediyle yaptık. Ve Galatasaray tapusunu önce 45 dönüm için Florya Emlak AŞ'ye tapuyu aldık. Bilalef tapusunu da Galatasaray Spor Kulübü'ne devrettik. Finansal boyutu için itibariyle 1 milyar 85 artı faizlerin biriken faizlerle beraber Galatasaray Spor Kulübü devraldığı bu gayrimenkulün borcunu da üstlendi. Nereye borçluydu? İlk aşamada Galatasaray Gayrimenkul AŞ'nin yaptığı finansman çerçevesinde aldığı kredinin bu arsayı satın almasına sebep olmasından dolayı oraya bir borç yükü kaldı. Galatasaray Spor Kulübü tabii bu borcu oluştururken, bu krediyi oluştururken de Galatasaray Gayrimenkul AŞ finansman kurumuna dedi ki biz bu amaçla bu krediyi istiyoruz. Bu kredinin borcunu buradaki gayrimenkul projesinin gelişimiyle beraber oradan kaynaklandırdığımız parayla size kapatacağız. Ve kredi bu şekilde teşvik etti. Buna karşılıkta bu verdiği taahhüdü esas alarak kurum bize parayı verdi. Biz de arsayı satın aldık ve Galatasaray'a mal ettik. Dedik ki biz bir fon kuralım. Bu fonun getirisiyle amatör sporlara kaynak yaratalım. Hatta bu sene 2026-2027 bütçesini yaparken de değerli hocam, dikkat ettiyseniz oraya yaklaşık 100 milyon TL'ye yakın bu fon getirisinden kaynaklanan, ana paraya dokunmadan sadece getirisi itibariyle kullanabileceğimiz bir amatör spor desteği de sizlere sunduk ve sizler de onayladınız. O zaman ne yapmak lazım? O zaman bu fonun BMA'yı derhal teşkil edilmesi lazım. Peki bu fon nasıl teşkil ediliyor değerli hazırım? Sizden aldığımız yetki son derece sarih. Böyle bir fonun oluşturulması kayıtsız, şartsız şart.

Metni okuyorum çünkü teknik bir konu. Anlatırken yani hata yapmamak üzere metni okumamda fayda var. Diyoruz ki, inşaat gelirleri zamana yayılı ve kademeli olduğundan başlangıçta doğrudan özel fon yapısına geçmesi mümkün değildir. Bu sebeple bu asgari tutara ulaşana kadar paranın bireysel portföy yönetim hesabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bireysel portföy yönetim hesabı açılabilmesi için müşteri kabul ve MASAK ve SPK süreçlerinin tanımlanması beklenmektedir. Bu sebeple şimdilik buradan oluşturulacak fonların tahsil ettiğimiz herhangi bir paranın hasılat geliri mevduat hesabında tutulması gerekmektedir. Bireysel portföy yönetim hesabının açılması ile mevduat hesabındaki tutar bireysel portföy yönetim hesabına aktarılacak ve ilgili yılın yasal alt sınırına ulaşana kadar bu hesapta tutulacaktır. Bu bireysel fon hesabının bünyesinde biriken toplam varlık ilgili yılın yasal alt sınırına göre 2026 için 1.3 milyar TL ulaştığında SPK onayı ve KAP ilanının ardından Birman yoluyla fona aktarılacaktır. Bu yasal süreç. Şimdi o ki biz 2026-2027 bütçesinde sizlere dedik ki bu fonu derhal kuralım. Buradan kaynaklandırdığımız memasıyla amatör sporlara destek verelim dedik ve demin ifade ettiğim gibi 100 milyon TL çerçevesinde bir gelir koyduk amatör sporlar için. O zaman hiç durmadan derhal harekete geçmek lazım. Bunun için de gayrimenkul AŞ'nin arsa için yaptığı finansmana bağlı olarak bir kulüpten bir şeyi var, beklentisi, bir alacağı var. Dedi ki en kolay yoluyla proje zaten ortaya çıkmış. Biz bu alacağın bir kısmını temlik etmek suretiyle bir para kaynaklandıralım. Ve bunu yaptık. Yaklaşık 660 milyon TL civarında bir fon kaynaklandırdık. Buradaki gayrimenkul AŞ'nin kulüpten olan alacağını temlik etmek suretiyle. Bu 660 milyon TL şu anda hesaplarımızda mevcut. Bunun 1.3 milyara kadar özellikle bu sene içinde bu fon kuruluşuna gideceksek tamamlamamız lazım. Şimdi bu yapıldığı zaman aklınıza şu gelebilir değerli hazırım. Dersiniz ki yani arkadan dolandılar, bu parayı bilmem nereye götürdüler, şunu mu yaptılar, bunu mu yaptılar diyebilirsiniz. Halbuki son derece sarih. Yapmış olduğumuz protokoller, yönetimin protokolleri hem denetimde var, her yerde var. Dedik ki, arkadaşlarımla beraber, ben ve yönetim olarak biz genel kurulda şöyle bir taahhütte bulunduk. Dedik ki, Florya'nın getirisinin tümü Galatasaray Spor Kulübü'nde olacaktır. O itibarla gayrimenkul AŞ'nin sahibi olduğu payın kulüple yapılan anlaşma çerçevesinde tamamı bu fon hesabının kurulmasıyla beraber oraya aktarılacak. Şu anda para bloke hesapta, orada nemasını almak suretiyle durmaktadır. Hiç kimse bu olayı farklı değerlendirmeye çalışmasın. Özellikle ifade etmekte, tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz diyebilirdik, başkaları gibi şunu söyleyebilirdik. Biz bu 45 dönümü alıyoruz. Efendim, biz bunu geliştirdik, aldık, sattık. Örnekleri var çok. Halbuki biz bunu Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz için
sizlere genel kurula getirdiğimiz zaman o şekliyle getirdik. Şimdiyiz. İnşallah orayı da bitirmek suretiyle ikinci mağazayı da orada açacağız. Hedefimiz 10 tane Galatasaray Kafe İl Gala mağazasına sahip olması. Bunların hepsi master ötel örnek niteliğinde mağazalar. Ondan sonra da Türkiye çapında ve yurt dışı çapında franchise'lar vermek suretiyle buradan da bir gelir Galatasaray'a yaratmayı düşünüyoruz. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Değerli Azerun, geçtiğimiz sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuzla tamamladık. 26. şampiyonluğumuza ulaştık. Ben buradan bu konuda emeği geçen başta Okan hocam olmak üzere teknik kadroma, futbolcularıma ve emeği geçen herkese çok büyük bir teşekkür gönderiyorum ve onlara da büyük bir alkış rica ediyorum.

0: Başkan olarak
1: demin Sayın Divan amatör spordaki başarılarımızı açıkladı. Özellikle çok kuvvetli bir alkışı da tekrar onlar için size gösteriyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. Söz futboldan açılmışken bir konuya özellikle değinmek istiyorum. Sevgili İbrahim'in mektubuyla da ilgili. Bildiğiniz gibi yeni sezona başlarken bir transfer dönemi geçirdik. Bu transfer döneminde neler söylendi, neler yazıldı, neler çizildi hepinizin hafızasında yeri olduğunu düşünüyorum. Halbuki ben ve arkadaşlarım daha sezona girmeden şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz gün masaya oturduk. Dedik ki arkadaş, bizim bu transfer dönemindeki önce bir defa ihtiyaçlarımız ne? Futbol takımımız şampiyon oldu. Avrupa'da da son derece önemli gördüğüm son 16'ya kalma başarısını gösterdi. İyi bir performans sergiledik. Ama tespit ettiğimiz eksikler ne? Önce onu bir tespit edelim. Ona göre de transfer sezonuna başlayalım. Bundan önce de bütçemizi yapalım. Ne kadar bir harcama limitimiz var? Ne kadar harcayabiliriz? Planlamamız nasıl diye oturduk, planlamamızı yaptık. Tabii bu transfer döneminde en çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi, geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performans

0: Burası nasıl? Takıma uyumu nasıl? Sahadan ne veriyorlar? Bu bir. İkincisi de, ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika. Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu yapılan eleştirilerden kesin.
2: Son dakika. Son dakika.
5: İlk olarak Amir Murillo ile başlayacağız. Sonrasında ise hocamıza sorularımızı alacağız.
6: First of all, we will start with Amir Murillo. Then after him, we will take the questions for the head coach.
5: Evet, sorularla başlayabiliriz. Beyefendi buyurun.
7: Bahadır Çolak, serbest gazeteci. Marsilya'dan takım arkadaşı Amin Halit, Türkiye'deki atmosferlerin imrenilecek bir yanı yok. Marsilya'daki atmosfer daha iyi dedi. Beşiktaş taraftarı bu açıklamasına tepki gösterdi. Kendisi neler söylemek ister?
8: Creo que es una opinión personal y él tendrá sus razones porque ha jugado en los dos estadios, igual que yo. Y en mi opinión creo que para mí es lo mismo, la única diferencia es que Marsella, el estadio es un poco más grande. Pero al final creo que los fans viven el partido de la misma manera, con la misma pasión, aquí y allá.
6: Bu onun kendi şahsi fikri, kendine göre haklı olabilir çünkü sonuçta o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Yani tek farkın şu olduğunu söyleyebilirim, o da Marsilya'sa da birazcık daha büyük, ama yani bence iki tarafta, iki stadyumda da o tutku ve atmosfer çok güzel.
5: Hanımefendi buyurun.
9: Yarın için başarılar diliyorum. Amir, seni Dünya Kupası'nda Panama formasıyla izlemeye fırsatım olmuştu. O atmosferi gördükten sonra bunu ayrıca belirtmek istiyorum ki şimdi Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde seni izlemek, Beşiktaş'ı takip eden bir gazeteci olarak benim için özel olacak. Başarılar diliyorum tekrar. Senin için Dünya Kupası'nda ülkeni temsil etmekle şimdi Beşiktaş'ta Avrupa'da mücadele etmek arasında nasıl bir duygu farkı var? Ayrıca Marsilya'ya karşı oynayacağın ilk maç olacak. Onların oyununu ve bazı oyuncularını yakından tanıyorsun. Eski takımına karşı sahaya çıkmak sana neler hissettiriyor? Teşekkür ederim.
8: Bueno, yo creo que la diferencia del mundial y o de representar a tu país, que creo que es todos los días mientras esté aquí, a jugar con tu club es algo abismal, ¿no? Porque el sueño de un niño siempre es representar a su país en los mundiales, y especialmente para mí, que nunca había visto mi país participar en los mundiales, y luego pues he tenido la oportunidad de representarla dos veces, creo que es un motivo muy grande de orgullo.

0: Y luego jugar con el Beşiktaş también es algo sensacional, es orgullo por lo que representa Beşiktaş a Turquía como país y a la historia del fútbol. Entonces, para mí es un privilegio poder representar a Beşiktaş y nada, hemos competido bastante bien para poder entrar a la Europa League y poder empezar mañana con un resultado positivo. Creo que nos daría bastante satisfacción a todos.
1: Yani Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir şey çünkü her çocuk bunun hayalini kurar. Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Ki benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de iki kez Dünya Kupası'na ülkemi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu bir gururdur. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: Bonjour Amir. En français, je peux te poser la question?
3: Fransızca sorabilir miyim? Fransızca sorabilir miyim Amir?
2: Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Beşiktaş de ce début de saison avant de jouer le match contre l'Olympique de Marseille et comment tu vois l'évolution de Marseille cet été, ça a été très compliqué. Je suppose que tu dois être au courant. Et on est content de te revoir.
4: Evet, öncelikle Beşiktaş'ın bu oynanan oyunuyla alakalı neler söylemek istersin diye bir soru yöneltti kendisine ve Marsilya ile alakalı da yazdan beri olan gelişimimizde ne söylemek istersin?
0: Nada, para nosotros como equipo pienso que la temporada ha iniciado muy bien. Hemos conseguido resultados importantes que nos han dado confianza. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, porque estamos trabajando con un staff nuevo y algunos jugadores nuevos. Y hasta el momento las cosas han ido bien. Esperemos que mañana también se nos dé de la mejor manera. Y nada, sobre Marsella he visto la mayoría de los partidos. No han tenido resultados positivos, pero que en términos de equipo son un gran equipo. Tienen obviamente jugadores de mucha calidad y que los conozco muy bien. Y creo que al final es eso. Solo términos de resultados no se han dado lo que ellos merecen, pero que al final creo que se le dará si siguen trabajando de la manera que lo vienen haciendo.
1: Biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır.
5: Son soru.
6: Amir, bonjour. On voulait savoir pourquoi, parce qu'on a tous été un peu surpris, tu es parti en janvier dernier de l'OM. Pour quelle raison et si rapidement, s'il te plaît? Peux-tu nous expliquer?
4: Evet Amire, Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldın. Bunun nedenini çok hızlı bir şekilde bize söyleyebilir misin? Bizimle paylaşabilir misin diye soruyor.
0: Yo creo que al final todos vieron que tuve un, se puede decir, un problema con el entrenador, algo que no tiene que ver con el equipo ni el club, solo fue algo, pienso yo, personal del entrenador, que de alguna u otra manera siento que me faltó el respeto y luego, pues, más que nada me obligaron, prácticamente me obligaron a salir del club y fue de la manera en la que pude llegar a Beşiktaş. Eso es todo.
1: Bence Yani sonunda, işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple bir problem değildi ama teknik direktörle bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım.
5: Amir Murillo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamıza devam edelim sorulara.

0: Evet, hanımefendi buyurun.
1: Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Ayşegül Belirak Osman. Marsilya karşısında risk almazsanız kazanmanız zor, zor bir maç. Fazla risk alırsanız da kaybetmeniz mümkün. Siz hangi riski almayı seçeceksiniz hocam? Rakibinizin oyununu bozmayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa rakibinize oyunu kabul ettirmeyi mi? Teşekkür ederim.
2: Ah, credo che bisogna fare tutto bene, forse ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare nelle partite precedenti, perché affrontiamo una squadra di valore, forte, con tanti giocatori di qualità, con un allenatore esperto, con un allenatore bravo, e inizia il nostro percorso in questa competizione che ci vede affrontare squadre forti in un girone complicato, e vogliamo dire la nostra, come cercando di continuare a migliorare e, ripeto, a fare bene tutto quello che forse è meglio quello che abbiamo fatto vedere oggi. Bravi quando abbiamo la palla e bravi a limitare il nostro avversario, e quindi, siccome ci sono a disposizione punti importanti, vogliamo iniziare bene, vogliamo cercare di giocare una partita come abbiamo fatto vedere quelle precedenti. Grande intensità, grande voglia di vincere, grande voglia di non subire l'avversario, e cercheremo di proporre questo.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Yani yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor. Ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek yarın güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum.
0: O gün Bey, size devam edelim.
4: O gün şahin oldu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim hocam. Aldığınız sonuçlar bütün camiaya, taraftarlara bir enerji sağladı ve geleceğe dair insanlar artık hayal kurmaya da başladı. Uzun zamandır Beşiktaş'ın Avrupa'da iyi sonuçlar almadığını biliyoruz. Şimdi bu sizin için de bir yeni meydan okuma Beşiktaş'la birlikte. Daha önce Avrupa finallerinizi zaten biliyoruz. Camianın, taraftarın sizden beklentisi size nasıl yansıyor? Futbolcular hep sizin onlara çok büyük enerji kattığınızı söylüyor. Taraftarlar aynı şeyleri söylüyor. Peki siz ne söylemek istersiniz?
2: Io dico che dobbiamo, essendo il Besiktas, cercare di onorare al massimo tutte le competizioni che andiamo a disputare. Perché è giusto che sia così. Questo è un mini campionato che abbiamo voluto a tutti i costi, abbiamo superato 3 turni difficili, tutti volevamo questa qualificazione, e ci saranno 8 partite dove vogliamo cercare di entrare a far parte di quelle che proseguiranno. Cercheremo di farlo in tutti i modi, cercheremo di onorare al massimo questa competizione, cercheremo di essere il Besiktas, cercare di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, ma non molleremo niente. È chiaro che sappiamo che non è facile, iniziamo domani con una gara molto molto difficile, avete visto il girone che abbiamo, è un girone complicato, però ripeto, l'obiettivo è ben figurare e cercare di superare o dentro le prime 8 o dentro le prime 24. Cercheremo di fare il possibile perché l'obiettivo, ripeto, siamo il Beşiktaş e dobbiamo cercare di fare bene in tutte le competizioni.
3: Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için milli lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz, asla hiçbir şekilde salmamamız gerekiyor. Çünkü kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten bunu demin de söyledim, tekrar ediyorum. Grubumuz gerçekten zor. Yarın da gerçekten çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
5: Buongiorno mister, lei può dirci un po' di più l'importanza di Amir Murillo nella sua squadra e anche parlare un po' di più su questa squadra di Marsiglia, sulle sue qualità, sui suoi difetti? Grazie.
3: Soru şudur. Mourinho'nun sizin için bu takımdaki yeri, önemi nedir? Aynı zamanda Marsilya hakkında iyi yanları ve kötü yanları hakkında ne söylemek istersiniz? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
2: Su Amir dico che è un giocatore, uno dei più esperti della squadra, è un giocatore maturo, un giocatore che ha grande esperienza ed è uno dei giocatori importanti di questo Beşiktaş, del Beşiktaş che è nato insieme a me, insieme al mio staff, ed è un giocatore di grande valore. Devo dire che dall'inizio, da quando è arrivato dopo il Mondiale, ho conosciuto un professionista, un calciatore di grande valore, un calciatore di livello, e sono contento di poter allenare gente come lui e come tutti gli altri che ho a disposizione. Del Marsiglia dico che il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra, nel senso che domani sarà una storia diversa, una partita diversa, e si cercherà dentro questo mini campionato di fare più punti possibili per superare il turno, quindi inizia una storia diversa. Il Marsiglia per me ha un grande allenatore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce bene le competizioni europee, è una squadra piena di talento, con giocatori forti, ed è sempre il Marsiglia che nelle competizioni europee si è sempre fatto rispettare. Rispettiamo loro, sappiamo che sarà una partita difficile, però vogliamo fare anche noi una bella figura contro, ripeto, una squadra di grande valore.
3: Amir önemli bir oyuncu, kendisi tecrübeli bir oyuncu, olgun bir oyuncu ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yeni Beşiktaş'ta benim ekibim geldiği dönemden bahsediyorum. Benim için önemli bir oyuncu oldu, değerli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Hep şu ana kadar çok profesyoneldi ve her zaman benim dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig

0: ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Yarın'da başlayacak bu. Bu minilik bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır, Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de yarın iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yarın.
1: Buyurun, size devam edelim.
2: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Marsilya'da Mourinho ayrılana kadar kanat bölgesinde kullanılan Timothy Weah sağ bek bölgesinde oynuyor. Monaco maçında Brunner sağ bek ve sağ stoperin arasından gol çıkardı. Paris ilk golünü buradan buldu. Üçüncü golde penaltıyı yine sağ stoper yaptı. Rennes maçında da asist Weah'ın üstünden vurulan kafa da geldi. Buradaki problemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ı bu zafiyeti cezalandırırken görecek miyiz? Teşekkür ederim.
3: No, come ha detto Amir prima, siamo agli inizi, siamo tra virgolette gruppo e allenatore nuovi e penso che dopo poco tempo, perché è passato poco tempo, non si può essere perfetti. Penso che siamo molto avanti con quello che abbiamo fatto vedere, con l'identità che stiamo mostrando, ma anche noi non siamo come tutte le squadre, non si è perfetti, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, per crescere, per fare meno errori, per cercare di limitare gli errori che ti fanno e ti possono mettere in difficoltà durante le partite e ogni settimana cercheremo di essere migliori della partita precedente. Sappiamo di, ripeto, di non essere la perfezione, non lo saremo mai, ma cercheremo di essere una squadra che cerca di sbagliare il meno possibile e cerca di fare le cose per bene. Ogni partita contro ogni avversario, perché ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però ci alleniamo per essere sempre migliori e noi cerchiamo di riproporlo partita dopo partita.
0: Aslında demin Amir'in de dediği gibi yeni bir takım, daha baştayız aslında, biraz daha erken aslında, hala gruplardayız, yeni bir hocayla çalışıyoruz ve çok zaman geçmedi aradan, biz mükemmel değiliz ama bence şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En az şekilde hata yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunların üzerine hep çalışmamız gerekiyor. Ve bundan önceki maçtan her zaman daha iyi olmamız gerekiyor bundan sonra. Her maç için geçerli bu. Hepsi, her maçtan sonra daha iyisi olmamız gerekiyor. Asla mükemmel olamayacağız. Ama her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Hepsine aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki de bazı rakipler sizi daha çok zorlayacaktır. Ama herkese karşı da aynı şekilde olmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor.
1: Son iki soru Efecan Bey. Siz, Serkan Bey, sizle kapatalım.
4: Efecan Öztaş, Alspor hocam. Öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Yarın Beşiktaş taraftarı stadyumu kapalı gişe yapmış durumda. Özellikle sizin de destek çağrınız vardı. Ardından Vlahovic'in de bir destek çağrısı oldu. Beşiktaş taraftarı bu tarz büyük maçlarda, özellikle Avrupa maçlarında adından söz ettiriyor. Önemli bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın, bildiğiniz üzere. Yarın Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Non ho niente da dire, che solo complimenti, solo veramente grandi applausi per l'atmosfera che crea la gente allo stadio, per l'amore, la passione, l'affetto che hanno nei confronti di questi colori. E so quello che sarà domani lo stadio. Cercheremo di dare gioia a loro anche domani, ci impegneremo, faremo di tutto per cercare di arrivare ad ottenere un risultato positivo. La squadra lo farà sempre, questo lo garantisco, perché questa gente merita una squadra che suda, che corre, che si impegna, che cerca di dare emozioni. E non ho nient'altro da aggiungere, perché come dico sempre è uno stadio che mette i brividi, che spinge, che è veramente il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani sia così, ma non ho dubbi, perché so già che saranno insieme a noi a cercare di fare una grande partita. Questo è quello che mi sento di dire.
0: Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarla mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük pay onların olacak.
1: Son soru sizinle bitirelim.
2: Serkan Morova. Hocam yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Marsilya karşılaşmasından yalnızca 3 gün sonra ligde zorlu bir deplasmana çıkacaksınız. Bu fikstür durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar kısa sürede oynanacak ikinci karşılaşmayı, bir de son olarak Trossard Ahmet karşılaşmasında forma giyebilecek durumda mı? Teşekkür ederim.
3: Allora, Trossard domani non sarà a disposizione, ha ancora fastidio e dolore al tendine, non è al 100%, quindi per domani è out. Speriamo di recuperarlo per la partita di Ahmed, mi auguro di averlo per l'ultima prima della sosta in una partita difficile, che è quella della trasferta che andremo ad affrontare in campionato. Però domani Leo è out, grave perdita per noi. Di questo ne siamo molto dispiaciuti. Del calendario dico che alla ripresa ci dovremmo abituare a giocare giovedì domenica. Sarà questa la vera difficoltà quando ritorneremo dopo la pausa nazionale. Ci dovremmo abituare, dobbiamo cercare di saper convivere con questi triple partite durante la settimana. Ed è lì che verrà fuori la vera squadra, la condivisione, il coinvolgimento di tutti, tutti pronti, tutti disponibili, tutti che devono cercare di dare il massimo, perché ci sarà bisogno di tutti. Partite troppo ravvicinate e partite dove veramente lì si vedrà il vero valore del Beşiktaş. Però concentriamoci su questo, abbiamo giovedì, domenica due partite importanti. E il focus è su queste ultime due partite prima della sosta.
0: Evet, Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek. Ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Fikstür hakkında ise fikstür aslında milli aradan sonra da hep böyle olacak. Perşembe pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada 3 maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence asıl zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkes çünkü hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Çok sıkışık bir takvimde olacağız ve bence bu takımın gerçek değerini, gerçek kalitesini o dönemlerde görebileceğiz. Gerçek Beşiktaş'ı bence o periyotta görebileceğiz. Şimdi yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli 2 tane maçımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, fokusumuz bu iki maç üzerine. Teşekkür etmek istiyorum hepinize.
1: basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.

0: Thank you.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam ediyoruz. Kaldığımız yerden önce Sayın Dursun Özbek'in açıklamaları, daha sonra Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı derken hiç vakit kaybetmeden biz de programımıza kaldığımız yerden devam edelim ve yine tüm Beşiktaş taraftarlarının sıcağı sıcağına haberini aldığı Trossard haberini de ilk veren sevgili Fırat Günayer de şu anda telefonun diğer ucunda Sports Dijital'den, TRT Spor ekranlarından da hepinizin en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Fırat Günayer, hoş geldin yayınımıza.
6: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
5: Çok teşekkürler. Trossard'la ilgili şimdi biraz önce Vincenzo Italiano'ya da sorular soruldu. Ahmet maçında da muhakkak kullanmamız gerekiyor dedi. Marsilya maçında olmayacak ama bunun haberini de ilk sen verdin sevgili Fırat Güneyer. Ne kadar etki eder Trossard'ın olmaması özellikle Marsilya maçı için?
6: Ya hafta boyunca aslında bir iki gündür bir ağrıları vardı. Yani takımla beraber çıkmıyordu. Bugün bir kez daha denedi kendini. Aslında çok kötü durumda değil ama ağrıları devam ediyor. Sonuç itibariyle risk etmek istemediler. Önemli bir oyuncu Beşiktaş'ın önemli parçalarından bir tanesi. O yüzden de riske edilmeyecek. Maç kadrosunda olmayacak. Ahmet maçını yetiştirmeye çalışacaktır. O da kesin değil bu arada. Yani o ağrıların ne zaman geçeceği, nasıl geçeceği önemli. Bunlar olacak bu arada. Hep söylediğimiz şey. Yani yoğun maç trafiği de başlayacak milli maç arasından sonra. Zaman zaman oyuncuların dinlenmesi gerekecek. Zaman zaman sakatlar olacak. Tabii ki ilk maçın, ilk kendi sahasındaki maçta bu olması tabii ki talihsizdir. Çünkü oyun kurulumu Trossard üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Yani Beşiktaş oyunu sol kanattan kurmaya başlamıştı ve Trossard 2 maçtır, 3 maçtır çok net bir şekilde ağırlığını koymaya başlamıştı. Beşiktaş'ın kozlarından biri olmaya başlamıştı. Onun olmayacak olması tabii ki Beşiktaş'ın oyununu etkiler. Etkileme ihtimali yok. Ne yapacak hoca? 2 tane seçenek var. Bir, İlhan oynatmak. Ya orada genç, çok tuttuğu bir isim İlhan Fakılı, bildiğiniz gibi Lig 2'den geldi Fransa'dan. Hı hı. Ve geldiğinden bu yönde hep katkı yapıyor. Ya İlhan oynayacak ya Pukki oynayacak. Pukki evet sağ kanat olarak aldı ama Pukki'nin kariyerinin ciddi bir sol kanat tecrübesi de var. O yüzden de orada ya İlhan ya Pukki'yi deneyecek büyük bir ihtimal ama oyun şekli mutlaka değişecektir. Daha Beşiktaş'tan bir tık daha zor bir maç haline gelecektir. Çünkü ne olursa olsun en önemli yıldızlarından bir tanesi. Tabii ki Blaovic'in sahada olacak olması önemli. Orkun sahada, Salih sahada. Dediğim gibi ya Poku ya İlhan'ı büyük bir ihtimalle sola atacak. Ya oyun anlamında tabii iki takım arasında şu anda ciddi şekilde Beşiktaş önde. Marsilya bir kriz içerisinde bildiğiniz gibi. Yani Marsilya
5: ekonomik kriz. 3 maçta yeniliyor. En iyi 4 tane futbolcusunu sattı.
6: Ya şöyle ekonomik kriz içerisinde bildiğiniz gibi ve 2021'de UEFA'ya verdikleri sözü tutamadılar. Biz şu kadar tasarruf yapacağız dediler ve onların hiçbirisini yapamayınca UEFA bu sefer çok sert bir ceza verdi ve transfer yasağı getirdi. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. Bedava oyuncu bile alamıyor. Yani bonservisiz oyuncu da alamıyor. Birçok oyuncusunu sattı. Satmaya devam ediyor. Yani teklif oldukça da Arap kulüplerine vesaire göndermeye devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizleri var. O yüzden de geçen sene kadro hiç alakaları yok. Yani geçen sene göre ciddi güçsüzler. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş bir takım var. Hocaları yeni. Genesio çok tecrübeli bu arada. Benim de çok beğendiğim bir hoca ama çok yeni bir hoca ve o da takımı kurmaya çalışıyor. Henüz hazır değiliz diye geçtiğimiz maçtan sonra açıklama yaptı. Çünkü 3 maçtır üst üste kaybediyor ve kötü oynayarak kaybediyor. Çok problemli şekilde buraya geliyorlar. Biliyorsunuz tarafları gelmeyecek. Onlar da geçen sene bir Şampiyonlar Ligi maçında yanılmıyorsam Meşale Akter deplasmanda ve UEFA onlara da ceza verdi. Yani UEFA'nın hiç acımadığı bir kulüp maalesef. Her taraftan sıkıştırıyor UEFA bunları. O yüzden de buraya moralsiz geliyorlar. Sıkıntılı geliyorlar. Ha Fransa ekolüdür. Çok büyük Avrupa tecrübesi vardır tabii ki. Yani

0: Ne olursa olsun Marsilya hiçbir zaman nasıl gelirse buraya Marsilya için çantada keklik diyemezsin. Öyle bir takım. Yani ismi olan işte altyapıdan çıkardığı oyuncularla bile bir şeyler yapabilen işte Højbjerg'i var, ne bileyim Paşaos var. Yani yine oyuncuları olan bir takım. Yani neticede çok zor durumdalar, kötü durumdalar ama bir ekol neticede. Bir Fransız
1: Evet.
0: ekolü. O yüzden de kolay bir maç değil. Ama ben açıkçası oyuna baktığım zaman, kadroya baktığım zaman hele Trossard'da olsaydı çok net favori diyecektim ama Trossard tabii moral bozdu ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Hatta Marsilya'nın da Beşiktaş maçının 3 gün sonrasında çok önemli Paris Saint-Germain maçı var. Ben de bugün yayına gelmeden önce baktım. Marsilya Paris Saint-Germain maçı biletlerini taraftarlardan hiçbir ilgi yok. Yani o derece herhalde taraftarlar da Marsilya'ya küsmüş durumda. Fırat Güney'e çok sorular geldi. Sen bağlandıktan sonra Feyyaz Bey diyor ki, Fırat abi yeni transferleri nasıl buldu acaba? Bir yorum yapabilir mi demiş.
0: Ben Beşiktaş iyi bu sezon iyi bir transfer dönemi geçirdi. Yani gelen oyunculardan Salih'ten büyük bir katkı aldı Beşiktaş. Vlahović çok tartışılmayacak bir isim. Trossard o da çok tartışılmayacak bir isim. Bir kere bu yani bir Nübel çok tartışılmayacak bir isim. Yani Beşiktaş'ın bu sene aldığı 3 tane oyuncu çok Beşiktaş tarihinde iz bırakabilecek kapasitede oyuncular. Trossard, Vlahović ve Nübel üçünü bir kenara koyalım zaten. İlhan rotasyon için alındı ve fayda sağlıyor. İlhan da iyi çıkmış vaziyette. Burada tabii en çok merak edilen iki tane oyuncu var. Miretti ile Poku. Bunların performansı önemli. Bunların performansı Beşiktaş'ın bu seneki başarısını da belirleyecek. Çünkü kadro derinliği çok yok Beşiktaş'ın ve Poku ile Miretti'nin çok net iyi oynaması lazım. Ama genel tabloya baktığımızda hep şunu derdik kendi aramızda konuşurken. İşte Beşiktaş'tan Galatasaray'a kimi alırsın? Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kimi alırsın? İşte soru hep aynıydı. Rafa'yı alırım sadece. Veya sadece Orkun'u alırım. Artık öyle değil. Artık sayı arttı. Nübel'i alırsın, Vlahović'i alırsın, Trossard'ı alırsın, Orkun'u alırsın. Yani o bir olan sayı 3'e 4'e 5'e çıktı. O yüzden de Beşiktaş'ın kadro kalitesi bu sene gerçekten yükseldi. Gerçekten iyi bir duruma geldi. Ha, eksikler var mı? Elbette var. İşte bir sakatlık olduğu zaman işte Salih'in rotasyonda çok fazla yediği yok gibi gözüküyor. Orkun'un yok gibi gözüküyor. Evet onlar biraz problem ama bence iyi bir transfer dönemi geçirdi Beşiktaş.
1: Hüseyin Bey diyor ki Fırat abi artık TRT Spor'da izleyemiyoruz. Acaba nerede çıkıyor? Onu da yanıtlayabilir misiniz Fırat?
0: YouTube'dayım biliyorsunuz. Spor Sijital'de şu an bir televizyon gözükmüyor gibi. Ki zaten biliyorsunuz spor televizyonu az var ülkemizde. Yani televizyonlar da bu arada YouTube yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. O da bir problem. Yani dijital yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. Ben öyle bir şey tercih etmem. Çünkü artık hayat, siz de çok iyi biliyorsunuz,
1: Tabii ki.
0: dijitalde. Televizyon çok önemli. Radyo da çok önemli. Ben radyoyu da çok severim. Ama televizyonda artık dijitalin izin verilmediği ortamda televizyonlarda iş yapmak çok kolay değil. Ama Sports Dijital'de ve kendi kanalım Rabona'da devam ediyorum.
1: Sercan, Kartal, Cevat, Rasim ve Şeref Bey de diyor ki Fırat Güneyer'e sorabilir misiniz hocam? Ahmet Spor maçı için düşüncelerini merak ediyoruz. Kazanır mıyız diye sormuşlar sana da.
0: Valla haftanın maçı bence.
1: Çok güzel bir
0: Haftanın
1: maç
0: maçı.
1: olmayacak mı Fırat?
0: Tabii, haftanın maçı. Yani ligin en formda takımı, bence en iyi oynayan takım Beşiktaş ve form olarak da oyun şekli olarak da en etkili takımı Ahmet. Ahmet'i bir lige yeni çıkan takım gibi zaten artık kimse görmüyordur büyük bir ihtimalle ama Ahmet'in zaten bunları yapacağını az çok transfer dönemini takip eden herkes biliyordu. Ciddi bir bütçe ayırdılar ve çok önemli oyuncular aldılar. Gerçekten önemli oyuncular aldılar. O yüzden de Ahmet'in etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle ön tarafı çok hareketli. Ben Beşiktaş'ın maçları genelde pozisyon vermeden gol beklentisini düşük tutarak bitiriyor. Rakiplerine gol pozisyonu vermiyor. Ben bu maçta gollü maç bekliyorum. Yani böyle bir 4-3, 3-2, işte ne bileyim 5-3 falan böyle enteresan bir maç bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Ne olur maç çok zor onu tahmin yapmak ama ne olursa olsun oyun organizasyonu anlamında Beşiktaş'ın oyunu daha güçlü. Beşiktaş daha güçlü. Beşiktaş şu an ligin en organize ve en hazır takımı gibi gözüküyor. Bu sene çok erken belki. 5. hafta bunu söylemek bilmiyorum. Doğru mu değil mi ama yani hikaye sanki Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak havası var ligde. Bakalım ne olacak.
1: Oraya doğru da gidiyor zaten, değil mi?
0: Biraz öyle gidiyor, biraz öyle gidiyor ama tabii bunu bilmek çok erken. Şimdi 5. haftada bunu söylemek çok erken ama şu 5 haftayı değerlendirdiğimizde Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de, Trabzon'da çok ciddi programlar var.
1: Evet, bir de milli ara aslında Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: 3 hafta tabii. 3 haftalık ara takımların tekrardan oturması için, tekrardan organize olması için iyi. Evet, evet iyi. 3 hafta o açıdan iyi. Futbol severler için kötü. Özleyeceğiz ligi. Ama yapacak bir şey yok. Milli takımla teselli olacağız.
1: Fırat Güner, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın, bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Fırat Güner'e de bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bunları da yaptık. Tabii devam edeceğiz. Dostlarımız var. Tabii saat olarak dostlarımıza bildirdik ama Sayın Dursun Özbek ve Vincenzo Italiano'nun açıklamaları basın toplantıları canlı yayına girince spor yazarlarıyla da dolayısıyla saat konusunda tabii mutabık kalamadık. O yüzden öteledik. Şimdi ben tekrar bir yandan spor yazarı arkadaşlarımıza da hem mesaj atıyorum hem de yayına girecekleri için önceden de yazayım ki onlar da kendilerini hazırlasınlar diye. Bakalım. Evet. Bülent Tuncay'ı arıyorum şimdi, Karar Gazetesi'nden. Onunla da birçok program yapmıştık. Şu anda telefonunda diğer ucunda. O da yılların gazetecisi. Sevgili Bülent Tuncay, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesine hasret kaldık Bülent Tuncay. Ne zaman arasak ya sınır kapısında ya bir toplantıda ya bir şehirler arası yolculukta.
2: Biraz yoğun döneme denk geldi. Vallahi biz de sizleri özledik.
1: Bülent Tuncay, bir gezelim görelim programı yapmayı da aslında deneyebilirsin. Ne diyorsun?
2: Vallahi fena fikir değil. Bunun üzerine biraz çalışmak lazım.
1: Fair play'in ruhunu da içine katan.
2: Tabii. Fair play'siz olmaz zaten. Olmaz hayatın tabii. Her aşamasında olması gerekiyor fair play.
1: Neyse, ben ödülümü aldım ya, o yüzden sıramı savdım. Rahat rahat konuşabilirim seninle. Bülent Tuncay, şimdi tabii haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim. Avrupa Kupası'na değinmeden takımlarımızda bazılarında tabii teknik direktörlerle ilgili dalgalanma süreçleri oldu. Beklenilen seviyelere gelemedi, daha farklı hayal kırıklıkları oldu. Ama bir yandan da Galatasaray ve Beşiktaş da yoluna devam ediyor. Neler söylemek istersin?
2: Trabzonspor'dan başlayalım. En sıcak gündem bugün için bence Trabzonspor. Thomas Reis geldi Trabzonspor'un başına. Fatih Tekke'yle yola çıkmışlardı. Fakat sürpriz bir şekilde önce hoca sinyali verdi. Ayrılık sinyali. Bu kadro antrenör gönderir dedi. Hı hı. Yıldızlar gelmeye başlayınca, birdenbire kapasite ve beklenti yükselince Fatih Tekke'nin bakış açısı değişti. Bunu önce sözlü olarak beyan etti, arkasından da istifa etti. Geri aldı, sonra da görevden alındı. Hüseyin Çimşir'i denendi. İki maç, ilk maç 5-0'lık görkemli bir galibiyet ama arkasından yaşanan mağlubiyet. Hüseyin Çimşir'in de bu kadro için aslında peş peşe galibiyetler elde etse, biliyorsunuz bunlar aynı zamanda fırsatlardır.
1: Tabii.
2: Başka bir hikaye dönüşebilirdi. Daha önce de benzer bir şekilde alternatif hoca olarak gelmişti. Fakat mağlubiyet Trabzonspor'daki yapıyı değiştirdi ve sürpriz bir isim geldi. Bana göre sürpriz bir isim geldi. Thomas Reis. Reis Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor. Karadeniz'de çalıştı. Samsunspor'da başarılar elde etti. Bu açıdan baktığımızda Alman ekolünden gelen, Alman disiplinine sahip ve bu kadroya katkı sağlayabilecek bir isim. Türkiye'yi tanıması çok önemli bence. Yabancı olması da önemli. Çünkü Türkiye'de yani Şenol Güneş gibi ya da yeni teknik adamlardan Burak Yılmaz gibi Trabzonspor camiasında karşılığı olan isimler ya da Trabzonspor'da Giray Bulak gibi isimler varken yabancıyı tercih ettiler. Yabancı oyuncuların ağırlıklı olmasından dolayı. Bu anlamda da Thomas Reis'in Türkiye'yi bilmesinin getirdiği bir avantaj olacağını ve kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir avantaj var. Biliyorsun Uluslar Ligi'nin takvimi değişti. 3 haftalık bir araya gireceğiz. Milli maç arası var.
1: 3 maç var.
2: Evet, 3 maç. Bu kapsamda da milli arada takımlar yeniden dizayn edilebilir. Yani Thomas Reis şu milli araya kadar

0: ki süreci Galatasaray derbisini kazasız belasız kendi açısından atlatırsa, yani bu arada ciddi bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Yani açığı kapatır, takımla kaynaşır, oyuncuları daha iyi tanır. Buna göre oyun planını oturtur, antrenmanlarda denetir ve bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Zamanlama olarak da doğru bir zaman olarak karşımıza Trabzonspor'un Rice tercihi, ama sahadaki sonuç çok önemli. Yani oyun planına güçlü bir oyun planı gerekir. Yani yıldıza dayalı bir oyun, yani yıldıza çok önemlidir ama güçlü bir oyun planı gerekir. Bakalım Rice Trabzonspor'da bunu başarabilecek mi? Hep beraber göreceğiz.
1: Evet, Trabzonspor'u bitirdik. Sırada
0: Beşiktaş var. Beşiktaş uzun süredir beklediği çıkışı yapıyor. Nedir o çıkış? Yani Beşiktaş'ın kimyasında isyan vardır. Mücadele vardır. Yani Beşiktaş kupaya takıntılı bir camia değildir. İyi oyuna, mücadeleye, oyun içindeki savaşa aşık bir camiadır. Italiano ve kurduğu takım ve oyun planı Beşiktaş tribünlerine, Beşiktaş camiasına bu beklentinin karşılığı olarak bir vaatte bulunuyor. Bu da Beşiktaş'ı bir toparladı, bir havaya soktu. Tabii ki Beşiktaş doğru transferler de yaptı. Güçlü bir hücum hattı oluşturdu. Savunmasındaki gediği kapattı. Çok kolay gol yiyen bir takımken biraz daha az pozisyon veren, geçen sene son 2-3 senenin kadrolarına göre çok daha az pozisyon veren bir takıma doğru evrilmeye başladı. Yani İtalyano'nun Beşiktaş'ı bu savaşçı kimliğiyle ve camiayı inandırarak kendini kabul etmesiyle bu sene şampiyonluk denklemin içinde olacaktır. Yani son dönemlerde, yani bırakın yılın ikinci takvimine, yani 2026'dan 2027'ye, 2025'ten 2026'ya, ondan önce 2024'ten 2025'e geçemiyordu. Yani Kasım'da, Aralık'ta Beşiktaş havlu atıyordu ve yarışın uzağında kalıyordu. Bu sefer başka bir hikaye var. Beşiktaş'ın sezon olabilir, fırsat kovalacaktır. Galatasaray'ın iniş çıkışlarını doğru değerlendirirse Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bir şampiyonluk öyküsü yazabilir bu sezon. Onun işaretlerini veriyor.
1: Evet. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Fenerbahçe mi ve Galatasaray mı acaba?
0: Şimdi Fenerbahçe, ya çok ilginç bir süreç yaşadı Fenerbahçe. Yani ne yaşadı tam anlayamadık. Yani perde arkasında ne var? Su şişesi geldi. Bu tabii bir teknik adam için. Yani teknik adamlar artık çok kırılgan davranıyorlar. Yani mesela Klopp da Alman milli takımındaki görevi kabul etti ama ben ve ailemle ilgili en ufak bir reaksiyon giderim olursa dedi. Görevi bırakırım. Aha. Giderim dedi. Ayrılırım, görevi bırakırım dedi.
1: Çok güzel açıklama değil mi?
0: Tabii yani diyor ki ya oyunun içinde kalın kardeşim, yani aileleri karıştırmayın, özel hayatları karıştırmayın, oyun neyse onunla ilgili eleştiri yapın, ama bambaşka boyutlara geliyor. Yani bu tutkudan, tutkuyla izah edilemeyecek bir saldırganlığa dönüşüyor. Dünyada da böyle, Avrupa sporu, Avrupa futbolu bunun çok etkisi altında kalıyor. Amerika başka mesela, orası eğlence kültürü. Yani spor bilimcisin sen de benim gibi, biliyorsun Marmara'dan. Hani spor boş zaman etkinliğidir, eğlencedir yani özünde. Fakat biz bunu o kadar başka kılıflar giydire özünden uzaklaştırmaya başladı ki hayatın sanki kendisiymiş gibi bir durum ortaya çıktı. Çok çok önemlidir ama hayatın kendisi değildir. İşte o yüzden de Klopp bu mesajı veriyor. Teknik adamlar bu mesajı veriyor. Guardiola ara verdi. Klopp da ara vermişti biliyorsun. Uzun bir ara verdi. Arsene Wenger bıraktı. Tekrar dönmedi. Başka bir pozisyona geçti. Çok yorucu yani. Bu eğlence ve biraz da bahis sektöründen kaynaklanan, yenilenen büyük endüstriyel futbol çok yorucu bir noktaya geldi. Yani para da bunu, oyuncuların ya da teknik adamları motive etmekten uzaklaşmaya başladı. İşte Klopp da bu mesajı vermişti. İsmail Kartal da benzer bir şey verdi. Sergen Yalçın'ın başına gelen İsmail Kartal'ın başına geldi. Bir su şişesi onun bütün psikolojik şeylerini taşırdı. Daha birike yani arkamdan çok konuşuluyor diyor. Çok kırılgan bir portre çizdi. Ama günümüzde futbol her şeyi kapsayan, yani bu geçmişte centilmenlerin oyunuydu. Yani bundan 100 yıl önce çok centilmence oynanan, sert, çok sert. Okullar ve askerlerden kaynaklanan bir kültürden gelen çok sert bir oyun, ama oyun içinde her zaman centilmenliğin olduğu bir kültür vardı. Şimdi taraftarlar çok fazla oyun içine girdi.

0: sosyal medyadan da kaynaklandı ve bu birçok insan için büyük bir baskı unsuruna dönüştü. İşte İsmail Kartal da bu baskıyı göğüsleyemedi. Bir dalgalanma yaşadı ama Aziz Yıldırım tarafından ikna edilerek tekrar göreve getirildi. Bu tür gitgeller teknik direktörleri güçlendirmez, daha da zayıflatır, kırılgan olduğunu gösterir. Yani yumuşak noktasını, zayıf noktasını ifşa etmiş oldu İsmail Kartal. Bunun üzerine devam edecekler, gideceklerdir. Yani hem içeride hem dışarıda. Hem Fenerbahçe camiasının içinde tribünlerde hem de deplasmanlara gittiğinde İsmail Kartal artık bununla daha fazla, yani sakin duran, hakem eleştirisi genelde yapmayan, sadece oyunu anlatan, naif duruşuyla çok başka bir portre çiziyordu İsmail Kartal. Etkilenmiyor, sosyal medyayla çok fazla aşırı neşir değilim diyor. Ben oyunuma bakarım, Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye odaklanırım. Hedefim şampiyonluktur diyor idi. Ama bundan sonra başka bir, işte zaten ilk maçta da direkt hakem hataları üzerinden bir kurguyla başka bir dile dönüştü. Yani İsmail Kartal dönüşüyor. Bundan önceki İsmail Kartal'la bundan sonraki İsmail Kartal farklı olacaktır ve de artık zayıf tarafını herkes biliyor. Yani bu İsmail Kartal'ın kırılma anlarında, yani Fenerbahçe oyununu güçlendiremezse ki zayıflıklar var, problemler var, saha içinde liderlik problemleri var. Tadić Džeko'nun dönemindeki o güçlü Fenerbahçe oyununu, saha içindeki o güçlü karakterlerden yoksun olduğu için İsmail Kartal tekrar oturtmakta zorlanıyor. Bu da ona negatif olarak dönebilir. Yani İsmail Kartal aynı Fatih Tekke benzeri bir sürece doğru gidebilir. Bunu biraz da skorlar belirleyecek tabii.
1: Sevgili Bülent Tunca, şimdi bağlanınca sana da çok soru geldi. İzin verirsen o sorularla dinleyicilerimizin devam etmek istiyorum. Avcılardan Eyüp Bey diyor ki, Bülent Tunca'ya çok selamlar. Galatasaray ve Trabzon maçında Osimhen ve Lemina iyileşmeyene kadar tam anlamıyla oynatmaması lazım değil mi? Bence rotasyona gidip yedek ve genç oyuncularla yerli özellikle şans vermesi gerekmez mi sizce? Risk almadan başarı gelir mi? Demiş.
0: Doğru, bu bir tercih meselesi. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şeylerin eksik olduğunu görüyoruz. Yani Osimhen Galatasaray için vazgeçilmez bir figüre dönüşmüş durumda. Yani sadece attığı gollerle değil, liderliğiyle de saha içindeki o dominantlığıyla da, takım ileri taşıması, üçüncü bölgede tutmasıyla da Galatasaray'ın oyununu değiştiriyor. Yani Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray farklı oyunlar oynuyor. Bu açıdan baktığınızda Galatasaray'ı Osimhen'siz düşünmek biraz sıkıntılı bir tabloyu ortaya çıkıyor ki geçen sene gördük. Yani maçların dörtte birini kaçırdı sakatlıkları ve Afrika Kupası nedeniyle. Uluslar Ligi nedeniyle Osimhen yoktu. O dönemlerde Galatasaray çok bocaladı ve şampiyonluğu bile kaybedebilirdi. Eğer Fenerbahçe daha dikkatli olsa, belki Trabzonspor bile yarışa odaklanıp aradan sıyrılabilse, Galatasaray'ın şampiyonluğu bile avucundan kayıp gidebilirdi. İşte Osimhen bu kadar etkili bir oyuncu. İşte Okan Buruk da o yüzden bütün kritik maçlarda Osimhen'i değerlendirmek istiyor. Trabzon karşısında da onu değerlendirmek isteyecektir. Çünkü o milli aradan önce önemli bir kayıp yapmak, yaşamak istemiyor. Çünkü kendi de darbe aldı. Yani Okan Buruk da bütün bu görkemli başarısına Galatasaray'ın, sadece Galatasaray değil, Süper Lig tarihinin en önemli skor başarılarını, istatistik verilerini elde etmesine, üst üste 4 sene şampiyon olmasına rağmen hala kendisini başta Galatasaray camiası olarak, başta Galatasaray camiası olmak üzere birçok futbol severe kabul ettiremedi. O yüzden de riske girmek istemeyecektir. Yani Eyüp Bey haklı. Ben de olsam Osimhen'i biraz tutmak isterim. Yani dinlensin. Verimli olarak, çünkü Barcelona maçı var Ekim ayında. Barcelona maçı dönüşü olacak Uluslar Ligi'nin devamında. Şampiyonlar Ligi'nde ve o kadar maçı. Barcelona çok formda bir takım. Yani Barcelona maçına kadar herhangi bir aksaklık yaşamadan Osimhen'in toparlanmasını düşünürüm. Ama Okan Buruk kendi yaşadığı bu baskı nedeniyle böyle bir şeye yönelir mi, onu hep beraber göreceğiz. Genelde bu tür baskılardan etkilenmeyen ve bağımsız karar veren bir teknik adam olarak karşımızda, ama bu sefer durum farklı. Ama yine de, yani Eyüp'in sorusuna dönersek, Okan Buruk için bence bu sene, yani onun esas kendini kabul ettirme noktası Şampiyonlar Ligi ve bir Barcelona galibiyeti. Yani Osimhen'i riske etmeyebilir, Trabzon deplasmanında götürür ama onunla başlamaz, duruma göre değerlendirir diye tahmin ediyorum.
1: Erbil Bey demiş ki, bu arada telefonları da bir kere hatırlatalım. Basın toplantısı bittikten sonra anons etmemiştim çünkü. 0212 273 10 10 Bülent Tuncay var şu anda Radyo Gol'de. Mikrofonlarda diğer tarafta. Erbil Bey diyor ki, Çağatay Hocam, radyonda sesini kapatabilir misin Bülent Tuncay? Buradan distortion, yankı yapıyor. Erbil Bey diyor ki, geçen haftalarda Bülent Tuncay ile çok güzel bir sohbet etmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Tuncay gibi yorumcuları lütfen bizlerle daha sık buluşturursan daha da mutlu olacağız demişler. Bir de sorum olacak, Trabzonspor Galatasaray maçı için neler söyler Bülent Tuncay?
0: Ya teşekkür ederim. Yani gerçekten
1: ben de teşekkür ediyorum bu arada.
0: Ölür Bey, bizim sesimiz, bizim gibi insanların sesi çok fazla çıkamıyor. Sana da teşekkür ederim, bu şansı veriyorsun bize.
1: Estağfurullah.
0: Ama maalesef futbolda spor basını fanatik bir noktaya doğru gitmeye ve objektiflikten, merkezden kaymaya başladı. Bizim gibi merkezde kalan, gördüğünü yorumlayan, taraf olmayan insanlar için çok fazla mecra yok. Genelde insanlar tek taraflı bakıyorlar. Bir futbol körlüğü yaşıyorlar. Sadece kendi kulüpleri üzerine odaklanıyorlar ve her şeyin kendilerine nalıncı keseri gibi kendilerine yontuyorlar. Bu doğru bir bakış açısı değil. İşte Erdil Bey ve bizim gibi insanların çoğalması ve bu akımı kesmesi gerekiyor. Futbolun, sporun gelişmesi, güzelleşmesi için. Trabzonspor Galatasaray maçı açısından da iki takımın da biraz, yani sezonun çok erken bir devresinde olmamıza rağmen baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. O yüzden kaybetmemenin kazanmaktan daha önemli olduğu bir karşılaşma. Ben bugünden baktığımda tipik bir beraberlik müsabakası görüyorum. Yani Trabzonspor'da yeni bir hoca var ve hoca Uluslar Ligi arasına kayıp vermeden kredi açarak, kendisine ve takımına kredi açarak girmek istiyordur. Galibiyet onun için kaymaklı ekmek kadayıf, ama olabilir mi? Galatasaray gibi son 4 senenin şampiyonu, müthiş bir takım karşısında istediği zaman, oynadığı zaman Türkiye'de önünde durulamayacak bir rakip karşısında beraberliğe Thomas Reis razı olacaktır. Okan Buruk açısından da zaten şu anda lider Türkiye Ligi'nde, son 4 senedir çok rahat işi götürebiliyor. Geçen sene neredeyse yürüye yürüye şampiyon oldu Galatasaray. Yani o kadar fark var ligdeki dengelerde. O yüzden Okan Buruk da yani ligin bu evresinde beraberliğe eyvallah diyecektir. Yani çok fazla şey yapmaz. Tabii ki kazanmak ister ama kaybetmek daha iki hoca içinde, iki takım içinde daha kötü bir hikayedir. O yüzden hani çok böyle hani aşırı yüksek tempolu, yani bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi gibi pozisyonların çok olduğu bir derbi beklemiyorum. Daha sakin geçecektir. Evet. Ama oyun içinde tabii biliyorsun 6-7 tane kırılma noktası oluyor ve oyun oralardan ilerliyor, farklı noktalara gelebiliyor. Ha, o oyun bize başka bir şey gösterebilir mi bilmiyorum. Oyun içinde göreceğiz ama bugünden baktığımızda ben beraberlik maçı görüyorum.
1: Resul Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Bülent Tuncay'a da benim bir sorum olacak. Kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu arada Bülent Tuncay da bir hocadır. Ona da hoca diyebilirsiniz. Diyor ki, İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan Hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyoruz, hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz. Artık taraftar olarak da biraz kendimize dönüp bu baskı politikasını sorgulamamız gerekmiyor mu Bülent Bey demiş.
0: Çok haklı Resul Bey. Yani çok benim de benzer şekilde düşünce taşıdığım bir olayı yorumlamış. Yani imza atarım Resul Bey'in yorumuna. Yani bu yarışmacı takımlarda yetiştirici takım refleksi beklemek hayal olur. Yani Fatih Terim de kadrolarına bakın, zorunluluk olmadıkça gençleri oynatmamıştır. Çok garanti 3-0 4-0'a maç gittikten sonra son 5-10 dakikada oynatmıştır. Ya da çok zorunluluktan yani Ozan gibi mesela alternatifsiz kaldığında sahaya sürmüş, tutarsa bir anda fırlayıp gitmiştir gençler. Yoksa bu tür yarışmacı takımlarda ve bu kadar güçlü, yani yedeğin bile milli oyunculardan oluştuğu kadrolarda gençlerin zaten araya girmesi için çok ekstra, yani ağzıyla kuş tutması lazım. Hı hı. Bizim gençlerimiz de yani böyle çok kuş avcısı değil. Çok fazla kendilerini yormuyorlar. Yoran zaten yolunu açıyor. Yani haklı.

0: Okan Buruk da ya ondan başarı istiyorlar. Teknik adam, yönetim, sistem, endüstriyel futbol ondan puan istiyor. Puan demek para demek, başarı demek para demek. Sistemin dönmesi için kasaya para girmesi gerekiyor. Öyle hayaller peşinde yok, genç yetiştireyim yok. Öyle şeyleri beklemek Okan Buruk için herhangi bir teknik adam için bile doğru bir beklenti değildir. Yani keşke öyle bir imkan olsa. Ha, Türkiye Kupası'nda mesela onları yapıyor. Gençleri deniyor. Geçen sene Türkiye Kupası'nda mesela Göktürk'ü çok denedi. Farklı farklı pozisyonlarda denedi. Olmadı çocuk. Yani o çıkışı yapamadı. Gidiyor. Yani bu böyledir. Yani siz onu değerlendireceksiniz. Fırlayıp gitmeniz lazım. Hani onu yapamazsanız yani Türkiye Kupası dışında gençlerin Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımlarda alternatif varsa, milli oyuncular varsa kendilerine yer açmaları pek olası değil yani. İşin doğrusu bu.
1: Bülent Tuncay, şimdi değişik bir mesaj gelmiş. Senin de şaşıracağın mesajlardan bir tanesi. Çanakkale'den Bora Ayhan yazmış. Diyor ki Neuer, Zenga, Buffon, Schmeichel, Jean-Marie Paf, Schumacher... Bülent Tuncay'ı rahmetli Hakan Dilek abiden bu yana takip ediyorum, okuyorum. Çanakkale'den selamlar demiş. Bu da şey gibi olmadı mı? Şener Şen'in jilet pazarlaması repliğinde vardı ya. Brigitte Bardot, Pele, Amerikan Başkanı rahmetli Kennedy.
0: Ya Bora Bey teşekkür ederiz.
1: Ümit Aktan ve Hakan Dilek spor aktüel vardı. Her akşam 19.29'da TRT Radyo 1'de demiş.
0: Evet. Bora Bey'e teşekkür ederiz. Rahmetli Hakan Dilek'i de anımsattı. Mahallenin En Şık Abileri kitabının yazarı. Çok kaliteli bir insandı. Ümit Aktan da öyle. O da rahmetli oldu. İkisine de buradan rahmet dileyelim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani Türkiye'ye gelen önemli kaleciler, önemli yabancılar var. Şu anda da öyle. Yani Türkiye'ye geliyor. Bazıları adapte oluyor, bazıları adapte olmuyor. Bazıları bizden bir haline dönüşüyor. Yani Türk çayını memleketine gittiğinde de yanında götürüp iyice Türkleşen, bize özgü davranışlar sergileyen insanlar da var. Ama hiç adapte olamayan insanlar da var. Şimdi Türk futbolu bir sıçrama yaptı son iki senede. Yani biz içinde olduğumuz için tam olarak idrak edemiyor olabiliriz. Ama Türk futbolu bundan 5 sene önce Suudilerin yaptığı gibi bir patlama gerçekleştirdi son iki sezonda. Ve kendi limitlerini, hani Suudilerin petrodolarları var ve bunu finanse ediyor. Türk futbolu bu büyük gelirlere sahip olmamasına rağmen önce yatırımı yapıyor. Bu yatırım bize para getirecek ve biz borçlarımızı kapatacağız diye hareket ediyor. Son iki senede bütün Avrupa'nın değil bütün dünyanın dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başladı. Şimdi bunun altını doldurmamız gerekiyor. İşte nasıl Ronaldo'lar ve diğer süperstarlar Suudi Arabistan'ı, Messi Amerika ligini ön plana çıkarıyorsa, işte Salah transferi de, Osimhen transferi de bu kadar önemli. Beşiktaş'ın yaptığı Tesora neydi çocuğun adı?
1: Kim? İlan Fakıl mı?
0: Yok, yabancı ya şey Trossard. Trossard sen hep karıştırıyor dilimde takılıyor. Trossard gibi isimler de bu anlamda çok önemli. Lukaku mesela Fenerbahçe'ye biraz geç bir dönemde geldi ama o da çok önemli. Drogba'nın geldiği yaştan daha genç bir yaşta geldi Fenerbahçe'ye. Yani 5-6 ay sonra, yani ligin son evresinde, Mart'ta Nisan'da belki de ligin kaderini belirleyecek bir oyuncuya dönüşecek Lukaku. Biraz haksızlık da ediliyor. Yani form tutması lazım, o fazla kilolarını atması lazım, lige alışması, ülkeye alışması lazım. Yani Türkiye ciddi bir futbol yatırımı yapıyor şu anda son iki sezondur. Bunu Galatasaray yapıyordu. Şampiyonlar Ligi de hedefi olduğu için yapıyordu. O risklere giriyordu. Şimdi diğer kulüpler de, büyük kulüpler de devreye girdiler. O da ligimizi çok böyle özel futbolcuların da geldiği bir lige dönüştürdü. Yani Avrupa ile Suudi Arabistan arasında bir boşluk vardı. Şimdi biz o boşlukta aradayız. Önemli futbolcular gelmeye başladı. Bunu doğru kurgularsak, oyunu zenginleştirirsek, statları, tamam büyük kulüplerin statları da oluyor ama diğer kulüplerin de tribünlerde dolu seyirciler önünde oynamasını sağlarsak ve bunu doğru pazarlarsak, satarsak Türkiye Ligi ekonomik olarak Avrupa'nın 6. büyük ligi ama izlenen de 6. 5. büyük ligi olabilir. Oraya doğru gidebiliriz. Ama burada tabii yani kendi nasıl söylenir, kayıkçı kavgalarımızdan biraz uzaklaşmamız lazım. Yani sadece kendi kulübümüzü düşünmek değil, Türk futbolunu düşünmeye başlarsak işte gelişim başlar, dünyanın da dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başlarız.

0: Evet, Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgiler, görüşler için de.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok da mesaj var. Bir yandan da bakıyorum tabii. Şöyle yapalım. Dinleyicilerimizden en azından Mehmet Açı'ya teşekkür ediyoruz. Yine gelen, buradan devam ediyoruz. Fatih Terim konusunda aslında ben katılmıyorum diyor Mehmet Bey. Türk futboluna birçok futbolcu kazandırdı, say dese sayarım ama saymakla bitmez diye bir yorum yapmış.
1: Şu hemen Mehmet Bey'e burada ben bir şey yapayım. Sen o sırada mesajlarına bakarken haklı ama Fatih Terim'in kazandırdığı kendiyle beraber büyüttüğü, yani kendi büyürken büyüttüğü futbolcular. Yani olimpik milli takımdan aldığı, ümit milli takımda çalıştırdığı, sonra o milli takımda alıp Galatasaray'a getirdiği futbolcular. O beraber büyüdüler. Yani Fatih Terim'in Fatih Terim olduktan sonra yıldızlaştırdı. Böyle çok çok özel, yani tabii ki var. Oyuncu geliştiriyor, yükseltiyor. Hı-hı. Fakat sıfırdan alıyor. Yani Ümit Davalılar, Ergün Pembeler, Hakan Ünsallar, yani hepsine baktığınızda Fatih Terim'le beraber yükselen, Fatih Terim de deneyimsiz bir teknik adamken, Piontek'in yardımcısıyken milli takımı geliyor. Milli takımla beraber, işte orada yetiştirdiği oyuncularla beraber Galatasaray'da zirveye ulaşıyor. Yani Galatasaray'ın son evrelerine baktığımızda, yani çok tabii ki kadrolar var ama yani onun Ozan Kabak dışında işte 6 aylık bir süreçte zaten parladı, devre arasında hemen sattılar. Benim anımsadığım çok fazla futbolcu yoktur. Yani bir elin parmaklarına geçmez. Yani çünkü sistem ona müsait değil. Şimdi bak, bu Fatih Terim'in yetiştirdiği 4 yıl üst üste şampiyon ve Avrupa şampiyonu olan kadronun hikayesiyle Alex Ferguson'un Manchester United hikayesi birbirine çok benzerdir. Alex Ferguson'un kitabında bu net bir şekilde Ferguson tarafından anlatılır. O da altyapıdan 5-6 tane futbolcu alıyor, yetiştiriyor, A takıma getiriyor ve beraber inanılmaz başarılar elde ediyorlar. Yani Fatih Terim'in de ilk dönemi benzer bir hikaye. Hı hı. Alex Ferguson sonra köşesine çekildi. Fatih Terim gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi ama bazılarında başarılı oldu, bazılarında başarısız oldu. Her gelişinde de imzalarını attı. Yani Fatih Terim her zaman dinamik kalmayı başardı.
0: Gökhan Bey diyor ki, Bülent Tuncay, biz futbolun tarafıyız, Galatasaray taraftarıyım ama Okan Hoca kendine yapılan haksızlığa gösterdiği tepkileri rakiplere yapıldığında da göstersin. Futbolcu gibi davranmasa çok sevineceğiz diyor.
1: Ya bu çok, evet, çok bu eleştiri konusu. Hı hı. Yani özellikle Galatasaray biraz farklı bir camiadır, biliyorsun. Duruş, tavırlar çok önemlidir Galatasaray'da. Okan Buruk'un kulübede bazen kendini çok kaptırması ve yani oyuna çok müdahale etmesi, kontrolünü kaybetmesi eleştiri alıyor. Ama insanlar şunu da unutuyor. Ben mesela bununla ilgili Fotomaç gazetesinin yazı işleri müdürüydüm ve Galatasaray'la ilgili yazılar yazarken Fotomaç'ta bir gün yazmıştım. Bir maçtayız. Hasan Şaş orta sahada topu aldı, atak geliştirecek. Fatih Terim de yerinde duramıyor. Yani iki tane alternatifi var. Yani orta sahada 10 numara pozisyona doğru kaydığı, atağa başlatacağı bir an o an. Gözümüzün önünde, tam bizim hizamızda, basın tribündeyiz. Ya sağa atabilir. Şimdi oyun kimler var hatırlamıyorum solu. Sola atabilir ya da merkez noktadan bir ara pasla hücum başlatabilir. Yani önünde 3 tane 4 tane farklı alternatif var. Kendi de gidebilir. Yani orada oyuncu bir karar verecek. Orada sağa döndü, sağa atacaktı. Fatih Terim bağırdı sahanın içine. Sol attı işte, diyelim ki Hakan Ünsal. Hakan at, Hakan at diye müdahale etti. Ve Hasan Şaş inisiyatifini kullanamadı. Topu işte soldaki, diyelim ki Hakan Ünsal attı ve o atak sonra kayboldu gitti. Şimdi Fatih Terim gibi bir adam bile, bir teknik adam bile oyuna müdahale ediyor. Şimdi bu kadar müdahale edilmez. Yani sahanın içi futbolcuya ait. Sen taktiği verirsin. Problem olursa o oyunculara uyarırız. Bak böyle yap, şurada dur, buraya geliştir, şuradan hata başlat falan dersin oyunun durduğu anlarda. Ya da oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale edersin. Devre arasında edersin. Teknik adamın, yani Fatih Terim bile o kadar kaptırıyordu ki oyuncunun nereye pas vereceğine müdahale ediyordu. Bu olacak şey değil. Yani mesela onunla ilgili yazı yazdım. bayağı bir gündem olmuştu. Hakikaten de ondan sonra Fatih Terim biraz daha geride kalıp oyuncunun hangi kararı vereceğine direkt müdahale etmemeye başlamıştı. Yani bazen teknik adamlar bu çok kaptırıyorlar. Çok haklı Gökhan Bey, değil mi onu soran? Yani evet. Teknik adamların biraz serin kalması lazım. Yani Fatih Terim'ken bile bunu kaptırıp müdahale edebiliyordu. Okan Buruk'un da bu konuda biraz kendini geliştirmesi lazım. Yani bu kadar kaptırılmaz. Yani teknik adam oyuncu kadar heyecanlanmamalı. Oyuncular daha serin kanlı. O evet. Olmaz.
0: Mete Bey diyor ki, Bülent Hocam, bu ligin değerini arttırmak için sadece futbolcu, iyi futbolcu getirmekle olmuyor. Bence bir müddet yabancı hoca ama sistem hocaları getirmemiz gerekiyor. Yani bence bu kadroları başındaki hocalar biraz kadrolara yazık ediyor gibi ve tabii ki hakem yüzünden böyle olduk, dış etkilerden dolayı şöyle oluyoruz kafasında kurtarmamız gerekiyor kendimizi diye yorum yapmış.
1: Doğru söylüyor. Yani hakem oyunun bir parçası, tamam çok hata yapıyorlar ama o hakem sistemimiz yenilendi. Çok önemli hakemlerimiz vardı. Yani UEFA kokart, FIFA kokartlı, Avrupa'da önemli maçlar yöneten kalbur üstü hakemler kuşağı yakaladı. Hiç olmadığı kadar. Yani bir Doğan Babacan var, işte 74 Dünya Kupası'nda düdük çalmış. Bir Ahmet Çakar, Erman Toroğlu vardı. Hı hı. Sonra işte yeni bir kuşak geldi. Bunlar Avrupa'da bayağı ciddi 4-5 tane hakemimiz ön plana çıktı. Sonrası sıfırlandı. Yani ve bu geçen seneki bahis operasyonları da hakemlerin 3'te 1'i tasfiye edildi. Yani biz hakem havuzunda zaten bir yenilemeye gittik. Tecrübesiz hakemler var. Bir de onları azalttık. O yüzden bu sancıların yaşanması normal ama oturacaktır. Yani en geç bu sezonun ikinci yarısında ben artık bir sistemin oturacağını tahmin ediyorum. Yarışmacı yani bu futbolun gelişmesi için tabii ki sadece transfer gerekmez ama Türkiye aşama aşama bunu gerçekleşir. Önce tesisi yaptı, statları yaptı, zeminler yapıldı. Mesela sen hatırlar mısın? Türkiye'nin ilk çim sahasını Turgut Özal zamanında Kastamonu stadına yaptılar. Yani alt liglerdeydi ve yavaş yavaş bütün statlar çimlenmeye başladı. Bu çok önemli bir şeydi. Sonra antrenman sahaları çimlendi. Bizim statlarımız bile çim değildi. Bundan 35 sene önce. Hı hı. Yani yavaş yavaş değişiyor. Şimdi statlar yenilendi. 25'in üzerinde yeni stat yapıldı, büyütüldü. Avrupa Şampiyonası finallerini aldık İtalya ile beraber. Organize edeceğiz. Şimdi de tribün kültürümüz var. Dünyanın ilgisini çeken, dünyanın en renkli taraftar topluluklarından 4-5 tanesi bizde. Yani iyi bir noktadayız. Şimdi sahanın içini güçlendiriyoruz. Tesislerimiz var, taraftarımız var, futbol kültürümüz var, futbolumuz gelişiyor. Avrupa Şampiyonası'nda 5-6. defa katıldık galiba. Yani milli takımımız artık belli bir noktaya geldi. Dünya Kupası'na katılıyoruz. Yani pozitif bardağın dolu tarafına, biz hep eksik tarafına odaklanıyoruz ama hı-hı, dolu tarafında da bu var. Yarışmacı takımlarda, yani Avrupa'da hedef olan takımlarda yetiştirici kulüpler olmaz ama burada bazı kulüpler pilot takım gibi değerlendirilip yetiştirici takıma dönüştürülebilir ve teşvik edilebilir bu kulüpler. Zaten onların da işine gelir. Ben de burada, bence burada hani bir küçük müdahale ve destekle Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla bazı Anadolu takımları ve de İstanbul'un küçük takımları pilot takımlara evrilip yetiştirici takıma dönüştürülürse yani Türk futbolu projesi daha güçlü hale gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, yine çok mesaj var. Sana bir teşekkür var, ona bakayım. Mehmet Açı, Bülent Hocam verdiğin cevaplar gerçekten çok ikna edici. Kendi adıma teşekkür ediyorum demiş.
1: Teşekkür ederim, ben de sağ olsun.
0: Çağatay Hocam, ne diyor? Bülent Bey'e katılıyorum. Yönetim ve teknik direktörlerimiz çağın bence biraz daha gerisinde kaldıkları için kendilerini güncellemeleri lazım. O yüzden yabancı nitelikli hocalara gitmemiz lazım. İtalyan tarzı hocalar bence isimler, Türk futboluna değer katacak isimlerdir demiş. Dinleyicimizin ismi de Volkan Bey'miş.
1: Evet, katılıyorum. Yani Beşiktaş Önder Özen yönetiminde bir riske girdi. İtalyan'ı aldı. Oldukça da yüksek bir paraya aldı. Yani biz tanımıyor olabiliriz ama mali değeri yüksek ve İtalya'da tanınan geleceği potansiyeli olan bir teknik adam. Yani ve üzerine koyarak da gidiyor. Doğru, yani genç, hırslı, idealist, enerjisi olan. Çünkü Türkiye çok enerjik bir ülke. İnsanımız duygusal ve aidiyet duygusu yüksek. kulübüne, ülkesine olduğu gibi kulübüne, takımına da çok sevgiyle bağlı olan insanlar. O sevginin karşılığını iyi futbol olarak verebilecek, o heyecanı kendi içinde de yaşayabilen yabancı teknik adamlar Türk futbolu.

0: zaman katkı sağlarlar. İtalyan örneği üzerinden gidersek de doğru bir tercih olduğunu görüyoruz zaten.
1: Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte de programı kapatacağım. Demek ki seninle yakın bir zamanda yine bir program yapma vaktimiz gelmiş sanki.
0: Bulursam diye İstanbul'da. Denk gelirsek.
1: Bir sınırda mutlaka yakalarım seni, biliyorsun. Tenhada olmasa bile. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Valla çok ama çok şu an mesaj var. Kendi cep telefonumdan da var. Gelenlere de bakıyorum. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bugün evet basın toplantıları girdi araya. Birazcık eksik yaptık ama yarına öyle konuklarım var ki, yani bugünün acısını çıkaracak, bugünü telafi edecek konuklarımız yarın sürpriz şekilde sizlerle birlikte olacak. Bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına ve gönüllerine sağlık. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Çağatay Çıtlak. Hepinizi saygı, sevgilerimle mutlu bir gün diliyorum. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti. Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
12: Kim ne dedi?
13: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk, hoş bulduk Muzaffer. İbrahim, İzleyenlerimize abi, selam.
13: Hoş geldin. Muzaffer. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla başlayacağız tabii ki.
14: Hep doğal sıcak
13: olarak.
14: Ya. Hep kaynıyor sıcak. Yani.
13: Hakikaten öyle. Kaynıyor İlk yani. Başladığından beri rahat bir hafta geçirdiğimizi, güllük gülistanlık şeyler konuştuğumuzu pek hatırlamıyorum. Özellikle Fenerbahçe özelinde. Roma maçından sonra zaten süreç yaşanmıştı. İsmail Kartal istifa etti. Sonrasında görevine devam kararı alındı. Ve sonrasında Gaziantep maçı önemli bir maçtı. Ama burada tabii ki bir beraberlik yaşandı ve Fenerbahçe bir puan kaybı daha yaşamış oldu. Evet. İstersen maçla başlayalım. İbrahim abi ilk sözü sana vereyim. Bu sonuç senin için sürpriz oldu mu?
15: Ya olmadı çünkü Fenerbahçe'nin
14: olmadı yani. Hani etrafındaki insanlara da berabere bitmesini beklediğim bir karşılaşma diye konuştum. Çünkü yani Antep'le ilgili çok fazla öngörüm yok. Teknik direktör değişti. Fenerbahçe tarafıyla ilgili şöyle bir öngörüm var. Çok fazla dalgalanan bir Fenerbahçe takım performansı. Üzerine teknik direktör krizi, ki o teknik direktörün o krizi halledebileceğini ben inanmıyordum. İnanmadığım için yani en olumlu tarafından baktığımda beraberliğin daha yakın olduğunu düşündüğüm bir karşılaşmaydı. Şimdi oyuna baktığında, kadro tercihlerine baktığında aslında İsmail Kartal'ın bugüne kadar hep şöyle anlatılıyor İsmail Kartal performansı. Ben biraz da bu teknik taktik tarafında insanların birilerinin yapmadığı şeyi de yapmış gibi anlatmasını da anlamakta zorlanıyorum. Mesela İsmail Kartal Fonseca'yı mat etti. Teknik konuda. Nasıl mat etti? İşte Ahmet'i buraya çekti, Mehmet'i buraya çekti, Bek'i buraya gönderdi. Böyle acayip şeyler. Sor İsmail Kartal'a, yüksek ihtimalle onun haberi yok o bahsettiği şeyden. Ama teknik bir şey anlatacağız ya, hocayı da yukarı çıkarmamız lazım. Gel Roma maçına benzer bir durum. İşte İsmail Kartal Gasperini'yi perişan etti. Hatta ya öyle bir oyun çizdi ki Archie Brown bek pozisyonundan tıpkı Paris Saint Germain oyunlarında beklerin hücuma katkısı gibi buradan şahane bir organizasyonla gol attırdı. Oyunun bütününe baktığında o konunun onunla alakası olmadığını anlaman lazım. Yani evet, Archie Brown oraya gitti, oyunun içerisinde oyuncular pozisyonu değiştirebilir ama planlı olur. Öyle kafana göre gittiğinde, değil mi, oraya şöyle olsa kabul edebilirim. Fenerbahçe oyunlarında İsmail Kartal'la sürekli bekler benzer bir değişimin içerisinde olsa derim ki evet, bu teknik direktör dokunuşu. Ama bu tamamen doğaçlama oynandığı için bu oyuncuların o an sahanın içerisinde problemi kendi çözmesi üzerinde.
15: Dünkü maçtaki sorun neydi?
14: Ya dünkü maç için şunu söyleyeyim. Bir kere Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bir kere Fenerbahçe'nin bir coşkusu yok. Şey çok güzel anlatıyor ya onu Guardiola. Hani bizde hep doymuşluk üzerinden bir şey anlatılır, değil mi? Mesela Galatasaray şu an çok ona uygun. 4 sene üst üste şampiyon olduğu için doydu. Böyle bir şey yoktur. Doyma diye bir şey yoktur. Onu eşiyle olan ayrılığı üzerinden anlattı. Şahane. Diyor ki çok seviyorum eşimi, o da beni çok seviyor ama tutkumuzu kaybettik diyor. Fenerbahçe tutkusunu kaybetmiş, enerjisini kaybetmiş. Yani doymuşluk ya da başka bir konu değil. Kadro planlaması, oyuncu tekrarı, hepsini bir tarafa bırak. Sen dışarıdan enerjisini kaybetmiş oyuncuları görüyorsun bir arada. Net. Ya onun da sebepleri tabii ki var. Yok, yakın tarihte o sahada gördüğün oyuncu teknik direktörünün ayrıldığını şeyde duydu.
15: Basın toplantısında.
14: Flaşta duydu.
15: Şimdi oraya basın toplantısı sonrası ama mesela dün benim dikkatimi çeken bir şey var. Senin bıraktığın yerden bölüm aktarayım, ardından devam et lütfen. Yani önce bir dünkü meseleyi bir konuşalım. Çünkü çok geniş alınması gereken bir Fenerbahçe gündemi olduğunu düşünüyorum. Ve esas mesele de yani çözüm ne? Çözüme doğru temel değerlendirmeler yapmak gerekir. Çünkü şu haliyle büyük bir kriz var ve görüntü o ki buralara doğru bir müdahale yapılmazsa bu kriz artarak devam edecek. Şimdi dün maçı

0: 15 ya da 20. dakikası falan olması lazım. İsmail yüksek ceza alanının önünde, yani o iki stoperin arasında bir top aldı. Öne doğru gidiyor. Hatta benim yeğen Burak'la birlikte izliyorduk. Dediğim gibi yürüyor yani. 15 ya da 20. dakika daha İsmail yüksek ayağına top almış. Yürüyerek orta sahaya doğru gidiyorlar. Hatırladın mı o pozisyonu? Sağ tarafta, sağ stoperde Skriniar, sol tarafta Ake. Yani bir kere maçın bir 10-15 dakikalık bölümü Fenerbahçe bir umut vermiyor, ama şöyle bir durum da var. Hani takım da kendine gelir. Hani maçın başıdır, sonra açılır falan ve hemen hemen tamamı o şekilde devam etti. Maç sonrası İsmail Kartalımız toplantısına gelince o başka bir skandal. Oraya da geleceğim. Ancak senin aktardığın yerden aldığımız zaman iki takım arasında böyle bir fark var. Şimdi Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanına gitti. Kötü bir mağlubiyet ve geldi Kocaelispor karşısına. Kocaelispor mu daha atlet takım, Antep mi?
1: Kocaeli daha iyi
0: Kocaeli
1: takım.
0: daha
1: Net
0: atlet
1: daha iyi
0: takım.
1: takım. Evet.
0: Tamam, kendi evinde oynamanın bir şeyi de vardır mutlaka, katkısı da vardı takımlar açısından. Hani deplasmanda, burada Fenerbahçe'nin deplasmana gitmesini de bir Galatasaray'a göre bir eksi olarak koyalım. Yani böyle bir avantajı, dezavantajı vardı diyelim. Ama şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, çünkü ikisi de Şampiyonlar Ligi oynamış, dönmüş gelmiş. Ya oyunda bir coşku var. Takım istiyor, kazanmak istiyor. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zamansa kazanmak mutlaka istiyor, ama kazanacak bir formülü, kazanacak bir düzeni, kazanacak bir temposu yok. Şimdi bunu biz neyle anlatacağız? Kadro derinliğiyle mi anlatacağız? Takımın fiziksel yetersizliğiyle mi anlatacağız? Hocanın doğru plan yapamamasıyla mı anlatacağız? Maç içerisinde doğru müdahalelerin olmamasıyla mı anlatacağız? Yani Fenerbahçe'de dün kaç tane yanlış vardı
1: Bir
0: oyunda?
1: kere yani temelde Fenerbahçe'de hiçbir plan yok. O yüzden o örneği verdim. Yani Lyon'da, Roma'da sizin anlattığınız hadise yok. Ya olsa
0: İyi de o
1: sence
0: plansızlık, sana o zaman plansızlık varsa orada sana sonuç getirdi. O zaman böyle bir plansızlık devam etsin derim ben.
1: hayır, işte dalgalanacak onlar yani. Hani Lyon'u, Roma'yı oradan okursan, ligi bireysel hatalardan ya da hakem eksikliğinden okursan yanılırsın. Tamamında bu bahsettiğin oyuncular nasıl yani ideal kadroya baktığın zaman hangi kadro yetersizliğinden bahsedebilirler? Şu Fenerbahçe'nin ideal kadrosu Antep'e direnemeyecek mi yani? Bırakma kazanmayı falan geçtim. Bir oyundan bahsediyorum ya. Ya Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum tamamen teknik direktör üzerinden okudur. Bu bir kere bu takım net bir şekilde iyi çalışmamış. Ama iyi çalışmamasının temel sebebi de yine burada yaptığımız yayınlarda bir 40 küsür kişi gittin kampta iyi çalışamazsın abi. Yok. Yani bilimsel olarak yok, yapmamış kimse bunu dünyada. Bir kere burada bir eksikliğim var. Ya şey bilmiyor mu? Hakikaten aklım mantığım almıyor. Ya bu İtalyano bilmiyor mu 40 küsür kişi Beşiktaş'ta kampa gitmeyi? Ne dedi adam ilk geldiğinde kampa giderken? Ben bu kadar kalabalık oyuncularla kampa gitmem. Sayıyı düşür dedi. Niye dedi mesela İtalyano? İtalyano bilmiyor mu? Zenginlik ne güzel, her tarafta futbolcu olsun. Değiştire değiştire oynatırım. Çünkü o işin öyle olmayacağını deneyimlemiş. Şimdi sen orada bir kere hata yapmışsın. Bir de kendi ağzına da söylüyorsun. Böldük antrenman saatlerini diyorsun. Oradan çıkmaz sağlıklı bir şey. Neyi bölüyorsunuz? Kime bölüyorsunuz? Öyle antrenman planlaması mı olur? Şimdi oradan belli ki bu takımın sezon başı, ki sezon başı kampı çok önemlidir. Yani sezon başı yapacağın fiziksel durum seni devre arasına sezon sonuna kadar götüren durumdur. Şimdi sen burada bir kere eksik kalmışsın. Sonra devam et. Şimdi ondan sonra yavaş yavaş teknik direktör dokunuşu, iletişimi ön plana çıkıyor değil mi? Sen oyuncularını bir lider olarak hiçbir konuda ikna edememişsin ki, söylediğinin tamamı dışında farklı şeyler gelişmiş. Mesela sen çıkmışsın bir lider olarak, şu kalacak, bu kalacak ya da bunu istiyorum, bunun geleceği. Ne söylediysen farklı şey olmuş. Bir kere oyuncuya karşı inandırıcılığını kaybetmişsin. Antrenör olarak gitmişsin ilk kaybedilen maçtan sonra. Konunun benimle hiçbir alakası yok. Ayağındaki topu rakibe verdin demişsin. Hemen kazandığın maçtan sonra sistem kusursuz işledi. Roma maçından sonra da ilk sözü hatırla. Oyuncular
0: Harf
1: sisteminizi
0: harfine. Harf harfine uyguladı
1: ya
0: dedi.
1: bu oyuncu nasıl oluyor arkadaş? Orada harf harfine uyguluyor, burada uygulayamıyor. Yine benzer maç sonu yorumlar, orayı sen yorumlarsın. Ya olacak işim. Yani teknik anlamda ben Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken, ki Antep takımını da hiç beğenmedim öyle söyleyeyim yani. Hani Kocaeli takımı, Antep takımı dedin ya hatta. Ben
0: Evet.
1: hiçbir
0: O
1: tarafından yan
0: yüzden
1: yana koymam.
0: özellikle bir
1: Hiçbir
0: örnek
1: tarafına yan
0: vermişsin
1: yana
0: zaten.
1: koymam yani. Antep takımı o anlamda bir hayli onun gerisinde. Ya Fenerbahçe'yi dışarıdan izlerken bak kazana da bilirdi mesela. Ata da bilirdi o ara. Hani her şey olabilirdi ama yine benzer yorum yapardım. Bu oyun, bu teknik direktör davranış seni hedefe götürmez. Mümkün değil yani. Orada Fenerbahçe'nin bir kere oyun anlamında bir şey göremiyorum. Haydi Fenerbahçe geriden mi oyun kuruyor? Önde mi basıyor? İkinci bölgede mi karşılıyor? Ne yapıyor Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin durumu şöyle.

0: Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kısmını konuşacağız ki bugün ekonomi denildiğinde, futbol bir araya getirildiğinde Dursun Özbey'in açıklamaları da ön plana çıkıyordu Galatasaray tarafında. Özellikle oraya değineceğiz. Dursun Özbey'in açıklamalarında da Sayın Başkan Dursun Özbek ekonomik açıdan da çok fazla detay verdi. Oraya futbolun ekonomisini bilen bir isimle, futbol ekonomisti Bora Yargıç'la gireceğiz o konuya. Oraları onunla değerlendireceğiz diyeyim. Fenerbahçe'deki Asensio gündemini, Fenerbahçe'deki Ekim ayı sınavını ki 16 günde Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak Fenerbahçe. Bu Ekim ayında çok önemli maçları var ki derbi de buranın içerisinde, bu ayın içerisinde karşılanıyor. Tabii 5 kritik maç burada ön plana çıkıyor Fenerbahçe'de. Bunun yanında konuşulacak iyi şeyler de var tabii ama genel itibariyle İsmail Kartal gündeminin ardından Fenerbahçe'de çok da iyi geçmeyen bir Antep maçı, haliyle skora da yansıyan bir Antep maçı ki Gaziantep maçında Fenerbahçe yoktu, kayıptı. Her ne kadar birçok fırsat elde etmiş olsa da neticesinde skora baktığında Fenerbahçe için zirveden çok çok uzak bir Fenerbahçe'ye götürdü sonuç. Alper Yemenicilerle konuşacağız Fenerbahçe kısmını. Aytekin Akay'la konuşacağız. Thomas Reis transferini ki önemli bir teknik adam, önemli bir isim. Trabzonspor'un başında ilk sınavı Galatasaray'a karşı olacak. Diğer tarafta 10 Ekim'de Milliara'nın dönüşünde de Trabzonspor Samsunspor'la karşılaşacak. Orada da bir hikaye var esasında. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz. Alper Yemenciler bizlerle birlikte. Alper Yemenciler, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe tarafında açıklamayla başlayayım. Eyüpspor maçı kadrosunda olacağı açıklandı Asensio'nun. Önce Asensio gündemine ilişkin yorumun ne olur? Onunla başlayayım.
1: Şimdi tabii Asensio gündemiyle alakalı aslında bu sürecin sağlıklı bir şekilde iletişiminin ben yapılmadığı kanaatindeyim. Çünkü biliyorsun ki İsmail Hoca'nın İlk basın toplantısında Asensio hazır olduğunda ben oynatacağım açıklamasının arkasından oyuncu %100 hazırım şeklinde bir tweet atmıştı biliyorsun. Daha sonra başta yaşadığı bir sakatlıktan sonrası yine kulüp mecralarından verilen bilgi çerçevesinde muhabirlere yaklaşık 10 günlük sürecek bir sakatlık gibi duyurulmuştu Asensio'nun sakatlığı ama günler geçmesine rağmen, haftalar geçmesine rağmen oyuncu bir türlü sahalara dönememişti. Aslında burada asıl izah edilmesi gereken konu geçmiş sakatlığıyla bugünkü sakatlığının birbirine karıştırılıyor olması bence bu gündemi bu derece harladı diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz sezon Beşiktaş karşılaşmasında dizine aldığı bir darbe vardı. Daha önce çapraz bağ ameliyatı olduğu dizine. Burada bir gerilme ve ağrı hissetti ve bu sakatlık yaklaşık bir ay sürdükten sonra oyuncu ligin sondan ikinci haftası Konyaspor deplasmanında sahaya çıkmıştı geçtiğimiz sezon itibariyle. Ancak bu sezon yaşadığı sakatlık bu sakatlık değil. Başka bir kas sakatlığı yaşıyor ve bu sakatlıktan dönüş sürecinde de aslında Fenerbahçe sağlık heyetinin beklediği sürede gerçekleşmedi bu durum. Hatırlarsan yine Beşiktaş karşılaşması öncesi son cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Bunun duyurusu yapılmıştı Fenerbahçe kulübü tarafından. Ancak ondan sonra hiçbir antrenmana oyuncu katılamamıştı. Tabii burada sakatlıklarda en kritik olan konu şudur. Oyuncunun beyanı esastır. Yani her ne kadar siz tıbbi olarak bir teşhis koysanız da veya hastane sonuçları, MR sonuçlarıyla durumu teşhis etseniz de oyuncu ağrım var diyorsa oyuncunun verdiği beyana inanmak zorundasınız. Asensio'nun sakatlığında da durum biraz bu şekilde oldu. Oyuncu bireysel çalışmalar esasında ağrılarının devam ettiğini söylemesi üzerine bir türlü takımla birlikte çalışmalara dahil edilemedi. Tabii Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum çerçevesinde farklı farklı yorumlar yapılıyor. Yapılması da normaldir ama genel olarak baktığımız zaman beyanlara inanmak esastır burada. Oyuncu bu şekilde bir sıkıntısını dile getiriyorsa da buna Fenerbahçe sağlık heyeti olsun, yönetim olsun, teknik heyeti olsun inanmak durumunda. Nitekim bugün Fenerbahçe bir açıklama yaptı ve oyuncunun kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağını söyledi ve Eyüpspor maçı öncesi de son antrenmanda takımın tamamında yer alabileceğini söyledi. Tabii bu da aslında çok kesin bir ifade olarak almamak lazım. Çünkü daha önceki iki günkü antrenmanda kısmi olarak çalışmalara başlayacağını söylüyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu antrenmanlarda da bir ağrı

0: yaşanırsa tabii ki bu süreç geriye doğru da işleyebilir. Kesin gözüyle bakmamak lazım. Çünkü sakatlıklar çok hassas konulardır. Ben Fenerbahçe'de görev yaptığım süre içerisinde de sakatlıklarla alakalı süre belirtme konusunda her zaman bundan kaçındım. Çünkü oyuncuların bünyesi, yapıları, fiziksel ve hatta bazen zaman zaman psikolojik durumları bu dönüş sürelerinde çok aktif bir şekilde rol oynuyor. Yani bu her oyuncuda bir aynı sakatlık aynı sürelere çıkmıyor. Bu anlamda temkinli olmak lazım ve sürelerden bağımsız oyuncunun tam sağlıkla sahaya döneceği süreye konsantre olmak lazım. Tabii ben de olayın medya tarafında da yer aldım, kulüp tarafında da yer aldım. Şimdi tekrar medya tarafındayım. Biliyorum bir sakatlık olduğu zaman hepimizin süreye konsantre olduğunu, ne kadar sürede döneceğini merak
1: Hemen bir
0: ettiğimi
1: uzman
0: söylüyorum.
1: yorumuna gideriz, bir doktora sorarız. Öyledir en başından beri.
0: Ya tabii ki böyledir ama sorduğunuz uzman tabii ki de oyuncuyu yakından muayene etme fırsatını yakalamış ya da oyuncunun fiziksel durumunu, kas yapısını bilen bir uzman olmadığı için onların vermiş olduğu sürelerde tabii ki gerçek sürelerle her zaman çelişiyor. Yani bunları baz alıp da bunun üzerinden çok fazla spekülasyon yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Asensio konusu yani sakatlıktan öte bu sezon başında başlayan bir kriz görüntüsüne ulaştığı için, çünkü hatırlarsanız bir hazırlık karşılaşmasında maç sonu Asensio'nun direkt soyunma odasına gitme görüntüsü vardı sosyal medyada yansıyan. Daha akabinde İsmail Hoca ilk basın toplantısında ne zaman hazır olduğunu düşünürsem o zaman oynar gibi sert bir ifade kullanmış olması. Aslında İsmail Hoca bazen söylediklerini tam istediği gibi ifade edemiyor. Bunu yıllar içerisinde görev yaptığı sürelerde hep tecrübe ettiniz siz de medya olarak. Biz de o zaman kulüp içerisindeydim. Şimdi medya tarafındayım. Yine ben de tecrübe ediyorum ama aslında o kadar çok sert bir ifade kullanmak istemediği kanaatindeyim. Oyuncu için en uygun süreyi, en uygun zamanı ben gözlemliyorum demek istediğini düşünüyorum ama Türkçe çerçevesinde çok doğru ifade edilmediği kanaatindeyim. Bu da oyuncunun da paylaşım yapmasıyla beraber bir krize dönüştü biliyorsun. Burada tabii Fenerbahçe'deki profesyonellerin duruma zamanında el koymamış olmaları, en azından oyuncuyla ve diğer oyuncularla da bu sosyal medya üzerinden bir takım mesajlar verme konusunun önünü almadıkları için zaman zaman bu tarz şeyler yaşandı. Taliska sürecinde de yaşandı biliyorsun. Burada bir eksiklik var. Futbol yönetimi tarafında Fenerbahçe cephesinde bir eksiklik var. Zaten sezon başından beri biliyorsun ki konuşulan her kriz zaten Fenerbahçe'nin kendi içerisinden çıkan krizler. Bu Asensio krizi olsun.
1: Yani esasında 7-8 yıllık süreci takip ediyor Fenerbahçe'de benzer şeyler. Şampiyonluğu da göz önünde bulundurduğunda Alper Yemenciler. Ne dersin?
0: Yani o şampiyonluğun gelmemesinin camia üzerinde her geçen gün o baskıyı biraz daha arttırdığının hezeyan yani şunu söyleyeyim tepkilerin diyelim daha yükseldiğini görüyor olması lazım Fenerbahçe'nin mevcut iktidarındaki herkes. Bu yönetimi için de geçerli, teknik direktörü için de geçerli. Şimdi mesela en son yaşanılan istifa krizini konuşmamız gerekirse İsmail Hoca konuyu biliyorsunuz ki at tribünden atılan su şişesi şeklinde yorumladı. Yani buna her ne kadar birçoğumuz konuya hakim olup böyle olmadığını düşünse de yine burada beyanı esas aldığınız zaman yani tribünden atılan bir su şişesi Fenerbahçe'nin teknik direktörünü değiştirmeye yeterli olacaksa bundan sonra bunun önünü kesemezsiniz. Yani Fenerbahçe stada giden her taraftarın Fenerbahçeli olduğunun garantisi var mı? Maça giden herhangi bir kişinin yapacağı taşkınlığın garantisi var mı? Bu şekilde olmaz. Fenerbahçe teknik direktörü de Fenerbahçe idarecileri de yaşanılan her türlü stres sürecini doğru yönetiyor olmaları lazım. Onlar bu geminin kaptanları, bu dalgalı denizde gemiyi limana yanaştırması gereken kişiler. İlk dalgada eğer geminin su almasını sağlayacaklarsa o zaman bu süreç sağlıklı bir şekilde ilerlemez.
1: Peki Fenerbahçe tarafında Eyüp maçını soracağım. Gaziantep maçından yola çıkarak Gaziantep maçında ne yanlıştı ve Eyüp maçına nasıl yansır? Bunun yanında bu sürecin İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi sahaya sürdüğü o tekniğe taktiğe dayalı bölüme çok yansıdığı da kesin mesela. Yani yaşanan İsmail Kartal sürecinin, İsmail Kartal süreci diye adlandırayım. Son 1,5 haftalık o sürecin Gaziantep maçına yansıdığı ya da bir şeyleri çok da değiştirmediği, daha da geriye götürme ihtimalinin olduğu aslında aşikar gibi de durmuyor değil, onu söyleyeyim. Eyüp maçını nasıl değerlendirirsin bu bakış açısıyla? Asensio ile başladık ama Eyüp'le devam edelim.
0: Gaziantep maçıyla ilgili son bir cümle söyleyecek olursak sana
1: tabii.
0: katılıyorum. O olayın psikolojik yönünün sahada çok net bir şekilde gözlendiğinin, her ne kadar hoca istifadan dönmüş olsa da o güvensizlik ortamının takıma yansıdığı açık bir şekilde gözüktü. Çünkü her ne kadar eksik veya teknik olarak doğru olmayan takımla sahaya çıkarsanız çıkın, Fenerbahçe belki maçı da kaybedebilir ama bu şekilde bu kadar çok pas hatası yaparak 60 dakika rakibe hiç faul bile yapmadan bir görüntü sahaya ortaya koyamaz. Bu oyuncu kalitesiyle bu mümkün değil. O zaman yani bunu teknikle, taktikle açıklamak da açıkçası çok mantıklı olmuyor. Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama tekrar tekrar geçmiş maç üzerinden bir daha bahsetmeye gerek yok. Tabii şimdi Eyüp maçı Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı, rakibin kalitesinin de biraz daha aşağıda olacağı bir karşılaşma Gaziantep Spor deplasmanına göre. Ben Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı bu maçı kazanacağı kanaatindeyim. Daha sonra önünde Rize Spor karşılaşmasına kadar ciddi bir süre var. Bu süre içerisinde hem takım içerisindeki bu psikolojik durumlar, hoca oyuncu bağlantıları, hoca yönetim bağlantılarının onarılıp Fenerbahçe'nin milli aradan sonraki sürece daha sağlam, daha güçlü bir şekilde girmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok kısa sürede çok önemli maçları arka arkaya oynayacak Fenerbahçe. Hiç dinlenme imkanı olmadan birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Burada şunun da altını çizmekte fayda var. Bu fikstür konusunda da çok ciddi bir yanılgıya düştü Fenerbahçe camiası bence. Tabii yeni yönetim göreve gelirken bu fikstür konusunda da gerekli mücadeleyi edeceklerini söylediği için insanların gözü özellikle Galatasaray derbisinin ilk derbinin hangi sahada oynayacağı üzerineydi ve fikstür çekildiğinde de bu durum memnuniyetle karşılanmıştı. Ama Fenerbahçe'nin lige başlangıç fikstürüne baktığınız zaman, rakibiyle değerlendirdiğiniz zaman çok ciddi bir dezavantajı olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe 3 Avrupa turu üzerine bir Şampiyonlar Ligi maçı yaptı. Ligdeki 5 maçından 3'ünü de deplasmanda oynadı bu süreç içerisinde. Galatasaray ise sadece bir deplasmana gidiyor bu süreç içerisinde. Böyle baktığınız zaman Fenerbahçe'nin fikstür avantajının ya da fikstürünün iyi olduğunu söylemek çok büyük bir yanılgıydı. Hata yapılan bir başka konu da oydu bence. Ve Fenerbahçe'nin hem Avrupa Kupası deplasmanından geldiğinde yeniden ligde deplasmana gidiyor olması da bir başka soru işaretiydi fikstür konusunda. Yani en azından Fenerbahçelilerin bu fikstürden memnun olmasını gerektirecek hiçbir konu yoktu. Nitekim 5 lig maçında 3 puan kaybı da açıkçası bunu gözler önüne serdi. Şimdi Eyüp Spor maçından sonra dediğim gibi milli ara dönüşü yine Fenerbahçe'yi çok zor bir fikstür bekliyor. Yani önce Rize deplasmanına gidecek. Rize deplasmanından 4 gün sonra İngiltere deplasmanına gidecek. Daha sonra Alanya ve Slavia Prag maçları var. Yine aynı periyodun içerisinde ve daha sonra da Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Bu zorlu fikstürde Fenerbahçe'nin ne kadar yoluna devam edebileceği de çok önemli bir gösterge olacak bence. Tabii Sayın Aziz Yıldırım çok bağlayıcı ifadeler kullandı. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da görevinin başında olacak ifadesini kullandı. Ama bu süreç Fenerbahçe'yi nereye götürecek diye sorarsan ben %100 Sayın Başkan'ın dedikleri olur yorumunu yapamıyorum. Çünkü çok kırılgan ve hala birbirine kenetlenmemiş bir Fenerbahçe camiası var. Burada aslında şunu da ifade edeyim. Konuyu açıyor ama Fenerbahçe camiasında artık herkesin kendi kafasında inandığı bir Fenerbahçe var. Herkesin ortak Fenerbahçesi maalesef yok. Herkes kendi çerçevesinde kendi doğru bildiklerinin doğru çıkmasını istiyor. Ve bu süreç Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Ama maalesef bu gerçeği artık kabul etmek lazım. Sadece tek bir Fenerbahçe yok. Artık parçalar halinde Fenerbahçe var. Ve bu birleşme olmadığı sürece de Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimalinin olmadığını bu kulübün içerisindeki, bu kulübe uzun yıllarını vermiş herkes bence görüyor.
1: Peki Alper Yemenciler, teşekkür edeceğim aktardıkların ve yorumladıkların için. Ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son kısımda sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerken Fenerbahçelilere şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Sezon sonunda Fenerbahçe'de seçim var. Zaten hem mevcut yönetim hem mevcut teknik direktörü Haziran ayında yeniden hesap verme, camiaya durumu anlatma durumuyla karşı karşıyalar. Onun için şu anda artık daha fazla Fenerbahçe ile alakalı bir beklenti içerisine girmeden takımı destek olarak sezon sonuna kadar bence arkasında olsunlar. Evet. Çünkü zaten bu süreçten sonra şu anda yol yapacak bir şey de yok. Destek olmaktan başka Fenerbahçelerin elinde olan bir şey de yok. Koca bir sezon Fenerbahçe'yi bekliyor. Evet, 6 puan geriye düşüldü.
1: 6 ama... puan dedin, aklıma geldi mesela şu an. Anında böyle şimşek hızıyla lafını da bölmüş oldum ama İsmail Kartal 8 puan dedi. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Ya 8 puan kaybetmekten bahsederken 8 puanlık farktan farkı ifade etti. Evet. Az önce hani konuşmanın başında söyledim ya, evet, Türkçe konusunda hocanın zaman zaman problemler yaşadığı konusunda, yoksa Fenerbahçe teknik direktörü takımın kaç puan geride olduğunu bilmiyor mu şeklinde bir bakış açısıyla gelmemiz mümkün değil. O 8 puanlık kaybı orada ifade etmek istiyor. Ama işte dediğim gibi yani İsmail Kartal'ın futbolu bildiğini düşünüyorum ama iletişim konusunda ciddi eksiklerin olduğunu artık, yani sadece benim söylemem gerek yok, hepimiz görüyoruz bunu. Bu bir eksiklik zaman zaman da böyle hatırlıyor ve şöyle de doğru bir yanı var. 8 puan da geriye olabilirdi. Yani Galatasaray'ın kendi sahasında yaşadığı beraberlik olmasa belki 8 puan da geriye düşmüş olabilirdi 5 haftada. Ki bu ciddi bir puan kaybı. Ligin başlangıcında açılan yaralar ligin geri kalanında kapatmak gerçekten çok zor oluyor. Geçtiğimiz yıllarda da aynıları yaşandı. Fenerbahçe hep çok zor fikstürlerle başladı. Yine aynısı oldu. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin dediğim gibi işleri yaver hiç gitmedi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Alper Yemenciler, ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Alper Yemenciler'le konuştuk. O da son kısımda Fenerbahçelileri tabii bir sezon sonunda seçim olacağı tarafına yine hatırlatarak, o tarafı yine hatırlatarak Fenerbahçelileri de desteğe davet etti. Yorumlarında olumlu olumsuz eleştirdiği ya da eleştirmediği noktalar olmuş olsa da, bahsettiği gibi Fenerbahçe 5 önemli maça çıkacak. Bunlardan biri Eyüp maçı, ki böyle bir dönüşte Gaziantep'te de puan kaybetmişken, milli araya da girerken bu Eyüp maçı bu açıdan önemli Fenerbahçe için. 7. haftada, yani milli aradan dönünce aşağı yukarı 20 gün sonra 10 Ekim'de cumartesi günü, bu karşılaşmadan 20 gün sonra 10 Ekim cumartesi günü Rize deplasmanına gidecek Fenerbahçe. 4 gün sonrasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına gidecek, ki dönüşünde de 17 Ekim cumartesi günü bir 4 gün sonrasında Alanyaspor'la oynayacak evinde. Bir diğer tarafta 20 Ekim salı günü Slavia Prag'la Çekya ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe ve sonrasında da 9. haftada da bildiğimiz üzere 26 Ekim pazartesi günü 21.30'da ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacağını hatırlatalım. Fenerbahçe için fikstür durum böyle. Trabzonspor tarafına bakacağız. Trabzonspor tarafını Aytekin Akay'la konuşacağız ama önce ara. Aranın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle. Reklam bitti.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor tarafına biraz parantez açmak gerekiyor ki tam da yerindeyiz. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor tarafını Aytekin Akay'la değerlendireceğiz. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay bizlerle. Trabzonspor denildiğinde radyomuzda bize destek olan, bizimle birlikte birçok konuyu ele alan, haberlerini bizlerle paylaşan bir isim Aytekin Akay. Tekrar hatırlatalım. Ve Thomas Reis'i camia bekliyor muydu? Geldiğinde biz buradan okuyoruz, görüyoruz, tamam, ama senin Trabzonsporlara dokunduğun kadarıyla onlardan ne işitiyorsun, neler söylüyor? Bu gündemi sorarak, bunu sorarak başlamak isterim.
1: Yani ben daha önce ismini yazdığım teknik direktörlerden biriydi. Şöyle, birkaç ay önce bununla ilgili bir girişim oldu. Hatta Kasımpaşa maçından sonra başkanın ve yönetimin, başkanın diyeyim, yönetim demeyeyim, başkanın Fatih Tekke'nin hal ve gidişinden mi ne olacağı belli olmadığı için ne olur ne olmaz diye bir arayışa girdiğini, sonra Thomas Reis'e ulaştığını, bir ön görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu bir duyum değil, bir bilgi. Yani geçmişi bir ay öncesine dayanıyor. Bir ay civarı. Yani Kasımpaşa maçı biliyorsunuz ligin ilk maçıydı. O maçtan hemen sonra başkan böyle bir girişimde bulundu. B plan olarak Reis'le bir görüşme, ön görüşme yapmıştı. Sonra öyle kaldı gitti derken işte bir hemen hızlı şekilde dün bağlandı. İmzalar atıldı vesaire. Konuşuldu hızlı şekilde ki Reis de biliyorsunuz Bulgaristan'da ki Bulgaristan'da Ludogorets takımını çalıştırıyor. Orada da durumu çok iyiydi takımın. Biliyorsunuz Avrupa kupalarında da var zaten. Başarılı da bir takım. Gerçi Bulgar futbolundaki yani her sene bildiğim kadarıyla ligi domine eden birinci takım o. Yani oraya kimi getirirseniz başarılı olacak gibi ben öyle görüyorum. O takımı öyle görüyorum. Hani orada çok başarılıydı. Sanki o takımı Reis o hale getirdi diye düşünen olabilir. Değil. O takım zaten ligi domine eden takım yani. Türkiye'de Galatasaray neyse orada da o. Onu söyleyeyim. İkinci olarak Hüseyin Cimşir, ben hani kendi kalemimle, yazdıklarımla, düşündüklerimle, eğer yabancı alacaksanız 2 sezon devam edin ama arkasında durun, yanında durun. Yetmeyecekseniz bir tane hoca yetiştirelim işte, Hüseyin Cimşir çıksın, yetişsin diye yazdım, çizdim. Hüseyin Cimşir'e çok itiraz eden oldu. Aslında milletin beklediği Thomas Reis değil, daha böyle Conceição gibi uzun yabancı, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, uzun İtalyanca uzun soyadları olan hocalar istiyorlardı. Onun için Thomas Reis Trabzon camiasını kesmemiş olabilir. Trabzon camiasını biraz daha böyle işte Conte tarzı, biliyorsun Pep bile konuşuldu onunla ilgili ama ben Pep'le ilgili durumun ciddi olduğunu hiç düşünmedim. Yani hiçbir şekilde temas edilse bile direkt reddettiğini düşünüyorum. İşin doğrusu doğruya doğru bence böyle olmuştur. Yani tek ilk cümlede reddetmiştir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama şimdi artık
0: tahminin yanında bilgi yok mu? Pep kısmında.
1: Ya bilgi de var, evet bilgi de var. Bilgi de var da şimdi o şey söyle şey yapmak lazım.
0: Yok söyle girmiş. Teyit etmek lazım.
1: Öyle bilgi yani. Direkt reddedildiğini biliyorum. Menajeri direkt hayır demiş ya. Daha ilk konuşmada hayır demiş.
0: Çünkü biz gazeteciler öyle çok da birinci ağızdan aldığımız şeyleri ya da fark etmez ikinci ağız olsun, farklı bir yerden duyduğumuz şeyleri tahmin olarak söyleriz abi. Yani onu da böyle bir açık etmiş oldum şimdi ama hani sen de
1: evet, az bilgi, çok bilgiyi ilk şeyde tahmin hayır demiş gibi. Yani.
0: Söyledim.
1: İlk şeyde hayır önemli demiş. Ama Ertuğrul Doğan sezon başı biraz hatalar yaptı. Sezon başlamadan yaptığı hatalar. Şimdi bugün de televizyonda biliyorsunuz Fatih Hoca ile ilgili birkaç şey söyledi. Bence gerek yoktu. Fatih Hoca artık gitti. Yolu açık olsun.
0: Evet, bugün açıklamalarda bulundu.
1: Kariyeri başarılı olsun diyeceksin. Geçeceksin. Orada kalmayacaksın. Türk milletinin huyu bu. Hepimizin huyu bu. Takılıp kalıyoruz bir yerde. O tümseyi atlayamıyoruz yani. O tümseyi atlarsak uçup gideceğiz. Şimdi bir daha sen yeni bir hoca almışsın. Bir daha Fatih Tekke'nin öyleydi böyleydi.

0: diye eleştirmeye lüzum yok. Sen bu eğer bu operasyonu yapacaksan sezon başlamadan yapacaktın. Getirecektin hocanı. O da kendi transferlerini yapacaktı. Şimdi elindeki kadroyla olması gerekeni maksimum vermek zorunda. Nasıl olacak? İlk Galatasaray maçı tabii hem iyi Thomas Reis açısından iyi hem de kötü şöyle kazanırsa şey olur, kahraman olur, kaybederse kazanırsa hep akılda kalır, onu söyleyeyim ya, unutmaz millet, kaybederse de millet hani toleranslı olur şeye, ama bundan sonra İbre Ertuğrul Doğan'a döner çünkü biliyorsunuz Trabzon yani neredeyse 2 haftada bir hoca değiştirir pozisyona geldi. Ya bu da olmaz yani. Bu hiçbir yerde olmayacak. Yani 3 galibiyet aldık, iyi devam et. 3 mağlubiyet aldık, iyi git. Öyle bir dünya yok. Yani Konya maçını Hüseyin Hoca'ya ya da kim olursa olsun. Yani Konya maçını yenersen devam edeceksin. Öyle bir dünya yok yani. Öyle olmamalı. Kurumsal yerlerde. %10 bir kurumsallığın olduğu yerde bunlar olmaması lazım. Yani Hüseyin Cimşir Konya maçını 4-5 farklı alsaydı demek ki Thomas Reis gelmeyecekti. Oysa bu tarz yerlerde, bu tarz böyle kulüplerde yani yanlış da olsa bir kararın arkasında duracaksın. Yoksa öyleydi böyleydi %50, %50, %49, %51 olmaz. Asıl zaman kaybı, enerji kaybı bu kararsızlıklar oluyor kulüpler içinde böyle. Ertuğrul Doğan bu anlamda ben de yani hem sezon başında eğer Fatih Hoca'yı bu kadar eleştireceğini, o zaman geçen sezon kupayı aldıktan sonra hocam teşekkür ederiz güle güle diyecekti ama diyemedi, taraftardan çekindi. Abdullah Avcı'yı getiremedi, taraftardan çekindi. Şenol Güneş'i getirecekti, taraftardan çekindi. Hep bir şekilde
1: kaldı
0: bir yerlerde.
1: Kaldı ki Şenol Hoca'nın statüsü de belirlenecek denildi. Takımın üzerinde bir yerde futbol aklı olarak kalacak
0: ya
1: denildi.
0: Onlar olmuyor.
1: O da olmadı mesela. Neden olmadı?
0: Onlar olmaz. Trabzon'da onlar olmaz. Futbol aklı
1: ama,
0: ne biliyorsun?
1: Ama buna ilişkin bir açıklama da yapılmadı bu arada. Devam ediyoruz, etmiyoruz gibi. Ben öyle bir açıklama hatırlamıyorum. Şenol Hoca gündemi hala askıda mesela. Tamam, biliniyor artık görev almadı ama bir açıklama yaparsın bu konuda. Ben mi kaçırdım Aytekin Akay?
0: Yok böyle bir açıklama. Geçmiş dönemde de futbol danışmanı olarak öyle bir titir vermişlerdi ona.
1: Mesela.
0: Ali Kemal diye. Ya kim kime danışıyor Trabzon'da? Kimse kimseye danışmıyor. Herkes sahanın içine bakıyor ve topun çizgiyi geçip geçmemesine bakıyor. Yani futbol aklı, futbol danışmanı bunlar hep böyle kağıt üstünde olup konuşurken sohbette geçen kelimeler, cümleler. Böyle makamlar yok, böyle yerler yok, böyle karar vericiler de yok. Yani çay kahve içmeye Şenol Güneş ne yapıyor kulüpte? Abi bizim futbol aklımız iyi de güzel, hadi bir gidip çayını içelim. Şimdi kimse kimseye bir vizyon çizmiyor yani. Buralar dediğim gibi makam, oturma yerleri, çay kahve sohbet etme yerleri oluyor. Kulübe vizyon çizme yerleri falan olmuyor. Bu Türkiye'de de sportif direktörlük yıllardır konuşulur. Bakın yok. Var mı? Hiçbir yerde
1: tutan,
0: yok.
1: Bence tutan bir sistem değil.
0: Kulüplerin sahipleri olsun. Yıllardır konuşulur. Var mı? Yok. Kulüplerin milyon dolar borçları var. Yani bu alacaklar kim? Niye gelmezler? İstemezler? Bunlar kimseye sorulmaz mesela. Şimdi Türkiye'de biraz bu işler arka planda yürür. Biraz karabatak ilerler. Biraz kapalı devre gider. Onun için futbol direktörü, futbol danışmanı bunlar icraat görevleri değil. Yani merkez valisi gibi düşün.
1: Peki yani, şuraya geleceğim. Için, Ertuğrul Doğan bugün dedi ki benimle çalışan herkes çok rahat çalıştı demiş. Bugün yaptığı açıklamada Ertuğrul Doğan. Şimdi ben bir gazeteci olarak sana soracağım. Gazeteci gözüyle, Trabzonspor'u yakından takip eden bir gözle. Sence tüm Ertuğrul Doğan'la çalışan teknik direktörler rahat mıydı? Yani Fatih Tekke'nin gidişine her şeye bağlarım ama hocayla problem yaşadığı kısmına bağlayamam diyebiliyor musun bir gazeteci olarak?
0: Yani hocayla problem yaşadı tabii teknik ki. Yani Ertuğrul Doğan'la Fatih Tekke kesinlikle problem yaşamıştır.
1: Öyle mi diyorsun?
0: %100 yaşamıştır.
1: Kulağa geldi diyor.
0: Fatih Tekke ile kulüp içinde, dışında, içinde, yönetimde problem mutlaka olmuştur. Fatih Hoca'ya da sorsan der ki ben de işte XYZ yöneticilerden rahatsızdım ya da çalışamadım ya da menajerle çalışamadım, scout'la. O da kendi eleştirilerini sunacaktır. Ama burada kulüpleri teknik direktörleri oyuncular değil,

0: başkanlar ve yönetimler yönetir, yönetmeni. Bunlar gönüllü insanlar olsa da gönüllü bile bile gelirler ve ona göre davranırlar. Ben burada Fatih Hoca saha içinde takımını yönetir, kurar, çalıştırır, kampa götürür, sahaya çıkarır, 11, 15, 20, 24 kişilik kadrolar yapar. Bir mevkiye 3 oyuncu ister, bir mevkiye 1 oyuncu ister ama saha içindeki patronudur. Saha dışında kulübü idare edecek olan, bu işe vizyon verecek olan da başkandır. Yöneticileri çok hani başkana yan yakın 2-3 yöneticiyle çalışır zaten. Kulüpler hep böyledir. Diğerlerini çok bilmesin de Trabzon böyledir aşağı yukarı. Başkana yakın 2-3 yönetici vardır. Onlarla işler ilerler. Onlarla biri para işleriyle ilgilenir. Biri transfer işleriyle, biri kulübün işleriyle, biri futbolcuların idari işleriyle. Hepsi 3'e 4'e bölünür ama sonuçta 3-4 kişiyle yürür bu iş. Ama en başta başkan vardır. Karar verici noktada odur. Son olarak onun sözü geçer. Başkan kulübün camianın başkanı. Fatih Tekke'de takımın başkanıdır, her şeyidir. O anlamda yani teknik adam da öyledir. İki başkan vardır bu anlamda. Ama günün sonunda topun çizgiyi geçip geçmemesi iki başkanı ya götürür ya orada kaldırır.
1: Peki son olarak Ahmet Albayrak der ki, Ertuğrul Başkan bugünkü açıklamalarında çok hazırlıksız yakalandık demek istiyor galiba. Yanlış yazmış. Hazırlıksız yakalandık, hiçbir hocayla görüşmedim dedi. Üstüne basa basa bunu söyledi. Sorar mısınız söylediklerini duyum olarak?
0: Ben söylüyorum işte, Kasımpaşa'nın maçından sonra görüştü. Bildiğim için söylüyorum. Bilmesem söylemem. Ben genelde böyle şeylere hiç girmem ama ben bildiğim için Kasımpaşa maçından, çünkü Fatih Tekke'nin böyle acabalarından ve kararsızlıklarından dolayı bir B planı yaptı. Doğru yaptı. Doğrusunu yaptı. Fatih Hoca da belki duymuştur, etmiştir, bilmiyorum. Onun görüştüğünü biliyorum yani.
1: Yani diyorsun ki Ertuğrul Doğan hazırlıksız yakalandık.
0: Zaten yani
1: diyorsun
0: Fatih
1: ki Ertuğrul Doğan hazırlıksız yakalandık dese bile, hazırlıksız yakalandık ve herhangi biriyle görüşmedik dese bile ben görüştüğünü biliyorum diyorsun.
0: Fatih o hazırlıksız dediği konu şu, yani bir istifa ediyor haberi olmuyor. Öbür maçta istifa ediyor haberi olmuyor. Hazırlıksız dediği konular bu. Yani diyor ya, ya istifa etti şeyden duydum işte, bir spor sitesinden duydum, bir yerden duydum, bana mesaj geldi, benim de haberim yok gibi bir şeyler söyledi ya. O da ayrı bir fecaat yani. Bir kere bir kulüp başkanı bunu hissetmesi de lazım. Ya kulüp başkanı bunu hissetti ya, hocasını böyle yakın markaj alacak. Aman hocam sakın ha, yenildik, istifa istifa, hiç kabul etmiyorum. Maçtan önce bunu ona hissettirmesi lazım. Demek ki
1: bu arada Kasımpaşa maçı dedin. Kasımpaşa maçı dedin. O da bayağı bir ilk maç yani.
0: İlk maç hocam. Evet.
1: Sonra bir Başakşehir'in yani, var, bir Amedin var.
0: Ama şimdi bir teknik adamın gidip gitmeyeceğini başkanı bilmiyorsa, hissedemiyorsa kusura bakmasın, Ertuğrul'dan kendinde check etmesi lazım. Niye bunu söylüyorum? Bugün sen radyoda çalışıyorsun. Senin gidip gitmeyeceğin bile belli olur yani. Az çok hissettirirsin yani. Anladın mı? Yani bir gideceğini, gitmeyeceğini konuşursun. Ya bunu kulüp Trabzonspor'u yönetiyorsunuz. Sen hocanı alacaksın şeye, radara, alacaksın çatala, hareket ettirmeyeceksin. Sakın ha diyeceksin. Şey istemiyorum, istifa vesaire. Hani biraz da teknik adamlar nerede olduğunu bilmesi lazım. Yani bu kulüpler basit yerlerde. Trabzonspor, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, işte Bursa, Eskişehir, buralar, Göztepe, buralar zamanında Türkiye'nin adını yurt dışında Avrupa'da, dünyada duyurmuş kulüpler. Ufak yerler değil. Ben diğer kulüpleri de katarak söylüyorum. Az çok bildiğim için. Göztepe'sini, Eskişehir'ini, Bursa'sını bildiğim için biraz da. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışında. Hani buralarda böyle kafana göre istifa ettim, kafama göre yarın sabah erken kalkarsam devam edeceğim gibi böyle şeyler olmaması lazım. İşte dediğimiz dediğimiz konu bu yani. Biraz daha %10 kurumsallık lazım. %10 bile çok şeyi halleder kulüplerde.
1: Ama şu dediğin önemli. Aytekin Akay, Ertuğrul Doğan bugün Fatih Tekke'nin gidişine hazırlıksız yakalandık, hiçbir hocayla görüşmemiştim dedi ama ben bizzat biliyorum ki Ertuğrul Doğan ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından bir hocayla görüşme yaptı diyorsun. Bu çok
0: evet.
1: Çarpıcı, çok çarpıcı bir kısım bu.
0: Yaptığı hoca zaten bugün imza attı hoca. Thomas Reis.
1: Evet, peki.
0: O ismi ben önceden bildiğim için ben de Twitter'da kendi hesabımdan yazmıştım onu şeyde. Yerli olacaksa o, olmayacaksa Thomas Reis'le anlaşın. Ligi bilen bir adam. Samsun'la Trabzon aynı değil ama en azından ligi tanıyor. Trabzon'u biliyor, Samsun'u biliyor. Karadeniz'de çalıştı. Atak futbol oynatır oynatmaz onu göreceğiz. yani full atak oynatır, full önde bastırır da diyemezsin. Göreceğiz. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz ya.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Aytekin, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar, saygılar.
1: Selamlar, saygılar bizden abi. Sağ ol, var ol. Aytekin Akay ile konuştuk, ondan haberi de aldık Trabzonspor tarafında. Çarpıcı tabii, benim belki de bilmiyorum, bu kadar yakın değilim Thomas Reis Trabzonspor gündemine, ama Aytekin abi bir ay önce de bahsettiğini söylüyor. Radyo Gol'de konuşmadık belli ki. Orada da Kasımpaşa beraberliğinin hemen ardından Ertuğrul'dan her ne kadar hazırlıksızlık, kimseyle görüşmemiştim demiş olsa bile ligin ilk başını işaret ediyor. Bakın ondan sonra ne maçlar var? Ahmet maçı var. 2-1 mağlup olduğun, 2-1 mağlup ettiğin Başakşehir maçı var. İşte gidiyorsun geliyorsun orada bir Avrupa'ya. O maç var. Onun ardından zaten işte bir Gençler Birliği karşılaşması, ki o Hüseyin Hoca ile çıkılan bir maç. Yani o da önemli bir yer tutuyor açıkçası. Onu da söylemek gerekiyor. Şöyle hızlıca orada Thomas Reis'le Kasımpaşa maçının hemen ardından görüştüğünü söylüyor Aytekin Akay. Gazeteci Aytekin Akay, Trabzonspor'u yakından takip eden bir isim. Tabi bu tarz dört büyükler arasında, bu tarz kulüplerde de ön plana çıkan detaylar oluyor. Benzer iddialar Fenerbahçe'de de vardı. Mesela ve hatta arka arkaya kullanmak Türkçe'de çok doğru bir yere götürmedi bizi, ama işte şöyle devam edeyim konuya. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'ın mevcut sürece devam ederken, görevine devam ederken farklı bir hocayla görüşüldüğü iddiası üzerine, bunu duyması üzerine bu kadar keskin bir karar aldığı söyleniyordu mesela. Ama bize anlatılan neydi maçın hemen ardından? İşte hoca ilaç kullanıyormuş, hoca dayanamıyormuş, ona su şişesi atıldı gibi şeylerdi. İddia tabii bunlar. Oradan da örnek vermek gerekirse. Bora Yargıç bizlerle. Bora Yargıç, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berçin.
1: Galatasaray'da bugün hala devam eden bir kurul var. Kaldı ki burada önemli detaylara yer veriliyor. Verilmeye de devam edecek, biraz daha sürecek gibi duruyor. Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı tabii. Dursun Özbek de, Sayın Başkan Dursun Özbek de konuştu. O da maddi açıdan birçok detay verdi. Ama daha fazlası sende bu detayların. Galatasaray'da, kulüplerimizde, aynı zamanda Galatasaray'ı işledikten sonra oraya da döneriz belki. Ekonomik anlamda durum nedir ne değildir sana soralım Bora Yargıç. Futbol ekonomisti Bora Yargıç. Yargıç bizlerle.
2: Evet, Galatasaray'dan başlayalım. Bugün bir divan günü. Yoğun hala devam ediyor lisede. Şimdi bu sene takımlarımız, tabii iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz ve ligdeki bu işte heyecanlı tablo da ilk haftalardan kendini gösterdi. Ama özellikle bu yaz bakın transfer sezonu çok fazla hareketli geçti. Neden? Bütün takımlar büyük transferler yaparken, yüklü tutardaki bonservis bedelleriyle transferler yaparken, tabii Galatasaray durdu. Tam böyle taraftarı da aslında kızdıracak bir şekilde son anda transferleri sıraladı. Tabii bunun arkasından tamam transferler yapıldı, ama bu yeni yapılan transferlerin takıma adapte olması, Şampiyonlar Ligi, işte ilk çıktığı arenada Galatasaray Sporting Lisbon'la 3 gol yiyerek elendi. Ya ligde devam ediyor. Enteresan bir sonuç var. Yani şimdi işin finans tarafına bakalım. Dünyanın en büyük ekonomisi futbol ekonomisi diyoruz. Futbol finansı diyoruz. Ve günümüz futbolunda futbol tamamen bir finansal yönetim becerisi. Borcu alacağı nakit akım tablosunu, bilançoyu yönetme becerisi ve yönetimlerin de bu beceride, bu liyakatta olması gerekir diyoruz bunları. Ama ne yazık ki bizim kulüplerimizde hala bu finansal gerçekten uzak. Tamamen yönetimler başkanın kendi takdirinde ve daha çok PR ve tanıtım amaçlı yönetim kurullarına girme ve takımları böyle yönetme, kurumsal yönetim ilkeleri uzağında yönetme felsefesiyle yönetiliyor. Bütün takımlarımızda da böyle. Şimdi baktığımızda Galatasaray'dan başlayalım. Şimdi çok Galatasaray, evet, futbolda şu denklem var. Futbolda gelir eşittir başarı, başarı eşittir gelir denklemi var. Evet, 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım. 4 yıl üst üste Türkiye Ligi'nde şampiyon. 26 kere şampiyon olmuş. En yakın rakibine 19'da kalmış. Bu kadar fark atmış. Tabii gelirde de bu kadar fark atması bekleniyor. Ama bakıyoruz, en fazla borçlu olan takım da yine Galatasaray. Şimdi gelirlerin bu kadar artması beklenirken, bu kadar net sportif başarı farkı varken, bunun gelirlere, hasılata yansımaması ayrı bir konu. Şimdi bütçe var. Bütçe değerlendirmelerini paylaştım. Bunları analiz ettim. Baktığımızda aslında Galatasaray'ın belirlenmiş olan bütçeden de aslında saptığını ve buradaki hedeflerini çok da fazla realize olmadığını görüyoruz.

0: paylaştık. Yani en son yazım benim Galatasaray'da karın yerine bütçe aldı. Aynı makasın ikinci yüzü. Şimdi ben Ağustos ayında bir yazı yazmıştım sevgili Berk. Burada yine Galatasaray'da kar var ama nakit yok dedim. Futbol kulüplerimizdeki ana gelir o. Bak karla nakit aynı şey değildir. Sizin para kasanızda tek kuruş para yoksa siz kar etseniz ne olur, kar etmeseniz ne olur. Önemli olan nakittir. Şu an şirketlerimizin piyasalardaki olan bu zor durumda kalması, konkordatoya gitmesi, iflas etmesinin temel nedeni zaten nakitlerinin bulunmamasıdır. E şimdi böyle bir durum varken bütçede 26 milyar borç ve yükümlülük görünüyor Galatasaray. Aslında benim hesaplamama göre futbolcu yükümlülükleri, şarta bağlı futbolcu yükümlülükleriyle yaklaşık 41 milyar TL Galatasaray'ın borç ve yükümlülüğünün olduğu, bunun da görünmeyen bir kısımda olduğunu ben belirttim. Yine işte sürekli bana izleyicilerim, dinleyicilerim, Mecidiyeköy ne oldu, Leo Residence projesi ne oldu? Bugün başkan Galatasaray Lisesi'ndeki divan kurulunda işte projenin takır takır işlediğini, bütün işte şeylerin satıldığını ve oradan büyük bir gelir elde edildiğini, bu gelirin de Florya için kullanıldığından bahsetti. Yani şimdi konuşulanlarla, bahsedilenlerle realize olanların aslında çok fazla birbiriyle örtüşmediği öngörülerin, ya şimdi örneğin 3 kez aynı gelir var. Mecidiyeköy projesinde 6.51 milyar TL gelir öngörmüş Galatasaray ama biz bu geliri hala ben ne yazık ki Galatasaray'ın finansal tablolarında göremiyorum. Ya bu şekilde olduğu zaman, ya şimdi futbol takımlarımızda hep aynı hikayeyi görüyoruz. Ne hikayesi? İşte tamam, bütçe tamam, işte gelirler tamam ama çok büyük bir gider tarafı, gider bahsi olduğu için ne yazık ki bilançonun aktifi ve pasifi birbiriyle tutmuyor. Nitekim son kapta açıklanan halka açık 4 büyük spor kulübümüzün mali tablolarını, bağımsız denetim raporlarını incelediğim zaman evet, son dönemde açıklanan KAP raporuna göre Galatasaray'ın 734 milyon net karı var. Ama nakite bakıyoruz, Galatasaray'da nakit yok. Borcu 26 milyar, varlığı 41 milyar, öz kaynağı 15 milyar. Borç bölü varlık olanı %61. Peki takımlarımızın arasında aslında en olumsuz tablo hangi takımda? Baktığımız zaman da açık olarak da Beşiktaş'ı görüyoruz burada. Borcun varlığa oranı %86, eksi 1.35 milyar TL Galatasaray, Beşiktaş'ın zararı var. Son açıklanan 31 Mayıs 2026'daki KAP'ta açıklanan bağımsız denetim raporu bunlar. Finansal tablolar üzerinden konuşuyoruz. E şimdi Beşiktaş'ı da Fenerbahçe takip ediyor. Orada da zarar tutarı 1.16 milyar TL. Yani Fenerbahçe'de varlığın borcu karşılama oranı %72. 24 milyar borç var, 33 milyon milyar varlık var, öz kaynağı da 9 milyar. Bu tablonun içinde baktığımızda aslında en akılcı görülen ve net kar bölü zarar açısından da en düşük oranda olan takım Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'un zaten öz kaynağı 13 milyar, borcu 10 milyar. Diğer takımlarımıza baktığımız zaman Galatasaray'ın borcu 26 milyar, Fenerbahçe'nin borcu 24 milyar, Beşiktaş'ın borcu yine 24 milyar. Trabzonspor 10 milyar borçla aslında en az borç yüküne sahip ve en az baktığınız zaman borç bölü varlık oranına bu anlamda pozitif alanda olan takım Trabzonspor diye özetleyelim sevgili Berk.
1: Peki burada biraz borsanın durumunu da merak ediyorum Bora Yargıç. Borsada evet. Kulüplerimiz ne durumda? Son 1-2 ay içerisinde oradaki dalgalanmalarda durum ne? Biraz hassas bir konu olduğu için, çok uzmanı da olmadığım için kısa sorarak geçeceğim bu bölümü. Senin daha çok konuşmak ve aynı zamanda aktarmak isteyeceğin birçok şey olacaktır mutlaka.
0: Ya borsada şu an Hazan mevsimi. Bugün çok kötü bir şey. Yani borsa yaklaşık altının üzerinde bir kayıpla yaşadı. Bak bugün mesela özetleyelim. Galatasaray %4 hissesinde kayıp olmuş. Son 0.96 ile değişim olmuş. Fenerbahçe %6'lık bir kayıp var. Beşiktaş %10. Trabzonspor'da %3'lük bir kayıp var. Şöyle bir örnek vereyim, istersen böyle özetleyelim.
1: Tabii.
0: 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray Sportif Sinayi ve Ticari Yatırımlar AŞ bir yıl içinde yatırımcısına %38 değer kaybetti. Yani sevgili Berk, sen buraya 1 milyar para koyduğun zaman paranın %38'ini bırak bir getiri elde etmeyi, bırak bir faiz kazancı elde etmeyi, bırak bir temettü elde etmeni, paranın %38'ini kaybetmiş oluyorsun. Diğer takımlardan hiç bahsetmeyelim de şampiyon kulüpten bahsediyoruz. Ne yazık ki borsada spor hisselerinin durumu böyle. Yani bugün Beşiktaş için örneğin %10 civarında

0: dolarındaki bir kayıp, bir günlük kayıptan bahsediyoruz. Çok yüksek bir kayıptır. Evet, borsa %6 düşüyor ama takımlarımız %10 civarında değer kaybediyor. Umarım bu kötümser tablo, bu olumsuz tablo, tabii endeksin de bu şekilde düşmesi takımlarımızı da olumsuz etkiliyor. Bu takımlarımıza, bu mali tablolara can suyu lazım sevgili Berk. Nasıl can suyu lazım? Bu takımlarımızın mutlaka ki mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa turnuvalarında para kazanmaları lazım. Gelir getirmeleri lazım. Bizim takımlarımız ihracatçı konumuna girmediği sürece, futbolcu satamadıkları sürece, altyapıdan futbolcu çıkarıp bunları yurt dışına transfer edemedikleri sürece, bunların mali tablolarında ne yazık ki o iyileşme, bunların bu zararları kapatma, bu borca batık durumluklarının bitmeleri galiba söz konusu olmayacak. Neden? Gelirlerde hep eksiklik var. Giderler gelirlerin 2 katı, 3 katı artıyor. Öz kaynakları borçlarını karşılamıyor. Borç ve yükümlülük 41 milyar diyoruz. Yani nasıl olacak, nasıl karşılanacak? İşte o zaman ne dedik? Futbolun tamamen bir finansal yetkinlik, finansal beceri ve profesyonel bir yönetim anlayışıyla, öyle reklamdan, medyadan ya da şeyden uzak, futbolun bir ekonomi ve finans gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizelim belki.
1: Peki. Ne bekliyor diyelim toparlayacağımız noktada? Neler söylersin son kısımda Bora Yargıç?
0: Yani ne bekliyor? Ya bu sene olabilecek bizim bu takımlarımız, öncelikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa turnuvalarında başarılı olmaktan başka hiçbir çareleri yok. Yani çok büyük harcamalar yapıyorlar, çok büyük transferler yapıyorlar. Ya transfer devre arasında Fenerbahçe geçen sene en yüksek harcamayı yapan, Şubat'ta en yüksek harcamayı yapan kulüptü. Ve sene sonunda tekrar şampiyon olamadı. 12 yıllık bir hasret var. E tabi top çizgiyi geçmedikten sonra hem seyircide, tarafta da bunun negatif yansıması, aynı zamanda mali tabloya da negatif yansıması oluyor. Yani şimdi baktığımız zaman Beşiktaş'ın zaten borçluluk durumu, mali yapısı diğer 4 kulübün içinde aslında en negatif senaryoyu çizen takım hüviyetinde olduğunu söylemiştik. Aslında burada en aslında akılcı, rasyonel davranan takımın Trabzonspor olduğunu, örneğin geçen sene 36 milyon euroya Türkiye'nin en pahalı bonservis bedeliyle Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının aslında ne kadar rasyonel ve aslında bir finansal beceri olduğunu da altını burada çizelim. Takımlarımız futbolcu satmadı. Takımlarımız döviz geliri elde etmedikçe, futbolda ihracatçı konumunda olmadığı sürece bu mali tablonun, bu finansalların, bu nakit takımının düzelmesi mümkün değil sevgili Berk. Böyle özetleyelim.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Bora Yargıç.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Bora Yargıç'la konuştuk. Bora Yargıç'la futbol ekonomisini konuştuk. Ekonomimizi konuştuk. Futbol ekonomisti Bora Yargıç bizlerle birlikteydi. Gelen mesajları okuyacağım yavaş yavaş. Son kısma yaklaşırken sonra küçük bir aramız olur. Uzatmış oluruz haliyle programı da. O arayla beraber, çünkü dönüşte Dursun Özbey'in açıklamalarından bahsettik, oradan getirdik konuyu buraya. Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısında Sayın Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 saat önce ki kurul devam ediyor. Yapılan açıklamalara ilişkin bir toparlayıcı açıklaması daha bekleniyor Sayın Dursun Özbey'in. Neler söylemişti başkan? Oraya döneceğiz, orayı dinleyeceğiz ama hızlıca Aydın Bey'in mesajıyla başlayayım. Holse, Van Drongelen ve Monjil Madi'yi paket halinde transfer etseydi Fenerbahçe'de takıma etkisi nasıl olurdu? Taraftar bunu nasıl karşılardı? Yayınlar demiş. Aydın Bey, bu 3 oyuncuyu, tamam iyi oyuncular, hep konuştuğumuz oyuncular, Van Drongelen, Monjil Madi özellikle birçok anlamda, işte golleriyle dört büyüklere karşı, performansıyla Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye olsun fark etmeksizin. Holse aynı şekilde öyle ama yani şöyle söyleyeyim, 3 oyuncunun da menajerinin aynı olduğunu düşünelim. 3 oyuncunun menajeri bunu yazmaz mesela sizin gibi, öyle söyleyeyim. Ya yanlış anlarlar, şimdi pazarlıyor gibi gösterirler. Ya 3 oyuncu da Fenerbahçe'ye olur mu? Yok, o kadar da gitmeyeyim der. Bilmiyorum detaylarını, menajeri kimdir, temsilcisi kimdir vesaire, ama yani Fenerbahçe denildiğinde çok daha farklı noktalardan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani o Holman dönemi gibi, işte Holse deyince o geliyor ya aklı ismen. İşte Monjil Madi'yi ön plana çıkardığınızda, ne bileyim, farklı örnekleriniz sizlerin olur belki. Ama Fenerbahçe'nin çok kritik bir sezonunda bu 3 oyuncuyu birden transfer etmesi, bilmiyorum, bence çare olmazdı. Onu sormuşsunuz ya, öyle cevaplayayım. İyi olur muydu, nasıl karşılardı taraftar demişsiniz. Belki dinleyicilerimize bir şeyler ekleyecektir oraya. Abi sorar mısın Ertuğrul Doğan hangi lafına inanacağız onun demiş. Taraftar olarak ne yapmadık görüşmedik dediyse hep tersi çıkıyor. Uğurcan da bir örnektir demiş. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Teşekkür etmiş bir şeyler için. Bulgaristan Ligi'nden Trabzonspor'a geldi. Trabzonspor seviyesinde bir teknik direktör. Thomas Reis demiş. Eşref Bey demiş ki vay be Alper Bey bu fikstürü de beğenmedi. O zaman Fenerbahçe bütün maçlarını iç sahada oynasın. Alper Yemenciler rahatlasın. Eşref Kırbaç ben demiş. Selamlar, Alper Bey'in fikstürle alakalı yapmış olduğu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Çok farklı bir bakış açısı. Her takım her takımına maç yapacak ama sezon başı ama sezon ortası her takım her takımına maç yapacak. Sezon sonuna kadar bunlar sadece bahane olur demiş Gürbüz Önder. Peki. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi Roma maçı ile birlikte bitmiştir. Burada yapılacak tek bir hamle var. Aykut Kocaman'ı getirmek. Aykut Hoca'dan da sonrası için bu iki ismi rafa kaldırıp yepyeni bir sayfa açması gerekiyor demiş. Hüseyin Mecit mesajlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz güzel temennileri için. Selamlar kardeşim, hoş geldin diyen bir farklı dinleyicimiz var. Mesajlar böyle. Birkaç mesaj daha var ama tabii oralarda da hızlıca konuklarımıza gelen sorular var ki oraları ya biz kaçırdık ya siz böyle ucu ucuna yazdınız tam da konuklarımıza veda ettiğimiz anlarda. Mesela borsada yatırım tavsiyesi verir mi? Yatırım tavsiyesi çok zor. Yani çok da kritik bir konu. O yüzden açıkçası böyle konularda, hassas konularda çok detaya girmek istemem. Sana sorayım nedir borsada durum diye ucu ucuna sormuştum. Bora Yargıç'a da böyle çok detaylandırmayarak sormuştum borsadaki durumu. Oralar çünkü hassas konular. Bir de bilmediğim konular olduğu için şu anda çok uzatmanın faydası da olmaz. Berk kardeşim selamlar, sesine ne oldu demiş. Sesime bir şey olmadı. Size mi farklı geliyor? Ne oldu acaba? İyiyiz Allah'a şükür diyelim. Değil mi? Hatırlatmış oldunuz bakın. Değerli yorumlarınız için teşekkürler. Baş tacısınız demiş Aydın Bey. Holse Van Drongelen ve Monjil Madi'ye ilişkin yaptığımız yoruma ama... Bence öyle. Bilmiyorum. Belki dinleyicilerimizin farklı bir yorumu olur. Araya gidiyorum. Reklam. Reklamın ardından son kısımda buradayım.
2: Berk Sayar'la parantez. Reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.

0: devam ediyor.
1: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteyiz. Gelen mesajlara bakıyorduk. Gelen mesajlarda Instagram'dan da yazan dinleyicilerimiz var. Adını da yazarsa tabii dinleyicimiz, bir rumuzla bize ulaşan bir dinleyicimiz olmuş. Ömer Bey galiba. Abi selam, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Bizim bu stresimiz, öleceğiz ya, kimse bir çare bulamıyor demiş. 4-1-4-1 nasıl olur abi demiş. Orada 4-1-4-1'den ziyade çift forvetli sisteme geçmeyi düşünen bir Fenerbahçe tarafı olduğu konuşuluyor uzun süredir. İsmail Kartal'da çift forvete geçiş sinyali var ki kötü gidişatı dur demek adına bu kararın alındığı konuşuluyor. Geçen hafta da üçlü sisteme dönme ihtimalinden bahsedilmişti. Belli ki orada üçlü sistem olmaz belki ama çift forvete dönüş var ki bu haberler 1-2 haftadır yapılıyor. Ya da işte hani o zor zamanda haber bulma konusunda problem yaşayan meslektaşlarımızın bu tarz haberlerini hep konuşur, detaylandırırız ya, öz eleştiri yaparız. Biz de buna çok konuşarak çanak tutuyoruz bir yerde deriz ya, böyle kendimize de orada iğneyi batırarak. Belki de onlardan biridir ama Kerem Yedek kulübesine çekilir.

0: iddiası var. İsmail Kante Guendouzi orta sahası değişecek haberi var ki muhtemeldir Kante Guendouzi orta sahası olma ihtimali yüksek. Nene'ye daha fazla sorumluluk verilecek deniyor. Nene solda, Greenwood sağda değerlendiriliyor. Vedat Muriç, Romelu Lukaku çift forvetli sistemi olacak deniyor. Samet Yüksel'in haberine göre, o da mesela bu hafta çıkan bir haberdi. Üçlü savunmaya çok ihtimal vermemiştim geçen hafta. Geçen hafta üçlü savunmaya çok ihtimal vermedim ama bu haberde tabii biraz da ihtimal olan bir haber olduğunu ben en azından bir futbol sever olarak okuduğumda görebiliyorum. Bu arada Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları olmuştu demiştik. Yine bir açıklaması bekleniyor demiştik. Tam da üzerine biz reklamdayken Sayın Dursun Özbek Galatasaray'da Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildiği şu anlarda lisede, Galatasaray Lisesi'nde yeniden açıklama yapıyor. Sayın Başkan Dursun Özbey'i dinleyerek parantezi bitirelim.
1: Çok esastan bazı konularımıza girilmedi. İnşallah genel kurulda daha detaylı tartışma fırsatımız olur. Şimdi Ayhan kardeşim tabii her zamanki gibi güzel bir konuşma yaptı. Orada cevap alamadığını ve artık bizi devre dışı bıraktı. Denesim de cevap bekleyecek. En azından bizi kurtardın sevgili Ayhan. Evet, bir konuda Ayhan'ın tespitine ilgin bir şey söylemek istiyorum. O da Bankalar Birliği'nden çıkışı sahide faiz bağlamında değerlendirmek yanlış olur. Bunu defaatle söyledin. Şimdi tekrar söylüyorum. Bankalar Birliği'nden çıkış başka bir şey. Yani nasıl tarif edeyim diye düşünüyorum. Yani geçmişten işte Osmanlı'nın kapitülasyonlar dönemine girdiği dönemleri falan düşünün. Mal sizin gözüküyor ama kontrol sizde değil. Dolayısıyla Bankalar Birliği'nden çıkış böyle bir şey. Ayhan söylediği konuların daha haklı olabilir ama bu konuda ona katılmıyorum. Evet. Bir konuda çok rahatsız oldum bugünkü divanda. Sayın divanı da eleştirmek istiyorum bu konuda. Bir üyemiz hakkında tanıdığımız, bildiğimiz, benim de zaman zaman kendisiyle konuştuğum, istişare ettiğim, bazı konularda destek aldığım birisi hakkında sevgili Sedat burada enine boyuna yazdığı, çizdiği, bana ithaf ederek, yani benim danışmanım olduğunu söyleyip ondan sonra da ismini söylememe gibi bir tavırla aşağı yukarı yarım saat adam hakkında konuştu. Ya bu bizim üyemiz. Beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin. Burada yok kendisi. Bizim tahammülümüz ne değerli divan başkanım? Bu konuda hep siz müdahale ediyorsunuz. Her zaman ben katıldığım, yani onlarca divanda her zaman burada olmayan birisi hakkında konuşulduğu zaman müdahale ediyorsunuz. Bu sefer niye dediniz? Yani konunun İçeriğinin ne olduğunun dışında söylüyorum. Eğer bizim bir tahammülümüz varsa, hep şundan övünüyoruz ya, değerlerimiz var, değerlerimizin arkasındayız. Elbette var. Elbette var. Ama sevgili Sedat da zaten burada olmayan bir kişi hakkında bu kadar konuşulmaması gerektiğini onun da bildiğini düşünüyorum.
2: Kürsüyü özlemiş herhalde.
1: Efendim?
2: Özlemiş herhalde.
1: Şimdi değerli arkadaşlar, ifade özgürlüğüyle ilgili söyleyeceğim bir şey var. Bir defa konu Sedat kardeşimin burada gündeme getirmek istediği konunun Galatasaray'la zerre kadar ilişkisi yok. Geçen divanda da bahsedildi, orada da söyledim. İki üyemiz arasındaki bu kavga İki üyemiz arasındaki bu kavga ilk zaten bu

iki üyemiz kendi aralarında buluşup anlaşmışlar. Ya da haklısın haksızsın, öyle bir duyum aldım. Galatasaray'la ne ilgisi var ya? Galatasaray'la ne ilgisi var? Biri ötekisine kızmış, onu şey yapmış, efendim oradan yazısını kaldırmış falan. Bunu da bize getirip efendim yönetim ifade özgürlüğüne mani oluyor, eleştiriye karşı duruyor.

Hep övünüyoruz, hep dilimizde her zaman söylüyoruz. Sevgili Tevfik Fikret'in, Tevfik Fikret abimizin düsturlarına işte fikri hür, vicdan hür, ifan hür diye diye yani hep savunuyoruz, arkasında duruyoruz. Ondan sonra da Galatasaray'ın belli bir o aralarındaki doğan problem çerçevesinde ifade özgürlüğünü, ya ne? Böyle hiçbir zaman tavrımız yok. Ne benim, ne yönetim kurulundaki arkadaşların, ne de Galatasaray'da hiçbir üyenin benzer bir tavır içinde olacağını da düşünmüyorum. Bizim aldığımız talim, terbiye buna müsaade etmez. Eleştiri isteyen istediği kadar yapar, başımız üzerinde yeri var. Zaten ifade özgürlüğü konusunda yani bunu nasıl bir divanda tartışıyoruz ya? Değerli Hazırım, akşamın bu saatine geldik. Tabii diğer konuşmacı arkadaşlar da gerek transferlerle ilgili, gerek ifade etmiş olduğum konulara tekrar girmek suretle şey yaptı, haklarını helal etsinler. Şu saat itibariyle daha fazla detaya girmeden, zaten yorgunlukta çöktü Haziran'da, bu manada şey yapıyorlar. Özellikle transferlerle ilgili zaten geniş bir açıklama yaptım. Diğer Erdal Bey'in şey yaptığı işte gayrimenkullerde, işte Riva'da veya Flora'da, bunu da detaylı açıkladığımı düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hepinize saygılarımı sunuyorum.

0: sona erdi. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk.
8: Nasılsın abi?
9: İyiyim, sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim, canlı yayındayız. İzleyen herkese hoş geldiniz diyelim. Asensio ile başlayacağım, sıcak gündem. Artık beklenen Asensio ne zaman dönecek? Asensio nerede sorularına bir iletişim yapıldı ve Eyüp Spor maçında kadroda olması bekleniyor. İstersen orayla başlayalım. Bu sakatlık sürecinde Asensio'nun geri dönüş süreci nasıl geçti? Hazır hale geliyor mu? Gelecek mi? İstersen buradan bir başlayalım abi.
9: Şimdi artık Asensio maç oynayabilecek fiziksel duruma ulaştı. Zaten bir kontrol amaçlı bir MR da çekildi oyuncuyla ilgili. Herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli tetkikler ve sağlık değerlendirmeler sonucu da artık takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlaması kararı alındı. Şimdi maç Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak. Dolayısıyla yarın Perşembe, Cuma, yani bu iki antrenmanda kontrollü olarak çalışmalar sürdürecek. Tabii hemen maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye ulaştı ama hani sakatlığı tamamen atlattı. Ancak şu değil. Yani Eyüp Spor maçında Asensio 11 oynayacak, 11 başlayacak değil. Eyüp Spor maçının kadrosunda yer alacaktır. İlerleyen dakikalarda maçın gidişatına

0: göre teknik heyet tarafından sahaya sürülecektir. Belki maçın gidişatı Fenerbahçe'den çok rahat olur. Asensio riske yani hiç
1: gerek kalmaz,
0: gerek kalmaz, oyuna dahil olmaz ve milli aradan sonra da %100 hazır hale gelir. Aslında Asensio ile ilgili ameliyat olacak söylentilerini ortaya atanlar, iddia edenler sürecinde zaten ben onunla ilgili sosyal medyada
1: direkt sen hemen tweet atmıştın, yalanlamıştın.
0: İlk yalanlayanlardan bir tanesiyim, öyle söyleyeyim. Kül diyen yalan demişim. Çünkü oyuncunun tedavisi devam ediyordu. Hı-hı. Sadece hafif ağrıları vardı. Diz bölgesindeki yaşadığı sakatlığı da bu şu anki sakatlı arasında aynı bölge değil. Sadece adale sakatlığıydı ve bu ve burada da tam olarak iyileşmesi ve oyuncunun şikayetlerinin tamamen geçmesi beklendi. Şu aşamada dediğim gibi oyunun şikayetleri geçti ve artık oynayabilecek duruma geldi. O süreç içerisinde de onun zaten yani ameliyat olacağı söylentilerin ortaya atılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin o süreçte transfer döneminin son günüydü. İşte orta saha transferi yapılmadı. O gün orada çok büyük bir sosyal medya dalga yapılmıştı. Ve Asensio'da ameliyat olacak, işte 3 ay sahalardan uzak kalacak denilerek yönetimi biraz daha yıpratmak amacıyla yapılan bir algıydı bu.
1: Şimdi tabii Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de işler çok da yolunda gitmedi. Puan kayıpları ardı arkasına geldi. Asensio'nun dönüşüyle beraber Fenerbahçe'nin oyununun da yükselmesi bütün taraftarların temennisi.
0: Ya şöyle söyleyeyim, bir oyuncuya bağlı olarak oyun okumamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarına bakıyorsunuz. 7 tane 7 maç oynamış. Bu maçların hiçbir tanesinde yenilmemiş Fenerbahçe. 4 galibiyet almış, 3 beraberlikle sahadan ayrılmış ve 2 tane çok önemli Avrupa'nın önemli takımları da oynamış. Lyon ve Roma karşısında. Bunlar da dahi bunlarla karşısında beraber yenik almamış bir takımdan bahsediyoruz. Lige geliyoruz. Ligde ise tam tersi bir görüntü sergiliyor Fenerbahçe. Aslında şimdi hep kadro işte eksikliği var, işte o yüzden Fenerbahçe bu şekilde oldu. Yani şimdi bir futbolcu üzerinden okumanın ne kadar yani şey değil. Yani Fenerbahçe'de Asensio da olmasa, Dalışka da olmasa Fenerbahçe'nin şu anki ligdeki durumunu açacak bir şey değil. Yani durum değil bunlar, yani söz konusu değil. Burada biraz da teknik heyetin hem oyuncu tercihleri, hem oyuna müdahalesi, oyun içerisinde yaptığı müdahaleler bence bugün alınan, yani ligde alınan şu anki tablonun en önemli şeyi, yani en önemli göstergesi. Şimdi bakıyorsun, ligde Fenerbahçe 5 maç oynamış. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberliği var. Fenerbahçe'nin yani şu aşamada bu tablo aslında baktığın zaman çok başarısız bir tablo Fenerbahçe adına. Tabii burada şimdi ligdeki oyun anlayışına bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Hız anlamında sıkıntı var. Temposuz bir Fenerbahçe var. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal da oyun şablonunda hiçbir şekilde değişikliğe gitmiyor. Ezber değişiklikler yapıyor yani. Bakıyorsunuz sağ kanat giriyor, sağ kanat çıkıyor. İşte forvet giriyor, forvet çıkıyor. Orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Bek giriyor, bek çıkıyor. Yani gole ihtiyacı, mesela Gaziantep mücadelesi üzerinde konuşursak gole ihtiyacın olduğu dakikada yani bir oyun şablonunda bir değişiklik yap. Yani tamam Lukaku'yu yani belki çift forvete dön. Greenwood 10 numara mevkiine çek. Yani o da, çünkü oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeden önceki takımında oynadığı mevkilere baktığın zaman 10 numara mevkiinde de oynamış. Yani 10 maçın üzerinde 10 numara mevkiinde oynamış yani oyuncu. Forvet mevkiinde de oynamış. Değiş hücum hattının hücum mevkiinde sağ kanat sol kanat 10 numara forvet arkası mevkilerinde oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Greenwood 10 numaraya çekip Nene'yi oyuna atabilirsin. Şimdi Nene geçen sezonun 47 maç forma giymiş, 12 gol 10 asist yapmış. Bu gollerin birçoğunu ceza sahasının da o hem hızıyla ceza sahasında işte buluştuğu toplarda kaydetmiş. Ya şimdi bu oyuncuyu mesela denemiyorsun. Şimdi bu oyuncuyu 5 maçta mı ne süre almış, hepsinde de son 15 dakika 20 dakika oyuna dahil etmişsin. En fazla herhalde forma giydiği maç son 20 dakika mıydı herhalde, Beşiktaş derbisinde almışsın. Orada da çok fazla varlık göstermiş ama elinde Nene var, Nene'yi değerlendirmiyorsun. Yani geçen sezon 12 gol 10 asist yapmış, yani 22 gole katkı sağlamış.
1: Bence de çok çabuk gözden çıkarıldığını
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Şimdi Bartu Elmas, şimdi 87 dakikada gole ihtiyacın var. Yani İsmail çünkü Bartu alıyorsunuz, yani bu aslında hocanın biraz risk almaktan çekindiğinin net göstergesi. Bir yani çift forvete dön, Lukaku'yu çıkar tabii, Lukaku Vedat yap veya ben arada Mourinho'nun bir maçıydı, Avrupa maçıydı, maçındaydı yanılmıyorsam, Mourinho Fenerbahçe skora ihtiyacı vardı, stoper çıkarmıştı mesela, stoper çıkardı, forvet hattını işte hücum bölgesine adam almıştı, skoru bulduktan sonra da tekrar stoper alarak eski oyun sistemine dönmüştü. Yani böyle yapabilirsin aslında. Yani bunu hiç mesela hoca aynı oyun şablonuyla devam ediyor. Rakibe göre bir oyun sistemi belirlemiyor ve oyun içerisinde de bu sistemi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Yani benzer değişiklikler yapılıyor. Yani senin gole ihtiyacın olduğu dakikada bir orta saha oyuncusunu çıkartıp orta saha oyuncunu almak bence hiçbir şeyi yok. Ya gole ihtiyacın var çünkü 70. dakikadan sonra Gaziantep tamamen kendi ara sahasına oyunu kabul eden bir anlayış içerisinde. Ya şimdi İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyorsun, evet şans tanıması taraftarım, tam inanıyorsun, güveniyorsun. Ama İrfan Can Kahveci'ye verdiğin şans kadar bir neneye de şans tanımanı.
1: Abi bir de yani İrfan Can Kahveci tabii ki yani oyuncuları kazanmak önemlidir, şans vermek önemlidir ama hani bence İsmail Hoca İrfan Can'a gerektiğinden fazla şans verdi. Yani bir maç oynatırsın, iki maç oynatırsın, oyuncuda bir parıldama vardır, bir ışık vardır, hadi üstüne düşersin. Yani İrfan Can Kahveci'nin ben kesinlikle ve kesinlikle, yani kusura bakmasın, artık Fenerbahçe'de bir yeri olduğunu ya şöyle inanmıyorum.
0: Yani fiziksel olarak hiç hazır değil. Onu görüyoruz.
1: Net bir şekilde görüyoruz.
0: Yani İrfan Can Kahveci harbi yani futbol anlamında tamamen performans anlamında geriye gidiyor. Yani şu anki performansıyla Fenerbahçe'de oynayabilecek seviyede de değil. Ama şimdi bakıyorsunuz dediğim gibi nereye mesela şans tanıman lazım? Veya şimdi oyuncu tercihleri anlamında gelirsek. Şimdi Semedo iyi performans sergilerken bir anda Semedo'yu kestin. Tamam, Mert Müdür Roma maçında iyi oynadı. Çünkü Mert Müdür savunma yönü daha güçlü. Ama senin hücum anlamında takıma destek sağlayacak Semedo gibi bir ismi var. Yani Portekiz milli takımının sağ beki bu adam ya. Dünya şampiyonasında Portekiz milli takımının tüm maçlarında forma giymiş bir isimden bahsediyorum.
1: Orada ben bir Aziz Yıldırım etkisi
0: abi,
1: olduğunu
0: Aziz
1: düşünüyorum.
0: Aziz Yıldırım, yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım etkisi bu tercihi tamamen, Mert Müdür tercihini tamamen İsmail Kartal yaptı.
1: Ama yani tam Aziz Yıldırım, hani Aziz Bey'in söylediğinin üstüne oldu ya bu, o yüzden
0: Aziz Yıldırım'ın müdahalesi değil bu da. Burada Semedo'yu tercih etmesi, yani burada Mert Müdür tercih etmesi. Mert Müdür Roma maçında iyi performans sergiledi. Sonra değiştirmeyeyim diye düşündü. Ama şu var, şimdi Roma karşısında oynadığın oyun anlayışıyla ligde Gaziantep karşısında oynayacağın oyun anlayışı arasında fark var. Yani sonuçta Semedo iyi formdayken bu oyuncuyu neden değerlendirmiyorsun? Şimdi ondan sonra Oğuz Aydın, Kerem kötü bir performans sergiliyor. Yani Kerem ısrarı, aslında hocanın Kerem ısrarı Kerem'e de zarar veriyor. Ya yani çünkü Kerem de yani o da iyi performans, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yani oyuncu kötü bir performans. Çok fazla hücum bölgesinde çok fazla pas hatası yapıyor. Çok fazla top kaybı yapıyor Kerem. Ya şimdi sen bu oyuncu Oğuz Aydın onun yerine oynadığı iki maçta iyi performans sergilemişken Oğuz Aydın da devam et. Yani Oğuz Aydın'ı da oynatmıyorsun. Yani sonradan oyuna dahil ediyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de Gaziantep maçı özelinde baktığımızda Gaziantep'in, şimdi hoca maç sonrası ne açıklama yaptı? Dedi ki zemin dedi, 3 dakika dedi uzatmadı. Tamam, 3 dakika uzatma doğru, 8 dakikalık duraklama var. Hakem 3 dakika uzatma vermiş. Ama sen o 3 dakikaya gelene kadar Fenerbahçe ne yaptı mesela?
1: Doğru soru bu.
0: Son 70 dakikada, son 20 dakikada Fenerbahçe'nin herhalde Greenwood'un bir direkten dönen serbest vuruşu var. Ondan sonra çok ciddi bir pozisyon yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin zaten konuşulması gereken, bugüne kadar oynanan tüm resmi maçlarda Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Hı hı. Yani Fenerbahçe temposuz oynuyor, yavaş oynuyor. Ya şimdi Beşiktaş derbisi sonrası kim çıktı açıklama yaptı? Şikrinyar değil mi? Şikrinyar çıktı, ne dedi? Hem ofansif hem defansif anlamda çok daha iyi olmamız lazım. Geliştirmemiz gereken yönler var dedi. Ake Gaziantep maçından sonra ne dedi? Daha hızlı oynamalıyız dedi. Yani takımın iki tane tecrübeli ismi. Ya bunlar, bu iki isim de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymiş stoperler. Ve bunlar hocanın yani takımdaki eksiklikleri vurguluyorlar. Kamuoyunda vurguluyorlar. Yani Fenerbahçe'de iyi gitmeyen bazı şeyler var. Ve bunlar da artık futbolcular da dile getiriyor. Şimdi takımın iki tane tecrübeli ismi Şiklin Yarake. Şimdi bazı söylemler var. Hani hocanın özellikle İsmail Kartal'ın Şiklin Yarake ikilisinin nedeniyle istediği oyunu oynatamadığı yönünde iddialar
1: Şiklin
0: ortada.
1: Şiklin Yar ve Ake'den dolayı.
0: Çünkü onlar iki tane, ikisi de ağır işte orada önde baskılı oyun oynatamıyorum şeklinde. İyi de hani hocam, yani bu transferler yapılırken ya zaten hani Ake transferinde sen takımın başındaydın transfer yapılmadı. Yani o zaman ona kendi oyun anlayışına, oynatmak istediğin oyun anlayışına göre bir oyuncu tercih ediyorum deseydin. Niye bunu söylemedin? Şimdi her şeyi mesela Talişka üzerinden okuyan bir kesim var. Talişka gitmeseydi. İşte bir tanesi, birileri diyor ki Şerif'i işte Lukaku alınmasaydı Şerif işte Vedat Talişka üçlüsüyle devam etseydi Fenerbahçe. Şerif Gittiği takımda şu anda Kovacic

0: City'de. Hiç forma giymiyor. Yani bir maçta 30, son 30 dakikada forma giydi. Golü yok. Adam daha henüz yani gittiği takımda da çok fazla varlık gösteremedi. Yani o gün Şerif gitmesin diyenler, eğer Şerif kalmış olsaydı bugün Fenerbahçe niye 9 numara transferi yapmadı? Sadece Vedat ve Şerif'le sezona devam edilir mi? Bu riski nasıl aldın algısı yapacaklardı. Çünkü geçen sezon Şerif'le ilgili neler söylediklerini biliyoruz. Yani Şerif'i de Fenerbahçe çok iyi bir bonservis bedeline sattı arkadaşlar. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 25 milyon euro. Şu geçen sezon çok fazla forma şansı vermediğim bir oyuncu 25 milyon euro gibi bir bedelle sattı Fenerbahçe. Bu satış da hani öyle yani bu Fenerbahçe'nin aslında konuşulması yönetimin bir başarısı. Ya bu satış şeyde de yani Fenerbahçe dediğim gibi eski Fenerbahçe idare menajeri Hasan Çetinkaya'nın da önemli bir pay olduğunu söyleyebilirim. Bunu da vurgulayalım. Ama işte Talisca yok. İşte Talisca'nın olmadığı için Fenerbahçe orta saha da işte üretkenlik sorunu yaşıyor. Talisca'nın olduğu maçlarda da Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Geçen sezon ilk 5 haftada Talisca için söylenenleri ne çabuk unuttunuz yani.
1: Tabii.
0: Yani şimdi şunu gördüğüm de var. Yani hoca kendi elindeki teknik yetin zaten şeyi buradan çıkar. Yani önemi. Elindeki kadroya göre en uygun oyun sistemini belirlemek zorundasın. Ve o oyunculardan maksimum verim almak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de işin kötü tarafı oyuncuların fiziksel durumlarının da çok iyi olmadığını görüyoruz. Ve sezona formda başlayan oyuncuların da fiziksel olarak geriye gittiğini de görüyoruz. Yani Kante Fenerbahçe'ye dünya şampiyonası sonrası geldikten sonraki süreçte yavaş yavaş Kante'de de performans düşüklüğü
1: Yani
0: başlamıyor.
1: çünkü yani bir tempo ortada bir oyun yoksa zaten bir oyuncu üzerinde ne yapabilirsin ki abi? Şimdi Kante'nin performansına
0: Ama
1: bakıyorsun.
0: demek ki takım anlamında yani fiziksel
1: İşte onu
0: anlamda
1: diyorum.
0: iyi fiziksel anlamda iyi çalışmıyor yani
1: Bir
0: demek
1: de
0: ki
1: şu
0: takım.
1: var, bence takım artık hani puan kaybettikçe ve kötü oynamaya başladıkça her geçen gün başka bir oyuncunun performansı aşağı doğru gider. Yani ne
0: Ha
1: yapabilir ki yani?
0: bir
1: Mesela
0: de
1: bir süre sonra Greenwood'da düşer oyun böyle
0: abi
1: olursa.
0: Greenwood'u zaten bu şekilde oynatırsan Greenwood'dan da zaten çok fazla verim alamazsın. Yani Greenwood'un nerede oynatacaksın Greenwood'u? Yani Greenwood'un en tehlikeli olduğu bölge ceza sahası çevresinde topla o ceza sahasına yakın bölgede topla buluştuğu anlarda. Ama Greenwood ne yapıyor? Kendisine top gelmez ama orta sahaya kadar gelerek top almaya çalışıyor. Yani çok geniş bir alanda oynuyor. Hem oyuncunun ya ve oyuncunun belli bir süre sonra o fiziksel anlamda yoruluyor oyuncu.
1: Evet.
0: Zaten savunma anlamında yani Greenwood'u mesela dediğim gibi 10 numara mevkiinde değerlendirebilirdin. Niye değerlendirmiyor? Yani bir tercih yap hocam yani bir dene yani. Gaziantep maçında bir 10 numara çek 10 numara ya illaki kanat girip kanat çıkmasın yani. Ya bir değişiklik yap. Üçlüye dön, üçlü savunmaya dön. Üçlü savunmadan işte üçlü savunmaya döndüğün zaman Arşi Brown'un da sol kanat bek olarak oynadı. Aslında üçlü savunmada iyi performansla sergiliyor Arşi Brown.
1: Evet.
0: Ya Semedo da aynı şekilde sağ kanatta değerlendirsin. Yani aslında elindeki kadroda farklı dizilişlerle, farklı opsiyonlarla çözüm üretebilirsin. Ama burada önemli olan bunu çözüm üretecek olan kim? Teknik heyet. Şimdi Fenerbahçe topa sahip olduğu bölümlerde yavaş oynuyor. Yani sürekli geriye yana pas yapıyor Fenerbahçe. İleriye gidiyor bir bakıyorsun tekrar stopere dönüyorlar oyuncular. Ondan sonra da rakip savunma zaten yerleşiyor. Ya sen hızlı çıkmadığın zaman, hızlı hücum yapmadın, hızlı paslaşmadığın zaman, hızlı düşünmediğin zaman rakip savunmada yerleşiyor ve sen ondan sonra da o savunmayı açmaya çalışıyorsun. Yani pas tercihlerini, hücum aksiyonlarının uygulanmasında yaşanan gecikmeyle beraber Fenerbahçe'de de tabii rakip savunma çok rahat yerleşiyor ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermiyor.
1: Evet.
0: Bir de Fenerbahçe'nin
1: Söyle abi.
0: maçlarda organize atak anlamında yani kaç tane organize hata var Fenerbahçe? Kaç tane maçlarda attığı gollerin kaç tanesi organize atakla gerçekleşti? Yani bu da bir şey. Şimdi duran top Fenerbahçe kaç golü var? Yani birçok pozisyonda duran toplardan gol attı. Yani organize atak gerçekleşti. Çok az organize atakla golü var Fenerbahçe. Ya bunları söyleyince de tabii insanlar tepki gösteriyor. Biliyorsun Asensio konusunda topuk yaylası tesislerinde
1: Tabii o
0: kamp
1: mesele var.
0: sürecinde
1: Evet.
0: yani mutsuz gibi demiştim ben Asensio için. Yani nasıl tepki gördüm? Artı yine ben bir geçmiş yayınlarda İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Asensio'yu kendisi oyun sistemine uygun olmadığını, Fred ve Talisca'nın daha uygun olduğunu düşündüğünü ve dolayısıyla Asensio'nun satılabilir raporu verdiğini de satabiliyorsanız Asensio'yu satın diye raporu verdiğini de söyledik. O zaman da tepki gördük. O takımı karıştırıyorsun, takımı karıştırmak istiyorsun diye. Şimdi gelinen noktada şimdi insanlar Talisca ayrıldıktan sonra bunları söylemeye başladılar. Ama o gün Talisca değil de yani o gün bugün Talisca kalsaydı, Asensio ayrılmış olsaydı aynı kişiler bu sefer diyeceklerdi ki Asensio'yu niye takımda tutmadın? Talisca'yı takımda tuttun diye yönetimi eleştireceklerdi. Çünkü amaç farklı. Amaç Bağcı'yı dövmek. Yani bunu yapanların amacı çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki mevcut kadroda neredeyse her mevkinin alternatifi var Fenerbahçe'de. Hı hı. Şimdi bir 99 puanlık sezonda mesela o zaman da Fred'in de yine eksik mevkiler yok muydu? Vardı. Ya ona göre bu oyun sistemi geliştirdin mi? Geliştirdin. Yani bunda da aynısını yapabilirsin. Farklı dizilişler, bazı oyunculara farklı mevkilerde oynatarak çözümler üretebilirsin. Ama hoca çözüm üretemiyor. Biz 99 puanlık sezonda ne diyorduk İsmail Kartal'ın? A planı çok güzel işliyor diye. Ama B planı yok diye eleştiriliyordu o zaman. Biz de hep şunu diyorduk. A planı çok güzel işlediği için B planına gerek yok diye İsmail Hoca'yı savunuyordu. Hı hı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin A planı da yok. Yani bırak B planı, A planı işlemiyor Fenerbahçe'de. Yani onu oluşturamadı daha Fenerbahçe.
1: Peki bu süreç sence nereye gidecek abi? Yani milli ara da geliyor tabii. Burada milli ara Fenerbahçe için rahatlatıcı olacaktır muhakkak. Yani en azından krizin bitmesi tabii maçı da çok önemli de. Bu işin sonu nereye gidecek yani, ne düşünüyorsun?
0: Valla bu ilişki çok sağlık yürümez ya. Onu söyleyeyim yani. Bir kere orada bir kopma yaşandı. Yani özellikle Samandıra'da oyuncularla teknik heyet arasında bir iletişim sorunu var. Hatta yabancı oyuncularla teknik heyet arasında bir iletişim sorunu var. Bunu nasıl çözülecek? Yani milli arada gerekli uyarılar belki yapılır. Teknik heyetin de oyuncularla konuşup belli noktada belli soruları, bu krizi çözmek de zaten görevi aslında teknik heyet.
1: Evet.
0: Ya sorun Samandıra'da, yani biz geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda da teknik heyetle futbolcular arasında tartışmalar yaşandı. Ama bir noktada sonra teknik heyetle bunlar çözüme kavuşturuldu. Teknik heyet oyuncuyla konuştu, işte oyuncuyla belki yönetim konuştu. Ama Fenerbahçe'de evet milli araya Eyüp maçını umarım kazanarak devam girer. Ve ondan sonraki süreçte uzun bir milli ara var. Oradaki süreçte de bu yaralar sarılır. Ama ben bu ilişkinin çok sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim.
1: Yani neden böyle düşünüyorsun
0: teknik
1: abi?
0: Heyetler, çünkü yani oyuncularla teknik heyetler arasındaki bağın koptuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bazı oyuncular üzerinde mesela. Yani şimdi...
1: Kim mesela bu oyuncular?
0: Ha, genelde yabancı oyuncular, onu söyleyeyim.
1: Yani zaten yerliler sorun yaşamaz. Niye yaşasın ki? Ben yerli oyuncu
0: bence
1: olsam
0: yerli oyuncularda da bazı oyuncularda sorun
1: hocayla
0: var.
1: Çalışmak isterim çünkü şans veriyor.
0: Ya şimdi ama dediğim gibi yani bu noktada bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Samandıra'da bir sorun var mı? Var. Bence Samandıra'da sorun var. Zaten oradaki sorunu çözüldüğü takdirde bu saha sonuçlarına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Ama Sayın İsmail Kartal İstifa ettikten sonra tekrar geri döndü. Hı hı. Bence o süreçte kendi oyuncular üzerinde inanırlığını da kaybetti. Çünkü Roma maçında iyi performans sergilemişsin. Galibiyeti kaçıran tarafsın. Ondan sonra oyuncuların da hiçbir şekilde konuşma yapmışsın. Oyuncular istifa beni duyunca şok oluyorlar. Hı hı. Beklemiyorlar çünkü. Ve insanlar Roma maçından sonra galibiyeti konuşamadı. Ya işte galibiyeti diyorum, yani iyi oyunu konuşamadı mesela. Sen o konuşma yani insanların Roma maçında sergilenen futbolu, işte oradaki taktik anlayışın doğru olduğunu ve bu taktik anlayışın Roma'ya üstün geldiğini mesela anlatamadı, konuşamadı. Neyi konuştu insanlar? İşte istifayı konuştu. Ve o psikolojiyle, o mentalle Fenerbahçe Gaziantep maçına çıktı. Bir gün antrenmana gelmediniz. Ondan sonra ertesi gün antrenmana geldi. Evet. Oyuncular üzerindeki inancı şeyini de kaybetti, güvenilirliğini de kaybetti İsmail Hoca.
1: Yani orada da bir problem olduğunu düşünüyorsun
0: ben
1: ama.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Işte tabii şöyle bir durum var. Şunu da konuşmak gerekiyor. Günün sonunda İsmail Hoca da bunların farkında olacak ki istifasını verdi. Ondan sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım adeta İsmail Kartal'ın önünde kalkan oldu. Ve ben olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak dedi. Yani bu saatten sonra alınacak sonuçlar İsmail Kartal'a yazdığı kadar bence Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetiminde etkileyecekti. Sonuçta bu kararı verenler de onlar oldu.
0: Sayın Aziz Yıldırım bu süreç içerisinde yani kendi başkanlığı döneminde sezon devam ederken teknik direktör hiçbir zaman değiştirmemiş. Yani bu bir şey, Sayın Aziz Yıldırım da kendisine yani ciddi bir destek verdi. Ama bu süreçten sonra ya bu ciddi desteğin ardından ne beklersin? Bir reaksiyon beklersin değil mi Gaziantep maçında?
1: Evet.
0: Yani ne teknik

0: Hayette bir reaksiyon görebildik, ne oyuncularda bir reaksiyon görebildik. Yani burada yani oyun anlamında bir gelişim göstermiyor Fenerbahçe. Aksine oyun anlamında geriye de gidiyor Fenerbahçe. Yani işin iş kötü tarafı. Gelecek adına umut vermiyor. Şimdi bu böyle devam ettiği takdirde her şeyin bir iyi ki vardır. Yani ilerleyen dönemde bir değişiklik olursa da çok şaşırmam ben, açık ve net söyleyeyim yani.
1: Yani mesela İsmail Hoca dedi ya geri döndüğünde ben dedi biraz bu konuda duygusal davrandım diye. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da duygusal davrandığını düşünüyor musun o akşam için?
0: Bir şey söyleyeyim. Şimdi ben sadece zaten o şişe atılmasına bağlamıyorum olayı. Yani o bir şey oldu. Çünkü daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş derbisi sonrası ve Roma maçındaki skora göre veya işte Roma maçının sonucu ne olursa olsun istifa kararı alacak, istifa edecekti diye düşünüyorum. Şişe atılması bir şeydi. Yani ne diyeyim? Sadece hani bunu bir şey olarak ek bir şey olduğunu üzerine. Çünkü daha önce ben bu kararın alındığını düşünüyorum. Çünkü bazı artık bize de bilgiler gelmişti istifa edebileceği yönünde. Yani istifa edebileceği yönünde bilgiler de Roma maçında istifa edebileceği yönünde bilgiler gelmişti. Ama şimdi duygusal davrandın mı?
1: Bence biraz öyle.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, basın toplantısında Sayın İsmail Kartal şişeden bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Madem orada bir şey olsa şişe nedeniyle istifa ettiyse o zaman bunu net şekilde söylersin. Taraftara bir tepki göstermiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Orada teşekkür etmediği kim var?
1: Yönetim.
0: Yönetim var, başkan var, Oğuz Çetin var. Üç kişiye teşekkür etmiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Mesela şişe atan kim? Taraftar değil mi? Hatta taraftarda bazı taraftarda tepki gösteriyordu maç içerisinde Sayın İsmail Kartal'a. Yani o yüzden sadece şişeye bağlayarak bir istifa kararı aldığını yani duygusal davrandığını ben düşünüyorum. Ben orada daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum bu sürecin.
1: Tamam, İsmail Hoca tarafını
0: Ama
1: anladım
0: Sayın
1: ama burada başkan tarafını
0: Aziz
1: merak ediyorum
0: Yıldırım'da
1: ben.
0: beklenmedik bir karardı onun adına. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Sayın Aziz Yıldırım zaten protokol tribünde oturuyordu. İstifa kararı alınca aşağı indi ve kendisiyle konuştu. Abi duygusal davranıyor. Sayın Aziz Yıldırım sonuna kadar destek veriyor. Arkasındayım diyor. Yani bence orada önemli bir liderlik de yaptı. İleride oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oldu aslında.
1: Ne
0: Ama
1: açıdan söylüyorsun bunu?
0: bu şu değil ama mesela şöyle söyleyeyim. Ha şimdi bunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ama sonuç ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu şekilde yani eğer kötü sonuçlar alınmaya devam ederse ve Fenerbahçe'nin oyununda bir gelişme görülmezse yani İsmail Kartal sonuna kadar devam edecek diye bakmamak lazım. Yani orada bir değişiklik de yapabilir herhalde. Yani bir değişiklik söz konusu olabilir. Ama sayın şu andaki Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İsmail Kartal. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece bu İsmail Kartal bugün görevinin başındadır dedi. Şimdi İsmail Kartal'ın yapması gereken de Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmek olmalıdır. Ha bunu nasıl yapacak? Ama bunu bir şekilde yapmak zorunda. Yani oyuncularla arada sorun mu var? Bu sorunu çözmek zorunda. Gerekirse o 99 puanlık sezonda takımın lider isimleri Tadic Beceko ile sezonun başlarında hep konuşuyordu. Gerektiğinde onların görüşlerini alıyordu. Daha fazla iletişim kurmak zorunda o zaman. Yani bu sorunları çözmek zorunda. Çünkü Samandıra'da yaşanan sorun saha içine de yansıyor. Yani bunu da görüyoruz yani. Oyuncuların yüz ifadelerinden görüyoruz. Oyuncular sahadan dışarı çıkarken bunları görüyoruz. Mesela Asensio krizini iyi yönetemediler.
1: Zaten sezona giriş ofsayttı. Yani direkt ligin ilk başında hemen Asensio ve İsmail Kartal kriziyle biz yayınlarda konuşmaya başladık. Ortada bir kriz yok, siz uyduruyorsunuz. İşte neden böyle haberler yapıyorsunuz, neden böyle yayınlar yapıyorsunuz dendi ama ortada bir kriz oldu, sonrasında ortaya çıktı mı? Çıktı. Yani bunu saklamanın anlamı yok ki kimseden.
0: Şöyle söyleyeyim. Sonuçta ne oldu? Şimdi Millet Özel Haber diye veriyor.
1: Şimdi ortaya çıkınca özel haber
0: Özel
1: oluyor.
0: Haber diye veriliyor değil mi şu anda? O zaman zaten aslında ilk başta sorun vardı. Yani zaten bir şey vardı. Asensio ile Sayın İsmail Kartal arasında. Hatta İsmail Kartal Asensio'nun kendi oyun sistemine uygun olmadığını da düşünüyordu. Biz hep ne demiştik? 99 puanlık sezonundaki o kadroya şey yapın. Kim vardı 10 numara pozisyonda? Şimanski vardı. Arkada Fred 8 numaradaydı. Yani 6 numarada. Yani burada Şimanski gibi bir 10 numara istiyor aslında. Onun oyun kafasında o. İleride baskı yapmak için. Ama elinde Asensio var. Ya o zaman Asensio varsa Asensio'ya uygun bir oyun sistemi kurmak zorundasın. Ona uygun bir oyun anlayışı kurmak zorundasın. Greenwood var. Şimdi bunu da mı söyleyeyim? Yani Greenwood da belki hocanın tercihleri arasında değildi. Bunu söylersek de şey
1: vallahi
0: mi olacak?
1: Ben

0: Ben söyleyeyim mi?
1: Yani,
0: hocanın Malcolm'u istediğini biliyorum.
1: Evet evet. Yani Greenwood, hoca Greenwood yani.
0: Çünkü şu sebeple Malcolm'un daha fazla
1: savunma
0: defansa
1: daha fazla savunmaya yardımcı olacağından
0: dolayı
1: Greenwood yani bunu söylesek yine söyleyecek. Yani şimdi bu da var.
0: Öyleydi ama gerçek bu. O bu gün söylemedik de. Yani şu anda Greenwood alındığı için bence rahatlıkla söylenebilir bu. Ben de biliyorum onu. Hocaya Malcolm'u
1: yani önceki tercih değildi en azından.
0: Önceki tercih değilmiş.
1: Önce tercih değildi.
0: Malcolm'u tercih etmiş Greenwood.
1: Yani şimdi baktığında o zaman teknik heyeti nasıl yani ön teknik heyeti düşen önemli göre elindeki kadrodan maksimum verim alabilmektir. Daha eksik kadrolarla mücadele ederken bile Fenerbahçe daha iyi sonuçlar aldığını da biliyoruz. Yani yoksa bir oyuncunun gönderilmesiyle Gençler Birliği mağlubiyetini, işte Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyeti, Gaziantep maçında alınan beraberliğini buna bağlayamazsınız. Gençler Birliği maçında mesela şimdi öyle bir şey ki Beşiktaş mücadelesinde iki savunma şeyle oynuyorsun. Tamam mı? Orada Kerem'i orta sahaya atıyorsun. Hı hı. Yani biraz da ofansif. Ama Gaziantep maçında Gendouzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oynuyorsun hocam yani. Yani Beşiktaş maçında oynaman gereken bir aslında o üçlüyü Beşiktaş maçında İsmail'i koymuş olsan belki berabere kalacaksın. Belki de sonucu alacaksın. Yani galibiyetle sahadan ayrılacaksın. Onu yapmıyorsun. Yani hoca da aslında biraz saha içerisinden koptuğunu net göstergesi bu.
0: Katılıyorum. Peki şu görüşlere katılıyor musun? İşte Fenerbahçe havlu attı.
1: Yok ben havlu attığı görüşüne katılmıyorum.
0: Ama daha oyunun gelişmesi şart.
1: Daha ligin başı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Ahmet maçı var değil mi bu hafta?
0: Evet, o puan kaybederse bu puan kaybederse şu, mi?
1: Ama şöyle söyleyeyim, bu olacak. Galatasaray Trabzon maçı var.
0: Buyurun.
1: Galatasaray Trabzon maçı var değil mi?
0: Evet.
1: İkisinin de berabere kaldığını düşünüyorum. Hani mağlup falan değil. Birisiyle 4 puana düşüyor. Birisiyle puan farkı 3'e düşüyor. Ve daha ligin 6. hafta 6 maç geride kalmış. Bu puan farkı kapanır. İnsanlar umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyun anlayışı. Yani gelecek adına umut vermiyor Fenerbahçe. Oynadığı oyun
0: zaten,
1: umut vermiyor.
0: O zaten problem.
1: Yani oyunda çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Hızlı paslaşması gereken yavaş paslaşıyor. Yani ofansif anlamda sıkıntılar var. Ya şimdi az önce bahsettik. Şimdi Lukaku'yu oyuna alıyor. Şimdi herkes Lukaku'ya eleştiriyor. Lukaku'yu eleştiriyor. Lukaku niye alındı diye. Ya bak Lukaku başarı kısmında değil yani. Başarısı olsun biz yönetime vuralım. İşte geçmiş hesapları ortaya dökelim şeklinde algı yürütüyorlar.
0: Peki. Süper chatler var. Onları da okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Hemen ekrana getireyim. Yaşar Köksal demiş ki itiraf ediyorum zamanı Denizli ve Laurent'ı lig devam ederken değiştiren benim. Demiş.
1: Lig Denizli'yi sezon sonunda gönderdi. Laurent'ı değiştirdi herhalde. Doğru. Laurent gittiydi diye hatırlıyorum. Ama uzun son dönemde teknik adam değiştirmedi o Sayın Aziz Yıldırım.
0: Peki bir tane daha var. Onu da getirelim. Umut Sarıer giderse batarız diyen Ali Bey klanı benzeri Aziz Bey her şeyi herkesten iyi bilircilerin başkasınınmış gibi antrenörü eleştirip adresleme tutarsızlığı demiş.
1: Ben antrenör eleştiriyorum çünkü burada sorun teknik heyette. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim %100 her mevkide yani %100'lük bir transfer başarısı olmadı. Tamam eksikler var mı? Var. Ama bir tane transfer yapılmadı işte bir U23 orta saha oyuncusu transfer edilmedi diye de yani bu alınan teknik heyet ligde alınan sonuçlar sadece buna bağlayamazsınız. Elindeki kadrodan maksimum değeri almak zorunda Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezonun eksiği yok muydu Fenerbahçe'nin? Evet. Vardı Tedesco döneminde. Ama Tedesco'da eleştirilen Tedesco bile daha fazla verim aldı bazı oyunculardan. Şimdi Semedo'yu bakıyorsun Semedo üzerinden yapıyorlar. Semedo gönderilseydi işte taş kalsaydı. Ya Semedo sezona çok iyi başladı. Formdaydı adam. Formda.
0: Evet.
1: Şimdi Mert Müldür'ü eleştirmiyor musunuz Gaziantep maçındaki performansı nedeniyle? Şimdi Semedo gitsin diyenler Mert Müdür Oğuz Aydın'da devam edelim düşüncesindeydi veya Mimović gelsin dedi. Mimović harbiden yani Mimović'e kaç maç izleyebildiniz ya? Kaç maç izlediniz?
0: Tabii.
1: Yani Mimović oynatsa teknik heyet diyelim ki ve hata yapsa bu sefer diyecekler ki sağ bekte Mimović'e devam edelim mi? Semedo'yu niye gönderdiniz? Fenerbahçe'nin

0: Önemli sorun zaten sezon başında 20 tane yabancı oyuncusu olmasıydı. Bu Fenerbahçe'nin elini transfer sürecinde oldukça kısıtladı. 10 artı 4 kuralı da Fenerbahçe'yi kısıtlayan en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Yabancı kuralı değişsin dediler hatırlarsan. Sayın
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım 10 artı 4 kuralı değişsin. Hani Fenerbahçe yönetimi değiştirmek istiyor diye. Orada bile inanılmaz algı yaptılar. Bunun için mi geldiniz? 10 artı 4 kuralını işte kalmalı. Rakiplerin güçsüzleşecek. Ama orada senin bak senin aksine senin elini kolunu bağladı transfer döneminde.
1: Tabii. Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Şimdi önümüzde Eyüpspor maçı var. Ben Eyüpspor maçında kadroda bazı rotasyonlar bekliyorum. Yani özellikle Oğuz Aydın'ın yeniden ilk 11'e dönmesini. Orta sahada bu kez 3 tane Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünden bir tanesinin yedek kulübesine çekilmesini ve 10 numara mevkiinde Greenwood'un oynamasını bekliyorum. Mert Müdür'ün yerine sağ bekte Semedo'nun oynamasını bekliyorum. Lukaku'nun yerine de Vedat oynamasını bekliyorum. Yani nasıl bir diziliş ve de bir de Nene'nin ilk 11 oynamasını bekliyorum. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Ake, Şikri, Semedo, Şikrin, Yar, Ake, Brown. Orta sahada İsmail Kante. Onların önünde Greenwood. Orta alanın sağında Oğuz, solda Nene ya da Kerem. Nene'yi bekliyorum. İleride ise Vedat muhtemel 11 ile ben Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyorum Eyüpspor mücadelesinde. Tabii Eyüpspor maçı çok önemli. Eyüpspor maçını kazanıp Fenerbahçe milli araya rahat girmek ve milli arada da yaralarını sarmak istiyor. Tabii o milli arada çok sayıda oyuncu da milli takıma gidecek. Lukaku'nun Belçika milli takımından affını isteyebileceği, çünkü burada kalıp fiziksel anlamda eksiğini giderip ondan sonra işte takıma dahil olmak isteyeceği yönde bilgiler var. Ama ben hani Belçika milli takımına gitmesinin daha doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum. En azından orada daha iyi antrenman yapar ve daha iyi hazırlanır diye düşünüyorum. Ve diğer taraftan çok sayıda oyuncunun tabii milli takıma gitmesi, oyuncuların da performansı anlamında, çünkü milli takım sonrası Fenerbahçe çok yoğun bir tempo bekliyor. Orada yani oyuncuların tekrar iyi bir şekilde hazırlanması süreci götürecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Ake ve Şikrinyar, ikisi de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Ake sadece bir maçta 45 dakika, o da ilk geldiği maçta herhalde 45 dakika 45 dakika oynadı. Sonra ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. Şimdi Şikrinyar'la Ake'nin de milli takımlara gideceğini düşünüyorum ben, her ikisinin de. Yani onlara bir mesela dinlenme şansı yok mesela Ake ve Şikrinyar'a. Şikrinyar tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Ve çok da ciddi bir efor sarf ediyor diğer maçta. Onlar için aslında da tabii yoğun bir periyot bekliyor Fenerbahçe'yi. Teknik heyetin de mesela Opong'u da bazı maçlarda denemesi gerekiyor. Yani onu da bir görmemiz gerekiyor. Çünkü ya bu oyuncuların da üzerine çok fazla yük bindi, özellikle Şikrinyar'ın. Diğer taraftan da dediğim gibi milli ara Fenerbahçe adına ilaç gibi gelecektir. Hem Asensio.
2: Kim ne dedi?

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel.

0: bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.
7: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex. Reklam bitti.
13: Kim ne dedi?
14: Hoş geldin.
15: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
14: Şampiyonlar Ligi dönüşleri genelde sıkıntıdır.
15: Net.
14: Fenerbahçe bu sıkıntıyı büyük oranda yaşadı Antep'te. Galatasaray İyi oynadı. Yani 1-0 ama o maç 3'te bitebilirdi, 4'te bitebilirdi. Galatasaray'ı diri gördüm ben bu maç sonrası.
15: Evet, aslında skor oyunu ve Galatasaray'ın sergilediği oyun gücünü yansıtmıyor. Fakat iyi olan şey, geçtiğimiz yıla göre iyi olan şey Galatasaray'da gelişen nokta ve Okan Hoca'yı özellikle Galatasaray yönetimini mutlu eden nokta. Osimhen'siz de Galatasaray'ın artık ortaya bir projeksiyon ve organizasyon koymuş olması. Yani geçen yıl Okan Hoca'yı en çok eleştirdiğimiz şey neydi? Osimhen olmayınca Galatasaray siyahla beyaz kadar çok farklı bir oyun kimliği.
14: Bir araya girebilir miyim? Bu hala bence tartışma konusu ama oyun gücü bakımından ben özellikle vurgulamak istedim bunu.
15: Ya Osimhen ya çok farklı, çok ayrı bir adam. Yani futbolun içinde sahadaki canavar. Hani bölüm sonu canavarı diyorlar ya, her rakip için çok büyük bir tehdit. Ama Osimhen'siz de ciddi bir oyun planının olması gerçekten de geleceğe dair herkesi mutlu ediyor. Çünkü Sporting Lisbon maçının ilk yarısı artı puan. İşte Kocaeli maçının bence 90 dakikası net bir şekilde Osimhen'in olmadığı senaryoda dahi Galatasaray'ın 6-7 tane gol pozisyonuna girmesi, iki topunun direkten dönmesi ve artık o tutkuyu, heyecanı veren bir oyun ortaya koyması gerçekten de çok mutluluk verici. Osimhen çok büyük bir güç ama Osimhen bağımlısı olan bir Galatasaray vardı. Galatasaray takım vardı. Bu yavaş yavaş kırılmaya ve Galatasaray takım olarak çok ciddi şekilde pas oyununu, bağlantı oyununu, kanat organizasyonlarını yapabilen bir takım haline geldi.
14: Burada bir sorun var. Özellikle Fenerbahçe özelinde mesela geçen haftalarda İsmail Kartal dedi ki golü attıktan sonra takım ister istemez geri çekiliyor. Kendine bir savunma mekanizması oluşturuyor gibi bir değerlendirme yapmıştı. Galatasaray'da ise Bu durum tam tersi. Galatasaray gol attıktan sonra da rakibin üstüne gidiyor ve bazen de oyunu tutamıyorsun diye hoca eleştiriliyor. Galatasaray niye hiç geri gelmeyi düşünmüyor? Mesela Kocaeli maçında da bunu gördük biz.
15: Ya oyunu tutma kültürü Okan Buruklu Galatasaray'da yok. Hani Galatasaray'ın bir taraf tezahüratı vardı. Saldır Galatasaray. Hep saldır Galatasaray. Hiç sabun Galatasaray olmadı Okan Buruk döneminde. Bunu da yapamadı aslında. Belki de Okan Hoca'nın çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu. Bunu sen bütün rakiplerin kriterlerine, segmentlerine bağımsız bir şekilde yaşıyorsun. İşte Zalgiris'e karşı da yaşıyorsun. Geçmişte Elfsborg'a karşı da yaşadı. Malmö'ye karşı da yaşadı. Kasımpaşa'ya karşı da yaşadı. Juventus'a karşı da yaşadı. Liverpool'a karşı da yaşadı. Geçen hafta Sporting Lisbon'a karşı dahi Galatasaray bunu yaşadı. Hep saldırıyor Galatasaray. Hep atma peşinde. Ama biraz da tutmayı iyi başarırsa ki bence geçen haftaki programda da anlatmıştım. Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye göre üstün kılan 4 yıldaki Okan Buruk döneminde ki en kilit noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'ye oranla daha az gol yemesi. Bunu da başardığı zaman Galatasaray zaten bambaşka bir noktaya evrilir ve 5. şampiyonluğu alır. Şimdi çok değerli bir galibiyet çünkü Kocaelispor gerçekten de takım disiplini çok yüksek, oyun disiplini çok yüksek bir takım. Ve Sporting Lisbon gibi hem fiziksel hem mental olarak kırıldığın bir deplasman sonrasında bunu başarmak ve bu oyunla başarmak Galatasaray için çok büyük bir artı. Neden? Geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde tam 13 puan kaybetti. Ve o yüzden Süper Lig şampiyonluğunu neredeyse ateşe atıyordu. Ya da geçen yıl Galatasaray Ajax deplasmanı sonrasında Kocaeli deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu. Ya da aynı Kocaeli Spor geçen sezon Galatasaray'dan tam 5 puan almıştı. Şimdi, o yüzden nereden bakarsak altın değerinde 3 puan.
14: Bu erken bir değerlendirme olabilir tabii bizim yaptığımız. İlk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Kocaelispor maçında ben Galatasaray'ı diri gördüm. O heyecanlı, baskılı oyunu oynayan bir Galatasaray vardı. Böyle devam edecek mi bilmiyorum ama başlangıcın iyi olduğunu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi dönüşü sonrası ilk maçın.
15: Kesinlikle. Bir de şöyle Kocaeli pasajını şurada kapatmak istiyorum. Ben Deniz Gül'e hayran kaldım. Hani yanlış olmasın yaptığım benzetme. Bizon gibi güçlü abi. Çok güçlü oyuncu. 3 tane Kocaeli sporlu futbolcuyu sırtına aldı. Yıka yıka gitti. Pozisyonu buldu. Şimdi sırtı dönük olarak oynayabiliyor. Eminim ki yani Deniz Gül için pozitif düşünmemize sebebiyet veren noktalardan bir tanesi şu. Kocaeli maçındaki Deniz Gül'ü izledikten sonra ben ve birçok Galatasaraylı bence şunu demiştir. Keşke Lisbon deplasmanında Barış Alper değil Enişte Deniz Gül oynasaydı. İlk maçtan bunu düşündürebiliyorsan evet gelecek güzel ve aydınlıktır.
14: Bence ki, de sınıfı geçti.
15: İlk yarıda en fazla ikili mücadeleye giren, en fazla ikili mücadele kazanan, pozisyon girişimini sağlayan futbolcu Deniz Gül. Direkt orada 9 gibi, santrafor gibi oynadı Deniz Gül. Ve 2026 yılındaki Icardi oranla Deniz Gül çok daha net üstündü. İşte Galatasaray takımı içindeki, teknik heyetteki, yönetimdeki birçok dostumla konuşuyordum. Geçen yılki Icardi ile başlasaydı Galatasaray, pazar günkü karşılaşmada bu kadar güçlü bir oyun sergileyebilir miydi? Ben zannetmiyorum. Çünkü Icardi fiziksel olarak düşmüştü. İşte o yüzden Deniz Gül ile Galatasaray gerçekten de iyi bir oyun ortaya koydu. 90 dakika özelinde bence övgüyle bahsetmem gereken kişilerden bir tanesi de biraz sonra onunla alakalı özel haber vereceğim devamında. Lucas Torreira. Yani Gabriel Sara adına kötü bir 90 dakikaydı ama Torreira 8 gibi de oynadı abi. Hat kıran paslar yani 6-8 her şeyi o yatay anlamda her şeyi yaptı orta sahada Lucas Torreira. Müthiş bir karakter ve bence maçın kilit adamlarından bir tanesiydi.
14: Deniz Gül konusuna bir de şöyle bir parantez açmak lazım. Ya milli takım için de çok önemli yani o adamın gelişimi milli takım için çok önemli çünkü golcü yok.
15: Tabii ki %100 yani olmadığı için de dokuzsuz oynamaya alıştık biz. Yani
14: Burak Yılmaz'dan sonra golcü var mı?
15: Burak Yılmaz'dan sonra yok.
14: Değil mi? Böyle net golcü hatırlamıyorum.
15: Yani Galatasaray inşallah hem kendi hem de Türk futboluna santrafor, Türkiye milli takımına santrafor kazandırmış olacak ki daha 21 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz.
14: Vallahi ters oyuncu güç.
15: Gelişeceğini düşünüyorum.
14: Ters oyuncu güçlü
15: abi, her
14: oyuncu.
15: Her şeyden önce güçlü. Ben size'ı ve fizik gücü yüksek olup Türkiye Süper Ligi'nde iş yapmayan forvet çok az. Yani hatırlamıyorum ama çok azdır yani. Yapamayan da yeteneksizdir muhtemelen.
14: De bu benim eksikliğim olsun. Ben görünce derim herhalde sol ayaklı. Adamın esas ayağı sağmış.
15: Tabii.
14: Solda bayağı sağ gibi kullanıyor. Evet, bu çok evet. Önemli bir avantaj.
15: Çok artı. Bir de Kocaeli'yi kapatmadan son olarak Deniz Gül'ü zaten bahsettik. Çok büyük bir artı katacağını düşünüyorum. Bir taraftan da Kaptan Abdülkerim'e parantez açmak istiyorum. Çok açık bir şekilde performansıyla daha doğrusu form düşüklüğü sebebiyle yedek kalmıştı. İki maç üst üste ama çıktı yine formayı aldı. Mental olarak hiç kırılmadı ve sahada golünü attı ve gemisini kurtaran kaptan misali Ali Ferah Batun deyimiyle golü attıktan sonra gerçekten de çok büyük bir şans. Bir laf vardı ya sen 20 milyon TL eder misin Abdülkerim? İşte o Abdülkerim Galatasaray'ı 4 yıl üst üste şampiyonluğunda aynı Lucas Torreira gibi kesişen küme. Herkes ilk seneyi Icardi'ye yazdı sonraki 2 seneyi Osimhen'e yazdı ama orada kesişen kümelerde Lucas Torreira var, Davinson var, Abdülkerim

0: Abdülkerim Bardakçı da bence, hep söylüyorum bunu, Galatasaray lehine Süper Ligi ve şampiyonlukları kıran X faktörlerden bir tanesidir.
1: Peki. Şimdi bu oyuncuların süre alması meselesine gelelim. Yani son dönemde sana bir karavana durumun var. Yoksa bakıyorum aslında olgular seni doğruluyor. Abdülkerim oynamayacak dedin. Sporting maçı öncesi ortalık yıkıldı. Hoca çıktı bir açıklama yaptı. Oraya dilersen daha sonra geliriz. Ama Leao meselesi. Bu 45 oynar dedin. Adam 90 dakika oynadı neredeyse.
0: Ya evet. Ya eksilerden görmeye çalışan bir kitle var bana karşı. İşte Okan Hoca'ya karşı olduğu gibi. Ne bileyim, böyle linç girişimleri Galatasaray'da artık çok şaşırtıcı şekilde yaşanmaya başladı. Biz de nasibimizi alıyoruz. Sağ olsunlar. Hiç önemli değil. Canları sağ olsun. Ama işte ben Sporting maçında kaptanın form düşüklüğü sebebiyle yedek kalacağını söyledim. Doğru çıktı mı? Çıktı. İşte Kocaeli maçında Barış'ın kanatta oynayacağını, Deniz Gül'ün Galatasaray formasıyla ilk kez santraforda görev alacağını, Abdülkerim'in kaptan olarak takıma geri döneceğini, Leao'nun başlangıç ya da sonraki 45 dakikada süre alacağını dile getirmiştim. Ama 45 değil de 85 dakika oynayacağını hesap edemedim Rafael Leao'nun. O yüzden özür diliyorum linç girişimde bulunanlarda. O da niye alamadı hoca? Skoru alamadı. Daha sonra da skoru garantileyecek golü atamadığı için Rafael Leao'yu mecburen sahada tutmak zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray 2-0 yapsa direkt olarak hocanın çıkaracağı isimdi ki 60'tan sonra enerjisi bayağı bir düştü. Rafael Leao bayağı bir zorlandı. Fakat o timingi, süreyi ayarlayamadığım için Galatasaraylılar kusura bakmasın. Yani linçleyen Galatasaraylılar kusura bakmasın ama süreç zaten hep bizi haklı çıkarıyor. Niye? Çünkü bizim görevimiz birinci bu işin ana koltuğunda yer alan isimlerle kontak kurup, iletişim kurup, burada doğru bilgileri aktarmak. Her zaman da elimiz döndüğünce gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir taraf var, bir kitle var. Artılardan değil de en ufak bir eksi olduğunda önümüze koymaya çalışıyor. Canları sağ olsun. Çok önemli değil. Ben 25 senedir bu işteyim. Galatasaray üzerine her zaman da olmaya devam ediyor.
1: Hafta sonu çok kritik bir maç var. Trabzonspor deplasmanı. Senle geçen hafta mıydı? Sporting maçı öncesi yaptığımız yayında Osimhen Sporting maçında olmaz, Kocaeli maçında olmaz ama Trabzon maçında olma ihtimali var demiştin. Son durum nedir?
0: Osimhen Trabzon deplasmanın uçağında olur, kafilesinde yer alır.
1: Ama oynamaz diyorsun.
0: Ya şimdilik öyle söyleyeyim. Ya ilk 11'inde olma ihtimali var. Bunu hocayla Osimhen birlikte ve sağlık kurulu karar verecekler. Fakat Trabzon spor deplasmanı kadrosunda hem Osimhen hem de Lemina yer alacak. Bunu müjde olarak çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi Osimhen'le alakalı şöyle bir detay da paylaşayım. Victor Osimhen Nijerya milli takımından davet aldı. Milli takım kampına da gidecek. Aynı zamanda Rafael Leao Portekiz milli takımından davet aldı. Milli takım kampına gidecek. Osimhen milli takımda muhtemelen zaten o milli duyguları çok yüksek bir oyuncu. Açık bir şekilde. Bu noktada Trabzon deplasmanında oynama ihtimali var Victor Osimhen'in. Orada Okan Hoca'yla bir karar verecek Victor Osimhen. Başlangıç 11'inde mi yer alır ya da yedek kulübesinde yer alıp daha sonra hamle oyuncusu olarak mı girer? Orası soru işareti. Ama Osimhen net bir şekilde Trabzon maçında Galatasaray teknik heyetinin taktik tahtasında yer alacak oyunculardan bir tanesi olacak.
1: Peki şu zeminler meselesine gelelim.
0: Trabzon maçından uzaklaşalım mı yoksa?
1: Geliriz Trabzon maçına tekrar.
0: Tamam.
1: Ya da özellikle belirtmek istediğim not varsa onu söyle.
0: O özel bilgiyi paylaşayım mı? Trabzon maçına ne kadar önem verdiğini Galatasaray'ın yoksa sonra mı geçelim?
1: Birazdan konuşalım. Tamam. Zemini konuşalım ondan sonra. Çünkü haftanın en önemli maçı Fenerbahçe açısından da öyle. Beşiktaş açısından da öyle. Trabzon açısından da öyle. Bu zeminler meselesi. Şimdi ben çok uzun süredir yayıncılık yapıyorum. Özellikle radyo yaptığım dönemlerde de çok konuşurduk bu zeminler meselesini ve uzmanlar bağladım ve niye böyle diye konuşurduk. Şimdi bir kere şu bir gerçek. Türkiye'de bu iklim koşullarıyla da alakalı olabilir ve buna çeşitli vurgular da yapıyorlar. Farkındaysan sezon başlangıçlarında Türkiye'de bütün zeminlerde ciddi şey var. Arıza var.
0: Sıcaktan dolayı.
1: Yani sadece Türk Telekom'da değil ya da Rams Park'ta değil. Fenerbahçe stadında da bu sıkıntı var. Antep'te de vardı. Bu arada hakikaten böyle bir tablonun olumsuz olduğunu söyleyelim. Galatasaray ne zaman yapacak peki bunu? Ve kim yapıyor?
0: Evet, hemen söyleyeyim. Hatta onunla alakalı iddialar da ortaya atıldı. Dün öğle saatlerinde işte İspanya Futbol Federasyonu yapacak Galatasaray'ın zeminini, onlar karşılıyor gibi.
1: Ne alakadarlar?
0: Bunu da konuştum Galatasaray yönetimiyle, önemli isimleriyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray'daki zemin şikayeti ve rahatsızlığı çok açık bir şekilde Galatasaraylı futbolculardan çıkıyor. Bu da özel bir anekdot ve perde arkası olarak anlatayım.
1: Şey aklıma geldi. Neydi? Belanda'nın böyle zemini
0: tabii,
1: olur.
0: Değil mi? Belanda şikayet etmişti.
1: Neydi o ya?
0: Şimdi
1: Mustafa Cengiz vardı rahmetli değil mi?
0: Tabii rahmetli başkan vardı. Ruhu şad olsun bir kez daha. Çorum Futbol Kulübü ile oynanan ilk lig maçı sonrasında Galatasaray kaptanları ve önemli futbolcular Osimhen'de yer almak üzere Galatasaray yönetimiyle görüşüyorlar. Zeminden dolayı şikayetlerini dile getiriyorlar. Daha sonra Sayın Başkan bu konuyu inceliyor kulüp içinde Sayın Abdullah Kavukçu ile birlikte. Galatasaray kulübü yaz döneminde deyim yerindeyse o çimlerin ölmemesi, diri kalması, zinde kalması için bir çadır

0: satın alıyor. O ya tam ifadesini bilmiyorum. 50 bin euroluk bir çadır. Fakat o çadır tam anlamıyla efektif olarak kullanılamıyor. Alınmış ama doğru dürüst kullanılamamış ve çimlerin açıkçası zarar görmesiyle birlikte futbolcular bu konuyu gidip rahatsızlıklarını dile getiriyorlar ve o gün itibariyle Galatasaray yönetimi Sayın Başkan Dursun Özbek dediğin gibi durumu devralıyor ve Sayın Abdullah Kavukçu ile birlikte Galatasaray zeminini, Ramsar zeminini en son yenileyen İngiliz firmayla görüşüyorlar, yetkilileriyle. Ve firma çözüm formülü olarak uzun vadeli ama ne diyeyim daha iyi olabilecek bir formül söylüyor. Yani ama uzun vadeli bir çözüm. Yani devre arasına kadar toparlar. Ligin ikinci yarısından sonra zemin gerçekten de istenilen düzeye gelir. Hayır diyor Sayın Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu. Biz kısa süreli ve köklü bir çözüm istiyoruz. Yani bu futbolcular bu zeminde oynamamalı. Bize geldiler, sıkıntılarını dile getirdiler. Biz bu durumu çözmeliyiz. Ve nitekim de kazıyarak zeminin yeniden yapılması kararı çıkıyor.
1: Toptan sökecekler yani.
0: Tabii Kocaeli maçıyla birlikte başladı. Kocaeli Spor maçı son düdük çaldı. Galatasaray Rams Park Stadı'nın zemini kazınmaya başladı. Arada tam 28 gün var Galatasaray'ın. Yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya kadar 28 gün içinde Galatasaray yeni zeminine kavuşmuş olacak. Kim karşılayacak bunu? Galatasaray Spor Kulübü karşılayacak. Bu karar zaten dediğim gibi Çorum maçı sonrasında alındı. Galatasaray İngiliz firmayla pazarlık masasına oturdu. Yaklaşık 1 milyon euroluk bir fatura çıkarıldı Galatasaray'a. Ve Sarı Kırmızı Kulüp de o rakamı biraz daha indirmeyi başararak kendi karşılıyor. Yaklaşık 750-800 bin euro olan maliyetli bir anlaşma, onu söyleyebilirim.
1: Toptan yeniliyor, doğru anlıyorum
0: tabii,
1: değil mi Galatasaray?
0: Tabii toptan yeniliyor. Ve 28 gün içinde de bitiriyor ve Galatasaray önce Kasımpaşa daha sonra içerideki Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını Rams Park'ta yeni çimleriyle, yeni zeminiyle oynuyor.
1: Garanti etmiş mi peki,
0: evet,
1: bunu yapacak?
0: Evet, garanti şirket almış Galatasaray İngiliz firmasından. Bir de şunu söyleyeyim, yani İspanya Süper Kupa finali, dörtlü final İstanbul'da oynanacak. Ev sahipliği yapacak olan statlardan bir tanesi Olimpiyat Stadı ve Galatasaray'da muhtemelen ya yarı finale ya finale ev sahipliği yapacak, Şubat'ta oynanacak ama İspanya Futbol Federasyonu Galatasaray'ın zemin bakım masrafını falan karşılamıyor. Tabii ki onların belli bir regülasyonları var, kriterleri var. Galatasaray da bunu sağlayacağını dile getiriyor. Ha, Galatasaray buradan para kazanacak mı? Evet, kazanacak. Ama oradan kazanacağı parayla zemin anlaşmasının bir ilgisi ve alakası yok. Çünkü bu zemin kararı dediğim gibi Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra işte Osimhen, Yunus, Abdülkerim birçok futbolcunun Galatasaray yönetimiyle paylaştığı fikirler sonrasında direkt olarak aksiyon alınıp düğmeye basıldı. Onu da özel haber olarak buradan aktarmış olalım.
1: Peki. Kaan Ayhan'ın kaptanlığı neden gidiyor?
0: Sen şimdi yayın öncesinde paylaştığım haberi burada veriyorsun direkt. Kaan Ayhan'ın kaptanlığı niye gidiyor? Ya şimdi Kaan Ayhan gerçekten de bence Galatasaray'da açık bir şekilde misyonunu tamamladı. Görevini de iyi yaptı. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşadı. Önemli katkılar sağladı. Mesela hakeza geçen sezon kırılma maçı.
2: Radyo Gol.
3: Berksayar'da Haber Masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi değerlendireceğiz. Parantezde birlikteydik. Uzun uzadıya bir gündemimiz oldu ki orada burada biraz orada konuşamadıklarımıza da gireceğiz esasında. Ömer Faruk Özcan'la Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağımız Haber Masası'nda şu dakikalarda başlayacağımız o bölümde Galatasaray'a geçerek devam edeceğiz Beşiktaş'tan. Diğer tarafta Erhan Alveroğlu'yla Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe gündemini ondan alacağız. Ve onun yanında Trabzonspor'u Nurgül Günaydın'la değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Haber Masası bugün öyle ki biraz Anadolu'ya da gideceğiz. Yani Anadolu dediğimiz Sakaryaspor'u, Eskişehir'i, Kocaeli'yi, aynı zamanda Göztepe'yi, Bursaspor'u ki biraz da esasında birincilik ve daha altlıklara odaklanarak ilerlediğimiz günlerdeyiz. Milli aralara yaklaşırken biraz daha fazla hatırladığımız zamanlardayız. Daha fazla oraya eğildiğimiz, nedense hep öyle oluyor. Oraları hatırladığımız dönemlerdeyiz ki herhalde biraz da oraları hatırladığımız

0: Sakarya'ya selam olsun mesela bugün. 19.20 itibariyle Şenol Çivicik bizlerle olacak. Sakarya'yı yakından takip eden muhabirlerden, gazetecilerden biri. Onunla Sakaryaspor'u, Tatangaları konuşacağız. 19.30 itibariyle de Bursaspor'u yakından takip eden, ki beklenmedik bir beraberlik alındı Bursa'da. Bursaspor'u yakından takip eden Süha Gürsoy bizlerle olacak 19.30 itibariyle de. Ve Beşiktaş'ta başlayacağız. Beşiktaş'ı konuşarak Ömer Faruk Özcan'la başlayacağız. Zira yarın Beşiktaş'ta bir Avrupa maçı var temsilcimizde. Bugün de Vincenzo Montella'nın açıklamaları vardı. Zamanımız olursa tüm konuklarımızla konuların hepsini konuşur, yetiştirebilirsek, biraz zaman kalırsa çıkışta Vincenzo Montella'nın açıklamalarını da hatırlarız. Bugün basın toplantısı düzenledi Beşiktaş teknik direktörü diyeyim ve Beşiktaş gündemine böyle geçeyim. Ömer Faruk, hoş geldin, selamlar.
1: Anlar Berk, hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Galiba bir de gezi sürecindesin sen de. Gezentilik var sende.
1: Valla çok kısa böyle tatil
0: değil mi?
1: yapamadım. 3 günlük 4 günlük öyle memleket hasretiyle gidermeye geldim.
0: O tatil yapamadım diyenlerden biri de benim bak. Mesela Eylül geldi, havalar soğudu. Bir bugün trençkot çıkarttık, onu söyleyeyim.
1: Aa,
0: dün bir
1: bugün
0: hırka, dün çantaya hırka atmaya başladık yavaş yavaş. İşte ofiste de bir tane böyle bir hırka tarzı bir şeyimiz olsunlar geliyor yavaş yavaş. Hani o dönemlere giriyoruz ama böyle bir tatil durumu da herhalde, hani Eylül başı Ekim başına kadar, Eylül sonu Ekim başına kadar o iş kaçmaz, daha yaparsın tatil Berk. Yaparsın tatil Ömer diye birbirimizi böyle kendimizi motive ettiğimiz dönemler yok
1: Valla
0: galiba.
1: denize giremedik ama
0: Evet.
1: belki tatil yaparız.
0: Ya girdik ama 3-4 gün, 2-3 günü değerlendirerek, senin şu an yaptığın
1: Tabii.
0: gibi, evet dediğin gibi
1: Doğru.
0: biraz öyle oldu. Biraz yoğun geçti ama nasıl yoğun geçtiğini de anlayamadım açıkçası ben bu yaz tatilinin. Yaz tatili diyoruz, adı yaz tatili. İşte bizim gibilere, sana
1: Tabii.
0: bana, medya mensuplarında ıskalayan, tatili ıskalayanlara. Hakikaten nasıl geçtiğini anlayamadık. Yıllık izni ne zamana denk getirelim'i konuştuk konuştuk durduk yani kendi içimizde.
1: Doğru. Katılıyorum.
0: Öyle
1: Yani
0: oldu.
1: aynı şekilde imzamı atarım altına.
0: Peki, kendi yıllık izin dertlerimden ziyade Beşiktaş'la başlayayım. Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş
1: Tabii.
0: tarafında bir Marsilya maçı bekleniyor Ömer Faruk Özcan. Öncesinde
1: Evet.
0: Vincenzo Montella diye isim gelir hep bak. Vincenzo Italiano'nun hep bir
1: Evet.
0: Montella'ya gidiyor isim. Akıl. İsim
1: Doğru.
0: hafızamız. Italiano'nun açıklamaları vardı ki Beşiktaş tarafında önemli detaylar verdi 14.30'da Türkiye saatiyle burada yaptığı açıklamada. Italiano bazı haberleri de beraberinde getirdi esasında. Trossard'dan kötü haber var dedi. Maçın kadrosunda yer almayacağını söyledi Trossard tarafında. Sadece bununla da yetinmedi. Italiano, Beşiktaş'ın başarılı hocası. Her şeyi çok iyi yapmalıyız dedi. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorunda dedi. Bunu hatırlattı. Mourinho'ya övgü dolu sözleri vardı. Oraya ayrı bir parantez açılabilir belki. Ve aynı zamanda yoğun fikstür mesajı verdi. Fikstür arasında aslında milli aradan sonra da böyle Perşembe Pazar oynayacağız dedi. Bu takvime alışmalıyız dedi. Haftada 3 maça alışmalıyız dedi. O periyotta takımın gerçek kalitesini göreceğiz dedi. Orada tebrik etmek gerekir. Yabancı hocalar özelinde dün söyledim. Tedesco'yu hatırlatarak söylemiştim en son. İsmail Kartal'ın açıklamalarından yola çıkarak. Yani burada biraz da bahaneye değil de hani Tedesco ya da işte bugünkü Vincenzo Italiano vari, hani onların konuştukları, oraya değindikleri, orayı gördükleri bakış açısına sahip olmak gerekir demiştim. Sen Beşiktaş gündemini tüm söylediklerimle nasıl değerlendirirsin? Söz sende.
1: Valla çok güzel özetledin. En önemli nokta şu bence. Beşiktaş hakkında artık konuştuğumuzda hiç kötü bir şey konuşmuyoruz. Hep
0: Evet.
1: güzel şeylerden bahsediyoruz. Bence ligimizi şu anda mevcut takımlar arasında övdüğümüz ve en çok kullandığımız takım Beşiktaş'ta bir dönem geçiriyorlar. İyi başladılar, iyi sürdürüyorlar. Tabii bunun süreklilik konumuna gelebilmesi için bunun devamlılığı olması lazım. Hocanın da söylediği cümleler çok değerli. Çok fazla maç yapacaklar ve çok fazla maç yapma alışkanlığında kazanmak zorunda Beşiktaş takımı. Yani bir kere Fenerbahçe derbisini kazanması ile birlikte başlayan, daha da o özgüveni oturmasıyla oluşan bir süreç oldu. Devamında Erzurumspor maçı, ki ben mesela Beşiktaş'ın maçında, yani her maçını izlerken bir sonraki maçı özelinde düşündüğümde hep üzerine koyarak giden bir Beşiktaş görebiliyorum. Mesela Fenerbahçe derbisi, sonrasında Erzurumspor maçı 3-0'lık maç, ama maç içerisinde Trossard'ın artık daha fazla takımı sahiplenmeye başladığı, farklı oyunculardan, sonradan giren oyunculardan katkı almaya daha fazla başlayan bir Vincenzo İtalyan'ı gördüm. Şimdi bunu neden özellikle her programda üstüne basarak söylüyorum? Belki

0: Çünkü rotasyonda birçok oyuncudan verim alabilmek her teknik direktörün yapabildiği bir şey değil. Her takımın yapabildiği bir şey değil. Çünkü sonradan giren oyuncular genelde o motivasyonu sağlamayabiliyor. Ama ben mesela İlhan Fakalı da bunu görebiliyorum. Hocanın dokunduğu isimler arasında Olayıtan'ın bence Beşiktaş'ın yeni bir transfer yapmışçasına bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Tabii ki önümüzde maç var. Şimdi hadi Erzurumspor maçı tamam. Ligin ikinci sırasında hemen Galatasaray'ın ensesinde bulunan bir Beşiktaş var. Ve sezonun son yılların en iyi başlangıcını yapan bir Beşiktaş var. Yani uzun yıllardır Beşiktaş'tan böyle iyi bir başlangıç, iyi bir serüven göremiyoruz. Mijilant maçında çok iyi Beşiktaş gördük ve o zaman da hazır olmayan bir Beşiktaş vardı. Şimdi yarın Marsilya maçı var. Şimdi Marsilya ile Beşiktaş'ı kıyasladığı zaman kağıt üzerine isim olarak baktığında normalde Fransız takımlarının ters gelebileceğini söylersin ama Beşiktaş sezonu çok iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya çok iyi bir başlangıç yapamadı. Biraz daha sezon yani sıralamaya baktığında düşme hattının yakın sıralanıyor. İyi başlangıç yapamadı ama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi bu tarz ligler her zaman her takımın küçük de olsa, büyük de olsa, formda olsa da olmasa da farklı oynayabileceği ligler. O yüzden Beşiktaş'ın da burada biraz daha o özgüvenini tazelemesi, özgüvenini daha da yukarıya çıkarması için bir tane Avrupa Ligi galibiyetine ihtiyacı var. Ve ki Marsilya maçı bence en büyük kırılma maçlarından biri olabilir. Çünkü takımda gerçekten güzel bir hava var. Yani Vlahovic konuşuyoruz, Trossard'ı konuşuyoruz, işte Mourinho'yu konuşuyoruz, ona ayrı parantez açarız tabii ki ama İlhan Fakılı'yı, Olayıtan'ı, Orkun'u, Salih Özcan'ı, Çernis'i, yani takımda savunma hattından hücum hattına kadar da tabii ki eksiklikler var. Bence devre arasında giderilmesi gereken eksiklikler var ama devre arasına kadar da Beşiktaş takımının çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi hoca bence buradaki en önemli etken. İstediğin kadar çok güçlü kadro kur, o kadroyu yönetemeyecek bir hoca koyduğun zaman takımın başına her zaman sıkıntılar yaşamışsındır. Bence Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yapmış olduğu en büyük transfer. Oyuncu dışında. Yoksa şöyle söyleyeyim. Yani Mourinho direkt oraya geçmiş olayım. Mourinho şu anda sanki Beşiktaş'ın ikinci santrforu gibi oynuyor. Hoca onunla bekten bindirmeler de normalde Mourinho bir sağ bek. Belki bu kadar çok verim alamayabilirsiniz ama hoca dokunuşuyla bek bindirmelerinde ya da köşe vuruşlarında duran toplarda her zaman Vlahovic'in ya da Ohyan Gün'ün dışında arkada ikinci bir santrfor gibi bitiyor. Bindirmeleri çok olumlu. Gol yollarında çok etkili. Bir sağ bek oyuncusunun bu kadar gol atabilmesi o kadar beklenilen bir şey değil. Bir sağ bek oyuncusundan beklenen en çok şey nedir? Fazla asist yapabilmesi, bindirebilmesi. Mesela Taha Şahin'i hatırlatayım. Geçen dönem değil, önceki dönem Rizespor'a 9 tane asist yapmıştı. O yüzden sağ bek oyuncularının bu kadar skora katkı vermesi, hücumda bu kadar bindirmeler yapabilmesi bence hocanın oyun anlayışıyla alakalı olan bir durum ki Mourinho'yu çok beğeniyorum. Oyun anlamında da birçok oyuncu çok iyi ve bu maç dediğim gibi rüştünü ispat etme maçı olacak. Hocanın en önemli kısmı aslında bir de şurada böyle bir detay var. Şimdi lig içerisinde hoca çok büyük rotasyon yapıyor. Şimdi acaba Avrupa'da Marsilya maçında bu kadar çok rotasyon yapacak mı? Ve bu rotasyondan fayda sağlayacak mı? Bu kısmı merak ediyorum. Bunu da yarınki maçta göreceğiz. Ben Beşiktaş'ı form grafiğine baktığımda, Marsilya'nın da durumuna baktığımda Fransa Ligi'nde, Lig 1'deki durumuna Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Belki Avrupa Ligi ambiyansı vesairesi ama hazır bir Beşiktaş var ama şöyle düşün. Bizim takımlarımız normalde ligde çok iyi oynayıp Avrupa'daki birçok maçlara dökülebilecek performanslar gösterebiliyordu. Ama ben hoca profilinin, bu hoca profilinin Avrupa'da da Beşiktaş'ı çok iyi noktalara getirebileceğine inancım var. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü izlediğim hocanın performansından ziyade hocanın oyunculara dokunuşu, sahaya dokunuşu, taraftara dokunuşu çok önemli. O yüzden umarım ülke puanına katkı sağlayacak bir durum olur ama Beşiktaş'ın gidişatı çok önemli. Ha, oyunu mesela seninle maçtan sonra oyunu konuşuruz. Daha ikilisi dizilimi konuşuyoruz. Hoca genelde 4-1-4-1 oynuyor ama her şeyi konuşuyoruz. Ama bugün özelinde hocanın nasıl oynayacağından ziyade kimlerle oynayacağı çok önemli. Çünkü Trossard'ın eksik bir şekilde çıkacak. Kimden faydalanacak? Belki Poco'da Poco'yu ilk 11'i değerlendirebilir hoca. İşte Çerni mutlaka belki oynayabilir. Ya da örnek veriyorum ihtiyaç duyacağı İlhan Fakalı sonradan oyuna dahil olabilir. Ama Poco'yu sanki böyle bir ilk 11'de deneme durumu gündeme gelebilir sanki bu maç. Tabii ki muhtemelen 11'i bilmiyorum. Net olarak Beşiktaş muhabirleri bunu daha iyi bilir. Ama takım içerisindeki oyuncu grubuna baktığında sanki böyle bir taze kan. Girdiği zaman hızıyla, taraftarın da desteğiyle çok iyi işler yapabilecek bir Poco var elinde. O yüzden tabii ki bir beklediğimiz 4-1-4-1 oynayacak bir sistem olacaktır mutlaka. Trossard'ın yerine Poco'ya da başka bir hamleyle Beşiktaş'ın hocanın daha çok inandırıcı futbolla bunu öğretmesi lazım, göstermesi lazım. Trossard'ın eksikliğinde rotasyon ne kadar önemli olduğunu bence Marsilya maçında göreceğiz.
1: Göreceğiz dedin ve devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan'la konuşacağımız noktada ben biraz da Marsilya tarafında şöyle bir

0: tarafa dikkat çekmek istiyorum. Dinleyicimiz de yazmış hatta Marsilya'nın form durumu diye. 4 maçta 3 maç mağlubiyetle sonuçlandı Marsilya tarafında. Kaldı ki son 3 maçları böyle ligde. Beşiktaş'ta da tam tersini görüyorsun mesela. Yani son 4 maçın 3'ünü derbi kazanarak geliyor. Erzurumspor'u rahat geçiyor. Onun haricinde bir Alanya kazası var ki ona kaza diyoruz. Evet. Beşiktaş tarafında işler bu kadar iyi giderken Eyüp karşısında 1-0'lık galibiyetle başlayan bir lig Beşiktaş için. Tabii Avrupa'da henüz görmedik playoff haricinde. Zalgiris maçında gördük. Deplasmanda mağlup olsa da ilk maçta evinde 3-0 kazanmasıyla playoff'ta iyi bir yere taşıdı Beşiktaş kendisine. Diğer tarafta Marsilya ile kıyasladığımda neler söylersin? O tarafa nasıl bakarsın Ömer Faruk Hoca?
1: Yani girerken aslında konuşmanın başında şunu ifade ettim. Yani Marsilya çok büyük bir takım olsun. Kağıt üzerinde baktığında evet belki Beşiktaş'ı yenebilecek güçlü potansiyel diyebilirsin ama sezonu başlangıç yapmadılar. Ligin şu anda düşme hattının yakın sıralarda bulunan bir takım. Ama şuna aldanmamak lazım. Formsuz bir takım. Fransa Ligi'nin Lig 1'e kötü başlayan bir takım. Mağlubiyetlerle başlayan bir takım. Son 3 maçına baktığınızda da kötü bir izlenim veren bir takım ama Avrupa bence şakaya gelmeyen bir lig. Çünkü Avrupa Ligi'nde ne kadar takımlar örnek veriyorum kendi liginde başarısı olsa da lig farkı, oyun farkı. Çünkü birçok takımın özellikle İşte örnek veriyorum İngiltere takımıyla Fransa takımının ters geldiği çok lig var. Türkiye'nin ters geldiği çok lig var. Mesela Bodo Glimt'in ters geldiği Avrupa'da çok ciddi rakipler oldu. Oynadığınız oyun, oynadığınız sistem, rakibine kadar analiz ettiğiniz burada çok önemli. O yüzden Marsilya'nın kötü başlamış olması tabii ki de Beşiktaş'ın avantajını olmalı. Fakat Beşiktaş rehavete kapılmamalı. Yani Beşiktaş rehavete kapılmamasının sebebi de şu. Çünkü şöyle düşünün, rakiple maç yapacaksınız. Liginde çok kötü gidiyor. Lige çok kötü başladı. Oyuncu performanslardı. Performansları ya da analiz istatistikleri çok yerlerde. Bunları aldanarak oyuncu grubu maça çıkarsa bu rehavet anlamına gelir. Ama Beşiktaş'ın nasıl örnek veriyorum Çorum FK maçına nasıl çıktıysa, derbiye de nasıl çıktıysa aynı motivasyonla Marsilya maçına çıkması lazım. Ama ben mesela Vincenzo Italiano'dan dolayı mesela bu rehavetin olacağını düşünmüyorum. Hoca etkisinin bu maçta daha da fazla göstereceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa Ligi'nde de çok başarılı olmuş bir isimden bahsediyoruz.
0: Peki. Devam ediyoruz konuşmaya. Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Berk İtalyano Hoca demiş. Hızlıca mesajı açamadım. Benim hatam. Özür dileyim. Berk İtalyano Hoca kim eksik olursa olsun yerine oyuncu koyar. O da verim verir bence. Hoca oyunculara büyük güven veriyor demiş. Oyuncular da karşılığını veriyor. Çok büyük transfer. Kendisi başarılar dilerim. Şimdiden Hakan Güneş ben demiş. Berk iyi akşamlar demiş. Az önce bak bir dinleyicimiz daha bu konuya değindi demiştim. O dinleyicimiz hemen adını da görmeye çalışıyorum ama göremedim. Adını yazarsa memnun oluruz. Beşiktaş'a cani gönülden başarılar. Marsilya'nın form durumuyla Beşiktaş'ı karşılaştırınca daha ağır bastığımızı söyleyebilirim demiş. İnşallah kazanacağız demiş. İleride kim oynar demiş. Bilaviç oynayacak ileride. Çok yüksek ihtimal.
1: Ve bence çok yüksek motivasyonla gelecek. O maç yani biraz cezasından dolayı dinlendirildi ama çok yani durumu çok iyi. Ama bireysel performansını arttırmak için bugün mesela bir Beşiktaşlı muhabir arkadaşımla konuştum. Ekstra antrenman yapıyormuş. Yani performansının üstüne performans da koymaya çalışan bir Vlahovic var. Mesela bu açlığını, cezadaki açlığını bu maçta giderirse Beşiktaş için çok önemli şeyler yapabilir.
0: Evet. Selamlar, konuğunuza sorar mısınız lütfen? Savunma tandemi nasıl olur demiş. Savunma tandemi. Stoper mi diyorsunuz yoksa savunma dörtlüsü mü diyor? Biz savunmayı dörtlüden konuşalım peki.
1: Ya büyük ihtimalle Mourinho zaten sahada oynar. Rıdvan'dan ziyade sanki Outara sol bekte oynayacakmış gibi bir izlenim var. Zaten herhalde Rıdvan'ın oynamayacağı durumu vardı. Muhabirlerin yapmış olduğu paylaşımlardan görmüştüm. Stoper ikilisi de herhalde Emirhan Agbadu mu olur? O kısmı biraz tartışmak lazım. Çünkü Emirhan'ın en son maçtaki kafa vuruşu. Hatırlarsan biz Beşiktaş Erzurum maçını konuştuğumuzda da bunu sana söylemiştim. İnanılmaz bir kafa vuruşu. Bir forvet oyuncusunun yapabileceği bir kafa vuruşuydu ki Emirhan'ın böyle gole katkı sağladığı bir dönemde olmuşken hazır böyle kolay kolay keseceğini düşünmüyorum. Agbadu, Emirhan, Otta'da Mourinho olur gibi geliyor. Bilmiyorum senin burada fikrin var mı ya da bir muhtemelin var mı bilmiyorum.
0: Galatasaray'a geçeceğim. O yüzden burayı çok uzatmamak adına burada bir fikir belirtmeyeceğim ama Beşiktaş'ta problemli olan taraf savunma. En azından onu söyleyeyim hızlı geçerken.
1: Doğru,
0: Galatasaray tarafını konuşacağız. 18-35 civarında Erhan Alveroğlu bizlerle olacak. Fenerbahçe konusunu konuşmak için. Fenerbahçe'deki gelişmeler için. Hızlıca Galatasaray'a geçeyim. Oraya da 7-8 dakika ayırmış olmayayım. En azından 10 dakika konuşalım isterim. Galatasaray'da mevcut durumu nasıl yorumlarsın? Galatasaray'da

0: Milyar öncesi son maç hazırlıklarını nasıl görüyorsun? Bir diğer tarafta mevcut Galatasaray'da en çok eleştirilen Galatasaray'dan dört büyüklerde en az problemli Galatasaray'a döndük sanki yavaş yavaş. Beşiktaş'la beraber deriz gerçi buna. İkinci sıraya koyarız Galatasaray'ı da. Ve orada neler aktarırsın? Bugün Dursun Özbey'in de açıklamaları vardı. Transfer açıklamaları, mali durum açıklamaları. Kurul, olağan kurul gerçekleştirildi. Divan kurulu. Detay sende.
1: Ya şöyle. Tabii Beşiktaş'ın şu anda ligin en çok eleştirilen takımlarından bir tanesi oldu yani. Çünkü transfer dönemi, işte oyuncu performansları, Galatasaray taraftarı 4 yıl üstte şampiyon olan bir takımın taraftarı olduğu için hiçbir şekilde kötü performansı kabul edemiyorlar. Hiçbir şekilde kötü performansı bizden bu süreçte hala lider olduğunu unutmamak lazım. Koltuğunda oturuyor. Ne kadar Osimhen sakat olsa da, Lemine sakat olsa da, Singo sakat olsa da, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu oyunla da aslında ikna ettiği ilk yarıda. İkinci yarı tabii ki yaşananlar ya da yenilen basit goller, hatalar, oyuncu performansları, tabii ki hocanın o değişiklikleri eleştirilebilir. Ama Galatasaray özelinde bunu tüm sürece bakacak olursak, Galatasaray en azından son maçta bir Deniz Gül kazandı. Taraftar bizi ikna etmeye çalıştı. Deniz Gül'ün isteği, ısrarı. Uzun zaman sonra Galatasaray bir santrfor oyuncusu Osimhen'den sonra girip de forvet oyuncusunu izleme fırsatı buldu. Bence bu çok önemli. Çünkü geçen sene Icardi'nin performansı hiç yeterli olmadı. Hiç yeterli olmadı. Deniz'in bu performansı bile taraftarı heyecanlandırmaya yetti. O yüzden tabii ki Galatasaray için artık kolay bir süreç yok tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka ve mutlaka kazanması gereken bir süreç var. Trabzonspor maçı Osimhen'siz başlanacak bir süreç. Çünkü mesela o bilgiyi de vereyim. Osimhen'le ilk 11'de başlamasını beklemiyorum ama oyuncu süre almak istiyor. Maç içerisinde süre alma ihtimali olabilir. Fakat oyuncuyu ilk 11'de beklemiyorum. Ben biraz daha hücum hattının hatta Leao'nun ilk 11'de başlamasını. Yanında Sané, Leao, ortada Batrakov. Hücum hattında Deniz Gül'ü bekliyorum. Özellikle santrforda. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü Batrakov'un ne kadar oyun anlamında o geçiş oyunlarında, özellikle hücum oyunlarında çok efektif olduğunu ve o geçiş oyununu çok iyi planladığını, kurguladığını söyleyebilirim. En son belki görme fırsatında olmuştur. Okan Hoca'ya da bu şekilde sordum. Yani ben çok efektif olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıktıktan sonra Galatasaray'ın üretimine düştüğünü düşünüyorum. Girdiğinde çok katkı verdiğini düşünüyorum. En son maçta da keza bunu yapabildi. Hoca da aynı şekilde katıldı ve yani Galatasaray'ın 10 numarası olma yolunda giden bir Batrakov var. O yüzden şu anda görünen tek süreç Trabzon maçı. Trabzon maçını Galatasaray doğru bir şekilde atlatabilirse, ki zor bir maç. Thomas Rice'ın gelmiş olduğu, oynatmış olduğu bütün sistemlerde teknik direktör dokunuşunu, aynı Vincenzo Italiano'da konuştuğumuz gibi hep gördük. Trabzon'da da bunu görebileceğimiz bir sistem göreceğiz. Trabzon'a geldi. Galatasaray maçına zaten yetişiyor olması Galatasaray açısından bir dezavantaj. Onaçın durumu tabii ki tam bilmiyorum. Oynamama durumu var gibi şeyler okudum. Oynamazsa eğer tabii ki orada bir denklem yapılır. Ama Galatasaray özelinde Trabzonspor maçını kazandığı takdirde milli arayla beraber Kasımpaşa maçı milli aradan sonra ve Barcelona maçı. Kasımpaşa maçına net bir Osimhen Lemin hazırlığı. Barcelona maçında gerçekten hazır bir takımla farklı şeyler izleyebiliriz. Çünkü Galatasaray bu milli arada hem bir çabuyu kazanacak. Çünkü 2-3 kilo fazlası var. Hoca onunla ilgili de olumlu şeyler söyledi. Ben onu arka planda da biraz iç çabının durumunu sordum.
0: Bu gayet ne yazık ki kulüplerimizde, özellikle Galatasaray'da çok dikkat çekiyor. 2-3 kilo fazlası var, 4-5 kilo fazlası var durumunu konuşmadan geçmiyoruz. Her sezon konuşuyoruz bunları.
1: Evet.
0: O dikkatimi çekti Ömer Faruk Hoca'ya. Özellikle Galatasaray tarafında. Şimdi tamam, Lukaku gerçeği var Fenerbahçe'de. Ayrı konu ama Galatasaray'da Abdülkerim'den, Galatasaray'da işte Bichuabu'dan, Galatasaray'da birçok örneği de verebiliriz, bunun yanına ekleyebiliriz. Barış, Sara'dan, Barış'tan mesela formu geçtim. Bu kilo anlamında da biraz böyle konuşmadan geçtiğimiz bir sezonu ben son 3-4 yılda hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: bu da mesela ayrı konu. Dikkatimi çekti, öne çıkartayım istedim.
1: Yok, doğru ama Galatasaray yani bu kemik kadronun değiştirmediği sürece 4 sene üstte şampiyon olan bir kadronun 4. senenin sonunda 5. senede de aynı performansı vermesini beklemeyin. Mesela Torreira hakkında çok eleştiriler yapıldı, ki Torreira bence Galatasaray'daki en çok kalitesi olan isim. Ki %100 pas isabetiyle oynayan bir sportif maçı oynadı Torreira. En son Erzurumspor maçında yine en son kimde maç yapıldı? Başakşehir miydi?
0: Galatasaray'ın son maçını soruyorsun.
1: Evet, Başakşehir miydi? Yanlış hatırlıyorum.
0: Kocaeli maçında.
1: Özür dilerim. Başakşehir, sonra Kocaeli. Kocaeli maçında da yine Torreira'nın çok iyi performansı vardı saha içerisinde. Sarı'nın 60'tan sonra özellikle düşmesinden dolayı bile Torreira orayı kaldırabilen bir oyuncu oldu. Sonra tabii ki o gocuklu hamleleri vesaire falan yapıldı ama mesela sezon içerisinde çok eleştirilen bölgeler oldu. Ama Galatasaray'ın oyun anlamında da kazanılması gereken isimler zaten geçmiş dönemde onu şampiyon olan isimler, yapan isimler. Abdülkerim Kocaeli maçıyla geri döndü. Tekrardan bir performans ortaya koydu, golünü attı. Yani maçı alan isimdi ama şunu unutmamak lazım. Abdülkerim'in bu performansı lig için tabii ki yeterli. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hızlı bir santrfor oyuncusuna karşı geç kaldığı zaman o eleştirileri yine alacak. Yani bu kısım Abdülkerim'e özel bir şey değil. Ya da başka bir oyuncu geri kaldığı zaman yine olacak. Gabriel Estara orta sahada direkt mesela Torreira ile beraber kesici rol oynayacak bir isim değil. Gabriel Estara biraz da oyun kurucu. 8-10'u Batrikov'la beraber iyi oynayan bir isim. Ama senin orta sahada Barcelona'ya karşı ya da daha hücum futbolu, kontra atak futbolu oynayanlara karşı biraz da Lemina Torreira ortada kesici bir oyuncu kimliğiyle oynaman lazım. O yüzden Galatasaray'ın bütün performanslarında, bütün oyuncu performanslarında en çok dikkat etmemiz gereken şey form grafiğinden ziyade rakiplerin kim olduğu. Yani burada da dediğim gibi Trabzonspor maçı çok büyük kıstas. Trabzonspor maçını izleyeceğiz. Galatasaray Trabzonspor maçını kazanıp ya da en azından puan alıp, çünkü deplasmanda oynanacak bir maç, zor bir deplasman. Akyazı'da oynanacak. Orada da ciddi isimler var. İşte Fabinho'nun başladığı, Salah'ın oynadığı bir sistem. Burada da eğer başarılı olursa ve puan çıkartabilirse Galatasaray milli araya daha doğru gidip milli aradan sonra da daha doğru bir performans gösterebilir diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Yani çok uzun konuşuruz ama şimdi biraz toparlamaya çalışın diyeyim.
0: Peki son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım.
1: Galatasaray'ın 11'ini biraz daha zaten gün yaklaşınca, Trabzon maçı yaklaşınca konuşuruz seninle. Bundan bahsettim. Değişiklik çok fazla beklemiyorum ama sürprizler tabii ki her zaman olabilir. Özellikle Osimhen'in başlayıp başlamama durumu biraz daha takip edeceğiz. 18'inde herhalde büyük ihtimalle bir yayınımız olur seninle. Bağlantımızda da muhtemelen 11'i net bir şekilde vermeye çalışırız inşallah.
0: Mutlaka. Hatta 18'i öyle. Derbi ve büyük maçların olduğu zamanlarda uzun uza diye bir yayın akışımız oluyor biliyorsunuz. Evet, evet. Orada büyük maç olduğu için Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında da o gün yine aynı şekilde ayın 19'unda yani cumartesi gününe denk gelen o günde 16-19 arasında 3 saatlik kesintisiz bir yayında olacağım. Takımların tesislerden çıkışından tutun birçok noktaya işte stadyuma ulaşmasına tüm hepsini konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak. Orada da Ömer Faruk Özcan'la konuşuruz. Ömer Faruk tam da yayından önce %4 şarjım var ve telefon kapanabilir dedi. Tam da bitirdiğimiz anlarda, benim bir şeyler söylediğim ve bitiriyor olduğumuz anlarda bir telefon kesintisi yaşadık. Ömer Faruk'a teşekkürlerimizi iletelim. Hemen diğer telefonundan Ömer Faruk'a ulaşıp teşekkürümüzü iletmiş olayım. Son kısımda teşekkür etmeden kapatmamış olalım. Neyse ki ikinci telefonu herhalde evet açılacak. Ömer Faruk Özcan, sesimi alabiliyor musun? Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk, zaten bitiriyorduk ama teşekkür edeyim istedim. Tekrardan aradım.
1: Ya kusura bakma, telefon
0: sağlık.
1: Kapandı.
0: Evet evet, ben aktardım. %4 şarjın vardı en son. Kapandı. Diğer telefondan ulaştım sana hemen hızlıca ve teşekkür evet. edeyim. Son kısımda ekleyeceğin farklı bir şey yoksa.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere selamlar gönderiyorum. Umarım yarın keyifli bir maç izleriz. Beşiktaş Marsilya karşısında galibiyetli ülke puanına katkı sağlayabileceği bir maç olur.
0: Umarım. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı değerlendirdiğimiz bir 30 dakikalık bölüm oldu. Aşağı yukarı 25-30 dakikalık bir bölüm oldu. Araya gideceğim. Reklamlara gideceğim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelen mesajlarınız var. 0212-273-1010 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Aynı zamanda Sayarbelk Instagram hesabından da beni takip edebilir. Oradan da yazabilirsiniz diyeyim. Sayarbelk Instagram'dan takip edebilir ve yazabilirsiniz diye böyle küçük bir notumu bırakayım. Özcan Bey'e teşekkür edelim. Yunus Bey'e teşekkür edelim. Oradan yayın içerisinde mesaj atan farklı farklı konularda, özellikle Beşiktaş konusunda mesela geçtik ama şu an görüyorum Instagram mesajını. İyi yayınlar dileğini ileten aynı şekilde Özcan Bey'e teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Instagram Sayarberk'ten de hem takip edebilir, oradan da ulaşabilirsiniz diyeyim. WhatsApp hesabı, WhatsApp profilimizden yazan, hesabımızdan yazanlar için de Hakan Aktaş'a ayrıca teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bir diğer tarafta gelen mesajlarda okuyamadığımız Taner Ültanır mesajını bizlerle paylaştı. Ona teşekkür edelim. Önder Bey az önceki mesajı Marsilya'nın form durumuna benle beraber değinen dinleyicimiz aynı anda değil.

0: indik. Ona teşekkürlerimizi iletelim. Hakan Güneş ve Öcal Bey aynı şekilde teşekkürlerimizi ilettiğimiz dinleyicilerimiz olsun. Sayısız mesaj, birçok mesaj var. Hepsini okuyacağız, hepsini dillendireceğiz ve değerlendirdiğimiz noktalar olacak ama önce ara. Aranın ardından burada olacağım.
1: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, Sigortam Net.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. Feridun Nideloğlu'nun bir haberi vardı. Az Yıldırım onunla konuşmuştu ve Yeni Açık'ta YouTube kanalında da bunu söylüyordu bir saat önce Feridun Nideloğlu. Sene sonu bırakacağını yeniden tekrarlıyor ve diğer tarafta İsmail Kartal da ben gidene kadar yanımda diyor. Aslında bilineni tekrar tekrar üzerine vurgu yaparak aktarıyor, söylüyor Aziz Yıldırım. Erhan Alveroğlu neler söyler bu gündem için ve ona gelenler, onun kulağına gelenler neler? Fenerbahçe'de Eyüp maçı hazırlıkları nasıl gidiyor? Fenerbahçe'de Gaziantep maçında problem ve sorumlu kim? Nasıl görüldü kulüp içinde bunlar? Hepsini merak ediyoruz. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan Alveroğlu hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar Berkçim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Güzel bir giriş yaptın. Gündem çok sıcak. Feridun abinin, Feridun Nideloğlu, yılların gazetecisi. Bugün Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirmiş. Bunu kendisini arayıp konuştuk da detay da verdi biraz. Başkanla görüştü, yaptığı görüşmede İsmail Kartal'ın geri dönüşüyle ilgili başkanın memnun olduğunu söyledi. Başkan sene sonunda ne olursa olsun aday olmayacağını çok net bir dille Feridun Nideloğlu'na söylüyor ve bu söylemin ardından da İsmail Kartal'ın geri gelmesi memnuniyet verici. Takımın başında ben buradan ayrılana kadar o da benimle birlikte gelecek. İstifa etmesi, gidiyorum demesi bizim yollamamız söz konusu değil. İsmail Kartal takımına sahip çıkacak diyor. Genç son oynanan Gaziantep maçı içinde kabul edilir bir şey değil ama futbol içinde oluyor böyle şeyler. Direkten dönen toplarımız var, pozisyonlar var. Böyle maçlar oluyor. Hiç çok kötü oynayıp kazandığımız, çok iyi oynayıp kaybettiğimiz ya da 20 şut çekip yenildiğimiz, bir şut çekip kazandığımız maçlar da var. Olgunlukla karşılayacağız. Bizim için kötü bir şey ama böyle oldu. Şu anda bundan sonra daha iyi olsun diye çabalayabiliriz. Geçmişe yapabilecek bir şey yok diye görüşmüşler. Bu çok sıcak bir gündemdi işte. Bunu konuştuk. Ben de Aziz Yıldırım'ın bu konuda ısrarını, tavrını gerek başkanın maç sonu açıklaması olmuştu. Orada gerekse başkanın daha sonra verdiği beyanatlarda ve tutumuyla ve İsmail Kartal'ı geri getirişiyle bunları teyitlemiş olduk. Fenerbahçe'de Gaziantep maçında bir suçlu aranmıyor. Gaziantep maçında aranan, oradaki durumda aranan şey neden takımın bu kadar hissiz, isteksiz gibi görünmesiydi. Açıkçası ben o kısmı şöyle bağlıyorum. Fenerbahçe istifa sonrası bir reaksiyon verecekti. Ya negatif reaksiyon olacaktı bu ya da pozitif reaksiyon olacaktı. Ama pozitif reaksiyon olmadı, negatif reaksiyon oldu. Tabii şunu da söyleyelim belki. Yani Kerem'in direkten dönen topu ya da Gendouzi'nin boş kaleye kaçırdığı top gol olsaydı daha farklı olabilirdi oyun. Oyunun gidişatı da biraz da şanssızlık da. İsmail Kartal'ın dediğini aslında kabul etmek çok mümkün değil ama sadece şans değil futbol. Biraz da istek de gerekiyor. Şans da lazım tabii. Öyle bir akşam oldu ama hiçbir oyuncuya ne Gendouzi'ye ne diğer isimlere bağlamıyor Fenerbahçeliler. Takım olarak kötüydük diyor. Bir parantez Kerem Aktürkoğlu'nu açmamız lazım. Kerem Aktürkoğlu bana göre o maçın Archie Brown'dan sonra en iyi, en istekli oyuncusuydu. Zaten Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin hamleleri, atak girişimleri de gitgide azaldı, daha azaldı. Oyuncunun Gendouzi'ye çıkarttığı aldat top gol olsaydı bir asist olacaktı. Direkten dönen top içeri girse bir asist, bir gol olacaktı. Tabii ki SSA'larla konuşmak sağlıklı değil ama sadece bir veriye, bir mantık anlatmaya çalıştım. Diğer taraftan Fenerbahçe şu anda hazırlıklarına devam ediyor. Eyüpspor'la oynayacağı maç için çalışıyor. Asensio ile ilgili biliyorsun bir açıklama geldi. Bu açıklamayı aslında biraz doğru okuyup bu açıklamayı tartışabiliriz. Bu açıklama üzerinden ne denmek istiyor algılamaya çalışabiliriz. Çünkü deniyor ki Asensio son çekilen MR sonrası artık sakatlığını atlattı. Bugün de takımdan ayrı olarak bireysel çalışacak. Ondan sonra cuma günü takımın özür dilerim, yarın da bireysel çalışacak. Cuma günü, yani perşembe günü bir kısmında, cuma günü tamamında artık takımla çalışmasını bekliyor ve maç kadrosuna girmesini bekliyor. Maçta oynamasında bir sakınca yok bende. Biraz da bu sanki hani spekülasyonlar vardı. Asensio idmana çıkmıyor, Asensio sağlam idmana çıkmıyor. bir muallak vardı. Şu anda Asensio'nun aslında artık sağlığına kavuştuğunu beyan etti böylelikle Fenerbahçe. Buradan tabii acaba Asensio ile ilgili mi bu durum? Asensio bundan sonra ağrım var deyip çıkmayacak mı diye soranlara bir yanıt doldu. Çıkacağını öğrendik ama çıkmazsa da o zaman başka şeyler söyleyebiliriz. İşin diğer tarafı da böyle okunmalı diye düşünüyorum. Eylül spor maçı Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak için çıktı maç. Her maça Fenerbahçe kazanmak için çıkıyor. Ama bu sefer artık puan kaybına tahammülün olmadığı bir sürece girdi Fenerbahçe. Beşlik maçında 8 puan kaybetti. Hani bu 2018-2019 Ali Koç'un başladığı sezondan bile daha çok puan kaybı demek ki o Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından biriydi diye hatırlarsanız. O anlamda ciddi çalışmaları var. İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal'ın takım üzerindeki 60. dakikadan sonra oyundan düşme, kondisyon sorunu gibi gözüken durumu, 66. dakikadan sonra skor üretememe durumu ile ilgili bazı çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Çalışmaları olduğunu derken biraz daha hani gole yakın bir şeyler düşünülüyor sanırım ve belki de Eyüp Spor maçına Lukaku Vedat Forvet ikilisiyle de çıkabilir Fenerbahçe. Tabii ki bunlar şu anda teoride konuşulanlar, pratiği sahada göreceğiz. Çalışmalar yapılıyor. Duran toplar konusunda hep bahsetmiştik. Fenerbahçe gollerin bir kısmını duran toplardan buluyor. Duran topları birebir çalıştıran İsmail Kartal. Yani İsmail Hoca duran topları kendisi çalıştırıyor takıma ve bunun da faydasını gördü. Bu bütün söylenen şeyleri birleştirdiğimizde artık Fenerbahçe'nin Eyüp Spor maçında saat 17'de maç biliyorsun. Normal olağan saatten de bayağı bir erken ciddi bir performans gösterip Eyüp Spor karşısında tekrar yeniden lige başlamasını bekliyorum. Tabii şimdi ciddi performans derken diğer taraftan sorular da geliyor. Ya Fenerbahçe Eyüp Spor karşısında puan kaybederse? İşte o zaman nasıl bir cevap verilir bilemiyorum. Ne denir bilemiyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar İsmail Kartal bizimle olacak sözü İsmail Kartal'ın devamı anlamına geliyor. Peki takım için ne olacak? O zaman işte negatif bir süreç olacağı için ben kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'nin milli ara öncesi, özellikle 20 günlük milli ara öncesi puan kaybına müsamaha göstereceği bir oyun sergileyeceğini o yüzden düşünmüyorum. Az evvel bahsetmiştim 60. dakika sonrası içinde Fenerbahçe ilgilileri, antrenörleri milli arada takım çalışmalarını biraz daha arttırıp biraz daha takım kondisyonu ya da takım dayanıklılığını arttırmayı planlıyor. Evde olan, yani milli takıma gitmeyen futbolcularla birlikte bu çalışmalarında Fenerbahçe'nin gelecek, yani milli aradan sonra dönüşteki zor fikstürüne, biliyorsun milli aradan döndükten sonra Çaykur Rizespor ve ardından hemen Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Aynı ay içinde, Ekim ayı içerisinde Galatasaray deplasmanı da var 26 Ekim'de. Zorlu bir fikstür var. O anlamda bu çalışmayı ben önemsiyorum açıkçası. Milli araya, geçen hafta da söylediğim gibi, bir an evvel Fenerbahçe'nin milli araya kavuşması lazım.

0: Yani bu bir Fenerbahçe için kamp fırsatı olacak diyorsun.
1: Evet, kamp fırsatı gibi olacak ve şu anda oluşturulan o suni gündem, suni kaos gündeminden de biraz kurtuluş olacak. Çünkü maalesef YouTube hayatımıza girdi gireli YouTube etkileşimini almak için sürekli bir haber, sürekli bir negatif yaklaşım bulmaya çalışıyor YouTuber'lar. Onu bulmaya çalıştıkları için de Fenerbahçe'ye bir şekilde zarar veriliyor. İster istemez yani. Çünkü normal olumlu bir şey izlenmiyor belki. Yani insanlar olumsuzluğu daha çok seviyor. Fenerbahçe camiası da olumsuzluğu daha çabuk satın alıyor. O anlamda Fenerbahçe'nin şu milli araya galibiyetle girip biraz kendi içsel sorunlarını, takım içindeki problemleri, uyumu ya da işte hücum anlamındaki sıkıntıları çözmesi gerekiyor. Biz şu anda Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'nin lansman gecesindeyiz ve burada çok güzel bir ortam var. Sarı lacivert giyinmiş evet. Kadınlar var.
0: Fenerbahçe'nin basını şu an orayı takip ediyor. Yani evet. İrfan 25'ten Erhan Alveroğlu'na, Süha Güre birçok isim orada şu an.
1: Erdem Akbaş'a, Ahmet evet. Sonancı, herkes burada. Tabii burada şunu önemli söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'de güllük gülistanlık bir ortam yok. Ama buraya davet edilen Fenerbahçeli sporcular, mesela Eda Erdem gelecek. Şampiyon sporcuları, Alper'i gelecek basketboldan bayağı. Evet. Yani şampiyon sporcuların geleceği, geçtiğimiz sezonu kupayla kapatan sporcuların geleceği bir ortam oluşacak. Bir yanlış anlaşılmaya da böylelikle şey getirmiş olalım. Fenerbahçe futbol takımı kötü gidiyor, eğlence yapılıyor anlamında değil de buraya gelecek takımın, işte gelecek oyuncuların, voleyboldan Eda'nın, basketboldan Alper'in gelmesini bekliyoruz. Bu tür kazanmış isimleri gelip burada onore etmek istiyor Fenerbahçeli kadınlar. Bunu da tabii hatırlarsan sadece kadınların olduğu bir futbol maçı olmuştu seyirci anlamında. O günlere yaklaştığımız için onu da kutlamak, yad etmek için yapılmış bir organizasyon. Gayet güzel şimdiki başlangıcı.
0: Aklıma şu geldi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Sayın Başkan Ali Koç arasında Habertürk televizyonunda geçen bir diyalog vardı. Siz doğum günü kutluyorsunuz, eğleniyorsunuz, Fenerbahçe böyle kötüyken demişti Ali Koç. Sayın Başkan da senin yönettiğin Fenerbahçe başarısızsa, öyle bir şey demişti yanlış hatırlamıyorsam. Başarısızsa evet. Ne yapalım, biz de karalar mı bağlayalım gibi bir şey söylemişti. Doğum günümü kutladılar, bize katıldık oraya demişti. Şimdi evet, söylediğin evet. Durumda biraz oraya branşlar arası o diyaloğa çalıyor biraz, oraya götürüyor beni. Yani haliyle başarılı olan bir taraf varsa Fenerbahçe'de, burada da bazı etkinlikler, daha önceden planlanmış etkinlikler yapılacak haliyle. Ama camia o hale geldi ki bu uyarıyı yapmak zorunda kalıyor. Biz basın mensupları kalıyoruz. Erhan Alveroğlu, seni de çok net anlıyorum.
1: Evet. Yani bu arada kalmak da kötü ama onun da doğru. Açıklamasını yapalım ki kamuoyu da bu konuda en azından evet. Hayırdır bunlar, niye vur patlasın çal oynasın gibi yaklaşımlarda bulunmasın. Bu bir lansman gecesi. Bu dernek yeni kuruluyor. Kuruldu daha doğrusu. Derneğin bir şekilde PR'ı yapılıyor ve burada birinden şık cıvıl cıvıl sarı lacivert giymiş, siyah giymiş kadınlar var. Fenerbahçeli kadınlar var. İşte Şekip Mosturoğlu'nun gelmesini bekliyoruz. Barış Göktürk'ün gelip bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Burada Fenerbahçe camiasının her kademesinden insanların olacağı bir gece olacak. Tekrar Fenerbahçe'ye dönersek Eyüp maçıyla bağlayıp kapatayım istiyorum. Eyüp maçı gerçekten hani bu Galatasaray maçı dönüm noktası, Beşiktaş maçı ya da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin kalınması dönüm noktası dediğimiz yerlerden Eyüpspor Fenerbahçe için dönüm noktası dediğimiz bir yere geldik. Çünkü ilk 5 haftada ciddi anlamda negatif bir işleyiş oldu Süper Lig'de. Gençler Birliği'ne kaybedilen 3 puan, Beşiktaş'a ikinci yarıda 1-0'dan, daha doğrusu ilk yarı 1-0 öne geçtikten sonra 1-1'e ve 2-1'e giden maç. Son olarak da Gaziantep'te deplasmanda berabere kalınan ve beğenilmeyen oyundu. İsmail Kartal bu beğenilmeyen oyunlarla ilgili aslında bazı şeyler söyledi ama kabul görmedi. Çünkü bunu söylerken de siz söyleyecek bir şey yok, top içeri girmeyince olmuyor dediğinizde kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Ama bu İsmail Kartal'ın söylediklerinin de boş olduğunu göstermiyor. Çünkü İsmail Kartal'ın söyledikleri dolu. Bugün Anthony Taylor çıkıp bilgilendirme yaptı ve Mert Müldür ve Talişka'nın vurduğu toplarda penaltı olmadı.

0: olmadığını söyledi. VAR'a göre bahsetti. VAR çağırdı çağırmazdan. Ama mesela Mert Müldür'ün pozisyonunda oyuncunun kontrolsüz hareket etmediğini söyledi. Mert Müldür topa vurduktan sonra topun dışarı çıktığını, oyuncunun işte Mert Müldür'ün bir daha gol atmasına, ya böyle inanılmaz çok değişik şey, sert bir şey de söylemeyeyim istiyorum, yorumlar yaptı. Ben bunları duyunca üzülüyorum. Şunu söylemeliyim. Bu pozisyon Galatasaray için olsaydı, Beşiktaş için olsaydı, Trabzon için olsaydı da, ben futbol camiasının içinden bir insan olarak, burada emek veren, alın teri veren, döken bir insan olarak bu nasıl karar derdim, bu nasıl yorum derdim. Öyle bir hale gelmiş ki belki. Yani Anthony Taylor alacağı maaşın sürmesini sağlamak için galiba, ya da işte Oğuzhan Aksu'ydu sanırım hakem. Oğuzhan Aksu'nun eksi puan almaması için, ya da MHK'nin kendini daha iyi hissetmesi için futbol gerçeklerine aykırı yorumlar yaptı. Anthony Taylor'dan bahsediyoruz. Hani şu anda hakemlik yapsa, keşke gelse bizde hakem olsa dediğimiz, Türkiye'deki elit hakem eğitmeni bunları söyledi. Kamuoyunda bence ciddi bir infial var. Henüz tam böyle net algılanmadı ama bence bunlar skandal yorumlardı. Çünkü VAR'ın müdahale etmediği ayrı, sahadaki hakemin vermediği olaya ayrı bakmak gerekiyor. VAR'ın müdahale sınırları var. Sahadaki hakemin de karar verme zorunluluğunda olduğu bazı şeyler var. İkisinin de birbirine karıştığı, atlandığı, ama sonunda bu kararların hepsinin Fenerbahçe'ye zarar verdiği, Fenerbahçe'ye zarar veren kararların da aklandığı bir şey gözlemliyorum ben. Bu beni çok üzüyor açıkçası. Çünkü 2 kere 2 4, biz hep 5'i bulmaya çalışıyor ilgililer konu Fenerbahçe olunca. Bunun 4 olduğunu neden kabul etmiyorlar? Yani ben ikisini de tarafsız bir gözle söylüyorum. İkisini de Türkiye'de penaltı verirdi birçok hakem. VAR'daki hakem Türk olsa çağırırdı. Ya da öyle söyleyelim.
1: Ben ama İsmail Kartal'ın işi hakeme bağlamasına çok da sıcak bakan tarafta, ya da mantıklı bakan tarafta, sıcak zaten bakıp bakmamamız beklenmez basın mensubu olarak, ama mantıklı bakan tarafta değilim. Erhan Alveroğlu mesela.
0: Ya ben sana katılıyorum. Zaten başta onu söyledim.
1: Evet.
0: O maçın açıklaması hakem değil. Puan farkının açıklaması için belki yap bunu, ama Gaziantep maçının açıklaması hakem değil. Oradaki sıkıntı şu: İsmail Kartal aslında verecek bir cevap bulamadı. Bence yani bu benim yorumum. Ne desin yani adam?
1: Bulamadı. Yönetime bir şey diyemez. Çünkü geçen hafta öyle algılandı ki bence de öyleydi açıklaması. Yönetime bir şey demek üzerine kurulu bir açıklama metniydi. İşte oyunculara, futbolculara zaten demez bir teknik direktör. Kendisinde hata bulur ama kendisini nereye kadar eleştirebilir? Bir insan her şeyden önce. Bizler de örnek verelim. Tamam, hata buluruz. Öz eleştiri yaparız ama saatlerce 10 dakika boyunca bir toplantıda kendimizi yermeyiz yani, böyle bir basın toplantısında.
0: Evet,
1: Onu da geçtim.
0: doğru.
1: Onu da geçtim. Taraftara bir şey diyemiyor, demiyor. Zaten karşısına aldığını düşündüğü bir taraftar. Zaten bir suç şişesi olayı. Zaten buna benzer birçok şey camiada İsmail Kartal'ın önüne geliyor. Orada hakem diyecek. Bu çaresizliğe maalesef diğer dört büyüklerden diğer takımların teknik direktörleri de, hadi hep isim veriyoruz, bugün vermeyelim, ama yakın süreçte çok yaşadığımız, örneklerini konuştuğumuz Haber Masası, Radyo Gol'de, Haber Masası parantez programlarında, dakika skorlarda, anlık dakika skorda, hatta yaşandığında konuştuğumuz birçok örnek de var. Maalesef o örnekleri ya da oralarda gördüklerimize başvuran bir örnek de İsmail Kartal'dan gelmiş oldu. Hakem sebebiyle, hakem işaretiyle İsmail Kartal'ın.
0: Ama orada dediğim gibi hakem konusunda İsmail Kartal'ın değinmesindeki bence ana
1: peki
0: unsur şuydu: Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın dönüşü sonrası, bahsettim ya, iki ihtimal vardı: ya çok iyi oynayacak ya çok kötü oynayacak, negatif etki edecek istifa. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın beklediği, oyuncularım benim dönüşüm için canla başla mücadele edecek, savaşacaktı. Bu olmayınca, sahada da bunu biz net izleyenler gördük. İlk yarı Gaziantepspor Fenerbahçe'ye karşı çok fazla şut attı. Fenerbahçe sanırım son 3 sezonda ilk defa bu kadar şut görmüş kalesinde ilk yarıda. O kadar adam kaçırıldı arkaya. Bir Guendouzi pozisyonu var Fenerbahçe adına. Bu kötü oyunun cevabını bulamadı hoca. Cevap olarak da kolaycılığı seçti. Evet, az evvel dedim, bu maçın bahanesi kesinlikle hakem olamaz. Ama şu gerçek de var. Ya bugün çıkıp Anthony Taylor'ın yaptığı açıklamalar, yani Ben inanamadım. Peki. Neden inanamadım biliyor musun? Üzerinden bir ay geçmiş. Bırakın kapansın konu. Çıkıp bir de hala orada bir düzenleme, aklama ya da nasıl bir algılanırsa öyle bir şey yapılması bu kaosun, Fenerbahçe'nin biraz daha kaosun içine girmesini sağlıyor açıkçası.
1: Peki. Erhan Alveroğlu, ben teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa Fenerbahçe gündemine ilişkin.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum.
1: O zaman basın tribününe selamlar abi.
0: Aleykümselam.
1: Sağ ol, var ol. Erhan Alveroğlu ile konuştuk ve onunla bağlantı yaptığımız noktada Fenerbahçe'ye değindik. Reklam saat başındayız. Reklamın ardından burada olacağız. Bu arada 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı döner dönmez okuyacağım. Öyle döneceğiz Trabzonspor gündemine. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız. Aynı zamanda Instagram Sayerberg'ten de takipleriniz, oradaki mesajlarınız. Onları da okuyacağım. Oralara da döneceğim. Diyelim ve hızlıca şöyle bir araya gidelim. Aranın ardından burada olalım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Berksayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gelen mesajları hızlıca bakalım. Erhan Bey hangi hakemi ister demiş, kolay gelsin demiş. Genduzi boş kaleye topu atamadı, İsmail Kartal ne yapsın demiş. Anlat anlat, heyecanlı oluyor bu bahanelere sığınmanız demiş. Ne zaman bitecek, ne zaman son bulacak acaba teknik direktör? Çıkmış 3 dakika uzatmaz az diyor. 13 dakika uzatma versin diyor. 90 dakika oynuyorsun, gol atamıyorsun. Fenerbahçe gol attı da hakem mi saymadı? Bu nasıl zihniyet demiş. Böyle yaklaşmış Bayram Bey. Sabri Aydoğan der ki Berk, gidip gelenden hayır gelmez, oyunculardan

Oyuncular da bunu bildiği için doğru dürüst oynayamıyor. Fenerbahçe şampiyonluğu bence ölmüştür diyor. Bu yıl olmaz diyor. Benim umudum öldü diyor Sabri Bey aslında burada bu mesajında. Her şeyden öte. Öyle görüyorum. Berk Bey hayırlı yayınlar. Fenerbahçeli oyuncuların futbol iştahı isteği daha çok olmak durumunda. Türkiye futbolu bunu istiyor demiş. Türk futbolu diyelim. Ne dersiniz? Daha böyle hani Türkiye futbolu, Türkiye'li böyle kavramlardan ziyade Türk futbolu diyelim ya. Yıllardır öyle anıyoruz ya. Hani bir şeyi böyle bir öne çıkartmaya çalışmaktan, bir ince mesaj vermekten de değil ha, yanlış anlamayın. Öyle olsa çok da çekinmeden söylerim ama Türk futbolu diyelim. Türk futbolu bunu istiyor. Daha sert temaslı oynamak zorundalar. Rakipler Fenerbahçe'ye karşı öyle oynuyorlar. Onlar da ona aynı şekilde cevap vermek durumundalar. Şampiyon olmak istiyorsak durum bu diyor Mustafa Bey. Mustafa Bey'e teşekkürler. Berk, konuğuna sorar mısın? Fenerbahçe bu zamana kadar oynadığı maçlarda 65. dakikadan sonra hiç gol atmamış. Bunu neye bağlıyor demiş. 65'ten sonra golün gelmemesini sorgulamış Galatasaraylı bir dinleyicimiz. O zaman tek çare kalıyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal sezonu yarılamadan beraber giderler diyor. Birlikte giderler, bir kongre olur diyor. Taner Ültanır. Ben sezon ortasında Fenerbahçe'de kongre olacağını düşünmüyorum. Yani buna ihtimal vermiyorum. Ancak çok erken şampiyonluktan kopulacak ki oradan Nisanlarda, Martlarda böyle şeyler konuşulmaya başlanacak ki şampiyonluk ihtimalinden kopulması açısından o zaman bir ihtimal veririm. Ama yani Ocak ayında, Şubat ayında ne kadar uzak olursan ol, şimdilerde aynı zamanda bunu da işin içerisine katalım. Çok da ihtimal veren tarafta değilim. Instagram Sayerberg'den yazan dinleyicimiz, Beşiktaş'ı konuştunuz mu? Selamlar, dün konuşmadınız bak demiş. Konuştuk, uzun uzun konuştuk, siz geç kaldınız. Yapacak bir şey yok ona da. Mehmet Bey'in mesajı Sayerberg Instagram'dan bana ulaşmış. Hüseyin Bey'in mesajını görüyorum, ona teşekkür edelim. Delfin Yunus da yine sabah saatlerinde o hayırlı sabahlar mesajlarından birini atmış. Onu gördüm şimdi aşağı doğru yiyince. Oradan gelen mesajlara da tek tek bakıyoruz. İyi yayınlar kardeşim demiş dinleyicimiz. Çalışırken tekstil atölyesinden fotoğrafı bizlerle paylaşmış. Tam da masasının fotoğrafını bizlerle paylaşıyor. Adı yazarsa hemen onu da analım. Mahmut Tatar. Mahmut Tatar'a selamlar. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Mahmut Tatar. Aynı zamanda atölyede hep beraber dinliyorsanız hepinize de ayrıca teşekkürlerimiz olsun. Bizi dinleyen atölyelere, hatta tekstil olur, işte farklı bir işte alan olur, sektör olur, atölyelerden çok dinleniyoruz. Oralara selamlar, saygılar diyeyim. Özellikle Hakan Güzel Ayakkabı'ya da, Kartal'a da selamlar. Orada da atölyede bizi dinliyorlar. 13 kişi dinliyordu en son. 26 mıydı, 13 müydü tam hatırlayamıyorum ama bayağı dinleyenimiz vardı o atölyede de. Atölyelere selamlar. Bizler için atölyeler, hani başkanlar dernekleri nasıl görür? Bir kişiye değil de 100 kişiye ulaşıyorsun der seçim dönemlerinde. Bizler için de galiba biraz öyle. Yani birden 20 kişiye ulaştığın bir yer düşün. Bir arabada değil de 20 arabada dinlenmek gibi bir şey yani birden. Ya da bir dinleyici değil, 20 dinleyici birden 20'ye katlıyor işi. Orada tabii muhalif görüşler, katılanlar, katılmayanlar, o da güzel oluyordur. Öyle tahmin ediyorum. Ya bizim gibi düşünen, bizim gibi düşünmeyen, orada da bir farklı sohbet havası yaratabiliyorsak ne mutlu bizlere. Berk Bey, iyi yayınlar. Aziz Başkan'ın bugün yaptığı açıklamalar için ne düşünüyorsun demiş. Olanı söylemiş, olanı tekrarlamış ve teknik direktörün arkasında durmuş. Bunu düşünüyorum. Yani olanı tekrar tekrar söyletebilecek bir gündem var Fenerbahçe'de. Aziz Başkan'a dahi tekrar tekrar hatırlatacak bir gündem var Fenerbahçe'de. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada dedi. Yetmedi, İsmail Kartal gitti. Yeniden İsmail Kartal ona rağmen gitti. Hani o açıklamayı yaptığı geceden sonra. Hatırlayın lütfen ya olayı. Yeniden ikna çalışmaları oldu. Oğuz Çetin tarafında başarısız oldu belki. Belki de biraz orada kapıyı araladı. Oğuz Çetin o Anadolu Kavağı'na gidip yaptığı görüşme İsmail Hoca'yla, İsmail Kartal'la. Sonra olmayınca, o da yetersiz olunca yeniden bir İsmail Kartal Aziz Yıldırım görüşmesi, ki kulüpten gelen açıklama Aziz Yıldırım burada olduğu sürece İsmail Kartal sezon sonuna kadar burada kalacaktır sözleri. Yani işte bu iddiaydı, hatta bir tarafta İsmail Kartal'a bunu söylediği konuşuluyordu. Onu doğrulayan birçok açıklama, bugünkü açıklamada bunun silsilesi. Aynı şeyi defalarca açıklamak zorunda bırakılan bir gündem vardı Fenerbahçe'de ama bu kadar gitgelli bir gündem İsmail Kartal tarafında buraya da getirirdi işi. Aziz Yıldırım bu açıklamayı yapmak durumunda hissetti kendini belli ki. Sayın Başkan böyle konuştu. Berk Hocam, Thomas Reis Trabzon'u toparlamak için kariyeri yeter mi sence demiş. Salah kendini dinletebilir mi demiş. Vallahi dinletmiş, masada toplanmışlar, güzel de bir fotoğraf vermişler. Yani o fotoğrafla iş biter mi ayrı konu ama göreceğiz. Zaten onu söylüyorum, Aziz Yıldırım demiş

Ya İsmail gitmeyecek diye demiş. Evet. Yarılamadan beraber giderler diyor dinleyicimiz. Selamlar. Ben Fatih. Halı saha maçını beklerken hem çalışma hem seni dinlemek büyük keyif demiş. Kolay gelsin demiş.

0: Tam detayları vermeyelim tabii de bilgisayarda gördüğümüz bazı işlerini hallediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda gün içinden kalan, ya halı sahaya gideceğiz dur bakayım orada arabada hallederim ben o işi demiş. Belli ki radyoyu da kapatmak istememiş, az alttan böyle duyalım gevezeliğini dinleyelim Berkin demiş. Kurtaracağım o gevezelikten sizleri. 1-2 dakika içerisinde Nurgül Günaydın'a döneceğim. Susacağım ben. Abi Aziz Yıldırım ilk 5 haftadan kadronun yetersiz olduğunu kabul etti. Fenerbahçe'nin en kötü günü 2000 yılında Aziz Yıldırım başkanının olduğu gündür demiş. Kulaklıktan dinliyorum kardeşim. Atölyede futbolla ilgili olan bir tek ben olduğum için durum böyle demiş. Vay be, bunu da ilk defa duydum. Yani bir atölye ki, tekstil atölyesi. Bir atölye ki yani orada futbolla ilgili olan bir kişi var. O da ilginç. Selamlar diyelim sizlere. Çok sık denk gelinen bir durum değil. En azından onu söyleyeyim. Hızlıca Nurgül Günaydın'a dönüyoruz. Hızlıca Trabzonspor gündemini konuşuyoruz. Hızlıca Trabzon'da ne oluyor ne bitiyor'yu Nurgül Günaydın'dan alacağız. Detaylar onda çünkü. Berk Bey hayırlı yayınlar. Sizi Fenerbahçe TV'de iyi bir yayıncı başarılı olacağınızı düşünüyorum inşallah. Bir gün Fenerbahçe TV'de iyi yerlerde görürüz sizi demiş. Peki. FB TV. Neden peki FB TV? Bir mesaj mı var burada yani? Ya da Fenerbahçe'yi sevdiğinizden mi? Fenerbahçeli misiniz? Anlayamadım. İnanın anlayamadım. Samimiyetimle soruyorum. Nurgül Günaydın bizlerle. Nurgül Günaydın, selamlar. Hoş geldin.
1: Merhaba. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Futbol Arena'dan ve Demirören Haber Ajansı'ndan Nurgül Günaydın'la birlikteyiz. Thomas Rice gündemini sana soralım isteriz. Neler yaşandı şehirde? Tüm detaylar sende. Açıkçası bunu merak ediyordum ve Galatasaray maçı öncesinde neler yaşanıyor teknik taktik anlamda? Tüm hepsini böyle soru paketi olarak sormuş olayım. Nurgül Günaydın.
1: Yani sen de aslında hepsini topluca sormuş oldun.
0: Evet.
1: Neler yaşandı? Çok uzun olmayan bir süreç aslında. Son günlerin ana gündemi de tamamen teknik direktördü aslında. Doğru. Trabzonspor'da biliyorsunuz Fatih Tekke sonrası çok sayıda isim konuşuldu. Farklı hocalarla temaslar gündeme geldi. Doğal olarak şehirde de ciddi anlamda bir merak oluştu. Thomas Rice ismi netleştiğinde de tabii şehrin ilk tepkisine baktığımızda olumsuz bir hava hiç görmedik yani şu ana kadar. Dün akşam Bulgaristan'dan özel bir uçakla geldi biliyorsunuz. Onun öncesine kadar gidecek olursak aslında Thomas Rice'in gelmeden bir akşam öncesinde Pioli ismi ve özellikle Pioli ismi çok gündeme geldi. Hem hatta Igor Tudor da güçlü adaylar arasındaydı. Trabzonspor kulüp başkanı Ertuğrul Doğan zaten yabancı teknik direktör tercihinde bulunacaklarını ifade etmişti. O yüzden araştırmalarda, çalışmalarda hep yabancı hoca üzerinden gidiyordu. Ama dediğim gibi son gün, hatta dün işte önceki gün, dünden bir gün önce sabah uyandığımızda bir anda Thomas Rice ismiyle karşılaştık ki aslında çok da sürpriz olmadı. Bana çok erken saatte bununla ilgili bir bilgi gelmişti ama paylaşmaktan biraz imtina ettim. Çünkü artık çokça isim paylaştığımız için belki de bu da bunlardan bir tanesi diye düşündük ama dediğim gibi çok hızlı da gelişen bir süreç oldu. Trabzon Havalimanı'nda kendisini bekleyen taraftarları oradaki buluşması aslında hocanın Trabzonspor ne kadar istediğini de gösteriyordu. Çünkü bazı yorumlara baktım. Gelen birçok futbolcudan daha güzel üçlü çektiriyor şeklinde böyle esprili yorumlar da yapılmış. Hoca zaten Ertuğrul Doğan'ın bugün bir televizyon kanalındaki açıklamalarından da anlaşılacağı üzere çok istekli geldi Trabzonspor'a. Hı hı. Hatta oradaki fesih tazminatın bedelini de kendi maaşından düşülmesini istedi. Ertuğrul Doğan bugün bunları açıkladı. Çok önemli detaylar aslında bunlar. Ama dediğim gibi camianın beklentisi de hani böyle çok yukarılarda aman aman kulüp çok büyük paralar harcayıp hoca alsın yönde değildi. Güzel bir karşılamada oldu Thomas Rice'a. Kendisi de zaten bu şehir, bu bölgeyi biliyor. Trabzonspor'la da karşılaştı. Hatta biraz evvel sosyal medyada bir paylaşım da geldi. Futbolculuk hayatında Trabzonspor'a karşı oynadığı şeklinde fotoğraflar da yayınlandı. Ya insanlar artık teknik direktör tartışmasının bu saatten itibaren geride kalmasını ve artık takımın sahaya odaklanmasını bekliyor. Çünkü biliyorsun az önce söyledin sen de çok önemli bir maç var hafta sonu cumartesi günü. özellikle son haftalardaki maçlara da baktığımız zaman, özellikle maçların sonuçlarına daha doğrusu baktığımız zaman yeni hocadan beklenti bana göre çok yüksek bu anlamda. Takımın enerjisini, oyun disiplinini,

0: işte ne bileyim istikrarını yeniden oluşturmasını bekliyor şimdi camia. Çünkü Trabzon gibi futbolun çok yoğun yaşandığı bir şehirde Thomas Reis açısından da önemli bir konu bana göre bu. Belki bunu çok hızlı bir şekilde hani belki zamana yayarak oluşturabilecek. Belki çok hızlı bir şekilde adapte olacak. Bugün zaten Salah'la da bir buluşma gerçekleştirdi. Dediğim gibi beklenti yüksek.
1: Özellikle orayı böyle soruyorlar. Salah'la arasındaki iletişim nasıl olacak? O uyum kısmını merak ediyorlar. Salah'la da o fotoğrafın servis edilmesi tabii buraya da biraz çekiyor insanları.
0: Yani nasıl olacak? Ben olumlu yönde olacağını düşünüyorum. Ya. Sonuçta Thomas Reis tecrübeli bir teknik adam. Önemli başarıları da var baktığımız zaman, futbol kariyerine baktığımız zaman. Futbolun içinden gelen bir isim.
1: Evet.
0: Yani takım başında ilk antrenmana çıkmadan önce, ilk günden önce Salah'la temas kurmuş olması önemli bence. Yani bu buluşmanın bana göre basına düşmesi de çok anlamlı aslında. Yeni bir dönemin en önemli başlıklarından bir tanesi belki de bu olacak.
1: Peki Galatasaray karşısında nasıl bir Trabzon bekliyoruz Nurgül Günaydın? Oradaki notları da merak ediyorum. Son olarak onu sorayım.
0: Galatasaray karşısında 11 kastetmiyorsun değil mi?
1: Daha bugünden biraz zor olur diye sormadım açıkçası onu.
0: Yok evet bence de yani.
1: Nasıl bir Trabzon bekliyoruz diye sormak istedim. Yani kimin eksik olduğunu en azından ihtimalleri özelinde konuşursak karşılaşmanın. Bugünden biraz zor olur çünkü hak veriyorum. Yani çarşamba gününden ve Reis yeni geldi. Yani orada hiç alışılmış bir sistem yok şu an mesela Trabzon'da.
0: Yani şöyle tabii Thomas Reis'ten Galatasaray karşısında ilk maçında bir anda bambaşka bir Trabzonspor ortaya çıkarmasını beklemek de haksızlık olur aslında. Hüseyin Çimşir'in de dediği gibi Gençler Birliği galibiyetinden sonra hani benim elimde sihirli değnek yok, ben sadece oyuncularla konuştum demişti biliyorsun. Çünkü takımla çalışma süresi çok kısa. Bugün mesela çalışmadı. Belki bugün takımla tanışma günüydü ki bugüne de saymazsak Perşembe, Cuma iki gün takımla birlikte çalışacak. İlk hedefinin taktikten ziyade takımı bana göre kompakt bir hale getirmek. İşte hani bu mesafeleri daha da kısaltmak, belki savunma güvenliğini sağlamak. Çünkü Trabzonspor en çok sıkıntı yaşadığı bölgeler burası. Özellikle deplasman maçlarında en çok öne çıkan sorunları bunlar. Yani Rice'ın futbolunda önde baskı var. Evet ama bildiğimiz kadarıyla Galatasaray karşısında tabii 90 dakika kontrolsüz bir ön alan baskısı beklemek de bana göre doğru değil. 90 dakikaya bunu yaymak çok zor. Nasıl olacak? Bence Trabzonspor hani topu kazandığında özellikle Salah ve Muçi'yi hücum hattında daha çok göreceğiz belki bu maçta. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Rice'ın
1: Salah ve Muçi üzerinden okumamız gereken bir Trabzonspor ileri hattı olacak diyoruz.
0: Evet, çünkü Salah'ın affedersiniz Reis'in geçiş oyunlarını sevdiğini de biliyorum ben. Onunla ilgili bir tabii araştırma da yapıyorsunuz. Daha önce oynattığı maçlara bakıyorsunuz. Samsun Spor döneminde hatta bir Samsun maçından önce Galatasaray maçından önce Samsun'da görev yaparken de böyle bir ifadede bulunmuştu sanırım. Konuştum öyle bir şey.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un bu maçta topa sahip olma oranından çok hani topu nerede kazandığı önemli ve ondan sonrası önemli. Çünkü son maça baktığımız zaman özellikle deplasmandaki Konyaspor, işte Ahmetspor maçlarında ben onu istatistik haberlerinde çıkardım. Topa sahip olan taraf Trabzonspor, skor üreten taraf rakip takım. Yani o yüzden bana göre topa sahip oranı çok önemli değil yani. Ya topu hangi alanda kazandığı, nerede kazandığı. Kazandıktan sonraki o ilk 3-4 pas çok önemli. Trabzonspor'un çünkü bu anlamda çok sıkıntı yaşadığını, özellikle deplasmanda bu anlamda sıkıntı yaşadığını gördük. Yine burada Salah çok önemli bir rol üstlenecek. İşte Galatasaray...
1: Evet.
0: Karşısında Salah üzerinden bana göre dediğin gibi oyunu değerlendirmek gerekiyor. İşte Onaço oynarsa, formsuz bir Onaço, evet Gençler Birliği maçında iki golü var ama Onaço oynarsa onun topu tutması. İşte
1: Onaço'nun formsuzluğu dedin ya mesela Nurgül Günaydın. Çok değerli oraya değin ben. Çünkü neden olduğunu 5 haftadır 6 haftadır lig başından bu yana tartışıyoruz, konuşuyoruz. Sendeki bilgine ya da senin tahminin, sizin konuştuğunuz ne Trabzonspor basın tribününde?
0: Yani gerçekten bir anlamda

0: vermek çok zor yani. Onun için formsuzluğu evet. Yalnızca oyuncunun hani belki bireysel performansıyla da açıklamak yetersiz kalır. Son dönemde Trabzonspor belki oyuncuyu çok iyi besleyemiyor. Hı hı. Yani çünkü takımı da komple bakmak gerekiyor.
1: Senin istihbaratın da kuvvetlidir burada. Yaptığın görüşmeler yani de aynı şekilde. Hani kulüple yönetimle istek... neler konuşuyorsun bu konuda?
0: Yani ben oyuncunun içeride yani bir sıkıntısı, bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Elbette her insan onlar da insan olduğu için hı. diyorum bunu. Hani her futbolcu, onlar da birer insan. Transfer haberlerinden olumsuz etkilenmiştir. Bunlar çok çok konuşuluyor, yazılı, çiziliyor. Normal yani, etkilenebilir. Belki mental olarak o konuda bir kafasında bir karışıklık olabilir. Ama ben Gençler Birliği maçına kadar hep şunu dedim. Bir gole bakar. Bir gol attıktan sonra gerisi gelecektir. Evet, iki gol attı Gençler Birliği karşısında ama Konya Spor deplasmanda yani bırakın gol atmayı, topla doğru dürüst buluşamadı yani. Yani çok enteresan bir durum. Hani Onaçu'yu hep ceza sahası içinde etkili, doğru ortaları ve ikinci hani bu dediğimiz topları değerlendiren bir oyuncu olarak biliyoruz ya. Ama hı hı. zaman zaman özellikle geçtiğimiz yıl geriye gelip top almaya, işte stoperlerle de orada mücadele etmeye ve işte hani sırtı dönerek oyun kurmaya zorlandığı zamanlar da oldu geçtiğimiz sezon. Ben çokça gördüm Onaçu'yu geride. Hem defansa yardım ederken hem orada stoperlerle de mücadele ederken, ama şimdi çok şey yüklenmiş oluyor oyuncuya bana göre. Ve ben en önemlisi de şu, geçtiğimiz yıl çok alışık olduğumuz bir klasik vardı. İşte Muçi orta, Onaçu gol. Bu sezon Muçi de biraz eski görüntüsünden uzak. Trabzonspor'da yeterince üretkenlik göremedik Muçi'de. Ama dediğim gibi yani Onaçu'da bir formsuzluk var, ritmini yakalayamadı. Tabii bu işin bir de fiziksel mental tarafı da var. Yani Onaçu ritmini bulduğunda evet. özgüveni bana göre çok yüksek bir santrafor. Yani çünkü Gençler Birliği karşısında iki gol attı, hemen ardından işte Konya'da hiç şut dahi atamadı. Çok hı hı. tezat, birbirine tezat şeyler bunlar. Bu kadar büyük bir dalgalanma bana göre oyuncudan çok belki takım içinde ne kadar oyuna sokulabildiğini de gösteriyor. Çünkü dediğim gibi böyle bir santraforu, pivot santrafor ki Trabzonspor'un biliyorsunuz oyun karakterine en çok uyan ve her hocanın da tarifiyle bu takıma gerekli olan santrafor tipidir yani. Beslenmesi çok önemli yani böyle oyuncuların. Yani Thomas evet. Rice'ın bana göre en önemli konularından bir tanesi de Onaçu olacak. Onaçu'yu belki ceza sahasına yakın tutacak. İşte Salah ve Muçi gibi oyuncuları onun çevresine yakın ve biraz daha yaklaştırabilirse belki biraz daha farklı Onaçu görebiliriz ya da o eski özlediğimiz Onaçu'yu görebiliriz. Çünkü Onaçu'nun biliyorsunuz geriden gelip oyun kurmasını değil yani rakip ceza sahasına bitirici olmasını beklemek gerekiyor. Dediğim gibi Thomas Rice'ın da yani onun açısından da en önemli konulardan bir tanesi Onaçu olacak.
1: Peki. Nurgül Günaydın, Trabzon gündemine ilişkin aktardıkların için teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım son kısımda.
0: Güzel bir maç olur umarım. Şehir şimdiden hazırlanmaya başladı. Güzel bir atmosfer var. Şehir dışından gelenler, yurt dışından gelenler şehir havaya girdi diyebilirim. Güzel bir maç olsun. Hak edenin kazandığı bir maç olsun.
1: Umarım. O zaman tekrardan görüşmek üzere diyelim. Özellikle cumartesi 16-19 arasında uzun 3 saatlik yayınımızda uygun olduğun bölümde umarım tekrar görüşebiliriz diyeyim. Tabii senden ki. Detayları alabiliriz diyeyim. Çok teşekkür edeyim. Sağ ol, var ol.
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok selamlar.
1: Sağ ol. Trabzon'a selamlar. Nurgül Günaydın'dan detayları aldık. Demirören Haber Ajansı'ndan Nurgül Günaydın bizlere Trabzonspor'a ilişkin tüm detayları aktardı ki Thomas Rice'ı konuştuk evvela. Hemen ardından da Galatasaray maçı öncesinde detaylara baktık. Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından Anadolu'dan futbol diyeceğiz. Sakaryaspor'u konuşacağız. Bursaspor'u konuşacağız. Ayrı ayrı konuklarımız olacak. Sakarya, Tatangalar ve aynı zamanda Bursa. Timsahlar. Oraya gideceğiz. Süha Gürsoy ve Şenol Çivicik bizlerle birlikte olacak. Her iki takımı da yıllardır takip eden iki ayrı gazeteciyle konuşacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam. Radyo.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam bitti.
3: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasındayız ve Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakaryaspor'u konuşarak devam edeceğiz. Şenol Çivicik bizlerle birlikte olacak ve hemen ardından Bursa Spor'a geçeceğiz. Süher Gürsoy'la Bursa Spor'u konuşacağız. Ve hemen hızlıca Şenol Çivici'ye de ulaşmaya çalışalım. Şenol abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, size de kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sakarya'daki son durumu merak ediyoruz açıkçası. Sakarya Spor'a ilişkin, Tatangalar'a ilişkin zaman zaman konuştuğumuz bağlantılardan birindeyiz seninle. Sakarya'da ne oluyor, ne bitiyor? Sakarya neler yaşıyor? Tatangalar takımı ne kadar destekliyor ve olması gereken Sakaryaspor'da ne? Bu sezon için hedef ne? Detaylar ne? Sakaryaspor'u yeniden ne zaman böyle ateşli maçlarda göreceğiz? Taraftarıyla, oyunuyla, futboluyla konuşacağız. Yani tabii şüphesiz birincilikten, Süper Lig hedefinden bahsediyorum. Söz sende.
1: Öncelikle iyi akşamlara, yayınlar diliyorum hepinize.
0: Teşekkürler.
1: Yeniden yapılanmayla başladı Sakaryaspor bu sene. Sıfırdan bir takım kurarak girdi sezona. Tabii bunun sancıları da olacaktır mutlaka. Çünkü yeni takım biliyorsunuz liglerde o, bir kenetlenmek, birlikte olmak kolay olmuyor. Ama bunun tam tersi şekilde Sakaryaspor Lig'e çok iyi başladı. Öncelikle Trabzon deplasmanında 3-2'lik galibiyet. Ardından geçen hafta burada Adana maçındaki 2-0'lık sonuçla 2 maçı 6 puanla geride bıraktı. Bu müsabakalarda oynanan oyun ve takımın yeni isimlerden, taraftarı da heyecanlandıran bazı oyunculardan oluşması nedeniyle bu müsabakada ada pazarında seyirci sayısı da oldukça iyiydi ilk maç olmasına rağmen. Böyle olunca da tabii şehirdeki bir önceki konuştuğumuzda sizinle hani yaprak kıpırdamıyor demiştim ben. Bu sefer tamamen farklı bir havaya dönüştü. Yani hedefin şampiyonluk olması, buna göre takım kurulması, özellikle Kerim Fıray ve İlhan Depe'nin son hamlelerle taraftarın heyecanın artmasıyla birlikte Sakarya'da ivme tamamen olumlu yöne çevrildi.
0: 2'de 2 ile başlayan bir Sakarya bunun yanında.
1: Evet, aynen öyle oldu. Özellikle Kerim Fıray'ın ve İlhan Depe'nin alınan galibiyetlerde önemli rol oynaması da taraftarı daha da mutlu etti. Yani fikstürün çok önemli rakiplerle üst üste oynanmasından dolayı herkeste kafalarda soru işareti vardı ama ilk iki haftayı Sakaryaspor çok iyi geride bıraktı. Bu hafta Maraş İstiklal deplasmanı, ardından Kütahya maçı, kırmızı grupta gözüken iyi takım kuran 5-6 kulüp bulunuyor. Yani bakıldığı zaman alev alev denen, ateş attı denen hani lig bence bizim grup şu an diğer gruba göre. Hı hı. Çünkü önemli isimlerden kurulu takımlar, takımların sayısı fazla ikincilikte. Buna keza işte 52 Ordu Spor olsun.
0: Tabii bu pazar günü oynanacak Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı da önemli. Çünkü Kahramanmaraş tarafı da sezona iyi başlamıştı geçen sezon. Ama bu sezon hani onu ne kadar karşılığını, bu iyi başlama örneğin ne kadar karşılığını veriyor, geçen sezonu hatırlatıyor, o da tartışılır.
1: Tabii ama yine bakıldığı zaman kadro olarak ligin önemli isimlerine oluşan bir ekip. Yani doğru. Erzincan deplasmanında, şimdi Erzincan bu sene önemli isimlerden kurulu takımla sükse yaratarak başladı sezona. Ona karşın oradan bir puan alarak geldiler. Orada da Taner Gümüş'ün etkili isimlerinin son dakikada kırmızı kart görmesi Sakaryaspor açısından bir avantaj olacaktır ama bakıldı da Maraş deplasmanı bu ligin zor deplasmanlarından. Bu maçlarda da alınacak ilk haftaları biliyorsunuz zaten. Takım, biraz önce dedim ki, takım olma açısından çok önemli. Bu maçlarda alınabilecek bir galibiyet bir sonraki Kütahya maçında stadın belki tamamen dolmasını da sağlayacaktır. Çünkü ikincilikte bilet uygulamaları da Pasolik uygulaması olmadığından dolayı daha rahat ulaşılabildiği için biletlere taraftar çok daha kolay rağbet ve çok daha fazla rağbet gösterebiliyor. Özellikle bizim şehrimizde, biz ikincilikte son şampiyon olduğumuz sezonda da oynanan son 6-7 maçta 20 bin ortalamayla oynamıştı Sakaryaspor. Böyle olduğu zaman daha kolay oluyor. Yani Maraş'tan 3 puanla dönülmesi durumunda buradaki Kütahya maçında karnaval havasında bir maç olacak duruma gelir burası. O nedenle herkes öncelikle Maraş deplasmanına odaklanmış durumda. Takımın havası da gayet iyi. Sakat oyuncular da düzeldi. Hakkı, Bursa Spor'dan aldığımız Hakkı Türker geçen hafta sakat nedeniyle oynamamıştı. O da çalışmalara başladı. Şu an için eksik bir oyuncu da gözükmüyor. Tam takım olarak Maraş deplasmanından 3 puanla dönmeyi planlıyoruz.
0: Peki. Sakarya ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Şenol Çivicik.
1: Yani şu anlık yok. Şu an Sakarya açısından her şey iyi gidiyor. Umarım böyle de devam eder.
0: Peki. Teşekkürler o zaman. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sakaryaspor'u konuştuk. Oraları ele alalım istiyoruz. Eskişehir'i konuşacağız. Bursa'yı konuşacağız. Daha birçok kulübümüzü konuşacağız. İkinci ligde diye konuşmamak yok. Üçüncü ligde diye konuşmamak yok. Efsane kulüplerimizi konuşmaya ve radyo gol frekanslarında her daim anmaya, oradaki detayları 5 dakika dahi olsa şu anki gibi mesela Şenol Bey'den, Şenol Çivicik'ten, Sakaryaspor'u takip eden bir isimden 5 dakika dahi olsa almaya devam edeceğimizi aktaralım. Bursa Spor'u konuşacağız dedik. Bursa Spor tarafında tabii beklenmedik bir beraberlik. Bursa Spor'daki evinde, ev sahipliğinde. Esenler Erok Spor'la berabere kaldılar. Birinci ligde Kayseri Spor'un hemen arkasında ikinci sırada 16 puanla yer alıyor Bursa, ki sadece Bursa değil, orada ona çok yakın takımlar da var. Mesela Batman Petrol de 16 puanla 3. sırada, Iğdır 15 puanla takip ediyor onları, 4. sırada takip ediyor onları diyelim ve orada da tabii çekişme olacak gibi duruyor. Kayseri iyi ilerliyor.

0: Bursa Zira aynı şekilde ama beklenmeyen bir beraberlik. Süha Gürsoy benim gibi mi düşünüyor mesela? Beklenmeyen bir beraberlikti diyen tarafta mı yoksa ya geliyorum da diyordu mu diyor. Nedir, ne der, nasıl yaklaşır, nedir ne değildir kısmını Süha Gürsoy'a soralım. Süha Gürsoy hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, yayınlar sevgili Berk. Dinleyenlerimize de mutlu akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Yaklaşık 10-12 dakikalık, 15 dakikalık bir bölümde Bursa Spor'u konuşacağız ki detaylar sende esasında. Katıldığın katılmadığın kısımlarla başlayalım. Yani beklenen bir beraberlik miydi? Beklenen bir puan kaybı mıydı? Sezon başında oturur tahtaya yazarsın ya, işte şuradan 3 puan, buradan 1 puan. En azından biz basın mensupları yaparız. Takip ettiğimiz takımlar özelinde bunları düşünürüz kafamıza, fikstürü önümüzü açtığımızda. Nereye koyuluyordu Esenler maçı? Nasıl karşılandı bu beraberlik şehirde?
1: Şöyle söyleyeyim, hesapta olmayan bir beraberlik. Hesapta olmayan bir 2 puan kaybı. Çünkü Bursaspor bir ivmeyi yakalamıştı. Bir de senin de söylediğin gibi sezon başında eğer bir hesap yapılacaksa bu maça artı 3 koyarsın ki Bursaspor evdeki bütün maçlara artı 3 koyuyor. Hem taraftara hem de nasıl söyleyeyim böyle o takımın daha ateşli oynaması. Deplasmanlar biraz daha sancılı olabilir, fiziksel şartlar, statların vesaire, ama Bursaspor için şu anda bu statta bir hafta sonra amili futbol takımımız İtalya ile oynayacak. Yani her şart uluslararası düzeyde. O nedenle buraya iç sahadaki bütün maçlara artı 3 olarak bakıyor Bursaspor, ki onların başında gelen, o artı 3'lerin başında gelen mücadelelerden biri de Erok karşılaşmasıydı. Teknik adam değişiklikleri genelde ne gariptir ki takımlara olumlu sirayet eder. Esenler Erok'ta da bunu gördük. Bu arada Esenler Erok ligin en çok berabere kalan takımı, yani öyle kolay kolay da yenilen bir takım değil. Böyle bir durum söz konusu. Bursaspor da bu maça mutlak 3 puan için çıktı. Az önce belirttiğim gerekçelerle. Fakat şöyle bir durum var. Bursaspor'da Iheanacho evet çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. 7 maç 9 gol. Ona adapte olmakta zorlanan bazı isimler var. İşte mesela Butrah'ın bu hafta eksikliğini çok hissetti Bursaspor. Oyuna girince biraz daha hafif tempo yakaladı ama ilk yarıda yoktu. Karşılaşmanın ilk yarısında yoktu sakatlığı sebebiyle. İkinci yarıda girdi. İlk yarıda biraz değerli topluydu Bursaspor, fakat Butra ikinci yarıda tek başına oynamak durumunda kaldı. Takım ona eşlik edemedi. Iheanacho bambaşka bir seviyeye çıkarttı. Beklentileri bambaşka bir seviyeye
0: kaldı
1: çıkarttı.
0: Kaldı ki o gelecek yıl özelinde belki de mesela bir Başakşehir'in, belki de bir farklı takımın, yani bir Trabzonspor'un, bilmiyorum, belki çeşitlendirilebilir buradaki örnek, önemli takımların radarına girebilecek bir isim oldu artık. Kanıtladı kendini.
1: Şimdi bununla ilgili sosyal medyada da yorumumu yaptım ben.
0: Ne
1: şimdi,
0: dedi?
1: Daha
0: büyük mü düşünmek gerekiyor diyorsun mesela?
1: Böyle, Bursaspor'da böyle yıldızı parlayan oyuncular için hep şu ifade kullanılır. İşte büyük takımların radarına girdi. Bir kere bu Bursa'da çok sevilen bir ifade değil.
0: Değil.
1: Bursaspor'da sonuçta şampiyon bir takım. Her ne kadar 3. ligede düşse, 2. ligede düşse, şu an 1. ligede mücadele etse, ülke futbolunda tüm liglerde şampiyon olan tek takım durumunda yani. 3. ligde de şampiyon oldu, 2. ligde de şampiyon oldu. 2005-2006 sezonunda 1. ligde şampiyon olmuştu ve Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani Bursaspor her kategorinin takımı oldu bu arada. Ama Süper Lig'de de o İstanbul hegemonyasına son veren bir kulüp. Anadolu'da futbolu devrimine imza atan bir kulüp. 2009-2010 sezonunda, 16 Mayıs 2010'da. Şimdi bu anlamda Bursalılar buna, Bursasporlar buna hayli tepki gösteriyor. Şimdi Iheanacho'yu eğer futboldan az buçuk anlıyorsanız bilmeyen yoktur. Iheanacho zaten büyük takımlarda oynadı. Yani o adı geçen takımlardan da büyük takımlarda oynadı.
0: Doğru.
1: Böyle bir durumu var ya, adam büyük takımda oynamıyor.
0: Ama şimdi şöyle bir durum da var. Yani birincilik özelinde ya da işte Süper Lig'in farklı takımlarında, bugün burada Süper Lig'den de örnekler verebiliriz buna. Örneğin bir daha büyük takımlarda oynayıp gelen Gençler Birliği'nin santrforu çok ön plana çıkan bir isimdi geçen yıl. Şimdi unuttum bak, ismi hafızamdan gitti birden. Gençler Birliği'ne santrfor olarak geldi. Onyekuru ile beraber gelmesiyle birlikte çok konuşulmuştu hatta Gençler Birliği tarafında bu santrfor ismi.

0: geçen yıl özelinde o bir tık iyi performans gösterse o da anılabilirdi. Yani böyle takımlarla, büyük takımlarla.
1: Anılması gayet normal. Anılması gayet normal. Mutlaka.
0: Bahsettiğim şimdi... isim Mbaye Niang mesela. Yani aynı şekilde. Yani olabilir böyle şeyler ama tabii Bursa tarafı şampiyon olan bir Anadolu kulübü olduğu için diğer tarafta böyle yorumlara biliyorum şehirde de işte basında medyada da çok sıcak bakmıyor. Hatta içten içe bir tepkin olmuş olabilir senin de bana Süha Gürsoy.
1: Ben bu haberi ne zaman yapacaklar diye bekliyordum açıkçası.
0: Ben haber yapmak değil de yorum yaptım öyle söyleyeyim.
1: Evet. Ben bu haber ne zaman yapılacak, ne zaman ajanslara ya da ne bileyim gazete manşetlerini süsleyecek, internet sitelerinde haber olacak diye bekliyordum. Çok fazla gecikmedi. 7 maç 9 olunca ister istemez herkesin dikkatini çekiyor. Şimdi şöyle
0: konuşalım. Ama bu haberi yapıp sonrasında solu 4 büyüklerde alan birçok oyuncu var Bursa Spor'da. Yani Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Hala konuşulan bir kaleci gündemi var mesela Galatasaray tarafında. Yani Bursa Spor buraları aslında oyuncu da çıkartan bir kulüp. Sadece geçmişiyle değil İniyaçu'nun. Yani bugün de baktığında.
1: Herhalde canım şimdi Bursa Spor.
0: Bunu da inkar etmemek gerekir. Kötü bir şey de değildir yani bu.
1: Amilya futbol takımının iskeletini oluşturan oyuncuların yetiştiği kulüp Bursa Spor'dur. Hemen bir çırpıda ben size sayayım yani. Harun Tekin, Muhammed Şengezer, ondan sonra Okan Koçuk, bunlar kaleciler. Gelelim savunmaya. Serdar Aziz, ondan sonra Serdar Kurtuluş, bunlar savunma oyuncuları. Gelelim orta sahaya. Ozan Tufan, Ozan İpek, Volkan Şen, ondan sonra Ömer Erdoğan savunmada. Yani bunlar hepsi 2010'lu yılların A milli futbol takımının sürkülese eden oyuncuları. İşte ne bileyim gol kralı Okan Yılmaz. İşte ne bileyim bir sürü oyuncu sayabilirim yani. Adını şu an atladığım da olabilir. Gerçekten Bursa Spor bu anlamda ülke futbolunu, Türk futbolunu en çok besleyen kulüplerden biri. Milli takım seviyesinde ve evet şampiyon olmuş kulüpler için de bu geçerli. Şimdi her eğer paranız varsa bir takımın iyi oyuncusunu alırsınız. Bu gayet normaldir. Yani profesyonel bir yaşam. Bu taraftarlara zaman zaman hoş gelmeyebilir ama rahmetli İbrahim Yazıcı'nın bir sözü vardır. Ben bunu her zaman söylerim. Değerini bulsun, ceketimi bile satarım derdi rahmetli İbrahim Yazıcı. O nedenle İenaçu da olabilir, Kerem Matış'ı da olabilir vesaire. Evet. Hangi futbolcu olursa eğer değerini bulur ve mevcut yönetimde şu anda başkanlık koltuğunda Sayın Enes Çelik oturuyor. O da buna onay verirse bu transfer olur. Hiç fark
0: etmez.
1: Sence yani.
0: sence değeri ne mevcut?
1: Onu bilemem gerçekten onu bilemem. Yani şimdi TFF 1 seviyesindeki bir oyuncunun değeriyle Süper Lig seviyesindeki bir oyuncunun değeri birbirinden farklı olur. Bursa Spor şu anda İenaçu'lu bir şekilde Süper Lig'de olsaydı bambaşka bir fiyat çekilirdi. Matışlı için de keza aynı söz konusu. Ama TFF 1 olunca tabii rakam biraz daha aşağıya çekilebilir. O yüzden Bursa Spor böyle bir futbolcuyu ya da genç oyuncusunu, kalecisini şu dönemde elinden çıkartmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Bunu bir kere Enes Çelik defalarca söyledi. Matışlı özelinde söyledi. Yani biz biraz daha şey yapacağız.
0: Ben bu arada bölmüş oldum az önce ama konuyu biraz bölmüş oldum yine Açu'ya çekerek durumu. Batman Petrol Spor maçı da var. Oraya da değinecektin sen biraz daha farklı.
1: Hemen söyleyeyim. Batman Petrol Spor maçı öncelikle bu maçla ilgili maçın önüne geçen gelişme karşılaşmaya Bursa Spor taraftarının alınamayacak olması. Şimdi detay vereyim. Sezon başı Bursa Spor kamp yapıyor. Batman Petrol Spor'la aynı otelde kamp yapıyor. Oyuncular aynı yerde yemek yiyor. Bursa Spor taraftarı hazırlık maçı oynuyorlar bu takımlar. Bursa Spor taraftarı o maçı seyrediyor. Batman taraftarı da o maçı seyrediyor. Bunların hepsi oluyor. Bursa Spor yönetimi orada çok güzel rakip takımın yönetimiyle beraber zaman geçiriyor. Hiçbir problem yok. Ondan sonra ama Batman İl Emniyet İl Spor Güvenlik Kurulu diyor ki Bursa Spor taraftarının buraya girişine yasak getirdik. Şimdi yasak kararı biliyorsunuz kulüpler almıyor. Sadece İl Spor Güvenlik Kurulları kulüplere soruyor. Toplantıda yer aldıkları için temsilcileri. Bursa Spor taraftarı oraya giremeyecek. Bursa Spor Başkanı da açıklama yaptı Sayın Enes Çelik. Dedi ki ya futbol taraftarla güzel, ne yapıyorsunuz siz? Yani bu yasakçı zihniyete bir yere varamayız. Bizim ne yönetimiyle, ne taraftarıyla, ne bizim taraftarımızla, ne oyuncularıyla en ufak bir problemimiz yok. Niye bu yasak koyuluyor? Ki Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Orada herhangi bir olaya izin vermeyecek kadar da emniyet tedbiri alınabilecek gücü barındırıyor ülkemiz. Ben de çok anlam veremedim. Elbette sebepleri vardır. Elbette bir takım devletimiz bir takım duyumlar almıştır. Bir şey bilemiyorum bu konuyla ilgili. Yorum da yapamıyorum ama bunun üzerine Batman Spor Kulübü de, Batman Petrolspor da bir açıklama yaptı. Dedi ki başkan seviyesinde ya biz Bursaspor'un gelmesini istiyorduk. Bizim Bursaspor'la ilgili bir sorunumuz yok arkadaş dedi. Onların kulüp başkanı da. O kulübün başkanı da. Sonrasında Bursaspor Başkanı Enes Çelik dedi ki ya şimdi böyle biz bir mağdur durum söz konusu. Oraya gelmezse, yani bizim taraftarımız oraya gitmezse biz de ikinci yarıdaki maçta Batman seyircisinin alınmasını istemiyoruz. Oraya da kendi taraftarımızı alırız. Cezayı da katlanırız dedi Timsah Arena'da. Yani Enes Bey de dedik yani bu böyle olmaz. Çünkü gerçekten çok enteresan bir durum. İki kulüp arası herhangi bir sıkıntı yok. İki kulüp aynı otelde kalmış, aynı otelde kamp yapmış, aynı yani maç hazırlık maçı oynamış bundan 3 ay önce. Niye yasak var ki? Kimsenin de kafasında yoktu böyle bir şey. Maçın önüne geçti açıkçası. Batman bir önceki karşılaşmada biliyorsunuz Bodrum'da bir yenilgi aldı. Sezonun ilk yenilgisiydi. Bursa Spor'la puanları bu hafta eşitlendi ki Bursa Spor eğer geçtiğimiz hafta Esenler Erok Spor'u yenseydi 2 puan önde girecekti haftaya, tamamlayacaktı. Kayseri Spor arkadan geldi, onlar da 16 puanda. 3-16 takımlı puan 7. haftada. Hemen arkalarında Iğdır, Iğdır sessiz verilerinden geldi bu süreçte. Enteresan bir hafta futbol severleri bekliyor. Bursa Spor'da Butra'nın oynayıp oynamayacağı biraz soru işareti çünkü onun bir sakatlığı vardı. Geçtiğimiz hafta geniş kadroda yer aldı. Ardından teknik direktör Mustafa Er onu hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda oyuna sürdü. 62'ydi yanılmıyorsam ya da 58'di. Bursa Spor'da savunma bu ara biraz sıkıntılı. Ciddi anlamda sıkıntılı. Biraz demeyeyim ciddi anlamda sıkıntılı. Çünkü çok enteresan gol yiyor Bursa Spor. Hiç alışık olunmadık gol yiyor. Mesela bu hafta Alperen'le Barış'ın olduğu bölge SOS verdi sol tarafı. Evet. Hem sol stoper hem sol bek mevkisi. Orada ciddi anlamda bir SOS söz konusu oldu. Alperen diyorum pardon. Batuhan'ın olduğu taraf, sol stoperin olduğu taraf. Alperen sağ stoper çünkü. Bir önceki hafta takımın en tecrübelisi dediğimiz milli takım seviyesindeki Zeki Yavru'nun pası kısa düştü. Kaleci hazırlıksız yakalandı orada atıştı. Yani çok hesaplı olmayan böyle enteresan hatalar yapıyor savunma. Ama Bursa Spor maçın favorisi mi? Favorisi. Batman maçı ortak mı? Ortak. Ben seyir zevki yüksek bir müsabaka bekliyorum. Keşke Sayın Enes Çelik'in dediği gibi futbol taraftarla güzel. Futbol tribünlerin neşesi, coşkusuyla güzel. Keşke iki takımın taraftarları orada olsaydı. Sadece Batman değil Bursa Spor taraftarları da orada olsaydı. Elbette provokatif olaylar çıkartabilecek 3-5 kişi olur. Her maçta olur. Yani bunu önleme şansı biraz zordur ama toplum buna uyarsa onlar da sesini fazla çıkartamaz. Biz bunları birkaç kere yaşadık. Bazı maçlarda yaşadık. Ama hem taraftar gruplarının hem kulüplerin sağduyulu açıklamaları benim hoşuma gitti. Hem Batman tarafından hem Bursa Spor tarafından. Böyle olması lazım ama belki bir karar değişikliği olur diyeceğim. Çünkü daha maçın oynanmasına zaman var. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Yasak kararı kalkarsa da Bursa Spor taraftarı uçağa biner gider. Hiç şey yapmaz. Geri adım atmaz. Hemen gider ama bu saatten sonra zor gibi duruyor. Ben seyir zevki yüksek bir müsabaka bekliyorum. Bursa'da hatta şöyle bir durum da var. Eğer gidemeyeceksek Timsah Arena'da maça dev ekran kuralım. Hep beraber Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu da Timsah Arena diyoruz tabii biz ama esas resmi orijinal adı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu. orada dev ekranda seyredelim şeklinde

0: taraftarların bir kendi aralarında sosyal medyada bir çağrısı da var. Bursa'da her an her şey olabilir. Kentin çeşitli bölgelerinde ekranlar da kurulabilir. Bunların hepsi ilerleyen günlerde belli olacak. Yani ilerleyen gün dediğim ya yarın ya da cuma günü karar verilir. Perşembe günü de uygulanır. Şu ana kadar Bursa Spor iyi geldi, iyi gitti. Teknik direktör Mustafa Er eleştirildi. Zaman zaman ben de eleştirdim. Ama eleştiriler daha maç sezon başlamadan milli takım arasını göremezlere falan filan gitti. O hoş değildi. Oyun üzerinden eleştirebilirsin. Mesela bu hafta ben de şunu söyledim. Yani Iheanacho sahadayken takımın gol atması lazım. Ben elbette teknik direktör değilim ama çift forvete dönerdim. Hoca dönmedi. İşte bir Baran Başyiğit'i alırdım oyuna. Ama ben teknik direktör değilim. O biliyor. Yani o futbolcularla beraber yaşayan o. Beklerin bu kadar hata yapması son dönemde, işte bir önceki hafta Beriş Bek'in de hata yapması Bursa Spor'da biraz düşündürdü. Zeki Yavru'nun hata yapması biraz düşündürdü. Orta sahada bir sıkıntısı yok. Bursa Spor'un orta sahası gayet güçlü. Hem Elitim, hem Butra, hem Lincoln. Onlara zaman zaman Eyüp, zaman zaman Soner eşlik ediyor. Yeni transfer Şaraniç, Baliç'e mi benziyor dedik ama benim aklıma biraz geçmişten Franya geldi. Belki bilirsiniz, Franya isminde bir futbolcusu vardı Bursa Spor'un. Böyle evet. Hiç takım oyunu falan yok yani. Direkt kendisi takılırdı. Ama çok yetenekliydi. Bileklerine çok hakimdi. Ona biraz benzettim. O da kanat oyuncusuydu. Bu hafta hoca ters ayakta iki kanat kullandı. Sol ayaklı Şaraniç'i sağda, sağ ayaklı Halil Akbunar'ı solda oynattı. O şekilde denedi. Ama dediğim gibi 7 maçta 9 gol 2 asist sergileyen, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Iheanacho'nun önderliğinde güzel bir performans sergiliyor. Biraz da Lincoln böyle Alex Vari oynuyor ama vitesini biraz daha böyle yükselse daha iyi olur Bursa Spor açısından. Çünkü temposu beklentinin biraz altında ama kalitesiyle de o beklentinin altında kalan performansını üst seviyeye çıkartıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bir pas atıyor, işin rengi değişiyor. Bir şut çekiyor, işin rengi değişiyor. Bu hafta attığı gol de zaten bunun en güzel örneğiydi.
1: Peki. Söğür Soy, Bursa Spor'a ilişkin tüm detayları aldık senden. Cumartesi günü öncesinde cumartesi günü hatta belki maç öncesinde seninle bağlantı yapıp son durumu almak isterim. Özellikle o gün Trabzon Galatasaray maçı da var ama aynı gün birçok yere uzanabilmek adına bağlantılarımız olacak.
0: Ben de bir değişiklik olmazsa Batman'a gitmeyi düşünüyorum ben de maçı izlemek için.
1: O zaman çok güzel olur bağlantı. O gün için sözleşmiş olalım.
0: Bakalım.
1: Uygun olursanız.
0: Orada olma ihtimalim yüksek.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Süha Gürsoy.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Bursa'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
0: İyi yayınlar diliyorum size ve dinleyenlerimize.
1: Sağ olun. Süha Gürsoy ile konuştuk. Bursa Spor'u değerlendirdik ve onunla konuştuğumuz noktada hızlıca bağlantımızı gerçekleştirmiş olduk diyelim ve böylelikle haber masasında sonuna geldik. Hatta son kısımda Italiano'ya ilişkin, Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını vereceğimize ilişkin bir şey söylemiştik ama şöyle bir hızlıca kontrol ettiğimde verebiliyor muyuz diye baktığımda verebiliyoruz. Peki, zamanımız yetiyor akışın diğer kalanı için. İrfan 25 Digifutbol'da Fenerbahçe'nin gündemini konuştu. Kim ne dedi formatında az sonra sizleri o karşılayacak. Dört büyük günden de Çağatay Çıtlak gündemi değerlendirdi. Birebir de sokak futbolunda Cihan Dişli vardı ve aynı zamanda parantezin tekrarını bir diğer tarafta taraftar kulübünün tekrarını, Doğan Öncel'le taraftar kulübünün tekrarını yine aynı şekilde saatler 16'yı gösterdiğinde yayınımızda Aytekin Akay'la Trabzon'u konuştuğumuz bir diğer tarafta sadece Trabzonspor'u konuşmakla kalmayıp diğer farklı konulara da girdiğimiz, yine aynı şekilde Fenerbahçe'yi de konuştuğumuz, örneğin birçok konuyu şöyle parantezlediğimiz bir bölüm vardı parantezde. O da yine sizlerle olacak. Alper Yemenicilerle Fenerbahçe'yi konuştuğumuz, Bora Yargıç'la Türk futbolunun ekonomisini konuştuğumuz bir bölüm vardı. O da sizlerle olacak diyeyim. Günün akışı, tekrar yayın akışı bu şekilde olacak. Ben Berk Sayar. Sürçülisan ettiysek ve kalp kırdıysak Apollo diyelim. Programın bir programında son

0: Sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde 16'da ve aynı zamanda 18-20 arasında görüşünceye dek hoşça kalın. Beni Instagram Sayerberk'ten de takip edebilirsiniz diyeyim. Instagram Sayerberk'ten takip etmeniz halinde de memnuniyet duyarım diyeyim. Oradan da ulaşabileceğinizi hatırlatarak veda edeyim. Hoşça kalın.
1: Evet. Hanımefendi buyurun.
2: Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Ayşegül Bedirak Osman. Marsilya karşısında risk almazsanız kazanmanız zor, zor bir maç. Fazla risk alırsanız da kaybetmeniz mümkün. Siz hangi riski almayı seçeceksiniz hocam? Rakibinizin oyununu bozmayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa rakibinize oyunu kabul ettirmeyi mi? Teşekkür ederim.
3: Ah, credo che bisogna fare tutto bene, forse ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare nelle partite precedenti, perché affrontiamo una squadra di valore, forte, con tanti giocatori di qualità, con un allenatore esperto, con un allenatore bravo, e inizia il nostro percorso in questa competizione che ci vede affrontare squadre forti in un girone complicato e vogliamo dire la nostra, come cercando di continuare a migliorare, ripeto, a fare bene tutto quello che forse è meglio quello che abbiamo fatto vedere oggi. Bravi quando abbiamo la palla e bravi a limitare il nostro avversario, e quindi siccome ci sono a disposizione punti importanti vogliamo iniziare bene, vogliamo cercare di giocare una partita come abbiamo fatto vedere quelle precedenti. Grande intensità, grande voglia di vincere, grande voglia di non subire l'avversario, e cercheremo di proporre questo.
4: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Yani yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor. Ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek yarın güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum.
1: O gün Bey, size devam edelim.
5: O gün şahin oldu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim hocam. Aldığınız sonuçlar bütün camiaya, taraftarlara bir enerji sağladı ve geleceğe dair insanlar artık hayal kurmaya da başladı. Uzun zamandır Beşiktaş'ın Avrupa'da iyi sonuçlar almadığını biliyoruz. Şimdi bu sizin için de bir yeni meydan okuma Beşiktaş'la birlikte. Daha önce Avrupa finallerinizi zaten biliyoruz. Camianın, taraftarın sizden beklentisi size nasıl yansıyor? Futbolcular hep sizin onlara çok büyük enerji kattığınızı söylüyor. Taraftarlar aynı şeyleri söylüyor. Peki siz ne söylemek istersiniz?
3: Io dico che dobbiamo, essendo il Besiktas, cercare di onorare al massimo tutte le competizioni che andiamo a disputare. Perché è giusto che sia così. Questo è un mini campionato che abbiamo voluto a tutti i costi, abbiamo superato 3 turni difficili, tutti volevamo questa qualificazione e ci saranno 8 partite dove vogliamo cercare di entrare a far parte di quelle che proseguiranno. Cercheremo di farlo in tutti i modi, cercheremo di onorare al massimo queste questa competizione, cercheremo di essere il Besiktas, cercare di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, ma non molleremo niente. È chiaro che sappiamo che non è facile, iniziamo domani con una gara molto molto difficile, avete visto il girone che abbiamo, è un girone complicato, però ripeto, l'obiettivo è ben figurare e cercare di superare o dentro le prime 8 o dentro le prime 24. Cercheremo di fare il possibile perché l'obiettivo, ripeto, siamo il Besiktas e dobbiamo cercare di fare bene in tutte le competizioni.
4: Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olduğumuz olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz, asla hiçbir şekilde salmamamız gerekiyor. Çünkü kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten bunu demin de söyledim, tekrar ediyorum. Grubumuz gerçekten zor. Yarın da gerçekten çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
6: Buongiorno mister, lei può dirci un po' di più l'importanza di Amir Murillo nella sua squadra e anche parlare un po' di più su questa squadra di Marsiglia, sulle sue qualità, sui suoi difetti? Grazie.
4: Soru şudur. Mourinho'nun sizin için bu takımdaki yeri, önemi nedir? Aynı zamanda Marsilya hakkında iyi yanları ve kötü yanları hakkında ne söylemek istersiniz? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
3: Su Amir dico che è un giocatore, uno dei più esperti della squadra, è un giocatore maturo, un giocatore che ha grande esperienza ed è uno dei giocatori importanti di questo Besiktas, del Besiktas che è nato insieme a me, insieme al mio staff, ed è un giocatore di grande valore. Devo dire che dall'inizio, da quando è arrivato dopo il Mondiale, ho conosciuto un professionista, un calciatore di grande valore, un calciatore di livello, e sono contento di poter allenare gente come lui e come tutti gli altri che ho a disposizione. Del Marsiglia dico che il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra, nel senso che domani sarà una storia diversa, una partita diversa, e si cercherà dentro questo mini campionato di fare più punti possibili per superare il turno, quindi inizia una storia diversa. Il Marsiglia per me ha un grande allenatore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce bene le competizioni europee, una squadra piena di talento, con giocatori forti, ed è sempre il Marsiglia che nelle competizioni europee si è sempre fatto rispettare. Rispettiamo loro, sappiamo che sarà una partita difficile, però vogliamo fare anche noi una bella figura contro, ripeto, una squadra di grande valore.
4: Amir önemli bir oyuncu, kendisi tecrübeli bir oyuncu, olgun bir oyuncu ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yeni Beşiktaş'ta benim ekibim geldiği dönemden bahsediyorum. Benim için önemli bir oyuncu oldu, değerli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onunla tanıştım. Hep şu ana kadar çok profesyoneldi ve her zaman benim dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Yarım da baş

0: başlayacak bu. Bu minilik bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de yarın iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yarın.
1: Buyurun, size devam edelim.
2: Ersin Albayrak, Kartal Kort. Hocam yarın için başarılar. Marsilya'da Mourinho ayrılana kadar kanat bölgesinde kullanılan Timothy Weah sağ bek bölgesinde oynuyor. Monaco maçında Brunner sağ bek ve sağ stoperin arasından gol çıkardı. Paris ilk golünü buradan buldu. Üçüncü golde penaltı yine sağ stoper yaptı. Rem maçında da asist Weah'ın üstünden vurulan kafa da geldi. Buradaki problemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ı bu zafiyeti cezalandırırken görecek miyiz? Teşekkür ederim.
3: No, come ha detto Amir prima, siamo agli inizi, siamo tra virgolette gruppo e allenatore nuovi e penso che dopo poco tempo, perché è passato poco tempo, non si può essere perfetti. Penso che siamo molto avanti con quello che abbiamo fatto vedere, con l'identità che stiamo mostrando, ma anche noi non siamo come tutte le squadre, non si è perfetti, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, per crescere, per fare meno errori, per cercare di limitare gli errori che ti fanno e ti possono mettere in difficoltà durante le partite e ogni settimana cercheremo di essere migliori della partita precedente. Sappiamo di, ripeto, di non essere la perfezione, non lo saremo mai, ma cercheremo di essere una squadra che cerca di sbagliare il meno possibile e cerca di fare le cose per bene. Ogni partita contro ogni avversario, perché ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però ci alleniamo per essere sempre migliori e noi cerchiamo di riproporlo partita dopo partita.
0: Aslında demin Amir'in de dediği gibi yeni bir takım, daha baştayız aslında, biraz daha erken aslında, hala gruplardayız, yeni bir hocayla çalışıyoruz ve çok zaman geçmedi aradan, biz mükemmel değiliz ama bence şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En az şekilde hata yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunların üzerine hep çalışmamız gerekiyor. Ve bundan önceki maçtan her zaman daha iyi olmamız gerekiyor bundan sonra. Her maç için geçerli bu. Hepsi, her maçtan sonra daha iyisi olmamız gerekiyor. Asla mükemmel olamayacağız. Ama her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Hepsine aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki de bazı rakipler sizi daha çok zorlayacaktır. Ama herkese karşı da aynı şekilde olmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor.
1: Son iki soru Efecan Bey. Siz, Serkan Bey, sizle kapatalım.
4: Efecan Öztaşan Spor Hocam, öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Yarın Beşiktaş taraftarı stadyumu kapalı gişe yapmış durumda. Özellikle sizin de destek çağrınız vardı, ardından Vlahovic'in de bir destek çağrısı oldu. Beşiktaş taraftarı bu tarz büyük maçlarda, özellikle Avrupa maçlarında adından söz ettiriyor. Önemli bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın, bildiğiniz üzere. Yarın Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Non ho niente da dire che solo complimenti, solo veramente grandi applausi per l'atmosfera che crea la gente allo stadio, per l'amore, la passione, l'affetto che hanno nei confronti di questi colori. E so quello che sarà domani lo stadio. Cercheremo di dare gioia a loro anche domani, ci impegneremo, faremo di tutto per cercare di arrivare ad ottenere un risultato positivo. La squadra lo farà sempre, questo lo garantisco.

0: Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarında nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında, çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
1: Son soru sizinle bitirelim.
2: Serkan Morova. Hocam yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Marsilya karşılaşmasından yalnızca 3 gün sonra ligde zorlu bir deplasmana çıkacaksınız. Bu fikstür durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar kısa sürede oynanacak ikinci karşılaşmayı, bir de son olarak Trossard Ahmet karşılaşmasında forma giyebilecek durumda mı? Teşekkür ederim.
3: Allora, Trossard domani non sarà a disposizione, ha ancora fastidio e dolore al tendine, non è al 100%, quindi per domani è out. Speriamo di recuperarlo per la partita di Ahmed, mi auguro di averlo per l'ultima prima della sosta in una partita difficile, che è quella della trasferta che andremo ad affrontare in campionato, però domani Leo è out, grave perdita per noi. Di questo ne siamo molto dispiaciuti. Del calendario dico che alla ripresa ci dovremmo abituare a giocare giovedì domenica. Sarà questa la vera difficoltà quando ritorneremo dopo la pausa nazionale. Ci dovremmo abituare, dobbiamo cercare di saper convivere con questi triple partite durante la settimana. Ed è lì che verrà fuori la vera squadra, la condivisione, il coinvolgimento di tutti, tutti pronti, tutti disponibili, tutti che devono cercare di dare il massimo, perché ci sarà bisogno di tutti. Partite troppo ravvicinate e partite dove veramente lì si vedrà il vero valore del Beşiktaş. Però concentriamoci su questo, abbiamo giovedì, domenica due partite importanti. E il focus è su queste ultime due partite prima della sosta.
0: Evet, Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek. Ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Fikstür hakkında ise, fikstür aslında milli aradan sonra da hep böyle olacak. Perşembe pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada 3 maç yapmaya alışmamız gerekiyor. Ki bence asıl zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkes çünkü hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Çok sıkışık bir takvimde olacağız. Ve bence bu takımın gerçek değerini, gerçek kalitesini o dönemlerde görebileceğiz. Gerçek Beşiktaş'ı bence o periyotta görebileceğiz. Şimdi yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli 2 tane maçımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, fokusumuz bu 2 maç üzerine. Teşekkür ederim.
4: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın abi?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Canlı yayındayız. İzleyen herkese hoş geldiniz diyelim. Asensio ile başlayacağım. Sıcak gündem. Artık beklenen Asensio ne zaman dönecek? Asensio nerede sorular?

0: Bir iletişim yapıldı ve Eyüpspor maçında kadroda olması bekleniyor. İstersen orayla başlayalım. Bu sakatlık sürecinde Asensio'nun geri dönüş süreci nasıl geçti? Hazır hale geliyor mu? Gelecek mi? İstersen buradan bir başlayalım abi.
1: Şimdi artık Asensio maç oynayabilecek fiziksel duruma ulaştı. Zaten bir kontrol amaçlı bir MR da çekildi oyuncuyla ilgili. Herhangi bir sıkıntı yok. Gerekli tetkikler ve sağlık değerlendirmeler sonucu da artık takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başlaması kararı alındı. Şimdi maç Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak. Dolayısıyla yarın Perşembe, Cuma yani bu iki antrenmanda kontrollü olarak çalışmalar sürdürecek. Tabii hemen maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye ulaştı ama hani sakatlığı tamamen atlattı. Ancak şu değil. Yani Eyüpspor maçında Asensio 11 oynayacak, 11 başlayacak değil. Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacaktır. İlerleyen dakikalarda maçın gidişatına göre teknik heyet tarafından sahaya sürülecektir. Belki maçın gidişatı Fenerbahçe'den çok rahat olur. Asensio yani hiç
0: Gerek kalmaz
1: gerek
0: oynaması.
1: kalmaz, oyuna dahil olmaz ve milli aradan sonra da %100 hazır hale gelir. Aslında Asensio ile ilgili ameliyat olacak söylentilerini ortaya atanlar, iddia edenler sürecinde zaten ben onunla ilgili sosyal
0: Direkt sen
1: medyada
0: hemen
1: ben
0: tweet
1: direkt
0: atmıştın,
1: ilk
0: yalanlamıştın yani.
1: yalanlayanlardan bir
0: Evet.
1: tanesiyim, öyle söyleyeyim. Kül diyen yalan demişim. Çünkü oyuncunun tedavisi devam ediyordu. Sadece hafif ağrıları vardı. Diz bölgesindeki yaşadığı sakatlığıyla bu şu anki sakatlar arasında aynı bölge değil. Sadece adale sakatlığıydı ve burada da tam olarak iyileşmesi ve oyuncunun şikayetlerin tamamen geçmesi beklendi. Şu aşamada dediğim gibi oyunun şikayetleri geçti ve artık oynayabilecek duruma geldi. O süreç içerisinde de onun zaten yani ameliyat olacağı söylentilerin ortaya atılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin o süreçte transfer döneminin son günüydü. İşte orta saha transferi yapılmadı. O gün orada çok büyük bir sosyal medya algı yapılmıştı. Ve Asensio'da ameliyat olacak, işte 3 ay sahalardan uzak kalacak denilerek yönetimi biraz daha yıpratmak amacıyla yapılan bir algıydı bu.
0: Şimdi tabii Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de işler çok da yolunda gitmedi. Puan kayıpları ardı arkasına geldi. Asensio'nun dönüşüyle beraber Fenerbahçe'nin oyunun da yükselmesi bütün taraftarların temennisi.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir oyuncuya bağlı olarak oyunu okumamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarına bakıyorsunuz. 7 tane 7 maç oynamış. Bu maçların hiçbir tanesinde yenilmemiş Fenerbahçe. 4 galibiyet almış, 3 beraberlikle sahadan ayrılmış ve 2 tane çok önemli Avrupa'nın önemli takımları da oynamış. Lyon ve Roma karşısında. Bunlar da karşısında beraber yenilgi almamış bir takımdan bahsediyoruz. Lige geliyoruz. Ligde ise tam tersi bir görüntü sergiliyor Fenerbahçe. Aslında şimdi hep kadro işte eksikliği var, işte o yüzden Fenerbahçe bu şekilde oluyor. Yani şimdi bir futbolcu üzerinden okumanın ne kadar yani şey değil. Yani Fenerbahçe'de Asensio'da olmasa, Talisca'da olmasa Fenerbahçe'nin şu anki ligdeki durumunu açacak bir şey değil. Yani durum değil bunlar, yani söz konusu değil. Burada biraz da teknik heyetin hem oyuncu tercihleri, hem oyuna müdahalesi, oyun içerisinde yaptığı müdahaleler bence bugün alınan, yani ligde alınan şu anki tablonun en önemli şeyi, yani en önemli göstergesi. Şimdi bakıyorsun ligde Fenerbahçe 5 maç oynamış. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberliği var. Yani Fenerbahçe'nin yani şu aşamada bu tablo aslında baktığın zaman çok başarısız bir tablo Fenerbahçe adına. Tabii burada şimdi ligdeki oyun anlayışına bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin. Çok yavaş oynuyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Hız anlamında sıkıntı var. Temposuz bir Fenerbahçe var. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal da oyun şablonunda hiçbir şekilde değişikliğe gitmiyor. Ezber değişiklikler yapıyor yani. Bakıyorsunuz sağ kanat giriyor, sağ kanat çıkıyor. İşte forvet giriyor, forvet çıkıyor. Orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Bek giriyor, bek çıkıyor. Yani gole ihtiyacı, mesela Gaziantep mücadelesi üzerinde konuşursak gole ihtiyacın olduğu dakikada yani bir oyun şablonunda bir değişiklik yap. Yani tamam Lukaku'yu yani belki çift forvete dön. Greenwood 10 numara mevkiine çek. Yani o da çünkü oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeden önceki takımında oynadığı mevkilere baktığın zaman 10 numara mevkiinde de oynamış. Yani 10 maçın üzerinde 10 numara mevkiinde oynamış yani oyuncu. Forvet mevkiinde de oynamış. Değiş hücum hattının hücum mevkiinden sağ kanat, sol kanat, 10 numara forvet arkası mevkiinde oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Greenwood 10 numaraya çekip Nene'yi oyuna atabilirsin. Ya şimdi Nene geçen sezonun 47 maç forma giymiş, 12 gol, 10 asist yapmış. Bu gollerin birçoğunu ceza sahasının da o

0: hızıyla ceza sahasında işte buluştu toplarda kaydetmiş. Ya şimdi bu oyuncuyu mesela denemiyorsun. Ya şimdi bu oyuncuyu 5 maçta mı ne süre almış? Hepsinde de son 15 dakika 20 dakika oyuna dahil etmişsin. En fazla herhalde forma giydiği maç son 20 dakika mıydı herhalde Beşiktaş derbisinde almışsın. Orada da çok fazla varlık göstermiş. Ama elinde ne var? Neneyi değerlendirmiyorsun ya. Yani geçen sezon 12 gol 10 asist yapmış. Yani 22 gole katkı sağlamış.
1: Bence de çok çabuk gözden çıkarıldığını
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Şimdi Bartu Elmas şimdi 87 dakikada gole ihtiyacın var. Yani İsmail çünkü Bartu alıyorsunuz yani bu aslında hocanın biraz risk almaktan çekindiğinin net göstergesi bir yani çift forvete dön Lukaku'yu çıkar tabii Lukaku Vedat yap veya ben arada Mourinho'nun bir maçıydı Avrupa maçıydı maçındaydı yanılmıyorsam Mourinho Fenerbahçe skora ihtiyacı vardı stoper çıkarmıştı mesela stoper çıkardı forvet hattını işte hücum bölgesine adam almıştı skoru bulduktan sonra da tekrar stoper alarak eski oyun sistemine dönmüştü yani böyle yapabilirsin aslında yani bunu hiç mesela hoca aynı oyun şablonuyla devam ediyor rakibe göre bir oyun sistemi belirlemiyor ve oyun içerisinde de bu sistemi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Yani benzer değişiklikler yapılıyor. Yani senin gole ihtiyacın olduğu dakikada bir orta saha oyuncusunu çıkartıp orta saha oyuncunu alman bence hiçbir şeyi yok. Ya gole ihtiyacın var çünkü bir 70. dakikadan sonra Gaziantep tamamen kendi ara sahasına oyunu kabul eden bir anlayış içerisinde. Ya şimdi İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyorsun evet şans tanıması taraftarıyım tam inanıyorsun güveniyorsun ama İrfan Can Kahveci'ye verdiğin şans kadar bir neneye de şans tanımanı.
1: Abi bir de yani İrfan Can Kahveci tabii ki yani oyuncuları kazanmak önemlidir şans vermek önemlidir ama hani bence İsmail Hoca İrfan Can'a gerektiğinden fazla şans verdi yani bir maç oynatırsın iki maç oynatırsın oyuncuda bir parıldama vardır bir ışık vardır hadi üstüne düşersin yani İrfan Can Kahveci'nin ben kesinlikle ve kesinlikle yani kusura bakmasın artık Fenerbahçe'de bir yeri olduğunu
0: ya şöyle
1: inanmıyorum.
0: Yani fiziksel olarak hiç hazır değil. Onu görüyoruz.
1: Net bir şekilde görüyoruz.
0: Yani İrfan Can Kahveci harbi yani futbol anlamında tamamen performans anlamında geriye gidiyor. Yani şu anki performansıyla Fenerbahçe'de oynayabilecek seviyede de değil. Ama şimdi bakıyorsunuz dediğim gibi nereye mesela şans tanıman lazım? Veya şimdi oyuncu tercihleri anlamında gelirsek. Şimdi Semedo iyi performanslara giderken bir anda Semedo'yu kestin. Tamam Mert Müdür Roma maçında iyi oynadı. Çünkü Mert Müdür savunma yönü daha güçlü. Ama senin hücum anlamında takıma destek sağlayacak Semedo gibi bir ismi var. Yani Portekiz milli takımının sağ beki bu adam ya. Dünya şampiyonasında Portekiz milli takımının tüm maçlarında forma giymiş bir isimden başlıyor.
1: Orada ben bir Aziz Yıldırım etkisi
0: abi,
1: olduğunu
0: Aziz
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım etkisi bu tercihi tamamen Mert Müdür tercihini tamamen İsmail Kartal yaptı.
1: Ama yani tam da hani Aziz Bey'in söylediğinin üstüne oldu ya bu o yüzden
0: Aziz
1: söylüyorum.
0: Aziz Yıldırım'ın müdahalesi değil bu da. Burada Semedo'yu tercih etmesi yani. Burada Mert Müdür tercih etmesi. Mert Müdür Roma maçında iyi performans sergiledi. Sonra değiştirmeyeyim diye düşündü. Ama şu var şimdi Roma karşısında oynadığın oyun anlayışıyla ligde Gaziantep karşısında oynayacağın oyun anlayışı arasında fark var. Yani sonuçta Semedo iyi formdayken bu oyuncuyu neden değerlendirmiyorsun? Şimdi ondan sonra Oğuz Aydın. Kerem kötü bir performans sergiliyor. Yani Kerem ısrarı aslında hocanın Kerem ısrarı Kerem'e de zarar veriyor. Ya çünkü Kerem de yani o da iyi performans bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yani oyuncu kötü bir performans. Çok fazla hücum bölgesinde çok fazla pas hatası yapıyor. Çok fazla top kaybı yapıyor Kerem. Ya şimdi sen bu oyuncu Oğuz Aydın onun yerine oynadığı iki maçta iyi performans sergilemişken Oğuz Aydın'la devam et. Yani Oğuz Aydın'ı da oynatmıyorsun. Yani sonradan oyuna dahil ediyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de Gaziantep maçı özelinde baktığımızda Gaziantep'in şimdi hoca maç sonrası ne açıklama yaptı? Dedi ki zemin dedi 3 dakika dedi uzatma dedi. Tamam 3 dakika uzatma doğru 8 dakikalık duraklama var. Hakem 3 dakika uzatma vermiş. Ama sen o 3 dakikaya gelene kadar Fenerbahçe ne yaptı mesela?
1: Doğru soru bu.
0: Son 70 dakikada son 20 dakikada Fenerbahçe'nin herhalde Greenwood'un bir direkten dönen serbest vuruşu var. Ondan sonra çok ciddi bir pozisyon yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin zaten konuşulması gereken bugüne kadar oynanan tüm resmi maçlarda Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe temposuz oynuyor, yavaş oynuyor. Ya şimdi Beşiktaş derbisi sonrası kim çıktı açıklama yaptı? Şikrinyar değil mi? Şikrinyar çıktı ne dedi? Hem ofansif hem defansif anlamda çok daha iyi olmamız lazım. Geliştirmemiz gereken yönler var dedi. Ake Gaziantep maçından sonra ne dedi? Daha hızlı oynamalıyız dedi. Yani takımın iki tane tecrübeli ismi. Ya bunlar bu iki isim de Avrupa'nın en önemli kulüplerinde forma giymiş stoperler. Ve bunlar hocanın yani takımdaki eksiklikleri vurguluyor.

0: Kamu önünde vurguluyorlar. Yani Fenerbahçe'de iyi gitmeyen bazı şeyler var ve bunlar da artık futbolcular da dile getiriyor. Şimdi takımın iki tane tecrübeli ismi Şikrin Yarake. Şimdi bazı söylemler var, hani hocanın özellikle İsmail Kartal'ın Şikrin Yarake ikilisinin nedeniyle istediği oyunu oynatamadığı yönünde iddialar
1: Şikrin
0: ortada.
1: ve Ake'den
0: Çünkü
1: dolayı.
0: onlar iki tane, ikisi de ağır işte, orada önde baskılı oyun oynatamıyorum şeklinde. İyi de hani hocam, yani bu transferler yapılırken ya zaten hani Ake transferinde sen takımın başındaydın transfer yapılmadan önce. Yani o zaman ona kendi oyun anlayışına, oynatmak istediğin oyun anlayışına göre bir oyuncu tercih ediyorum deseydin. Niye bunu söylemedin? Şimdi her şeyi mesela Talisca üzerinden okuyan bir kesim var. Talisca gitmeseydi. İşte bir tanesi, birileri diyor ki Şerif'i işte Lukaku alınmasaydı Şerif işte Vedat Talisca üçlüsüyle devam etseydi Fenerbahçe. Şerif gitti, takımda şu anda Coventry'de hiç forma giymiyor. Yani bir maçta 30, son 30 dakikada forma giydi. Golü yok. Adam daha henüz, yani gittiği takımda da çok fazla varlık gösteremedi. Yani o gün Şerif gitmesin diyenler, eğer Şerif kalmış olsaydı bugün Fenerbahçe niye 9 numara transferi yapmadı? Sadece Vedat ve Şerif'le sezona devam edilir mi? Bu riski nasıl aldın algısı yapacaklardı. Çünkü geçen sezon Şerif'le ilgili neler söylediklerini biliyoruz. Yani Şerif'i de Fenerbahçe çok iyi bir bonservis bedeline sattı arkadaşlar. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 25 milyon euro. Çünkü geçen sezon çok fazla forma şansı vermediğim bir oyuncuyu 25 milyon euro gibi bir bedelle sattı Fenerbahçe. Bu satış da hani öyle yani bu Fenerbahçe'nin aslında konuşulması yönetimin bir başarısı. Ya bu satış şeyde de yani Fenerbahçe, dediğim gibi eski Fenerbahçe idare menajeri Hasan Çetinkaya'nın da önemli bir pay olduğunu söyleyebilirim. Bunu da vurgulayalım. Ama işte Talisca yok. İşte Talisca'nın olmadığı için Fenerbahçe orta saha da işte üretkenlik sorunu yaşıyor. Talisca'nın olduğu maçlarda da Fenerbahçe sıkıntı yaşadı. Geçen sezon ilk 5 haftada Talisca için söylenenleri ne çabuk unuttunuz yani.
1: Tabii.
0: Yani şimdi şunu gördüğünde bak. Yani hoca kendi elindeki teknik yetin zaten şeyi buradan çıkar. Yani öneme. Elindeki kadroya göre en uygun oyun sistemini belirlemek zorundasın. Ve o oyunculardan maksimum verim almak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de işin kötü tarafı oyuncuların fiziksel durumlarının da çok iyi olmadığını görüyoruz. Ve sezona formda başlayan oyuncuların da fiziksel olarak geriye gittiğini de görüyoruz. Yani Kante Fenerbahçe'ye şampiyon, dünya şampiyonası sonrası geldikten sonraki süreçte yavaş yavaş Kante'de de performans düşüklüğü
1: Ya
0: başlamaya
1: bir
0: başladı.
1: çünkü yani bir tempo ortada bir oyun yoksa zaten bir oyuncu üzerinde ne yapabilirsin ki abi? Şimdi Kante'nin performansına
0: Ama
1: bakıyorsun.
0: demek
1: Artık
0: ki takım anlamında, yani fiziksel
1: işte onu
0: anlamda
1: diyorum.
0: iyi, fiziksel anlamda iyi çalışmıyor yani
1: Bir
0: demek
1: de
0: ki
1: şu
0: takım.
1: var, bence takım artık hani puan kaybettikçe ve kötü oynamaya başladıkça her geçen gün başka bir oyuncunun performansı aşağı doğru gider. Yani ne
0: Ha
1: yapabilir ki yani? Mesela bir süre sonra Greenwood'da düşer oyun böyle
0: abi
1: olursa.
0: Greenwood'u zaten bu şekilde oynatırsan Greenwood'dan da zaten çok fazla verim alamazsın. Yani Greenwood'un nerede oynatacaksın Greenwood'u? Yani Greenwood'un en tehlikeli olduğu bölge ceza sahası çevresinde topla, o ceza sahasına yakın bölgede topla buluştuğu anlarda. Ama Greenwood ne yapıyor? Kendisine top gelmez ama orta sahaya kadar gelerek top almaya çalışıyor. Yani çok geniş bir alanda oynuyor. Hem oyuncunun belli bir süre sonra o fiziksel anlamda yoruluyor oyuncu.
1: Evet.
0: Zaten savunma anlamında, yani Greenwood'u mesela dediğim gibi 10 numara mevkiinde değerlendirebilirdin. Niye değerlendirmiyor? Yani bir tercih yap hocam, yani bir dene yani. Gaziantep maçında bir 10 numara çek, 10 numara, ya illaki kanat girip kanat çıkmasın yani. Ya bir değişiklik yap. Üçlüye dön, üçlü savunmaya dön. Üçlü savunmadan işte üçlü savunmaya döndüğün zaman Archie Brown'un da sol kanat bek olarak oynadı. Aslında üçlü savunmada iyi performansla sevgili Archie Brown.
1: Evet.
0: Ya Semedo da aynı şekilde sağ kanatta değerlendirsin. Yani aslında elindeki kadroda farklı dizilişlerle, farklı opsiyonlarla çözüm üretebilirsin. Ama burada önemli olan, burada bunu çözüm üretecek olan kim? Teknik heyet. Şimdi Fenerbahçe topa sahip olduğu bölümlerde yavaş oynuyor. Yani sürekli geriye yana pas yapıyor Fenerbahçe. İleriye gidiyor, bir bakıyorsun tekrar stopere dönüyorlar oyuncular. Ondan sonra da rakip savunma zaten yerleşiyor. Ya yani sen hızlı çıkmadığın zaman, hızlı hücum yapmadığın, hızlı paslaşmadığın zaman, hızlı düşünmediğin zaman rakip savunmada yerleşiyor ve sen ondan sonra da o savunmayı açmaya çalışıyorsun. Yani pas tercihlerini, hücum aksiyonlarının uygulanmasında yaşanan gecikmeyle beraber Fenerbahçe'de de tabii rakip savunma çok rahat yerleşiyor ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermiyor.
1: Evet.
0: Bir de Fenerbahçe'nin
1: Söyle abi.
0: maçlarda organize atak anlamında Yani kaç tane organize hata var efendim? Kaç tane maçlarda attığı gollerin kaç tanesi organize hatayla gerçekleşti? Yani bu da bir şey. Şimdi duran top Fenerbahçe kaç golü var? Yani birçok pozisyonda duran toplardan gol attı. Yani organize atak gerçekleşse çok az organize atakla golü var Fenerbahçe. Hı hı. Ya bunları söyleyince de tabii insanlar tepki gösteriyor. Biliyorsun Asensio konusunda topuk yaylası tesislerinde kamp sürecinde
1: evet.
0: Yani mutsuz gibi demiştim ben Asensio için. Yani nasıl tepki gördüm? Artı yine ben bir geçmiş yayınlarda İsmail Kartal'ın oyun sisteminde Asensio'yu kendisine oyun sistemine uygun olmadığını, Fred ve Talisca'nın daha uygun olduğunu düşündüğünü ve dolayısıyla Asensio'nun satılabilir raporu verdiğini de satabiliyorsanız Asensio'yu satın diye raporu verdiğini de söyledik. O zaman da tepki gördük. O takımı karıştırıyorsun, takımı karıştırmak istiyorsun diye. Şimdi gelinen noktada, şimdi insanlar Talisca'ya ayrıldıktan sonra bunları söylemeye başladılar. Ama o gün Talisca değil de, yani o gün, bugün Talisca kalsaydı, Asensio ayrılmış olsaydı, aynı kişiler bu sefer diyeceklerdi ki Asensio'yu niye takımda tutmadın, Talisca'yı takımda tuttun diye yönetimi eleştireceklerdi. Çünkü amaç farklı. Amaç Bağcı'yı dövmek. Yani bunu yapanların amacı çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki mevcut kadroda neredeyse her mevkinin alternatifi var Fenerbahçe'de.
1: Hı hı.
0: Şimdi bir 99 puanlık sezonda mesela o zaman da Fred'in de yine eksik mevkiler yok muydu? Vardı. Ya ona göre bu oyun sistemi geliştirdin mi? Geliştirdin. Yani bunda da aynısını yapabilirsin. Farklı dizilişler, bazı oyunculara farklı mevkilerde oynatarak çözümler üretebilirsin. Ama hoca çözüm üretemiyor. Biz 99 puanlık sezonda ne diyorduk İsmail Kartal için? A planı çok güzel işliyor diye. Ama B planı yok diye eleştiriliyordu o zaman. Biz de hep şunu diyorduk. A planı çok güzel işlediği için B planına gerek yok diye İsmail Hoca'yı savunuyordu. Hı hı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin A planı da yok. Yani bırak B planı, A planı işlemiyor Fenerbahçe'de. Yani onu oluşturamadı daha Fenerbahçe.
1: Peki bu süreç sence nereye gidecek abi? Yani milli ara da geliyor tabii. Burada milli ara Fenerbahçe için rahatlatıcı olacaktır muhakkak. Yani en azından krizin bitmesi. Tabii maçı da çok önemli de. Bu işin sonu nereye gidecek yani, ne düşünüyorsun?
0: Valla bu ilişki çok sağlıklı yürümez ya. Onu söyleyeyim yani. Bir kere orada bir kopma yaşandı. Yani özellikle Samandıra'da oyuncularla teknik heyeti arasında bir iletişim sorunu var. Hatta yabancı oyuncularla teknik heyeti arasında bir iletişim sorunu var. Bunu nasıl çözülecek? Yani milli arada gerekli uyarılar belki yapılır. Teknik heyetinde oyuncularla konuşup belli noktada belli soruları, bu krizi çözmek de zaten görevi aslında teknik heyetin.
1: Evet.
0: Ya sorun Samandıra'da, yani biz geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı sezonlarda da teknik heyetle futbolcular arasında tartışmalar yaşandı. Ama bir noktada sonra teknik heyetle bunlar çözüme kavuşturuldu. Teknik heyet oyuncuyla konuştu, işte oyuncuyla belki yönetim konuştu. Ama Fenerbahçe'de evet, milli araya Eyüp maçını umarım kazanarak girer. Ve ondan sonraki süreçte uzun bir milli ara var. Oradaki süreçte de bu yaralar sarılır. Ama ben bu ilişkinin çok sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim.
1: Yani neden böyle düşünüyorsun
0: teknik
1: abi?
0: Heyetle, çünkü yani oyuncularla teknik heyetler arasındaki bağın koptuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bazı oyuncular üzerinde mesela. Yani şimdi
1: kim mesela bu oyuncular?
0: Ha, genelde yabancı oyuncular, onu söyleyeyim.
1: Yani zaten yerliler sorun yaşamaz. Niye yaşasın ki? Ben yerli oyuncu olsam
0: yerli oyuncularda da bazı oyuncularda sorun
1: var. Hocayla çalışmak isterim çünkü şans veriyor.
0: Ya şimdi ama dediğim gibi yani bu noktada bunun çözülmesi gerekiyor. Yani Samandıra'da bir sorun var mı? Var. Bence Samandıra'da sorun var. Zaten oradaki sorun çözüldüğü takdirde bu sağ sonuçlarına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Ama Sayın İsmail Kartal istifa ettikten sonra tekrar geri döndü. Hı hı. Bence o süreçte kendi oyuncular üzerinde inanırlığını da kaybetti. Çünkü Roma maçında iyi performans sergilemişsin. Galibiyeti kaçıran tarafsın. Ondan sonra oyuncuların da hiçbir şekilde konuşma yapmışsın. Oyuncular istifa haberini duyunca şok oluyorlar. Hı hı. Beklemiyorlar çünkü. Ve insanlar Roma maçından sonra galibiyeti konuşamadı. Ya işte galibiyet diyorum, yani iyi oyunu konuşamadı mesela. Sen iyi onu konuş, o konuşma, yani insanların Roma maçında sergilenen futbolu, işte oradaki taktik anlayışının doğru olduğunu ve bu taktik anlayışının Roma'ya üstün geldiğini mesela anlatamadı, konuşamadı. Neyi konuştu insanlar? İşte istifayı konuştu. Ve o psikolojiyle, o mentalle

0: Fenerbahçe Gaziantep maçına çıktı. Bir gün antrenmana gelmediniz. Ondan sonra ertesi gün antrenmana geldi.
1: Evet.
0: Oyuncuların üzerindeki, bence oyuncular üzerindeki inancı şeyini de kaybetti. Güvenilirliğini de kaybetti İsmail Hoca.
1: Yani orada da bir problem olduğunu düşünüyorsun
0: Ben öyle
1: ama
0: düşünüyorum.
1: işte tabii şöyle de bir durum var. Şunu da konuşmak gerekiyor. Günün sonunda İsmail Hoca da bunların farkında olacak ki istifasını verdi. Ondan sonrasında Sayın Başkan Aziz Yıldırım adeta İsmail Kartal'ın önünde kalkan oldu ve ben olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak dedi. Yani bu saatten sonra alınacak sonuçlar İsmail Kartal'a yazdığı kadar bence Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetimin de etkileyecekti. Sonuçta bu kararı verenler de onlar oldu.
0: Sayın Aziz Yıldırım bu süreç içerisinde yani kendi başkanlığı döneminde sezon devam ederken teknik direktör hiçbir zaman değiştirmemiş. Yani bu bir şey. Sayın Aziz Yıldırım da kendisine ciddi bir destek verdi. Ama bu süreçten sonra ya bu ciddi desteğin ardından ne beklersin? Bir reaksiyon beklersin değil mi Gaziantep maçında?
1: Evet.
0: Yani ne teknik heyette bir reaksiyon görebildik ne oyuncularda bir reaksiyon görebildik. Yani burada yani oyun anlamında bir gelişim göstermiyor Fenerbahçe. Aksine oyun anlamında geriye de gidiyor Fenerbahçe. Yani işin iş kötü tarafı. Gelecek adına umut vermiyor. Şimdi bu böyle devam ettiği takdirde her şeyin bir iyi ki vardır. Yani ilerleyen dönemde bir değişiklik olursa da çok şaşırmam ben açık ve net söyleyeyim yani.
1: Yani mesela İsmail Hoca dedi ya geri döndüğünde ben dedi biraz bu konuda duygusal davrandım diye. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da duygusal davrandığını düşünüyor musun o akşam için?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sadece zaten o şişe atılmasına bağlamıyorum olayı. Yani o bir şey oldu. Çünkü daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş derbisi sonrası ve Roma maçındaki skora göre veya işte Roma maçının sonucu ne olursa olsun istifa kararı alacak, istifa edecekti diye düşünüyorum. Şişe atılması bir şeydi. Yani ne diyeyim? Sadece hani bunu bir şey olarak ek bir şey olduğunu üzerine. Çünkü daha önce ben bu kararın alındığını düşünüyorum. Çünkü bazı artık bize de bilgiler gelmişti istifa edebileceği yönünde. Yani istifa edebileceği yönünde bilgiler de Roma maçında istifa edebileceği yönünde bilgiler gelmişti. Ama şimdi duygusal davrandım mı?
1: Bence biraz öyle.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim basın toplantısında Sayın İsmail Kartal şişeden bahsetmiyor.
1: Evet.
0: Madem orada bir şey olsa şişe nedeniyle istifa ettiyse o zaman bunu net şekilde söylersin. Taraftara bir tepki göstermiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Orada teşekkür etmediği kim var?
1: Yönetim.
0: Yönetim var, başkan var, Oğuz Çetin var. Üç kişiye teşekkür etmiyor. Taraftara teşekkür ediyor. Mesela şişe atan kim? Taraftar değil mi? Hatta taraftarda bazı taraftarda tepki gösteriyordu maç içerisinde Sayın İsmail Kartal'a. Yani o yüzden sadece şişeye bağlayarak bir istifa kararı aldığını yani duygusal davrandığını ben düşünüyorum. Ben orada daha önce alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum bu sürecin.
1: Tamam, İsmail Hoca tarafını
0: Ama
1: anladım
0: Sayın
1: ama
0: Aziz
1: başkan
0: Yıldırım'da
1: tarafını merak ediyorum
0: beklenmedik bir karardı onun adına. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Sayın Aziz Yıldırım zaten protokol tribünde oturuyordu. İstifa kararı alınca aşağı indi ve kendisiyle konuştu. Abi duygusal davranıyor. Sayın Aziz Yıldırım sonuna kadar destek veriyor. Arkasındayım diyor. Yani bence orada önemli bir liderlik de yaptı.
1: ben.
0: İleride oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş oldu aslında.
1: Ne
0: Ama
1: açıdan söylüyorsun bunu?
0: bu şu değil ama mesela şöyle söyleyeyim. Ha şimdi bunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ama sonuç ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu şekilde yani eğer kötü sonuçlar alınmaya devam ederse ve Fenerbahçe'nin oyununda bir gelişme görülmezse yani İsmail Kartal sonuna kadar devam edecek diye bakmamak lazım. Yani orada bir değişiklik de yapabilir herhalde. Yani bir değişiklik söz konusu olabilir. Ama şu andaki Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İsmail Kartal. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece bu İsmail Kartal bugün görevinin başındadır dedi. Şimdi İsmail Kartal'ın yapması gereken de Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmek olmalıdır. Ha bunu nasıl yapacak? Bunu bir şekilde yapmak zorunda. Yani oyuncularla arada sorun mu var? Bu sorunu çözmek zorunda. Gerekirse o 99 puanlık sezonda takımın lider isimleri Tadic ve Dzeko'yla sezonun başlarında hep konuşuyordu. Gerektiğinde onların görüşlerini alıyordu. Daha fazla iletişim kurmak zorunda o zaman. Yani bu sorunları çözmek zorunda. Çünkü Samandıra'da yaşanan sorun saha içine de yansıyor. Yani bunu da görüyoruz yani. Oyuncuların yüz ifadelerinden görüyoruz. Oyuncular sahadan dışarı çıkarken bunları görüyoruz. Mesela Asensio krizini iyi yönetemediler.
1: Zaten sezona giriş ofsayttı. Yani direkt ligin ilk başında hemen Asensio ve İsmail Kartal kriziyle biz yayınlarda konuşmaya başladık. Ortada bir kriz yok, siz uyduruyorsunuz. İşte neden böyle haberler yapıyorsunuz, neden böyle yayınlar yapıyorsunuz dendi ama ortada bir kriz oldu sonrasında.

0: ortaya çıktı mı? Çıktı. Yani bunu saklamanın anlamı yok ki kimseden.
1: Şöyle söyleyeyim. Sonuçta ne oldu? Şimdi Millet Özel Haber diye veriyor.
0: Şimdi ortaya çıkınca özel
1: Özel
0: haber oluyor.
1: Haber diye veriliyor değil mi şu anda? O zaman zaten aslında ilk başta sorun vardı. Yani zaten bir şey vardı. Asensio ile Sayın İsmail Kartal arasında. Hatta İsmail Kartal Asensio'nun kendi oyun sistemine uygun olmadığını da düşünüyordu. Biz hep ne demiştik? 99 puanlık sezonundaki o kadroya şey yapın. Kim vardı 10 numara pozisyonda? Szymański vardı. Arkada Fred 8 numaradaydı. Yani 6 numarada. Yani burada Szymański gibi bir 10 numara istiyor aslında. Onun oyun kafasında o. İleride baskı yapmak için. Ama elinde Asensio var. Ya o zaman Asensio varsa Asensio'ya uygun bir oyun sistemi kurmak zorundasın. Ona uygun bir oyun anlayışı kurmak zorundasın. Greenwood var. Şimdi bunu da mı söyleyeyim? Yani Greenwood da belki hocanın tercihleri arasında değildi. Bunu söylersek de şey mi
0: Valla
1: olacak?
0: ben söyleyeyim.
1: Yani
0: Hocanın
1: hoca
0: Malcolm'u istediğini
1: evet
0: biliyorum
1: evet yani hoca
0: Greenwood'un.
1: Greenwood yani
0: Çünkü şu
1: şu örneği
0: sebeple Malcolm'un daha fazla
1: savunma daha
0: defansa
1: fazla savunmaya
0: yardımcı
1: yardım olacağı için.
0: olacağından dolayı
1: Yani bunu
0: Greenwood
1: söylesek
0: yerine.
1: yine söyleyecek. Yani şimdi bu da var.
0: Öyleydi ama gerçek bu. O
1: Bu
0: gün
1: da var.
0: söylemedik de. Yani şu
1: Yani
0: anda Greenwood alındığı için bence rahatlıkla söylenebilir bu. Ben de biliyorum onu.
1: hani
0: Hocaya Malcolm mu
1: önce
0: Greenwood
1: tercih
0: mu
1: değildi en
0: tercih?
1: azından onu
0: Öncelikli
1: söyleyeyim.
0: tercih değilmiş.
1: Önce tercih değildi.
0: Malcolm'u tercih etmiş Greenwood'un
1: Yani
0: yerine.
1: şimdi baktığında o zaman teknik heyeti nasıl yani ön teknik heyeti düşen önemli görev elindeki kadrodan maksimum verimi alabilmektir. Daha eksik kadrolarla mücadele ederken bile Fenerbahçe daha iyi sonuçlar aldığını da görüyoruz. Yani yoksa bir oyuncunun gönderilmesiyle Gençlerbirliği mağlubiyetini işte Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyeti Gaziantep maçında alınan beraberliğini buna bağlayamazsınız. Gençlerbirliği maçında mesela şimdi öyle bir şey ki Beşiktaş mücadelesinde iki savunma şeyle oynuyorsun. Tamam mı? Orada Kerem'i orta sahaya atıyorsun. Yani biraz daha ofans. Ama Gaziantep maçında Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsüyle oynuyorsun hocam yani. Yani Beşiktaş maçında oynaman gereken bir aslında o üçlüyü Beşiktaş maçında İsmail'i koymuş olsan belki berabere kalacaksın. Belki de sonucu alacaksın. Yani galibiyetle sahadan ayrılacaksın. Onu yapmıyorsun. Yani hoca da aslında biraz saha içerisinden koptuğunu net göstergesi bu.
0: Katılıyorum. Peki şu görüşlere katılıyor musun? İşte Fenerbahçe havlu attı.
1: Yo ben avlattığı görüşüne katılmıyorum.
0: Ama
1: Daha ligin
0: oyunun
1: başı.
0: gelişmesi şart
1: Daha ligin
0: mesela.
1: başı. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Ahmet maçı var değil mi bu hafta?
0: Evet, o puan kaybederse bu puan kaybederse mi
1: Ama
0: gitsin?
1: şöyle söyleyeyim bu olacak. Galatasaray Trabzon
0: Peki,
1: maçı var.
0: buyurun.
1: Galatasaray Trabzon maçı var değil mi?
0: Evet.
1: İkisinin de berabere kaldığını düşünüyorum. Hani mağlup falan değil. Birisiyle 4 puana düşüyor. Birisiyle puan farkı 3'e düşüyor. Ve daha ligin 6. hafta 6 maç geride kalmış. Bu puan farkı kapanır. İnsanlar umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyun anlayışı. Yani gelecek adına umut vermiyor Fenerbahçe. Oynadığı
0: O
1: oyun umut
0: zaten
1: vermiyor. Hız yani oyun
0: problem.
1: yani oyunda çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Hızlı paslaşması gereken yavaş paslaşıyor. Yani ofansif anlamda sıkıntılar var. Ya şimdi az önce bahsettik. Şimdi Lukaku'yu oyuna alıyor. Şimdi herkes Lukaku'ya eleştiriyor. Lukaku'yu eleştiriyor. Lukaku niye alındı diye. Ya bak Lukaku bu şey Gaziantep maçında aslında çok geniş şeyde kaldı. Top indiriyor topu tam stoperlerle. Çevresinde kimse yok. Yani çevresinde yakınında bir insan şey olsa pozisyon hazırlayacak. Birkaç tane pozisyon hazırladı Lukaku. Roma maçında da biliyorsun girdikten sonra Oğuz Aydın'a verdi. Gaziantep mücadelesinde de birkaç tane pozisyon tehlikeli pozisyon hazırladığını gördük. Yani şimdi bu oyuncu üzerinden algı yapmaya başladılar. Şimdi Fenerbahçe'de bir kesim hani işin başarı kısmında değil yani başarısız olsun biz yönetime vuralım işte geçmiş hesapları ortaya dökelim şeklinde algı yürütüyorlar.
0: Peki, süper chatler var. Onları da okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım. Hemen ekrana getireyim. Yaşar Köksal demiş ki itiraf ediyorum zamanı Denizli ve Lorant'ı lig devam ederken değiştiren benim. Demiş.
1: Lig Denizli'yi sezon sonunda gönderdi. Lorant'ı değiştirdi herhalde. Doğru, Lorant gittiydi diye hatırlıyorum. Ama uzun son dönemde teknik adam değiştirmedi o şey, Sayın Aziz Yıldırım.
0: Peki bir tane daha var. Onu da getirelim. Umut Sarıer giderse batarız diyen Ali Bey klanı benzeri Aziz Bey her şeyi herkesten iyi bilircilerin başkasınınmış gibi antrenörü eleştirip adresleme tutarsızlığı demiş.
1: Ben antrenörü eleştiriyorum çünkü burada sorun teknik heyette. Yani şimdi elin bir şey söyleyeceğim %100 her mevkide yani %100'lük bir transfer başarısı olmadı. Tamam eksikler var mı? Var. Ama bir tane transfer yapılmadı işte bir U23 orta saha oyuncusu transfer edilmedi diye de yani bu alınan teknik heyet ligde alınan sonuçlar sadece buna bağlayamazsınız. Elindeki kadrodan maksimum değeri almak zorunda Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezonun eksiği yok muydu Fenerbahçe'nin?
0: Evet.
1: Vardı Tedesco döneminde. Ama Tedesco da eleştirilen Tedesco bile daha fazla verim aldı bazı oyunculardan. Şimdi Semedo'yu şimdi bakıyorsun Semedo üzerinden yapıyorlar. Semedo gönderilseydi işte taş kalsaydı. Ya Semedo sezona çok iyi başladı. Formdaydı adam. Formda.
0: Evet.
1: E şimdi Mert Müldür'ü eleştirmiyor musunuz Gaziantep maçındaki performansı nedeniyle? Şimdi Semedo gitsin diyenler Mert Müdür Oğuz Aydın'da devam edelim düşüncesindeydi veya Mimoviç gelsin yani. Mimoviç'i harbiden yani Mimoviç'i kaç maç izleyebildiniz ya? Kaç maç izlediniz?
0: Tabii.
1: Ya yani Mimoviç oynatsa teknik heyet diyelim ki ve hata yapsa bu sefer diyecekler ki sağ bekle Mimoviç'le devam edelim mi? Semedo'yu niye gönderdiniz? Fenerbahçe'nin en önemli sorunu zaten sezon başında 20 tane yabancı oyuncusu olmasıydı. Bu Fenerbahçe'nin elini transfer sürecinde oldukça kısıtladı. 10 artı 4 kuralı da Fenerbahçe'yi kısıtlayan en önemli nedenlerden bir tanesiydi. Yabancı kuralı değişsin dediler hatırlarsan. Sayın
0: Evet.
1: Aziz Yıldırım 10 artı 4 kuralı değişsin. Hani Fenerbahçe yönetimi değiştirmek istiyor diye. Orada bile inanılmaz algı yaptılar. Bunun için mi geldiniz? 10 artı 4 kuralını işte kalmalı. Rakiplerin güçsüzleşecek. Ama orada senin bak senin aksine senin elini kolunu bağladı transfer döneminde.
0: Tabii. Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
1: Şimdi önümüzde Eyüpspor maçı var.
0: Hı.
1: Ben Eyüpspor maçında kadroda bazı rotasyonlar bekliyorum. Yani özellikle Oğuz Aydın'ın yeniden ilk 11'e dönmesini. Orta sahada bu kez 3 tane Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünden bir tanesinin yedek kulübesine çekilmesini ve 10 numara mevkiinde Greenwood'un oynamasını bekliyorum. Mert Müdür'ün yerine sağ bekte Semedo'nun oynamasını bekliyorum. Lukaku'nun yerine de Vedat oynamasını bekliyorum. Yani nasıl bir diziliş ve de bir de Nene'nin ilk 11 oynaması bekliyorum. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Ake, Şikri, Semedo, Şikrin, Yar, Ake, Brown. Orta sahada İsmail Kante. Onların önünde Greenwood. Orta alanın sağında Oğuz, solda Nene ya da Kerem. Nene'yi bekliyorum. İleride ise Vedat muhtemel 11 ile ben Fenerbahçe'nin sahaya çıkması bekliyorum Eyüpspor mücadelesinde. Tabii Eyüpspor maçı çok önemli. Eyüpspor maçını kazanıp Fenerbahçe milli araya rahat girmek ve milli arada da yaralarını sarmak istiyor. Tabii o milli arada çok sayıda oyuncu da milli takıma gidecek. Lukaku'nun Belçika milli takımından affını isteyebileceği, çünkü burada kalıp fiziksel anlamda eksiğini giderip ondan sonra işte takıma dahil olmak isteyeceği yönde bilgiler var. Ama ben hani Belçika milli takımına gitmesinin daha doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum. En azından orada daha iyi antrenman yapar ve daha iyi hazırlanır diye düşünüyorum. Ve diğer taraftan çok sayıda oyuncunun tabii milli takıma gitmesi, oyuncuların da performansı anlamında çünkü milli takım sonrası Fenerbahçe çok yoğun bir tempo bekliyor. Orada yani oyuncuların tekrar iyi bir şekilde hazırlanması süreci götürecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Ake ve Şikrinyar ikisi de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Ake sadece bir maçta 45 dakika, o da ilk geldiği maçta herhalde 45 dakika 45 dakika oynadı. Sonra ağrı hissedince oyundan çıkmıştı. Şimdi Şikrinyar'la Ake'nin de milli takımlara gideceğini düşünüyorum ben her ikisinin de. Yani onlara bir mesela dinlenme şansı yok mesela Ake ve Şikrinyar'a. Şikrinyar tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Ve çok da ciddi bir efor sarf ediyor diğer maçta. Onlar için aslında da tabii yoğun bir periyot bekliyor Fenerbahçe'yi. Teknik heyetin de mesela Opong'u da bazı maçlarda denemesi gerekiyor. Yani onu da bir görmemiz gerekiyor. Çünkü ya bu oyuncuların da üzerine çok fazla yük bindi özellikle Şikrin yarın.

0: taraftan da dediğim gibi milli ara Fenerbahçe adına ilaç gibi gelecektir. Hem Asensio %100 hazır hale gelecek. Mert Hakan da dönecek. Ona da yani büyük işte 1 Ekim itibariyle cezası sona eriyor Mert Hakan'ın. Milli aradan sonra o da takıma dahil olacak. Orta saha rotasyonunda kendine yer bulacaktır. Umarım o da iyi bir şekilde döner. Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Diğer taraftan Kerem için de ayrı bir parantez açmak lazım. Kerem de bugüne kadar 10 maç oynadı. Beklentilerin çok uzağında. Hücum bölgesine çok fazla top kaybediyor. Çok fazla zaman zaman pas hataları yapıyor ve bu pas hataları Fenerbahçe'ye rakip kontra hata olarak geri dönüyor. Şu ana kadar 10 maçta 2 tane asisti var. Golü yok. Fenerbahçe'den Kerem'den beklentiler çok daha yüksek. Umarım Kerem de daha iyi performans ortaya koyar. Ama burada da yani burada da özellikle iç sahada oynanan maçlarda yapılan hatalarda protesto etmek yerine oyuncuyu, çünkü bu protesto oyuncuyu daha fazla düşürüyor. Bundan da yerli futbolcular fazlasıyla etkileniyor. Kerem'e de umarım bu süreçten sonra o da golleri ne yapmaya başlar. Yani iki tane asisti var. İki asisti de Şampiyonlar Ligi elemelerinde atmış asisti. Gol beklenti oranı da oldukça düşük geçtiğimiz sezonlara nazaran. O yüzden de ondan da çok daha iyi performans bekleniyor. Ama burada da hocaya da ayrı bir parantez. Hocanın da özellikle Oğuz'a daha fazla şans vererek Kerem'i de bazı maçlara dinlendirip oyuncunun biraz daha mental anlamda dinlenmesini sağlaması gerekiyor. Çünkü oyuncu da çok fazla ısrar ederseniz o oyuncuyu da kaybedebilirsiniz.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Tüm Beşiktaş taraftarlarının sıcağı sıcağına haberini aldığı Trossard haberini de ilk veren sevgili Fırat Günayer de şu anda telefonun diğer ucunda Sports Dijital'den, TRT Spor ekranlarından da hepinizin en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Fırat Günayer, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler. Trossard'la ilgili şimdi biraz önce Vincenzo Italiano'ya da sorular soruldu. Ahmet maçında da muhakkak kullanmamız gerekiyor dedi. Marsilya maçında olmayacak ama bunun haberini de ilk sen verdin sevgili Fırat Güneyer. Ne kadar etki eder Trossard'ın olmaması özellikle Marsilya maçı için?
3: Ya hafta boyunca aslında bir iki gündür bir ağrıları vardı. Yani takımla beraber çıkmıyordu. Bugün bir kez daha denedi kendini. Aslında çok kötü durumda değil ama ağrıları devam ediyor. Sonuç itibariyle risk etmek istemediler. Önemli bir oyuncu Beşiktaş'ın önemli parçalarından bir tanesi. O yüzden de risk edilmeyecek. Maç kadrosunda olmayacak. Ahmet maçını yetiştirmeye çalışacaktır. O da kesin değil bu arada. Yani o ağrıların ne zaman geçeceği, nasıl geçeceği önemli. Bunlar olacak bu arada. Hep söylediğimiz şey. Yani yoğun maç trafiği de başlayacak milli maç arasından sonra. Zaman zaman oyuncuların dinlenmesi gerekecek. Zaman zaman sakatlar olacak. Tabii ki ilk maçın, ilk kendi sahasındaki maçta bu olması tabii ki talihsizdir. Çünkü oyun kurulumu Trossard üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Yani Beşiktaş oyunu sol kanattan kurmaya başlamıştı ve Trossard 2 maçtır, 3 maçtır çok net bir şekilde ağırlığını koymaya başlamıştı. Beşiktaş'ın kozlarından biri olmaya başlamıştı. Onun olmayacak olması tabii ki Beşiktaş'ın oyununu etkiler. Etkilememe ihtimali yok. Ne yapacak hoca? İki tane seçenek var. Bir, İlhan oynatmak. Ya orada genç, çok tuttuğu bir isim İlhan Fakılı, bildiğiniz gibi Lig 2'den geldi Fransa'dan. Hı hı. Ve geldiğinden bu yönde hep katkı yapıyor. Ya İlhan oynayacak ya Pukki oynayacak. Pukki'yi evet sağ kanat olarak aldı ama Pukki'nin kariyerinin ciddi bir sol kanat tecrübesi de var. O yüzden de orada ya İlhan ya Pukki'yi deneyecek büyük bir ihtimal ama oyun şekli mutlaka değişecektir. Daha Beşiktaş'tan bir tık daha zor bir maç haline gelecektir.

0: Çünkü ne olursa olsun en önemli yıldızlarından bir tanesi. Tabii ki Blažić'in sahada olacak olması önemli. Orkun sahada, Salih sahada. Dediğim gibi Yapoku'ya İlhan'ı büyük bir ihtimalle sola atacak. Ya oyun anlamında tabii iki takım arasında şu anda ciddi şekilde Beşiktaş önde. Marsilya bir kriz içerisinde bildiğiniz gibi. Yani Marsilya
1: 3 maçtır AKP'ye yeniliyor. En iyi 4 tane oyuncusunu sattı.
0: Ya şöyle ekonomik kriz içerisinde bildiğiniz gibi ve 2021'de UEFA'ya verdikleri sözü tutamadılar. Biz şu kadar tasarruf yapacağız dediler ve onların hiçbirisini yapamayınca UEFA bu sefer çok sert bir ceza verdi ve transfer yasağı getirdi. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyor, bedava oyuncu bile alamıyor. Yani bonservisli oyuncu da alamıyor. Birçok oyuncusunu sattı. Satmaya devam ediyor. Yani teklif oldukça da Arap kulüplerine vesaire göndermeye devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizleri var. O yüzden de geçen sene kadroyla hiç alakaları yok. Yani geçen sene göre ciddi güçsüzler. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş bir takım var. Hocaları yeni. Genesio çok tecrübeli bu arada. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu ama çok yeni bir hoca ve o da takımı kurmaya çalışıyor. Henüz hazır değiliz diye geçtiğimiz maçtan sonra açıklama yaptı. Çünkü 3 maçtır üst üste kaybediyor ve kötü oynayarak kaybediyor. Çok problemli şekilde buraya geliyorlar. Biliyorsunuz taraftarı gelmeyecek. Onlar da geçen sene bir Şampiyonlar Ligi maçını yanılmıyorsam Meşale Akter deplasmanda ve UEFA onlara da ceza verdi. Yani UEFA'nın hiç acımadığı bir kulüp maalesef. Her taraftan sıkıştırıyor UEFA bunları. O yüzden de buraya moralsiz geliyorlar. Sıkıntılı geliyorlar. Ha Fransa ekolüdür. Çok büyük Avrupa tecrübesi vardır tabii ki. Yani ne olursa olsun Marsilya hiçbir zaman nasıl gelirse buraya Marsilya için çantada keklik diyemezsin. Öyle bir takım. Yani ismi olan işte altyapıdan çıkardığı oyuncularla bile bir şeyler yapabilen işte Højbjerg'i var, ne bileyim Paşaoğlu var. Yani yeni oyuncuları olan bir takım. Yani neticede çok zor durumdalar, kötü durumdalar ama bir ekol neticede. Bir Fransız ekolü. O yüzden de kolay bir maç değil. Ama ben açıkçası oyuna baktığım zaman, kadroya baktığım zaman hele Trossard'da olsaydı çok net favori diyecektim ama Trossard tabii moral bozdu ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Hatta Marsilya'nın da Beşiktaş maçının 3 gün sonrasında çok önemli Paris Saint Germain maçı var. Ben de bugün yayına gelmeden önce baktım. Marsilya Paris Saint Germain maçı biletlerini taraftarlardan hiçbir ilgi yok. Yani o derece herhalde taraftarlar da Marsilya'ya küsmüş durumda. Fırat Güney'e çok sorular geldi. Sen bağlandıktan sonra Feyyaz Bey diyor ki Fırat abi yeni transferleri nasıl buldu acaba, bir yorum yapabilir mi demiş.
0: Ben Beşiktaş iyi bu sezon iyi bir transfer dönemi geçirdi. Yani gelen oyunculardan Salih'ten büyük bir katkı aldı Beşiktaş. Blažić çok tartışılmayacak bir isim. Trossard o da çok tartışılmayacak bir isim. Bir kere bu yani bir Nübel çok tartışılmayacak bir isim. Yani Beşiktaş'ın bu sene aldığı 3 tane oyuncu çok Beşiktaş tarihinde iz bırakabilecek kapasitede oyuncular. Trossard, Blažić ve Nübel, üçünü bir kenara koyalım zaten. İlhan rotasyon için alındı ve fayda sağlıyor. İlhan da iyi çıkmış vaziyette. Burada tabii en çok merak edilen iki tane oyuncu var. Miretti ile Poku. Bunların performansı önemli. Bunların performansı Beşiktaş'ın bu seneki başarısını belirleyecek. Çünkü kadro derinliği çok yok Beşiktaş'ın ve Poku ile Miretti'nin çok net iyi oynaması lazım. Ama genel tabloya baktığımızda hep şunu derdik kendi aramızda konuşurken. İşte Beşiktaş'tan Galatasaray'a kimi alırsın? Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kimi alırsın? İşte soru hep aynıydı. Rafa'yı alırım sadece. Veya sadece Orkun'u alırım. Artık öyle değil. Artık sayı arttı. Nübel alırsın, Blažić alırsın, Trossard'ı alırsın, Orkun'u alırsın. Yani o bir olan sayı 3'e 4'e 5'e çıktı. O yüzden de Beşiktaş'ın kadro kalitesi bu sene gerçekten yükseldi. Gerçekten iyi bir duruma geldi. Ha eksikler var mı? Elbette var. İşte bir sakatlık olduğu zaman işte Salih'in rotasyonda çok fazla yediği yok gibi gözüküyor. Orkun'un yok gibi gözüküyor. Evet onlar biraz problem ama bence bir transfer dönemi geçirdi Beşiktaş.
1: Hüseyin Bey diyor ki Fırat abi artık TRT Spor'da izleyemiyoruz, acaba nerede çıkıyor, onu da yanıtlayabilir misin Fırat?
0: YouTube'da biliyorsunuz Spor Sijital'de şu an bir televizyon gözükmüyor gibi ki zaten biliyorsunuz spor televizyonu az var ülkemizde, yani televizyonlar da bu arada YouTube yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. O da bir problem. Yani dijital yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. Ben öyle bir şey tercih etmem. Çünkü artık hayat, siz de çok iyi biliyorsunuz, dijitalde. Televizyon çok önemli. Radyo da çok önemli. Ben radyoyu da çok severim. Ama televizyonda artık dijitalin izin verilmediği ortamda televizyonlarda iş yapmak çok kolay değil. Ama Sports Dijital'de ve kendi kanalım Rabona'da devam ediyoruz.
1: Sercan Kartal Cevat Rasim ve Şeref Bey de diyor ki Fırat Güneyer'e sorabilir misiniz hocam? Ahmet Spor maçı için düşüncelerini merak ediyoruz. Kazanır mıyız diye sormuşlar sana da.
0: Valla haftanın maçı bence.
1: Çok güzel haftanın maç olmayacak mı Fırat?
0: Tabii tabii haftanın maçı yani ligin en formda takımı, bence en iyi oynayan takım Beşiktaş ve form olarak da oyun şekli olarak da en etkili takımı Ahmet. Ahmet'i bir lige yeni çıkan takım gibi zaten artık kimse görmüyordur büyük bir ihtimalle, ama Ahmet'in zaten bunları yapacağını az çok transfer dönemini takip eden herkes biliyordu. Ciddi bir bütçe ayırdılar ve çok önemli oyuncular aldılar. Gerçekten önemli oyuncular aldılar. O yüzden de Ahmet'in etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle ön tarafı çok hareketli. Ben Beşiktaş'ın maçları genelde pozisyon vermeden gol beklentisini düşük tutarak bitiriyor. Rakiplerine gol pozisyonu vermiyor. Ben bu maçta gollü maç bekliyorum. Yani böyle bir 4-3, 3-2, işte ne bileyim 5-3 falan böyle enteresan bir maç bekliyorum. Gollü maç bekliyorum açıkçası. Ne olur maç çok zor onu tahmin yapmak ama ne olursa olsun oyun organizasyonu anlamında Beşiktaş'ın oyunu daha güçlü. Beşiktaş daha güçlü. Beşiktaş şu an ligin en organize ve en hazır takımı gibi gözüküyor. Bu sene çok erken belki, 5. hafta bunu söylemek bilmiyorum doğru mu değil mi ama yani hikaye sanki Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak havası var ligde, bakalım ne olacak.
1: Oraya doğru da gidiyor zaten değil mi?
0: Biraz öyle gidiyor, biraz öyle gidiyor ama tabii bunu bilmek çok erken. Şimdi 5. haftada bunu söylemek çok erken ama şu 5 haftayı değerlendirdiğimizde Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak gibi gözüküyor çünkü Fenerbahçe'de Trabzon'da çok ciddi problemler var.
1: Evet, bir de milli ara aslında Fenerbahçe'de Trabzonspor'da iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: 3 hafta tabii. 3 haftalık ara takımların tekrardan oturması için tekrardan organize olması için iyi. Evet, evet iyi. 3 hafta o açıdan iyi. Futbol sahaları için kötü. Özleyeceğiz ligi. Ama yapacak bir şey yok. Milli takımla teselli olacağız.
1: Fırat Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın, bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere, sana da kolaylıklar diyorum. Hoşçakal.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Fırat Güneyer'e de bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bunları da yaptık. Tabii devam edeceğiz. Dostlarımız var. Tabii saat olarak dostlarımıza bildirdik ama Sayın Dursun Özbek ve Vincenzo Italiano'nun açıklamaları basın toplantıları canlı yayına girince spor yazarlarıyla da dolayısıyla saat konusunda tabii mutabık kalamadık. O yüzden öteledik. Şimdi ben tekrar bir yandan spor yazarı arkadaşlarımıza da hem mesaj atıyorum hem de yayına girecekleri için önceden de yazayım ki onlar da kendilerini hazırlasınlar diye. Bakalım. Evet. Bülent Tuncay'ı arıyorum şimdi Karar Gazetesi'nden. Onunla da birçok program yapmıştık. Şu anda telefonun da diğer ucunda. O da yılların gazetecisi. Sevgili Bülent Tuncay, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesine hasret kaldık Bülent Tuncay. Ne zaman arasak ya sınır kapısında ya bir toplantıda ya bir şehirler arası yolculukta.
2: Biraz yoğun bir döneme denk geldi. Vallahi biz de sizleri özledik.
1: Bülent Tuncay, bir gezelim görelim programı yapmayı da aslında deneyebilirsin. Ne diyorsun?
2: Vallahi fena fikir değil. Bunun üzerine biraz çalışmak lazım.
1: Fair play'in ruhunu da içine katan.
2: Tabii. Fair play'siz olmaz zaten. Olmaz. Hayatın her aşamasında olması gerekiyor fair play.
1: Neyse, ben ödülümü aldım ya, o yüzden sıramı savdım. Rahat rahat konuşabilirim seninle. Bülent Tuncay, şimdi tabii haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim. Avrupa Kupası'na değinmeden takımlarımızda bazılarında tabii teknik direktörlerle ilgili dalgalanma süreçleri oldu. Beklenilen seviyelere gelemedi. Daha farklı hayal kırıklıkları oldu. Ama bir yandan da Galatasaray ve Beşiktaş da yoluna devam ediyor. Neler söylemek istersin?
2: Trabzonspor'dan başlayalım. En sıcak gündem bugün için bence Trabzonspor. Thomas Reis geldi Trabzonspor'un başına. Fatih Tekke ile yola çıkmışlardı. Fakat sürpriz bir şekilde önce hoca sinyali verdi. Ayrılık sinyali. Bu kadro antrenör gönderir dedi. Hı-hı. Yıldızlar gelmeye başlayınca, birdenbire kapasite ve beklenti yükselince Fatih Tekke'nin bakış açısı değişti. Bunu önce sözlü olarak beyan etti, arkasından da istifa etti. Geri aldı, sonra da görevden alındı. Hüseyin Çimşir'i denendi. İki maç, ilk maç 5-0'lık görkemli bir galibiyet ama

0: arkasından yaşanan mağlubiyet Hüseyin Çimşir'in de bu kadro için aslında peş peşe galibiyetler elde etse, biliyorsunuz bunlar aynı zamanda fırsatlardır.
1: Tabii.
0: Başka bir hikaye dönüşebilirdi. Daha önce de benzer bir şekilde alternatif hoca olarak gelmişti. Fakat mağlubiyet Trabzonspor'daki yapıyı değiştirdi ve sürpriz bir isim geldi. Bana göre sürpriz bir isim geldi. Thomas Rice. Rice Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor. Karadeniz'de çalıştı. Samsunspor'da başarılar elde etti. Bu açıdan baktığımızda Alman ekolünden gelen, Alman disiplinine sahip ve bu kadroya katkı sağlayabilecek bir isim. Türkiye'yi tanıması çok önemli bence. Yabancı olması da önemli. Çünkü Türkiye'de yani Şenol Güneş gibi ya da yeni teknik adamlardan Burak Yılmaz gibi Trabzonspor camiasında karşılığı olan isimler ya da Trabzonspor'da Giray Bulak gibi isimler varken yabancıyı tercih ettiler. Yabancı oyuncuların ağırlıklı olmasından dolayı. Bu anlamda da Thomas Rice'ın Türkiye'yi bilmesinin getirdiği bir avantaj olacağını ve kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir avantaj var. Biliyorsun Uluslar Ligi'nin takvimi değişti. 3 haftalık bir araya gireceğiz. Milli maç arası var.
1: 3 maç var.
0: Evet, 3 maç. Bu kapsamda da milli arada takımlar yeniden dizayn edilebilir. Yani Thomas Rice şu milli araya kadarki süreci, Galatasaray derbisini kazasız belasız kendi açısından atlatırsa, yani bu arada ciddi bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Yani açığı kapatır, takımla kaynaşır, oyuncuları daha iyi tanır. Buna göre oyun planını oturtur, antrenmanlarda denetir ve bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Zamanlama olarak da doğru bir zaman olarak karşımıza Trabzonspor'un Rice tercihi, ama sahadaki sonuç çok önemli. Yani oyun planına, güçlü bir oyun planı gerekir. Yani yıldıza dayalı bir oyun, yani yıldızlar çok önemlidir ama güçlü bir oyun planı gerekir. Bakalım Rice Trabzonspor'da bunu başarabilecek mi? Hep beraber göreceğiz.
1: Evet, Trabzonspor'u bitirdik. Sırada?
0: Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş uzun süredir beklediği çıkışı yapıyor. Nedir o çıkış? Yani Beşiktaş'ın kimyasında isyan vardır. Mücadele vardır. Yani Beşiktaş kupaya takıntılı bir camia değildir. İyi oyuna, mücadeleye, oyun içindeki savaşa aşık bir camiadır. Italiano ve kurduğu takım ve oyun planı Beşiktaş tribünlerine, Beşiktaş camiasına bu beklentinin karşılığı olarak bir vaatte bulunuyor. Bu da Beşiktaş'ı bir toparladı, bir havaya soktu. Tabii ki Beşiktaş doğru transferler de yaptı. Güçlü bir hücum hattı oluşturdu. Savunmasındaki gediği kapattı. Çok kolay gol yiyen bir takımken biraz daha az pozisyon veren, geçen sene son 2-3 senenin kadrolarına göre çok daha az pozisyon veren bir takıma doğru evrilmeye başladı. Yani İtalyano'nun Beşiktaş'ı bu savaşçı kimliğiyle ve camiayı inandırarak kendini kabul etmesiyle bu sene şampiyonluk denklemin içinde olacaktır. Yani son dönemlerde, yani bırakın yılın ikinci takvimine, yani 2026'dan 2027'ye, 2025'ten 2026'ya, ondan önce 2024'ten 2025'e geçemiyordu. Yani Kasım'da, Aralık'ta Beşiktaş havlu atıyordu ve yarışın uzağında kalıyordu. Bu sefer başka bir hikaye var. Beşiktaş'ın sezon olabilir, fırsat kovalacaktır. Galatasaray'ın iniş çıkışlarını doğru değerlendirirse Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bir şampiyonluk öyküsü yazabilir bu sezon. Onun işaretlerini veriyor.
1: Evet. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Fenerbahçe mi ve Galatasaray mı acaba?
0: Şimdi Fenerbahçe ya, çok ilginç bir süreç yaşadı Fenerbahçe. Yani ne yaşadı tam anlayamadık. Yani perde arkasında ne var? Su şişesi geldi. Bu tabii bir teknik adam için. Yani teknik adamlar artık çok kırılgan davranıyorlar. Yani mesela Klopp da Alman milli takımındaki görevi kabul etti ama ben ve ailemle ilgili en ufak bir reaksiyon giderim olursa dedi. Görevi bırakırım. Aha. Giderim dedi. Ayrılırım, görevi bırakırım dedi.
1: Çok güzel açıklama değil mi?
0: Tabii yani diyor ki ya, oyunun içinde kalın kardeşim, yani aileleri karıştırmayın, özel hayatları karıştırmayın, oyun neyse onunla ilgili eleştiri yapın, ama bambaşka boyutlara geliyor. Yani bu tutkuyla izah edilemeyecek bir saldırganlığa dönüşüyor. Dünyada da böyle, Avrupa sporu, Avrupa futbolu bunun çok

etkisi altında kalıyor. Amerika başka mesela. Orası eğlence kültürü. Yani spor bilimcisin. Sen de benim gibi biliyorsun Marmara'dan. Hani spor boş zaman etkinliğidir, eğlencedir yani özünde. Fakat biz bunu o kadar başka kılıflar giydire özünden uzaklaştırmaya başladı ki hayatın sanki kendisiymiş gibi bir durum ortaya çıktı. Çok önemlidir ama hayatın kendisi değildir. İşte o yüzden de kulüp bu mesajı veriyor. Teknik

0: İsmail Kartal'ın başına geldi. Bir su şişesi onun bütün psikolojik şeylerini taşırdı. Daha birike birike, yani arkamdan çok konuşuluyor diyor. Çok kırılgan bir portre çizdi. Ama günümüzde futbol her şeyi kapsayan, yani bu geçmişte centilmenlerin oyunuydu. Yani bundan 100 yıl önce çok centilmence oynanan, sert, çok sert. Okullar ve askerlerden kaynaklanan bir kültürden gelen çok sert bir oyun, ama oyun içinde her zaman centilmenliğin olduğu bir kültür vardı. Şimdi taraftarlar çok fazla oyun içine girdi. Sosyal medyadan da kaynaklandı ve bu birçok insan için büyük bir baskı unsuruna dönüştü. İşte İsmail Kartal da bu baskıyı göğüsleyemedi. Bir dalgalanma yaşadı ama Aziz Yıldırım tarafından ikna edilerek tekrar göreve getirildi. Bu tür gitgeller teknik direktörleri güçlendirmez, daha da zayıflatır, kırılgan olduğunu gösterir. Yani yumuşak noktasını, zayıf noktasını ifşa etmiş oldu İsmail Kartal. Bunun üzerine devam edecekler, gideceklerdir. Yani hem içeride hem dışarıda. Hem Fenerbahçe camiasının içinde tribünlerde hem de deplasmanlara gittiğinde İsmail Kartal artık bununla daha fazla, yani sakin duran, hakem eleştirisi genelde yapmayan, sadece oyunu anlatan, naif duruşuyla çok başka bir portre çiziyordu İsmail Kartal. Etkilenmiyor, sosyal medyayla çok fazla aşırı neşir değilim diyor. Ben oyunuma bakarım, Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye odaklanırım. Hedefim şampiyonluktur diyor idi. Ama bundan sonra başka bir, işte zaten ilk maçta da direkt hakem hataları üzerinden bir kurguyla başka bir dile dönüştü. Yani İsmail Kartal dönüşüyor. Bundan önceki İsmail Kartal'la bundan sonraki İsmail Kartal farklı olacaktır ve de artık zayıf tarafını herkes biliyor. Yani bu İsmail Kartal'ın kırılma anlarında, yani Fenerbahçe oyununu güçlendiremezse ki zayıflıklar var, problemler var, saha içinde liderlik problemleri var. Tadiç Ceko'nun dönemindeki o güçlü Fenerbahçe oyununu, saha içindeki o güçlü karakterlerden yoksun olduğu için İsmail Kartal tekrar oturtmakta zorlanıyor. Bu da ona negatif olarak dönebilir. Yani İsmail Kartal aynı Fatih Tekke benzeri bir sürece doğru gidebilir. Bunu biraz da skorlar belirleyecek tabii.
1: Sevgili Bülent Tunca, şimdi bağlanınca sana da çok soru geldi. İzin verirsen o sorularla dinleyicilerimizin devam etmek istiyorum. Avcılardan Eyüp Bey diyor ki, Bülent Tunca'ya çok selamlar. Galatasaray'da Trabzon maçında Osimhen ve Lemina iyileşmeyene kadar tam anlamıyla oynatmaması lazım değil mi? Bence rotasyona gidip yedek ve genç oyuncularla, yerli özellikle, şans vermesi gerekmez mi sizce? Risk almadan başarı gelir mi? Demiş.
0: Doğru, bu bir tercih meselesi. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şeylerin eksik olduğunu görüyoruz. Yani Osimhen Galatasaray için vazgeçilmez bir figüre dönüşmüş durumda. Yani sadece attığı gollerle değil, liderliğiyle de saha içindeki o dominantlığıyla da, takım ileri taşıması, 3. bölgede tutmasıyla da Galatasaray'ın oyununu değiştiriyor. Yani Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray farklı oyunlar oynuyor. Bu açıdan baktığınızda Galatasaray'ı Osimhen'siz düşünmek biraz sıkıntılı bir tabloyu ortaya çıkıyor ki geçen sene gördük. Yani maçların 1/4'ünü kaçırdı sakatlıkları ve bir Afrika Kupası nedeniyle, Uluslar Ligi nedeniyle Osimhen yoktu. O dönemlerde Galatasaray çok bocaladı ve şampiyonluğu bile kaybedebilirdi. Eğer Fenerbahçe daha dikkatli olsa, belki Trabzonspor bile yarışa odaklanıp aradan sıyrılabilse, Galatasaray'ın şampiyonluğu bile avucundan kayıp gidebilirdi. İşte Osimhen bu kadar etkili bir oyuncu. İşte Okan Buruk da o yüzden bütün kritik maçlarda Osimhen'i değerlendirmek istiyor. Trabzon karşısında da onu değerlendirmek isteyecektir. Çünkü o milli aradan önce önemli bir kayıp yapmak, yaşamak istemiyor. Çünkü kendi de darbe aldı. Yani Okan Buruk da bütün bu görkemli başarısına Galatasaray'ın, sadece Galatasaray değil, Süper Lig tarihinin en önemli skor başarılarını, istatistik verilerini elde etmesine, üst üste 4 sene şampiyon olmasına rağmen hala kendisini başta Galatasaray camiası olarak, Galatasaray camiası olmak üzere birçok futbol severe kabul ettiremedi. O yüzden de riske girmek istemeyecektir. Yani Eyüp Bey haklı. Ben de olsam Osimhen'i biraz tutmak isterim. Yani dinlensin. Verimli olarak, çünkü Barcelona maçı var Ekim ayında. Barcelona maçı dönüşü olacak Uluslar Ligi'nin devamında. Şampiyonlar Ligi'nde ve o kadar maçı, Barcelona çok formda bir takım. Yani Barcelona maçına kadar herhangi bir aksaklık yaşamadan Osimhen'in toparlanması

0: kazanmasını düşünürüm. Ama Okan Buruk kendi yaşadığı bu baskı nedeniyle böyle bir şeye yönelir mi, onu hep beraber göreceğiz. Genelde bu tür baskılardan etkilenmeyen ve bağımsız karar veren bir teknik adam olarak karşımızda, ama bu sefer durum farklı. Ama yine de yani Eyüp'in sorusuna dönersek, Okan Buruk için bence bu sene, yani onun esas kendini kabul ettirme noktası Şampiyonlar Ligi ve bir Barcelona galibiyeti. Yani Osimhen'i riske etmeyebilir, Trabzon deplasmanında götürür ama onunla başlamaz duruma göre değerlendir diye tahmin ediyorum.
1: Erbil Bey demiş ki, bu arada telefonları da bir kere hatırlatalım. Basın toplantısı bittikten sonra anons etmemiştim çünkü. 0212 273 10 Bülent Tuncay var şu anda Radyo Gol'de. Mikrofonlarda diğer tarafta. Erbil Bey diyor ki, Çağatay Hocam, radyonda sesini kapatabilir misin Bülent Tuncay? Buradan distortion, yankı yapıyor. Erbil Bey diyor ki, Geçen haftalarda Bülent Tuncay ile çok güzel bir sohbet etmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Tuncay gibi yorumcuları lütfen bizlerle daha sık buluşturursan daha da mutlu olacağız demişler. Bir de sorum olacak, Trabzonspor Galatasaray maçı için neler söyler Bülent Tuncay?
0: Ya teşekkür ederim. Yani gerçekten
1: ben de teşekkür ediyorum bu arada.
0: Ölür Bey, bizim sesimiz, bizim gibi insanların sesi çok fazla çıkamıyor. Sana da teşekkür ederim, bu şansı veriyorsun bize.
1: Estağfurullah.
0: Ama maalesef futbolda spor basını fanatik bir noktaya doğru gitmeye ve objektiflikten, merkezden kaymaya başladı. Bizim gibi merkezde kalan, gördüğünü yorumlayan, taraf olmayan insanlar için çok fazla mecra yok. Genelde insanlar tek taraflı bakıyorlar. Bir futbol körlüğü yaşıyorlar. Sadece kendi kulüpleri üzerine odaklanıyorlar ve her şeyin kendilerine nalıncı keseri gibi kendilerine yontuyorlar. Bu doğru bir bakış açısı değil. İşte Erdil Bey ve bizim gibi insanların çoğalması ve bu akımı kesmesi gerekiyor. Futbolun, sporun gelişmesi, güzelleşmesi için. Trabzonspor Galatasaray maçı açısından da iki takımın da biraz, yani sezonun çok erken bir devresinde olmamıza rağmen baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. O yüzden kaybetmemenin kazanmaktan daha önemli olduğu bir karşılaşma. Ben bugünden baktığımda tipik bir beraberlik müsabakası görüyorum. Yani Trabzonspor'da yeni bir hoca var ve hoca Uluslar Ligi arasına kayıp vermeden kredi açarak, kendisine ve takımına kredi açarak girmek istiyordur. Galibiyet onun için kaymaklı ekmek kadayıf, ama olabilir mi? Galatasaray gibi son 4 senenin şampiyonu, müthiş bir takım karşısında istediği zaman, oynadığı zaman Türkiye'de önünde durulamayacak bir rakip karşısında beraberliğe Thomas Reis razı olacaktır. Okan Buruk açısından da zaten şu anda lider Türkiye Ligi'nde, son 4 senedir çok rahat işi götürebiliyor. Geçen sene neredeyse yürüye yürüye şampiyon oldu Galatasaray. Yani o kadar fark var ligdeki dengelerde. O yüzden Okan Buruk da yani ligin bu evresinde beraberliğe eyvallah diyecektir. Yani çok fazla şey yapmaz. Tabii ki kazanmak ister ama kaybetmek daha iki hoca içinde, iki takım içinde daha kötü bir hikayedir. O yüzden hani çok böyle hani aşırı yüksek tempolu, yani bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi gibi pozisyonların çok olduğu bir derbi beklemiyorum. Daha sakin geçecektir. Evet. Oyun içinde tabii biliyorsun 6-7 tane kırılma noktası oluyor ve oyun oralardan ilerliyor, farklı noktalara gelebiliyor. Yani o oyun bize başka bir şey gösterebilir mi bilmiyorum. Oyun içinde göreceğiz ama bugünden baktığımızda ben beraberlik maçı görüyorum.
1: Resul Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Bülent Tuncay'a da benim bir sorum olacak. Kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu arada Bülent Tuncay da bir hocadır. Ona da hoca diyebilirsiniz. Diyor ki, İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan Hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyoruz, hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz. Artık taraftar olarak da biraz kendimize dönüp bu baskı politikasını sorgulamamız gerekmiyor mu Bülent Bey demiş.
0: Çok haklı Resul Bey. Yani çok benim de benzer şekilde düşünce taşıdığım bir olayı yorumlamış. Yani imza atarım Resul Bey'in yorumuna. Yani bu yarışmacı takımlarda yetiştirici takım refleksi beklemek hayal olur. Yani Fatih Terim de Kadrolarına bakın, zorunluluk olmadıkça gençleri oynatmamıştır. Çok garanti 3-0, 4-0'a maç gittikten sonra son 5-10 dakikada oynatmıştır. Ya da çok zorunluluktan yani Ozan gibi mesela alternatifsiz kaldığında sahaya sürmüş, tutarsa bir anda fırlayıp gitmiştir gençler. Yoksa bu tür yarışmacı takımlarda ve bu kadar güçlü, yani yedeğin bile milli oyunculardan oluştuğu kadrolarda gençlerin zaten araya girmesi için çok ekstra, yani ağzıyla kuş tutması lazım. Hı hı. Bizim gençlerimiz de yani böyle çok kuş avcısı değil. Çok fazla kendilerini yormuyorlar. Yoran zaten yolunu açıyor. Yani haklı. Okan Buruk da ya ondan başarı istiyorlar. Teknik adam, yönetim, sistem, endüstriyel futbol ondan puan istiyor. Puan demek para demek, başarı demek para demek. Sistemin dönmesi için kasaya para girmesi gerekiyor. Öyle hayaller peşinde yok, genç yetiştireyim yok, öyle şeyleri beklemek Okan Buruk için, herhangi bir teknik adam için bile doğru bir beklenti değildir. Yani keşke öyle bir imkan olsa. Türkiye Kupası'nda mesela onları yapıyor, gençleri deniyor. Geçen sene Türkiye Kupası'nda mesela Göktürk'ü çok denedi. Farklı farklı pozisyonlarda denedi. Olmadı çocuk. Yani o çıkışı yapamadı. Gidiyor. Yani bu böyledir. Yani siz onu değerlendireceksiniz. Fırlayıp gitmeniz lazım. Hani onu yapamazsanız yani Türkiye Kupası dışında gençlerin Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımlarda alternatif varsa, milli oyuncular varsa kendilerine yer açmaları pek olası değil yani. Şimdi doğrusu bu.
1: Bülent Tuncay, şimdi değişik bir mesaj gelmiş. Senin de şaşıracağın mesajlardan bir tanesi. Çanakkale'den Bora Ayhan yazmış. Diyor ki Neuer, Zenga, Buffon, Schmeichel, Jean-Marie Paf, Schumacher. Bülent Tuncay'ı rahmetli Hakan Dilek abiden bu yana takip ediyorum, okuyorum. Çanakkale'den selamlar demiş. Bu da şey gibi olmadı mı? Şener Şen'in jilet pazarlaması repliğinde vardı ya. Brigitte Bardot, Pele, Amerikan Başkanı rahmetli Kennedy...
0: Ya Bora Bey, teşekkür ederiz.
1: Ümit Aktan ve Hakan Dilek spor aktüel vardı. Her akşam 19.29'da TRT Radyo 1'de demiş.
0: Evet. Bora Bey, teşekkür ederiz. Rahmetli Hakan Dilek'i de anımsattı. Mahallenin En Şık Abileri kitabının yazarı. Çok kaliteli bir insandı. Ümit Aktan da öyle. O da rahmetli oldu. İkisine de buradan rahmet dileyelim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani Türkiye'ye gelen önemli kaleciler, önemli yabancılar var. Şu anda da öyle. Yani Türkiye'ye geliyor. Bazıları adapte oluyor, bazıları adapte olmuyor. Bazıları bizden bir haline dönüşüyor. Yani Türk çayını memleketine gittiğinde de yanında götürüp iyice Türkleşen, bize özgü davranışlar sergileyen insanlar da var. Ama hiç adapte olamayan insanlar da var. Şimdi Türk futbolu bir sıçrama yaptı son iki senede. Yani biz içinde olduğumuz için tam olarak idrak edemiyor olabiliriz. Ama Türk futbolu bundan 5 sene önce Suudilerin yaptığı gibi bir patlama gerçekleştirdi son iki sezonda. Ve kendi limitlerini, hani Suudilerin petrodolarları var ve bunu finanse ediyor. Türk futbolu bu büyük gelirlere sahip olmamasına rağmen önce yatırımı yapıyor. Bu yatırım bize para getirecek ve biz borçlarımızı kapatacağız diye hareket ediyor. Son iki senede bütün Avrupa'nın değil, bütün dünyanın dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başladı. Şimdi bunun altını doldurmamız gerekiyor. İşte nasıl Ronaldo'lar ve diğer süperstarlar Suudi Arabistan'ı, Messi Amerika ligini ön plana çıkarıyorsa, işte Salah transferi de, Osimhen transferi de bu kadar önemli. Beşiktaş'ın yaptığı sonra neydi çocuğun adı?
1: Kim? İlan Fakıl mı?
0: Yok yok, yabancı ya, şey Trossard. Trossard, sen hep karıştırıyorsun, takılıyor. Trossard gibi isimler de bu anlamda çok önemli. Lukaku mesela Fenerbahçe'ye biraz geç bir dönemde geldi ama o da çok önemli. Drogba'nın geldiği yaştan daha genç bir yaşta geldi Fenerbahçe'ye. Yani 5-6 ay sonra, yani ligin son evresinde, Mart'ta Nisan'da belki de ligin kaderini belirleyecek bir oyuncuya dönüşecek Lukaku. Biraz haksızlık da ediliyor. Yani form tutması lazım, o fazla kilolarını atması lazım, lige alışması, ülkeye alışması lazım. Yani Türkiye ciddi bir futbol yatırımı yapıyor şu anda. Son iki sezondur. Bunu Galatasaray yapıyordu. Şampiyonlar Ligi de hedefi olduğu için yapıyordu. O risklere giriyordu. Şimdi diğer kulüpler de, büyük kulüpler de devreye girdiler. O da ligimizi çok böyle özel futbolcuların da geldiği bir lige dönüştürdü. Yani Avrupa ile Suudi Arabistan arasında bir boşluk vardı. Şimdi biz o boşlukta aradayız. Önemli futbolcular gelmeye başladı. Bunu doğru kurgularsak, oyunu zenginleştirirsek, statları, tamam büyük kulüplerin statları doluyor ama diğer kulüplerin de tribünlerde dolu seyirciler önünde oynamasını sağlarsak ve bunu doğru pazarlarsak, satarsak, Türkiye Ligi ekonomik olarak Avrupa'nın 6. büyük ligi ama izlenen de 6. 5. büyük ligi olabilir. Oraya doğru gidebiliriz. Ama burada tabii yani kendi, nasıl söylenir, kayıkçı kavgalarımızdan biraz uzaklaşmamız lazım. Yani sadece kendi kulübümüzü düşünmek değil, Türk futbolunu düşünmeye başlarsak işte gelişim başlar, dünyanın da dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başlarız.
1: Evet, Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler, görüşler için de.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok da mesaj var, bir yandan da bakıyorum tabii. Şöyle yapalım. Dinleyicilerimizden en azından Mehmet Açı'ya teşekkür ediyoruz. Yine gelen, buradan devam ediyoruz. Fatih Terim konusunda aslında ben katılmıyorum diyor Mehmet Bey. Türk futboluna birçok futbolcu kazandırdı, say dese sayarım ama saymakla bitmez diye bir yorum yapmış.
0: Şu hemen Mehmet Bey'e burada ben bir şey yapayım. Sen o sırada mesajlarına bakarken haklı ama Fatih Terim'in kazandırdığı kendiyle beraber büyüttüğü, yani kendi büyürken büyüttüğü futbolcular, yani olimpik milli takımdan aldığı, ümit milli takımda çalıştırdığı, sonra o milli takımda alıp Galatasaray'a getirdiği futbolcular, o beraber büyüdüler. Yani Fatih Terim'in Fatih Terim olduktan sonra yıldızlaştırdı. Böyle çok çok özel, yani tabii ki var. Oyuncuyu geliştiriyor, yükseltiyor. Fakat sıfırdan alıyor. Yani Ümit Davalılar, Ergün Pembeler, Hakan Ünsallar, yani hepsine baktığınızda Fatih Terim'le beraber yükselen, Fatih Terim de deneyimsiz bir teknik adamken, Piontek'in yardımcısıyken milli takımı geliyor. Milli takımla beraber, işte orada yetiştirdiği oyuncularla beraber Galatasaray'da zirveye ulaşıyor. Yani Galatasaray'ın son evrelerine baktığımızda, yani çok tabii ki kadrolar var ama yani onun Ozan Kabak dışında işte 6 aylık bir süreçte zaten parladı, devre arasında hemen sattılar. Benim anımsadığım çok fazla futbolcu yoktur. Yani bir elin parmaklarına geçmez. Yani çünkü sistem ona müsait değil. Şimdi bak, bu Fatih Terim'in yetiştirdiği 4 yıl üst üste şampiyon ve Avrupa şampiyonu olan kadronun hikayesiyle Alex Ferguson'un Manchester United hikayesi birbirine çok benzerdir. Alex Ferguson'un kitabında bu net bir şekilde Ferguson tarafından anlatılır. O da altyapıdan 5-6 tane futbolcu alıyor, yetiştiriyor, A takıma getiriyor ve beraber inanılmaz başarılar elde ediyorlar. Yani Fatih Terim'in de ilk dönemi benzer bir hikaye. Alex Ferguson sonra köşesine çekildi. Fatih Terim gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi ama bazılarında başarı oldu, bazılarında başarısız oldu. Her gelişinde de imzalarını attı. Yani Fatih Terim her zaman dinamik kalmayı başardı.
1: Gökhan Bey diyor ki, Bülent Tuncay, biz futbolun tarafıyız, Galatasaray taraftarıyım ama Okan Hoca kendine yapılan haksızlığa gösterdiği tepkileri rakiplere yapıldığında da göstersin. Futbolcu gibi davranmasa çok sevineceğiz diyor.
0: Bu çok, evet, çok bu eleştiri konusu. Yani özellikle Galatasaray biraz farklı bir camiadır, biliyorsun. Duruş, tavırlar çok önemlidir Galatasaray'da. Okan Buruk'un kulübede bazen kendini çok kaptırması ve yani oyuna çok müdahale etmesi, kontrolünü kaybetmesi eleştiri alıyor. Ama insanlar şunu da unutuyor. Ben mesela bununla ilgili Fotomaç gazetesinin yazı işleri müdürüydüm ve Galatasaray'la ilgili yazılar yazarken Fotomaç'ta bir gün yazmıştım. Bir maçtayız. Hasan Şaş orta sahada topu aldı, atak geliştirecek. Fatih Terim de yerinde duramıyor. Yani iki tane alternatifi var. Yani orta sahada 10 numara pozisyona doğru kaydığı, atağa başlatacağı bir an o an. Gözümüzün önünde, tam bizim hizamızda, basın tribünündeyiz. Ya sağa atabilir. Şimdi oyun kimler var hatırlamıyorum solu. Sola atabilir ya da merkez noktadan bir ara pasla hücum başlatabilir. Yani önünde 3 tane 4 tane farklı alternatif var. Kendi de gidebilir. Yani orada oyuncu bir karar verecek. Orada sağa döndü, sağa atacaktı. Fatih Terim bağırdı sahanın içine. Sol attı işte, diyelim ki Hakan Ünsal. Hakan at diye müdahale etti. Ve Hasan Şaş inisiyatifini kullanamadı. Topu işte soldaki diyelim ki Hakan Ünsal attı ve o atak sonra kayboldu gitti. Şimdi Fatih Terim gibi bir adam bile, bir teknik adam bile oyuna müdahale ediyor. Şimdi bu kadar müdahale edilmez. Yani sahanın içi futbolcuya ait. Sen taktiği verirsin. Problem olursa o oyunculara uyarız, bak böyle yap, şurada dur, buraya geliştir, şuradan hata başlat falan dersin oyunun durduğu anlarda, ya da oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale edersin, devre arasında edersin. Teknik adamın, yani Fatih Terim bile o kadar kaptırıyordu ki oyuncunun nereye pas vereceğini müdahale ediyordu. Bu olacak şey değil. Yani mesela onunla ilgili yazı yazdım. Bayağı bir gündem olmuştu. Hakikaten de ondan sonra Fatih Terim biraz daha geride kalıp oyuncunun hangi kararı vereceğine direkt müdahale etmemeye başlamıştı. Yani bazen teknik adamlar bu çok kaptırıyorlar. Çok haklı Gökhan Bey, değil mi onu soran? Yani teknik adamların biraz serin kalması lazım. Yani Fatih Terim'ken bile bunu kaptırıp müdahale edebiliyordu. Okan Buruk'un da bu konuda biraz kendini geliştirmesi lazım. Yani bu kadar kaptırılmaz. Yani teknik adam oyuncu kadar heyecanlanmamalı. Oyuncular daha serin kanlı. O olmaz.
1: Mete Bey diyor ki, Bülent Hocam, bu ligin değerini arttırmak için sadece futbolcu, iyi futbolcu getirmekle olmuyor. Bence bir müddet yabancı hoca ama sistem hocaları getirmemiz gerekiyor. Yani bence bu kadroları başındaki hocalar biraz kadrolara yazık ediyor gibi ve tabii ki hakem yüzünden böyle olduk, dış etkilerden dolayı şöyle oluyoruz kafasında kurtarmamız gerekiyor kendimizi diye yorum yapmış.
0: Doğru söylüyor. Yani hakem oyunun bir parçası, tamam çok hata yapıyorlar ama o hakem sistemimiz yenilendi. Çok önemli hakemlerimiz vardı. Yani UEFA kokart, FIFA kokartlı, Avrupa'da önemli maçlar yöneten kalbur üstü hakemler kuşağı yakaladı. Hiç olmadığı kadar. Yani bir Doğan Babacan var, işte 74 Dünya Kupası'nda düdük çalmış. Bir Ahmet Çakar, Erman Toroğlu vardı. Hı hı. Sonra işte yeni bir kuşak geldi. Bunlar Avrupa'da bayağı ciddi 4-5 tane hakemimiz ön plana çıktı. Sonrası sıfırlandı. Yani ve bu geçen seneki bahis operasyonları da hakemlerin 3'te 1'i tasfiye edildi. Yani biz hakem havuzunda zaten bir yenilemeye gittik. Tecrübesiz hakemler var. Bir de onları azalttık. O yüzden bu sancıların yaşanması normal ama oturacaktır. Yani en geç bu sezonun ikinci yarısında ben artık bir sistemin oturacağını tahmin ediyorum. Yarışmacı, yani bu futbolun gelişmesi için tabii ki sadece transfer gerekmez ama Türkiye aşama aşama bunu gerçekleştiriyor. Önce tesisi yaptı, statları yaptı, zeminler yapıldı. Mesela sen hatırlar mısın? Türkiye'nin ilk çim sahasını Turgut Özal zamanında Kastamonu stadına yaptılar. Yani alt liglerdeydi ve yavaş yavaş bütün statlar çimlenmeye başladı. Bu çok önemli bir şeydi. Sonra antrenman sahaları çimlendi. Bizim statlarımız bile çim değildi. Bundan 35 sene önce. Hı hı. Yani yavaş yavaş değişiyor. Şimdi statlar yenilendi. 25'in üzerinde yeni stat yapıldı, büyütüldü. Avrupa Şampiyonası finallerini aldık İtalya ile beraber. Organize edeceğiz. Şimdi de tribün kültürümüz var. Dünyanın ilgisini çeken, dünyanın en renkli taraftar topluluklarından 4-5 tanesi bizde. Yani iyi bir noktadayız. Şimdi sahanın içini güçlendiriyoruz. Tesislerimiz var, taraftarımız var, futbol kültürümüz var, futbolumuz gelişiyor. Avrupa Şampiyonası'nda 5. 6. defa katıldık galiba. Yani milli takımımız artık belli bir noktaya geldi. Dünya Kupası'na katılıyoruz. Yani pozitif bardağın dolu tarafına, biz hep eksik tarafına odaklanıyoruz ama hı-hı, dolu tarafında da bu var. Yarışmacı takımlarda, yani Avrupa'da hedef olan takımlarda yetiştirici kulüpler olmaz ama burada bazı kulüpler pilot takım gibi değerlendirilip yetiştirici takıma dönüştürülebilir ve teşvik edilebilir bu kulüpler. Zaten onların da işine gelir. Ben de burada, bence burada hani bir küçük müdahale ve destekle Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla bazı Anadolu takımları ve de İstanbul'un küçük takımları pilot takımlara evrilip yetiştirici takıma dönüştürülürse yani Türk futbolu projesi daha güçlü hale gelir diye düşünüyorum.
1: Evet, yine çok mesaj var. Sana bir teşekkür var, ona bakayım. Mehmet Açı, Bülent Hocam verdiğin cevaplar gerçekten çok ikna edici. Kendi adıma teşekkür ediyorum demiş.
0: Teşekkür ederim, ben de sağ olsun.
1: Çağatay Hocam, ne diyor? Bülent Bey'e katılıyorum. Yönetim ve teknik direktörlerimiz çağın bence biraz daha gerisinde kaldıkları için kendilerini güncellemeleri lazım. O yüzden yabancı nitelikli hocalara gitmemiz lazım. İtalyano tarzı hocalar bence isimler, Türk futboluna değer katacak isimlerdir demiş. Dinleyicimizin ismi de Volkan Bey'miş.
0: Evet, katılıyorum. Yani Beşiktaş Önder Özen yönetiminde bir riske girdi. İtalyan'ı aldı. Oldukça da yüksek bir paraya aldı. Yani biz tanımıyor olabiliriz ama mali değeri yüksek ve İtalyan'dan geleceği potansiyeli olan bir teknik adam. Yani ve üzerine koyarak da gidiyor. Doğru. Yani genç, hırslı, idealist, enerjisi olan. Çünkü Türkiye çok enerjik bir ülke. İnsanımız duygusal ve aidiyet duygusu yüksek. Kulübüne, ülkesine olduğu gibi kulübüne, takımına da çok sevgiyle bağlı olan insanlar. O sevginin karşılığını iyi futbol olarak verebilecek, o heyecanı kendi içinde de yaşayabilen yabancı teknik adamlar Türk futboluna katkı sağlarlar. İtalyan örneği üzerinden gidersek de doğru bir tercih olduğunu görüyoruz zaten.
1: Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte de programı kapatacağım. Demek ki seninle yakın bir zamanda yine bir program yapma vaktimiz gelmiş sanki.
0: Bulursam diye İstanbul'a
1: denk gelirsek. Bir sınırda mutlaka yakalarım seni, biliyorsun. Tenha'da olmasa bile. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Vallahi çok ama çok şu an mesaj var. Kendi cep telefonumdan da var. Gelenlere de bakıyorum. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bugün evet basın toplantıları girdi araya. Birazcık eksik yaptık ama yarına öyle konuklarım var ki, yani bugünün acısını çıkaracak, bugünü telafi edecek konuklarımız yarın sürpriz şekilde sizlerle birlikte olacak. Bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına ve gönüllerine sağlık. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Çağatay Çıtlak, hepinizi saygı, sevgilerimle mutlu bir gün diliyorum. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar ben Cihan Dişli. İbrahim abiye de bir merhaba diyelim öncelikle.
3: Can selamlar, merhabalar. Bugün nasıl? Erken geldim yayına ama başkanın konuşmasına
2: denk geldim. Tabii şimdi başkan A-Spor'a özel olarak konuk olduğu için biz de hepsini yayınlayamadık ama yine bir 25-30 dakikalık kısmını yayınladık. Rica minnet.
3: Hayır, şu yüzden söylüyorum. Ben dün Kireçburnu'ndaydım. Arabayı, çok trafik vardı. Arabayı kanalın oraya park ettim. Şimdi Gazi Osman Paşa'da olduğum için Gazi Osman Paşa'dan buraya gelebilmek için de biraz geç kalmama adına erken kalkayım dedim. Bayağı da stresten erken kalktım. Hop, geç kaldım.
2: Doğan önce geldi, senin etinden sütünden faydalandı.
3: Neyse, iyi oldu. Doğan abiyle de böyle bir son dakika beraber yayın yaptık.
2: Yapabildiniz mi ya? Sen bir şey diyordun, Doğan abi araya giriyordu falan.
3: Yaptık yani. Doğan abi aslında beni biraz sorduğu sorunun içine çekti. Ben şimdi Doğan abi bana Thomas Rice'ın gelişiyle oyuncular ne düşünür dedi. Ben biraz daha başa girip hani bütününden anlatayım dedim. Zamanın da farkında değildim. Doğan abi beni yavaş yavaş hani daha kısa bu işi cevaplaya çekti. Şöyle şimdi baktığın zaman Trabzonspor'la devam edelim mi?
2: Edelim abi. Ben bir satır başlıklarını okuyayım. Tabii. Sana sorayım. İşte Thomas Rice de hızlı oldu görüşmemiz dedi. Bir B planımız yoktu. Bizim öyle hoca arayışımız yoktu. Bir anda gerçekleşti dedi. Fatih Tekke ile alakalı olarak işte ilk istifasını haberim yoktu. Uçakta öğrendim. Yine Ahmet Spor maçından sonra istifa etmiş. Bundan sonrası işte ben hani daha işi bitirdim dedi. İşte genelde böyle Fatih Tekke'nin üzerine oynuyormuş gibi Sayın Başkan. İşte Fatih Tekke bu kadro hoca kovduracak kadro diye ifade etmişti. Ama bana göre bu kadro şampiyon yapacak kadro ifadelerini kullandı. Federasyondan memnun olduğunu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun olmadığını dile getirdi ve hakem performanslarını eleştirmeye devam ediyor an itibariyle.
3: Yani Fatih Hoca ile ilgili anlattığı bence orada en dikkat çekici şey, özellikle takımın fiziksel olarak eksik olduğu ile ilgili bir şey söylüyor. Yani bu önemlidir, takımın iyi çalışmadığı üzerinde. Yani ben bunun tek başına başkanın kendi yorumu olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Hüseyin Cimşir'le beraber istişareyle yapılmış yorumdur. Yani sonuçta Hüseyin Cimşir oraya geldi, değil mi? O takımla zaman geçiriyor. En yakın oyunculara temas eden kişi o. Teknik donanıma, bilgiye sahip. Muhakkak başkanla bir araya geldiklerinde Hüseyin Cimşir'le beraber verilen ortak kararın, düşüncenin bu olduğuna inanıyorum. Bu da bir takım için son derece tehlikeli bir durumdur. Yani Fatih Tekke'nin bu takım hoca kovdurur düşüncesi, ki başkana %100 katılıyorum, tam tersi. Bu takım hocayı alır, şampiyon teknik direktör yapar. Eğer doğru antrene edilirse, bak doğru antrene edilmemiş.
2: Ama
3: anlatı o.
2: Thomas Rice, yani Hüseyin Cimşir'le alakalı olarak kesin onay vermemiş. Ergin Keleş kesin kalacak diyor. Thomas Rice Hüseyin Cimşir'le bir görüşme yapacak diyor. Yani hocanın kalıp kalmayacak.
3: Çünkü Hüseyin Cimşir,
2: kalacak mı sana göre?
3: Yani Hüseyin Cimşir'in durumu biraz farklı. Çünkü o yani teknik direktör. Sonuçta Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptıktan sonra yardımcı antrenör, teknik direktör Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam yine teknik direktör olarak devam etti. Şimdi böyle bir durumda ben de teknik direktör olsam, ben de o camianın içinden yetişmiş ve teknik direktörlük yapan birinin o işin içinde olmasına pek sıcak bakmam. Çünkü bizim buralarda Cihan o iş çok tutmuyor. Hemen yakın tarihte Tedesco ile Gökhan Gönül, değil mi? Olmadı. Çok kısa sürede yollar ayrıldı. Çünkü orada yani düşünce ne oluyor? Mesela niye biz oraya Türk teknik direktör gönderiyoruz idareci olarak? Neden mesela? Çünkü içeride bilgimiz olsun, ne oluyor, ne bitiyor, antrenman, hoca, oyuncular arası düşünce. Seviyoruz çünkü biz içeriden bu şekilde bilgiler almayı. Bence hiç bir faydası olmaz, çok da gerek yok. Yani eğer sen bir teknik direktör oraya göreve getirirken yeterli analizden, süzgeçten geçirdiysen, hiç gerek yok içeride bir Türk'ün içeride ne olup bittiğini sana söylemesinin. Ben Sayın Doğan böyle yapıyor diye söylemiyorum ama genelde geçmişten bugüne hep bu şekilde yabancı teknik direktörün yanına o camianın içinden yetişmiş birini veriyorlar. O işten de çok sağlıklı bir durum ortaya çıkmıyor diye düşünüyorum ben. MHK konusunda bir şey söyledi, hakemler konusunda bir şey söyledi. Ya bunun ben hani tek başına Trabzon'un sorunu olduğunu düşünmüyorum. Niye Trabzon'a karşı böyleler diyor. Var mı ülkede şu an hakem yönetiminden şikayet etmeyen bir kulüp? Değil mi? Herkes aslında bence eksiklik yok, üzere. Yok. Demek ki tek başına Trabzon'un değilmiş yani. Hani benzer sorunu diğerleri de yaşıyor. Bir şey daha söylüyor, o da önemli. Diyor ki bak bu kadar diyor yatırımlar boşa çıkıyor bu hakem yönetimlerinden diyor. Ona çok katılmam. Çünkü bak devamında da hazırlığımız yok diyor. Aslında sizin hazırlığınızın olmaması, sizin bir önceki teknik direktörün oyuncuları yeterli antrenör edememesi bu kadar önemli yatırımları biraz kullanılabilirlik konusunda eksik bırakıyor.
2: Orası çok önemli. Yani hazır değil takım diyor.
3: Hazır
2: Fatih
3: değil.
2: Tekin merak çalışmadığını söylüyor aslında.
3: Şimdi merak ediyorsun ama senin getirdiğin oyuncuları iyi antrenör edersen verim alabilirsin. Senin bir önceki antrenörün etmediğini düşünüyorsun. Etmiyorsa orada zararı veriyor. Şeyden daha fazla veriyor. MHK'den daha fazla veriyor. Bence işin o tarafı daha önemli. Hazırlığımız yok. Hazırlığınız olmak zorunda. Hazırlığımız yok diye bir şey olmaz. Yani Fatih Tekke ile biz başarılı bir sezon geçirdik, böyle yok yok ki. Var mı bunun garantisi? Yarın Thomas Rice ile ilgili de öyle. Bir kulübün sürekli aslında orada bir futbol aklı olması gerekiyor. Eğer Hüseyin Cimşir böyle bir görev için oraya getirildiyse bence yönetimler değişse bile o kişi orada kalmalı. Yani bu geçişlerde teknik direktörle yolların ayrıldığında orada bir data, bir bilgi olması lazım, anladın mı? Mesela Hüseyin Cimşir sezon başı kampında olsa orada, değil mi? Ne antrenman yapıldığını bilecek. En azından.
2: Evet.
3: Değil mi? Hani böyle hastaya teşhis, tedavi durumu var ya. Şimdi bileceksin orada, sen orada bir teşhis koydun, tedavi sürecini. Şimdi teşhisi ben koydum, sen tedaviye geldin oraya hastaya. Değil mi? O yani böyle dediler ama sen o yani gördük orada problemi görmedin. Sen benim yorumum üzerine gittin oraya. Şimdi Hüseyin Cimşir eğer bundan sonra o kulübün bir parçası olacaksa bence bu görev için gayet de uygun, eğer sağlıklı bir şekilde müsaade ederlerse bu önemlidir. Yani kulüpler, hangi kulüp olursa olsun, bir futbol aklı olmak zorunda. Teknik bilgi donanıma sahip lisansı olan birine ihtiyacı var o kulüplerin. Yani o geçişlerde, değişimlerde tek başına antrenör değil, aynı zamanda kulüp başkanı da değişse, yeni gelecek kulüp başkanına sunum yapma, gelecek teknik direktöre sunum yapma konusunda kulüplerin işini kolaylaştırır.
2: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Thomas Rice, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Thomas Rice demişken buradan bağlayacağım. Samsunspor'un eski hocası olduğu için Yunanistan Ligi'nde 15 Eylül'de transfer sezonu kapanıyordu. Ve Samsunspor, santraforu Muadil Maci'yi de Olympiakos'a sattı. 9 milyon euroya, iyi para aslında. Bütün kadroyu Samsunspor aslında satıyor.
3: Müthiş, kar etti.
2: Kar etti ama işler iyi gitmiyor. Satarken i̇şte, de herhalde iyi planlama yapamamışlar.
3: Ama şöyle, o geçiş sancılı olur zaten. Yani şu olmaz yani. Hani bu en iyi kulüplerde bile böyle olmuyor. Güçlü bir oyun, güçlü oyuncularla oynanmış ve o oyuncularda değerini bulmuş, satıyorsun. Aslında düşünce şahane bir düşünce. Geçiş sancılı olabilir. Burada önemli olan o süreci nasıl idare edeceksin? Samsunspor'un şu an bence problemi o. Kulübün başkanı bu süreci pek psikolojik anlamda sağlıklı idare etmiyor.
2: Evet abi, Karadeniz turunu yaptık.
3: Evet,
2: ve şimdi buradan şimdi Tedesco'ya bağlayacağım.
3: Tedesco
2: istisnasız gittiği her takımdan amiyane tabirle teneke bağlanarak kovuldu. Yani genelde kovularak gitti ama Fenerbahçe'den ayrılırken havalimanında gözyaşları sel olmuştu, hatırlıyorsun hocam gitme bizi bırakma falan diye. Ve Bologna'dan da kovuldu. 4 maç 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik. Türkiye yolu düşer mi sence tekrar?
3: Kesin, %100. Yani bence Tedesco, yani şu görüşmeden önce olmuş olsaydı bugün Trabzonspor'un teknik direktörü yüksek ihtimal Tedesco olabilirdi yani.
2: Hmm.
3: Çünkü bizim sarıldığımız şey ne? Yani geçmişte buralarda bir de mağdur adı altında, onu da anlamış değilim, giderken bildiğin Tedesco'nun mağdur olduğuna ikna olan büyük bir kalabalık vardı. Ki Fenerbahçe'nin aslında biraz da içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Neden bu kadar uzun zamandır Fenerbahçe bir türlü doğru idare edilemiyor? Temel sebebi biraz da bu. Fenerbahçe hala Talişka'yı arıyor. Bak ben bugün bir mesaj aldım. Bak, inanamazsın. Bir gün bana ben hani Talişka ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun. Geçtiğimiz sezondan bu zamana.
2: Evet.
3: Oyun Talişka gibi oyunculara yer vermiyor. Talişka gibi oyuncularla oynadığın oyun seni hedefe götürmez. Yok, olmuyor. Galatasaray Icardi ile 16 gol atmasına rağmen halledemedi o problemi. Bir mesaj veriyor. Oyun değişti. Atletizm beceri, tek başına beceriyle olmuyor. Ama Fenerbahçeliler bir türlü çıkamıyorlar o Talişka hayranlığından.
2: Mesaj ne?
3: Küçük maçların büyük oyuncusu Talişka'dan vazgeçemiyor Fenerbahçeliler. Bana attığı mesaj ne?
2: Gitti 3 maçta kazanamıyoruz.
3: Evet kazanıp gitti oraya gitti 3 maçta da kazanamıyor. Gir bak Araplarda 3 maçı da kazanamamış Talişka'yla oynadı. Ne şimdi öyle mi yorumlayacağız? Öyle bir yorum olabilir mi sence yani? Mantıklı mı bu yorum yani? Şey diyormuşsun Cihan abi yok üçünde kazanmış diyormuş. Ben yanlış bir takıma bakmışım.
2: Cezire bilmiyorum ben.
3: Çok sen de şimdi bakma bizi burada.
2: ona bakmıyorum.
3: Hayır yok hiç şaka yapıyorum. Ayrıca eğer öyle bir durum varsa da lütfen beni ters köşe yap. Şundan bahsediyorum. Yani yanlış bakış açısı olduğu için söylüyorum. Yani 3'te 3 ya da 3'te 0 olması da aslında bir şey ifade etmez. Yani Talişka'nın bugün Fenerbahçe'den ayrılmış olması Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum sebebi değil asla, hiç alakası bile yok. Bak yine bugün bir yorum okudum Gündüz'ü ile ilgili. Bir arkadaşımız dedi ki ya Gündüz'ünün neyini beğeniyorsunuz gibi bir yorum yaptı. Bak Gündüz'ü ya gerçekten hani hafıza konusunda ciddi problemliyiz yani. Kimi nereye getirdiğimizi veya gelinen noktadaki oyunu bilmiyoruz. Gündüz'ü Lazio, Marsilya, Arsenal, değil mi mesela? Bak kariyere bakar mısın? Lazio, Marsilya, Arsenal, üzerine Fransa milli takımı. Yani Lazio'dakiler, yani İtalya, Fransa, İngiltere. Hani bu işin en tepesindeki 3 ülke. 3 ülke değil mi? Yani Almanları koyarsın, oraya İspanyolları koyarsın. 5 ülkeden 3'ü. Ve buralarda ne oynamış biliyor musun? Yine girdim merak ettim. Hani bir şey söylerken de bir şeyimiz olsun, argümanımız olsun. Oyuncu merkez orta saha ve 10 numara oynamış. O bahsettiğim kulüplerde ön libero'da oynamış ve 10 numara pozisyonunda en fazla istatistiği yakalamış. Bak 10 numara pozisyonunda en fazla gol istatistiğini 10 numara pozisyonunda yanlış hatırlamıyorsam Marsilya'da yakalamış olabilir. Şimdi kulübü karıştırıyor olabilirim ama şimdi senin 6 numara 6 numara 6 numara diye ortalığı yıktığın Gündüz'ü aslında bir organizasyonda 10 numara oynayıp en fazla golü en fazla asisti yapmış. Yani oyuncu 6 numara değil. Sen Fenerbahçe olarak 6 numarasın. Senin oyunun 6 numara. Oyuncuda bir sorun yok. Oyuncu 10 numarayı oynamış. Ama sen takım olarak yıllardır 10 numarayı oynayamıyorsun. Yani sorun takımda. Takım 10 numara oynamamış ki. Takım şu an 6 numara. Oyuncu gitmiş bir yere 10 numaraları görmüş. Ama sen takım olarak, organizasyon olarak 10 numarayı oynamamışsın. Sen oynayamadığın için problemin onda olduğunu zannediyorsun. Problem onda değil. O halletmiş. Sen problemi kendin ortadan kaldırman gerekiyor. O tarafla ilgilenmiyorsun. Takılmışsın Talişka'nın peşinden gitmeye çalışıyorsun. Ya git ama faydası olmayacak sana.
2: Gündüz'e bağlayacağım. Sen de futbolcusun. Böyle yani şimdi çok absürt bir argüman da. Genelde bu saçlar çok rahatsız eder insanı. Önüne düşer futbol oynarken falan. Hatta Ozan Tufan'ın bir pozisyonda milli takımda gol yedirdiğinde saçlarını falan düzeltiyor diye bayağı bir eleştirmiştik. İşte Arsenal'da oyuna giren oyuncu bütün vaksı saçına sürüyor. Öyle arkaya yapıştırıyor falan. Yani Gündüz'ü maç esnasında saçını falan toplamıyor. Kaçırdığı gol görüş alanını falan etkilemiş olabilir mi? Yoksa ya alakası yok Cihan falan mı dersin? Öyle bir aklıma geldi yani, bilemedim yani.
3: Kariyeri boyunca böyle bildiğim kadar var mı daha önce?
2: Yok hep yani böyle.
3: Kısaydı da burada uzatmadı.
2: Yok hep böyle.
3: Tamam yani geçmişte böyle gidiyorsa onunla alakası yoktur yani. Ya bak en üst seviyede oyuncu da bomboş kale atar topu dışarı yani. Hani bunlar olur. Ama bu tek başına işte Fenerbahçe'nin sorunu buradan okuması gerekiyor. Tek başına oyuncu üzerinden okuyor. Bak Kerem'in bugün içinde bulunduğu durum tek başına Kerem olma şansı yok. Ya bu kadar Kerem kariyerinde aşağıyı görmedi. Bak Kerem şu an tanınmaz halde ya. Yani altyapıdan acemi bir oyuncuyu çıkarsan şu an Kerem'den daha kötü bir performans sergilemez diye düşünüyorum. Her şey ama yok, oyunun bütünü yok Fenerbahçe'de. Ama bunun da sebepleri var. Fenerbahçe şu an İsmail Kartal'a oyunu teslim etti. Şimdi bak şey çok önemlidir. Çok iyi de bir sözdür. Hani öğrenmeyi bırakırsan ölmeye başlarsın diyor değil mi?
2: Aa çok iyiymiş. Yani
3: bu çok. Senin teknik direktörün öğrenmeyi bırakmış zaten. Öğrendiğini düşünüyor. Geçmişten ders almamış. Öz eleştiri yok. Şimdi sen bu düşünceye oyunu teslim ettin. Yani bu düşünce dediğim insan bir önceki dönemlerde şampiyon olamamış. Ama biri ona işte... şeyde Kavak'ta oturuyordu hoca değil mi? Çok zamanı orada geçirdiği için oradan örnek veriyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın yani. Çünkü hoca hep Kavak'ta ailesiyle arkadaş. Bence değerlidir de yani. Doğduğu büyüdüğü mahallede eşi dostu arkadaşıyla zaman geçirmesi. Bu aşağılanacak küçümsenecek bir şey de
2: değildir. Çok da keyifli bir yer Kavak. Güzel
3: hiç,
2: bir yer.
3: Yani bunda anormallik yok yani. Orada muhtemelen etrafındaki insanlar 99 puan aldığı sezon hocanın şampiyon olduğunu söylemiş. Yani aslında hoca şampiyon olduğunu düşünüyor. Şimdi ya inanabiliyor musun? Yani ben seni göreve getiriyorum, yapamadığın iki organizasyonu sen yaptığını düşünüyorsun ve ilk kanalın kulübün televizyonunda ilk açıklaman şu. İki şampiyonluğun var diyorsun. Çalındı diyorsun yani. Mesela biri söylemiş ve sen ikna olmuşsun. O dönem hiç eleştiri yapmamışsın. Yani ben 99 puanla şampiyon olamadım. Çünkü ben ligin sonlarına doğru Dzeko ile bir münakaşaya girdim. Hiç girmemem gereken bir münakaşaya girdim. Aramızda olumsuz bir diyalog geçti Dzeko ile. Ben orada oyuncu idaresi konusunda hata yaptım demedi. Sonra yine en güçlü olduğunda ya biz Galatasaray'la kupa finaline gitmedik. Benim oyun olarak en güçlü, fiziksel olarak en güçlü olduğum dönemde gitmedik. Sivas Spor maçı oynayacaktım. Konferans Ligi olası şampiyonluğunu rotasyona giderek Olympiakos maçında kaybettim demedi. Şimdi hocam sen hiçbir şekilde bir öz eleştiri yapmamışsın. Bak öz eleştiri yapacağında bir sürü olay da varmış. Bak oyuncu iletişiminde varmış, oyunda varmış, rotasyonda varmış. Problemle giden yine problemi kucağında bulur. Kaybetmedi mi Fenerbahçe Gençler Birliği'ne ki o gün rotasyon üzerinden çok şey anlatılmadı mı? Bak bir öncekinde de sağlıksız rotasyon yapmışsın, kaybetmişsin, dönmüşsün. Yine bir rotasyonla yine kaybetmişsin. Ve daha problemlisi öz eleştiri yapmıyorsun. Yani Fenerbahçelilerin yine bence temel sorunu ki burada idari sorundur. Yani ben Aziz Yıldırım'ın yanında görevli biri olsam sportif direktör bana İsmail Kartal dense şu yorumu yaparım. Başkanım İsmail Kartal şampiyon olduğunu düşünüyor. Yani orayla ilgili hiçbir öz eleştiri yapmadı. Ve olamamasının yani resmi olarak şampiyon olamamasının çalındığını iddia ediyor. Değil mi? Şampiyonluğunun çalındığını evet. iddia ediyor. Şimdi kim çaldırır? Ben eğer teknik anlamda antrenör olarak her şeyi yapıyorsam ve sahanın dışında bazı hadiseler gelişiyorsa kim halleder onu idareci olarak yani normal olarak değil mi? Başkanı yapamadı diyor. Şimdi çaldırmak ne demek? Ben teknik olarak her şeyi yaptım. Sen masa başında kaybettirdin bana. O günkü başkanı hedef alıyor. Bugün Aziz Yıldırım'a derim ki yani yarın işler kötü gittiğinde sizce şöyle bir yorum yapabilir mi İsmail Kartal? Yüksek ihtimal yapar. Konunun benimle bir ilgisi yok. Dedi mi verilen soruya sorulan soruya basın toplantısında Gençler Birliği maçı 2 penaltı, Beşiktaş maçı 1 penaltı, bugünkü maçta da uzatma ne yapabiliriz dedi. Yani ne dedi? Konunun benimle bir ilgisi yok abi dedi. Sağ dışında oluyor dedi. Yani hala İsmail Kartal Fenerbahçe'nin göreve geldiği günden beri bir kere bile güçlü bir oyun olmamasını kendi eksikliği üzerinden yorumlamıyor. 2 tane maç var ya Fenerbahçe'nin. Roma'nın ikinci yarısı, Lyon'un ilk yarısı. Bak 2 tane maç var. Roma maçının ilk yarısı Fenerbahçe iyi bir oyun mu oynadı? Yok. Kötü bir Fenerbahçe. Baya kötü Fenerbahçe vardı. Gel Lyon maçının ikinci yarısına. Kötü bir Fenerbahçe vardı. Ama sen hep o gün işini gören skorlar olduğu için pozitif taraftan baktın. Bak pozitif taraftan da ama bütününde eksiksin. Şimdi eğer sen teknik ve taktik olarak Şampiyonlar Ligi'ne bir de oradan da sığınacak bir liman buldular. Oraya konsantre oluyormuş. Ne güzel iş mesela. Kazandığına konsantre oluyorsun, kaybedildiğine olamıyorsun. Yani biz burada eksik geçirdiğimiz bir yayında, enerjimiz düşük, çok kötü bir yayında ne diyoruz? Konsantre olamadık. İyi geçene konsantre olduk. Ne güzel iş abi. Yani biz o zaman biz hep başarılıyız abi. Şampiyon oluyoruz biz hep yani. Öyle olmaz. Otur bakalım bir öz eleştiri yap teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin temel sorunu Fenerbahçe kimi göreve getireceğini, kime oyunu teslim edeceğini bence maalesef iyi analiz edemiyor. Çıkın artık şu evlat hikayesinden ya bu aklımın mantığımın almadığı. Bir de üzerine daha da üzücü olan ben bu kulübün evladıyım diyor. Yani sen o kulübün evladı olduğun her gün her dakika para kazandın. Bedavadan olmadın. O kulübün evladı kimdir biliyor musun? Taraftardır. Her gün sana para veriyor. Bak zamanından ayırıyor değil mi? Ailesinden para veriyor bir de.
2: Tabii canım.
3: Yani oysa evlat sahibi baba kimse senin artık orada atfettiğin değer neyse odur. Sen para alıyorsun ya sen profesyonelsin sen evlat değilsin.
2: Peki kendisinin evlatçılık yaptığını düşünüyor musun yoksa zaruri olarak ya mecburen mesela İrfan Can Kahveci oynatıyor. Oradaki, o çocuk kesik yedi.
3: Oradaki temel sebep.
2: Kasımpaşa'da iyi bir performans sergileyemedi ama İsmail Hoca yine 11'in neredeyse vazgeçilmezi gibi oynatıyor. Evet sonradan aldığı da oluyor ama.
3: Oradaki temel sebebin şu olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın yeni söyleyecek sözü yok. derdi ya işte dün de kaldı, düne ait ne varsa yeni şeyler söylemek lazım değil mi? Hoca da yok yeni söyleyecek bir şey. O yüzden basın toplantısının sonunda çalındı çalındı çalındı. Ne diyor sonda? Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Yok çünkü. Söyleyecek yeni sözün olabilmesi için biraz bir öz eleştiri yapman lazım değil mi yani? Eksiklik araman lazım. Şimdi yeni sözü Asensio'ya söylemek zorundasın. Kante'ye, Genduzi'ye, Lukaku'ya, Ederson'a, onlara yeni söz. İrfan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. Mert Hakan'a 99'u anlatırsan karşılık bulursun. O yüzden onları yanında istiyor. Diğerlerini şu an sıcak bakmamasının temel sebebi o. Çünkü 99 puanı Fred alır mesela. O da oradaydı. Onun işine gelir 99 puan. Yerli oyuncuların işine gelir. Ama yabancıya yeni bir şey anlatman lazım. Senin iyi bir teknik direktör olduğunu anca davranışınla anlayabilir Asensio. Ama siz mesela orada biraz küçük eleştiri de Oğuz Çetin'e yapacağım yani. Oğuz Hoca benim daha önce çalıştığım kanalda beraber program da yaptığım, hani zaten futbolculuk kariyeri şahane.
2: Çok Oğuz da, abi hiç yok ortalarda.
3: Çok da hani beraber zaman geçirdiğimde yeni tanınmış olmamı çok sevdiğim bir insandı. Çok kibar bir insan. Ama şöyle bir eksiklik var. Hocam siz bu işi bu seviyede yapabilecek en önemli isimlerden birisiniz. Hatta sayılacak en tepede isimlerden birisiniz. Sizin o gün Aziz Yıldırım'a bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Bu planlama yapılırken. Şimdi İsmail Kartal Lukaku'ya ne dedi? Henüz hazır değilsin dedi. Ondan önce Oğuz Hoca basın toplantısında 4 ile 6 haftayı işaret etti Lukaku ile ilgili değil mi? Ve oyuncu ikisine de itiraz etti. Ben hazırım dedi. Şimdi sen düşün, oyuncusun, Lukaku'sun. Gelmişsin bir yere, bir ay önce de Dünya Kupası'nda sonradan moradan 3 tane gol atmışsın. Ya bir de kimse kusura bakmasın, Türkiye Ligi öyle zor falan bir ligde değil yani. Herkes aynı şeyi söyleyip duruyor da. Türkiye Ligi çok zor. Değil abi. Ne zor? Zordan kastınız şu: bir plan yok, program yok. O yüzden zor diyorsun. Ya zor olsa sence Icardi geçen sene yürüyerek 16 tane atar mı? Ya da Talisca şu haliyle bu kadar gol atabilir miydi sana? Niye atamıyorlar bunlar Avrupa'nın ortalama takımlarına bu söylediğiniz golleri? Ya atamıyor, attırır mı sen orada o golleri ya? O yüzden zor değil. Şimdi sen orada analizi yapamamışsın. Sen Oğuz Çetin olarak orada yapacaktın analizi. Lukaku'yu oraya götürüyorsan o sözü kullanmayacaksın.
2: Ya bir de şöyle bir durum var İbrahim abi. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'ye geldiği o işte 2003-2004 galiba Fenerbahçe'nin alt sıralarda bitirdiği dönem. Yani faciaydı. Yaşı büyük olanlar daha iyi hatırlayacaktır.
3: Yani, biz de yendik o Fenerbahçe'yi.
2: Mesela
3: ben de futbolcuydum o dönemde.
2: Tırnak içinde söylüyorum yani. Hangi akla hizmet hocaya bu sorumluluk veriliyor? Yoksa hani arkadaşlık, dostluğa binaen mi veriliyor? Yoksa hani başka bir başarısı var mı benim hatırlayamadığım?
3: Çok güzel, şahane bir soru. Bence Aziz Yıldırım'ın yine en temel hatalarından biri oydu. Bütün camianın efsanelerini bir araya getireceğiz. Yani camianın efsanelerin hepsini bir odanın içine tıksan ne olur ya? Eğer o konuda yani bilgi vardır muhakkak ama o da çok güzel bir sözdü. Dur şimdi unutma, onu bir toparlamam lazım. Diyor ki bilgi kafanın içine giren değil diyor. Kafanın içine girdikten sonraki davranıştır bilgi. Yani bir şeyi okursun değil mi? Öğrenirsin ama o öğrendiğini aktarabilmek, uygulayabilmektir değil mi aslında? Yoksa hepimiz bir şey okuyoruz, dinliyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran, mesela çok zeki insanlara ayıran temel özelliği ne olduğunu düşünüyorum. O da aslında 3 aşağı 5 yukarı bizim gibi okuyor. Ama okuduğunu anlama ve daha sonra onu uygulama konusunda ön plana çıktığında fark yaratıyor. Şimdi yok mu Oğuz Çetin'in bilgisi? Var. Muhakkak %100 var yani en üst. Ama uygulama, işte verdiğin örnekler, yapamamış ya. O bilgiyi kullanamamış. Şimdi sen camianın bütün evlatlarını bir araya getirsen olmuyor. Yani senin bu işi en üst seviyede deneyimlemiş evladım, evladı olsun, bir sorunum yok. Bak, Bülent Uygun'la ilgili bir şey anlatacağım. Deneyimim olduğu için söylüyorum. Ben Bülent Hoca'yla, Bülent Hoca'nın Sivas Spor'da olduğu dönem sezon başı kampında beraberdim. O ara Ankara Gücü'nden ayrılmıştım. Sivas Spor'a gittim. Sezon başı kampında onlarla beraber zaman geçirdim. Ve normalde Sivas Spor takımı o dönem ortalama oyunculardan kurulu bir takımdı. Sezon başı kampını geçirdiğim takım, bir kere iletişim konusunda şahane bir oyuncu teknik direktör iletişimi gördüm. Ve daha önemlisi, çok önemsediğim şey, İnanılmaz sezon başı kampı geçirdim. Müthiş bir sezon başı kampı geçirdim. Ve o takım o senenin sonunda ikinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şimdi bunun bir karşılığı var. Yani o gün Bülent Hoca'nın sezon başı, bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Bak gördüm diyorum ya, yaşadım. Onun tesadüf olmadığını orada gördüm. Ha, Bülent Hoca'nın kariyeri ondan sonra başka, o başka bir hadise, ama deneyimlemiş birini gördüm o gün, değil mi? Bak denemiş, o kulübün evladı ise evladı, gol kralı olmuş. Deneyimlemiş birini gördüm. Yani söylemek istediğim şu, birilerini göreve getirirken elinizde bir şey olacak, altını doldurmak zorundasınız. Tek başına o kulübün efsanesi olması bir şey ifade etmez. İşte bizim Volkan Demirel de mesela, değil mi, burada ilk konuşulan isimlerden. Yapalım, eyvallah, Volkan Demirel o kulübün önemli bir parçası olsun. Ama teknik anlamda yapamamış ya, Hatay'a göndermişsin olmamış, göndermişsin Gençler Birliği olmamış. Değil mi? Olmamış yani. Şimdi teknik direktörlük başka bir şey ya. Hani o bahsettiğim bilgiyi sunabilmek, değil mi? Başka bir şey ya o da. Yapamamış. Şimdi Maldini Milan'da değil mi? Teknik direktör mü Maldini? Değil mi? Sportif direktör, futbol aklı neyse. Takım elbisesini giyiyor, şahane. Mesela Volkan Demirel giydirirsin takım elbiseyi, şahane. Eğer o tarafta kullanmak istiyorsan, illa camianın içinde kullanmak istiyorsan. Yani Fenerbahçe'nin temel sebeplerinden, temel sorunlarından biri senin biraz önce söylediğin. Camianın evladı olsun. İsmail Kartal'ın bu anlamda donanımı, bilgisi, birikimi, gelişimi hiçbirini yapamamış ki hoca. Yapamamış hoca. İletişim kuramıyor. Bak antrenman konusunda da bir hayli eksik olduğu çıktı ortaya. Şimdi biz şimdi bu neyle anlatacağız? Bak ifade de edemiyor. Krizi de yönetemiyor. Bak bir su şişesi atılmış sahaya. Kime atıldığı da belli değil. Belki oyuncuya attı, önündeki Romalı, hani doğru olduğu için söylemiyorum ama yanlış anlaşılmasın, kimseye hiçbir şey atılmasın da, hani bu şey değil mi, attı. Belki de o tam İsmail Hoca'nın önündeki o Romalı oyuncuya kızdı. Bak yine söyleyeyim, bu sözlerimiz yanlış. Kimseye hiçbir şey atılmaz. Romalı oyuncuya atarken geldi senin sırtına ve sen bu antrenörlüğü bırakıyorsun ya.
2: O su şişesi bence işin farklı
3: abi, boyutu ya. Ben anlamam, niyet okumuyorum. Ben senin söylediğinle ilgilenirim Cihan. Sen bana dedin ki ben su şişesinden dolayı bıraktım dedin. Ben bilmem arkada ne olduğunu. Eğer niyet okumaya girersen ben daha fazla şeyler de söylerim. Gidenler, kalanlar, değil mi? Mert Müldür, Semedo. Şimdi ben senin söylediğine inanıyorum. Senin söylediğinle hareket ediyorum. Sen dedin ki su şişesi. Ben dedim ki su şişesiyle bırakıyorsan küçücük bir krizi idare edemiyorsan, bu kriz bile değildir de. Ki doğrusu şu değil mi? Yani 50 bin kişinin, 40 bin kişinin olduğu yerde bir kişi hata yapıyorsa biz 50 bin kişiyi mi cezalandıracağız? Bir kişiyi düzeltme yoluna gitmemiz lazım, değil mi? Yani kalabalıkta şimdi burada biz hepimiz oturuyoruz. Birimiz hata yaptı da şimdi herkesin yanmaması lazım, değil mi? O hata yapanı düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız mesela? Burada 4 kişinin olduğu yerde bir kişi hata yaptı, gönderin hepsini birden. Ya da küstük mü? Öyle olmaz. Şimdi bu konuda yanılmış, diğeri yönetememiş. Mesela Oğuz Çetin'im ben. Sen de düşün, biz seninle burada bir program yapıyoruz. Sen gelmiyorsun programa. Biz sen şimdi, ben şimdi sana, bana da hiç haber vermiyorsun. Şimdi Allah korusun, özel bir durumunda yok. Şimdi ben seninle ister istemez bir şeye girmez miyim? Ya da şey, aynı şey benim için de geçerli. Senin telefonuna cevap vermemiş, keyfi gelmemiş.
2: Bir de orada yani 50 milyonu ilgilendiren bir durum var.
3: Ondan bahsediyorum.
2: Buradaki şeyden daha büyük bir şey yani. Sadece tabii ki. İkinizden arasında bir şey, taraftar bekliyor, başkan bekliyor, insanlar merak ediyor.
3: Şimdi, değil mi? Şimdi, olur mu yani hani? Sen bunu idare edememişsin. Bak ekibimle beraber en yakındaki adamla siz şimdi Oğuz Çetin ve İsmail Kartal olarak bundan sonraki süreci nasıl idare edeceksin? Mesela baş başa kaldık odada. Arkadaş sen nasıl bırakırsın ya bana haber vermeden, demez mi Oğuz Çetin ya?
2: Cihan Kamer de odada olur. Baş başa
3: o da olur. Olsun. Cihan Kamer de var. Hadi ki onlar 87'den beri arkadaşız falan dediği için oradan örnek veriyorum yani. Şimdi bu Fenerbahçe takımı bugün problem yaşıyor ve daha problemlisi. Ya bunda bir anormallik yok. İstifasına da böyle alınıyor, güceniyor birileri. Ya arkadaşlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Ya bunlar böyledir. Bunlar şampiyonluğa takım kuran, hedefi her zaman o olan takımlarda ligin ilk 5 maçın 3'ünü kazanamazsanız, ikisini kaybederseniz, biri de Beşiktaş olursa kendisi abi gönderiliyorsunuz. Bu böyledir yani. Yapamıyorsunuz. Hani bu, ne yapacağız şimdi biz, sen evlatsın diye devam mı edelim seninle yani? Yapamamışsın ya. Sen aslında gerçekten, bak bu böyledir zaten, bir yeri gerçekten seviyorsan, oraya olan aidiyetinle ilgili de bir bağlılık, bir durum varsa, sen aslında sezonun başında bunu Aziz Yıldırım'a telefonda söylemen lazım. Başkanım ben duygusal bir insanım. Bir önceki sene de benim şampiyonluğumu çaldılar. Ben Fenerbahçe'yi bu şekilde hani çok sevdiğim için yönetirim. Ben şampiyon yapacağımı biliyorum ama bunlar çalarlar. Ya bana müsaade edin. Ya orayı yıkmak için gerçekten o donanımın varsa gel, Gel ki biz de böyle her maç sonu böyle ağzımız açık dinleyelim yani. Ya hakikaten Maestro diye bir hoca vardı Göztepe'nin. Dün yayında Burçin Hoca anlattı. Çok güzel yani. Hani bak, buralardan biri gelmiş gitmiş bir teknik direktör olarak. Bence Okan Buruk için de geçerli de, şampiyonluk tabii ki çok önemli ama ya öyle şeyler söyleyin ve öyle davranışlar içerisinde bulunun ki bir sürü insana örnek olun ve yıllar sonra söylediğim bir tane söz, Beşiktaş maçıydı herhalde, hayat oyunu savunmanın önünde oynayacak kadar kısa değil mi? Maestro bak, yaz, çok güzel bir söz. Maestro'nun,
2: Farioli'nin de öyle sözleri vardı. Bak.
3: O da olabilir. Yani bir hayat, yani hani savunma yapacak kadar şey değil, kısa bir şey söyledi, unuttum. Yani o kadar güzel bir şey ki bak, adam buradan geçmiş. Hani başarılı başarısız onu bir tarafa.
2: Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa demiş.
3: Ya çok kısa demiş ya. Saldır abi, eğlen demiş ya. Eğlen demiş adam, bu kadar insan geliyor. Bu da bir gösteri ya, şov ya. Stadyum niye geliyor? Selçuk İnan'a geleyim oradan. Bak şimdi onu söyledin. Ya diyor ki ben memnunum, oyunculara girdim. Neyden memnunsun ya? Birileri bilet aldı, bilet, gösteri için bilet aldı. Sadece bir tarafı izlediler, karşı tarafı izlemediler ya. Galatasaray'ı izlediler ya. Bu gösteri ya. Sen de bir katkı sağlayacaksın o gösteriye. Herkesin bir alanı var değil mi? Mesela tribün seyircilerin alanı. Sahanın içi oyuncuların alanı. Sahanın kenarı teknik direktörlerin alanı. Değil mi? Herkesin bak gösteride bir payı olacak. Herkes o işin bir parçası. Sen yoktun Kocaelispor olarak son Galatasaray maçında. Bir kişinin gösterisini izledik biz. Diğerinin hiç oyuna katılmadığı bir gösteri. Ve daha üzücü olan memnun olduğunu söyledin. E nasıl gelişecek şimdi senin antrenörlüğün ya da o takımın oyunu? Mümkün değil. Bak Maestro ne demiş? Kısa demiş hayat. Öyle ben yaslanmam arkadaş demiş. Ha sen dersin ki abi kaybetti gitti. Bence kaybetmedi. Bak burada bir şey bıraktı. Kaç sene geçmiş. Dün televizyonda, bugün radyoda bunu konuşuyoruz yani.
2: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımıza dinleyenlerimizin mesajları var. Az sonra ileteceğim sana ama bir de Serdar Dursun'u sorayım. Çünkü ikinci bölümde biraz daha işte Galatasaray Beşiktaş yapacağız. Trabzonspor'u konuştuk zaten. Maç sonu röportajında senin gibi işte diğer televizyon kanallarındaki yorumcular gibi, bizler gibi adeta Fenerbahçe hakkında yorum yaptı abi Serdar.
3: Ya onu da yanlış yaptı. Serdar benim takım arkadaşım, takım. Tamam mı?
2: Ama ben şunu özür diliyorum. Ben de hemen bu sözü sana bırakıyorum. Ben şu yüzden olduğunu düşündüm. Zamanında Aziz Yıldırım demiştik ya Ali Bey'e, ya sen Ali Koç'sun, Serdar Dursun gibi topçuları mı alıyorsun demişti. Bence intikam alma duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Ya da sana göre gerçekten böyle bir kişiliği mi var?
3: Yüksek ihtimal oradan yaptı. Şöyle bak, ben Serdar Dursun'la ilgili bir anımı anlatayım. Ama biz barıştık. Geçen Kalamış'ta gördüm fitness'ta sezon başı. Biraz sohbet ettik. Küsmüştü bana. Çıkardı beni Instagram'dan falan arkadaşlıktan. Ya o da Aydın Cüngöz sebep oldu. Orada da Aydın Cüngöz. O zaman bir program yapıyoruz radyoda.
2: Ha, Serdar'a mı sağladın?
3: Ben Serdar Dursun'la Şanlıurfa Spor'da oynarken bir anımı anlattım. Serdar Dursun bize Eskişehir Spor'dan geldi kiralık. Biz de Şanlıurfa Spor'dayız ama böyle... Buca maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle stat dolu, bir acayip kalabalık var. Raş Çetiner de hoca. Raş Çetiner Serdar Dursun'u oyuna aldı. Ama kadroda böyle Serdar Özkan falan var. İyi bir Urfa Spor kadrosu. Serdar Dursun bak orta sahayı biraz daha geç rakip kaleye. Oradan arkası dönük rovaşata yaptı. Bak.
2: Sever öyle şeyleri.
3: Rovaşata yaptı oradan. Tabii yıkıldı stat. Yani acayip tepki falan.

0: kuzenim uzeni mesaj atmış bana, böyle bir olay yaşanmamıştır, yalan söylüyor İbrahim.
1: Ya kötü bir şey mi ya?
0: Ya şey işte hani ama sanki onu şey yapıyoruz diye. Neyse, şimdi Serdar Dursun'u tanırım o dönemden. Yani Serdar Dursun hadi senin dediğin gibi olsun, yorumculuk yapıyor, yorumculuğu da yanlış olmuş, o yorumu çok doğru bir yorum değil. Eğer Fenerbahçe kadro yetersizliği Fenerbahçe'de konuşulacaksa bence kendi oynadığı dönem üzerinden konuşulur. Yani Fenerbahçe Serdar Dursun'u arıyorsa orada kadro yetersizliği vardır. Lukaku ile Muriç'in olduğu, Greenwood'un olduğu, Kante Gendouzi'nin olduğu, Ake Şikrinyar'ın olduğu, Ederson'un olduğu takım kadro kalitesi konusunda asla hiç öyle bir şey söylemesin. Eksik bir, ya yanlış bir yorum olmuş yani.
2: İsmail Kartal'ı kollamak için de yapmış olabilir mi?
0: Ya İsmail Özil'in zaten iletişimdeler. Bağlanıyor. Bir kere onu net söyleyeyim. Bu yorum net İsmail Kartal'la da iletişim olduğunu bize gösteriyor. Yani İsmail Kartal'la net bir bağlantıları var. Aziz Yıldırım'ın o ifadesinin üzerine hazır Fenerbahçe berabere kalmışken orada bir eksik anlatması. Hoş bence hiç bu işlere girmeyin. Siz bir camiaya temsil ediyorsunuz, oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi sen Antepli biri olarak rahatsız olursun o durumdan. Sana ne Fenerbahçe'nin kadro yeterliliğinden, kadro yetersizliğinden?
2: Evet, kendi zamanına bakıyorum da ben iki kez geldi ya, 2021-2022'de işte Gustavo'lar, Zaytsev, Crespo'larla oynamış.
0: Şimdi Zaytsev, Crespo, Gustavo yetersiz.
2: Berişalar falan var.
0: Berişalar yeterli, özür dilerim. Bunlar yeterli. Ake, Greenwood, yani bunlar yetersiz miymiş? Analiz yanlış bir kere yani. Hani yorumculuk analizi bence yanlış. Serdar yorumculuğa geçecek olursa bence bu tarafı iyi analiz etsin yani. Yorumculukta başına inşallah.
2: Siz bir daha küsebilirsiniz bence. Ben buradan bir paraşütle şey benim, yapacağım.
0: Benim bu yorumlarımın onda samimi olduğunu bilir. Küsmez bana yani.
2: İyi, paraşütle şeyi de soracağım. Daha İspanya'ya falan da geçeceğim. Mourinho, Arda Güler çıktıktan sonra falan basın toplantısında İşte vazgeçilmez midir diye soruldu. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir dedi ama Arda'yı çıkardıktan sonra 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Onu da ikinci bölümde konuşuruz. Mesajlar var. Biraz onlara geleyim. Tabii. İbrahim abi, ardından reklama gideceğim. Serdar Dursun sizce forvet mi diyor Adri Bulari?
0: Forvet ne?
2: Ben forvet oldum. İbrahim Bey'in bence futbolun içinde olması gerekiyor. Herhangi bir takımda, altyapıda, federasyondan, milli takımda böyle insanları içeride tutmamız lazım demiş. İçeride misin? İçerideyim.
0: İçerideyim ben.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin diye bir mesaj var. Hemen şöyle hızlıca geçeceğim. Alp'ten sağ ol. Türk futbolunun dramasını bir demiş. Netflix okuyabiliriz, sorun yok. Netflix'te yapsalar dünya izler. Lig maçlarından fazla satacağı kesin diyor. Sergin Hoca'ya atılan su şişesi bence Beşiktaş'ın vizyonunu değiştirdi demiş.
0: Yok, o yanlış olur ya oradan, yani olumlu bir şey anlatmaya çalışmış herhalde vizyonun değişimini, ama yani o su şişesi olayının üzerinden öyle bir değişim olumlu bir şeymiş gibi anlatılmaz, o yanlış olur yani. Vizyon, evet, o konuda %100 aynı fikirdeyim ama o su şişesiyle olmaz, o birilerinin onu öngörmesi gerekiyordu. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak eksiklerini öngörmesi gerekiyordu.
2: Sivaslı İlhami Sivas Spor'la ilgili söylediklerin için ağzım bal yesin demiş. Ahmet der ya Fenerbahçeliyim. Ali Koç ilk başkan seçildiğinde Aykut Kocaman'la çalışmaya devam etmedi ve Koku'yu takımın başına getirdi. Sizce Aykut Kocaman'ı düşünmemesi hata mıydı? Onunla devam etse farklı olur muydu demiş.
0: %100 yani Ali Koç da o döneme gelse benzer yorumu da Ali Koç yapar. Orada hata yapmışım. Aykut Kocaman'la devam etmem gerekiyor. Çünkü tekrardır ya belirleyici olan. Aykut Kocaman'la devam etmiş olsan Aykut Kocaman senin o Koku ile yaşadığın o keskin değişime müsaade etmezdi. Yani Ali Koç'un da yorumu bu olur bugün diye düşünüyorum.
2: Fenerbahçe için camianın tüm değerlerini bir araya getirince sana yanlış diyecek kimse, dışarıda kimse kalmayacak demiş Bayram Bayık. Ama anlamadım. Ve sen yaptıklarının doğru olduğunu düşüneceksin. Böyle işte, olabilir mi demiş. Ha.
0: Bayram Bey mi? Aslında evet. Tam bizim söylediğimiz Bayram Bey. Yani evet, o içeri hepsini getirmende bir problem yok. Ama işte o dediğim olay, o konudaki donanım ve sana itiraz edecek insanlar. Şey değil ama, yani itiraz etmiş olmak için değil. Altını doldurup itiraz edecek. Yani sen Aziz Yıldırım olarak İsmail Kartal'ı getiriyoruz dediğinde Oğuz Çetin'in itiraz edip sana altını dolduracağı konuları karşına getirmesi lazım. Seni ikna etmesi lazım. Ya da işte gelecek ve gidecek oyuncularda hangisi gelecek, hangisi gidecek. Teknik donanıma sen sahipsin. Sen kulüp başkanını ikna edeceksin. Ama orada da maalesef arkadaşımıza katılıyorum. Çünkü gördüğümüz olay tam olarak bugün anlattığı. Hemen hemen başkanın her söylediği onaylanmış yani.
2: Fenerbahçe'nin eksiği orta saha oyuncularının olmaması.

0: olması demiş. Eski dönemdeki gibi Alex Okocha gibi oyuncuları yok diyor.
1: Eski dönemdeki Alex Okocha oyunlarını bugün kabul etmiyor. Yani Alex Okocha oyunları dünyanın hiçbir yerinde yok maalesef, kalmadı, bitti. Yani şimdi bugün en çok tartışılan şey ne? Fenerbahçe 3 tane 6 numarayla oynuyor. Ben de sana söyledim, bak girin bakın. Hani bu benim şeyim değil. Kafamdan uydurduğum bir yorum değil. Girin Transfermarkt'tan bakın. Gendouzi'nin Lazio, Marsilya, Arsenal kariyerlerine bakın. Attığı gollere, oynadığı mevkilere lütfen bakın. En çok golü 8 ve 10 numara oynadığı kariyerinde maçlarda atmış. Oynamış, Arsenal'da oynamış, Lazio'da oynamış, Marsilya'da oynamış. Yani lütfen burada gördüğünüz üzerinden yorum yapmayın. Buradaki senin sorunun, seninle alakalı bir durum yani.
0: Gendouzi'nin neyini beğeniyorsunuz diyen arkadaş, sezon başında da İsmail Kartal kutsaması yapıyordu. Hollanda biber serasından selamlar demiş. Güzel de bir fotoğraf atmış bize, teşekkür edelim.
1: Selamlar.
0: İbrahim Yavuz'u selam olsun. Dün Aspor'da dinledik, şimdi sıra Radyo Gol'de, seni de seviyoruz demiş. Sağ ol Mirzacığım, teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır demiş. İkinci bölümde soracağız Soner onları detaylı. Zeki Yavru Sivas'ta oynamadı galiba, yanlış hatırlamıyorsam diyor Turan. Sen de emin olamadın orada zaten. Thomas Rice Fenerbahçe için çok iyi olabilirdi. Fenerbahçe bu fırsatı da tepti diyor Remzi Kaya. İyi yayınlar. Bu Galatasaraylılar Fenerbahçe istediği zaman kendi hakkında yorum yapıyorlar demiş. Fenerbahçe hakkında neden yorum yapıyorsunuz ki diyor. Vallahi bütün takımlar hakkında yapıyoruz. Az sonra Galatasaray'a da geçeceğiz, Beşiktaş'a da geçeceğiz Burhanettin, merak etme. Şöyle devam edelim. Ben Alanya maçından sonra hakkı olmasına rağmen hakem konuşmayan İtalyan hocamdan memnunum diyor Erkan. Olası bir Trabzon maçının ardından artı Barcelona mağlubiyeti Okan hocayı sallar mı demiş. Serdar Dursun tam modifiye sanayi çıkışı Tofaş Araç gibi diyor. Saçlar Pedro, gol sevinci Ronaldo, kaşlar farklı bir şey demiş. Fiziksel görüntüsü hakkında şey yapmayalım.
1: Evet, olmaz, bizi, olmaz fiziksel.
0: Evet. Su şişesi atıldı, milyon euro alan kişinin psikolojisi bozuluyor. 12 sene cebinden bir ton para harcayan taraftarın psikolojisi nasıl olacak? Bunu da sorgulayalım demiş.
1: Doğru, doğru.
0: Kısa bir ara, hemen geliyoruz. İkinci bölüm Galatasaray Beşiktaş, biraz Avrupa. Hemen buradayız. Ormanda spor yaparken alt adeleyi yırtan İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Geç kaldım. yavaş yürüyerek geldim buraya.
0: Geçmiş olsun diyelim. Ben teşekkür de şimdi ederim. Fark ettim. Reklam arasında sordum.
1: Ya ben futbolcumda da böyle. Aslında futbolu 32 yaşında, evet, 32 evet yaşında bırakma sebebim buydu yani. Çok fazla alt adelem sakatlanıyor. Yani tam iyileşiyorum. Bak bir daha sakatlanıyor. İşte o da hep bizim altyapılarda maalesef hocalarımızın da kulaklarını çınlatalım. Küçücük yaşta planlı plansız sen ağırlığın altına sokarsan oyuncuyu, yanlış antrenmanlarla, iyi beslenmeden yüklenirsen oyuncuya, işte bir yerden sonra ya belinden sakatlandı bizim jenerasyon ya adalesinden sakatlandı. Maalesef sen hala de devam ediyor. Yani bak 44-45'e gidiyorum. Şurada ormanda koşu yaparken adale yırtıyoruz yani. Olacak iş değil yani.
0: Evet, çok geçmiş olsun bu arada. Yani gülüyoruz, eğleniyoruz ama acıyor, rahatsız edici bir şeydir evet. Tabii. Evet abi, Trabzon Galatasaray maçıyla devam edeceğim. Öncesinde Marsilya Beşiktaş mücadelesi var. Daha doğrusu Beşiktaş Marsilya mücadelesi var ama az önce hala da konuşuyor bu arada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Bayağı yani 12'de başladı, saat 13.20 Aspor'da açıklamalarını devam ediyor. Çok fazla veremedik tabii özel röportaj olduğu için ama önemli gelişmeler olursa sizlere buradan aktarmaya çalışacağız. Galatasaray'ı yeneriz dedi başkan. Kadroya güveniyorum dedi. Ve Galatasaray Trabzonspor maçının ardından bir milli ara olacak mı ona bir bakayım. Ondan sonra bir maç daha var mıydı? Evet, oradan sonra bir milli ara oluyor. Ardından işte Kasımpaşa, Barcelona derken böyle maçlar devam edecek. Thomas Rice gelir gelmez zaten takıma dokunamayacak. Senin düşüncen bu yönde zaten.
1: Zaten yani o işin mümkün olmadığını biliyoruz.
0: Bugün de ilk antrenmanına çıkıyor.
1: Şöyle ya, kadro kalitesi olarak bir kere net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani Trabzonspor'un oyuncu kalitesi bugün oynanan oyunun çok daha fazlasını vaat ediyor. Ki geçtiğimiz sezonda aslında bir oyun olarak alışkanlıkları vardı. Şimdi onlar tabii biraz oraya hazırlıksız yakalandıkları için bugün o sorunu yaşıyorlar. Ama şunu da biliyoruz. Teknik direktör değişimleri dedim. Hep bir pozitif katkı sağlıyor takımlara bu değişim. Şimdi maç da çok uygun bir maç. Galatasaray'ın özellikle kazanmış olmasına rağmen bütününe baktığında hala oyun anlamında insanları tatmin etmeyen bir sürü şey var. Hele hele Osimhen yoksa, değil mi? Tanınmaz hale gelen bir oyun var. Hepsini bir araya getirdiğinde ben Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum ama kaybedeceğini de düşünmüyorum. Bana beraberlik, tam beraberlik maçı gibi geliyor. Çünkü belki Trabzonspor'u beraberlik çok işine yaramayabilir ama Galatasaray'a karşı kaybetmemek de onlar için şu an içinde bulundukları durum açısından kıymetli olabilir. Galatasaray tarafı için de bence deplasmanda, Trabzon deplasmanda kaybetmemek kötü bir skor olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani iki takımın içinde bulunduğu durum, kadro kalitesi, teknik direktör dokunuşları hepsini bir araya getirdiğimde bana beraberliğe daha yakın bir karşılaşma gibi geliyor.
0: Evet, tekrar buraya bağlayacağım. Evet. Okan Buruk'un Kocaeli Spor maçı sonrası maç sonu röportajından sana bir kuble soracağım. Tabii biraz sert bir soru olacak ama hoca sipariş soru almış olabilir mi? Çünkü çok fazla, yani bu kadar 4 yıldır başarılı olmasına rağmen, işte şampiyon olmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına rağmen eleştiriler oluyor ve Serdar Kelleci de hocanın istatistiklerini falan verdi. İşte en çok puan toplayan yerli hoca, rekorları alt üst eden hoca şeklinde. Okan Hoca da dedi ki ya işte biz bunları yapıyoruz ama hala görmezden geliniyor tarzı açıklamalarda bulundu. Yani hoca burada bir PR çalışması mı yapmaya çalışıyor yoksa gerek var mı PR çalışması yapmasına?
1: Ya zaten bence kendini yok, ispat etmiş. Yapmadığını düşünüyorum. Ha. Yapmadığına inanmak istiyorum. Orada tamamen eksikliği soruyu soran arkadaşımız üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü ya gazetecilik çok önemli bir görev, değil mi? Önemli bir mesele. Yani insanları doğru bilgilendirmek önemlidir. Eksik olan soruları sormak çok kıymetlidir. Ben mesela bu konularda, basın toplantılarında sorulan sorular konusunda bir kişi var benim hafızamda. Çok beğeniyorum sorularını. Beril Böke var Fenerbahçe'de. Ya Beril'in sorular şahane mesela. Şahane, kulüp başkanına da teknik direktöre de tam anlamıyla neden o eksikliği ortaya çıkarma konusunda, yani ifade etme konusunda aslında şahane pas atıyor teknik direktörlere de, kulüp başkanlarına da. Şimdi Serdar Kelleci'nin orada soru yok zaten orada, tamamen bir güzelleme mi diyorlar ona, övgü, yani övgü. Şimdi birincisi, evet, istatistik konusunda kimsenin bir itirazı yok ama İçini doldurma konusunda itiraz edilecek çok şey var. Mesela Serdar Kelleci'den orada şey beklerdim. Hocam, şahane bir istatistiğiniz var. Müthiş bir istatistik yakalamışsınız ve her gün bu rekorları yeniliyorsunuz. Çok kıymetlidir. Ama Galatasaray neden bir oyuncuya bu kadar mahkum oluyor? Bir teknik direktör olarak bu sizi rahatsız etmiyor mu? Mesela ben onu sorardım. İkinci sorum şu olurdu. Hocam, siz yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını, yerli teknik direktörlerin itibarsızlaştırıldığını söylediniz. Ama burada da federasyon size bir fırsat verdi. Yabancı kuralından, değil mi? Yabancı oyuncu sınırlaması getirdi. Aslında yerli oyuncuyu daha değerli hale getirmek için federasyonun, değil mi, sana bir fırsat tanıyor. Diyor ki yabancı da sınır getiriyorum, daha fazla Türk oyuncuyu oynat diyor. Şimdi ben teknik direktör olarak yerli oyuncuların itibarsızlaştırıldığını söylesem, orada yabancı sınırına itiraz etmem. Derim ki benim için bu fırsat, ben kendi evladımı, kendi oyuncumu, tıpkı geçmişte birilerinin bana verdiği, beni geliştirdiği gibi, ben o şansı verip o oyuncuları geliştireceğim demeniz gerekmiyor mu? Siz benim hatırladığım bu yabancı konusunda sınırsız olmasını talep ettiniz. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Hangi Okan Buruk davranışının peşinden gideceğiz biz? Gazetecilik budur yani. Yoksa yani bak şey de yapıyorlar. İsmail Kartal'da da bir örnek vereyim mesela. Diyor ki işte Lyon ve Roma maçında diyor işte Gasperini ile diyor Fonseca'yı mat etti diyor İsmail Kartal. Teknik olarak, taktik olarak diyor. Ya Allah aşkına, bir kere bir şeyin analizini yaparken bir sağlıklı analiz yapın. Yani bir maç üzerinden, 45 dakika üzerinden analiz yapılmaz. Göreve geldiği bugünden, bence geçmişe de gitmek lazım da, yani Archie Brown'un attığı golü hatırlayalım. Bak oraya çok kısa değineyim. Hatta bence Barış Yurduseven'e de biraz ayıp ettiler. Yani çok fazla Barış Yurduseven'in, biliyorsun, kendi yayınında, programda Archie Brown'un orada ne işi var dedi atılan gole. İzledim mi o videoyu bilmiyorum. Aslında o videoda Barış abinin anlatmak istediği, evet, o ifade, evet, doğru bir ifade değildi. Yani Archie Brown'un orada ne işi var denmez. Aslında temelde anlatmak istediği geriye gelme konusunda. Yani planlı Archie Brown'un orada ne işi var? İşte plansız Archie Brown'un orada ne işi var denir. planlı Arşu Brown oraya gitse kimsenin bir itirazı olmaz. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu biliyorsun analiz konusunda herkes uzman ülkede. Var mı analiz yapamayan biri? Benim yok etrafımda. Senin var mı? Herkes şey yani ulema bu konuda. Hatta bir adım ileri gidiyorlar. Yapmadığı şeyleri de yaptı gibi söylüyorlar. Geçen sene senle burada programda Tedesco'nun su şişesiyle Alanya deplasmanında gol attırdığı yazılıyordu. Hatta sana dedim ki bir video izledim buraya gelirken 1 milyondan fazla izlenmiş çok kısa sürede ve binlerce beğeni almış. Tedesco'nun su şişesiyle gol attırdığını söylüyor arkadaş. Teknik taktik analiz yapıyor. Hatta onu çize çize anlatıyor. Tedesco'nun önce Asensio ile konuştuğunu, devamında Fenerbahçe'nin o golü nasıl anlatıyor, çize çize böyle.
0: Sonra sordurmuştu
1: İrfan. Ben de rica ettim. İrfan 25'e sordurur musun dedim sana. Sordu, sen de olsun. Sordun. Tedesco ne dedi?
0: Hiç alakası yok dedi.
1: Şimdi aynı senin bugün Fonseca ile Gasperini'yi mat etti dediğin, yani Barış abiye yapılan bence orada haksızlık. Plansız giden oyuncu oraya gitmez. %100 Barış abiyle aynı fikirdeyim ki geriye dönme konusunda Fenerbahçe Gaziantep maçında iki tane Arşi Brown'un arkasına atılan topta gol yiyordu. İki tane. %100 pozisyon. Aslında Barış abinin orada anlatmak istediği oydu. Planla giderse kıymetlidir. Ama sen İsmail Kartal'dan hiç planla Arşi Brown'un attığı gole benzer Fenerbahçe kanat bek hücum organizasyonu izledin mi? Planla oraya geldi mi hiç? Gelmedi. Plansız yapılıyorsa bu doğru değildir. O gün işini görebilir ama gelecek adına problemli davranıştır. Ve İnsanların yapmadığı şeyi sırf ben teknik taktik analiz biliyorum farklı bakış açısıyla yorumluyorum diye anlatmayın. Çünkü o insanlar o söylediğiniz şeyi yapmadı. Yapmadı. Şimdi bizim temel sorunlarımızdan biri de o. Yani soruyu soran Serdar Kelleci için de o ifadeyi kullanabilirim. Keşke o biraz önce söylediğim şeyleri söylese. Onun bize bir faydası olur. Diğerinin kimseye bir faydası yok. Şöyle faydası olur size. Okan Buruk'la daha samimi olursun. 2-3 kahve içersin herhalde. Yani o sana
0: mesajlarına cevap verebilir.
1: Cevap verir, bir bilgi alırsın. Eyvallah, bir gazeteci olarak o da önemli olabilir. Bilmiyorum ama ben Okan Buruk'la tanışıyorum mesela. Bak ben Okan Buruk'la tanışıyorum. Aynı menajerle çalışıyorduk bir dönem. Şimdi ben Okan Buruk'u teknik anlamda eleştiriyorum değil mi? Normalde baktığında sanki Okan Buruk, hani öyle mesajlar geliyor ya, Okan Buruk düşmanlığı yapıyormuşum gibi konuşuyorum. Ama mesela tamamen teknik olarak yorum yapıyorum. Ben Okan Buruk'u yarın bir yerde görsem bu konuda eleştirimi yapabilirim tabii. Teknik bir şey söylüyorum yani. Bu kişiselleştirilmez. Yani şeyi ayırt etmemek lazım. Ayırt etmek lazım. Yani benim Cihan'la aram iyi. Şimdi ben de yani Cihan'a aramı bozmayayım. Cihan'a da biraz öveyim ki yarın Cihan'da bir işim mişim öyle olmaz. İnsanları doğru yönlendireceğiz. Gazeteciyiz, yorumcuyuz. Kimseyi ayırmadan öyle ya bir şeyler söyleyeyim de yarın öbür gün bu bana o olmaz. O ayıp olur. Bak bu kadar insanı da yanlış yönlendirmiş oluruz. O yüzden o analizi yapan arkadaşlar, arayın İsmail Kartal. O söylediğiniz analizi İsmail Kartal size gelsin anlatsın. Siz de yayınlayın o videoyu. Ben de çıkacağım burada özür dileyeceğim. Sizin anlattığınız İsmail Kartal yaptı mı yapmadı mı? Bak git İsmail Kartal'a aç videoyu. Senin anlattığın analizi İsmail Kartal sana anlatamaz. Çünkü öyle bir analiz yok. Onu sen belirliyorsun kafanda.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz devam ediyor. Okan Buruk'un basın toplantısı üzerinden devam edeceğim abi. Osimhen ve Lemina da soruldu kendisine. Yani Osimhen dedi sahada olunca kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Ama Osimhen yokken de güçlü bir oyunumuz var dedi. Ve işte Osimhen'in de ağırları azalması durumunda Trabzonspor maçında forma giymesini bekliyoruz. Yani Okan Buruk'a iletmiş, oynamak istiyorum demiş. Okan Buruk da bakacak duruma.
1: Ama çok tehlikeli bir şeydir. Bak kas sakatlığı işte ben görüyorum. Ya,
0: bir tekrar
1: devam ediyor. Çok tehlikelidir. Bak kaç yaşına geldim hala aynı sorunu yaşıyorum.
0: Bence oynatmayacak ama.
1: Oynatmaması bence Galatasaray'ın geleceği adına önemlidir. Bak oynatırsın, nüksederse gittin, sezonu kaybettirirsin oyuncuya. Evet. Yer yapar, bırak yatırımın da heba olur. Bak sen 75 milyon euro yatırdın, ha verdiklerini de söylemiyorum. Yani 5. yılın sonunda değil mi 200 milyon euro falan gibi bir para ödemiş olacak Galatasaray totalde. Değil mi? Yani oyuncuya verdiği, kulübe verdiği bonuslar, şusu busu. Senin öyle bir ekonomi yok. Sen Osimhen'i tekrar minimum aldığının üstüne, değil mi, ya da aldığına vermen lazım zarar etmeme açısından. Yani sen eğer Osimhen'i 75 artıya vermezsen gittin, zarar etti, batar o ekonomi yani. O yüzden sağlık her zaman önemlidir. Daha önce de örnek verdim, yine vereyim. Sakatlığım vardı, yine kas sakatlığım vardı. Hoca Saffet Suç'ta Ankara Gücü'nde oynuyordum. Sordular, ya hocam 15 yok kardeşim dedi. Ya tam %100 bana verin oyuncuyu, ben onu riske edemem. Bir maç oynatırım, sakatlarım 5 haftayı kaybedersiniz. Oyuncuya da yazık edersiniz. O yüzden bence Okan Buruk'un ki öyle yapacağını düşünüyorum. Küçücük bile riski, içinde barındıran riski almaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, çünkü önünde Şampiyonlar Ligi mücadeleleri, zaten milli ara vesaire.
1: Milli ara sonrası çok, yani her takım için geçerli. Esas bence lig orada başlıyor. Milli ara sonrası başlıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig, aynı şekilde Beşiktaş için de geçerli. UEFA, Trabzon Konferans Ligi falan derken çok sert bir fikstür geliyor.
0: Evet abi, diğer taraftan bir de Beşiktaş var. Yarın Marsilya ile oynayacak. Tabii Sergen Yalçın'ın da tekrar ne diyeyim yayıncılık tarafına geri dönüşünü biliyoruz ama her yayınında ekstra bir artık falso mu diyelim, ne diyelim ona, bir hata mı diyelim ya da insanların ilgisini çeken cümleler mi kuruyor diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama farklı cümleleri var. Sergen Hoca'ya geçmeden önce bir Beşiktaş Marsilya maçını da alabiliriz senden. Beşiktaş böyle bir şey gibi değil mi, şimdi havalar serinledi ya abi, bundan bir hafta önce sıcaklardan böyle yanıyorduk, of pişiyorduk falan, bir anda böyle hava serinleyince oh diyorduk, sonra sıcaklar tekrar gelince böyle bir şey oluyorsun ya, yine mi geldi bu sıcaklar diye. Beşiktaş bu 2-3 yıldır böyleydi, böyle işte Rafa geliyordu 3-4 hafta adam muazzam, daha Beşiktaş kendine mi geldi falan derken yine havlu atıyordu Eylül ayında, ama bu sene sanki başka bir Beşiktaş izleyeceğiz gibi duruyor. Daha sağlam, daha diri bir Beşiktaş görüyoruz hocasıyla beraber.
1: Evet abi, son söylediğin çok değerli. Hocasıyla beraber. Yani biz ülkede son zamanlarda hoca varlığını iyice yok saymaya başladık. Yani Okan Hoca'nın Osimhen'le başka oynuyoruz dediği gibi, evet kabul ediyorum ama o biraz teknik direktörün dışına çıkan bir oyuna gitti. O iyi bir şey değildir. Beşiktaş'ın şu an rakiplerine göre en büyük avantajının teknik direktör dokunuşuyla bugüne geldiği olduğunu düşünüyorum ki bu çok önemlidir. Çünkü Beşiktaş oyuncularla problemi halletmedi. Beşiktaş önce teknik direktör davranışıyla halledi. Yani Sergen Yalçın'ın düne kadar bunlarla olmaz dediği oyuncularla Beşiktaş bugün o güçlü oyunu inşa etti. Temelini orada attı. Ne olur bilmiyorum. Zaten şöyle yorumluyorum ben. İki şey belirleyici olacak. Galatasaray oyuncu kalitesi anlamında en iyi kulüp şu an ve oyuncu tekrarı anlamında. Bak, oyuncu kalitesi, oyuncu tekrarı. Galatasaray şu an ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör davranışı olarak da ülkedeki en iyi takım. Teknik direktör takımı olarak da en iyi takım Beşiktaş. Burada Fenerbahçe'yi şu an o yarışın içine dahi koyamıyorum. Çünkü bugün ne teknik direktör, ne oyuncu tekrarı, ne oynanan oyun. Yani o yarışın içine bugün Fenerbahçe'yi koyamıyorum. Çünkü bu geçirdiğimiz süreçte Fenerbahçe bu bahsettiğim kavramların çok dışında kaldı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe Galatasaray'ın arasında geçecek gözüküyor. Çok erken tabii bu yorum yapmak için ama bugün için söylüyorum. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte. Teknik direktör dokunuşuyla güçlenen oyun mu? Oyuncu kalitesi ve oyun tekrarıyla güçlenen oyun mu? Hangisi belirleyici olacak? Hangisi şampiyon olacak? Onu bilmiyorum ama İtalyano bugüne kadar çok şey öğretti. Bak, son karşılaşmada da oyuncusu üzerinden anlattı. Kendi örnek verdi değil mi? Görülen kart üzerinden. Hakem de aramadı problemi. Sarı kart vermedi demedi yani. İkaz etti. Bak, eksik bırakırsın bizi dedi. Orkun'a söyledi yanlış hatırlamıyorsam. İşte Alanya'da kıyamet koparken hiç problemi dışarıda aramadı. O yüzden ben İtalyano'da Beşiktaş'ın uzun vadede bir sorun yaşayacağını düşünüyorum.
0: Emsal oldu mu sana göre? Şey diyorlardı yani, yabancı hoca ligi tanıyana kadar vesaire, bu tarz genelde cümleler olurdu. İtalyano herhalde emsal oldu. Yabancı hoca geldi oynatıyor takır takır.
1: Ya yok, ligi migi bir şey tanımaya gerek yok ya. Ya
0: futbol her yerde top, futbol
1: aynı,
0: değil mi?
1: Top işte yuvarlak, ne abi yani, antrenman bilimi aynı, oyuncu performans, neyi tanıyacağız kimi? Ki bence Türkiye'de ligi tanımazsan senin adına daha hayırlı. Ligi tanırsan gittin. Çünkü biliyorsun Türkiye'de ligi tanırsan sen tanınmaz hale gelirsin. Çünkü her hafta değişen performans. Şimdi Antep'i izliyorum mesela bir hafta. Müthiş. İkinci hafta bir izliyorum başka. Eğer ben ligi tanırsam ben de dağılırım. Bence tanımamasında fayda var. Yani kendi planlaması çok daha sağlıklı. O yüzden Italiano bence birçok şeyi kırdı. Mesela bahanelerin arkasına sığınan Sergen Yalçın ve onun yönettiği şeyi, ekibi yıktı mesela. Şu an Sergen Yalçın'ın inandırıcılığının bugün çok fazla düşmesinin temel sebebi Italiano. Çünkü olmaz denilenleri bugün Italiano yaptı. Gitti düştü, senin bütün tezin, bütün anlattıkların çöktü. Biri geldi çökertti senin şeyini. Çünkü sen Çerni'yle olmaz dedin. Olaytan ikinci adam dedin. Emirhan dedin, Rıdvan dedin. Bak, bunların hepsi bugün orada. Kim girdi Beşiktaş'ta son maçta oyuna? Söyleyeyim mi sana? Taylan, Kartal, Rıdvan, yanlış hatırlıyorum Rıdvan da vardı galiba, İlhan Fakıllı. Bak, bu dört oyuncuyu getir Galatasaray'a, Kemerburgaz'a getir, Fenerbahçe'ye, Samandıra'ya sezon başı, de ki bunları getiriyoruz bu kulübe. İki kulübün başkanı da kulüpten içeri sokmaz. Ya bunların çok üstünde oyuncular var bizde der. Bak o onlarla yarışıyor. Bugün oraya gitmez dediğin kalitede oyuncu yarışıyor. O yüzden eğer bozmazlarsa, umarım bozmaz, işin idari tarafından dokunmazlar. Şu ana kadar Beşiktaş bu anlamda, bak Marsilya'ya kaybetse de bir şey değişmez bu düşüncemde. Çünkü ben teknik direktör davranışından bahsediyorum. Çünkü bu aralar çok şey duyuyorum. Beşiktaş daha sert maç oynamadı. Sert maç oynamadı diyorsun, Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadı yani. Nasıl sert maç oynamamış oluyor ya? Şey mi diyeceğiz? Fenerbahçe çok kötüydü. Öyle yorumlarsak olmaz. Fenerbahçe'yi oyuna iten biraz da senin oyunun değil mi? Ya orayı da yok sayayım, onun planlaması. Trossard'ın Rıdvan'a attırdığı gol tesadüf olabilir mi? Bir bekin oraya koşması, Greenwood'un ona yetişememesi. Sence bu bir analiz olabilir mi? Bence %100 analiz. O eksikliği görüyor. Greenwood'un beki takip etmediğini iyi analiz etmişler. Oradan bir şey deniyorlar.
0: Az önce senin söylediğine istinaden dedin yani ikinci yarıda giren oyuncular Taylan, Endidi falan, İlhan. Bunları Galatasaray, Beşiktaş'a, Galatasaray, Fenerbahçe'ye koysan kimse almaz diye. Sen konuşurken baktım yani Beşiktaş şu an 16-17 kişilik bir ana rotasyonla oynuyor. Evet. Nübel, Rıdvan, Otara, Emirhan, Jalo, Agbadu, Murillo, Taylan, Salih, Orkun, Olaytan, Endidi, Trossard, İlhan, Çerni, Oh, Vilovic. Yani bu isimlerin sen konuşurken baktım tam 11 tanesi abi geçen seneki kadrodan.
1: Yani olmaz denilen.
0: Yani Nübel, yani. Salih, Trossard ve Vilovic yeni eklenen isimler.
1: 3 oyuncu ya. Ya
0: bunlar çöp deniliyordu.
1: Ya olmaz deni ya. Bunla ben ne yapayım dedi ya. Ve üzerine bir de hakemi de koydu Sergen Yalçın. Bu hakemlerle de olmaz dedi. Bu adam o hakemlere rağmen bak yapıyor. Onu da hiç dile de bile getirmiyor yani. Ve o adama da hakikaten Alanya'da haksızlık yaptılar. Bak Erzurum'da da istersen oradan da konuşabilirsin. Hiçbirini konuşmadı. Ne anlatıyoruz biz ya? Bizim kime ihtiyacımız var yani? Beşiktaş'ın efsanesi futbolcuyken eyvallah. Trabzonspor'un efsanesi futbolcuyken eyvallah. Antrenörlük?
0: Yok.
1: Olmaz. Olmaz abi, olmaz olmaz. Bize bir faydası yok. Onlara olur ama bize bir faydası yok. Sen İtalyano gibi adamların sayısını çıkartacaksın. Arttırmak zorundasın. Onların sana faydası var. Onların senin burada çocukların gelişimine faydası var. Diğerinin yok. Çünkü diğeri kendinde bir eksiklik görmüyor. Görmüyor İsmail Kartal, görmüyor Sergen Yalçın, görmüyor Okan Buruk. Ama sen diyorsun ki yap benim güzellememi, yap da bir faydası olmayacak. Senin anlattığın hadise bir gazeteci olarak gerçekten istatistikler yerle bir olsa sence Avrupa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den bir teklifin gelmeme şansı olabilir mi?
0: Evet İbrahim abi, mesajlara döneceğim ama şimdi İsmail Hoca'ya da haksızlık etmek istemiyorum ama kulislerde konuşulan ve kulağımıza gelen birkaç söylem var. İşte Sergen Yalçın'la görüşüldüğü yönünde Fenerbahçe'nin, hani olası bir kötü gidişatın devam etmesi durumunda İsmail Kartal'la yollara ayrılırsa Sergen Yalçın'ın gelebileceği çok yüksek sesle konuşuluyor. Hata mıdır?
1: Büyük
0: göre?
1: Hata ya. Hata mıdır? Büyük hata yani hani. Şimdi yapamamış ya, neyi teslim edeceğim? Burada bırak davranışı, zihnen yapamamış biri. Yani onun İsmail Kartal'dan çok bir fark olmaz Sergen Yalçın'ın. Yani şey farklı olur biraz daha. Onun ifadesi İsmail Kartal'a kadar daha vurucu olur, farkı o olur yani. Onun dışında bir şey olmaz, hiçbir fark olmaz. Ya Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu durum normalde Sergen Yalçın'ın büyük takımda bir daha çalışmaması gerektiğini ortaya çıkartıyor yani. Yani aslında o defoyu ortaya çıkardı İtalyano. Ben nasıl vereyim Sergen Yalçın'a Fenerbahçe organizasyonunu yani? Mümkün değil. Ne anlatacak Sergen Yalçın? Şey, kendi ağzıyla demiyor mu? Ben geliştiremem. Kendi demedi mi? Ben öğretemem gol atmayı. Ben kanat oyuncusuna bunu öğretemem dedi. Öğretiyor işte, bak İtalyano geliyor öğretiyor. Senin öğretemem dediğin oyunculara öğretiyor.
0: Ama yani Sergen Hoca'nın kalması gereken yer sanki böyle Candaş Tolga Işık'la yayınlar gibi. Yani sabah kalkmak yok, çalışmak yok, analiz yapmak yok. Bence daha tatlı da duruyor.
1: Ya o da yani mutludur da diye düşünüyorum.
0: Bence de güzel yani. İzleniyordu yani.
1: Ya şöyle bir durum var ama. Ben onu çok duydum. Sahanın içinde kalma durumu, kopamıyorlar. Yani normal olarak tabii ona alışmış, onu seven bir insan yorumculuk çok kesmez onları yani. Sergen sahanın içinde olmak ister. Sergen Yalçın'ı da kesmez.
0: Hiç oynadın mı Sergen Yalçın'la?
1: Karşılıklı oynadım.
0: Sormuşlar da
1: oynadım. Oynadım. Fotoğrafım da var ya, bir tane gösteririm. Şimdi Adana Spor'da oynarken bir birebir şeyim vardı. Eşleşmem.
0: Sergen Yalçın'ı eleştir tamam ama oyuncular hakkında da çok sert eleştiriler yapmıyor musunuz demiş. Şeye kızmış herhalde. Sen dedin ya işte Taylan'ı en dediği falan Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye tesislerden içeri almazlar tarzı.
1: O oyuncu değersizleştirme
0: benzetme
1: değil.
0: Yaptın. Kadro hayır, kalitesi olarak.
1: O oyuncu değersizleştirme değil. Almama sebebi onların problemi, onu anlatmak istedim. Çocukların, oyuncuların değersiz olduğunu anlatmıyorum. Onları yönetenler onları değersizleştiriyor. Yoksa oyuncu değersizleştirmiyorum ben. Tam tersi, bak bunlar değerliymiş. Bize biri onların değerli olduğunu gösterdi. Onu söylüyorum, yoksa oyuncu niye değersizleştireyim?
0: Fenerbahçe'de kadro kalitesizliği konuşuluyor ama demiş Emin. Geçen sene de bu kadro vardı. Tedesco hata yapmasa takım belki de şampiyon olurdu. Kartal takıma göre taktik yapacağına, kendi taktiğini takıma oynatmaya çalıştığı için bir türlü istediği oyunu oynatamıyor demiş.
1: Mesela orada da yine söylediğim şey neydi onun adı? Kadro yeterliliği, yetersizliği üzerinden. Yine İtalyano örnek. Şimdi Beşiktaş kadrosu sence Fenerbahçe kadrosundan daha mı yetersiz yani? Nasıl bunu, yani burada gözümüzün önünde iki örnek varken problemin ne olduğunu niye göremiyoruz yani? Problem teknik direktör. Bak ikisi de farklı takımları çalıştırıyor. Kadro kalitesine bak, derinliğine bak. Beşiktaş'ın daha mı derin, daha mı güçlü kadrosu? Değil. Fatih Terim diyor ya, işte Beşiktaş'ta bu var. Hocam var ama siz bugün o değişimi gördükten sonra var diyorsunuz. Sergen Yalçın'daki Murillo aynı Murillo mu? Rıdvan aynı Rıdvan mı? Bir de o taraftan mı baksak acaba oyuncuyu o teknik direktör geliştirmiş olamaz mı? Bence doğrusu oradan bakmak lazım.
0: Abi Sergen hocam haftanın 11'ine Cengiz'i koymuş diyor. Aa, fotoğraf güzel bakabilir.
1: Fotoğrafa
0: kaç bitti bu maçı hatırlıyor musun Sergen?
1: Yendiler, şampiyon oldu Beşiktaş o sene. 100. yıl dönemi Beşiktaş'ın.
0: Evet, birebir desin.
1: Cengiz Ünder'in kadroya mı almış Sergen hocam?
0: 11'e koymuş. 11'e Fofana, koymuş. Murillo, Emirhan, Abdülkerim, Masuaku, Cengiz, Orkun, Diomande, Trossard, Orban ve Ramirez 11'i yapmış.
1: İşte o Cengiz olayı biraz hocada şey yani yanılmadım. Ya ısrarla yanılmadığını ispatlamaya çalışıyor hoca. Yani mesela Muçi bugün kötü başladı değil mi Trabzon'da? Şimdi geçtiğimiz sezonki Muçi performansı unutuldu. Bak Sergen Yalçın haklıymış deniyor. Sergen Yalçın haklı değil. Haklı ya, öyle antrenörlük yorumu olmaz bir de. Muçi bende yok değil. Muçi niye sende yok? Ya da sende olmayan oyuncu nasıl bu duruma geldi? Ya da bugün niye bu duruma geldi? Bu zaten bu değişim biraz ülkenin durumunu da anlatıyor bize yani. Neden oyunun bu kadar teknik direktörlerden koptuğunu da anlatıyor.
0: Okan Buruk'un eleştirilecek yerleri tabii ki var. Ama ben şu cümleye anlam veremiyorum. Osimhen olmazsa ne demek? Adam Raşitsa, Berkan, Oliveira ile de şampiyon oldu. Osimhen'i alabildi. Icardi'yi de oynattı. Bak kimse almıyor bile. Bu bir meziyet değil Icardi, midir
1: dur,
0: diyor.
1: Dur.
0: Mertens 35 yaşında. Eyvah 3 ya. Sene çok verimli kullandı. Eyvah Guardiola ya. Messi elindeyken tanındı. City'de Haaland vardı kadrosunda. Olmasaydı o zaman.
1: Guardiola'yı sakın Messi ile falan anlatma.
0: Yok şey demek istiyor yani. Bu ya, Guardiola'nın elinde bak, işte.
1: Guardiola.
0: Bak. Ve onların elinde de iyi oyuncular var. Ya. Demek istemiş.
1: Oyuncuyu geç. Guardiola antrenörlüğün çok ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ya adam,
0: İsmi ne? Ferhat Gürses.
1: Guardiola hani senin doymuşluk diyoruz ya biz mesela. Galatasaray'da doymuşluk. Mental yorgunluk. Değil mi? Mesela ne kadar sığ ifade anlatı. Çok basit. Doymuşluk. Mental yorgunluk. Bu ne ya? Adam onu nasıl anlatıyor oyuncusuna? Diyor ki bak ben dünyanın en güzel kadınından ayrıldım diyor. Ben onu çok seviyorum, o beni çok seviyor. Ama diyor tutkumuzu kaybettik diyor. Siz tutkunuzu kaybettiniz diyor. Şimdi bana Guardiola, Okan Buruk aman ha yani bak yan yana falan getirme. Ya bunu teknik taktikle anlatamazsın. Bak iki tane benzer durumu yaşayan teknik direktörün bir tanesinin davranışına bak, diğerinin davranışına bak. Yani krize bak. Bak oyuncusuna ne diyor biliyor musun Guardiola? O Walker'da herhalde sağ bek. Çocuk kızıyor diyor ki ya diyor soyunma odası görüntüsü ha bu. Hani bizde hep olumlu servis ediliyor ya. Onu oraya vereceğiz, bunu oraya. Yok saldırın diyor, o videolar servis ediliyor. Kaybeden hiç görmedik daha. Kazandın eyvallah da bir de kaybettiğini görelim. Nasıl kaybediyorsunuz siz? Öğreneceğiz ya biz de bu iş. Guardiola kaybettiği bir videoyu koyuyor ve oyuncusunun tartıştığı videoyu koyuyorlar değil mi? Hiç adamın öyle bir derdi yok yani. Şey demiyor baba bunu ayıkla, kazandığımı koy. İyi de PR yaparız demiyor. Oyuncusuna diyor ki bak, oyuncu diyor ki benim adımı sürekli olumsuz yerde geçiriyorsun diyor. Bütün problem bende mi diyor. O diyor ki çok üzüldüm diyor. Ben seninle 10 sene geçirdim diyor. 10 senenin sonunda beni bununla diyor suçluyorsan diyor, bu galibiyetin mağlubiyetin çok ötesinde bir durumdur diyor. Ben çok kırıldım diyor ya. Ya düşünebiliyor musun o altında yatan duyguyu? Sen bana diyorsun ki yok 3'te oynamış 4'te oynamış. Okan Hoca ile ilgili söyleyeyim. Icardi'yi Okan Hoca kazandı diyorsun değil mi? Icardi'yi kim kaybettirdi Galatasaray'da? Sen Icardi'yi nasıl kaybetti Galatasaray? Bugün Galatasaray'ın Icardi'den faydalanması gerekmiyor muydu? Düşünelim beraber, sesli düşünelim. Icardi sakatlandığında ne yaptı?
0: İtalya'ya gitti.
1: Bak benim... Uçtu.
0: Van'da da kaybettirdi
1: bak,
0: bence.
1: Televizyonda...
0: Hoca'ya gelmeyeceğim ben bile.
1: Televizyonda... arşiv çok önemlidir. Dün söylediklerim bugün karşına gelir. Önemlidir yani. Dün söylediklerim televizyonda arşivde durduğu için söylüyorum. Icardi'nin birinci ayından sonra bir programda dedim ki geçmiş olsun, Galatasaray Icardi'den artık faydalanamaz dedim. O gün tabii ne yorumlar yani. Hani. Bunun sorumlusunun da tamamen Okan Buruk olduğunu söyledim. Çünkü evet ben çapraz bağ sakatlığı geçirmedim ama geçiren arkadaşlarımla da konuştum. Ve çapraz bağ sakatlığında en önemli olan şey nedir biliyor musun kardeşim? Tabii ki operasyon çok önemli. Operasyon sonrası iyi bir rehabilitasyon, iyi antrenman, iyi dinlenme, iyi beslenme. Bu Icardi bu süreci nerelerde geçirdi? Milano, Arjantin, İstanbul, Madrid. Biz Icardi'yi bu süreçte nerelerde gördük? Özel uçaklarda. O gün sen Okan Buruk olarak çapraz bağ sakatlığı yaşayan oyuncunun bu kadar seyahatinden sağlıklı bir geri bildirim olmayacağını biliyor olman lazım. Yani Icardi sağlıklı olarak geri gelmediyse önce antrenör olarak sorumlusu sensin. Çünkü müsaade ettin. O tanıdığın özgürlük bak oyuncuyu da yok etti. Şimdi sen o tarafından bakıyorsun. Bu tarafından niye bakmıyorsun ya? Kime faydası oldu bu tanıdığın özgürlüğün? Olmadı kimseye. Bak Liverpool maçı atamadın oyuncuyu. Ve iyi idare ediyor, çok seviyor seni dediğin Icardi gelip 5 milyon euroya sana imza atmadı. Bak futbolu bırakma pahasına gelip sana 5 milyon euro imza atmadı. Ortalık yıkılıyordu, Icardi bize tapıyor. Okan Hoca müthiş idare ediyor muymuş Okan Hoca Icardi'yi? İdare ediyor muymuş? Icardi seviyor muymuş Galatasaray'ı? Bir paylaşımını gördün mü Icardi'nin Galatasaray'la ilgili?
0: Bence sevdiği için yapmıyor.
1: Asla.
0: Çünkü biliyor ki yönetimi şey altına atacak. Yani bir paylaşım yaparsa şimdi herkes Icardi'yi destekleyebilir. Yani hala eleştiren var. Mesela ben de gitmiş taraftarıydım bu arada. Yani gerçekten artık Galatasaray'a fayda sağlayamayacak noktaya gelmişti. Ama hala bir Icardi sevgisi var. Ya kardeşim bu adamı alın yedek kalsın. Şubat'ta.
1: Kararı sen verdin. Galatasaray yönetim vermedi ki. Sana bak Allah'ın kulu çıkartıp 5 milyon 1 milyon euro vermediler sana.
0: Yönetimin verdiği de söyleniyor biliyor musun?
1: Neyi?
0: Yani şey diyor yönetim hani 5 milyonu bir kere teklif etmiş. Bir daha işte hiç cevap
1: ne yapacak? 10 kere mi teklif edecek? 5'i teklif etmiş.
0: Hani ısrarcı olmamış.
1: Olmaz diye ben sana 5 diyorum. Daha ne vereyim? Zaten sen 5 etmiyorsun ya. Sen zaten 5 etmiyorsun, ben 5 vermişim.
0: Şimdi Lazio 3 veriyordu, o da istemedi.
1: Ya Gattuso vermez bak etti. Vermez, verir mi 3 falan vermez Lazio. Kim diyorsa hayatta inanmam ya. Nereye 3 veriyor Lazio, yürüyecek hali olmayan adama verir mi ya? Şimdi bu durumda ne dersin? Çok teşekkür ederim. Bana hiçbir kulübün vermediği parayı siz vermediniz. Hayatımda verdiniz. Hayatımda görmediğim saygıyı bu camiada gördüm. Şahane. 3 sene geçirdim. Şampiyonluklar var. Sizin verdiğiniz rakam da şu an benim için uygun değil. Ama her zaman gönlümde Galatasaray, Okan Buruk neyse bir paylaşım yaparsın.
0: Açıklama yaparsın.
1: Yaparsın abi. Sevgi böyle bir şeydir. O yüzden Van Danara'nın söyledikleri bana doğru geliyor. Sevmiyordu sizi dedi. Mantıklı geliyor çünkü o Icardi davranışına bugün baktığımda burayı çok seven. Geldin mi bir daha buralara Icardi? Gördün mü sen hiç İstanbul'da falan? Ölüyordu ya bizim için İstanbul için.
0: Geçenlerde bir paylaşım yapmıştı uzun bir aradan sonra.
1: Ben görmedim buralarda. Yani şimdi kandırmış sizi. Yani senin biraz önce arkadaşımızın söylediği Icardi edememiş Icardi'yi. Yok idare falan edememiş ya. Icardi sizi idare etmiş. Almış paranızı.
0: Yapma ya.
1: Gitmiş.
0: Yüzüme vurma. Moral keyfimi kaçırıyorsun şu an. Ya sevgilimden darbeymişim gibi hissediyorum. Ya. Seni sevmemiş falan diye gibi moralimi bozdun ya. Sevmiştir öyle... ya. Biraz ama... da olsa sevmiştir. %30 falan yok
1: bizim
0: mu?
1: Bizim zaten genel anlamda en büyük problemimiz o ya. Yani.
0: Ya bu kadar yüzüme vurmasaydın. Hiç sizi hiç sevmemiş falan diye.
1: Öyle ben davranışa bakarım yani.
0: Ama şimdi maalesef. Bakıyorum evet yani.
1: Ölüyordu bizim için ya.
0: 21 Haziran'dan sonra ilk defa dün bir paylaşım yaptı. Yine Galatasaray içermiyor. Ama bilekliğinde sarı kırmızı var. Kurtarmaz mı İbrahim abi?
1: Peki. Hadi oradan bir şey veriyorum. Hala Galatasaray aşkı devam ediyor. Onu da muhtemelen sevgilisi almıştır. O yüzden çıkarmıyor.
0: Olabilir. Olabilir ama yani evet yine farklı noktalarda Icardi kafasından futbolu silmiş gibi görünüyor.
1: Şimdi o yüzden o da yanlış analiz yani. O gün Okan Buruk'ta ara problem. Ben o gün aradım. Bak ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. O gün hatta o günkü programda pro lisanslı bir teknik direktör vardı. O da beni eleştirdi o gün. Olur mu hocam dedi, bu söylediğin çok erken bir yorum dedi. Ya ben alıyorum o sorumluluğu dedim. Ben görüyorum davranışı dedim. Bundan bir şey olmayacak artık belli.
0: Ya katıldığım programda yanında pro lisanslı hocamız vardı. İsim vermeye gerek yok. Tamam.
1: İsim vermeyeyim ayıp tamam, olur evet. Şimdi. Hani. O şeyde duruyor zaten. HT Spor'un arşivinde duruyor. O gün o destekledi, olabilir bunlar dedi bir teknik direktör olarak. Ben olmayacağını düşündüm. Devamında da bu problemin olacağını düşündüm. Bugün gelinen nokta, şimdi bu iyi bir idarecilik mi? Bence değil. Yani şahane bir potansiyeli kullanamamışsın. Tanıdığın özgürlük, bak ona da faydası olmadı, sana da olmadı. Şimdi Icardi gibi oyuncu var mı daha şimdi Avrupa'da? Ya Icardi dediğin oyuncu ya şu an Galatasaray'da olsa fena olur mu ya? Şahane değil mi? İyi bir Icardi'den bahsediyorum. Icardi sana fit geldi. Senden sonra aşağı indi. Icardi sana Paris Saint Germain'den yağlarıyla gelmedi. Sen buradan hala yağ yakmaya çalışıyoruz dedin. Yapmayın bunu yani. Bu da iyi bir şeymiş gibi anlatmayın. Keşke Serdar Kelleci orada bu Icardi bir senede yağlarını yakamadı hocam. Siz burada nasıl bir antrenman yaptırıyorsunuz? Belki de sizin Avrupa'ya gidememizin temel sebebi bu Icardi gibi oyunculara verdiğiniz özgürlük olabilir mi? Öyle bakın abi yani şimdi.
0: Hop akreditasyon iptali, hayırlı olsun o sorudan sonra yani. Yok yani, bir tek Okan Buruk için demiyorum.
1: Hepsi için.
0: Genelde geçerli. Soramıyorlar yani.
1: Yani herkese sorun. Bak Beril soruyor. Vallahi soruyor. Ben Beril'de duyduğum için söylüyorum. Beril Aziz mi? Yıldırım'a da soruyor. İsmail Kartal'a da soruyor. Tedesco'ya da soruyor. Soruyor vallahi. Müthiş, tam böyle nokta atışı sorular. Kimseden çekinmeden teknik sorar. İnsanları bilgilendirir. Gazetecilik böyle bir şeydir.
0: Okay abi az çektirmedi Play Spor'da. Öyle dikine bir kızdır yani, sorar.
1: Ama öyledir yani.
0: Gerçekten diyor konuğunuzu severek dinliyorum. Gerçekten güzel tespitleri var ama şu Talişka konusuna hala takılıyorum demiş.
1: Dünya Peki, üzerinde beraber şey yapalım.
0: Dünya üzerinde demiş. 75 maçta 44-45 gol, 13-14 asist yapan bir futbolcuyu gönderdik. Fenerbahçe olarak zoruma gidiyor. Demiş.
1: Peki ne arkadaşımızın ismi?
0: Söyle bakalım, yazmamış. Stoklayalım. Abdullah Kurt.
1: Abdullah Bey şöyle diyelim. O zaman El-Nesri'yi niye gönderdiniz mesela? Penaltı atmadan 30 tane gol atan oyuncuyu niye aramıyorsunuz bugün?
0: Ya da mesela
1: dünyanın ya da Valencia. Mesela dünyanın neresinde penaltı hariç 30 gol atmış bir santrafor bu ülkeden ya bu oyuncu falan değil diye gönderildi? Mesela ben de bu bakış açısıyla size soru soruyorum. Mesela o açmadı mı seninki? Bak penaltısız yapmış bir de. Ben sana Talişka'nın neden olmayacağını, günümüz futbolunda böyle oyunculara neden yer olmadığını belgeledim bir de. Bak altını doldurarak tek tek geldim. Dedim ki geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında Talişka ne yaptı? Beraber sesli düşünelim Cihan. Var mı iki Galatasaray maçında? Yok. Yok. Fenerbahçe'nin bir tane kupası var bu süreçte. Galatasaray'ı yendi Süper Kupa'da. Oynadı mı Talişka? Yok. Tamam bak yine bir kupa almışsın, yine yok. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rangers maçları çok önemliydi. Ne yaptı Talişka? Yok. Fenerbahçe'nin Benfica maçları çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekti geçtiğimiz sezon. Ne yaptı Talişka? Yok. Şimdi bu kadar beni hedefe götürecek kritik maçların hiçbirinde olmayan bir oyuncunun Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Gaziantep'e attığı gollerle yakaladığı istatistiği bana söyleme. Ben öyle olmayacağını görmüşüm ya gözlerimle. Gitmemiş bir yere. Sen şimdi bir çaresizlik var, bir başarısızlık var. Sen diyorsun ki ama o en azından onu yapıyordu. Ya onda da yapamamışsın ya. Niye sen şimdi mahkum ediyorsun koca camiayı ikinciliğe? Talişka seni ikinci yapar. Şimdi bu üçüncü yapar diye korkuyorsun. İkincilik iyiydi, ikinci olalım bari diyorsun. Niye ikincinin peşinden gidiyorsun? Ben sana diyorum ki sen şampiyon olabilirsin. Yok diyorsun. Şey yazsın, merak ediyorum yani. El-Nesri'deki itirazı neydi? Muhtemelen o da itiraz. 30 tane golü penaltı harici atmış bir oyuncu nasıl gönderilir ya?
0: El-Nesri'yi biz göndermedik. Yanlış biliyor demiş de başkan da biz yolladık. Kim gönderdi? Saadettin Saran.
1: Biz derken kimden bahsediyor?
0: Fenerbahçe yollamamış diyor.
1: Kim yollamış? şey
0: ama başkan söyledi ya, Saadettin Bey istediler diyor, yolladık diyor. Yani şimdi El-Nesyri'nin gitmesini
1: ya El-Nesyri oynuyor diyor, kıyameti kopardınız, yapmayın lütfen ya. El-Nesyri'nin Fenerbahçe'de ne iş
0: yolladı
1: var
0: ya.
1: Futbolcu değilmişsiniz dedi ya, camia El-Nesyri istedi ve öyle oldu. Ya yapmayın yani, hani El-Nesyri'yi biz göndermedik.
0: Hatta olaylı falan ayrıldı, hatırla
1: ya. El-Nesyri nasıl gittiğini Kocaeli maçından sonra ben biliyorum ya, izledim ben hani Fenerbahçe, sansürsüzde Fenerbahçe programı yapıyorum. Çok iyi bildiğim bir konu yani. Neyi göndermediniz yani? Sen evet. Şimdi bunun seni üçüncü yapacağını gördün ya.

0: Ulan ikincilik iyiydi, bari o dursun diyorsun bu istatistikte. Bak istatistiğin altını doldur diyorum ya. Avrupa Ligi'nde attığı gollere bak. Brana 3 tane atmış herhalde. Yine Aston Villa maçları yok. Nottingham maçları yok. Sert maçlarda yine yok Talisca. Yok.
1: Trabzonspor'da baskı yönetmek kolay değil diyor. Son bölüme doğru gidiyoruz evet. Bu arada hani böyle pat diye Trabzon'a geçince dinleyenlerimiz ne oluyor demesin. Mesajları eritmeye çalışıyorum. Fakat eldeki yüksek tavanlı isimleri doğru bir sistem disipline sokabilirse Thomas Rice beklenenden daha hızlı bir reaksiyon alabilir diyor. Medi yazmış.
0: Ya benim çok beğendiğim teknik direktör. Hoş şimdi Samsunspor'da bir şey gördük. Kolay değildir. Ya kariyerinde de öyle bu kadar yani hedefi yüksek takımları yönetme konusunda, bu kadar sabırsız takımları yönetme konusunda, ya o da bunu deneyimleyecek. Nasıl cevap verecek bilmiyorum. Ama problemi dışarıda aramayacak. Bir kere net onu biliyorum yani. Hakem üzerinden bir şey anlatmayacak. Onu da biliyorum.
1: Bence de.
0: Yani o önemlidir. En azından sahanın içinde kalmaya çalışacak. Bu oyuncularla sahanın içinde kalırsan ve o fiziksel durum dediğimiz hadise ortadan kalkarsa ben çok ümitliyim.
1: Acaba özgürlük verme görüntüsü altında bir pasif agresif yaklaşımla gitmesine çanak tutmak için buna müsamaha göstermiş olabilir
0: yok,
1: mi?
0: Yok, o daha Burası? Tehlikeli bir şey.
1: Şeytanın avukatlığını yapıyor. Şey,
0: yapma, Liverpool maçı atamadın. Sen Julen maçı eleniyordun az daha. 24'e giremiyordun. Oynadı onlar da. Aman
1: Neslihan Hanım. Neslihan Tuğba Pürsün.
0: Neslihan Hanım. Aman aman yani. Aman.
1: Kimseyle ters düşmeden akan suya yol açmak gibi diyor.
0: Yok ama ona bir faydası yok. Yaparsın onu da. Yani seni bak şeyin dışına atıyordu az daha o düşünce. Şampiyonlar Ligi sen Julen maçına mağlup oldun. Liverpool maçını hatırla orada. Yani 8-0 bilen bitse kimse itiraz edemez değil mi? Atamadın, gönderemedin sahaya oyuncuyu.
1: İltu Göztepe ve Galatasaray maçında 2 penaltı kaçırdı Talisca. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu demiş. Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal oldu diyor.
0: O da bir, ya ben doğru bulmam da o da bir bakış açısı. Ona bakarsan atsa Galatasaray maçındaki penaltıyı Fenerbahçe şampiyon olacak. Atamamış. Ben de sana oradan bak, iyi arkadaşımız, ben doğru bulmam da hadi bir bakış açısı sunmuş. Biraz da Fenerliler oradan baksın.
1: Sana salvo yapmış abi. Diyor ki abi bu Göztepe niye düştü bu kadar diyor. Sen bunların yönetimini beğeniyordun diyor.
0: Evet.
1: Bir problem mi var, sana göre sorun ne demiş?
0: Hiçbir problem yok. Yani sonuçta bu bahsettiğin oyunlar oyuncu değişimiyle beraber bir sarsılabilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Göztepe de aynı sorunu yaşıyor değil mi? Bunlar olabilir. Ama onlar şeyle ilgilenmiyorlar. Oradan şeye bak. Geçtiğimiz sezonda, pardon, bir önceki sene 11 maç kazanamadı Göztepe. Bak 11 maç. Türkiye'de 11 maç bir takım kazanmasın, bak o teknik direktör orada kalıyor mu? Göndermediler.
1: Şubat 8'den beri evet.
0: Doğru. Göndermediler şeyi. Stoylov'u göndermediler. Bir önceki seneden bahsediyorum. Yani oradaki düşünce önemli. Göztepe küme düşse dahi benim hiçbir fikrim değişmez. Planlamada otururlar, analizlerini yaparlar, o analiz, o planlama onları tekrar Süper Lig'e çıkarır. Yani büyük resme baktığında onlar yine bu işten kar etmiş olurlar, sen zarar etmiş olursun. Sen o taraftan bak.
1: Abi Talisca yorumuna katılıyorum ama yani mevcut takım durumu içinde değerlendirmek sanki daha doğru olmaz mı? Yani şöyle yapmak,
0: değerlendirelim
1: diyor.
0: Tamam.
1: Lukaku Talisca mı, Semedo Talisca mı diye düşünsek ya da Müzmin
0: Sakat. Semedo Talisca diye düşünme olmaz. Bir kere onu ortadan kaldıralım. Semedo sağ bek, Talisca forvet arkası. Yani iki tane söylediğim farklı pozisyon. Takım planlamalarında şöyle olur. Bence Oğuz Hoca'nın bunu anlatması lazımdı. İsmail Hoca'nın insanlara anlatması lazımdı. Onlar yabancı sayısı üzerinden anlatıyor ama şöyle anlatması lazımdı. Arkadaşlar, Semedo ile Talisca'dan birinden vazgeçmek zorundayız ama Semedo sağ bek. Şimdi sağ bek rotasyonunda elimizde Mert Müldür var. Bütün sezonu Mert Müldür'le oynamak riskli. Semedo ve Mert Müldür'le oynayabilirsin. O yüzden Talisca'nın olduğu yerde Asensio var. Şimdi Asensio mu Talisca mı, birinden vazgeçeceğiz. Ya da Lukaku mu? Şu olsa bir yine bir itirazım olmaz. Fenerbahçe Muric'in dışında bir santrafor almasa, Lukaku'yu almasa yine anlarım. Derim ki Fenerbahçe kadro planlamasında Muric, Talisca, Asensio, ön taraftan bahsediyorum. İşte Greenwood, Kerem, neyse bunlarla bir rotasyon sayısal anlamda. Ona bir itirazım olmaz. Ama öteki türlü o bahsettiğin mevcut kadro içinde Semedo mu Talisca mı sorusu bir kere yanlış bir soru yani. Soru doğru bir soru değil ki. Ne cevabı bekliyoruz oradan biz? Bence öyle bakalım oraya yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la beraberiz. Son böyle 2-3 dakikalık bölüme giriyoruz. Bu arada abi Türkiye Kupası'nda da birinci tur mücadeleleri.
0: Evet.
1: Yani şu benim biraz zoruma gidiyor mesela. 14, 14, 14, 14, 10, yani 8, 9, 10 tane maç saat 14'te.
0: 14'te.
1: Ya yani birini 14'e alsak, ama 15'e alsak, 16'ya, 17'ye.
0: Ama yayıncı kuruluş A-Spor ya şimdi burada maçları veriyor.
1: Hepsini veremeyecek zaten.
0: İşte bence orada 14'ten sonra vardır.
1: Var var. He. 14'ten sonra da var ya, bir 8 tanesi falan 14'te
0: ya
1: falan.
0: Ya oradaki
1: var.
0: Amaç şu, o 8'inden birini seçmek zorunda canlı vermek için. Belki dönüşümlü de veriyor olabilir 14'ü,
1: hani
0: bilmiyorum.
1: Dijitalde falan da ne bileyim, hani oradan bir kanal açıp oradan da.
0: Çok fazla maç olduğu için o yine anlaşılabilir. Yani şu olmasa haklısın. 14'te her şeyi bitirseler derim ya,
1: yok,
0: yayın
1: var.
0: Bunu derim.
1: 15'te
0: yani.
1: 3 tane var. 17'de bir tane, 19'da bir tane, 20'de bir tane.
0: Yaymış yani, aslında yayıncı olarak yaymış. Bak bu kupalar çok değerlidir Cihan.
1: Ve ben çok seviyorum izlemeyi.
0: Bak çok
1: ya,
0: değerlidir. Bugün bu izlediğimiz oyuncular için o kadar önemli ki. Bugün burada birileri bu çocukları izliyor. Hiç haberi olmadığı bir oyuncunun gelişimine buradan biri hızlıca dokunabilir. Yani onların kariyeri açısından da önemli. Burada bir tane kardeşimiz herkesin ilgisini, dikkatini çekebilir. Bak hiç görülmeyecek oyuncular bir anda burada fark edilebilir. O yüzden bu çok değerlidir yani.
1: Tabii canım, yani şu an işte Karaman Futbol Kulübü, Kepes Spor, Adana Spor, Yeni Malatya, Bayburt, Borçka Spor. Ben mesela Borçka'yı nerede izleyeceğim abi, Allah aşkına.
0: Çok
1: ya.
0: Önemli bak, oradaki stadyumlara gidiyoruz. Aslında şeyi de bize gösteriyor bu. Hani ülkenin sadece Süper Lig'den ibaret olmadığı, alt liglerde de neler olduğunu görüyoruz. Zeminleri, stadyumları, değil mi? Bize onu da gösteriyor. Aslında ülke olarak onlara da itiraz etmemiz lazım. Bugünkü şahane. Bugün zeminde, stadyumda şahane. O yüzden buna bir itirazım yok. Yani şu an canlı verilen maça hiçbir itirazım yok. Burada gayet stadyumda şeyde gayet güzel yani.
1: Evet. Son mesajları hızlıca yorumsuz okuyacağım. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sinop Spor'a başarılar.
0: Sinop
1: demiş.
0: Pardon, özür dilerim. Sinop stadından bahsediyoruz. Evet. Sinop stadında gayet güzel. Zemin de güzel, stadyum da güzel.
1: Sayın abim, sağ bekte Mert Müldür var diyorsun. Tek Mimović var.
0: Ya ne Mimović'i? Bak,
1: Oğuz Aydın'ı kullanabilirsin.
0: Kullanamazsın
1: demiş.
0: Oğuz Aydın'ı. Kullanmamışsın ya. Bilmiyor, oynamamış oyuncu. Şimdi o belirsizliğin üzerine kadro mu kurulur ya?
1: Tolga yazmış.
0: Ya ona bakarsan ben de derim ki ya, Talişka'nın olmadığı yerde o var, bu var. Öyle planlama olur mu? Bu nasıl bir düşünce? Kim söylüyor size bunu ya?
1: Çıldırttınız İbrahim Yavuz'u. Selamlar Çetin ben. Hakikaten kaç haftadır dinlemiyordum. İbrahim Yavuz programı olunca değiştiriyordum ama İbrahim Bey'e alışmaya başladım demiş. Yavaş yavaş diyor. İbrahim Yavuz Göztepe'yi örnek gösteriyor ama kaç senedir Avrupa'da bile yoklar demiş.
0: Ya konu o değil ya. Göztepe onlar yokken Avrupa'da mı vardı ya? Alt liglerde geziniyordu ya bu insanlar yokken. Göztepe'yi bu insanlar TFF birincilikte aldılar ya. Hangi Avrupa'dan bahsediyorsun? Süper Lig'de yoktu bu insanlar varken ya.
1: Abi akşam A-Spor'da mısın diye bir soru var.
0: Yok, dün akşam vardı. Yani.
1: Başka bir yer var mı bugün dijitalde?
0: Bugün şey var, Sports Dijital var. Murat Aşık, Aydın Cingöz'le beraber saat 10'da.
1: Allah yardımcın olsun senin. Gerçi Aydın Cingöz Galatasaraylı galiba. Fenerbahçe yorumları yapıyor ama Aydın abiyi tam çözemedim. Yıllarca çalıştık kendisiyle. Çok bir fanatizmi yok. Onun işi
0: Aydın
1: genelde federasyonla.
0: Ya, Aydın
1: yok,
0: yani o, benim tanıdığım.
1: Bence de hiç değil.
0: Taraf değil. Bir camia, öyle bir aidiyeti yok. Fenerbahçe tarafını şöyle anlayabilirim. Orada özel bir durumu var çünkü. Bu 3 Temmuz sürecinde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanında oldu.
1: Evet.
0: Yani o FETÖ'cülerin kumpası üzerinde o işin mağdurlarından biri olduğu için insanlar biraz o konuda ayıp ediyorlar. Yani Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye şikeci denildiği dönemde Aydın Cingöz Fenerbahçe'nin yanındaydı. Şimdi biraz ayıp ederler yani, bugün Aziz Yıldırım'ın Aydın Cingöz'de olan yakınlığını
1: oradan
0: biraz...
1: Oradan geliyor yani. Ya
0: olmaz ama orada da kimler durdu? Yani bugün onu eleştiren gazetecilerin büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe aklansın diyordu, değil mi?
1: Aydın Cingöz o zaman
0: Aydın onun peşinden gidiyordu. Kumpas yapılıyor diyordu. Şimdi sen nasıl gidip bugün Aydın Cingöz'ün, o Fenerbahçelilikle alakalı bir durum değil ki. O gün Fenerbahçe'ye yapılan operasyona itiraz eden birine sen niye bugün Fenerbahçelilik üzerinden eleştiri yapıyorsun? Ne alakası var bunun? Aydın şey mi diyor, Fenerbahçeliyim mi diyor? Ya da Galatasaraylıyım mı diyor? Ben de şimdi Fenerbahçeli miyim? Ben 10 numara dijitalde Galatasaray yorumluyorum. Bak 10 numara dijitalde Galatasaray maç sonu yorum yapıyorum.
1: Sansürsüz
0: de Fenerbahçe maç yorum. Ama ben iki tarafla ilgili bir aidiyetim yok ki, ben teknik bir yorum yapıyorum.
1: Radyo,
0: ben
1: şimdi, radyoda hepsi var.
0: Şimdi ben neyim abi? Şey miyim ben yani? Ne alakası var ya? Ben teknik bir yorum yapıyorum. Benim için Galatasaray'ın varlığı da, Beşiktaş'ın da, Trabzon, hepsinin kıymetli. Niye illa bir yere? Hatta şöyle bir durum var. Şey dedi. On numaraya şimdi yorumları görüyoruz ya. Mesela sansürsüz de yorum yapıyorum. Diyor ki bu Galatasaraylıyı neden Fenerbahçe yorumlatıyorsun? Öteki taraftan diyor ki bu Fenerbahçeliye niye Galatasaray? Orada da bir

0: şey var yani.
1: İbrahim Yavuz, İbrahim abi ağzına teşekkür sağlık. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Yani, dinleyenlerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar bize sürekli destek oluyor. Mesaj atıyorlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar.
0: Ben de çok teşekkür edeyim. Mesajlar var. Bayram Olcay abinin sana da çok selamı var.
1: Sağ olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Bakayım birkaç mesaj var.
1: Sen de okuyabilirsin.
0: İbrahim nasılsın?
1: Saçmalama İbrahim
0: yok,
1: falan.
0: Güzel. Kim? Mehmet Bey sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yorum yapmış. Düşünceleri için de teşekkür ediyorum. Selamlar. Yine söyleyeyim. Mehmet Bey, Mehmet Ünal Bey. Bu biraz kızmış bize. İşte kabak tadı verdiniz hakikaten. Sürekli şikayet. Adam Türk futbolcuyu oynatmıyorsa, parlatmıyorsa demek ki futbolcular yetersiz. Onun da sorumluluğu Okan Hoca değil. Doğru. Onun sorumluluğu benim. Yani mesela genç oyuncunun Galatasaray'da oynatılmamasının sorumluluğu Cihan'la biziz yani. Ya Mehmet Bey şöyle söyleyeyim o zaman size. Okan Buruk Galatasaray altyapısından yetişti değil mi? Yani o dönem Galatasaray'ı yabancı antrenör yönetiyordu. Mesela onlar da şunu diyebilirlerdi. Ya ne işimiz var altyapıda yetişmiyor. Yabancı oyuncularla biz bu işi halledelim. İşte Fatih Hoca da benzer yorum yapabilirdi. Ben ne uğraşacağım Okan Buruk'la ya da Emre Belezoğlu'yla değil mi? Birileri onları o gelmiş oraya getirmiş. Yani sakın şöyle düşünmeyin. Okan Buruk bugünkü genç oyuncuların çok önünde oyuncu değildi. Bak değildi. Bugünküler de çok değerli. Aradaki fark ne biliyor musun? Bugünkülere öğretecek zamanları yok. Öğretecek, anlatacak sözleri yok. Var senin Galatasaray'ında Okan Buruk gibi oyuncu var. Emre Belözoğlu gibi oyuncu var. Bülent Korkmaz gibi oyuncu var. Var ama oraları yok saydınız. Yok saymasının temel sebebi işte sizin gibi kalabalığın ikna olduğu konu. Galatasaray'ın altyapısında oyuncu yok. Nerede yetişti Zeki yavru? Nerede? Bursa'da gitti yetişti. Çağlarlar nerelerden gittiler Avrupa'nın önemli takımlarında? Arda Güler nerede yetişti? Bu ülkede yetişmedi mi? Nasıl senin ülkende genç oyuncu yok? Çünkü senin teknik direktörün yabancıyla bu problemi hallettiği için talip olmuyor gencin gelişimine. Sen buna itiraz etmen gerekirken bana itiraz ediyorsun. Bana niye itiraz ediyorsun? Ben diyorum ki aynı Okan Buruk'ta o zaman şu ifadeyi kullanmasın. Yerli oyuncular itibarsızlaştırıyor. Sen şimdi yerli oyuncu itibarsızlaştırmadın mı bu yorumunla? Değil mi? Bak ne diyor? Parlatamıyorsa futbolcular yetersiz diyor. Sen şimdi yetersiz dediğin bir oyuncunun yabancı birinin itibarsızlaştırdığını niye söylüyorsun? Bak sen de diyorsun. Ve daha devam ediyor. Başka emelleriniz varsa sürekli eleştiri halindesiniz. Biraz kendinize gelin.
1: Olabilir ya. Herkesten iyi yorum almak
0: zaten imkansız. Bir şey demiyorum. Bak konu iyi yorum kötü yorum değil. Bunu okuma sebebim şu. Yanlış yönlendirilmişsiniz. Bence bu bakış açısıyla anlatın. Kendi evladını oynatsın diyorum. Sen diyorsun ki hayır oynatmasın. Sen rahatsız değil misin Yelert'e verilen paradan, Niega'ya verilen paradan, Matias Ros'a verilen paradan, Cuesta'dan rahatsız değil misin? Yok mu bu Cuesta kadar, Yelert kadar senin altyapında oynayacak oyuncu yok mu? Buna niye itiraz etmiyorsun? Ben diyorum ki sana buna itiraz et. Çünkü senin geleceğin, kurtuluşun altyapı akademin. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.
1: Sağ olasın. Bu arada Arıt Kaya dibi Sinop karşısında 30. saniyede öne geçti. Baktım hangi ilimizin takımı diye. Bartın ilimizin takımıymış. Nefis. Bence Sinop'u üçleyecekler gibi duruyor. Sinop'lu arkadaşlarım kusura bakmasın. Hiç yok Sinop sahada. 4 dakikada evet, ya. Belki daha izleyince ortaya çıkar. 2000 ne dedin abi?
0: 2024'te kurulmuş o takım. O şeyi gördüm, amblemi gördüm. Doğru mu gördüm bilmiyorum ama.
1: Olabilir, doğrudur.
0: 24 gördüm çünkü ilk defa ismini duyduğum için.
1: Ben de ilk defa duydum.
0: Ama çok güzel başladı. Bu arada yani zamanı olanlar açıp maçı izleyebilir. Çok keyifli başladı.
1: Keyifli. İbrahim Yavuz ağzına sağlık. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: abi.
0: Ederim.
1: Dinleyenlerimize de selam olsun. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi konuşacağız. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u ele alacağız. Parantez programı özelinde ve son kısma yakında futbolun ekonomisine değineceğiz. Futbolun ekonomik kısmını konuşacağız ki bugün ekonomi denildiğinde, futbol bir araya getirildiğinde Dursun Özbey'in açıklamaları da ön plana çıkıyordu. Galatasaray tarafında özellikle

0: gireceğiz o konuya. Oraları onunla değerlendireceğiz diyeyim. Fenerbahçe'deki Asensio gündemini, Fenerbahçe'deki Ekim ayı sınavını ki 16 günde Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak Fenerbahçe. Bu Ekim ayında çok önemli maçları var ki derbi de buranın içerisinde, bu ayın içerisinde karşılanıyor. Tabii 5 kritik maç burada ön plana çıkıyor Fenerbahçe'de. Bunun yanında konuşulacak iyi şeyler de var tabii ama genel itibariyle İsmail Kartal gündeminin ardından Fenerbahçe'de çok da iyi geçmeyen bir Antep maçı, haliyle skora da yansıyan bir Antep maçı ki Gaziantep maçında Fenerbahçe yoktu, kayıptı. Her ne kadar birçok fırsat elde etmiş olsa da neticesinde skora baktığında Fenerbahçe için zirveden çok çok uzak bir Fenerbahçe'ye götürdü sonuç. Alper Yemenicilerle konuşacağız Fenerbahçe kısmını. Aytekin Akay ile konuşacağız. Thomas Reis transferini ki önemli bir teknik adam, önemli bir isim. Trabzonspor'un başında ilk sınavı Galatasaray'a karşı olacak. Diğer tarafta 10 Ekim'de Milliara'nın dönüşünde de Trabzonspor Samsunspor'la karşılaşacak. Orada da bir hikaye var esasında. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz. Alper Yemenciler bizlerle birlikte. Alper Yemenciler, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe tarafında açıklamayla başlayayım. Eyüp Spor maçı kadrosunda olacağı açıklandı Asensio'nun. Önce Asensio gündemine ilişkin yorumun ne olur? Onunla başlayayım.
1: Şimdi tabii Asensio gündemiyle alakalı aslında bu sürecin sağlıklı bir şekilde iletişiminin ben yapılmadığı kanaatindeyim. Çünkü biliyorsun ki İsmail Hoca'nın İlk basın toplantısında Asensio hazır olduğunda ben oynatacağım açıklamasının arkasından hoca oyuncu %100 hazırım şeklinde bir tweet atmıştı biliyorsun. Daha sonra başta yaşadığı bir sakatlıktan burası yine kulüp mecralarından verilen bilgi çerçevesinde muhabirlere yaklaşık 10 günlük sürecek bir sakatlık gibi duyurulmuştu Asensio'nun sakatlığı ama günler geçmesine rağmen, haftalar geçmesine rağmen oyuncu bir türlü sahalara dönememişti. Aslında burada asıl izah edilmesi gereken konu geçmiş sakatlığıyla bugünkü sakatlığının birbirine karıştırılıyor olması bence bu gündemi bu derece harladı diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz sezon Beşiktaş karşılaşmasında dizine aldığı bir darbe vardı. Daha önce çapraz bağ ameliyatı olduğu dizine. Burada bir gerilme ve ağrı hissetti ve bu sakatlık yaklaşık bir ay sürdükten sonra oyuncu ligin sondan ikinci haftası Konyaspor deplasmanında sahaya çıkmıştı geçtiğimiz sezon itibariyle. Ancak bu sezon yaşadığı sakatlık bu sakatlık değil. Başka bir kas sakatlığı yaşıyor. Ve bu sakatlıktan dönüş sürecinde de aslında Fenerbahçe Sağlık Heyeti'nin beklediği sürede gerçekleşmedi bu durum. Hatırlarsan yine Beşiktaş karşılaşması öncesi son cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Bunun duyurusu yapılmıştı Fenerbahçe kulübü tarafından. Ancak ondan sonra hiçbir antrenmana oyuncu katılamamıştı. Tabii burada sakatlıklarda en kritik olan konu şudur. Oyuncunun beyanı esastır. Yani her ne kadar siz tıbbi olarak bir teşhis koysanız da veya hastane sonuçları, MR sonuçlarıyla durumu teşhis etseniz de oyuncu ağrım var diyorsa oyuncunun verdiği beyana inanmak zorundasınız. Asensio'nun sakatlığında da durum biraz bu şekilde oldu. Oyuncu bireysel çalışmalar esasında ağrılarının devam ettiğini söylemesi üzerine bir türlü takımla birlikte çalışmalara dahil edilemedi. Tabii Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum çerçevesinde farklı farklı yorumlar yapılıyor. Yapılması da normaldir ama genel olarak baktığımız zaman beyanlara inanmak esastır burada. Oyuncu bu şekilde bir sıkıntısını dile getiriyorsa da buna Fenerbahçe Sağlık Heyeti olsun, yönetim olsun, teknik heyeti olsun inanmak durumunda. Nitekim bugün Fenerbahçe bir açıklama yaptı ve oyuncunun kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağını söyledi ve Eyüp Spor maçı öncesinde de son antrenmanda takımın tamamında yer alabileceğini söyledi. Tabii bu da aslında çok kesin bir ifade olarak almamak lazım. Çünkü daha önceki iki günkü antrenmanda kısmi olarak çalışmalara başlayacağını söylüyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu antrenmanlarda da bir ağrı şikayeti yaşanırsa tabii ki bu süreç geriye doğru da işleyebilir. Kesin gözüyle bakmamak lazım. Çünkü sakatlıklar çok hassas konulardır. Ben Fenerbahçe'de görev yaptığım süre içerisinde de sakatlıklarla alakalı süre belirtme konusunda her zaman bundan kaçındım. Çünkü oyuncuların bünyesi, yapıları, fiziksel ve hatta bazen zaman psikolojik durumları

0: bu dönüş sürelerinde çok aktif bir şekilde rol oynuyor. Yani bu her oyuncuda bir aynı sakatlık aynı sürelere çıkmıyor. Bu anlamda temkinli olmak lazım ve sürelerden bağımsız oyuncunun tam sağlıkla sahaya döneceği süreye konsantre olmak lazım. Tabii ben de olayın medya tarafında da yer aldım, kulüp tarafında da yer aldım. Şimdi tekrar medya tarafındayım. Biliyorum bir sakatlık olduğu zaman hepimizin süreye konsantre olduğunu, ne kadar sürede döneceğini merak
1: ettiğim
0: zaman.
1: Hemen bir uzman yorumuna gideriz, bir doktora sorarız. Öyledir en başından beri.
0: Tabii ki böyledir ama sorduğunuz uzman tabii ki de oyuncuyu yakından muayene etme fırsatını yakalamış ya da oyuncunun fiziksel durumunu, kas yapısını bilen bir uzman olmadığı için onların vermiş olduğu sürelerde tabii ki gerçek sürelerle her zaman çelişiyor. Yani bunları baz alıp da bunun üzerinden çok fazla spekülasyon yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Asensio konusu, yani sakatlıktan öte bu sezon başında başlayan bir kriz görüntüsüne ulaştığı için, çünkü hatırlarsanız bir hazırlık karşılaşmasında maç sonu Asensio'nun direkt soyunma odasına gitme görüntüsü vardı sosyal medyada yansıyan. Daha akabinde İsmail Hoca ilk basın toplantısında ne zaman hazır olduğunu düşünürsem o zaman oynar gibi sert bir ifade kullanmış olması. Yani aslında İsmail Hoca bazen söylediklerini tam istediği gibi ifade edemiyor. Bunu yıllar içerisinde görev yaptığı sürelerde hep tecrübe ettiniz de medya olarak. Biz de o zaman kulüp içerisindeydim. Şimdi medya tarafındayım. Yine ben de tecrübe ediyorum ama aslında o kadar çok sert bir ifade kullanmak istemediği kanaatindeyim. Oyuncu için en uygun süreyi, en uygun zamanı ben gözlemliyorum demek istediğini düşünüyorum ama Türkçe çerçevesinde çok doğru ifade edilmediği kanaatindeyim. Bu da oyuncunun da paylaşım yapmasıyla beraber bir krize dönüştü biliyorsun. Burada tabii Fenerbahçe'deki profesyonellerin duruma zamanında el koymamış olmaları, en azından oyuncuyla ve diğer oyuncularla da bu sosyal medya üzerinden bir takım mesajlar verme konusunun önünü almadıkları için zaman zaman bu tarz şeyler yaşandı. Taliska sürecinde de yaşandı biliyorsun. Burada bir eksiklik var. Futbol yönetimi tarafında Fenerbahçe cephesinde bir eksiklik var. Zaten sezon başından beri biliyorsun ki konuşulan her kriz zaten Fenerbahçe'nin kendi içerisinden çıkan krizler. Bu Asensio krizi olsun.
1: Yani esasında 7-8 yıllık süreci takip ediyor Fenerbahçe'de benzer şeyler. Şampiyonluğu da göz önünde bulundurduğunda Alper Yemen. Ne dersin?
0: Yani o şampiyonluğun gelmemesinin, evet, camia üzerinde her geçen gün o baskıyı biraz daha arttırdığının hezeyan, yani şunu söyleyeyim, tepkilerin diyelim daha yükseldiğini görüyor olması lazım, evet, Fenerbahçe'nin mevcut iktidarındaki herkes. Bu yönetimi için de geçerli, teknik direktörü için de geçerli. Şimdi mesela en son yaşanılan istifa krizini konuşmamız gerekirse, İsmail Hoca konuyu biliyorsunuz ki at tribünden atılan su şişesi şeklinde yorumladı. Yani buna her ne kadar birçoğumuz konuya hakim olup böyle olmadığını düşünse de yine burada beyanı esas aldığınız zaman, yani tribünden atılan bir su şişesi Fenerbahçe'nin teknik direktörünü değiştirmeye yeterli olacaksa bundan sonra bunun önünü kesemezsiniz. Yani Fenerbahçe stada giden her taraftarın Fenerbahçeli olduğunun garantisi var mı? Maça giden herhangi bir kişinin yapacağı taşkınlığın garantisi var mı? Bu şekilde olmaz. Fenerbahçe teknik direktörü de, Fenerbahçe idarecileri de yaşanılan her türlü stres sürecini doğru yönetiyor olmaları lazım. Onlar bu geminin kaptanları, bu dalgalı denizde gemiyi limana yanaştırması gereken kişiler. İlk dalgada eğer geminin su almasını sağlayacaklarsa o zaman bu süreç sağlıklı bir şekilde ilerlemez.
1: Peki Fenerbahçe tarafında Eyüp maçını soracağım. Gaziantep maçından yola çıkarak, Gaziantep maçında ne yanlıştı ve Eyüp maçına nasıl yansır? Bunun yanında bu sürecin, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi sahaya sürdüğü o tekniğe, taktiğe dayalı bölüme çok yansıdığı da kesin mesela. Yani yaşanan İsmail Kartal sürecinin, İsmail Kartal süreci diye adlandırayım, son 1,5 haftalık o sürecin Gaziantep maçına yansıdığı ya da bir şeyleri çok da değiştirmediği, daha da geriye götürme ihtimalinin olduğu aslında aşikar gibi de durmuyor değil, onu söyleyeyim. Eyüp maçını nasıl değerlendirirsin bu bakış açısıyla? Asensio ile başladık ama Eyüp'le devam edelim.
0: Ya Gaziantep maçıyla ilgili son bir cümle söyleyecek olursak sana katılıyorum. O olayın psikolojik yönünün sahada çok net bir şekilde gözlendiğinin, her ne kadar hoca istifadan dönmüş olsa da o güvensizlik ortamının takıma yansıdığı açık bir şekilde gözüktü. Çünkü her ne kadar eksik veya teknik olarak doğru olmayan takımla sahaya çıkarsanız çıkın, Fenerbahçe belki maçı da kaybedebilir ama bu şekilde bu kadar çok pas hatası yaparak 60 dakika rakibe hiç faul bile yapmadan bir görüntü sahaya ortaya koyamaz. Bu oyuncu kalitesiyle bu mümkün değil. O zaman yani bunu teknikle, taktikle açıklamakta açıkçası çok mantıklı olmuyor. Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama tekrar tekrar geçmiş maç üzerinden bir daha bahsetmeye gerek yok. Tabii şimdi Eyüp maçı Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı, rakibin kalitesinin de biraz daha aşağıda olacağı bir karşılaşma Gaziantep Spor deplasmanına göre. Ben Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı bu maçı kazanacağı kanaatindeyim. Daha sonra önünde Rize Spor karşılaşmasına kadar ciddi bir süre var. Bu süre içerisinde hem takım içerisindeki bu psikolojik durumlar, hoca oyuncu bağlantıları, hoca yönetim bağlantılarının onarılıp Fenerbahçe'nin milli aradan sonraki sürece daha sağlam, daha güçlü bir şekilde girmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok kısa sürede çok önemli maçları arka arkaya oynayacak Fenerbahçe. Hiç dinlenme imkanı olmadan birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Burada şunun da altını çizmekte fayda var. Bu fikstür konusunda da çok ciddi bir yanılgıya düştü Fenerbahçe camiası bence. Tabii yeni yönetim göreve gelirken bu fikstür konusunda da gerekli mücadeleyi edeceklerini söylediği için insanların gözü özellikle Galatasaray derbisinin ilk derbinin hangi sahada oynayacağı üzerineydi ve fikstür çekildiğinde de bu durum memnuniyetle karşılanmıştı. Ama Fenerbahçe'nin lige başlangıç fikstürüne baktığınız zaman, rakibiyle değerlendirdiğiniz zaman çok ciddi bir dezavantajı olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe 3 Avrupa turu üzerine bir Şampiyonlar Ligi maçı yaptı. Ligdeki 5 maçından 3'ünü de deplasmanda oynadı bu süreç içerisinde. Galatasaray ise sadece bir deplasmana gidiyor bu süreç içerisinde. Böyle baktığınız zaman Fenerbahçe'nin fikstür avantajının ya da fikstürünün iyi olduğunu söylemek çok büyük bir yanılgıydı. Hata yapılan bir başka konuda oydu bence. Ve Fenerbahçe'nin hem Avrupa Kupası deplasmanından geldiğinde yeniden ligde deplasmana gidiyor olması da bir başka soru işaretiydi fikstür konusunda. Yani en azından Fenerbahçelilerin bu fikstürden memnun olmasını gerektirecek hiçbir konu yoktu. Nitekim 5 lig maçında 3 puan kaybı da açıkçası bunu gözler önüne serdi. Şimdi Eyüp Spor maçından sonra dediğim gibi milli ara dönüşü yine Fenerbahçe'yi çok zor bir fikstür bekliyor. Yani önce Rize deplasmanına gidecek. Rize deplasmanından 4 gün sonra İngiltere deplasmanına gidecek. Daha sonra Alanya ve Slavia Prag maçları var. Yine aynı periyodun içerisinde ve daha sonra da Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Bu zorlu fikstürde Fenerbahçe'nin ne kadar yoluna devam edebileceği de çok önemli bir gösterge olacak bence. Tabii Sayın Aziz Yıldırım çok bağlayıcı ifadeler kullandı. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal da görevinin başında olacak ifadesini kullandı. Ama bu süreç Fenerbahçe'yi nereye götürecek diye sorarsan ben %100 Sayın Başkan'ın dedikleri olur yorumunu yapamıyorum. Çünkü çok kırılgan ve hala birbirine kenetlenmemiş bir Fenerbahçe camiası var. Burada aslında şunu da ifade edeyim. Konu konuyu açıyor ama Fenerbahçe camiasında artık herkesin kendi kafasında inandığı bir Fenerbahçe var. Herkesin ortak Fenerbahçesi maalesef yok. Herkes kendi çerçevesinde kendi doğru bildiklerinin doğru çıkmasını istiyor ve bu süreç Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor ama maalesef bu gerçeği artık kabul etmek lazım. Sadece tek bir Fenerbahçe yok. Artık parçalar halinde Fenerbahçe var ve bu birleşme olmadığı sürece de Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimalinin olmadığını bu kulübün içerisindeki, bu kulübe uzun yıllarını vermiş herkes bence görüyor.
1: Peki Alper Yemenciler, teşekkür edeceğim aktardıkların ve yorumladıkların için. Ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son kısımda sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerken Fenerbahçelilere şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Sezon sonunda Fenerbahçe'de seçim var. Zaten hem mevcut yönetim hem mevcut teknik direktörü Haziran ayında yeniden hesap verme, camiaya durumu anlatma durumuyla karşı karşıyalar. Onun için şu anda artık daha fazla Fenerbahçe ile alakalı bir beklenti içerisine girmeden takımı destek olarak sezon sonuna kadar bence arkasında olsunlar. Evet. Çünkü zaten bu süreçten sonra şu anda yol yapacak bir şey de yok. Destek olmaktan başka Fenerbahçelerin elinde olan bir şey de yok. Koca bir sezon Fenerbahçe'yi bekliyor. Evet, 6 puan geriye düşüldü.
1: 6 puan dedin, aklıma geldi mesela şu an. Anında böyle şimşek hızıyla lafını da bölmüş oldum ama İsmail Kartal 8 puan dedi. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Ya 8 puan kaybetmekten bahsederken 8 puanlık farktan farkı ifade etti. Evet. Az önce hani konuşmanın başında söyledim ya, evet, Türkçe konusunda hocanın zaman zaman problemler yaşadığı konusunda, yoksa Fenerbahçe teknik

0: direktörü takımın kaç puan geride olduğunu bilmiyor mu şeklinde bir bakış açısıyla gelmemiz mümkün değil. O 8 puanlık kaybı orada ifade etmek istiyor. Ama işte dediğim gibi yani İsmail Kartal'ın futbolu bildiğini düşünüyorum ama iletişim konusunda ciddi eksiklerin olduğunu artık yani sadece benim söylemem gerek yok, hepimiz görüyoruz bunu. Bu bir eksiklik zaman zaman da böyle hatırlıyor ve şöyle de doğru bir yanı var, 8 puan da geriye olabilirdi. Yani Galatasaray kendi sahasında yaşadığı beraberlik olmasa belki 8 puan da geriye düşmüş olabilirdi 5 haftada. Ki bu ciddi bir puan kaybı. Ligin başlangıcında açılan yaralar ligin geri kalanında kapatmak gerçekten çok zor oluyor. Geçtiğimiz yıllarda da aynıları yaşandı. Fenerbahçe hep çok zor fikstürlerle başladı. Yine aynısı oldu. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin dediğim gibi işleri yaver hiç gitmedi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Alper Yemenciler, ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Alper Yemencilerle konuştuk. O da son kısımda Fenerbahçelileri tabii bir sezon sonunda seçim olacağı tarafına yine hatırlatarak, o tarafı yine hatırlatarak Fenerbahçelileri de desteğe davet etti. Yorumlarında olumlu olumsuz eleştirdiği ya da eleştirmediği noktalar olmuş olsa da bahsettiği gibi Fenerbahçe 5 önemli maça çıkacak. Bunlardan biri Eyüp maçı ki böyle bir dönüşte Gaziantep'te de puan kaybetmişken milli araya da girerken bu Eyüp maçı bu açıdan önemli Fenerbahçe için. 7. haftada yani milli aradan dönünce aşağı yukarı 20 gün sonra 10 Ekim'de cumartesi günü bu karşılaşmadan 20 gün sonra 10 Ekim cumartesi günü Rize deplasmanına gidecek Fenerbahçe. 4 gün sonrasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına gidecek ki dönüşünde de 17 Ekim cumartesi günü bir 4 gün sonrasında Alanyaspor'la oynayacak evinde. Bir diğer tarafta 20 Ekim salı günü Slavia Prag'la Çekya ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe ve sonrasında da 9. haftada da bildiğimiz üzere 26 Ekim pazartesi günü 21.30'da ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağını hatırlatalım. Fenerbahçe için fikstür durum böyle. Trabzonspor tarafına bakacağız. Trabzonspor tarafını Aytekin Akay ile konuşacağız. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor tarafına biraz parantez açmak gerekiyor ki tam da yerindeyiz. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor tarafını Aytekin Akay ile değerlendireceğiz. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay bizlerle Trabzonspor denildiğinde radyomuzda bize destek olan, bizimle birlikte birçok konuyu ele alan, haberlerini bizlerle paylaşan bir isim Aytekin Akay. Tekrar hatırlatalım. Ve Thomas Rice'ı camia bekliyor muydu? Geldiğinde biz buradan okuyoruz, görüyoruz, tamam, ama senin Trabzonsporlara dokunduğun kadarıyla onlardan ne işitiyorsun, neler söylüyor? Bu gündemi sorarak, bunu sorarak başlamak isterim.
2: Yani ben daha önce ismini yazdığım teknik direktörlerden biriydi. Şöyle birkaç ay önce bununla ilgili bir girişim oldu. Hatta Kasımpaşa maçından sonra başkanın ve yönetimin, başkanın diyeyim, yönetim demeyeyim, başkanın Fatih Tekke'nin hal ve gidişinden mi ne olacağı belli olmadığı için ne olur ne olmaz diye bir arayışa girdiğini, sonra Thomas Reis'e ulaştığını, bir ön görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu bir duyum değil, bir bilgi. Yani geçmişi bir ay öncesine dayanıyor, bir ay civarı. Yani Kasımpaşa maçı biliyorsunuz ligin ilk maçıydı. O maçtan hemen sonra başkan böyle bir girişimde bulundu. B plan olarak Rais'le bir görüşme, ön görüşme yapmıştı. Sonra öyle kaldı gitti derken işte bir hemen hızlı şekilde dün bağlandı, imzalar atıldı vesaire. Konuşuldu hızlı şekilde ki Rais da biliyorsunuz Bulgaristan'da, ki Bulgaristan'da Ludogorets takımını çalıştırıyor. Orada da durumu çok iyiydi takımın. Biliyorsunuz Avrupa kupalarında da var zaten. Başarılı da bir takım. Gerçi Bulgar futbolundaki yani her sene bildiğim kadarıyla ligi domine eden birinci takım o. Yani oraya kimi getirirseniz başarılı olacak gibi ben öyle görüyorum. O takımı öyle görüyorum. Hani orada çok başarılıydı. Sanki o takımı Rice o hale getirdi diye düşünen olabilir. Değil. O takım zaten ligi domine eden takım yani. Türkiye'de Galatasaray neyse orada da o. Onu söyleyeyim. İkinci olarak Hüseyin Cimşir, ben hani kendi kalemimle, yazdıklarımla, düşündüklerimle, eğer yabancı alacaksanız 2 sezon devam edin ama arkasında durun, yanında durun. Yetmeyecekse

0: Biz bir tane hocayı yetiştirelim işte, Hüseyin Cimşir çıksın yetişsin diye yazdım çizdim. Hüseyin Cimşir'e çok itiraz eden oldu. Aslında milletin beklediği Thomas Rice değil, daha böyle Konsesal gibi uzun yabancı İngilizce, Portekizce, İspanyolca, uzun İtalyanca uzun soyadları olan hocalar istiyorlardı. Onun için Thomas Rice Trabzon camiasını kesmemiş olabilir. Trabzon camiasını biraz daha böyle işte Conte tarzı, biliyorsun Pep bile konuşuldu onunla ilgili, ama ben Pep'le ilgili durumun ciddi olduğunu hiç düşünmedim. Yani hiçbir şekilde temas edilse bile direkt reddettiğini düşünüyorum. İşin doğrusu doğruya doğru bence böyle olmuştur. Yani tek ilk cümlede reddetmiştir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama şimdi artık
1: tahminin yanında bilgi yok mu? Pep kısmında.
0: Ya bilgi de var, evet bilgi de var. Bilgi de var da şimdi o şey şey yapmak lazım.
1: Yok söyle girmiş. Teyit etmek lazım.
0: Öyle bilgi yani. Direkt reddedildiğini biliyorum. Menajeri direkt hayır demişler. Daha ilk konuşmada hayır.
1: Çünkü biz gazeteciler öyle çok da birinci ağızdan aldığımız şeyleri, ya da fark etmez ikinci ağız olsun, farklı bir yerden duyduğumuz şeyleri tahmin olarak söyleriz abi. Yani onu da böyle bir açık etmiş oldum şimdi, ama hani sen de
0: evet, bilgi tahmin ettiği gibi
1: söyledin.
0: İlk şeyde çok hayır söyledim demiş. Ama Ertuğrul Doğan sezon başı biraz hatalar yaptı. Sezon başlamadan yaptığı hatalar. Şimdi bugün de televizyonda biliyorsunuz Fatih Hoca ile ilgili birkaç şey söyledi. Bence gerek yoktu. Fatih Hoca artık gitti, yolu açık olsun.
1: Evet, bugün açıklamalarda bulundu.
0: Kariyeri başarılı olsun diyeceksin, geçeceksin. Orada kalmayacaksın. Türk milletinin huyu bu, hepimizin huyu bu. Takılıp kalıyoruz bir yerde. O tümseyi atlayamıyoruz yani. O tümseyi atlarsak uçup gideceğiz. Şimdi bir daha sen yeni bir hoca almışsın. Bir daha Fatih Tekke'nin öyleydi böyleydi diye eleştirmeye lüzum yok. Sen bu operasyonu yapacaksan sezon başlamadan yapacaktın. Getirecektin hocanı. O da kendi transferlerini yapacaktı. Şimdi elindeki kadroyla olması gerekeni yani maksimum vermek zorunda. Nasıl olacak? İlk Galatasaray maçı tabii hem iyi Thomas Reis açısından iyi, hem de kötü şöyle. Kazanırsa şey olur, kahraman olur. Kaybederse, kazanırsa hep akılda kalır, onu söyleyeyim. Yani unutmaz millet. Kaybederse de millet hani toleranslı olur şeye. Ama bundan sonra İbre Ertuğrul Doğan'a döner. Çünkü biliyorsunuz Trabzon yani neredeyse 2 haftada bir hoca değiştirir pozisyona geldi. Ya bu da olmaz yani. Bu hiçbir yerde olmayacak. Yani 3 galibiyet aldık iyi devam et. 3 mağlubiyet aldık iyi git. Öyle bir dünya yok. Yani Konya maçını Hüseyin Hoca'ya ya da kim olursa olsun. Yani Konya maçını yenersen devam edecek. Öyle bir dünya yok yani. Böyle olmamalı. Kurumsal yerlerde. %10 bir kurumsallığın olduğu yerde bunlar olmaması lazım. Yani Hüseyin Cimşir Konya maçını 4-5 farklı alsaydı demek ki Thomas Reis gelmeyecekti. Oysa bu tarz yerlerde, bu tarz böyle kulüplerde yani yanlış da olsa bir kararın arkasında duracaksın. Yoksa öyleydi böyleydi %50, %50, %49, %51 olmaz. Asıl zaman kaybı, enerji kaybı bu kararsızlıklar oluyor. Kulüpler içinde böyle. Ertuğrul Doğan bu anlamda ben de yani hem sezon başında eğer Fatih Hoca'yı bu kadar eleştireceğini, o zaman geçen sezon kupayı aldıktan sonra hocam teşekkür ederiz güle güle diyecekti, ama diyemedi, taraftardan çekindi. Abdullah Avcı'yı getiremedi, taraftardan çekindi. Şenol Güneş'i getirecekti, taraftardan çekindi. Hep bir şekilde
1: kaldı
0: bir yerlerde.
1: Kaldı ki Şenol Hoca'nın statüsü de belirlenecek denildi. Takımın üzerinde bir yerde futbol aklı olarak kalacak
0: ya
1: denildi.
0: Onlar olmuyor.
1: O da olmadı mesela. Neden
0: onlar
1: olmadı?
0: Onlar olmaz. Trabzon'da onlar olmaz. Futbol aklı
1: ama,
0: ne biliyorsun?
1: Ama buna ilişkin bir açıklama da yapılmadı bu arada. Devam ediyoruz, etmiyoruz gibi. Ben öyle bir açıklama hatırlamıyorum. Şenol Hoca gündemi hala askıda mesela. Tamam biliniyor artık görev almadı, ama bir açıklama yaparsın bu konuda. Ben mi kaçırdım Aytekin Akay?
0: Yok öyle bir açıklama. Geçmiş dönemde de futbol danışmanı olarak öyle bir titir vermişlerdi ona.
1: Mesela?
0: Ali Kemal diye. ya kim kime danışıyor Trabzon'da? Kimse kimseye danışmıyor. Evet, herkes sahanın içine bakıyor ve topun çizgiyi geçip geçmemesine bakıyor. Yani futbol aklı, futbol danışmanı, bunlar hep böyle kağıt üstünde olup konuşurken sohbette geçen kelimeler, cümleler. Böyle makamlar yok, böyle yerler yok, böyle karar vericiler de yok. Yani çay kahve içmeye Şenol Güneş ne yapıyor kulüpte? Abi bizim futbol aklımız iyi, ne güzel, hadi bir gidip çayını içelim. Şimdi kimse kimseye bir vizyon çizmiyor yani. Buralar dediğim gibi makam, oturma yerleri, çay kahve sohbet etme yerleri oluyor. Kulübe vizyon çizme yerleri falan olmuyor. Bu Türkiye'de de sportif direktörlük yıllardır konuşulur. Bakın yok. Var mı? Hiçbir yerde
1: tutan,
0: yok.
1: Bence tutan
0: kulüplerin sahipleri olsun. Kulüplerin sahipleri olsun. Yıllardır konuşulur. Var mı? Yok. Kulüplerin milyon dolar borçları var. Yani alacaklar kim? Niye gelmezler? İstemezler? Bunlar kimseye sorulmaz mesela. Şimdi Türkiye'de biraz bu işler arka planda yürür. Biraz karabatak ilerler. Biraz kapalı devre gider. Onun için futbol direktörü, futbol danışmanı bunlar icraat görevleri değil. Yani merkez valisi gibi düşün.
1: Peki yani, şuraya geleceğim. Için... Ertuğrul Doğan bugün dedi ki benimle çalışan herkes çok rahat çalıştı demiş. Bugün yaptığı açıklamada Ertuğrul Doğan. Şimdi ben bir gazeteci olarak sana soracağım. Gazeteci gözüyle, Trabzonspor'u yakından takip eden bir gözle sence tüm Ertuğrul Doğan'la çalışan teknik direktörler rahat mıydı? Yani Fatih Tekke'nin gidişine her şeye bağlarım ama hocayla problem yaşadığı kısmına bağlayamam diyebiliyor musun bir gazeteci olarak?
0: Yani hocayla problem yaşadı tabii teknik ki. Yani Ertuğrul Doğan'la Fatih Tekke kesinlikle problem yaşamıştır.
1: Öyle mi diyorsun?
0: %100 yaşamıştır.
1: Kulağa geldi diyor.
0: Fatih Tekke ile kulüp içinde, dışında, içinde, yönetimde problem mutlaka olmuştur. Fatih Hoca'ya da sorsan der ki ben de işte XYZ yöneticilerden rahatsızdım ya da çalışamadım ya da menajerle çalışamadım, scout'la. O da kendi eleştirilerini sunacaktır. Ama burada kulüpleri teknik direktörleri oyuncular değil, başkanlar ve yönetimler yönetir, yönetmeli. Bunlar gönüllü insanlar olsa da gönüllü bile bile gelirler ve ona göre davranırlar. Ben burada Fatih Hoca saha içinde takımını yönetir, kurar, çalıştırır, kampa götürür, sahaya çıkarır, 11, 15, 20, 24 kişilik kadrolar yapar. Bir mevkiyi 3 oyuncu ister, bir mevkiyi 1 oyuncu ister ama saha içindeki patronudur. Saha dışında kulübü idare edecek olan, bu işe vizyon verecek olan da başkandır. Yöneticileri çok hani başkana yan yakın 2-3 yöneticiyle çalışır zaten. Kulüpler hep böyledir. Diğerlerini çok bilmesin de Trabzon böyledir aşağı yukarı. Başkana yakın 2-3 yönetici vardır. Onlarla işler ilerler. Onlarla biri para işleriyle ilgilenir. Biri transfer işleriyle, biri kulübün işleriyle, biri futbolcuların idari işleriyle. Hepsi 3'e 4'e bölünür ama sonuçta 3-4 kişiyle yürür bu iş. Ama en başta başkan vardır. Karar verici noktada odur. Son olarak onun sözü geçer. Başkan kulübün, camianın başkanı. Fatih Tekke de takımın başkanıdır, her şeyidir. O anlamda yani teknik adam da öyledir. İki başkan vardır bu anlamda. Ama günün sonunda topun çizgiyi geçip geçmemesi iki başkanı ya götürür ya orada kaldırır.
1: Peki son olarak Ahmet Albayrak der ki Ertuğrul Başkan bugünkü açıklamalarında çok hazırlıksız yakalandık demek istiyor galiba. Yanlış yazmış. Hazırlıksız yakalandık, hiçbir hocayla görüşmedim dedi. Üstüne basa basa bunu söyledi. Sorar mısınız söylediklerini duyum olarak?
0: Ben söylüyorum işte Kasımpaşa maçından sonra görüştü. Bildiğim için söylüyorum. Bilmesem söylemem. Ben genelde böyle şeylere hiç girmem ama ben bildiğim için Kasımpaşa maçından, çünkü Fatih Tekke'nin böyle acabalarından ve kararsızlıklarından dolayı bir B planı yaptı. Doğru yaptı. Doğrusunu yaptı. Fatih Hoca da belki duymuştur, etmiştir, bilmiyorum. Onun görüştüğünü biliyorum yani.
1: Yani diyorsun ki Ertuğrul Doğan hazırlıksız
0: yakalandı. Görüşmeli de zaten.
1: Yani diyorsun ki Ertuğrul Doğan hazırlıksız yakalandık dese bile, hazırlıksız yakalandık ve herhangi biriyle görüşmedik dese bile ben görüştüğünü biliyorum diyorsun.
0: Fatih o hazırlıksız dediği konu şu, yani bir istifa ediyor haberi olmuyor, öbür maçta istifa ediyor haberi olmuyor. Hazırlıksız dediği konular bu. Yani diyor ya istifa etti, şeyden duydum işte, bir spor sitesinden duydum, bir yerden duydum, bana mesaj geldi, benim de haberim yok gibi bir şeyler söyledi ya, o da ayrı bir fecaat yani. Bir kere bir kulüp başkanı bunu hissetmesi de lazım. Ya kulüp başkanı bunu hissetti ya da hocasını böyle yakın markaj alacak. Aman hocam sakın ha. Yenildik, istifa müstifa hiç kabul etmiyorum. Maçtan önce bunu ona hissettirmesi lazım. Demek ki

0: Bu arada Kasımpaşa maçı dedin. Kasımpaşa maçı dedin. O da bayağı bir ilk maç yani.
1: İlk Fadi maç, evet.
0: Sonra bir Başakşehir'in yani, var, bir amelin var.
1: Ama şimdi bir teknik adamın gidip gitmeyeceğini başkanı bilmiyorsa, hissedemiyorsa kusura bakmasın, Ertuğrul'dan kendinde check etmesi lazım. Niye bunu söylüyorum? Bugün sen radyoda çalışıyorsun. Senin gidip gitmeyeceğin bile belli olur yani. Az çok hissettirirsin yani. Anladın mı? Yani bir gideceğini, gitmeyeceğini konuşursun. Ya bunu kulüp Trabzonspor'u yönetiyorsunuz. Sen hocanı alacaksın şeye, radara, alacaksın çatala, hareket ettir. Sakın ha diyeceksin. Şey istemiyorum, istifa vesaire. Hani biraz da teknik adamlar nerede olduğunu bilmesi lazım. Yani bu kulüpler basit yerlerde. Trabzonspor, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, işte Bursa, Eskişehir, buralar, Göztepe. Buralar zamanında Türkiye'nin adını da yurt dışında, Avrupa'da, dünyada duyurmuş kulüpler. Ufak yerler değil. Ben diğer kulüpleri de katarak söylüyorum. Az çok bildiğim için. Göztepe'sini, Eskişehir'ini, Bursa'sını bildiğim için biraz da. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışında. Hani buralarda böyle kafana göre istifa ettim, kafama göre yarın sabah erken kalkarsam devam edeceğim gibi böyle şeyler olmaması lazım. İşte dediğimiz evet. Dediğimiz konu bu yani. Biraz daha %10 kurumsallık lazım. %10 bile çok şeyi evet. Halleder kulüplerde. Evet.
0: Ama şu dediğin önemli. Aytekin Akay, Ertuğrul Doğan bugün Fatih Tekke'nin gidişine hazırlıksız yakalandık, hiçbir hocayla görüşmemiştim dedi ama ben bizzat biliyorum ki Ertuğrul Doğan ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından bir hocayla görüşme yaptı diyorsun. Bu çok evet. Çarpıcı, çok çarpıcı bir kısım bu.
1: Yaptığı hoca zaten bugün imza attı hoca. Thomas Reis.
0: Evet, peki.
1: O ismi ben önceden bildiğim için ben de Twitter'da kendi hesabımdan yazmıştım onu şeyde. Yerli olacaksa o, olmayacaksa Thomas Reis'le anlaşın. Ligi bilen bir adam. Samsun'la Trabzon aynı değil ama en azından ligi tanıyor. Trabzon'u biliyor, Samsun'u biliyor. Karadeniz'de çalıştı. Atak futbol oynatır oynatmaz onu göreceğiz. Yani full atak oynatır, full önde bastırır da diyemezsin. Göreceğiz. Onu da bekleyeceğiz, göreceğiz ya.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar, selamlar, saygılar.
0: Selamlar, saygılar bizden abi. Sağ ol, var ol. Aytekin Akay ile konuştuk. Ondan haberi de aldık Trabzonspor tarafında. Çarpıcı tabii benim belki de bilmiyorum, bu kadar yakın değilim Thomas Reis Trabzonspor gündemine ama Aytekin abi bir ay önce de bahsettiğini söylüyor. Radyo Gol'de konuşmadık belli ki. Orada da Kasımpaşa beraberliğinin hemen ardından Ertuğrul'dan her ne kadar hazırlıksızlık, kimseyle görüşmemiştim demiş olsa bile ligin ilk başını işaret ediyor. Bakın ondan sonra ne maçlar var? Ahmet maçı var. 2-1 mağlup olduğun, 2-1 mağlup ettiğin Başakşehir maçı var. İşte gidiyorsun geliyorsun orada bir Avrupa'ya. O maç var. Onun ardından zaten işte bir Gençler Birliği karşılaşması ki o Hüseyin Hoca ile çıkılan bir maç. Yani o da önemli bir yer tutuyor açıkçası. Onu da söylemek gerekiyor. Şöyle hızlıca orada Thomas Reis'le Kasımpaşa maçının hemen ardından görüştüğünü söylüyor. Aytekin Akay. Gazeteci Aytekin Akay, Trabzonspor'u yakından takip eden bir isim. Tabi bu tarz dört büyükler arasında bu tarz kulüplerde de ön plana çıkan detaylar oluyor. Benzer iddialar Fenerbahçe'de de vardı. Mesela ve hatta arka arkaya kullanmak Türkçe'de çok doğru bir yere götürmedi bizi ama işte şöyle devam edeyim konuya. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'ın mevcut sürece devam ederken, görevine devam ederken farklı bir hocayla görüşüldüğü iddiası üzerine, bunu duyması üzerine bu kadar keskin bir karar aldığı söyleniyordu mesela. Ama bize anlatılan neydi maçın hemen ardından? İşte hoca ilaç kullanıyormuş, hoca dayanamıyormuş, ona su şişesi atıldı gibi şeylerdi. İddia tabii bunlar. Oradan da örnek vermek gerekirse. Bora Yargıç bizlerle. Bora Yargıç hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berçin.
0: Galatasaray'da bugün hala devam eden bir kurul var. Kaldı ki burada önemli detaylara yer veriliyor. Verilmeye de devam edecek, biraz daha sürecek gibi duruyor. Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı tabii. Dursun Özbek de, Sayın Başkan Dursun Özbek de konuştu. O da maddi açıdan birçok detay verdi. Ama daha fazlası sende bu detayların. Galatasaray'da kulüplerimizde aynı zamanda Galatasaray'ı işledikten sonra oraya da döneriz belki. Ekonomik anlamda durum nedir ne değildir sana soralım. Bora Yargıç, futbol ekonomisti Bora Yargıç bizlerle.
2: Evet, Galatasaray'dan başlayalım. Bugün bir divan günü. Yoğun hala devam ediyor lisede. Şimdi bu sene takımlarımız tabii iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz ve ligdeki bu işte heyecanlı tablo da ilk haftalardan kendini gösterdi. Ama özellikle bu yaz bakın

0: transfer sezonu çok fazla hareketli geçti. Neden? Bütün takımlar büyük transferler yaparken, yüklü tutardaki bonservis bedelleriyle transferler yaparken, tabii Galatasaray durdu. Tam böyle taraftarı da aslında kızdıracak bir şekilde son anda transferleri sıraladı. Tabii bunun arkasından tamam transferler yapıldı ama bu yeni yapılan transferlerin takıma adapte olması, Şampiyonlar Ligi işte ilk çıktığı arenada Galatasaray Sporting Lisbon'la 3 gol yiyerek elendi. Ya ligde devam ediyor. Enteresan bir sonuç var. Yani şimdi işin finans tarafına bakalım. Dünyanın en büyük ekonomisi futbol ekonomisi diyoruz. Futbol finansı diyoruz. Ve günümüz futbolunda futbol tamamen bir finansal yönetim becerisi. Borcu alacağı nakit akım tablosunu, bilançoyu yönetme becerisi ve yönetimlerinde bu beceride, bu liyakatta olması gerekir diyoruz bunları. Ama ne yazık ki bizim kulüplerimizde hala bu finansal gerçekten uzak, tamamen yönetimler başkanın kendi takdirinde ve daha çok PR ve tanıtım amaçlı yönetim kurullarına girme ve takımları böyle yönetme, kurumsal yönetim ilkeleri uzağında yönetme felsefesiyle yönetiliyor. Bütün takımlarımızda da böyle. Şimdi baktığımızda Galatasaray'dan başlayalım. Şimdi çok Galatasaray, evet, futbolda şu denklem var. Futbolda gelir eşittir başarı, başarı eşittir gelir denklemi var. Evet, 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım. 4 yıl üst üste Türkiye Ligi'nde şampiyon. 26 kere şampiyon olmuş. En yakın rakibine 19'da kalmış. Bu kadar fark atmış. Tabii gelirde de bu kadar fark atması bekleniyor. Ama bakıyoruz en fazla borçlu olan takım da yine Galatasaray. Şimdi gelirlerin bu kadar artması beklenirken, bu kadar net sportif başarı farkı varken, bunun gelirlere hasılata yansımaması ayrı bir konu. Şimdi bütçe var. Bütçe değerlendirmelerini paylaştım. Bunları analiz ettim. Baktığımızda aslında Galatasaray'ın belirlenmiş olan bütçeden de aslında saptığını ve buradaki hedeflerinin çok da fazla realize olmadığını görüyoruz. Bunları paylaştık. Yani en son yazım benim, Galatasaray'da karın yerine bütçe aldı. Aynı makasın ikinci yüzü. Şimdi ben Ağustos ayında bir yazı yazmıştım sevgili Berk. Burada yine Galatasaray'da kar var ama nakit yok dedim. Futbol kulüplerimizdeki ana gelir o. Bak, karla nakit aynı şey değildir. Sizin para kasanızda tek kuruş para yoksa, siz kar etseniz ne olur, kar etmeseniz ne olur. Önemli olan nakittir. Şu an şirketlerimizin piyasalardaki olan bu zor durumda kalması, konkordatoya gitmesi, iflas etmesinin temel nedeni zaten nakitlerinin bulunmamasıdır. Şimdi böyle bir durum varken bütçede 26 milyar borç ve yükümlülük görünüyor Galatasaray. Aslında benim hesaplamama göre futbolcu yükümlülükleri, şarta bağlı futbolcu yükümlülükleriyle yaklaşık 41 milyar TL Galatasaray'ın borç ve yükümlülüğünün olduğu, bunun da görünmeyen bir kısımda olduğunu ben belirttim. Yine işte sürekli bana izleyicilerim, dinleyicilerim, Mecidiyeköy ne oldu, Lezidas projesi ne oldu? Bugün başkan Galatasaray Lisesi'ndeki divan kurulunda işte projenin takır takır işlediğini, bütün işte şeylerin satıldığını ve oradan büyük bir gelir elde edildiğini, bu gelirin de Florya için kullanıldığından bahsetti. Yani şimdi konuşulanlarla bahsedilenler de realize olanların aslında çok fazla birbiriyle örtüşmediği öngörülerin, ya şimdi örneğin 3 kez aynı gelir var. Mecidiyeköy projesinde 6.51 milyar TL gelir öngörmüş Galatasaray. Ama biz bu geliri hala ben ne yazık ki Galatasaray'ın finansal tablolarında göremiyorum. Ya bu şekilde olduğu zaman, ya şimdi futbol takımlarımızda hep aynı hikayeyi görüyoruz. Ne hikayesi? İşte tamam, bütçe tamam, işte gelirler tamam ama çok büyük bir gider tarafı, gider bahsi olduğu için ne yazık ki bilançonun aktifi ve pasifi birbiriyle tutmuyor. Nitekim son kapta açıklanan halka açık 4 büyük spor kulübümüzün mali tablolarını, bağımsız denetim raporlarını incelediğim zaman, evet, son dönemde açıklanan kap raporuna göre Galatasaray'ın 734 milyon net karı var. Ama nakite bakıyoruz, Galatasaray'da nakit yok. Borcu 26 milyar, varlığı 41 milyar, öz kaynağı 15 milyar. Borç bölü varlık olanı %61. Peki takımlarımızın arasında aslında en olumsuz tablo hangi takımda? Baktığımız zaman da açık olarak da Beşiktaş'ı görüyoruz burada. Borcun varlığa oranı %86. Eksi 1.35 milyar TL Galatasaray, Beşiktaş'ın zararı var. Son açıklanan 31 Mayıs 2026'daki KAP'ta açıklanan bağımsız denetim raporu bunlar. Finansal tablolar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Beşiktaş'ı da Fenerbahçe takip ediyor. Orada da zarar tutarı 1.16 milyar TL. Yani Fenerbahçe'de varlığın borcu karşılama oranı %72. 24 milyar borç var. 33 milyon milyar varlık var. Öz kaynağı da 9 milyar. Bu tablonun içinde baktığımızda aslında en akılcı görülen ve net kar bölü zarar açısından da en düşük oranda olan takım Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'un zaten öz kaynağı 13 milyar, borcu 10 milyar. Diğer takımlarımıza baktığımız zaman Galatasaray'ın borcu 26 milyar, Fenerbahçe'nin borcu 24 milyar, Beşiktaş'ın borcu yine 24 milyar, Trabzonspor 10 milyar borçla aslında en az borç yüküne sahip ve en az baktığınız zaman borç bölü varlık oranına bu anlamda pozitif alanda olan takım Trabzonspor diye özetleyelim sevgili Berk.
1: Peki burada biraz borsanın durumunu da merak ediyorum Bora Yargıç. Borsada evet. Kulüplerimiz ne durumda? Son 1-2 ay içerisinde oradaki dalgalanmalarda durum ne? Biraz hassas bir konu olduğu için, çok uzmanı da olmadığım için kısa sorarak geçeceğim bu bölümü. Senin daha çok konuşmak ve aynı zamanda aktarmak isteyeceğin birçok şey olacaktır mutlaka.
0: Ya borsada şu an azam mevsimi. Bugün çok kötü bir şey. Yani borsa yaklaşık altının üzerinde bir kayıpla yaşadı. Bak bugün mesela özetleyelim. Galatasaray %4 hissesinde kayıp olmuş. Son 0.96 ile değişim olmuş. Fenerbahçe %6'lık bir kayıp var. Beşiktaş %10. Trabzonspor'da %3'lük bir kayıp var. Şöyle bir örnek vereyim, istersen böyle özetleyelim.
1: Tabii.
0: 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray Sportif Sinayi ve Ticari Yatırımlar AŞ bir yıl içinde yatırımcısına %38 değer kaybetti. Yani sevgili Berk, sen buraya 1 milyar para koyduğun zaman paranın %38'ini bırak bir getiri elde etmeyi, bırak bir faiz kazancı elde etmeyi, bırak bir temettü elde etmeni, paranın %38'ini kaybetmiş oluyorsun. Diğer takımlardan hiç bahsetmeyelim de şampiyon kulüpten bahsediyoruz. Ne yazık ki borsada spor hisselerinin durumu böyle. Yani bugün Beşiktaş için örneğin %10 civarındaki bir kayıp, bir günlük kayıptan bahsediyoruz. Çok yüksek bir kayıptır. Evet, borsa %6 düşüyor ama takımlarımız %10 civarında değer kaybediyor. Umarım bu kötümser tablo, bu olumsuz tablo, tabii endeksin de bu şekilde düşmesi takımlarımız da olumsuz etkiliyor. Bu takımlarımıza, bu mali tablolara can suyu lazım sevgili Berk. Nasıl can suyu lazım? Bu takımlarımızın mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa turnuvalarında para kazanmaları lazım. Gelir getirmeleri lazım. Bizim takımlarımız ihracatçı konumuna girmediği sürece, futbolcu satamadıkları sürece, altyapıdan futbolcu çıkarıp bunları yurt dışına transfer edemedikleri sürece bunların mali tablolarında ne yazık ki o iyileşme, bunların bu zararları kapatma, bu borca batık durumluklarının bitmeleri galiba söz konusu olmayacak. Neden? Gelirlerde hep eksiklik var. Giderler gelirlerin 2-3 katı artıyor. Öz kaynakları borçlarını karşılamıyor. Borç ve yükümlülük 41 milyar diyoruz. Yani nasıl olacak, nasıl karşılanacak? İşte o zaman ne dedik? Futbolun tamamen bir finansal yetkinlik, finansal beceri ve profesyonel bir yönetim anlayışıyla, öyle reklamdan, medyadan ya da şeyden uzak, futbolun bir ekonomi ve finans gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizelim belki.
1: Peki. Ne bekliyor diyelim toparlayacağımız noktada, neler söylersin son kısımda Bora Yargıç?
0: Yani ne bekliyor? Ya bu sene olabilecek bizim bu takımlarımız, öncelikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa turnuvalarında başarılı olmaktan başka hiçbir çareleri yok. Yani çok büyük harcamalar yapıyorlar, çok büyük transferler yapıyorlar. Ya transfer devre arasında Fenerbahçe geçen sene en yüksek harcamayı yapan, Şubat'ta en yüksek harcamayı yapan kulüptü. Ve sene sonunda tekrar şampiyon olamadı. 12 yıllık bir hasret var. Tabii top çizgiyi geçmedikten sonra hem seyircide, tarafta da bunun negatif yansıması, aynı zamanda mali tabloya da negatif yansıması oluyor. Yani şimdi baktığımız zaman Beşiktaş'ın zaten borçluluk durumu, mali yapısı diğer 4 kulübün içinde aslında en negatif senaryoyu çizen takım hüviyetinde olduğunu söylemiştik. Aslında burada en aslında akılcı, rasyonel davranan takımın Trabzonspor olduğunu, örneğin geçen sene 36 milyon euroya Türkiye'nin en pahalı bonservis bedeliyle Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının aslında ne kadar rasyonel ve aslında bir finansal beceri olduğunu altını burada çizelim. Takımlarımız futbolcu satmadı. Takımlarımız döviz geliri elde etmedikçe, futbolda ihracatçı konumunda olmadığı sürece bu mali tablonun, bu finansalların, bu nakit akımının düzelmesi mümkün değil.

0: sevgili Berk. Böyle özetleyelim.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Bora Yargıç.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık diyeceğim. Sağ ol, var ol. Bora Yargıç'la konuştuk. Bora Yargıç'la futbol ekonomisini konuştuk. Ekonomimizi konuştuk. Futbol ekonomisti Bora Yargıç bizlerle birlikteydi. Gelen mesajları okuyacağım yavaş yavaş. Son kısma yaklaşırken sonra küçük bir aramız olur. Uzatmış oluruz haliyle programı da o arayla beraber. Çünkü dönüşte Dursun Özbey'in açıklamalarından bahsettik. Oradan getirdik konuyu buraya. Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısında Sayın Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 saat önce ki kurul devam ediyor. Yapılan açıklamalara ilişkin bir toparlayıcı açıklaması daha bekleniyor Sayın Dursun Özbey'in. Neler söylemişti başkan? Oraya döneceğiz, orayı dinleyeceğiz ama hızlıca Aydın Bey'in mesajıyla başlayayım. Holse, Van Drongelen ve Monjil Madi'yi paket halinde transfer etseydi Fenerbahçe'de takıma etkisi nasıl olurdu? Taraftar bunu nasıl karşılardı? Yayınlar demiş. Aydın Bey, bu 3 oyuncuyu, tamam iyi oyuncular, hep konuştuğumuz oyuncular, Van Drongelen, Monjil Madi özellikle birçok anlamda işte golleriyle dört büyüklere karşı performansıyla Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye olsun fark etmeksizin. Holse aynı şekilde öyle ama yani şöyle söyleyeyim, 3 oyuncunun da menajerinin aynı olduğunu düşünelim. 3 oyuncunun menajeri bunu yazmaz mesela sizin gibi, öyle söyleyeyim. Ya yanlış anlarlar, şimdi pazarlıyor gibi gösterirler. Ya 3 oyuncu da Fenerbahçe'ye olur mu? Yok, o kadar da gitmeyeyim der. Bilmiyorum detaylarını, menajeri kimdir, temsilcisi kimdir vesaire ama yani Fenerbahçe denildiğinde çok daha farklı noktalardan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani o Holmen dönemi gibi, işte Holse deyince o geliyor ya aklı ismen. İşte Monjil Madi'yi ön plana çıkardığınızda ne bileyim farklı örnekleriniz sizlerin olur belki. Ama Fenerbahçe'nin çok kritik bir sezonunda bu 3 oyuncuyu birden transfer etmesi, bilmiyorum, bence çare olmazdı. Onu sormuşsunuz ya, öyle cevaplayayım. İyi olur muydu, nasıl karşılardı taraftar demişsiniz, belki dinleyicilerimize bir şeyler ekleyecektir oraya. Abi sorar mısın Ertuğrul Doğan hangi lafına inanacağız onun demiş. Taraftar olarak ne yapmadık, görüşmedik dediyse hep tersi çıkıyor. Uğurcan da bir örnektir demiş. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz, teşekkür etmiş bir şeyler için. Bulgaristan liginden Trabzonspor'a geldi, Trabzonspor seviyesinde bir teknik direktör Thomas Reis demiş. Eşref Bey demiş ki vay be, Alper Bey bu fikstürü de beğenmedi. O zaman Fenerbahçe bütün maçlarını iç sahada oynasın. Alper Yemenciler rahatlasın. Eşref Kırbaçman demiş. Selamlar, Alper Bey'in fikstürle alakalı yapmış olduğu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Çok farklı bir bakış açısı. Her takım her takımına maç yapacak ama sezon başı, ama sezon ortası her takım her takımla maç yapacak. Sezon sonuna kadar bunlar sadece bahane olur demiş Gürbüz Önder. Peki. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi Roma maçı ile birlikte bitmiştir. Burada yapılacak tek bir hamle var. Aykut Kocaman'ı getirmek. Aykut Hoca'dan da sonrası için bu iki ismi rafa kaldırıp yepyeni bir sayfa açması gerekiyor demiş. Hüseyin Mecit mesajlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz güzel temennileri için. Selamlar kardeşim, hoş geldin diyen bir farklı dinleyicimiz var. Mesajlar böyle. Birkaç mesaj daha var ama tabii oralarda da hızlıca konuklarımıza gelen sorular var ki oraları ya biz kaçırdık ya siz böyle ucu ucuna yazdınız tam da konuklarımıza veda ettiğimiz anlarda. Mesela borsada yatırım tavsiyesi verir mi? Yatırım tavsiyesi çok zor. Yani çok da kritik bir konu. O yüzden açıkçası böyle konularda, hassas konularda çok detaya girmek istemem. Sana sorayım, nedir borsada durum diye ucu ucuna sormuştum. Bora Yargıç'a da böyle çok detaylandırmayarak sormuştum borsadaki durumu. Oralar çünkü hassas konular, bir de bilmediğim konular olduğu için şu anda çok uzatmanın faydası da olmaz. Berk kardeşim selamlar, sesine ne oldu demiş. Sesime bir şey olmadı, size mi farklı geliyor, ne oldu acaba? İyiyiz Allah'a şükür diyelim, değil mi? Hatırlatmış oldunuz bakın. Değerli yorumlarınız için teşekkürler, baş tacısınız demiş Aydın Bey. Holse, Van Drongelen ve Monjil Madi'ye ilişkin yaptığımız yoruma, ama bence öyle. Bilmiyorum, belki dinleyicilerimizin farklı bir yorumu olur. Ömer Bey galiba. Abi selam, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Bizim bu stresimiz, öleceğiz ya, kimse bir çare bulamıyor demiş. 4-1-4-1 nasıl olur abi demiş. Orada 4-1-4-1'den ziyade çift forvetli sisteme geçmeyi düşünen bir Fenerbahçe tarafı olduğu konuşuluyor uzun süredir. İsmail Kartal'da çift forvete geçiş sinyali var ki kötü gidişatı dur demek adına bu kararın alındığı konuşuluyor. Geçen hafta da üçlü sisteme dönme ihtimalinden bahsedilmişti. Belli ki orada üçlü sistem olmaz belki ama çift forvete dönüş var ki bu haberler 1-2 haftadır yapılıyor. Ya da işte hani o zor zamanda haber bulma konusunda problem

0: yaşayan meslektaşlarımızın bu tarz haberlerini hep konuşur, detaylandırırız ya, öz eleştiri yaparız. Biz de buna çok konuşarak çanak tutuyoruz bir yerde deriz ya, böyle kendimize de orada iğneyi batırarak. Belki de onlardan biridir ama Kerem yedek kulübesine çekilecek iddiası var. İsmail Kante Guendouzi orta sahası değişecek haberi var ki muhtemeldir. Kante Guendouzi orta sahası olma ihtimali yüksek. Nene'ye daha fazla sorumluluk verilecek deniyor. Nene solda, Greenwood sağda değerlendiriliyor. Vedat Muriç, Romelu Lukaku çift forvetli sistemi olacak deniyor. Samet Yüksel'in haberine göre, o da mesela bu hafta çıkan bir haberdi. Üçlü savunmaya çok ihtimal vermemiştim geçen hafta. Geçen hafta üçlü savunmaya çok ihtimal vermedim ama bu haberde tabii biraz da ihtimal olan bir haber olduğunu ben en azından bir futbol sever olarak okuduğumda görebiliyorum. Bu arada Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları olmuştu demiştik. Yine bir açıklaması bekleniyor demiştik. Tam da üzerine biz reklamdayken Sayın Dursun Özbek Galatasaray'da Divan Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildiği şu anlarda lisede, Galatasaray Lisesi'nde yeniden açıklama yapıyor. Sayın Başkan Dursun Özbey'i dinleyerek parantezi bitirelim.
1: Esastan bazı konularımıza girilmedi. İnşallah genel kurulda daha detaylı tartışma fırsatımız olur. Şimdi Ayhan kardeşim tabii her zamanki gibi güzel bir konuşma yaptı. Orada cevap alamadığını ve artık bizi devre dışı bıraktı. Denesim de cevap bekleyecek. En azından bizi kurtardın sevgili Ayhan. Evet, bir konuda Ayhan'ın tespitine ilgin bir şey söylemek istiyorum. O da Bankalar Birliği'nden çıkışı sahide faiz bağlamında değerlendirmek yanlış olur. Bunu defaatle söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Bankalar Birliği'nden çıkış başka bir şey. Yani nasıl tarif edeyim diye düşünüyorum. Yani geçmişten işte Osmanlı'nın kapitülasyonlar dönemine girdiği dönemleri falan düşünün. Mal sizin gözüküyor ama kontrol sizde değil. Dolayısıyla Bankalar Birliği'nden çıkış böyle bir şey. Ayhan söylediği konuların daha haklı olabilir ama bu konuda ona katılmıyorum. Evet. Bir konuda çok rahatsız oldum bugünkü divanda. Sayın divanı da eleştirmek istiyorum bu konuda. Bir üyemiz hakkında tanıdığımız, bildiğimiz, benim de zaman zaman kendisiyle konuştuğum, istişare ettiğim, bazı konularda destek aldığım birisi hakkında sevgili Sedat burada enine boyuna yazdığı, çizdiği, bana ithaf ederek, yani benim danışmanım olduğunu söyleyip ondan sonra da ismini söylememe gibi bir tavırla aşağı yukarı yarım saat adam hakkında konuştu. Ya bu bizim üyemiz. Beğenirsin, beğenmezsin, seversin, sevmezsin. Burada yok kendisi. Bizim tahammülümüz ne değerli divan başkanım? Bu konuda hep siz müdahale ediyorsunuz. Her zaman ben katıldığım, yani onlarca divanda her zaman burada olmayan birisi hakkında konuşulduğu zaman müdahale ediyorsunuz. Bu sefer niye dediniz? Yani konunun içeriğinin ne olduğunun dışında söylüyorum. Eğer bizim bir tahammülümüz varsa, hep şundan övünüyoruz ya, değerlerimiz var, değerlerimizin arkasında elbette var. Elbette var. Ama sevgili Sedat da zaten burada olmayan bir kişi hakkında bu kadar konuşulmaması gerektiğini onun da bildiğini düşünüyorum.
2: Kürsüyü özlemiş herhalde.
1: Efendim?
2: Kürsüyü özlemiş herhalde.
1: Şimdi değerli arkadaşlar, ifade özgürlüğüyle ilgili söyleyeceğim bir şey var. Bir defa konu Sedat kardeşimin burada gündeme getirmek istediği konunun Galatasaray'la zerre kadar ilişkisi yok. Geçen divanda da bahsedildi, orada da söyledim. İki üyemiz arasındaki bu kavga, zaten bu iki üyemiz kendi aralarında buluşup anlaşmışlar. Yahut da haklısın haksızsın, öyle bir duyum aldım. Galatasaray'la ne ilgisi var ya? Galatasaray'la ne ilgisi var? Biri ötekisine kızmış, onu şey yapmış, efendim oradan yazısını kaldırtmış falan. Bunu da bize getirip efendim yönetim ifade özgürlüğüne mani oluyor, eleştiriye karşı duruyor. Allah aşkınıza, bu benim 8. 9. senem başkanlıkta. Hangi eleştiriye karşı çıktım veyahut da hangi ifade özgürlüğüne karşı çıktım? Galatasaray'ın böyle, bir teamülü, Galatasaray başkanlığının böyle bir tavrı olabilir mi? Hep övünüyoruz, hep dilimizde her zaman söylüyoruz. Sevgili Tevfik Fikret'in, Tevfik Fikret abimizin düsturlarına işte fikri hür, vicdan hür, ifan hür diye diye yani hep savunuyoruz, arkasında duruyoruz. Ondan sonra da Galatasaray'ın belli bir o aralarındaki doğan problem çerçevesinde ifade özgürlüğünü, ben ne? Böyle hiçbir zaman tavrımız yok. Ne benim, ne yönetim kurulundaki arkadaşlarım, ne de Galatasaray'da hiçbir üyenin benzer bir tavır içinde olacağını da düşünmüyorum. Bizim aldığımız talim, terbiye buna müsaade etmez. Eleştiri isteyen istediği kadar yapar, başımız üzerinde yeri var. Zaten ifade özgürlüğü konusunda yani bunu nasıl bir divanda tartışıyoruz ya? Değerli hazırım, akşamın bu saatine geldik. Tabii diğer konuşmacı arkadaşlar da gerek transferlerle ilgili, gerek ifade etmiş olduğum konulara tekrar girmek suretle şey yaptı, haklarını helal etsinler. Şu saat itibariyle daha fazla detaya girmeden, zaten yorgunlukta çöktü Haziran'da, bu manada şey yapıyorlar. Özellikle transferlerle ilgili zaten geniş bir açıklama yaptım. Diğer Erdal Bey'in şey yaptığı işte gayrimenkullerde, işte Riva'da veya Flora'da, bunu da detaylı açıkladığımı düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hepinize saygılarımı sunuyorum.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Hepinize bir kez daha bereketli, keyifli, mutlu haberler alabileceğiniz bir gün diliyorum. Bereketli derken dışarıdaki yağmur ülke genelinde aslında etkisini sürdürüyor. Bir sürpriz olarak yağmur mu, dışarıda yağmur mu var deyip sabah erken saatlerde herhalde bu şokla, bu endişeyle uyanan insanlar oldu. İşe giderken ne giyeceğim ben telaşının yanı sıra bir de bu havayı beğenmeme durumu var ki beğenmeme bizim zaten genlerimize işlemiş durumda, bir şeyden mutlu olmama. Biraz önce bir şey okudum, konu konuyu açıyor, beni dinleyenler çok iyi bilir, böyle oradan oraya sıçrama, buradan buraya geçme, abi ne zaman o konuya geldik diye şikayet etme hep vardır. Bu havadan rahatsız olan insanlar

Onlarla ilgili olarak şeyi söyleyeceğim. Sıcaktan da çok rahatsızlardı o insanlar. Bu ne sıcak be, bu ne sıcak be falan diyorlardı. Bu sefer de bu yağmur nereden çıktı şimdi diye. Onlar istiyorlar ki böyle hani...

çiçek gibi düşünmek lazım. O nasıl mutluysa senin de öyle mutlu olman lazım. O canlılar gibi. Sen de bir canlıysan eğer. Hani öyle bakmak lazım. Düşüncesiyle yola çıkıyorum. Ondan sonrasında konuyu Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Hemen altında da böyle gelirken elbette bir sosyal medya taraması yapıyoruz hep beraber. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Bu kadar olumsuzluk, bu kadar sıkıntı, bu kadar mutsuzken bir de Fenerbahçeli olmak diye bir şey okudum sabah. Dedim ki gerçekten hani sürekli bir kaos ortamı, bir sıkıntı, bir problem. İnşallah artık bundan atlayacağız, bunu geçeceğiz. O sene, bu sene gibi yorumların yapılması falan derken spor sayfalarına baktım, haberlere baktım. İçerideki krizin, sıkıntıların, işte iyileşme çabalarının, işte bir teşhis bile konulamama durumunun falan böyle yansımalarını görüyoruz aslında. Çocukken de böyleydi. Hep o şikayet dediğimiz, çocuk olmak var falan diyorduk ya, çocukken de aslında şikayet ettiğimiz bir konu var mıydı diye düşündüm dün, aklıma geldi mesela en çok şikayet ettiğimiz konu, hani onun bir şeyi var da benim niye yok, işte onlar bunu yapıyor da ben niye yapamıyorum gibi bir durum değil, hani maddi anlamda bir problem değil. Yaşla ilgili problemimiz vardı. Yani insanoğlunun aslında yaşla ilgili başından beri bir problemi var. Hani çocukken elimizdeki yaşı beğenmiyoruz. Büyüyünce de gelen yaşı kabul etmiyoruz. Hayat boyunca o nüfus müdürlüğüyle, anne ile babayla bir anlaşmazlık içerisindeyiz. Hani çocukken yaş bir statü göstergesi. 6 yaşındaki çocuğa sorun, kaç yaşındasın sen falan diye sorun böyle. 7 der mesela, annesi hemen düzeltir babası. Daha 6 o falan diye. Çocuk itiraz eder. Ama 7'ye gireceğim falan diye devam eder. Ne zaman gireceğim? 8 ay sonra gireceğim amca falan diye. Yani çocuğun hesabına göre bir sonraki yaş ufukta göründüğü anda aslında kullanılmaya başlama durumu söz konusudur yani. O 13 yaşındaki, 15, 16 yaşındaki çocuğa da sormak istersin mesela, kaç yaşında olmak istersin? 18 der. Özellikle 18 kutsal bir hedef olarak gözükür bizde yani. Hani insan 18 olunca hayatın bütün şifrelerinin kendisine verilebileceğini zanneder. 18 olunca özgürlüklerin kapısı açılmış olacak falan diye zanneder. Ya kimse karışmayacak, istediği yere gidecek falan, hani böyle bir statüye sahip olacak zanneder. Sonra 18 olunca da hadi bakalım özgürsün, faturalar sende, sorumluluklar sende, yarın erken kalkma durumu sende diye bir bela geldiğini öğrenir. Sonra 20'li yaşlarda hala sorun yoktur. 30'dan sonra ise insanın yaşını rakamla değil de dönemle söylemeye başlar. 30'ların başındayız. 30 küsür işte bizimki de falan diye. 40 civarı falan, 40 yaşındaki. 50 yaşındaki ondan sonra felsefe başlar. Yaş önemli değil, insan kendini kaç hissediyorsa. 10 yaşta dön üstadım falan diye böyle bir probleme de girer ya. Hani oralara döner. Yani bir zamanlar yaşımızı ay eklerken artık yıllara çıkartmaya başladığımız o, hani 54 mi 55 mi oldun, yok be daha 54'üz ne 55'e, hemen sen de yaptın bize hemen falan diye. Mümkün olsa o dönemlerde 50'lerde o problemli olduğun nüfus müdürlüğü vardı ya 5-6 yaşlarında, amca beni lütfen 10 bin yapar mısın amca dedin. O dönemlerde buradan 3 yıl silebilir miyiz, fazla yazmışsınız galiba buradan bir deyip Afrikalı futbolcu gibi normalde 50 yaşındayken 34 gözükürsün yani, öyle hissedersin yani. Ah ah, bitmiyor yani. Bir de yaşını söylediğinde o gelen meşhur cümle vardır ya, ha hiç göstermiyorsun diye. Teşekkür mü edeceksin, üzülecek misin? O belli değildir yani. Sonra kaç gösteriyorum sorusunu da hiç hesaba katmayanlardan biri değilim hani. Bazı soruların cevabını bilmemek ruh sağlığı açısından daha faydalıdır, insanlar açısından da öyledir yani. Çocukken bir ay önceden geri sayım yaparsın, ilerleyen yaşlarda doğum gününü telefon bildirimlerinden öğrenirsin yani. Çocukken pastada mum az olunca üzülürsün, büyüyünce hepsi konulursa yangın alarmının çalmasından korkarsın mesela. Bu ne be, bu kadar mum mu konur? O yüzden her 10 yıla bir mum falan diye öyle devam eder. Hayatın ilk yarısında yaşımızı büyütmeye, ikinci yarısında küçültmeye uğraşıyoruz ya. Sürekli bir uğraş içerisindeyiz. Bu da hayatın içinden bir şeydi. Öyle başlayalım istedim. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz belki ama sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu da maalesef çok es geçiyoruz.

atlıyoruz üzerinden yani. Hey hey. Andan mutlu olun arkadaşlar. Dünya bir gündür, o günde bugündür tadını çıkartmaya çalışın. O yüzden söylüyorum yani. Başka bir şey yok. O yüzden filtreler falan çok hoşuna gidiyor herkesin. Sosyal medyada hiç kimse mükemmel değildir yazıp altına filtreli fotoğraf koyan insan aslında kendisiyle çelişen bir sanat eseridir. Bunu da unutmayalım yani. Hey hey. Herhalde bu kamu spotu tadında, bu hayat anlamında verilen dersten sonra konuşacak çok fazla bir şey kalmadı. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye falan deyip gidiyormuş. Böyle bir şey olmaz. Peki. Nedir konu arkadaşlar? Düşünceler, fikirler, öneriler. Bugün biz bizeyiz. 0212 273 10 üzerinden her şeyi paylaşabilirsiniz. Varsa bir eleştiriniz, düşünceniz, ilerisi için planlarınız, programlarınız veya tuttuğunuz takımlarla ilgili kafanızda tavsiye ettiğiniz bir şeyler varsa, o yüzden onları paylaşmak adına 2 saat boyunca kısmetse buradayız. Az önce Emre Tilev'in bahsettiği konunun devamını getirebilirsin. Kitap parası istiyorlar. Ya okulların para isteme durumunun sıkıntılarını sanki ilk defa 2026 yılında yaşıyormuşuz gibi anlatmak da farklı. Bizim bazı problemlerde, sıkıntılarda bununla ilgili olarak ne kadar sıkıntı varsa bir tane insandan da şu tepkiyi göremezsiniz. Müfredatta bunu istiyoruz. Ondan sonra okullarda daha huzurlu bir ortam istiyoruz. Onun akabinde kantin ücretlerinin düşmesini istiyoruz. İşte mecliste bir tost, bir ayran işte 10 liraya veriliyorsa milletvekillerimize, öğrenciler neden 130 liraya bir tost, bir ayran yiyor kısmındaki şikayetler de var. Mesela böyle problemler var. İşte kitap paralarıydı, servis ücretleriydi, okulun durumuydu, öğretmenin kötülüğüydü, iyiliğiydi falan, bunlar gibiydi. Ama bir tane şeyi göremezsiniz hemen bu kadar sıkıntı varken. Milli Eğitim Bakanı istifa diye bir yazı yazabilecek kişiyi, hani o cesareti toplayabilecek, dur bakayım bir yazayım, bir başıma bir şey gelmiyor falan diye öyle bir şey düşünür ya. Ama en küçük sorunda teknik direktörü istifaya, başkanı istifaya, yönetim istifaya falan davet edilir. Yani oradaki konu, bir şeyleri yapamayınca o yapmak istediğin şeyi başka yerlerde arama, kendini o özgürlükte hissetme ve o güçte bulma. Bak, kalabalık da varsa eğer bir sürü psikolojisiyle beraber oraya sürüklenme durumu olur. Hani istifa, doğru söylüyorlar, Okan istifa, İsmail istifa falan, hemen anında oraya gider konu, hemen bir türbün mürbün 50 bin kişi birden aynı ağızdan, aynı gırtlaktan çıkan o güçlü sesle bağırışlar, oralara döner yani konu. Şimdi ben bunu anlatınca ilk gelecek mesaj şu: sen ne anlatıyorsun be abi ya diye, öyle ne anlatıyorsun be, ne yapıyorsun be abla falan diye öyle gider yani konu, oralara döner. Hey gidi hey arkadaşlar, gerçekleri söyleyince kabul etmeyenler bazen anlamayanlar anlamına geliyor. Doğan Bey, çok mesaj yazmam ama programa çok güzel girdin diyor. Pati çekerek kalkan araba gibi düşün ya, böyle birden fırladım girdim içeri böyle. Hani ortama hiç tanımadığım bir yer bile olsa böyle kapıyı vurup, böyle kovboy filmlerinde vardır ya o bara giriş sahnesi, böyle tak diye vurursun. Hani o öyle bir giriş oldu mesela, kim lan bu falan dendi yani, öyle bir giriş. Doğan abi günaydın, Kadıköy'den Mirza ben. Kitap parası ne ki, komşudan kayıt parası istemişler 100 bin lira diye devam etmiş. Kitap hediyelidir o, hani öyle bir şeydir o. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş. Bak mutlu adam nasıl belli ediyor kendini. Güne öyle başlıyor mesela. Ah, bugün iyi ki Beşiktaşlıyım be diye uyanıyor. Ya çünkü güzel bir döneme denk geldi. İyi gidiyor işler. Maşallah. Yani şeytan kulağına kurşun, nazarlardan kurusun falan diye yani öyle uyanıyor. Konuşulmasını istiyor aslında bir taraftan da. Bir kısmı var Beşiktaşlı mesela. Ne diyorsun Beşiktaş'la ilgili diyorum. Abi sus sus, maşallah var diyor. Hiç konuşma, nazar diyecek, korkuyorum vallahi diyor. Ya uğraşıyorlar bizle ama onları da yeniyoruz farkındaysan diyor mesela. Öyle gidiyor yani. Ya
Uf, bu nasıl mesajlar ya? Ferman yazmışsın. Kim bu arkadaş? Buna bir köşe yazısı falan ayarlayın, bir gazeteye mazeteye sokun. Ozan Ç. Nasıl mesaj yazmak abi bu? Doğan abi günaydın. Arkadaş arabadan örnek verdi ya, ben de senin için bir örnek vermek istedim. Büyük turbo takılmış Japon arabaları gibisin abi. Vutu tutu tutu tutu tutu falan diye. Vites değiştirirken artık ibre sona dayanmıştır değil mi? Devir devir artık ve tutu tutu tutu tutu tutu vurdu. Tutu tutu tutu tutu. Aa, Doğan'ın kanunları mı başladı acaba demiş. Yani yalancı tavuk göğsü gibi. Kardeşim 5. sınıfa gidiyor. Adres sıkıntısından dolayı okuluna kayıt için 150 bin TL verdik. Müdür nakit parası aldı. Nakit parası almıştır o ya. Nakit almıştır onu. Onun takside falan anca banka böler yani. Posmos da yoktur orada. Yani koyundan post, okuldan dost. Ay, öyle bir şey olacak. Post olmaz diye. Abi ben de Galatasaraylıyım, ben de mutluyum falan diye devam. Aa, bu arada Beşiktaş'a başarılar dileyen arkadaşlardan Galatasaraylı olanlar da var. Seni dinlerken çay keyfi yapmak güzel, daha genciz, 56,5 diyor. Vay be. Elli altı neresi? Siirt miydi ya 56? Bir ara nasıl 67'ye kadar hepsini ezbere biliyorduk ya. Sonra bu 67'ye kadar ezbere plaka bilen arkadaşlara şeyi sorasın. 73. 73 neydi ya? 73. 70 tabii, 74. 77 Yalova'da. Onu biliyorum falan diye. Yakın ya, oralarda görüyor sürekli. Bu 77 ne diye sorulduğunda birkaç cevabını alıyor. 72. 72 neydi ya? Hadi 68 ne oldu mesela? 68 kim? Mesela hani onu söyle böyle. Iğdır mıdır falan herhalde. Sonra da birden illi olanlar diye. Abi dün okumadın Ahmet Konanç'a sektiriyordum hiçbirini, o yüzden mesajlar çok yoğun oldu diyor. Mesaj yazmamışsın, içini dökmüşsün sen buraya yani. Hayırlı sabahlar abi, ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Çocuklar okula gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Kaynak kitap yasak diye, ama lakin okullar kaynak kitap alacak diyor. Ne yapacağız anlamadım. Bize diyorlar ki özelden gidip kitap satın alın, ama devlet yasak dedi. Resmi açıklama yapıldı, anlamadım bu işi. Demek istediğim, devlet bedava kitap veriyor ama hiçbir şekilde o kitapların yüzüne bile bakılmıyor. Buradan duyurursan sevinirim diye yazmışlar. Bunu gelirken Emre de dile getiriyordu. Ben de kantin sıkıntısını dün dile getiren arkadaşlara bir destek vereyim diye söyledim ya. 56 Chevrolet değil miydi abi diyor. Playmut ya. Italiano'nun göklere çıkarılması geçen sene, mesaja gel. Geçen sene Tedesco'nun şişelerle taktik dehası ilan edilmesini anımsatıyor bana. Çok mu erken karar veriyoruz? Daha ligin 5. haftasındayız. Biraz ayağımızı yere mi bassak acaba diye yazmış. Hani bir Beşiktaşlı olarak mı yazıyorsun bunu? O zaman alnından öperim. Ama bunu bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli olarak yapıyorsan, eyvah, bir tedirginlik olarak da hissedebilirim. Ali Cemal. Öyle bir bakıyorum yani. 55 Samsun, 57 Sinop abi de 56'yı bilmiyorum demiş. 56 Siirt diye hatırlıyorum. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim tabii canım. Her şeyi doğru söyleyecek diye bir kaydımız yok ama bilmiyorum ya. Günaydın Doğan Bey. Evren ben, harika girdin yine yayına. Eskiden kahvehaneye girmek için yaşımızın büyümesini beklerdik. Şimdi önünüzden geçiyoruz ama içeri bile girmek istemiyoruz demiş, kahveye girerken diye. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş canı gönülden başarılar diliyorum. Asensio gerçekten sakat mı yoksa İsmail Hoca ile problemi var? Asensio'nun bir rahatsızlığı var ama bu fiziki değil. Hani böyle söyleyeyim ben size. Hani hasta ama kafadan falan gibi şey yapmayacağım. Yani öyle bir hastalık, bir rahatsızlığı var ama sadece fiziki değil diyeyim ben size. Yani bir kariyer abidesi, ihtiyaç anında camı kırınız modundaki bir adamın yaşadıklarıyla alakalı. Bizim maalesef işte, hani hocam, hani yanlış adama denk geldiğin durumu vardır ya, sistemi gerçekten etkileyebilecek. Hani o adamın yerini doldurabilir. Yani yanlış adama denk gelmek, şundan dolayı söylüyorum mesela. Evet, oynatmayabilirsin de elinde başka bir kozun vardır. Yerlidir. Sonra da derler ki adama, evet ya,
olmasa bile aratmadı aslında.

Asensio'yu. Onun kadar değil ama yine de bir Asensio değil ama fena da değil hani dersin. Bunu İrfan Can için söylüyorum, bunu Mert Hakan için söylüyorum. Bak şöyle bir örnek vereceğim size. Burada hemen bir göklere çıkartma veya bir kayırma durumu da değil bu. Beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor zaten. Dün bir haber okudum. Bunu Ali Naci de söyledi. Bunu ilerleyen dakikalarda programın son bölümünde Dici Futbol'da Ali Naci'nin Galatasaray ile ilgili yaptığı yorumları, saha zemini, oyuncular, bundan sonraki süreçte kadro planlaması, Osimhen'in ne kadar olmayacağı falan, bunların hepsinin cevabını veriyor. Ben de bildiğim kadarıyla zaten aralara sıkıştırırım ama bunları bir de Ali Naci'nin ağzından duymak var. Camiayı yakından takip eden, ben inanmıyorum diyen de var, sevmiyorum diyen de var. Kimse kimseyi sevmek ya da kimse kimseye inanmak zorunda değil arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Yani. Ama ben camiadaki ilişkilerini yöneticilerle, teknik adamla, futbolcuyla, eski isimlerle, oradan ayrılmış kişilerle, mesela ben hani Kocaeli Spor'u gönülden destekleyen biri olarak söyleyeyim, o tribünlerde büyümüş olarak birini söyleyeyim, bir dönem saha içi anonslarını yapan biri olarak söyleyeyim, futbolcularıyla beraber o dönem abi dediğim insanlarla bugün aynı masalarda oturduğum, kardeşim dediğim insanların o formaları giydiği, bir dönem hani altyapısına sokulmaya çalışılan biri olarak söylüyorum. Ben hani sen iyi de futbol oynuyorsun. Sen niye işte Güvenç Kurtar bir taraftan akrabalık seviyesinde bir yakınlığımız var bizim. Mesela o bile derdim. Alayım pafa aldırayım seni bilmem ne falan. Ben basketbolu tercih eden biri oldum. Yani salon sporları benim için her zaman daha farklı geldi. Futbol evet oynadığımız, keyif aldığımız. Onun sonrasında öyle hani mahalle kültürüyle büyüdüğümüz için söylüyorum. Vazgeçemediğimiz bir branştı. Ama hani basketbolu olan tutkum ve aşkım çok daha ağır bastı. İçin onu tercih ettim. Sonra işte bağlı olduğum, lisanslı olduğum kulübün satılması, Ülker satın almıştı. Ülker işte bir sene, bir buçuk sene devam etti. Sonra Fenerbahçe ile ortaklaşa yollarına devam ettiler falan. Biz de NASAŞ dediğimiz bir alüminyum fabrikasının kulübüydük. Yani Kocaeli bölgesinde zaten hep destek fabrikalardan çıkar. Seka Kağıt, Birisa, Petkim, işte ne bileyim Pakmaya, bir Kentsa, Orsa, Bursa, Yunsa falan, Kılsa falan. Yani ne varsa onlar vardır yani. Hepsi vardı. Onların böyle camiaları, bir de işte Yarımca, Gölcük, Köseköy falan gibi böyle semtlerin, ilçelerin de takımları vardı. Oralardan çok değerler, çok güzel isimler de yetişti yani. Hem orada medya sektörüne girdim. Radyoculuk anlamında başladım. 92 yılında. Hem de o dönemlerde spor da yapıyordum. Lisanslı oyuncu, basketbol da oynuyordum falan. İşte Mersin istedi. İdman Yurdu o dönem basketbolda yükseliş içerisindeydi. İşte transfer etmek istedi. Bizim takımdan 4-5 kişiyi benimle beraber. Kabul etmedik. Yerelde kaldık. Orada işte öyle veya böyle vakit geçirmeye başladık artık. Onu bir elimizden imkanlar alınınca yapalım, başka bir yola sapalım artık falan deyip. Hani okumayınca sanayiye verilen çocuk gibi. Hani öyle bir şey olduk biz de yani. Ne? Sportif anlamda ama ekip çalışmasını, hocayla, koçla ilişkiyi, profesyonelliği, hakemle diyaloğu, hakemin hatalarına karşı reaksiyonu, bir oyuncunun neler yapması gerektiğini, bazen sayı atmanın ya da gol atmanın, attırmak da çok keyifli bir şey olduğunu, atmak kadar attırmanın da ne kadar zevkli bir şey olduğunu falan konuştuk falan ama zaman zaman bunları dile getiriyorduk, söylüyorduk. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Eleştiri dozajını çok abartan bir halimiz var. Hani biz daha iyisini yapabilecekmişiz gibi hissediyoruz. Yıllardır o sabırsızlığın getirmiş olduğu bir şey var. Fenerbahçe için çok daha ayrı bir parantez açmak lazım bu konuda. Çünkü uzun yıllardır o başarısızlığın getirmiş olduğu iyi bir isyan da söz konusu. Orada hak vermemek elde değil. Hani Galatasaray bunu 4 sene 5 sene üst üste yaşasa nasıl bir reaksiyon gösterir? Onu yaşayınca görmek lazım. İşte Beşiktaşlı olarak 5 yılda bir şampiyonluk bizde sanki hani bu sene o seneymiş gibi gözüküyor. İyi de gidiyor işler. O havaya girmek güzel ama ayağını yere daha sağlam basmak, biraz bulutların üzerinde uçmak falan gibi yorumlar. Hani onlara çok katılmam. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Şöyle düşünürsün yani abi, tadını çıkartayım abi, yani bozulursa bozulur da ben bu anda şimdi şu güzellik yaşanırken şey mi yapayım, kenara çekilip dur bir dakika sevinmeyin arkadaşlar, daha ne olacağı belli değil, ligin 5. haftası mı diyeyim yani.

5 hafta millet böyle abi hani tribünlerde coşku olmasın. Onun sonrasında futbolcu oynamaya devam etsin. O demez mi mesela? Ya bizi niye kimse desteklemiyor? Abi camia çok tedirgin. Hani biraz ayakları yere sağlam basan bir camia burası. O yüzden hemen sevinmiyor. Ligin 30. haftasına doğru mutlaka coşkuyu göstereceklerdi. Size mi desinler ya? Saçma bir şey abi. Anlık yaşayın ya. Ya Ömer Hayyam gibi işte yani. Dünya bir gündür, o günde bugündür tadını çıkartın. Biraz fazla mı havaya girdiniz? İtalyano biraz böyle mi? Orkun sanki çok iyi topçu da. O Vlahovic'i de amma abarttınız da falan. Ya yapmayın. Ya bunlar yapılacak şeyler değil. Hani ben mesela bu sene şey mi diyeyim? Osimhen de ne oldu? Sakat aslında ama. Vay efendim 2 maç 3 maç yok diyorlar. Abi adam parasını alamıyormuş falan gibi böyle şeyleri, böyle fitne fesat mı yapalım yani? Asensio ile ilgili İsmail Hoca'nın yumruk yumruğa girdiğini biliyor muydunuz falan gibi böyle uydurmalar mı yapayım yani? Ha, öyle isteniyor mesela. Bu bir bilgi var. Sağlam bir kaynaktan geldi. Hani öyle bir şey olması lazım, anladın mı? Biz biraz jenerasyon anlamında o 70'lerde doğan, işte 80'lerin sonlarına doğru o aynı jenerasyon içerisinde biraz daha itidalliyiz. Hani bütün her şeyi biz mi yaşadık, ne kadar olumsuzluklar var falan dediğinde 60 kuşağı der ki ya sen darbe görmedin, işte 60'ları 80'leri yaşamadın sen. Bir de 12 Şubatlar bilmem neler, siyasetlerin sıkışık olduğu dönemler, solcuların sağcıların falanları filanları. Şimdi mesela sol sağ falan durumu söz konusu değil, hani bu jenerasyonun solla sağ ile ilgili konuştuğu tek şey bekler. Sağ kanatta kim olsun, sol kanatta kim olsun, babacım onu sola koyacaksın, bunu sağa koyacaksın falan diye. Hani şey gibi düşünün, Süleyman Soylu'yu sağdan sola geçirip öbür taraftan ne bileyim ben hani Hakan Fidan'ı soldan sağa geçirmek falan gibi, öyle bir şey yok kafalarında, anladın mı? O dönemde onlar oluyormuş mesela. Tamamen siyaset hakim olduğu için hayatın geneline ekonomik bir problem çok fazla yok. Hani ya sıraları, ekmek kuyrukları, karneler bilmem neler falan, o dönemleri geçtikten sonra söylüyorum yani. Ya bir dönem bak bu sanata şeye de yansıyor yani. Mesela dedem benim sinemanın en arkasına gidermiş. Ağlayabilmek için Türk filmlerinde falan diye böyle hani iki gözyaşı dökeyim falan diye hani böyle eğer ağlarsam kimse görmesin diye, yani ayıp olmasın lan, Mustafa da ağlıyor demesinler diye, Hamza da ağlıyor demesinler diye. O dönem annem anlatıyor mesela. Hep diyor şey vardı diyor, hüzündü filmler diyor. Çünkü insanlar mutluydu, ihtiyaç duyduğu şey hüzündü diyor. Sonra bir dönem bakın hep böyle komedi, hatta şu dönem bakın eğlence programları ağırlıklıdır. Çünkü dışarıda bir hüzün var, insanlar eğlenebilecek ve onları unutabilecek şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Onlardan bir tanesi de spor. Yani spor tutundukları bir dal, sığındıkları bir liman diye söylüyorum her defasında yani. Çünkü bu var. O yüzden Fenerbahçeli şunu söylüyor. Ben dışarıda da mutsuzken, bazı şeylerden dolayı sıkıntı yaşarken bir de Fenerbahçeliyim üzerine diyor yani. O yüzden ona hak veriyorum. Şimdi adam diyor ki baba diyor iş yeri diyor, maaşlar yattı mı diyor ya. Mesela bakıyor ayın kaçı oldu bugün, abi 16'sı diyor ya. Abi maaş ne zaman yatacak mı, söyledin mi Mehmet Bey'e? Sen söylesene abi diyor. Ben söylemeyeyim, bu söyleyemiyor da biri kimse gidip böyle. Müdürüm ne zaman yatacak maaşlar ona göre falan diye. Kendi aralarında çözmeye çalışıyor. Ahmet bir 2 lira at bana da diyor, maaş atınca vereyim ben sana. Oğlum bende de yok, ben de Mehmet'ten aldım zaten diyor. Mehmet diyor ki Hasan sende var mı diyor, ötekisi bilmem ne diyor. Kendi içinde döndürmeye çalışıyor çarkı yani. Ondan sonra müdüre çıkılıyor. Bir kişi en sonunda diyor ki buraya geliyor. Buraya geldi diyor artık buraya. Ondan sonra müdür bey ne olacak bizim işler diyor. Çocuklar merak etmeyin 23 en geç 24'ü yatacakmış diyor. Konuştum ben de patronla diyor. Öyle bir beklentiye giriyor yani. Orada bir sıkıntısı var. Onu bir şey yapmıyor. Ama akşam mesela Galatasaray'ın maçı var. Sanki o para yokmuş gibi cebinde. Hani öyle bir şey sıkıntısı yokmuş gibi. Cepte para varmış gibi öyle davranıyor mesela. Diyor ki Galatasaray, oh diyor, nasıl diyor, çaklık diyor, helal olsun diyor, işte diyor çocukluk aşkım sen diye başlıyor yani mesela. Onu unutturabiliyor ona. O da unutmak için gidiyor Fenerbahçeli'de, anladın mı? Çubuklu formalarla falan diye başlıyor yani. Babam tuttu elimden götürdü maçlara falan diye yani devam ediyor. Ondan sonra skora bir bakıyor 0-0. İsmail Kartal diyor ki istifa ettim ben diyor. Allah diyor ya ben ne yapıyorum diyor ya, ben zaten sıkıntılıydım diyor ya. Gel mesajlara. Peki Maltepe'den Bayram Zeki Doğan, o dönemlerde bu arabesklerle hüzünlerle insanları uyuşturdular, toplum mimarını oluştu. He, o dönemde temeli atıldı diyor arabesk, o babalar dönemi diyor, işte Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba dönemleri.
İyi yayınlar Emre Bey. Real Madrid'de en iyi oynayan Emre Bey mi? Dodo, şimdikilerin bildiği sağ sol geri, sağ sol geri diye de var. Yani öyle sağcısı solcu, radikal mesela, hani öyle ne bileyim, çok şey gibi. Hani mesela desem ki, mesela bu Z kuşağından bir çocuğa sorun bak, mesela sağcı deyin, mesela solcu deyin, biraz bir şey vardır mesela. İyi günler, adın ne? İşte Buğracan falan. Buğracan bir şey sorma. Liberal ne demektir diye bir sorun bakayım. Liberal ne demektir diye. Mertcan'a falan bir sorun bakayım bunu, böyle şeye. Sude Gül'e falan bir sorun bakayım yani, kızlara, herkese. Liberal ne demektir diye. Liberal şey ya. Liberal neydi? Liberal ne sağ ne sol işte falan yani. Arada kalm, arafta olan siyasetçi falan. Arafta olan siyasetçi. Ya. Dodo, vallahi şu hayatta yüzümü güldüren tek adamsın ya. Allah ömrünü uzun eder. Teşekkür ederim yani. Güzel bir duadır bu. Allah seni çoluğuna çocuğuna bağışlasın demiş. Eksik olmayın inşallah. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size bin katını versin ya. Tamam abi, günümüzde spor, özellikle futbol, ülkenin gerçeklerinden uzaklaştırmak için verilen bir narkozdur. Ve ülkede bu narkozu alamayan kişi sayısı sınırlıdır. Ben de alanlardanım. Yarın baygınım abi, biliyor musun diye yazmış. Yarı baygın diye, öyle devam edebilirsin yani. Beşiktaşlar o kadar korkmuş ki Kasım'dan önce nazar değer diye ağızlarından iyi bir şey çıkarmak istemiyorlar da olabilir. Yunus Can'dan. Güzel tespit. Şu Kasım'ı bir geçelim, ondan sonra bak ben Kasım'ın ortası, Aralık başı gibi. Bak nasıl coşuyorum, seyret. Abi ben 96'lıyım. Ortaokulda Genelkurmay Başkanı'na kadar tüm kabineyi sayabiliyordum demiş. Evet. Ya biz de biliyorduk. Mesela şu an bana de ki İçişleri Bakanı kim? Ali Bey'den sonra İçişleri Bakanı kim aldı ya diye, hani öyle öyle giderim yani, yok çünkü ona da biraz falan şu an bilmiyorum mesela. İşte Orman Bakanımız kim falan, biz bakanları niye ezberliyorduk, biz onu anlamadık ya. Ezberleyecek bir şey mi yoktu acaba etrafımızda, o kadar mı şeydik yani, hepsini biliyorduk. Plakaları ezberleyebiliyorduk, bak az önce onu söyledik. Bakanların ezberleyebiliyorduk. Mesela askere gitmeden hani işte yüzbaşı, çavuş, onbaşı bilmem ne falan diye var. Rütbeler konusunda askere giden hava yapardı mesela, biri şaşırdığında. Teğmen, üst teğmen, alt, yüzbaşı, onbaşı. Taşlısın sen falan diye hemen böyle şey. Askere gitmedin değil mi zaten? Gidince öğrenirsin. Hadi yürü falan diye hemen oraya dönerdi konuya. Bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Biz bu gerçekleri söyleyince de ondan sonra çok biliyorsun Doğancıma dönüyor konu. Çok bildiğimden değil ya, ben yaşadığımı sadece paylaşmak istiyorum yani, bildiğimden değil. Hepimizin bildiği bir şey aslında bu. Görmek istemediğiniz şeyler bunlar aslında yani. Emrecan, Mertcan, Kaan, Uğurcan gibi isimler ileride dede olacaklar. Bu isimlerle yaşlı insanlara hiç yakışmayacak. Onu da farkındalar değil mi demiş. Yemin ederim süper tespit Doğan Hoca. Galatasaray'ın maçı olduğum gün tüm dertlerimi erteliyorum. Büyük bir maçsa bir de, hele eşimle kavgalıysam bir de, kafaya bile takmıyorum bazı şeyleri demiş. Ali Algül yazmış. Tabii ki ya. Arkadaşlar ben bir ilaç ismi gibi bir şey paylaşılmış da onun yeşil reçeteyle falan verilme durumu olabilir. Yayında bunu söyledim falan. Nedir? Bilmiyorum. İsim olarak geçiyormuş. Alp Temoçin diye geçiyor. Alp Temoçin diye yazınca ben de hani böyle ağrı kesici falan gibi zannettim, biliyor musun? O yüzden okunca ilaç ismi gibi geldi. Yani Alp Temoçin, İgner. 50'lik bir Alp Temoçin alabilir miyim deyip ben böyle. Hayırdır, ne ağrınız mı var falan deyip. Evet, böbreklerde biraz sıkıntı var. Buz kopan gibi düşün yani. Hani Alp Temoçin falan deyip. O Alp Temoçin yiğitlik simgesi olan Alp Temoçin ya da Temoçin diye de lanse ediliyormuş. Alp'le demirci manasında o Timuçin adlarının bir bütünü olarak gözüküyormuş. Onu biliyor musun diye sormuşlar da öğrendim.
Kaptan 35 İzmir'den iyi yayınlar. Faruk eczanesine benzer.

Kemal. Selamünaleyküm. Muhterem hoş geldin, hoş gördük. Thomas Reis Trabzonspor hayırlı olsun. En azından ülkemizi takımları tanıyan ben Thomas Reis'in nereye geleceğini iddia edenlerdendim. Beşiktaş'a bile gelebilir ihtimallerini yazanlardan biriydim. Bir Türk takımında işte Samsun'daki başarısı ve futbol öngörüsü açısından takdir ettiğim isimlerden biriydi. Yani elindeki imkanlar, kadroyu kullanabilme, istediği oyunu yansıtabilme, rakibi iyi analiz edebilme, bunlar çok önemli şeyler teknik adamlar için. O yüzden Thomas Reis neden düşünülmüyor ki diye, hatta Trabzon için bile ilk aklıma gelen isimlerden biri olmuştu daha öncesinde. Daha Fatih Tekke dönemi yeni çıkıyor, Şenol Güneş mi falan derken ya yerli olmasın orada sıkıntı olur diyenlerden biriyimdir. Yani bunu Aksal Yavuz'a da, bunu Uğurcan Çakır'a da falan hani böyle hepsini anlattım. Yani abi Trabzon'la çok dostumuz var. Etrafta hep paylaşıyordum yani. Diyordum ki bak kardeşim, yerli de sıkıntı oluyor sizde. Yani yabancı hiç olmasa daha kalıcı olabilir. Çünkü diyalog kurma, oradaki eleştiriler ve reaksiyon gösterme çok kısa sürede oluyor. Yani kendi kendini imha edebilen kulüpler, işte Trabzon, Fenerbahçe gibi öyle içlerde hani her ayrılanda şunu söyler. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, her şey içeride oluyor falan deyip öyle sinirlenip konuşa konuşa gider yani. Ya? Dodo İsmail Kartal Afrikalı olsaydı nereli olur? Abi bunu mu düşünüyorsun ya? Hiç mi derdin tasan yok senin gerçekten ya? Ha Selim. Benim kız üniversite bitirdi, mühendis oldu, çalışıyor. Lakin Türkiye Cumhurbaşkanlarının sırasıyla bile sayamıyor demiş. Ahmet Özeren yazmış. Yani üniversitede ise şu an zaten iki tanesine denk gelmiş olması lazım. Şu an herkesin ezbere bildiği bakan Kültür ve Turizm Bakanı olmuş diye yazmış. O zamanlar bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Her şeyi ezberliyorduk. Köyün telefon rehberi gibiydik. Numaraları bile ezberliyorduk demiş. Tabii ya. Doğum günlerini falan biliyorduk. Yayın kaçı bugün ya? Bugün bak bunun doğum günü diyorduk. Şimdi Facebook olmasa kimse kimsenin doğum gününü hatırlamayacak. Hani X'te de yazmıyor, şeyde de yazmıyor, Instagram'da da yazmıyorlar. Kimse doğum günü belli olmasın, tarihini yazmıyor. Öte bir taraftan doğum gününü yazmıyor falan. Eskiden mesela bir Facebook'ta kaldı o. Onu yazmak zorunda mıydın da öyle kaldı acaba? Ya da o hatırlatıyor bugün onun doğum günü falan diye. Balonlar malonlar çıkıyor, bir şeyler oluyor falan. Ha diyorsun bugün bunun doğum günüymüş. Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebildiğim televizyon karşısına açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, dizi izleyecek diğer aile fertlerini odalarına yollayacağım deyip. Ha, yarın öyle bir güç olma durumu var Beşiktaşlılarda falan deyip. Aç bakayım hatun şu televizyonu falan diye. Öyle bir havaya bir de kendi de açmaz. Abi başka birini açtırma. Demledik mi çayımızı? Aç bakalım bir televizyon hatun be. Bir yayılalım şöyle bir. Getir bakayım kumandayı oğlum. Oradan diye kızım. Bir çay koy babana falan diye. Ondan sonra. Aa Osman benim dizim var falan dedi. Ne git komşuya mı gideceksin, annene mi gideceksin, nereye? Beşiktaş'ın maçı var be hatun falan diye. O nasıl olsa yeneceğiz gibi böyle bir beklenti. Ya da iyi bir maç olacak. Yani mücadeleyi göreceğim. O Kasım'da havluyu attık. Ya kaldır banyodan havluları falan diye yani onu oralara dönecek konu yani. Bundan sonra sırf peştemal falan diye havlu mavlu yok. Kağıt havlu bile yok falan diye yani. Mutfaktan da kaldırın. Ne diyor? Yarın Beşiktaş'ın maçı var. Nihayet geçebileceğim televizyon karşısına açacağım TRT1'i, giyeceğim formamı, diziyi izleyecek diğer aile fertlerini odalarında izleyin diyeceğim. Kredi kartı borcumu onu da cuma düşüneceğim falan diye. Onları da yazmış ya. Dodo iyi yayınlar. Türkiye'ye gelmeyi çok düşünüyorum. Kesin dönüş yapmak istiyorum ama kurulu düzenimiz olduğundan bir türlü ilk adımı atamıyorum. Almanya'dan Ferit ben demiş. İhmal etme. Öyle illa dönmenin de bir anlamı yok. Burası çok kalabalık zaten, yer yok. Hani arkadaşlar safları sıklaştırın, Ferit de gelecekmiş desem böyle hani anca bir kişilik falan yer buluruz. O yüzden diyorum ya. Ama sıraya yazdım seni. O yüzden.

Madem doğum günü konu oldu, üstadım bugün değerli eşim, can yoldaşım Kutsiye Dane Hanım'ın doğum günü. He, güneş gibi gözlerinle ışık saçtığın o gün seni sevdiğimi bir kez daha anladı. Ne güzel hayatıma girdin ve benimle bu yolu, hayat yolunu birlikte yürümeyi seçtin. İyi ki doğdun eşim, diye yazmış. Allah, kimin doğum günü ise, kimin evlilik yıl dönümü ise, tebrik ediyorum arkadaşlar. Hani Allah onu bildiği gibi yapsın diye öyle bir tonlama oldu. Bugün de kimin doğum günü ise Allah da onu inşallah mutlu eder, güzel haberlerdir falan diye öyle geçmiş ya. Doda televizyon programını tesadüfen izledim. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğim ama yorumcularından Allah sana sabır versin, kolaylıklar demiş. Bak, daha yeni şey yapanlardan, bana acıyanlardan. Bugün de bana acıyan birine gördüm. O kadroyla sen nasıl devam ediyor? 51-85. Zannediyor musun ki o kadro benden çekinmiyor? Ya. Kapalı çarşıda görevli bir abimiz vardı. Her sabah ayran içerdi ve her gün derdi ki bugün benim doğum günüm. Aa, onu herkes tanır bilir diyenler de çıkar şimdi. Ne içiyorsa bana da verin diyeceğim, ayranmış konu. Ben de isterim çünkü mesela bugün de benim doğum günüm diye. Ömer Ayyam'dır, bayram değildir o. Öyle biri yok Doğan henüz demiş. Nasıl biri yok ya? Kim biliyor hangisinden bahsettik? Abi bugün programı sadece böyle yapsana demiş. Bugün de böyle. Erik Pinero falan diye pazarcı gibi. Bu ne ya? Bugün de böyle, bugün de böyle yapsana diye. Bugün de böyle olsun. Hadi bakalım. Ablam, eniştenin paralarını harcamaya geldik falan diye pazarcıları var ya bağıran. Doğan abi, Allah ömrüne bereket versin. Severek dinliyoruz seni abim demiş. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın Marsilya maçı çok önemli bence. Beşiktaş'ın test maçı bence. Italiano burada göstermesine gerek kendini. Topluyorum, Türkçeleştiriyorum. Şota'nın tercümanı gibi oldum. Onu ben yayında da yapıyorum bazen. Ahmet Ercanlar sinirlenince konuştuğu anlaşılmıyor. Rejiye söylüyorum, altyazı verebiliyor muyuz diye. Ya da ben arkadaşlar Ahmet az önce şuna sinirlendi deyip Şota'nın tercümanı gibi Türkçeyi Türkçeye çeviriyorum. Öyle bir şeyler oluyor. Bazen yapıyorum bunu yani. İtalyano'nun burada kendini göstermesi gerekiyor. İşte o maç bu maç diyor. Beşiktaş Marsilya maçının öneminden bahsediyor arkadaşım. Dodo, kurtaracağım seni, çekip alacağım bu hayattan. İbrahim Tatlıses altı mesaj onu yapmış. Ben kurtardım seni onların elinden. Doğan abi günaydın. İsmail abi, geçen sana ses kaydı atmıştım. Benim çocuk, benim oğlan televizyondan gösterdim seni. Yanaklarından öptü, sonra elinden öptü. Tontuş amca dedi sana diyor. Tontuş amca. Tontuş diye. Ya televizyon biraz böyle kilolu gösteriyor. Yoksa ben bir deri bir kemik bir adamım. Senin televizyondaki programda bir günlüğüne Ahmet Konanç katılsa ne hissedersin demiş. Ahmet Konanç o programda vardı ya, Sabri Ugan döneminde editördü. Arka tarafta, kamera arkasındaki en kıymetli isimlerden bir tanesiydi Ahmet. TGRT bünyesinde, İhlas Haber Ajansı bünyesinde çalıştı. Ben senin ismin arkasından da soyad öyle zannettim ya. Doğan abi kolay gelsin. Sabah denk geldim. Öğrenci servisleri lastikler kabak, rampada pati çekiyor. Yazık, günah değil mi abi? O öğrencilerin başına bir iş gelse bunların hesabını kim verecek? Bunları kim denetliyor diye. Ya işte denetçiler de, onlar da, bunlar da. Geçenlerde işte bu gemi kazalarının fazla olmasıyla alakalı, işte o Girne, Lefkoşa işte seferini yapan işte feribotla alakalı böyle haberler verildi ya. Öbür taraftan işte Karadeniz açıklarında bir geminin çarpışması, şilepme falan diyor. Öyle şeyler. Böyle kaptanlık bürevesi dediğiniz şey bir dönem o kadar böyle online veriliyordu ki. Hani sen de alsana, sen de alsana, sen de alsana. Benim de öyle 4,5 böyle metrelik bir teknemiz vardı, fiber. İşte arkasında da işte 40'lık 60'lık motorlarımız falan var. Kendi halimizde biraz açılıp balık tutabildiğimiz, yandaki koylara gidebildiğimiz, işte o Dikili taraflarından Ayvalık'a kadar gelip oradan işte ne bileyim hani Altınova, öbür taraftan işte Sarımsaklı'ya kadar, Uca kadar gidip falan, öyle Dikili'den öbür taraftan Çandarlı'ya, Çandarlı'dan Hanımın Koyuna, Kalem Adası'na falan doğru böyle bır bır bır bır bır kendi kendimize gidip böyle 3 kişiden sonrasını almadığımız, ağırlık yapar taşımaz falan diye öyle güzel dalga dalgalı bugün çıkmayalım dediğimiz, kendi kendimize bildiğimiz şeyler vardı. Durumlar vardı yani. Sonra dediler ki abi artık sahil güvenlik denetliyor. Kaptan bürevesi alman lazım. Nasıl alacağız bu işi? Çok basit be abi. Kayıt olacaksın. Derse bile gitmene gerek yok. Online veriyorlar herkese, durumu oldu. Sonra ben
herkesin bindiğinde asla bir daha binmeyeceğim dediği, sadece ekonomik ya da zorunluluk hallerinde Mersin'den Kıbrıs'a doğru deniz yolculuğunu tercih etmesi ve o deniz yolculuğundan sonra ben bir kere istifra etmeyen birini görmedim diye duyduğum bu ulaşıma bir de kaptan olmayan birinin başına geçmesini falan duyunca dedim ki, yani liyakat dediğimiz konu, ondan sonra işte o kaptanlık bilmem ne, herkes ya, denetim menetim, işte bunlar biraz havada kalıyor arkadaşlar. Beni de konuşturmuyor hani son bugün de arkadaş al bunu yalan deyip böyle iyi günler Doğan Öncel'le ters kelepçe devam ediyor falan, yani öyle bir şey olacak gibi. Abi ben de bunu anlamıyorum. Türkiye Kupası finalisti İlhan Palut büyük takımlara yakışmıyor da Thomas Reis nasıl yakışıyor? Bırakalım bu yabancı seviciliğini diyor. Bak burada bir es vereceğim. Sana katılmadığım bir nokta. Ben de burada şimdi hani yerli ve milli, milliyetçilik duygularımız, damarımız, bilmem neyimiz falan, hani kabarmayan yerimiz kalmadı falan kısmına girmeyeceğim. İlhan Palut'un Beşiktaş'a gelmesini ister misin denildiğinde, hani Sergen Yalçın gelebiliyorsa, ne kadar istiyorsa İlhan Palut da o kadar gelebilmeli diyen biri olarak söylüyorum sana. İlhan Palut hocanın şey karnelerine bakın. Oynattığı oyun, aldığı skor, takımı taşıdığı yer, alkış. Büyük maçlardaki reaksiyonlarına bak. Rize dönemlerinde de, Konya dönemlerinde de farklı mağlubiyetler vardır. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a işte 4-0, 3-0, 5-1, 6-2 falan. Hani böyle şeyler vardır. Açık futbol oynan ama bazen de nasıl oynaması gerektiği konusunda bu kadar da cesaretli olmanın bir anlamı yok. Hani abartmasak mı hocam, haddimizi mi bilsek falan diye düşündüğüm çok şey de oldu. Bunu her hoca yaptı. Bunu mesela çok aferin dediğimiz ama şu an ortalarda gözükmeyen bir Çağdaş Atan mıydı? Çağdaş Atan'dı galiba. Çağdaş da vardı mesela. Soru yok mu bana falan deyip böyle tavırlar sergileyen. Burak Yılmaz abi, Burak Yılmaz iyi hoca olacak bak diyenler de vardı. Ne oldu? Şu an arkasında durabileceğim, sadece Kocaeli Spor'da olduğu için falan da değil, Selçuk İnan'ın oyun anlayışının elindekileri kullanabilme durumunun diğerlerinden bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu Fatih Tekke'nin de önündeydi. Çünkü Selçuk Hoca'nın bir kere insan ilişkileri de iyi. Ya abi 4.5 metre yatım varmış, lüks yatı vardı diyorlar falan. Ama kulaktan kulağa şeye gider. Abramovich'in yanaşanı aslında Doğan'ın diyorlar falana kadar gider o yani. İki tane biliyorsunuz Abramovich'in, bir tane Marmaris'te, bir tane Bodrum'da evi durur, apartmanı daha doğrusu sitesi. Hani orada denizin ortasında iki tane yatı vardır. Yani yat da diyor onun başka bir şey artık. Gemisi vardır, o gemi diyelim onu. Hani gemicik de değil, o gemi ya, gemisi vardır iki tane. Niye burada durur diye soranlara, işte o yaşadığı işte Rusya'daki ambargolardan, işte o el koymalardan dolayı bu karasularda bulunmasına müsaade edildi. Hani Akdeniz'i açsa gitse, çıksa dışarıya hemen el konulacak olmasından kaynaklı Marmaris'te ve Bodrum'da duruyor diye biliyorum ben. Yani bendeki bilgi bu. Yanlış da olabilir ama hep böyle abi bu niye burada ya? Yani her sene geliyorum ben mesela, orada görüyorum niye burada? İşte bundan dolayı diye cevap verdikleri için söylüyorum yani. Yoksa 4.5 dediğiniz fiber şeyin benim aldığımda fiyatı 30-35 civarı falandı yani. Ya bir de biz 3 kişi beraber almıştık. Yani onlar 12'ler, 13, 11, 11.5 mu ne tutmuştu, öyle bir şey tutmuştu yani. Motoruna ayrı bir para vermiştik, ayrı bir konu işte, atmıştık falan. Güzel. Johnson dediğimiz bir motorumuz. Yani Johnson dediğimiz anlamında, marka anlamında söylemiyorum yani. Yani oğlum sen var ya, Johnson dediğimiz bir motorumuz vardı. Öyle motor. Ondan sonra abi Ahmet Ercanlar sakin konuşunca da anlamıyorum ben. Sen nasıl anlıyorsun demiş. O yüzden beni seçtiler arkadaşlar. Moderatör olarak. Kaptan 35 Doğan ver oğlum müziği. Oradan eski günlerdeki gibi. Best FM tadında Doğan'ın kanunları gibi şahanesin demiş. Hakiki Cem Arslan'ın da kulakları çınlasın. Yan yana geldiğinizde ne programlar yapardınız diyor. Gazoz ağacı.

benim aslan ya. Gerçekten hani 60'lık motordan daha cansın dediğim adamlardan biridir ya. Bir günde çok şükür bayağı pinzola yedik Doda Yençek. Allah iyiliğini versin inşallah cümlemizin demiş. Thomas Rice'ın Condoleezza Rice'la akrabalığı var mı acaba diye yazmış. Bak akıl nereye gidiyor hemen. Ulan bu bunu yakınıysa ne yapacağız, tanıştıracak mı bizi ya? Selamünaleyküm Doğan abi. Her sene Galatasaray şampiyon oluyor. Her yerde başarı Galatasaray'dan geliyor. Türkiye'nin Bayern'i mi oldu? Bu sene Beşiktaş son verebilir mi bu hükümdarlığa, saygılar diye yazmış Soner Taylan. Seni düşündürmesi bile güzel bir şey değil mi ya Soner'cim? Böyle bir şey akla getirmesi. Şey oluyor mesela, ligin 5. haftası, her şeyi bu kadar da abartmanın bir anlamı yok. Daha ne oldu ki durumu var ya. Oradan dönüyor konu. Mesela Fenerbahçeliler karalar bağlama, işte bitti abi bu iş falan deyip böyle kepengi indiren oldu mu sizce yani Fenerbahçe'de? Var mı böyle bir şey? Bence yok. Yani bir kesim, hani hayat komple anlamdan söylüyorum yani, yok %10'luk %20'lik kesim zaten futboldan soğumuş olan, abi yok artık ya falan. Şampiyonluğa kadar ben maça gitmem diyen de tanıyorum. Her sene seneye abi kesin yokum deyip ilk kombineyi alan da biliyorum. Abi bu ayrı bir şey ya deyip, bu Fenerbahçelik böyle bir şey abi zaten ya. Biz hani ben bunu Beşiktaş'ta mesela şeyde, ben felsefe anlamında çok kabul görmüyordum. Hani semt bizim, ev kira, sevmek için sevmedik ki falan, sevinmek için sevmedik ki falan. Hani ne için sevdik abi? Hani yani acı çekmek için, hani mazoşist miyiz biz yani? Öyle şeyleri düşünüyorum bazen. Hani Beşiktaşlılık öyle bir şey mesela. Beşiktaş amblemi koyup altına şey mazoşist falan yazmak lazım yani. Anladın mı? Hani acı çekmeyi seven falan. Öyle bir şey mi olmak durum değil. Abi, oynanan oyun, oradaki sevda, tutku, türbündeki heyecan falan, bunlar sebepler arasında yer alıyor. Hani stadın bile öyle güzel bir konumda ki, dünyanın belki de en iyi 3 stadından bir tanesi. Coğrafi konum anlamında söylüyorum, hani içerisi mi içerisi, kapasitesi, işte akustiği falan ayrı konu, tartışılır da. Ama konum anlamında abi, bir çıkıyorsun Boğaz manzaralı, önde işte Dolmabahçe Sarayı, arka tarafı Nişantaşı bilmem ne falan, hani oralara gidiyor. Yan tarafın ev, Cihangir, işte Kabataş, set üstü, oradan çık Ak Yol, yukarı çık Cihangir falan. Ev de yakın, yürüye yürüye 10 dakika. Benim için cillop yani. Kral ayıp olmazsa Cem Arslan ne yapıyor ya, bir radyoda çıkıyor mu acaba demiş Musa Erdoğan. Arkadaşlar biz eskiden böyle o nerede, hangi radyoda, bu nerede, hangi radyoda acaba dediğimiz dönemleri hatırlıyor musun? O zaman sosyal medya falan yoktu yani. Şimdi yaz Instagram'a yani cama yazsan Cem Arslan diye, altına frekansını yazarlar yani nerede diye. Kafa Radyo'da 12.2 mi yapıyor? 12.2 yapıyor galiba her gün. Öyle hatırlıyorum. Sevgiler olsun. Bir selam yollasanıza ya. Bugün Doğan senden bahsetti diye. Ben yazmayayım şimdi. Öyle şeyler daha hoşuna gider falan yani. Vay be kardeşim falan diye. Abi motorin 100 lirayı aşacakmış. Öyle. Hani tam tutuşmadı, üzerine bir dökelim diye mi düşünüyorlar falan, benim için öyle hani. Abi selam, seni hatırlıyorum Best FM'deki günlerinden, ne güzeldi ya. Besteler mesteler yapardın, komik şarkılar yapardın. Hoşaplı moşaplı şeyler diye. Hatta Apache'ler vardı, hatırlıyor musunuz? Of, Ramazan'da Apache müziği, işte o neler neler ya. Manilerden şarkılar yapardık. Benim mesajları niye okumuyorsun? Gelelim. Geçen sene dolmuşa bindim. Şoför Mozart 100 lira oldu dedi. Mozart. Ben de bir şey mi, Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Mozart değildir o ya. Mazot'tur o. Mazot 100 lira oldu dedim. O da bir şey mi, ben de Fenerbahçeliyim dedim. Adam sustu diyor. Doğan abi, senin dediğini şöyle açıklayabilirim. Ben Fenerbahçeliyim ve ne zaman Fenerbahçe özellikle kendi stadımızda puan kaybetse, o herkesin sessiz sedasız metrobüse binip kendini yetersiz, takımın yetersiz hissetmesi berbat bir şey abi demiş. Bunu Fenerbahçeli olarak yazmış. Doğan abi, iyi yayınlar.

0: seni seviyoruz. Sane bana gidecek gibi geliyor. He, sane bana gidecek gibi geliyor. Sana nasıl geliyor falan diye. Ya sana keşke Beşiktaş'a gelse. Kendiden rahatsız mıyım? Tabii ki değilim. Daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Herkesin daha iyisi var. Ama çok beğenilmeyen bir sahne var ya hemen bir anda. Mesela Galatasaray'ın sevdiğim taraflarından bir tanesi şu. Bak Kaan Ayhan'dan kaptanlığı aldı, Torreira'ya verdi. Gerekli mi? Burada Kaan Ayhan'ı yemiş mi oldu? Kaan Ayhan'ı yemiş oluyor. Dedi ki yani hani bu arada işte birlikteliğimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımızın adına Ocak'ta ayrılır Kaan Ayhan. Şimdi Kaan Ayhan'ın ayrılacağı takım bile bellidir. Yani nereye gitmiş olabilir Kaan Ayhan? Kaan Ayhan Çorum olabilir. Kaan Ayhan Samsun'u toparlayabilir. Kaan Ayhan Konya'ya gidebilir. Kaan Ayhan gidip Adil Demirbağ gelebilir falan. Hani bir şeyler düşünüyorum kafamda. Yükselmek isteyen, yükselip de ortalarda kalan biraz daha Kaan Ayhan Kocaeli Spor'a gidebilir. Selçuk İnan'la diyalog kurulabilir. Neden olmasın kısmına gelebilir. Kaan Ayhan orada öyle bir performans sergiler ki oynadıkça tecrübesini de sahaya kattıkça arka direkt Kaan olarak gol katkısı bile verebilir. Hani stoper mi istiyorsun, sağ bek mi istiyorsun? Kayhan'a o Ayhan olabilir. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Ama Galatasaray'da olur mu? Olmaz. Tıpkı Mert Hakan'ın, tıpkı İrfan Can Kahveci'nin ve biraz daha o statüde olan, artık ayrılması gereken diye düşünülen oyuncuların olduğu gibi. Bilmiyorum mesaj alındı mı? Bizde de yok muydu? Salih Uçan'a verilen kredi Necip'e verilmedi. Sonrasında bir özür af durumu, yanlıştan dönmek gene o da bir erdemliktir kısmına gelindi ama kimse kusura bakmasın yani. Bak Gökhan Sazdağ elden çıkarıldı. Gökhan Sazdağ için şu denilebilir miydi? Abi Jaloy olmamıştı Sergen Yalçın döneminde ama bak İtalyan'a nasıl dokundu çocuğa. Gökhan Sazdağ da dokunabilir miydi acaba falan? Olur muydu belki? Hani onu düşünmek o riske big futbolcuyla girersin. Her futbolcuyu da bakalım hoca ona da dokunacak mı falan diye. Bu ne ya? Dokunmatik mi hoca yani? Böyle dokunmatik hoca mı olur ya? Sürekli. Analog herif. Analog herif diye. Böyle otomatik mi olur, dokunmatik mi olur ya her şey? Cem Arslan da dertli değil mi Fenerbahçe'li değil mi demiş. Ya o çok belli etmez. Ama hani ona dokunduğun an susmayabilir o konuda yani. Zaten susmuyor da. Hani o konuda susmayabilir. Onun ince çizgilerinden bir tanesi. Galiba çok uzun yıllar sonrasında Fenerbahçe TV'de de programlara başlıyor diye öyle bir duydum. Ya benim bir Cem Aslan'ım gelmiş benim. Ben bir görüşeyim ya. Benim, o bayağı oldu. Bir reklama gideyim de. Ondan sonra döneyim, telefon hattımızı açalım. Sizlerle bir konuşalım. Gerçekten artık takımlar üzerinden biraz son bir saati öyle yorumlayalım. Bakalım ne var ne yok ne gidiyor. Neler yazılmış neler çizilmiş. Yarınki maçla ilgili düşünceler nedir? Biraz oralara göz gezdirmek lazım. Ayrılmayın, az sonra geçelim. Mutlu sabahlar, günaydın bir kez daha. 11.08 yaptık saatleri. Bereketli bir gün İstanbul'da. Yağmur belli noktalarda etkili, belli noktalarda çiseleme durumunda, belli noktalarda yağdı yağacak kıvamında hareket ediyor. Güzel bir şey. Biraz havanın da toparlanması, hafif o uyuyabileceğimiz serinliklere ulaşması gerekiyor. O da güzel. Bundan da keyif almak durumundayız arkadaşlar. Severim böyle havaları. Beni bu havalar mahvetti kıvamında da o da olur. Yarın da zaten güneşlik, günlük güneşlik bir hava. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi ilk haftasında yarın 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Sahneye çıkıyoruz. Kıyafetimiz hazır. Oyunumuz hazır. Onun sonra yönetmenimiz hazır. Seyircimiz hazır. Her şeyiyle. Rakibimiz hazır değil. Rakibimiz hazır değil. Mesela o konuyla ilgili olarak hemen şöyle bir var. Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı. Bunlar da tam böyle Türk medyasının camiayı gaza getirme manşetleridir. Hani Marsilya, Marsilya'dır. Anladın mı? Hani Liverpool eski Liverpool değil. İşte Roma, hani Roma çok iyiydi. Fenerbahçe karşısında, hangi Fenerbahçe karşısında? O Fenerbahçe karşısında duramadı. Hani 30 şut çekiyordu, 40 şut çekiyordu. 8 tane şut çekebildi. Sonuç işte ortada. 4 atar 5 atarcılar bir anda ortadan kayboldu. Öyle var yani metro girişlerinde iki yağmur çiselediğinde hemen şemsiye şemsiye şemsiye diye bir anda ortadan çıkarlar, mantar gibi bir anda biterler falan. Öleciler vardı mesela, 4 atar Fenerbahçe 3 yer falan gibi. Bu Marsilya'ya da biz 3 atarız 5 atarız kıvamına gelmemek gerekiyor. Yani Fransızlara göre son 3 maçını kaybeden Bruno Genesio Beşiktaş ve Paris Saint Germain'e karşı da aynı şekilde başarısız olursa koltuğu sallanıyor. Hani onu alyan malyan sıkabilecek vida tork mork böyle bir şeyler de yok yani, o koltuk sallanıyor. Kulüp yönetimi ise ayrılıkla ilgili bilgileri henüz doğrulamadı ama camiada çatlama çatırdama sesleri geliyor. 3 maçlık bir yenilgi serisinden çok kadro planlamasıyla teknik direktör beklentileri arasındaki o uyumsuzluğun çok fazla dile getirildiği bir döneme denk geldi Marsilya. Bu bir avantaj olarak gözüküyor. Yani Genesio'nun görevde kalması için bir şeyleri düzgün yapması gerekiyor. Önce Avrupa'da hiç olmazsa dedirtmesi gerekiyor. Sonra bir dakika da Paris Saint Germain derbisi öncesinde de o yetersiz transferlerin sonuçlara yansıması yönetim üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Taraftarın %55'lik kısmı erken ayrılıktan endişe duyması krizin yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor. Anket yapmışlar Marsilya'da, bu teknik adamla mı devam edelim, İşte bu yönetim de gitmeli mi falan diye %55'lerde bence her şeyin değişmesi gerektiğine dair oy kullanılmış Marsilya taraftarı kendi arasında. Strasbourg galibiyetiyle başlamıştı belki sezona ama ardından Monaco, Rennes, Paris FC'ye mağlup oldular ve büyük krize girdi Marsilya'da. Bakalım ne olacak, hayırlısı olsun. Hani böyle yakaladığında da işte dün bir programlarını seyrettim ben, Mustafa Müjdat'ın, Özkan Öztürk'ün ve Gökhan Abdi'nin. Şey düşünüyorlar mesela, Beşiktaş'ın 2-0 3-0 kazanabilme ihtimalini daha yüksek görüyorlar mesela. Onların düşünceleri de bu yönde. Biz de telefon hattımızı açalım, bakalım dinleyicilerimizin düşünceleri veya kendi takımlarıyla ilgili fikirleri hangi yönde. 16.39 ile başlamışız, duyabiliyorsa bizi merhaba diyelim kendisine.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Doğan Bey, yayınlar.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Yarın da çıkıp ya Marsilya'ma okumlu başarılar diliyorum. Galatasaraylı olarak.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yani, ya ben şimdi hakemlerle ilgili biraz şey yapacağım ama ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ta 55 yaşındayım, ismim Hakan Özürek. Her sezon başlıyoruz Doğan Bey. Mesela Hakemler. Ben bir Galatasaray'ım. İlk önce Okan Hocam'a. Tamam, Galatasaray 4 sene şampiyon yaptı. Doğru mu? Ama yani Okan Hoca, başta Okan Hocam olacak. Bu itiraz. Tam hakemlerimiz hata yapıyor. Yapmıyor değil. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şey değil. Ama yani bu Okan Hoca, bak bir Galatasaray olarak diyorum ben. Bu kadar baskı şey yaptığı yerde yani ne olacak bu? Nasıl bu işin sonunu şey yapacağız? Yine Çakalları beğenmiyorduk. Fırat Aydınus'ları beğenmiyor. Şimdi bütün herkes Fırat Aydınus'un o pozisyona penaltı. Tamam, doğru. Ya arkadaş, 10 sene önce Fırat Aydınus'u yerden yere vuruyorduk.
0: Doğru.
1: Doğru değil mi?
0: Doğru.
1: Yani ama bu, bak ben şimdi mesela o konu hocama soruyorum. Galatasaray'a Göztepe maçına verilen penaltı aynısı Galatasaray'a verirse ne yapacaktı? Doğru mu? Hı-hı. Bak penaltı değil, tartışırız, şey yaparız. Ama bu, ben bunu dile getiren Fenerbahçe, bak siz sağlıklı bir Beşiktaşlısınız. Objektif. Mesela sizin bir pozisyonu yorumladığınızda iyi bir sağlıklı Galatasaray'la aleyhine de deseniz bir şey demez. Ama niye objektif bakıyoruz, şey bakıyoruz, doğru mu?
0: Doğru. Ya ben öyle düşünüyorum yani sizin bu, gibi o da.
1: Yani bunun için hakemleri bırakalım. Geçen sene belki takip ediyorsun, City Arsenal maç oyunu, öyle bir hata yapıldı ki maçta. Tamam, hatırlamıyorum. Maç bir dakika itiraz edilmedi ya.
0: Mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Madem konu öyle açıldı. Galatasaray'ın benzetildiği takım üst üste şampiyon.

Yaşayan Bayern Münih. Biz de Bayern Münih olacağız bu ligin falan gibi 10 sene 11 12 ya. Sene şampiyon oldu ya. Mesela Bayern Münih şu an baktım ligde 4. sırada 3 hafta sonrasında 7 puan alıp evet.

0: sen nasıl Galatasaraylısın falan. Ama sağlıklı bakacaksın şampiyon. Ama burada Fenerbahçe lehine, aksın lehine şampiyon, sağlıklı Fenerbahçeli de çıkacak. Beşiktaş diyecek ki böyle böyle diyecek kardeşim. Böyle böyle ortayı bulup futbola odaklanmamız lazım. Bak dikkat ediyorsanız iyice Türkiye'de birbirimizi yeniyoruz ediyoruz ayrı konu. Ama Avrupa'da kalitemiz düştü. Düştü ya. Yani artık üçüncü turları oynuyoruz falan filan. Yani ve şu kadrolar ama bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadrolu 300-350 milyon eurolardan bahsediliyor.
1: Valla 18 doğru yıl değil. Sonra mı 20 küsür yıl sonra mı iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, düşünün yani.
0: Tamam, ne güzel, ne güzel. İşte bunun tadını çıkarıp bunu daha iyi şey yaparız.
1: Yani şunu demek isterdim ben. 3 yıl sonra tekrar böyle bir şey oldu. 4 yıl, hadi 4 yıl sonra tekrar iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde falan demek isterim yani ben. O istikrarımız evet, olması lazım.
0: Bu kendimizi futbola vererek, futbolumuzu geliştirerek, kaliteli transferlere bak. Bak az yıl bir daha sorayım. Aziz Yıldırım'ı severiz sevmeyiz. Ama Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde kalite. Aziz Yıldırım bak geldi daha kafadan elini Greenwood yaptı. Ondan sonra belki Lukaku doğrudur değildir falan. Daha da belki transfer. Bak böyle kaliteli transferler yapmamız lazım. Son 20 yılda alınan ya haydi futbolcuları inan ki ülke ekonomisini etkiler ya. Milyar Eurolar gitti ya.
1: Ya şöyle söyleyeceğim size.
0: Ama
1: bak bu bir riskti. Bu bir riskti. Her şeyi çok güzeldi şuraya kadar. Lukaku'ya kadar her şey güzeldi. Lukaku transferi bence biraz zorunluluktan mı oldu acaba? Mesela Vlahovic Fenerbahçe'ye olabilir miydi? Öyle imkanlar. Leao'yu Fenerbahçe alabilir miydi mesela? Biraz o açılardan da bakmak lazım.
0: Yani bak
1: Kante'yi almak zorunda mıydı o dönem falan gibi evet, bir sürü şey söyleyebilirim.
0: Belki ironi yapıyorum. Gittemez Serdar Adalı mesela ya da şartı. Beşiktaş ne yaptı? Şeyi getirdi. Bloğuç'u getirdi. Galatasaray Leo'yu getirdi. Ne oldu? Kaliteyi getiriyor Doğan Bey.
1: Doğru tabii canım. Sen yaptıkça yani ben yapmak mu zorunda kalıyorum. Aslında biraz ekonomik anlamda daha sıkıntılı. Atın ölümü arpadan olsuna dönüyor ama o da biraz yanlış
0: Beşiktaş, Beşiktaş Şampiyonu Ligi'nde Kemal Güneş'in neydi Bozan Başkan, şimdi unuttum adını. Vizyonlu bir başkanımız vardı. Şam Güneş o.
1: Fikret Orman.
0: Eleme yenilmeden şeye çıktı ya.
1: Fikret Orman.
0: O golcüleri. Ha Fikret Orman. Vizyonlu bak. O zaman hep bunlar kaliteye getiriyordu. O zaman Schneider'ler, Drogba'lar falan. Ama şimdi bakıyorsun. Yani hiç ardını durdurmamız adamlara 10'ar milyon euro. Bunlar milyon bunlar yani bizim paramıza, kulüplerimizin parasına yazık. O kulübe siz daha iyi bilirsiniz, taraftarı daha iyi bilirsiniz. O insanlar inanır mısın? Tribüne gelen insanlar belki yemeğinden, çocuğun şeyinden kesip gelmemesi lazım bana göre ama adam ona bir şey anlatamazsın. Oraya gelip maç seyrediyor. Beşiktaş kulübüne, Galatasaray kulübüne, Fenerbahçe kulübüne gelir olsun diye şey yapıyor, kombine alıyor, şey yapıyor.
1: Peki, çok telefon var. Teşekkür ediyorum. Aynı tamam. Konular üzerinde kusura konuşuyoruz. Sağ olun. Estağfurullah.
0: Ne kusur. İyi yayınlar Doğan Bey.
1: Eyvallah. İyi sağ yayınlar. Olun. Sizlerle iyi yayınlar tamam. Oluyor. Güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Tamam. 40-63. Tamam. Sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz.
2: Ben sizi aradım bir Fenerbahçeli olarak. Sizin daha böyle objektif bakacağınızı düşünerek aradım. Şimdi Fenerbahçe'nin başına...
1: Bu arada araç da şeritten çıkınca markası da belli oluyor çıkardığı sesten dolayı.
2: Anladım, reklam almıyoruz. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldiğinde ilk teknik direktör adayı Aykut Kocaman'ken İsmail Kartal'ı getirmesi... Zaten yanlış anlamayın, teşviklerde almaz. Birazcık bana istetme gibi geldi. Hadi istetmeyi de kabul ettik, gönlümüze bağrımıza bastık bizden dedi. Kendisi de çıktı. Dedi ki benim 99 puanlık bir başarım var dedi. Bu başarı inkar edilemez, benim şampiyonluk elimden alındı dedi. Buna da inandık. Hatta inanmaya da devam ettik. Bu sefer lig başladı. 5 haftada 8 puan kaybı var. Ben dönüp diyorum ki bu sefer... Sayın İsmail Kartal, siz 99 puanla şampiyon olmadınız mı sizin? Bayağı iyi donanımınız olması lazım. O zaman İsmail Kartal'ın bana şunu demesi lazım. Bugünkü kadroyla bugünkü kadro aynı değil. Ha edince öyle Tadiş zamanında yapıyorsan o zaman demek ki antrenör olarak iyi değilsin. Kadro iyiymiş. Bu sefer kadro yapılanman yanlış. Her iki halükarda ipin ucu sana gelip bağlanıyor. Şimdi sen kalkıp da ikide birde ben İşte istifa ediyorum falan değil. Zaten eline koz da geçti. Şimdi kim ne diyebilir ona? Yarın gidip başkanı da desek İsmail Bünal. Ya ben zaten bırakıp gittim, beni zorla getirdin diyecek. Oradan da kurtuluşumuz yok. Şimdi ben kendim

0: 65 yaşındayım. 30-35 sene futbol oynadım. Hala da seyrediyorum. Ben şimdi bir maçta benim Ederson dünyanın en iyi kalecisi. En çok duyduğum isim Ederson, Skriniar, Ake. Ben bunlarla mı oynayacağım? Kante'yi seyredin ya, açın televizyonu bir. İsmail Kartal da seyretsin. Kante 4-3 pozisyonda giderken geri döndü. Geri dönüşü kendisinden değil, ona verilen bir talimat var. Biz olgun atak yapalım. Oyunu sete döndürelim. Top bizde kalsın. Böyle bir mantık mı var ya? Greenwood artık oynamıyor adam. Eli belinde. Allah'ım diyor, ben nereden düştüm buraya diyor. Biz nereden nereye geldik? Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla hakemler falan hiç gitmeye gerek yok. Öncelik bunları bir önümüze koyup bakalım. Bunların içinden nereye çıkacağız onu bir görelim. Maçta benim geri dörtlü en az 500 kere ismi telaffuz ediliyor. Vedat Muriç'e, Greenwood'a 5 tane 3 tane ya top geliyor ya gelmiyor. Zaten Kerem Allah'lık verme sen dahi. Ben halı saha maçına davet etmem. Adam her hafta oynuyor. Milliyetçilik var. Bilemiyorum. Bekleyenlerin de fazla vaktini almak istemiyorum. Sizlere iyi günler diliyorum.
1: Estağfurullah. Gidiyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ettim size. Diğer telefonları hızlı geçiyorum. 35.06 sana da günaydın.
2: Oğuz abi merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Seni sormalı.
2: Teşekkür ederim, bizler deyiz abi. İşinizde gücümüzdeyiz. Abi İstanbul'dan arıyorum ben, Galatasaray taraftarıyım.
1: Hoş geldin.
2: Severek dinliyoruz. Abi senin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani konuyla alakası yok ama. Yani bu Cem Yılmaz tavrım var ya, inanılmaz hoşuma gidiyor abi. Esprilerin falan.
1: Eyvallah, sağ ol.
2: Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak hep şunu söylüyorum. Okan hocayı herkes eleştiriyor, işte şöyle yaptı böyle yaptı, yani bu adam daha ne yapabilir, aklım almıyor yani, öyle söyleyeyim abi. Yani günün sonunda bu adamlar bir bütçe ayarlıyor, bunu veriyor insanlara, günün sonunda da bir futbolcular geliyor burada, bir hepimiz bunları izliyoruz, seyrediyoruz. Günün sonunda şimdi Leroy Sané mesela, örnek veriyorum abi, izliyorum abi, beni çıldırtıyor. Normal şartlarda bu adam yani Arabistan ligine gelmiş gibi, yani parayı alıyor yatıyor bunlar, öyle söyleyeyim. Hı hı. Şimdi buna ne yapsın, bir para verilmiş, bu kovsa kovamaz. Dikkat edin abi, Fenerbahçe'de de Greenwood, ne bileyim ilerleyen dönemlerde inşallah şey öyle olmaz. Portekiz'de gelen futbolcunun adı neydi, onu unuttum.
1: Leo mu, kim?
2: Leo, evet. Yani inşallah öyle olmaz. Yani biz bir Arabistan ligi değiliz abi. Yani bu Türkiye'nin verilen bu paralar hepsi milli servet yani, baktığın zaman.
1: Ama Osimhen niye öyle yani olmuyor? Osimhen niye öyle olmuyor? Nasıl abi? Osimhen niye öyle olmuyor?
2: Abi Osimhen yani dünya üzeri bir karakter bana sorarsan. Yani bunu hepimiz görüyoruz zaten.
1: Hani parantez içinde söyleyeyim mi sana ben? Osimhen rahatsız biraz değil mi?
2: Abi kesinlikle. Kesinlikle. Adam,
1: ya bir adam yani Eskişehir maçında da aynı performans sergiliyor. Rakip Juventus olunca da aynı performans sergiliyor yani.
2: Kesinlikle abi. Yani adam başka bir karakter. Yani böyle hani şey deriz ya, biz inancımız gereğidir. Tam böyle işimi yapacağım. Müslüman adamım, düzgün adamım, karakterliyim. Tam öyle bir durum yani. Öyle söyleyeyim. Mesela yıllar önce de Hoydonk diye bir adam vardı. Yani o da öyleydi biliyorsun abi. Yani
1: ben kayıt için de aynısını söylerim Fenerbahçe'de. Bu arada Mario Gomez kesinlikle için de aynısını abi söylerim. Ya da ne bileyim.
2: Kesinlikle.
1: Vegos için bile söylerim.
2: Abi zaten yani İşim gereği ben de yurt dışına gidip geliyorum. Yani ihracatla uğraşıyorum. Şöyle söyleyeyim abi, oradaki insanlar öncelikle işine saygı duyuyor. Kendine saygı duyuyor. Ama bizim ülkemizde maalesef sürekli bir kargaşa, kaos isteniyor. Yani gariptir. Bize artık bu yapışmış abi, öyle söyleyeyim. Yani biz mutluluğun içinde bile ulan nasıl huzursuz oluruz dayız yani, öyle söyleyeyim. Ya garip mi abi bilmiyorum ama evet, seni dinlemekten keyif alıyorum abi.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: İşin gücü rast gelsin abi, insanların da vaktini almayın.
1: Hepimiz için
2: abi.
1: Sağ olun, eksik olmayın. 87-32 günaydın.
3: Günaydın. Sevgili Doğan Öncel, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
3: Benim de birkaç söyleyeceğim bir şey var ama beni söylediklerinin sonunda beni onaylarsanız ben çok mutlu olacağım. Duygularım kapanacak böyle.
1: Şimdi sen istedin diye onaylayamayacağım ama eğer kafamız eserse şey yaparız. Uygun bunu gelirse bize onaylarız.
3: Şuna istinaden söylüyorum. Bizim buradaki söyleyeceklerim bizim memnuniyetsiz Galatasaray taraftarına yönelik. Şimdi beni onaylarsanız çok sevinirim. İşin esprisi. Okan Buruk 4 sene bu ligde üst üste şampiyon oldu mu? Oldu. Okan Buruk yönetilmesi güç olan yıldızları 4 senedir yönetiyor mu? Evet. Yönetiyor. Yani bunun örneği Icardi'dir. Icardi gibi sorunlu oyuncunun Türkiye'ye gelmiş, yani sanmıyorum o kariyerde sorunlu oyuncu. Adam izin veriyor o konuda, gidiyor şeye, Arjantin'e, şuraya buraya geziyor, geliyor gollerini atıyor. 2 sene gol kralı oldu.
1: Evet.
3: 2 sene Galatasaray'ın direkt şampiyonluğunda direkt etkisi
1: süreci
3: oldu.
1: Süreci biliyoruz, Icardi demeniz yeterli zaten orada hepsini.
3: Bu yıldızları yönetme kabiliyetidir. Şimdi bizim Türkiye'ye gelen futbolcuların genelde yıldızlardan bahseden egoları çok yüksek. Egoların çok yüksek olduğu için bunları gerçekten yönetmek bir meziyet.
1: Bu arada her isim için söyleyemem. Mesela Salah'ın egosunun olduğunu düşünmüyorum. Kante'nin egosu olduğunu düşünmüyorum mesela. Yıldız oyuncu bazında. Genel anlamda söylersen katılırım.
3: Aha, genel söylüyorum ben.
1: Ama şu an sorunları olan futbolcular ya, hani Trabzon'da bir Salah problemi varmış gibi gözüküyor ama bu Salah'tan kaynaklanmıyor. Yani kişisel anlamda değil. Kante'nin de problemi olabilir. Gendouzi ile oynarken işte 3 kişiyle 4 kişiyle savunmada bilmem ne falan, bu kişiliğiyle değil. O yüzden söylüyorum.
3: Tabii ki istisnaları kaydıyı bozmaz.
1: Belki Greenwood desem bir ihtimal diyebilirim mesela, acaba öyle mi diye.
3: Ya John Duran geçen sene Fenerbahçe'yi yönetemedi. Doğru mudur?
1: Evet. En-Nesri'yi aynı şekilde diyebilirsin buna. Evet.
3: Keza El-Nesri'yi diyebiliriz. Keza Beşiktaş'a geçiyor. Rafa Silva, Sergen Yalçın.
1: Sen Ziyech Zaha diyebilirsin bir Galatasaraylıysan.
3: Diyelim ama şimdi verim, şöyle bir artımız var. Verim alamadığımız zaman tak yolluyoruz. Paket yapıp hemen iade tarzı.
1: Beğenmediğin ürünü 20 gün içerisinde iade durumu oluyor. Evet.
3: Şimdi ben buradan bizim Galatasaray taraftarına söylüyorum. 4 senedir bu adam şampiyon oluyor. 4 sene bir kırmadığı rekor kalmadı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalin kapısından döndük. Ya aynı pozisyonda aynı hoca Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın başında olsaydı, o hocaya Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı nasıl değer verirdi? Bizim çok bilmiş taraftar grubumuz.
1: Ya bu sadece Galatasaray'ın içinde bir problem gibi bakmayalım. Bak, bu Fenerbahçe'de olsaydı heykeli dikilirdi kısmına da katılmıyorum. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Başarısızlığı, ya daha doğrusu başarıyı da hazmedemeyen var camialarda. Şöyle bakıyor. Ben niye bu takımın başında değilim? Bu kadro niye ben yönetemedim? Ben niye burada yönetici değilim? Bu başkana denk gelmemeliydi bu. Anlatabiliyor muyum? Net örneklerini verdim size yani.
3: Şimdi bu sizin saydıklarınız dışarıda kalanlar. Bizler izleyici olarak dışarıda kalanlarla bizim işimiz yok. Dışarıda kalan yönetici, dışarıda kalan teknik direktör diyebilir ki ben neden yönetimde diyebilirim. Bu beni ilgilendirmiyor. Dışarıda kalan teknik direktör diyebilir ki ya keşke şu Galatasaray kadrosu bende olsaydı. Bu yine beni ilgilendirmiyor. Okan Buruk başarısız olur. Hocam teşekkür ederiz. Arda Hocam gel hemen buraya deriz, başlarız. Şimdi Bir Galatasaray taraftarı ne istiyorsunuz da anlamadım. Şaşkınlıkla bizim taraftarı izliyorum ben. Tamam, Dursun Başkan'ın son dönem itibariyle transferde yavaş kaldı. Elinin çok zayıf kaldı. Leo olmasaydı ortalık yangın yeriydi. Eyvallah, ama sonuç olarak işler yaptım, bu adam yaptı. Devam ediyor da ediyor. Ya bekledim arkadaş. 5. hafta ligde bir puanla gideriz. Tamam. Ya ne istiyorsun? Yani ben bizim taraftarı çözmekte çok güçlük çekiyorum. Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam bilmiyorum, herhalde hastaneler, psikologlar dolup taşardı biz Galatasaray taraftarıyla. Anlamıyorum ya. Sistemin bu yönde beni de onayladınız.
1: Ha, onayladım ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizde de şöyle, hani camianın içinde de biraz böyle geri planda kalmış, gücünü kaybetmiş ya da daha önce çok güçlü olan bazı yöneticilerin de belli medya mensupları üzerinde etkileri var. Onların yazmaları, çizmeleri de camiada taraftarın bir kısmını etkiliyor.
3: Ya etkiliyor mutlaka.
1: Yani takip ettiğin, izlediğin YouTube kanalının etkisi altında çok fazla kalıyorsun diyebilirim ben burada belli taraftarlara.
3: Kesinlikle ben de kalıyorum. Bak, ben sağduyulu yaklaşmama rağmen ben de kalıyorum. Örnek sizin program konunuz aynı zamanda Ali Naci Bey. Ya dedi, John Duran dedi Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Gel dedi mi gelecek. 4 milyon imza atacağız. Şurada verdi gazı bize, verdi gazı. Günün sonunda ya işte o John Duran sorumluydu. Okan Buruk John Duran'ı istemedi falan gibi. Ben bunu yemedim yani. Ali Naci Bey'e ateş tutuldum ben yani. Kardeşim ya, bir şey atıyorsanız ortaya.
1: Sebebi beni tatmin etmeli diyorsun yani.
3: Kesinlikle. John Duran mesela tamam sorunlu ama kardeşim biz tedavi veriyoruz. John Duran'dan çok güzel verim alabilirdik şeyin arkasında, Osimhen'in arkasında baktığın zaman. Bitiricilik, adam hırslı, adam kendini motive ettikten sonra biz ondan çok çok verim alabilirdik. Adamı önce güzelleme yaptılar. Yağlama, yıkama, cilalama, boya, sonra tukaka yaptılar. Ben buna karşıyım. Bu bilgiye karşıyım ben ya. Kusura bakmayın. Konumuzda da pazar günü bunu aynen dinleyici böyle böyle diyor. Letirseniz sevinirim yani. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 53-31 sana da günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
4: Size bu şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim.
1: Estağfurullah.
4: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ya Fenerbahçe'nin daha önce de yayınımıza bağlanmıştım. Fenerbahçe'nin sezona İsmail'le başlaması büyük bir hataydı. İsmail'in de, İsmail Kartal'ın da, İsmail Hoca'nın da görevi kabul etmesi bir o kadar büyük hataydı. Çünkü kararlarını, yani ben alacağı kararlara da çok inanmıyorum. İyi hoca olduğunu da düşünmüyorum. Buna rağmen alacağı yanlış da olsa kararları yönetim müdahalesi olacaktı. Yönetimin müdahalesi olacak. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor geliyor. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
4: Yönetimin müdahalesi olacaktı. Yönetim de burada çok egolu davrandı. Yani her şeye ben müdahale ederim diye. Benim için Fenerbahçe'nin bütün damarlarını, bütün karakterini, Türkiye Ligi'nin bütün oynanan futbolundan veyahut da mücadelesinin gerçekten damarlarına kadar bilen Aykut Hoca'nın gelmesi. Yani şöyle düşünüyorum, Aykut Hoca gelseydi Fenerbahçe şu 5 maçtan 4 galibiyet alsaydı, 1 beraberlik alsaydı, bugün taraftarlarımız ya kardeşim biz sıkıcı futbol istemiyoruz, iyi futbol istiyoruz. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir şampiyonluk, Fenerbahçe'nin sezona başlaması. Buradan eleştiri olacaktı. İkincisi, ben Talişka'nın geçen seneden itibaren zaten Fenerbahçe'de gitmesini istiyordum. Çünkü takımı 10 kişi oynatıyordu. Gerçekten kolay maçlarda gol attığını düşünüyorum. Oyunun içinde hiç olmadığını. Bugün de Talişka neden gitti? Sorun Talişka değil ki. Talişka gitmeseydi de Fenerbahçe bu sıkıntıyı yaşayacaktı. Sorun Fenerbahçe'nin uyumlu, güçlü kadro yaratamaması. Fenerbahçe'nin kopuk kopuk oynaması. Fenerbahçe'nin şu mantıktan kurtulması lazım. Hücum futbolu diye bir saçmalık var. Böyle bir şey yok. Biz bunu İspanya Dünya Kupası'nda gördük. İspanya'ya hücumcu takım diyemeyiz. Savunmacı takım da diyemeyiz. İkisini bir arada yapan takım. Topu kaptırdığı anda 6 saniyede, 8 saniyede alıp pas oyunuyla.
1: Aynı Beşiktaş'tan hemen bahsediyorsunuz. Böyle gaza geldim ben de bir an.
4: Efendim, anlamadım.
1: Aynı Beşiktaş'tan bahsediyorsunuz dedim. Gaza geldim bir an dedim.
4: İspanya'da. Beşiktaş da şu anda 8 saniyede topu kapıyor. Beşiktaş da hücumcu takım değil. Yani biz
1: nasıl
4: bizim
1: değil?
4: Fenerbahçe taraftarları kadar
1: geldikten sonra bir hücumcu takım oldu canım.
4: Şöyle
1: stoperleri orta sahada takımı falan duruyor artık yani.
4: Tabii ki o da savunma oluyor. Rakipten topu kapıyorlar. Yani. Orta sahada olduğu zaman rakipten oradan topu kapıyorlar. Bu da bir nevi savunma olur. Hmm. Ondan sonra hücuma geçerler. İleride de savunma yaparlar. Rakipten topu kaparlar. Yani bu bizde şöyle bir şey var. 5-6 tane hücum oyuncusu koy. Beşiktaş doğru yapılanma yaptı. 5-6 tane hücum oyuncusuyla başla. Hücum oyuncusu hücum oynayalım. Böyle bir şey yok. Bunu şöyle söyleyeyim. Dış etkenlerden çok ben büyük çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarının, özellikle sosyal medyada ve tribünde Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Yani bugün Talişka güzellemesi yapılıyor. Talişka da olsa fark etmeyecek. Yani Talişka olsa Fenerbahçe 10 kişi oynayacak. El Nesli'yi yerden yere vurduk. Gerçekten El Nesli'yle de 10 kişi oynuyorduk.
1: Ya Talişka olsaydı bence şöyle olacaktı. Şimdi mışlar mışlar müşlerle ilerliyoruz ama Talişka kalsaydı, evet, bu skorlar olsaydı, baba Lukaku varken Talişka'yı niye oynatıyorsun olacaktı. Ondan sonra Talişka oynamayınca Lukaku, abi Talişka'yı niye oynatmıyorsun? Yani bir şeyden mutlu olunmayacaktı. Başarı olunmayınca eleştiri birine kayabiliyor çünkü.
4: Gençler Birliği maçında Talişka'yla başladık. Bir gol atmıştı ama sahanın içinde hiç yoktu. O da Fenerbahçe Kulübü Gençler Birliği'yle oynuyor. Tabii ki pozisyona girecektin. Boş bir pozisyonda. Burada bunun içinde hiçbir, yani 2'ye 1 var. Sadece 90 dakika bekliyoruz. Onun bir top gelsin vursun. Fenerbahçe'de bu lükse sahip. Fenerbahçe'de bu lüksü kimse yaşayamaz. Yani Fenerbahçe'nin taraftarlarının, ben Fenerbahçe'ye inanılmaz son 10

0: 12 yıldır Fenerbahçe'ye inanılmaz zarar verdiğini, büyük taraftarlar, hani büyük çoğunluğunun inanılmaz zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü her sezon başı, ya Tedesco'dan bahsettik, Tedesco'yu alkışladık. Tedesco giderken İtalya'da mağlubiyet almaları benim umurumda değil, olabilir. Ama geçen sene Tedesco Fenerbahçe şampiyonluğu bir numaralı kaçırtan adamdır. Kasımpaşa maçı, bugün Tedesco'yu konuşanlar Aykut'un konuşmaktan ne bileyim yani, bir ön yargı var, Aykut'u konuşamıyorlar. Tedesco geçen sene Kasımpaşa'ya, Karagümrük'e, Antalya'ya kaybettiğimiz puanlara bakın, hep Tedesco'nun hatası ve şampiyonluğu vermemizin en büyük nedenlerinden biri. Bu sene de, bu seneye de dönüyorum. İsmail Kartal gerçekten bana göre Türkiye Ligi'nde 18 takım var. 18 takımda bana göre en yetersiz hoca. Yani bunu bütün Anadolu takımlarının hocalarına da katabilirim. En yetersiz hoca, çünkü güven vermiyor. Panik halinde, istifa etmesinin nedeni de oydu. Bu kadar zayıf hocanın da hani sezon başında başkan beni aradı, geldi. Ya böyle bir şey yok. Geldiysen doğru karar alamazsın. Aldırtmazlar. Ben gene tekrar söylüyorum, yetersiz hoca, alacağı kararlara da çok inanmıyorum. Fenerbahçe 99 puan toplarken de zaten lig fazla maç oynanmıştı. Normalde 3 takım mı fazla vardı Süper Lig'de? Yani 5-6 maç fazla oynanmıştı diye hatırlıyorum. O sene de Dzeko gibi bizim tarihimize gelmiş geçmiş en iyi santraforlardan biri oynuyordu. Tadic gibi, onları da tukaka ettik ve onları bir plaket vermeden adamları çay ocağından gönderdik. Ve o gün futbola gerçekçi bakan Aykut hocamız da bunlar gittikten sonra değeri anlaşılacak demişti. Yani futbol öngörüsü budur. Futbol gerçekçiliği budur. Fenerbahçe 5 maç oynasaydı Aykut hoca olsaydı 1-0 1-0 son maçımızda berabere bitseydi Beşiktaş maçımız, gene yerden yere vurulacağını düşünüyordum.
1: Peki. Fenerbahçe'nin çok telefonumuz ihtiyacı, var. Şu, hemen
0: son
1: toparlayalım.
0: Şunu söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyacı galibiyet almaktır. 1-0, 2-1 veyahut da 3-1 bir şampiyonluktur. Kaldı ki Aykut Hoca'nın çalıştırdığı takım da rakiplerinden fazla gol atmıştı. Ben buna da anlamıyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Size de iyi günler diliyorum. Eksik olmayın. 83-83 günaydın.
2: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Merhaba, ben Galatasaray taraftarıyım ve aşırı mutsuzum. Mutsuz olmamın da sebebi şu, Fenerbahçeliler bir uyanış içerisinde. Normalde böyle olmuyordu, sürekli hakemi suçluyorlardı, federasyonu suçluyorlardı. Ama şimdi kendi işlerinde İsmail Kartal'ı eleştirmeye başladılar. Aziz Yıldırım'ın transfer politikalarını eleştirmeye başladılar ve bu konudan gerçekten aşırı mutsuzum. Gerçek Fenerbahçeli İsmail Kartal'ı sonuna kadar destekliyorum çünkü saha zemininden ve hakemlerden başka bir şey konuşmadığı için gerçek Fenerbahçeli odur. Gerçek Fenerbahçeli böyle olmalıdır bence. Yıllardır kadroları kötü. Galatasaray'la yarışamıyorlar. Ondan dolayı aslında kaybediyorlar ama tabii bunu hiç göz önünde bulundurmadıkları için biz çok rahattık. Gerçekten bu yanlıştan aşırı rahatsızım, onu dile getirmek istedim.
1: Peki, adınızın ironi olduğunu düşünüyorum yapmış olduğunuz konuşmalardan dolayı, size Bay İroni diyorum.
2: Yani. Gerçekten Okan Buruk'a da tam destek vermesi lazım bütün Galatasaraylıların. Böyle baskın oyun ve böylesine 4 sene üst üste bu psikolojiyi kaldırabilecek.
1: Peki, sen bir Galatasaraylısın, Okan Buruk'a destek sonuna evet. kadar diyorsun da Okan Hoca'nın şimdi bir dokunuşları var. Mesela örnek veriyorum sana. Singo ile galiba yollar ayrıldı. Ayrılmak üzere. Tamamen gözden çıkarılmış gibi gözüküyor. Sane ile ve Barış'la birebir görüşme yapacak. Sen bir Galatasaraylı olarak sağ kanatta kimi görmek istiyorsun?
2: Ben maç değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen Sane oynamalı veya tamamen Barış oynamalı demiyorum ama kilitlenen maçlarda Barış'ın artık sağa çekip çizgi inecek ve eğer sağ kanatta oynarsa veya solda oynarsa sağına çekip şut çekmeye çalışacağını herkes biliyor. Hı hı. Ondan dolayı da çok rahat önlem alıyorlar. Sane daha sürpriz bir hareketler yapıyor. Ondan dolayı savunmanın dinamiğini bozabiliyor.
1: Şimdi rakip Deniz takımı. De var bir taraftan. Deniz'i düşününce mesela artık Barış'ı biraz kızağa çekmek durumunda ve yedek kulübesinde oturtmak döneminin geldiğini kabul ediyor musun?
2: Ben kabul ediyorum çünkü yani şöyle, Barış gerçekten inanılmaz katkılar verdi. Son 3-4 şampiyonluğumuzda da çok iyi oynadı. Ama Barış'ın tabii fiziksel gücüyle oynayan bir oyuncu ve her sene 50 maç oynadığı için artık bir yorgunluk seziliyor bence. Ya ben seziyorum oynadığında. Yanlış kararlar alabiliyor son dokunuşlarında, son hareketlerde. Ondan dolayı Barış'ın aslında bir rotasyon oyuncusu olsa bir süre en azından, 60'tan sonra yorulan rakibe karşı çok daha etkili olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Teşekkür ettim. Sağ olun size de. Senin gibi düşünen Galatasaraylılarda adam doğru konuşuyor demiştir. Ya da hadi o da sen de Galatasaraylı mısın diye de eleştiren bile çıkabilir yani. Çünkü kimseyi mutlu etmek
2: mümkün değil. Tabii ki bu zaten bizim futbol iklimimizin doğasında var. Yani her şeyi eleştireceğiz. Okan Buruk 4 sene şampiyon oluyor, eleştiriyor. Fatih Terim'i bile kaç kere kovduk işte biz.
1: Düşün yani. Yani
2: düşünün.
1: Böyle.
2: Böyle bir iklimde yaşıyoruz.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. 32-36 size de günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve biz Fenerbahçeli olarak ne zaman gerçekle yüzleşeceğiz? İnanın bunu çok merak ediyorum.
1: Az önce söyledi Galatasaraylı arkadaş, ben biraz tedirgin oluyorum dedi. Bak, İsmail Kartal'da hata olduğunu, kadroda yanlışlıklar olduğunu, transfer politikasının tam anlamıyla yapılamadığını Fenerbahçe öğrendi. Ben bir Galatasaraylı olarak bundan rahatsız oluyorum dedi az önceki arkadaş.
3: Yok abi, o arkadaş kendince Fenerbahçe ile takılıyor, makara yapmaya çalışıyor. Konunun ben bu eksende olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yıllardır bir Galatasaray'la terminolojik anlamda söylüyorum, bir it dalaşı içerisinde gidiyor bunu. Hakemlerle bağlantılı bir şekilde Galatasaray hakem ekseninde yıllardır bocalayıp duruyor. Yani kardeşim, bir kendine de baktın ya. Galatasaray'la niye uğraşıyorsun? Hakem, tamam, hakem faktörü olabilir. Sadece 99 puanlık senenin dışında, ona da geçmişe mazi diyorlar. Hakem faktörünün bu kadar belirleyici olduğunu ben düşünmüyorum. Ya Galatasaray'a bakıyorum, onun maçlarını izliyorum. İnanın kötü oynadığı, mağlup olduğu maçta dahi karşı rakipleri öyle domine ediyor, öyle oyunu yiyor, ezilmiyor ya. Ezildiğini, ben Galatasaray'ın ezile ezile bir puan kaybettiğini öyle çok hatırlamıyorum. Ama Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, bir oyun yok. Abi ben bir oyun görmüyorum ya. Yemin ederim, kabız ola ola maç izliyorum. Bu şekilde, bu oyunla maç kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Yıllardır aynı şekilde geliyoruz. Bir oyun ortaya koyduğumuz son 8 senede, 9 senede oyunumuz yok. Hala tutturmuşuz. İşte Gençler Birliği maçındaki verilmeyen penaltı, ondan sonra diğer maçta verilmeyen kırmızı kart, şu bu. Gençler Birliği maçında penaltı verilseydi ne olacaktı? Oyun mu düzelecekti? Antep'teki direkler, son dakika Greenwood'un vurduğu şut, serbest vuruşlar, gol olsa ne olacaktı? Sorunlarımız yok mu olacaktı? Ya da oyunumuz mükemmel mi hale gelecekti?
1: Değişen çok fazla bir şey olmayacaktı aslında. Tabii böyle yorumları taraftardan ya da dinleyiciden alınca bir yerde tıkalı kalıyor. Biz hani öylesine kendi aramızda konuşuyormuşuz gibi oluyor ama bunları tabii oynayan isimlerden, bu işi yapan isimlerden duyunca, dinleyince, aa bak benim gibi düşünüyor dediğimizde daha çok keyif alıyoruz. Onlardan bir tanesi yanımda. İbrahim Yavuz, çok yorumlarına hayran olduğum isimlerden bir tanesidir. İbo, hoş geldin. Şimdi şöyle bir gerçek var ki, az önce dinleyicimiz de söylüyor. Okan Hoca'nın istifasına anlam veremiyorum diyenler, sorun İsmail Hoca'da değil diyenler, bunun bir artık tamamen kronik bir rahatsızlık haline geldiğini düşünenler var. Bir şeyden mutsuz olmamak adına bir suçlu arama durumu. Yani çok mutlu olunca da bizde şey var ya, hani başımıza kesin bir şey gelecekti. Yani Galatasaray'da da şöyle bir şey var abi. 4 yıl olduk ya, acaba olamayacağız, değişmesi lazım bir şeyin durumu, anladın mı? Ondan sonra olabiliriz gibi bir hastalık var. Bu arada teşekkür ediyorum size. En son kimle görüşüyorduk? 32-36 ile. Sağ olun.
3: Rica ederim. Ne demek? İbrahim Bey'i de ben çok canım sıkılarak dinlediğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekleri söylüyor. dost. Ben de bir Galatasaraylı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin bir dostu olduğunu düşünüyorum. Dost olarak acı söylüyor, doğruyu söylüyor. Sürekli

0: olarak oyun diyor. Oyuncuya takılmayın diyor. Kaliska, Tedesco bunlara takılmayın. Ortaya bir oyun koyun diyor. Ama biz hala gidiyoruz. Farklı noktalarda sorunu aradığımız için bir adım ileri gidemiyoruz. Dönüp dolaşıp İbrahim Yavuz'u suçluyoruz.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Buradan da selamlarımı iletiyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. İbo, şöyle bir şey var şimdi. Az önce altyazı geçti. Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir. Sen de o bünyede yorum yapıyorsun. Ertuğrul Doğan'ı konuk edecekler. Saat 12'de canlı yayında Trabzonspor Kulübü'nde yeni teknik adam Thomas Reis'in gelişiyle ilgili. Ben gerçekten elindeki kadroyu bir de Alman disiplini mantığıyla bakarsan severim. Alman hoca severim yani. Aynen. Hani o, çünkü profesyonellik deyince eşittir Almanya şeklinde yorumlayabilirim. Bir turnuva takımı, maç maç bakabilen, rakibi iyi analiz edebilen hocalar deyince Alman hocalar benim gözümde daha ön planda şimdi. Bir Portekizli gibi paraya ön veren, şey yön veren de değil yani. Aynen. Anladın mı? Aynen. Oradan bakıyorum şimdi. Doğru bir karar mı sana göre?
2: Ya şöyle abi, bir kere net plansız bir durum olduğu için doğruyu yanlışı çok tartışacak bir durum olduğuna açıkçası inanmıyorum.
1: Hoca da mı böyle biraz...
2: Çünkü, evet abi, yani Trabzonspor
1: akşam aslında, pazarı gibi mi, elde kalan bu var elimizdeki.
2: Bana öyle geliyor bu davranış. Çünkü hoca da Ludogorets'in teknik direktörüydü. Hı. Oradan buraya geldim. Trabzonspor aslında sezon başı teknik direktörle bir önceki sene bence şahane bir şey inşa etmişti. Şey de anlaşılabilir bir durum. Yani gençlerin gelişimine dokunup...
1: Fatih Tekke ve sisteminden bahsediyor.
2: Fatih Tekke ve sistemi gayet sağlıklıydı. Ama bir teknik direktörün değişim ve gelişimle alakalı değil mi? Bir planlaması olması lazım. Aslında
1: Sane gelmeseydi o devam eder miydi?
2: Ederdi diye düşünüyorum. Hı, tamam. Yani Salah'tan bahsediyorsun. Salah gelmeseydi. Ya yani yüksek ihtimal olurdu ama işte teknik direktör de aslında buna hazır değilmiş. Daha geldiği gün eğer bu oyuncular hoca gönderir diye ifade kullanıyorsan burada aslında gelişimle ilgili kendi eksiklerini de ortaya koyuyorsun ki en büyük problem aslında Trabzonspor'un Frankfurt maçı ile ilgili bir hazırlık maçı vardı. O gün de o maçı izledim. Maç sonu da hocanın şöyle bir açıklaması oldu. Bugün tamamen takımdan savunma yapmayı talep ettim dedi. Aslında bizim en büyük eksikliğimiz, hatta dedi, Avrupa'da sert maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Bunu görmek istedim dedi. Anlaşılabilir bir teknik direktörün sezon başı planlaması açısından. Ama esas tehlike şeydeydi. Devamında söylediklerindeydi. 3-0 mağlup oldular. Maçın tamamını izledim. Bu kadar kötü savunma yapan bir takım uzun zamandır izlememiştim. Hemen hemen her pozisyonda bloklar arası mesafeyi, savunmayı çok rahat kırdı Frankfurt. Hı hı. Ama hoca dedi ki şahane bir savunmaydı dedi. Çok da memnun oldum dedi. Bu bizi geliştirir dedi. İşte teknik direktör analizin ne kadar önemli olduğunu anlatan. O gün belki hazırlık maçı olduğu için insanlar çok fazla bununla ilgilenmedi. Çünkü Trabzonspor'un geçtiğimiz sezondan da temel sorunlarından biri işin savunma kısmıydı. Evet, hücumda Trabzonspor Salah yokken de şahane organizasyonlar çıkartıyordu. Ama işin takım savunması kısmı problemliydi. Trabzonspor bence orayı iyi analizledi. Devamında Salah gelince de bu sefer başka bir oyuna gitti. Tamamen oyuncuya teslim olan bir oyuna gitti. Salah varsa oyunu onun üzerinden kurarım. O da sağlıklı bir hadise.
1: Lider diyeyim. Bir oyuncuyu seviyor teknik adam olarak. Hatta Holse onun liderleri arasında yer alıyordu Samsun Spor'dayken. Muadil Maci ön plana çıkan oyuncuları, gol kralı olmuştu galiba. Kendi takımı içerisinde de en fazla gol atan. Emre Kılınç gibi de bir ismi güzel kullanıyordu joker anlamda. Evet. O da rahat hissediyordu kendini. Burada Trabzonspor'u da tabii düşününce Salah üzerinden oyun kurmak zorunda kalacak mı sence o da?
2: Yüksek ihtimal onun üzerinden inşa etmeye çalışacak. Çok anormal bir durum değil ama orada da problem şu. Şimdi yani bu tarz teknik direkt, ben mesela şeyin garanti ediyorum abi. Hoca Thomas Reis insani anlamda maç önü maç sonu şahane şeyler katacak Trabzonlulara. Yani hiç hakemden şikayet etmeyecek, oyuncu eksikliğinden şikayet etmeyecek,
1: yerel basını dinlemeyecek,
2: hiç kimseyle uğraşmayacak, bir şey anlatmaya çalışacak. Trabzonlular bunun ne kadarını
1: alır, bakacak,
2: evet, işine bakacak. Yani bu bence çok önemlidir yani. Ha, ondan sonraki süreçte o da kariyerinde ilk defa
1: ya ben Salah... bir futbolcu olarak mesela ne hissederdim mi çok bilmediğim için senden abi, o yüzden destek
2: ilgilenir.
1: İstedim.
2: Evet, oyuncu şununla ilgilenir abi. Oyuncu Thomas Salah üzerinde değerlendirelim. Thomas Reis diye biri var. O onun bilgisiyle ilgilenir abi. Hani bizde hep şeydir ya işte teknik direktör onun işte futbolculuk yeteneklerine bakar.
3: Kariyerine bakmayabilir belki Salah kariyerindeki kişiliğindeki bir adam da ilk antrenmanda mı çözer ne çalıştırıyor diye.
2: Ya antrenmanına bakar senin yani. Antrenmanda yaptıkların çok değerlidir. Sonra birebir oturduğumuzda anlattıkların çok

0: değerlidir. Şimdi abi oyun değişti. Artık antrenörlük tek başına teknik taktik bilgi yetmiyor. Hayat değişti.
1: Yanındaki ekibinle beraber
0: bir entelektüel birikimin olacak. Şimdi evet. Salah'la oturduğunda atıyorum işte o Arap tarihine, coğrafyasına dair bir şey anlatman lazım adama ya da İngiltere'de yaşadığın bir şeyle alakalı. Yani herifin bakış açısını değiştirmen lazım. Dinlemez o senin işte mesela Fatih Tekke'nin Zenit'te ben UEFA Kupası finali oynadım, kupayı aldım mı dinlemez, ilgilenmezler. Farklı şeyler söylemen lazım. Bizim evet. Bence teknik direktörlerin temel problemi o. O bu konuda çok ciddi olarak donanımlı bir insan olduğunu
1: sen oyuncu olarak bana dokunsun istersin diyorsun. Kesin. Ya da bir de bu arada kendini ona ispat etmek isteyen de bir oyuncu profili çıkacak ortaya değil mi?
0: Öyledir zaten. Yeni oyuncular biliyorsun hani dışarıda kalan oyuncular için yeni teknik direktör bir şanstır. Yeniden bir şanstır tabii. O işin içine atmaya çalışacak. Ama oyuncu şununla ilgilenir abi. Çok önemlidir. Hani liderlik üzerine çok fazla konuşuluyor. Hazır İsmail Kartal gündemi varken. Oyuncu söylediğinle ilgilenir abi. Mesela içeri girersin teknik direktör olarak. Dersin ki geridesindir. Arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dersin, tamam mı? Planlamayı anlatırsın. Ondan sonra sahada olan hadiseye bakar oyuncu. Bir daha döndüğünde yani o olayın sonunda yaşadıkları tecrübeden oyuncu bir daha içeri girip arkadaşlar bu maçı çeviriyoruz dediğinde o bir önceki deneyimi üzerinden değerlendirir. Şimdi bizde şey vardır ya mesela Ali Koç döneminde ne dedi Ali Koç? 7 sene boyunca her lig sonuna yaklaştığında Fenerbahçe şampiyon olacak dedi değil mi? Sürekli bunu dile getirdi. Bir yerden sonra inandırıcılığını kaybetti değil mi? Çünkü çok fazla aynı şeyi kullandın. Şimdi burada ben Thomas Reis'in ciddi anlamda oyunculara o durumdan katkısı olacağını düşünüyorum. Yani
1: ben mesela bek hastasıyımdır. Senin de mevkin sağ evet bekti. Oğlum. Ben mesela sol bek hastasıyımdır. Yani oyunun kaderini belirleyebilecek olan mevki olarak görüyorum. Çünkü çok sağ bek seyrettik iyi. Ama iyi bir sol bek seyredince tadından yenmiyor.
0: Onlar daha sol ayaklı oyuncular daha
1: klas oluyorlar ya şimdi sollar. Ki Trossard seyrederken mutlu oluyorum. Evet. Arkasından Rıdvan bile onunla daha güzel hale gelebiliyor diyorum. Çünkü evet, tamamlayıcı faktörler. Leao'nun arkasında Eleni seyrettiğimde daha mutlu olabiliyorum. Yerli bir oyuncu diye. Trabzon'da da Mustafa Melih mesela mutlu edenlerden bir tanesi.
0: Bence ben de aynı
1: çok
0: fikirdeyim.
1: Başarılı buluyorum ama Mustafa böyle düğünlerde şuursuzca koşturan çocuklar vardı ya, nereye koştuğu belli olmayan, o moda geçmeye başladı. Thomas Hoca sence düzeltir. Dokunur mu?
0: Bence düzeltir abi. Hatta hemen Zeki Yavru'dan örnek vereyim. Şimdi söyleyince evet, aklıma geldi. Zeki Yavru Samsun Spor'a gittiğinde aslında futbolculuk kariyerinde dibi görmüş. Başka bir antrenör.
1: O Sivas'taki havası kalmadı falan.
0: Tamamen Gençler Birliği falan derken yani artık senin Süper Lig'le ilgili bir şey yapma şansın ortadan kalktı ve geldin oraya deniyordu. O transfer yasağı olan Samsun Spor'a geldi.
1: Evet, tahta kapalıydı.
0: Evet, kapalı olduğu tahtadan aldı. Çok önemli bir oyuncu haline getirdi değil mi Zeki Yavru'yu? Yani sıradan bir oyuncuydu ve Zeki Yavru Samsun Spor'da aranan önemli oyuncu oldu. Hı hı. Şimdi bu önemlidir. Bu teknik direktör dokunuşudur. Öğretmiş ona. Gitmemesi gereken yerleri öğretmiş. Gitmesi gereken yerleri öğretmiş.
1: Çünkü orada disiplini ben mesela Engin Verel'den şunu duymuştum. İlk Almanya'ya transfer olduğunda Fenerbahçe'de yıkıp evet, geçiyor. Çok güçlü. Adam aldı mı vuruyor, ediyor, çırpıyor, yıkıyor. Evet. Güzeldi. Diyor ki ilk maça çıktım diyor. Asisti yaptım diyor, golü attım diyor. 20 dakika sonrasında oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Bir oyuncu değişikliği oldu diyor. Ben çıkıyorum. Nasıl çıkıyorum? Hocam her şeyi yaptım. Senden her şeyi istemedik ki. Mevkini yap sadece dedim diyor.
0: Ya onunla ilgili çok güzel bir Mehmet Topal'ın anlattığı Valencia'da bir hikaye vardı. Mehmet Topal dedi ki ya bir gün işte Valencia'da dedi sağ bekin dedi sürekli kademesine gidiyorum falan dedi. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum diyor. Bir baktım diyor devre arası sağ bek gelmiş demiş ki benim arkama gelip durma demiş, tamam mı? Bu da böyle
1: oğlum hani, ne oldu destek veriyorsun
0: lan hani ben sana yardım ediyorum falan. Dönmüş hemen bir arkadaşı ona çeviri yaparken demiş ki bak teknik direktörü gelmiş. Bak demiş senden istediğimiz bölgeni boşaltmamak. Sen bırak sağ bekin arkasına gitmek. Sen iyi bir şey yaptığını zannediyorsun ama sen gitmemen gereken yerlere gidiyorsun. Onun eksiğini açığını kapattığını düşünüyorsun
1: ama kapatacak?
0: Oyunun bütününde yanlış yapıyorsun. Kendi bölgeni boşaltıyorsun. Çünkü burada bize öyle öğrettiler ya abi. Ne dediler bize? Mesela bizim futbolcumuzda
1: biz ne iş olsa yaparız.
0: Koşmanın kötüsü olmaz dediler tabii bize mesela.
1: Koş.
0: Ya koşmanın kötüsü olmaz mı? Ha işte İsmail Kartal koşmanın kötüsü. Şu potansiyelde bir adam bir adım ileri gidemedi. Öğretemedin ona durması gereken yeri.
1: Yüksekten bahsediyorsun.
0: Çünkü böyle İsmail Yüksek'ten.
1: Kartal dedin.
0: Kartal mı?
1: Evet.
0: o kadar
1: çok
0: İsmail Kartal'ı size getiriyorsun.
1: Tahmin ettim
0: İsmail
1: ama
0: İsmail Yüksek. İsmail Kartal da koşmanın bence yani düşünce anlamında kötü.
1: Herkes koşsun istiyor.
0: Ya o da sonuçta
1: herkes Şimanski'ye
0: oraya yönlendiriyor. Yani çok önemlidir teknik direktör davranışı. Öğreti çok önemlidir. Burada bizim talebimiz ben de aynı fikirdeyim.
1: Ben bir oyuncu gözüyle bakıyorum.
0: Çok beğeniyorum
1: çünkü
0: Mustafa Eskellaç'ı. Bir de şeydir abi yani geçmiş
1: soğukkanlı bir de.
0: Geçmişte
1: yani...
0: yaptıkların önemlidir. Ben burada bir Kasımpaşa Samsun maçına gittim. Tam kulübenin arkasındaydım. Merak da ediyordum. Thomas Rice'ı da seviyordum maç önü maç sonu açıklamaları. Dedim ki lan kulübenin arkasına gideceğim. Biraz bakayım ne oluyor oyunun içerisinde. Hmm. Ne diyor yardımcılarıyla falan. Bak şahane kulübe disiplini gördüm. Bu aralar ben çok rahatsız oluyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi. Düdük çaldığın dikkat et. İki kulübe birden neredeyse sahanın içine giriyor. Evet. Ve yani çok çirkin gözüküyor. Şurada bir Sarıyer maçı izledim, Bandırma maçı. Ya çok ayıp yani. Her bir düdükten sonra ya bütün futbolcular, kulübenin oyuncular evet. sahanın içine geliyor. Bir de bu dördüncü hakemler görevi şey değil ya, ikide bir sizi kulübenin içine sokmak değil. Onlar evet. hakemlere yardımcı olmak için var ama o işini yapamıyorlar. Ya Thomas Rice'ın kulübesinde Allah'ın kulu sahanın içinde yok, sahanın çizgilerin dışına çıkmış.
1: O otoriter bir hoca.
0: Bak şahane bir şey abi. O ara Kasımpaşa önde. Kasımpaşa'da her düdükten sonra bütün takım sahanın içine. O bizde şöyle tırnak içinde inanıyor, istiyor, coşkuyor. Biz severiz ya o işleri mesela.
1: Ama bu arada gittiği yer Trabzon. Yani fevrilik şimdi, deyince akla gelen bir yer işte ya orada.
0: Onları da o konuda törpler ki sakinlik burada belirler. Yani sakin zihin burada çok belirleyici olur antrenör olarak. Çünkü duygularına yenildiğinde şimdi heyecanla şeyi karıştırıyoruz biz, o telaş panik hadisesini. Şimdi
1: İşte itiraz da istenen bir şey ya.
0: İşte sanki haklılarını...
1: Abi takım olarak gideceksin, desteğini vereceksin, baskı altına alacaksın.
0: Abi işte o ne zaman ikna eder biliyor musun? Bak o gün 1-0 gerideydi. Ortalık yıkılıyordu diğer kulübede 1-0 önde olmasına rağmen. Çünkü herkes çok telaşlıydı. Bir tane orada sağlıklı düşünecek biri yoktu. Oyunu okuyamıyordu. Bu çok sakindi. Hmm. Hatta bir pozisyon döndü dördüncü hakeme, kaleci oyunu yavaş başlattı, saatini gösterdi. Ya biraz dedi, lütfen söyler misin acele etsin diye. O Samsun Spor oyunu oradan çevirdi. Yani sonunda o söylediğine nasıl ikna oluyor insanlar biliyor musun abi? Diyor ki ya hoca haklarımızı savunsun, savunsun, savunsun. Bakıyor adam sakin duruyor. Ama o sakinliğin bir karşılığını görüyor oyunda. Ha demek ki lan bu böyle oluyormuş. Tıpkı Beşiktaş'ta bugün olduğu gibi değil mi?
1: Doğru.
0: Senin Rıdvan'ın, Çern'in, Emirhan'ın hatta Olaytan'ın. Ben Serkan Reçber'den Olaytan röportajı dinledim. Biz Olaytan'ı ikinci adam aldık dedi değil mi?
1: Tabii.
0: Bak ikinci adam alan, getiren, orada bulunan, diğeri de o organizasyonun hiç işinde olmayıp senin ikinci dediğin adamı ligin en güçlü orta saha oyuncusu haline getirmiş. Yani ikna etmiş İtalyano. Var mı İtalyano'ya bugün itiraz? Diyorlar mesela kalk İtalyano haklarımızı ara, hakemden bahset. Değil mi? Hiç demiyor.
1: Yok.
0: Niye insanlar şeye ikna oldu? Abi bu adam bir şey yapıyor ve karşılığında sahada bir
1: ve yaptığı var. Her şeye saygı duyuyor.
0: Böyledir.
1: Yani bir şey biliyor bu adam diye
0: i̇kna
1: düşünüyor.
0: İkna etmen lazım evet. beni lider olarak. Senin anlattıkların önemlidir ama karşılığı yoksa oyuncu bir yerden sonra vazgeçer.
1: Ya istemediğin esami listesinde bir kadrodaki ismi gördüğünde de bir şey biliyordur, bir şey düşünmüştür evet, bu hoca dediğini sana anladın
0: şimdi
1: mı?
0: Şimdi Beşiktaş'ta yani? Şimdi o durumdasın değil evet. mi abi? Mesela Beşiktaşlılar şu an evet. değil mi? Hiçbir şeye itiraz
1: ya şu an endidiyle çıksa da ben derim ki adam bir şey görmüş gibi.
0: Ya son maçta bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Zaman var mı bilmiyorum ama bak Fenerbahçeliler tartışıyor. Çok kısa anlatayım. Kadro yetersizliği üzerinden bir şey anlatıyor. Beşiktaş'ta son maçta oyuna girenlere bak abi. Taylan, İlhan,
1: evet.
0: Kartal, Endidi.
1: Endidi.
0: Bak al bunu götür Galatasaray Fenerbahçe'ye, bırak şeye, antrenmana bu arkadaşları getiriyoruz sen. Burada oralarda falan çok gerisinde derler. Bak derler. O oyuncularla yarışıyor.
1: İlhan için belki bir sen
0: hadi ama İlhan kullan. Burada gördükten tabii. sonra diyoruz. Evet. Şimdi İlhan'ı sezon başı alıp Galatasaray ya da Fenerbahçe kullanır mıydı?
1: Başkan da yavaş yavaş evet, hazırlıklarını yapıyor. Eyvallah. İbo teşekkür ediyorum
0: ben
1: sana.
0: Teşekkür
1: İbrahim Yavuz
0: abi,
1: da bizimle beraberdi. Son bölümde eksik olmasın çünkü onun programına da sarkacak. Cüneyt ve aynı zamanda Ulaş'ın soruları Ertuğrul Doğan'a. Karadeniz fırtınası tekrar esmek istiyor. Konuğu da Ertuğrul Doğan başkan şeyle ilgili olarak Thomas Rice ile ilgili olarak bakalım ne açıklamalar yapacak. Reklamlardan sonra sizinle.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Tüm Beşiktaş taraftarlarının sıcağı sıcağına haberini aldığı Trossard haberini de ilk veren

0: Sevgili Fırat Günayer de şu anda telefonun diğer ucunda, Sports Dijital'den, TRT Spor ekranlarından da hepinizin en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Fırat Günayer, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Trossard'la ilgili şimdi biraz önce Vincenzo Italiano'ya da sorular soruldu. Ahmet maçında da muhakkak kullanmamız gerekiyor dedi. Marsilya maçında olmayacak ama bunun haberini de ilk sen verdin sevgili Fırat Güneyer. Ne kadar etki eder Trossard'ın olmaması özellikle Marsilya maçı için?
1: Bir hafta boyunca aslında bir iki gündür bir ağrıları vardı. Yani takımla beraber çıkmıyordu. Bugün bir kez daha denedi kendini. Aslında çok kötü durumda değil ama ağrıları devam ediyor. Sonuç itibariyle risk etmek istemediler. Önemli bir oyuncu Beşiktaş'ın önemli parçalarından bir tanesi. O yüzden de risk edilmeyecek. Maç kadrosunda olmayacak. Ahmet maçını yetiştirmeye çalışacaktır. O da kesin değil bu arada. Yani o ağrıların ne zaman geçeceği, nasıl geçeceği önemli. Bunlar olacak bu arada. Hep söylediğimiz şey, yani yoğun maç trafiği de başlayacak milli maç arasından sonra. Zaman zaman oyuncuların dinlenmesi gerekecek. Zaman zaman sakatlar olacak. Tabii ki ilk maçın, ilk kendi sahasındaki maçta bu olması tabii ki talihsizdi. Çünkü oyun kurulumu Trossard üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Yani Beşiktaş oyunu sol kanattan kurmaya başlamıştı ve Trossard 2 maçtır, 3 maçtır çok net bir şekilde ağırlığını koymaya başlamıştı. Beşiktaş'ın kozlarından biri olmaya başlamıştı. Onun olmayacak olması tabii ki Beşiktaş'ın oyununu etkiler. Etkileme ihtimali yok. Ne yapacak hoca? İki tane seçenek var. Bir, İlhan oynatmak. Ya orada genç, çok tuttuğu bir isim İlhan Fakır'ı, bildiğiniz gibi Lig 2'den geldi Fransa'dan. Ve geldiğinden bu yönde hep katkı yapıyor. Ya İlhan oynayacak ya Pukki oynayacak. Pukki'yi evet sağ kanat olarak aldı ama Pukki'nin kariyerinin ciddi bir sol kanat tecrübesi de var. O yüzden de orada ya İlhan ya Pukki'yi deneyecek büyük bir ihtimal. Ama oyun şekli mutlaka değişecektir. Daha Beşiktaş açısından bir tık daha zor bir maç haline gelecektir. Çünkü ne olursa olsun en önemli yıldızlarından bir tanesi. Tabii ki Blažić'in sahada olacak olması önemli. Orkun sahada, Salih sahada. Dediğim gibi ya Pukki'ye İlhan'ı büyük bir ihtimalle sola atacak. Ya oyun anlamında tabii iki takım arasında şu anda ciddi şekilde Beşiktaş önde. Marsilya bir kriz içerisinde bildiğiniz gibi. Yani Marsilya
0: 3 maçta arka arkaya yeniliyor. En iyi 4 tane pozisyonu sattı.
1: Ya şöyle, ekonomik kriz içerisinde bildiğiniz gibi ve 2021'de UEFA'ya verdikleri sözü tutamadılar. Biz şu kadar tasarruf yapacağız dediler ve onların hiçbirisini yapamayınca UEFA bu sefer çok sert bir ceza verdi ve transfer yasağı getirdi. Oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. Bedava oyuncu bile alamıyor. Yani bonservisiz oyuncu da alamıyor. Birçok oyuncusunu sattı. Satmaya devam ediyor. Yani teklif oldukça da Arap kulüplerine vesaire göndermeye devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizleri var. O yüzden de geçen sene kadroyla hiç alakaları yok. Yani geçen sene göre ciddi güçsüzler. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş bir takım var. Hocaları yeni. Genesio çok tecrübeli bu arada. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu ama çok yeni bir hoca ve o da takımı kurmaya çalışıyor. Henüz hazır değiliz diye geçtiğimiz maçtan sonra açıklama yaptı. Çünkü 3 maçtır üst üste kaybediyor ve kötü oynayarak kaybediyor. Çok problemli şekilde buraya geliyorlar. Biliyorsunuz tarafları gelmeyecek. Onlar da geçen sene bir Şampiyonlar Ligi maçını yanılmıyorsam Meşale Akter deplasmanda ve UEFA onlara da ceza verdi. Yani UEFA'nın hiç acımadığı bir kulüp maalesef. Her taraftan sıkıştırıyor UEFA bunları. O yüzden de buraya moralsiz geliyorlar. Sıkıntılı geliyorlar. Ha, Fransa ekolüdür. Çok büyük Avrupa tecrübesi vardır tabii ki. Yani ne olursa olsun Marsilya hiçbir zaman nasıl gelirse buraya Marsilya için çantada keklik diyemezsin. Öyle bir takım. Yani ismi olan, işte altyapıdan çıkardığı oyuncularla bile bir şeyler yapabilen, işte Højbjerg'i var, ne bileyim Paşaoğlu var. Yani yeni oyuncuları olan bir takım. Yani neticede çok zor durumdalar, kötü durumdalar ama bir ekol neticede, bir Fransız ekolü. O yüzden de kolay bir maç değil. Ama ben açıkçası oyuna baktığım zaman, kadroya baktığım zaman hele Trossard'da olsa da çok net favori diyecektim ama Trossard tabii moral bozdu ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Hatta Marsilya'nın da Beşiktaş maçının 3 gün sonrasında çok önemli Paris Saint Germain maçı var. Ben de bugün yayına gelmeden önce baktım. Marsilya Paris Saint Germain maçı biletlerini taraftarlardan hiçbir ilgi yok. Yani o derece herhalde taraftarlar da Marsilya'ya küsmüş durumda. Fırat Güney'e çok sorular geldi. Sen bağlandıktan sonra Feyyaz Bey diyor ki Fırat abi yeni transferleri nasıl buldu acaba, bir yorum yapabilir mi demiş.
1: Ben Beşiktaş iyi bu sezon iyi bir transfer dönemi geçirdi. Yani gelen oyunculardan Salih'ten büyük bir katkı aldı Beşiktaş. Blažić çok tartışılmayacak bir isim. Trossard o da çok tartışılmayacak bir isim. Bir kere bu yani bir Nübel çok daha sunacak biz. Yani

0: için bu sene aldığı 3 tane oyuncu çok Beşiktaş tarihinde iz bırakabilecek kapasitede oyuncular. Trossard, Pilović ve Nübel, üçünü bir kenara koyalım zaten. İlhan rotasyon için alındı ve fayda sağlıyor. İlhan da iyi çıkmış vaziyette. Burada tabii en çok merak edilen iki tane oyuncu var. Miretti ile Poku. Bunların performansı önemli. Bunların performansı Beşiktaş'ın bu seneki başarısını da belirleyecek. Çünkü kadro derinliği çok yok Beşiktaş'ın ve Poku ile Miretti'nin çok net iyi oynaması lazım. Ama genel tabloya baktığımızda hep şunu derdik kendi aramızda konuşurken. İşte Beşiktaş'tan Galatasaray'a kimi alırsın? Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kimi alırsın? İşte soru hep aynıydı. Rafa'yı alırım sadece. Veya sadece Orkun'u alırım. Artık öyle değil. Artık sayı arttı. Nübel'i alırsın, Milović'i alırsın, Trossard'ı alırsın, Orkun'u alırsın. Yani o bir olan sayı 3'e 4'e 5'e çıktı. O yüzden de Beşiktaş'ın kadro kalitesi bu sene gerçekten yükseldi. Gerçekten iyi bir duruma geldi. Ha, eksikler var mı? Elbette var. İşte bir sakatlık olduğu zaman işte Salih'in rotasyonda çok fazla yediği yok gibi gözüküyor. Orkun'un yok gibi gözüküyor. Evet, onlar biraz problem ama bence bir transfer dönemi geçirdi Beşiktaş.
1: Hüseyin Bey diyor ki Fırat abi artık TRT Spor'da izleyemiyoruz, acaba nerede çıkıyor, onu da yanıtlayabilir misiniz Fırat?
0: YouTube'dayım biliyorsunuz, Spor Sijital'de şu an bir televizyon gözükmüyor gibi ki zaten biliyorsunuz spor televizyonu az var ülkemizde, yani televizyonlar da bu arada YouTube yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. O da bir problem. Yani dijital yapmaya izin vermeyen televizyonlar var. Ben öyle bir şey tercih etmem. Çünkü artık hayat, siz de çok iyi biliyorsunuz, dijitalde. Televizyon çok önemli. Radyo da çok önemli. Ben radyoyu da çok severim. Ama televizyonda artık dijitalin izin verilmediği ortamda televizyonlarda iş yapmak çok kolay değil. Ama Spor Dijital'de ve kendi kanalım Rabona'da devam ediyorum.
1: Sercan Kartal Cevat, Rasim ve Şeref Bey de diyor ki Fırat Güneyer'e sorabilir misiniz hocam? Ahmet Spor maçı için düşüncelerini merak ediyoruz. Kazanır mıyız diye sormuşlar sana da.
0: Valla haftanın maçı bence.
1: Çok güzel haftanın bir maç olmayacak mı Fırat?
0: Tabii tabii, haftanın maçı, yani ligin en formda takımı, bence en iyi oynayan takım Beşiktaş ve form olarak da oyun şekli olarak da en etkili takımı Ahmet. Ahmet'i bir lige yeni çıkan takım gibi zaten artık kimse görmüyordur büyük bir ihtimalle, ama Ahmet'in zaten bunları yapacağını az çok transfer dönemini takip eden herkes biliyordu. Ciddi bir bütçe ayırdılar ve çok önemli oyuncular aldılar. Gerçekten önemli oyuncular aldılar. O yüzden de Ahmet'in etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle ön tarafı çok hareketli. Ben Beşiktaş'ın maçları genelde pozisyon vermeden, gol beklentisini düşük tutarak bitiriyor. Rakiplerine gol pozisyonu vermiyor. Ben bu maçta gollü maç bekliyorum. Yani böyle bir 4-3, 3-2, işte ne bileyim 5-3 falan, böyle enteresan bir maç bekliyorum. Gollü maç bekliyorum açıkçası. Ne olur maç çok zor onu tahmin yapmak ama ne olursa olsun oyun organizasyonu anlamında Beşiktaş'ın oyunu daha güçlü. Beşiktaş daha güçlü. Beşiktaş şu an ligin en organize ve en hazır takımı gibi gözüküyor. Bu sene çok erken belki, 5. hafta bunu söylemek bilmiyorum doğru mu değil mi ama yani hikaye sanki Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak havası var ligde, bakalım ne olacak.
1: Oraya doğru da gidiyor zaten değil mi?
0: Biraz öyle gidiyor, biraz öyle gidiyor ama tabii bunu bilmek çok erken. Şimdi 5. haftada bunu söylemek çok erken ama şu 5 haftayı değerlendirdiğimizde Galatasaray Beşiktaş yarışı olacak gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'de, Trabzon'da çok ciddi problemler var.
1: Evet, bir de milli ara aslında Fenerbahçe'ye de Trabzonspor'da iyi gelecektir diye düşünüyorum.
0: 3 hafta tabii. 3 haftalık ara takımların tekrardan oturması için, tekrardan organize olması için iyi. Evet iyi. 3 hafta o açıdan iyi. Futbol sahaları için kötü. Özleyeceğiz ligi. Ama yapacak bir şey yok. Milli takımla teselli olacağız.
1: Fırat Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın, bizleri kırmadığın için. Görüşmek üzere, sana da kolaylıklar diyorum. Hoşçakal.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Fırat Güneyer'e de bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bunları da yaptık. Tabii devam edeceğiz. Dostlarımız var. Tabii saat olarak dostlarımıza bildirdik ama Sayın Dursun Özbek ve Vincenzo Italiano'nun açıklamaları basın toplantıları canlı yayına girince spor yazarlarıyla da dolayısıyla saat konusunda tabii mutabık kalamadık. O yüzden öteledik. Şimdi ben tekrar bir yandan spor yazarı arkadaşlarımıza da hem mesaj atıyorum hem de yayına girecekleri için önceden de yazayım ki onlar da kendilerini hazırlasınlar diye. Bakalım. Evet. Bülent Tuncay'ı arıyorum şimdi, Karar Gazetesi'nden. Onunla da birçok program yapmıştık. Şu anda telefonun da diğer ucunda. O da yılların gazetecisi. Sevgili Bülent Tuncay, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesine hasret kaldık Bülent Tuncay. Ne zaman arasak ya sınır kapısında ya bir toplantıda ya bir şehirler arası yolculukta.
2: Biraz yoğun döneme denk geldi. Vallahi biz de sizleri özledik.
1: Bülent Tuncay, bir gezelim görelim programı yapmayı da aslında deneyebilirsin. Ne diyorsun?
2: Vallahi fena fikir değil. Bunun üzerine biraz çalışmak lazım.
1: Fair play'in ruhunu da içine katan.
2: Tabii. Fair play'siz olmaz zaten. Olmaz. Hayatın her aşamasında olması gerekiyor fair play.
1: Neyse, ben ödülümü aldım ya, o yüzden sıramı savdım. Rahat rahat konuşabilirim seninle. Bülent Tuncay, şimdi tabii haftanın bir değerlendirmesini rica edeceğim. Avrupa Kupası'na değinmeden, takımlarımızda bazılarında tabii teknik direktörlerle ilgili dalgalanma süreçleri oldu. Beklenilen seviyelere gelemedi, daha farklı hayal kırıklıkları oldu. Ama bir yandan da Galatasaray ve Beşiktaş da yoluna devam ediyor. Neler söylemek istersin?
2: Trabzonspor'dan başlayalım. En sıcak gündem bugün için bence Trabzonspor. Thomas Reis geldi Trabzonspor'un başına. Fatih Tekke ile yola çıkmışlardı. Fakat sürpriz bir şekilde önce hoca sinyali verdi. Ayrılık sinyali. Bu kadro antrenör gönderir dedi. Hı hı. Yıldızlar gelmeye başlayınca, birdenbire kapasite ve beklenti yükselince Fatih Tekke'nin bakış açısı değişti. Bunu önce sözlü olarak beyan etti. Arkasından da istifa etti. Geri aldı, sonra da görevden alındı. Hüseyin Çimşir'i denendi. İki maç, ilk maç 5-0'lık görkemli bir galibiyet ama arkasından yaşanan mağlubiyet. Hüseyin Çimşir'in de bu kadro için aslında peş peşe galibiyetler elde etse, biliyorsunuz bunlar aynı zamanda fırsatlardır.
1: Tabii.
2: Başka bir hikaye dönüşebilirdi. Daha önce de benzer bir şekilde alternatif hoca olarak gelmişti. Fakat mağlubiyet Trabzonspor'daki yapıyı değiştirdi ve sürpriz bir isim geldi. Bana göre sürpriz bir isim geldi. Thomas Reis. Reis Türkiye Ligi'ni çok iyi biliyor. Karadeniz'de çalıştı. Samsunspor'da başarılar elde etti. Bu açıdan baktığımızda Alman ekolünden gelen, Alman disiplinine sahip ve bu kadroya katkı sağlayabilecek bir isim. Türkiye'yi tanıması çok önemli bence. Yabancı olması da önemli. Çünkü Türkiye'de yani Şenol Güneş gibi ya da yeni teknik adamlardan Burak Yılmaz gibi Trabzonspor camiasında karşılığı olan isimler ya da Trabzonspor'da Giray Bulak gibi isimler varken yabancıyı tercih ettiler. Yabancı oyuncuların ağırlıklı olmasından dolayı. Bu anlamda da Thomas Reis'in Türkiye'yi bilmesinin getirdiği bir avantaj olacağını ve kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir avantaj var. Biliyorsun Uluslar Ligi'nin takvimi değişti. 3 haftalık bir araya gireceğiz. Milli maç arası var.
1: 3 maç var.
2: Evet, 3 maç. Bu kapsamda da milli arada takımlar yeniden dizayn edilebilir. Yani Thomas Reis şu milli araya kadarki süreci, Galatasaray derbisini kazasız belasız kendi açısından atlatırsa, yani bu arada ciddi bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Yani açığı kapatır, takımla kaynaşır, oyuncuları daha iyi tanır. Buna göre oyun planını oturtur, antrenmanlarda denetir ve bir mesafe kat eder diye düşünüyorum. Zamanlama olarak da doğru bir zaman olarak karşımıza Trabzonspor'un Reis tercihi, ama sahadaki sonuç çok önemli. Yani oyun planına, güçlü bir oyun planı gerekir. Yani yıldıza dayalı bir oyun, yani yıldızlar çok önemlidir ama güçlü bir oyun planı gerekir. Bakalım Reis Trabzonspor'da bunu başarabilecek mi? Hep beraber göreceğiz.
1: Evet, Trabzonspor'u bitirdik. Sırada
2: Beşiktaş var. Beşiktaş uzun süredir beklediği çıkışı yapıyor. Nedir o çıkış? Yani Beşiktaş'ın kimyasında isyan vardır. Mücadele vardır. Yani Beşiktaş kupaya takıntılı bir camia değildir. Hı hı. İyi oyuna, mücadeleye, oyun içindeki savaşa aşık bir camiadır. Italiano ve kurduğu takım ve oyun planı Beşiktaş tribünlerine, Beşiktaş camiasına bu beklentinin karşılığı olarak bir vaatte bulunuyor. Bu da Beşiktaş'ı bir toparladı, bir hava

sıraya soktu. Tabii ki Beşiktaş doğru transferler de yaptı. Güçlü bir hücum hattı oluşturdu. Savunmasındaki gediği kapattı. Çok kolay gol yiyen bir takımken biraz daha az pozisyon veren

0: sene şampiyonluk denklemin içinde olacaktır. Yani son dönemlerde, yani bırakın yılın ikinci takvimine, yani 2026'dan 2027'ye, 2025'ten 2026'ya, ondan önce 2024'ten 2025'e geçemiyordu. Yani Kasım'da, Aralık'ta Beşiktaş havlu atıyordu ve yarışın uzağında kalıyordu. Bu sefer başka bir hikaye var. Beşiktaş'ın sezon olabilir, fırsat kovalacaktır. Galatasaray'ın iniş çıkışlarını doğru değerlendirirse Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bir şampiyonluk öyküsü yazabilir bu sezon. Onun işaretlerini veriyor.
1: Evet. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geçtikten sonra Fenerbahçe mi ve Galatasaray mı acaba?
0: Şimdi Fenerbahçe, ya çok ilginç bir süreç yaşadı Fenerbahçe. Yani ne yaşadı tam anlayamadık. Yani perde arkasında ne var? Su şişesi geldi. Bu tabii bir teknik adam için. Yani teknik adamlar artık çok kırılgan davranıyorlar. Yani mesela Klopp da Alman milli takımındaki görevi kabul etti ama ben ve ailemle ilgili en ufak bir reaksiyon giderim olursa görevi bırakırım. Giderim dedi. Ayrılırım, görevi bırakırım dedi.
1: Çok güzel açıklama değil mi?
0: Tabii yani diyor ki ya oyunun içinde kalın kardeşim, yani aileleri karıştırmayın, özel hayatları karıştırmayın, oyun neyse onunla ilgili eleştiri yapın ama bambaşka boyutlara geliyor. Yani bu tutkudan, tutkuyla izah edilemeyecek bir saldırganlığa dönüşüyor. Dünyada da böyle, Avrupa sporu, Avrupa futbolu bunun çok etkisi altında kalıyor. Amerika başka mesela, orası eğlence kültürü. Yani spor bilimcisin sen de benim gibi, biliyorsun Marmara'dan. Hani spor boş zaman etkinliğidir, eğlencedir yani özünde. Fakat biz bunu o kadar başka kılıflar giydire özünden uzaklaştırmaya başladık ki hayatın sanki kendisiymiş gibi bir durum ortaya çıktı. Çok çok önemlidir ama hayatın kendisi değildir. İşte o yüzden de Klopp bu mesajı veriyor. Teknik adamlar bu mesajı veriyor. Guardiola ara verdi. Klopp da ara vermişti biliyorsun. Uzun bir ara verdi. Arsene Wenger bıraktı. Tekrar dönmedi. Başka bir pozisyona geçti. Çok yorucu. Yani bu eğlence ve biraz da bahis sektöründen kaynaklanan, yenilenen büyük endüstriyel futbol çok yorucu bir noktaya geldi. Yani para da bunu, oyuncuların ya da teknik adamları motive etmekten uzaklaşmaya başladı. İşte Klopp da bu mesajı vermişti. İsmail Kartal da benzer bir şey verdi. Sergen Yalçın'ın başına gelen İsmail Kartal'ın başına geldi. Bir su şişesi. Onun bütün psikolojik şeylerini taşırdı. Daha bir iki. Yani arkamdan çok konuşuluyor diyor. Çok kırılgan bir portre çizdi. Ama günümüzde futbol her şeyi kapsayan, yani bu geçmişte centilmenlerin oyunuydu. Yani bundan 100 yıl önce çok centilmence oynanan, sert, çok sert, okullar ve askerlerden kaynaklanan bir kültürden gelen çok sert bir oyun ama oyun içinde her zaman centilmenliğin olduğu bir kültür vardı. Şimdi taraftarlar çok fazla oyun içine girdi. Sosyal medyadan da kaynaklandı ve bu birçok insan için büyük bir baskı unsuruna dönüştü. İşte İsmail Kartal da bu baskıyı göğüsleyemedi. Bir dalgalanma yaşadı ama Aziz Yıldırım tarafından ikna edilerek tekrar göreve getirildi. Bu tür gitgeller teknik direktörleri güçlendirmez, daha da zayıflatır, kırılgan olduğunu gösterir. Yani yumuşak noktasını, zayıf noktasını ifşa etmiş oldu İsmail Kartal. Bunun üzerine devam edecekler, gideceklerdir. Yani hem içeride hem dışarıda. Hı-hı. Hem Fenerbahçe camiasının içinde tribünlerde hem de deplasmanlara gittiğinde İsmail Kartal artık bununla daha fazla, yani sakin duran, hakem eleştirisi genelde yapmayan, sadece oyunu anlatan, naif duruşuyla çok başka bir portre çiziyordu İsmail Kartal. Etkilenmiyor, sosyal medyayla çok fazla aşırı neşir değilim diyor. Ben oyunuma bakarım, Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye odaklanırım. Hedefim şampiyonluktur diyor idi. Ama bundan sonra başka bir, işte zaten ilk maçta da direkt hakem hataları üzerinden bir kurguyla başka bir dile dönüştü. Yani İsmail Kartal dönüşüyor. Bundan önceki İsmail Kartal'la bundan sonraki İsmail Kartal farklı olacaktır ve de artık zayıf tarafını herkes biliyor. Yani bu İsmail Kartal'ın kırılma anlarında, yani Fenerbahçe oyununu güçlendiremezse ki zayıflıklar var, problemler var, saha içinde liderlik problemleri var. Tadiç Ceko'nun dönemindeki o güçlü Fenerbahçe oyununu, saha içindeki o güçlü karakterlerden yoksun olduğu için İsmail Kartal tekrar tutmakta zorlanıyor. Bu da ona negatif olarak dönebilir. Yani İsmail Kartal aynı Fatih Tekke benzeri bir sürece doğru gidebilir. Bunu biraz da skorlar belirleyecek tabii.
1: Sevgili Bülent Tuncay, şimdi bağlanınca sana da çok soru geldi. İzin verirsen o

0: sorularla dinleyicilerimizin devam etmek istiyorum. Avcılardan Eyüp Bey diyor ki Bülent Tuncay'a çok selamlar. Galatasaray'da Trabzon maçında Osimhen ve Lemina iyileşmeyene kadar tam anlamıyla oynatmaması lazım değil mi? Bence rotasyona gidip yedek ve genç oyuncularla yerli özellikle şans vermesi gerekmez mi sizce? Risk almadan başarı gelir mi? Demiş.
1: Doğru, bu bir tercih meselesi. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şeylerin eksik olduğunu görüyoruz. Yani Osimhen Galatasaray için vazgeçilmez bir figüre dönüşmüş durumda. Yani sadece attığı gollerle değil, liderliğiyle de saha içindeki o dominantlığıyla da takım ileri taşıması, 3. bölgede tutmasıyla da Galatasaray'ın oyununu değiştiriyor. Yani Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray farklı oyunlar oynuyor. Bu açıdan baktığınızda Galatasaray'ı Osimhen'siz düşünmek biraz sıkıntılı bir tabloyu ortaya çıkarıyor ki geçen sene gördük. Yani maçların 1/4'ünü kaçırdı sakatlıkları ve bir Afrika Kupası nedeniyle, Uluslar Ligi nedeniyle Osimhen yoktu. O dönemlerde Galatasaray çok bocaladı ve şampiyonluğu bile kaybedebilirdi. Eğer Fenerbahçe daha dikkatli olsa, belki Trabzonspor bile yarışa odaklanıp aradan sıyrılabilse Galatasaray'ın şampiyonluğu bile avucundan kayıp gidebilirdi. İşte Osimhen bu kadar etkili bir oyuncu. İşte Okan Buruk da o yüzden bütün kritik maçlarda Osimhen'i değerlendirmek istiyor. Trabzon karşısında da onu değerlendirmek isteyecektir. Çünkü o milli aradan önce önemli bir kayıp yapmak, yaşamak istemiyor. Çünkü kendi de darbe aldı. Yani Okan Buruk da bütün bu görkemli başarısına Galatasaray'ın, sadece Galatasaray değil, Süper Lig tarihinin en önemli skor başarılarını, istatistik verilerini elde etmesine, üst üste 4 sene şampiyon olmasına rağmen hala kendisini başta Galatasaray camiası olarak, Galatasaray camiası olmak üzere birçok futbol severe kabul ettiremedi. O yüzden de riske girmek istemeyecektir. Yani Eyüp Bey haklı. Ben de olsam Osimhen'i biraz tutmak isterim. Yani dinlensin. Verimli olarak, çünkü Barcelona maçı var. Ekim ayında Barcelona maçı dönüşü olacak Uluslar Ligi'nin devamında. Şampiyonlar Ligi'nde ve o kadar maçı. Barcelona çok formda bir takım. Yani Barcelona maçına kadar herhangi bir aksaklık yaşamadan Osimhen'in toparlanmasını düşünürüm. Ama Okan Buruk kendi yaşadığı bu baskı nedeniyle böyle bir şeye yönelir mi, onu hep beraber göreceğiz. Genelde bu tür baskılardan etkilenmeyen ve bağımsız karar veren bir teknik adam olarak karşımızda, ama bu sefer durum farklı. Ama yine de yani Eyüp'in sorusuna dönersek, Okan Buruk için bence bu sene, yani onun esas kendini kabul ettirme noktası Şampiyonlar Ligi ve bir Barcelona galibiyeti. Yani Osimhen'i riske etmeyebilir, Trabzon deplasmanında götürür ama onunla başlamaz, duruma göre değerlendirir diye tahmin ediyorum.
0: Erbil Bey demiş ki, bu arada telefonları da bir kere hatırlatalım. Basın toplantısı bittikten sonra anons etmemiştim çünkü. 0212 273 10 10 Bülent Tuncay var şu anda Radyo Gol'de, mikrofonlarda diğer tarafta. Erbil Bey diyor ki, Çağatay Hocam, radyonda sesini kapatabilir misin Bülent Tuncay? Buradan distortion, yankı yapıyor. Erbil Bey diyor ki, geçen haftalarda Bülent Tuncay ile çok güzel bir sohbet etmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Tuncay gibi yorumcuları lütfen bizlerle daha sık buluşturursan daha da mutlu olacağız demişler. Bir de sorum olacak, Trabzonspor Galatasaray maçı için neler söyler Bülent Tuncay?
1: Ya teşekkür ederim. Yani gerçi
0: ben de sesimiz, teşekkür ediyorum bu arada.
1: Ölür Bey, bizim sesimiz, bizim gibi insanların sesi çok fazla çıkamıyor. Sana da teşekkür ederim, bu şansı veriyorsun bize.
0: Estağfurullah.
1: Ama maalesef futbolda spor basını fanatik bir noktaya doğru gitmeye ve objektiflikten, merkezden kaymaya başladı. Bizim gibi merkezde kalan, gördüğünü yorumlayan, tarafı olmayan insanlar için çok fazla mecra yok. Genelde insanlar tek taraflı bakıyorlar. Bir futbol körlüğü yaşıyorlar. Sadece kendi kulüpleri üzerine odaklanıyorlar ve her şeyin kendilerine nalıncı keseri gibi kendilerine yontuyorlar. Bu doğru bir bakış açısı değil. İşte Erdil Bey ve bizim gibi insanların çoğalması ve bu akımı kesmesi gerekiyor. Futbolun, sporun gelişmesi, güzelleşmesi için. Trabzonspor Galatasaray maçı açısından da iki takımın da biraz, yani sezonun çok erken bir devresinde olmamıza rağmen baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. O yüzden kaybetmemenin kazanmaktan daha önemli olduğu bir karşılaşma. Ben bugünden baktığımda tipik bir beraberlik müsabakası görüyorum. Yani Trabzonspor'da yeni bir hoca var ve hoca Uluslar Ligi arasına kayıp vermeden kredi açarak kendisine ve takımına kredi açarak girmek istiyordur. Galibiyet onun için kaymaklı ekmek kadayıf ama olabilir mi? Galatasaray gibi son 4 senenin şampiyonu müthiş bir takım karşısında. İstediği zaman, oynadığı zaman Türkiye'de önünde durulamayacak bir rakip karşısında beraberliğe Thomas Reis razı olacaktır. Okan Buruk açısından da zaten şu anda lider Türkiye Ligi'nde son 4 senedir çok rahat işi götürebiliyor. Geçen sene neredeyse yürüye yürüye şampiyon oldu Galatasaray. Yani o kadar fark var ligdeki dengelerde. O yüzden Okan Buruk da yani ligin bu evresinde beraberliğe eyvallah diyecektir yani çok fazla şey yapmaz. Tabii ki kazanmak ister ama kaybetmek daha iki hoca içinde, iki takım içinde daha kötü bir hikayedir. O yüzden hani çok böyle hani aşırı yüksek tempolu yani bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi gibi pozisyonların çok olduğu bir derbi beklemiyorum. Daha sakin geçecektir. Evet. Ama oyun içinde tabii biliyorsun 6-7 tane kırılma noktası oluyor ve oyun oralardan ilerliyor. Farklı noktalara gelebiliyor. Yani o oyun bize başka bir şey gösterebilir mi bilmiyorum. Oyun içinde göreceğiz ama bugünden baktığımızda ben beraberlik maçı görüyorum.
0: Resul Bey diyor ki Çağatay Hocam Bülent Tuncay'a da benim bir sorum olacak. Kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu arada Bülent Tuncay da bir hocadır. Ona da hoca diyebilirsiniz. Diyor ki İlkay Gündoğan'ın yıllık 4,5 milyon euro, 2 yıllık 9 milyon euro alıp kulübede oturmasına anlam veremiyorum. Okan Hoca gençleri oynatmıyor diyenlerin sürekli transferde yıldız istemesi ise tamamen bir çelişki. Hem yüksek maaşlarla takımın dengesini bozuyoruz. Hem de hocadan gençlere fırsat vermesini bekliyoruz. Artık taraftar olarak da biraz kendimize dönüp bu baskı politikasını sorgulamamız gerekmiyor mu Bülent Bey demiş.
1: Çok haklı Resul Bey. Yani çok benim de benzer şekilde düşünce taşıdığım bir olayı yorumlamış. Yani imza atarım Resul Bey'in yorumuna. Yani bu yarışmacı takımlarda yetiştirici takım refleksi beklemek hayal olur. Yani Fatih Terim de kadrolarına bakın zorunluluk olmadıkça gençleri oynatmamıştır. Çok garanti 3-0 4-0'a maç gittikten sonra son 5-10 dakikada oynatmıştır. Ya da çok zorunluluktan yani Ozan gibi mesela alternatifsiz kaldığında sahaya sürmüş tutarsa bir anda fırlayıp gitmiştir gençler. Yoksa bu tür yarışmacı takımlarda ve bu kadar güçlü yani yedeğin bile milli oyunculardan oluştuğu kadrolarda gençlerin zaten araya girmesi için çok ekstra yani ağzıyla kuş tutması lazım. Hı hı. Bizim gençlerimiz de yani böyle çok kuş avcısı değil. Çok fazla kendilerini yormuyorlar. Yoran zaten yolunu açıyor. Yani haklı. Okan Buruk da ya ondan başarı istiyorlar. Teknik adam, yönetim, sistem, endüstriyel futbol ondan puan istiyor. Puan demek para demek, başarı demek para demek. Sistemin dönmesi için kasaya para girmesi gerekiyor. Öyle hayaller peşinde yok, genç yetiştireyim yok. Öyle şeyleri beklemek Okan Buruk için herhangi bir teknik adam için bile doğru bir beklenti değildir. Yani keşke öyle bir imkan olsa. Türkiye Kupası'nda mesela onları yapıyor. Gençleri deniyor. Geçen sene Türkiye Kupası'nda mesela Göktürk'ü çok denedi. Farklı farklı pozisyonlarda denedi. Olmadı çocuk. Yani o çıkışı yapamadı. Gidiyor. Yani bu böyledir. Yani siz onu değerlendireceksiniz. Fırlayıp gitmeniz lazım. Hani onu yapamazsanız yani Türkiye Kupası dışında gençlerin Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi takımlarda alternatif varsa, milli oyuncular varsa kendilerine yer açmaları pek olası değil yani. Şimdi doğru.
0: Bülent Tuncay, şimdi değişik bir mesaj gelmiş. Senin de şaşıracağın mesajlardan bir tanesi. Çanakkale'den Bora Ayhan yazmış. Diyor ki Neuer, Zenga, Buffon, Schmeichel, Jean-Marie Pfaff, Schumacher... Bülent Tuncay'ı rahmetli Hakan Dilek abiden bu yana takip ediyorum, okuyorum. Çanakkale'den selamlar demiş. Bu da şey gibi olmadı mı? Şener Şen'in jilet pazarlaması repliğinde vardı ya. Brigitte Bardot, Pele, Amerikan Başkanı rahmetli Kennedy.
1: Bora Bey teşekkür ederiz.
0: Ümit Aktan ve Hakan Dilek spor aktüel vardı. Her akşam 19.29'da TRT Radyo 1'de demiş.
1: Evet. Bora Bey teşekkür ederiz. Rahmetli Hakan Dilek'i de anımsattı. Mahallenin En Şık Abileri kitabının yazarı. Çok kaliteli bir insandı. Ümit Aktan da öyle. O da rahmetli oldu. İkisine de buradan rahmet dileyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yani Türkiye'ye gelen önemli kaleciler, önemli yabancılar var. Şu anda da öyle. Yani Türkiye'ye geliyor, bazıları adapte oluyor, bazıları adapte olmuyor. Bazıları bizden bir haline dönüşüyor. Yani Türkçe yine memleketine gittiğinde de yanında götürüp iyice Türkleşen, bize özgü davranışlar sergileyen insanlar da var. Ama hiç adapte olamayan insanlar da var. Şimdi Türk futbolu bir sıçrama yaptı son iki senede. Yani biz içinde olduğumuz için tam olarak idrak edemiyor olabiliriz. Ama Türk futbolu bundan 5 sene önce Suudilerin yaptığı gibi bir patlama gerçekleştirdi son iki sezonda. Ve kendi limitlerinden, hani Suudilerin petrodolarları var ve bunu finanse ediyor. Türk futbolu bu büyük gelirlere sahip olmamasına rağmen önce yatırımı yapıyor. Bu yatırım bize para getirecek ve biz borçlarımızı kapatacağız diye hareket ediyor. Son iki senede bütün Avrupa'nın değil bütün dünyanın dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başladı. Şimdi bunun altını doldurmamız gerekiyor. İşte nasıl Ronaldo'lar ve diğer süperstarlar Suudi Arabistan'ı, Messi Amerika ligini ön plana çıkarıyorsa, işte Salah transferi de, Osimhen transferi de bu kadar önemli. Beşiktaş'ın yaptığı Tesora neydi çocuğun adı?
0: Kim? İlan Fakıl mı?
1: Yok yok, yabancı ya, şey Trossard. Trossard, sen hep karıştırıyor, takılıyor. Trossard gibi isimler de bu anlamda çok önemli. Lukaku mesela Fenerbahçe'ye biraz geç bir dönemde geldi ama o da çok önemli. Drogba'nın geldiği yaştan daha genç bir yaşta geldi Fenerbahçe'ye. Yani 5-6 ay sonra, yani ligin son evresinde, Mart'ta Nisan'da belki de ligin kaderini belirleyecek bir oyuncuya dönüşecek Lukaku. Biraz haksızlık da ediliyor. Yani form tutması lazım, o fazla kilolarını atması lazım, lige alışması, ülkeye alışması lazım. Yani Türkiye ciddi bir futbol yatırımı yapıyor şu anda. Son iki sezondur. Bunu Galatasaray yapıyordu. Şampiyonlar Ligi de hedefi olduğu için yapıyordu. O risklere giriyordu. Şimdi diğer kulüpler de, büyük kulüpler de devreye girdiler. O da ligimizi çok böyle özel futbolcuların da geldiği bir lige dönüştürdü. Yani Avrupa ile Suudi Arabistan arasında bir boşluk vardı. Şimdi biz o boşlukta aradayız. Önemli futbolcular gelmeye başladı. Bunu doğru kurgularsak, oyunu zenginleştirirsek, statları, tamam büyük kulüplerin statları da oluyor ama diğer kulüplerin de tribünlerde dolu seyirciler önünde oynamasını sağlarsak ve bunu doğru pazarlarsak, satarsak, Türkiye Ligi ekonomik olarak Avrupa'nın 6. büyük ligi ama izlenen de 6. 5. büyük ligi olabilir. Oraya doğru gidebiliriz. Ama burada tabii yani kendi, nasıl söylenir, kayıkçı kavgalarımızdan biraz uzaklaşmamız lazım. Hmm. Yani sadece kendi kulübümüzü düşünmek değil, Türk futbolunu düşünmeye başlarsak işte gelişim başlar, dünyanın da dikkatini çeken bir lige dönüşmeye başlarız.
0: Evet, Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler, görüşler için de.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok da mesaj var, bir yandan da bakıyorum tabii. Şöyle yapalım. Dinleyicilerimizden en azından Mehmet Açı'ya teşekkür ediyoruz. Yine gelen, buradan devam ediyoruz. Fatih Terim konusunda aslında ben katılmıyorum diyor Mehmet Bey. Türk futboluna birçok futbolcu kazandırdı, say dese sayarım ama saymakla bitmez diye bir yorum yapmış.
1: Şu hemen Mehmet Bey'e burada ben bir şey yapayım. Sen o sırada mesajlarına bakarken haklı ama Fatih Terim'in kazandırdığı kendiyle beraber büyüttüğü, yani kendi büyürken büyüttüğü futbolcular, yani olimpik milli takımdan aldığı, ümit milli takımda çalıştırdığı, sonra o milli takımda alıp Galatasaray'a getirdiği futbolcular. O beraber büyüdüler. Yani Fatih Terim olduktan sonra yıldızlaştırdı. Böyle çok çok özel, yani tabii ki var. Oyuncuyu geliştiriyor, yükseltiyor. Hı. Fakat sıfırdan oldu. Yani Ümit Davalılar, Ergün Pembeler, Hakan Ünsallılar, yani hepsine baktığınızda Fatih Terim'le beraber yükselen, Fatih Terim de deneyimsiz bir teknik adamken, Piontek'in yardımcısıyken milli takımı geliyor. Milli takımla beraber, işte orada yetiştirdiği oyuncularla beraber Galatasaray'da zirveye ulaşıyor. Yani Galatasaray'ın son evrelerine baktığımızda, yani çok tabii ki kadrolar var ama yani Ozan Kabak dışında işte 6 aylık bir süreçte zaten parladı, devre arasında hemen sattılar. Benim anımsadığım çok fazla futbolcu yoktur. Yani bir elin parmaklarına geçmez yani, çünkü sistem ona müsait değil.

0: Şimdi bak bu Fatih Terim'in yetiştirdiği 4 yıl üst üste şampiyon ve Avrupa şampiyonu olan kadronun hikayesiyle Alex Ferguson'un Manchester United hikayesi birbirine çok benzerdir. Alex Ferguson'un kitabında bu net bir şekilde Ferguson tarafından anlatılır. O da altyapıdan 5-6 tane futbolcu alıyor, yetiştiriyor, A takıma getiriyor ve beraber inanılmaz başarılar elde ediyorlar. Yani Fatih Terim'in de ilk dönemi benzer bir hikaye. Hı hı. Alex Ferguson sonra köşesine çekildi. Fatih Terim gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi ama bazılarında başarılı oldu, bazılarında başarısız oldu. Her gelişinde de imzalarını attı. Yani Fatih Terim her zaman dinamik kalmayı başardı.
1: Gökhan Bey diyor ki, Bülent Tuncay, biz futbolun tarafıyız, Galatasaray taraftarıyım ama Okan Hoca kendine yapılan haksızlığa gösterdiği tepkileri rakiplere yapıldığında da göstersin. Futbolcu gibi davranmasa çok sevineceğiz diyor.
0: Ya bu çok evet, çok bu eleştiri konusu. Hı hı. Yani özellikle Galatasaray biraz farklı bir camiadır biliyorsun. Duruş, tavırlar çok önemlidir Galatasaray'da. Okan Buruk'un kulübede bazen kendini çok kaptırması ve yani oyuna çok müdahale etmesi, kontrolünü kaybetmesi eleştiri alıyor. Ama insanlar şunu da unutuyor. Ben mesela bununla ilgili Fotomaç gazetesinin yazı işleri müdürüydüm ve Galatasaray'la ilgili yazılar yazarken Fotomaç'ta bir gün yazmıştım. Bir maçtayız. Hasan Şaş orta sahada topu aldı, atak geliştirecek. Fatih Terim de yerinde duramıyor. Yani iki tane alternatifi var. Yani orta sahada o 10 numara pozisyona doğru kaydı, atağa başlatacağı bir an o an. Gözümüzün önünde, tam bizim hizamızda, basın tribünündeyiz. Ya sağa atabilir. Şimdi oyun kimler var hatırlamıyorum solu. Sola atabilir ya da merkez noktadan bir ara pasla hücum başlatabilir. Yani önünde 3 tane 4 tane farklı alternatif var. Kendi de gidebilir. Yani orada oyuncu bir karar verecek. Orada sağa döndü, sağa atacaktı. Fatih Terim bağırdı sahanın içine. Sol at diye, işte diyelim ki Hakan Ünsal. Hakan at, Hakan at diye müdahale etti. Ve Hasan Şaş inisiyatifini kullanamadı. Topu işte soldaki diyelim ki Hakan Ünsal attı ve o atak sonra kayboldu gitti. Şimdi Fatih Terim gibi bir adam bile, bir teknik adam bile oyuna müdahale ediyor. Şimdi bu kadar müdahale edilmez. Yani sahanın içi futbolcuya ait. Sen taktiği verirsin. Problem olursa o oyunculara uyarırsın. Bak böyle yap, şurada dur, buraya geliştir. Şuradan hata başlat falan dersin oyunun durduğu anlarda. Ya da oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale edersin. Devre arasında edersin. Teknik adamın, yani Fatih Terim bile o kadar kaptırıyordu ki oyuncunun nereye pas vereceğini müdahale ediyordu. Bu olacak şey değil. Yani mesela onunla ilgili yazı yazdım. Bayağı bir gündem olmuştu. Hakikaten de ondan sonra Fatih Terim biraz daha geride kalıp oyuncunun hangi kararı vereceğine direkt müdahale etmemeye başlamıştı. Yani bazen teknik adamlar bu çok kaptırıyorlar. Çok haklı Gökhan Bey, değil mi onu soran? Yani teknik adamların biraz serin kalması lazım. Yani Fatih Terimken bile bunu kaptırıp müdahale edebiliyordu. Okan Buruk'un da bu konuda biraz kendini dediğim geliştirmesi lazım. Yani bu kadar kaptırılmaz. Yani teknik adam oyuncu kadar heyecanlanmamalı. Oyuncular daha da serin kanlı. O olmaz.
1: Mete Bey diyor ki, Bülent Hocam, bu ligin değerini arttırmak için sadece iyi futbolcu getirmekle olmuyor. Bence bir müddet yabancı hoca ama sistem hocaları getirmemiz gerekiyor. Yani bence bu kadroları başındaki hocalar biraz kadrolara yazık ediyor gibi ve tabii ki hakem yüzünden böyle olduk, dış etkilerden dolayı şöyle oluyoruz kafasında kurtarmamız gerekiyor kendimizi diye yorum yapmış.
0: Doğru söylüyor. Yani hakem oyunun bir parçası, tamam çok hata yapıyorlar ama o hakem sistemimiz yenilendi. Çok önemli hakemlerimiz vardı. Yani UEFA kokartlı, FIFA kokartlı, Avrupa'da önemli maçlar yöneten kalbur üstü hakemler kuşağı yakaladı. Hiç olmadığı kadar. Yani bir Doğan Babacan var, işte 74 Dünya Kupası'nda düdük çalmış. Bir Ahmet Çakar, Erman Toroğlu vardı. Hı hı. Sonra işte yeni bir kuşak geldi. Bunlar Avrupa'da bayağı ciddi 4-5 tane hakemimiz ön plana çıktı. Sonrası sıfırlandı. Yani ve bu geçen seneki bahis operasyonları da hakemlerin 1/3'ü tasfiye edildi. Yani biz hakem havuzunda zaten bir yenilemeye gittik. Tecrübesiz hakemler var. Bir de onları azalttık. O yüzden bu sancıların yaşanması normal ama oturacaktır. Yani en geç bu sezonun ikinci yarısında ben artık bir sistemin oturacağını tahmin ediyorum. Yarışmacı Yani bu futbolun gelişmesi için tabii ki sadece transfer gerekmez ama Türkiye aşama aşama bunu gerçekleşir. Önce tesisi yaptı, statları yaptı, zeminler yapıldı. Mesela sen hatırlar mısın? Türkiye'nin ilk çim sahasını Turgut Özal zamanında Kastamonu stadına yaptılar. Yani alt liglerdeydi ve yavaş yavaş bütün statlar çimlenmeye başladı. Bu çok önemli bir şeydi. Sonra antrenman sahaları çimlendi. Bizim statlarımız bile çim değildi. Bundan 35 sene önce. Hı hı. Yani yavaş yavaş değişiyor. Şimdi statlar yenilendi. 25'in üzerinde yeni stat yapıldı, büyütüldü. Avrupa Şampiyonası finallerini aldık İtalya ile beraber organize edeceğiz. Şimdi de tribün kültürümüz var. Dünyanın ilgisini çeken dünyanın en renkli taraftar topluluklarından 4-5 tanesi bizde. Yani iyi bir noktadayız. Şimdi sahanın içini güçlendiriyoruz. Tesislerimiz var, taraftarımız var, futbol kültürümüz var. Futbolumuz gelişiyor. Avrupa Şampiyonası'nda 5. 6. defa katıldık galiba. Yani milli takımımız artık belli bir noktaya geldi. Dünya Kupası'na katılıyoruz. Yani pozitif bardağın dolu tarafına, biz hep eksik tarafına odaklanıyoruz ama hı-hı, dolu tarafında da bu var. Yarışmacı takımlarda, yani Avrupa'da hedef olan takımlarda yetiştirici kulüpler olmaz ama burada bazı kulüpler pilot takım gibi değerlendirilip yetiştirici takıma dönüştürülebilir ve teşvik edilebilir bu kulüpler. Zaten onların da işine gelir. Ben de burada, bence burada hani bir küçük müdahale ve destekle Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla bazı Anadolu takımları ve de İstanbul'un küçük takımları pilot takımlara evrilip yetiştirici takıma dönüştürülürse yani Türk futbolu projesi daha güçlü hale gelir diye düşünüyorum.
1: Evet, yine çok mesaj var. Sana bir teşekkür var, ona bakayım. Mehmet Açı, Bülent Hocam verdiğin cevaplar gerçekten çok ikna edici. Kendi adıma teşekkür ediyorum demiş.
0: Teşekkür ederim, ben de sağ olsun.
1: Çağatay Hocam, ne diyor? Bülent Bey'e katılıyorum. Yönetim ve teknik direktörlerimiz çağın bence biraz daha gerisinde kaldıkları için kendilerini güncellemeleri lazım. O yüzden yabancı nitelikli hocalara gitmemiz lazım. İtalyano tarzı hocalar bence isimler, Türk futboluna değer katacak isimlerdir demiş. Dinleyicimizin ismi de Volkan Bey'miş.
0: Evet, katılıyorum. Yani Beşiktaş Önder Özen yönetiminde bir riske girdi. İtalyan'a yolda oldukça da yüksek bir paraya aldı. Yani biz tanımıyor olabiliriz ama mali değeri yüksek ve İtalya'da tanınan, geleceği potansiyeli olan bir teknik adam. Yani ve üzerine koyarak da gidiyor. Doğru, yani genç, hırslı, idealist, enerjisi olan. Çünkü Türkiye çok enerjik bir ülke. İnsanımız duygusal ve aidiyet duygusu yüksek. Kulübüne, ülkesine olduğu gibi kulübüne, takımına da çok sevgiyle bağlı olan insanlar. O sevginin karşılığını iyi futbol olarak verebilecek, o heyecanı kendi içinde de yaşayabilen yabancı teknik adamlar Türk futboluna katkı sağlarlar. İtalyan örneği üzerinden gidersek de doğru bir tercih olduğunu görüyoruz zaten.
1: Bülent Tuncay, çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte de programı kapatacağım. Demek ki seninle yakın bir zamanda yine bir program yapma vaktimiz gelmiş sanki.
0: Bulursam ne İstanbul'a
1: denk gelirsek. Bir sınırda mutlaka yakalarım seni, biliyorsun. Tenya'da olmasa bile. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Valla çok ama çok şu an mesaj var. Kendi cep telefonumdan da var, gelenlere de bakıyorum, sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bugün evet, basın toplantıları girdi araya, birazcık eksik yaptık ama yarına öyle konuklarım var ki, yani bugünün acısını çıkaracak, bugünü telafi edecek konuklarımız yarın sürpriz şekilde sizlerle birlikte olacak. Bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinizin kulaklarına ve gönüllerine sağlık. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Çağatay Çıtlak. Hepinizi saygı, sevgilerimle mutlu bir gün diliyorum. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: alanda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Hepinize bir kez daha bereketli, keyifli, mutlu haberler alabileceğiniz bir gün diliyorum. Bereketli derken dışarıdaki yağmur ülke genelinde aslında etkisini sürdürüyor. Bir sürpriz olarak yağmur mu, dışarıda yağmur mu var deyip sabah erken saatlerde herhalde bu şokla, bu endişeyle uyanan insanlar oldu. İşe giderken ne giyeceğim ben telaşının yanı sıra bir de bu havayı beğenmeme durumu var ki beğenmeme bizim zaten genlerimize işlemiş durumda, bir şeyden mutlu olmama. Biraz önce bir şey okudum, konu konuyu açıyor, beni dinleyenler çok iyi bilir, böyle oradan oraya sıçrama, buradan buraya geçme, abi ne zaman o konuya geldik diye şikayet etme hep vardır. Bu havadan rahatsız olan insanlarla ilgili olarak şeyi söyleyeceğim. Sıcaktan da çok rahatsızlardı o insanlar. Bu ne sıcak be, bu ne sıcak be falan diyorlardı. Bu sefer de bu yağmur nereden çıktı şimdi diye. Onlar istiyorlar ki böyle hani bugün nasıl bir hava olsun, şu düğmeye basayım pıt, bugün böyle bir hava olsun, bu kıyafeti giyeyim, şu kıyafeti giyeyim, İşte trafik olmasın ama altımda araba olsun, telefonum çok güzel olsun, en iyisi olsun, çok çeksin ama baz istasyonu bizim evde olmasın, yakında olmasın, radyosu yön yayıyor diyorlar falan diye yani böyle. En iyileri olsun ama sıkıntıları bana uzak olsun kısmı var. Yani bu yağmuru bir ağaç gibi, bir çiçek gibi düşünmek lazım. O nasıl mutluysa senin de öyle mutlu olman lazım. O canlılar gibi. Sen de bir canlıysan eğer. Hani öyle bakmak lazım düşüncesiyle yola çıkıyorum. Ondan sonrasında konuyu Fenerbahçe'ye bağlıyorum. Hemen altında da böyle gelirken elbette bir sosyal medya taraması yapıyoruz hep beraber. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Bu kadar olumsuzluk, bu kadar sıkıntı, bu kadar mutsuzken bir de Fenerbahçeli olmak diye bir şey okudum sabah. Dedim ki gerçekten hani sürekli bir kaos ortamı, bir sıkıntı, bir problem. İnşallah artık bundan atlayacağız, bunu geçeceğiz, o sene bu sene gibi yorumların yapılması falan derken spor sayfalarına baktım, haberlere baktım. İçerideki krizin, sıkıntıların, işte iyileşme çabalarının, işte bir teşhis bile konulamama durumunun falan böyle yansımalarını görüyoruz aslında. Çocukken de böyleydi. Hep o şikayet dediğimiz, çocuk olmak var falan diyorduk ya, çocukken de aslında şikayet ettiğimiz bir konu var mıydı diye düşündüm dün, aklıma geldi mesela en çok şikayet ettiğimiz konu, hani onun bir şeyi var da benim niye yok, işte onlar bunu yapıyor da ben niye yapamıyorum gibi bir durum değil, hani maddi anlamda bir problem değil. Yaşla ilgili problemimiz vardı. Yani insanoğlunun aslında yaşla ilgili başından beri bir problemi var. Hani çocukken elimizdeki yaşı beğenmiyoruz. Büyüyünce de gelen yaşı kabul etmiyoruz. Hayat boyunca o nüfus müdürlüğüyle, anneyle babayla bir anlaşmazlık içerisindeyiz. Hani çocukken yaş bir statü göstergesi. 6 yaşındaki çocuğa sorun, kaç yaşındasın sen falan diye sorun böyle. 7 der mesela, annesi hemen düzeltir babası. Daha 6 o falan diye. Çocuk itiraz eder. Ama 7'ye gireceğim falan diye devam eder. Ne zaman gireceğim? 8 ay sonra gireceğim amca falan diye. Yani çocuğun hesabına göre bir sonraki yaş ufukta göründüğü anda aslında kullanılmaya başlama durumu söz konusudur yani. O 13 yaşındaki, 15, 16 yaşındaki çocuğa da sormak istersin mesela, kaç yaşında olmak istersin? 18 der. Özellikle 18 kutsal bir hedef olarak gözükür bizde yani. Hani insan 18 olunca hayatın bütün şifrelerinin kendisine verilebileceğini zanneder. 18 olunca özgürlüklerin kapısı açılmış olacak falan diye zanneder. Ya kimse karışmayacak, istediği yere gidecek falan, hani böyle bir statüye sahip olacak zanneder. Sonra 18 olunca da hadi bakalım özgürsün, faturalar sende, sorumluluklar sende, yarın erken kalkma durumu sende diye bir bela geldiğini öğrenir. Sonra 20'li yaşlarda hala sorun yoktur. 30'dan sonra ise insanın yaşını rakamla değil de dönemle söylemeye başlar. 30'ların başındayız, 30 küsür işte bizimki de falan diye. 40 civarı falan, 40 yaşındaki. 50 yaşındaki ondan sonra felsefe başlar. Yaş önemli değil, insan kendini kaç hissediyorsa 10 yaşlardır üstadım falan diye böyle bir probleme de girer yani. Oralara döner. Yani bir zamanlar yaşımıza ay eklerken artık yıllara çıkartmaya başladığımız o, hani 54 mi 55 mi oldun, yok be daha 54'üz ne 55'e, hemen sen de yaptın bize hemen falan diye. Mümkün olsa o dönemlerde 50'lerde o problemli olduğun nüfus müdürlüğü vardı ya 5-6 yaşlarında, amca beni lütfen 10 bin yapar mısın amca dedin, o dönemlerde buradan 3 yıl silebilir miyiz, fazla yazmışsınız galiba buradan bir deyip Afrikalı futbolcu gibi normalde 50 yaşındayken 34 gözükürsün, yani öyle hissedersin yani. Ah ah, bitmiyor yani. Bir de yaşını söylediğinde o gelen meşhur cümle vardır ya, ha hiç göstermiyorsun diye. Teşekkür mü edeceksin, üzülecek misin? O belli değildir yani. Sonra kaç gösteriyorum sorusunu da hiç hesaba katmayanlardan biri değilim hani. Bazı soruların cevabını bilmemek ruh sağlığı açısından daha faydalıdır, insanlar açısından da öyledir yani. Çocukken bir ay önceden geri sayım yaparsın, ilerleyen yaşlarda doğum gününü telefon bildirimlerinden öğrenirsin yani. Çocukken pastada mum az olunca üzülürsün, büyüyünce hepsi konulursa yangın alarmının çalmasından korkarsın mesela. Bu ne be, bu kadar mum mu konur? O yüzden her 10 yıla bir mum falan diye öyle devam eder. Hayatın ilk yarısında yaşımızı büyütmeye, ikinci yarısında küçültmeye uğraşıyoruz ya. Sürekli bir uğraş içerisindeyiz. Bu da hayatın içinden bir şeydi. Öyle başlayalım istedim. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz belki ama sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu da maalesef çok es geçiyoruz. Atlıyoruz üzerinden yani. Andan mutlu olun arkadaşlar. Dünya bir gündür, o günde bugündür tadını çıkartmaya çalışın. O yüzden söylüyorum yani. Başka bir şey yok. O yüzden filtreler falan çok hoşuna gidiyor herkesin. Sosyal medyada hiç kimse mükemmel değildir yazıp altına filtreli fotoğraf koyan insan aslında kendisiyle çelişen bir sanat eseridir. Bunu da unutmayalım yani. Herhalde bu kamu spotu tadında, bu hayat anlamında verilen dersten sonra konuşacak çok fazla bir şey kalmadı. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye falan deyip gidiyormuş. Böyle bir şey olmaz. Peki. Nedir konu arkadaşlar? Düşünceler, fikirler, öneriler. Bugün biz bizeyiz. 0212 273 10 üzerinden her şeyi paylaşabilirsiniz. Varsa bir eleştiriniz, düşünceniz, ilerisi için planlarınız, programlarınız veya tuttuğunuz takımlarla ilgili kafanızda tavsiye ettiğiniz bir şeyler varsa, o yüzden onları paylaşmak adına 2 saat boyunca kısmetse buradayız. Az önce Emre Tilev'in bahsettiği konunun devamını getirebilirsin. Kitap parası istiyorlar. Ya okulların para isteme durumunun sıkıntılarını sanki ilk defa 2026 yılında yaşıyormuşuz gibi anlatmak da farklı. Bizim bazı problemlerde, sıkıntılarda bununla ilgili olarak ne kadar sıkıntı varsa bir tane insandan da şu tepkiyi göremezsiniz. Müfredatta bunu istiyoruz. Ondan sonra okullarda daha huzurlu bir ortam istiyoruz. Onun akabinde kantin ücretlerinin düşmesini istiyoruz. İşte mecliste bir tost, bir ayran işte 10 liraya veriliyorsa milletvekillerimize, öğrenciler neden 130 liraya bir tost, bir ayran yiyor kısmındaki şikayetler de var. Mesela böyle problemler var. İşte kitap paralarıydı, servis ücretleriydi, okulun durumuydu, öğretmenin kötülüğüydü, iyiliğiydi falan, bunlar gibiydi. Ama bir tane şeyi göremezsiniz hemen, bu kadar sıkıntı varken Milli Eğitim Bakanı istifa diye bir yazı yazabilecek kişiyi, hani o cesareti toplayabilecek, dur bakayım bir yazayım, bir, başıma bir şey gelmiyor falan diye öyle bir şey düşünür ya. Ama en küçük sorunda teknik direktörü istifaya, başkanı istifaya, yönetim istifaya falan davet edilir. Yani oradaki konu, bir şeyleri yapamayınca o yapmak istediğin şeyi başka yerlerde arama, kendini o özgürlükte hissetme ve o güçte bulma. Bak, kalabalık da varsa eğer bir sürü psikolojisiyle beraber oraya sürüklenme durumu olur. Hani istifa, doğru söylüyorlar. Okan istifa, İsmail istifa falan, hemen anında oraya gider konu, hemen bir türbün mürbün 50 bin kişi birden aynı ağızdan, aynı gırtlaktan çıkan o güçlü sesle bağırışlar. Oralara döner yani konu. Şimdi ben bunu anlatınca ilk gelecek mesaj şu: sen ne anlatıyorsun be abi ya diye öyle. Ne anlatıyorsun be, ne yapıyorsun be abla falan diye öyle gider yani konu. Oralara döner. Hey gidi hey arkadaşlar, gerçekleri söyleyince kabul etmeyenler bazen anlamayanlar anlamına geliyor. Doğan Bey çok mesaj yazmam ama programa çok güzel girdin diyor. Pati çekerek kalkan araba gibi düşün ya, böyle birden fırladım girdim içeri böyle. Hani ortama hiç tanımadığım bir yer bile olsa böyle kapıyı vurup, böyle kovboy filmlerinde vardır ya o bara giriş sahnesi, böyle tak diye vurursun. Hani o öyle bir giriş oldu mesela, kim lan bu falan dendi yani, öyle bir giriş. Doğan abi günaydın, Kadıköy'den Mirza ben. Kitap parası ne ki, komşudan kayıt parası istemişler 100 bin lira diye devam etmiş. Kitap hediyelidir o. Hani öyle bir şeydir o. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş. Bak mutlu adam nasıl belli ediyor kendini. Güne öyle başlıyor mesela. Oh bugün iyi ki Beşiktaşlıyım be diye uyanıyor. Ya. Çünkü güzel bir döneme denk geldi. İyi gidiyor işler. Maşallah. Yani şeytan kulağına kurşun, nazarlardan kurşun falan diye yani öyle uyanıyor. Konuşulmasın istiyor aslında bir taraftan da, bir kısmı var Beşiktaşlı mesela. Ne diyorsun Beşiktaş'la ilgili diyorum. Abi sus sus maşallah var diyor, hiç konuşma nazar diyecek, korkuyorum vallahi diyor. Ya uğraşıyorlar bizle ama onları da yeniyoruz farkındaysan diyor mesela. Öyle gidiyor yani. Ya. Uf bu nasıl mesajlar ya. Ferman yazmışsın. Kim bu arkadaş? Buna bir köşe yazısı falan ayarlayın, bir gazeteye mazeteye sokun. Ozan Ç. Nasıl mesaj yazmak abi bu? Doğan abi günaydın. Arkadaş arabadan örnek verdi ya, ben de senin için bir örnek vermek istedim. Büyük turbo takılmış Japon arabaları gibisin abi. Vutu tutu tutu tutu tutu falan diye. Vites değiştirirken artık ibre sona dayanmıştır değil mi? Devir devir artık ve tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu. Aa, Doğan'ın kanunları mı başladı acaba demiş. Yani yalancı tavuk göğsü gibi. Kardeşim 5. sınıfa gidiyor. Adres sıkıntısından dolayı okuluna kayıt için 150 bin TL verdik. Müdür nakit parası aldı. Nakit parası almıştır o ya. Nakit almıştır onu. Onun takside falan anca banka böler yani. Posmos da yoktur orada. Yani koyundan post, okuldan dost, ay o konu öyle bir şey olacak, posta olmaz diye. Abi ben de Galatasaraylıyım, ben de mutluyum falan diye devam. Aa bu arada Beşiktaş'a başarılar dileyen arkadaşlardan Galatasaraylı olanlar da var. Seni dinlerken çay keyfi yapmak güzel, daha genciz, 56,5 diyor. Vay be. ...56 neresi? Siirt miydi ya 56? Bir ara nasıl 67'ye kadar hepsini ezbere biliyorduk ya. Sonra bu 67'ye kadar ezbere plaka bilen arkadaşlara şeyi sorasın. 73? 73 neydi ya? 73, 70, tabii 74. 77 Yalova'da, onu biliyorum falan diye. Yakın ya, oralarda görüyor sürekli. Bu 77 ne diye sorulduğunda birkaç cevabını alıyor. 72? 72 neydi ya? Hadi 68 ne oldu mesela? 68 kim mesela? Hani onu söyle böyle. Iğdır mıdır falan herhalde. Sonra da birden illi olanlar diye. Abi dün okumadın Ahmet Konanç'a, sektiriyordum hiçbirini, o yüzden mesajlar çok yoğun oldu diyor. Mesaj yazmamışsın, içini dökmüşsün sen buraya yani. Hayırlı sabahlar abi, ben farklı bir konudan bahsedeceğim. Çocuklar okula gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Kaynak kitap yasak diye, ama lakin okullar kaynak kitap alacak diyor. Ne yapacağız anlamadım bize, diyorlar ki özelden gidip kitap satın alın. Ama devlet yasak dedi. Resmi açıklama yapıldı, anlamadım bu işi, demek istediğim. Devlet bedava kitap veriyor ama hiçbir şekilde o kitapların yüzüne bile bakılmıyor. Buradan duyurursan sevinirim diye yazmışlar. Bunu gelirken Emre de dile getiriyordu. Ben de kantin sıkıntısını dün dile getiren arkadaşlara bir destek vereyim diye söyledim ya. 56 Chevrolet değil miydi abi diyor. Playmut. Ya. İtalyano'nun göklere çıkarılması geçen sene mesaja gel. Geçen sene Tedesco'nun şişelerle taktik dehası ilan edilmesini anımsatıyor bana. Çok mu erken karar?